0: kötü adam çıktığında herkes salonu terk ediyor ve o kadar Yahudi planı işte orada bir günlük, iki günlük, üç günlük plan değil. Oradaki çıkan herkesin not almaları. Yani düşünsenize normalde zaten
1: evet,
0: liderlerin...
1: Evet, harita var. Netanyahu'yu protesto eden ülkelerin haritadaki...
0: Ha, bunu mu çıkarmışlar? Evet. Not aldıklar. Evet. Bir de bak görsele de dönmüşler.
1: Kendileri yayınladılar. Tek tek not almışlar çünkü.
0: İşte Yahudi...
1: Ama ilginç bir şekilde böylece şunu görüyoruz. Orta Doğu'nun tamamı, Güney Amerika'nın neredeyse büyük bir kısmı.
0: Evet.
1: Avrupa'nın bazı ülkeleri, İrlanda ve İspanya ve... Türk ülkelerinin, Türkistan'daki ülkelerin, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi pek çok ülke de aynı şekilde Türkiye ile beraber hareket etti. Türkiye ile beraber hareket ediyorum çünkü Türkiye öncülük yaptı. Geçtiğimiz yılda Türkiye öncülük yapmıştı. Evet. Bugün de güçlü bir öncülük yaptı.
0: Yani bu resmen bu 71 tane ülkeyi ben karşıma alıyorum demek. Evet. Fişliyorum demek. Kırmızı bir de renge bakın. Yani bu da bir diplomatik değildir. Kırmızı. Yani alarm rengi koymuş. Düşman ilan ediyor. Aynı işte Mekke Anlaşması'nın İşe yaradığını da tepkisel, o milletin tepki vermesinden anlıyoruz ya. Nasıl Mekke Anlaşması paktı imzalandıktan sonra işte Husiler Suudi Arabistan'a saldırdı. Bundan yani o anlaşmadan rahatsız oldular. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın bu milletin Filistinlilerin yanında olmasından da Netanyahu'nun rahatsız olduğu için
1: tepki. Bir sol kağıdı gibi oldu Tuba Hocam.
0: Tabii ki,
1: haritaya
0: evet.
1: Baktığınızda Pakistan bizimle beraber ve evet. Filistin'in yanında. Hindistan karşısında duruyor.
0: Tam bir aynı romantik Türk filmi gibi ya.
1: Bosna Hersek, Filistin yanında bizimle birlikte hareket ediyor. Sırbistan neredeyse gözü yaşlı olup dinleyecekti yani Netanyahu'yu.
0: Evet.
1: Yani o konuda da bir soykırım yapmış olanlar soykırımcılarla bir ittifak yapıyorlar.
0: Tabii herkes kendi ayıbı çıkmasın ortaya. Hmm. Kendisi de aynı şekilde aynı safta olduğu için bunu yapıyor. Yani hani kötülük birbirini çekiyor, iyilik birbirini çekiyor. Cepheler çok net yani. İyiler kötüler çok net. Bu arada Erol Taş'tan da yani Allah rahmet eylesin Hulusi Kentmen de evet. Normal hayatında rol haricinde çok beyefendi, çok ince.
1: Çocuklara da böyle
0: rolünü ifade ediyoruz ama kendi hani Erol Taş adını kullanıyoruz evet. Ya. Ben o yüzden açıklama ihtiyacı hissettim. İkisine de Allah rahmet eylesin. İkisi çok değerli sanatçılarımız. Ama gün sonunda iyiler ve kötüler çok net bir şekilde belli. Dünyada olmasa bile ben bunun yani hangi tarafta olduğumuzun hesabının mutlaka ahirette sorulacağına ben inanıyorum. Buna inanmayanlar yani bugün tarafını net bir şekilde ortaya koyamayanların da ahiret inancı olduklarını inandığım için onun için günah diyorum. Ahiret inancı olduğunu düşünmesem günahtan falan haber vermem. Haber. Ama ben bir Müslüman olarak madem şuraya çıktım bir uyarı yapayım yani. Yazık günah hiçbir şey değilse.
1: Teşekkürler Tuba Hocam. Aynen hocam şimdi söyleyeceğiz.
2: Ya bu... Buyurun. Haritada şey yok ya Avrupa.
1: Evet.
2: İspanya var anladığım kadarıyla.
1: İspanya ve İrlanda var.
2: İspanya ve İrlanda yine o onurlu,
0: ne kadar da olsa evet
2: onurlu
0: demek ki
2: tavırını devam ettiriyor. Şimdi Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Konç'un bir açıklaması düştü bugün evet. Ajanslara. Avrupa'ya yönelik sözleri bence bu haritayla evet. ilişkili olarak önemli. Müsaade edersen bir cümle tabii. aktarayım. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç diyor ki Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin İsrail'i koşulsuz olarak desteklemesi Batı'nın yüz karası olan bu vahşet soykırımı mümkün kıldı.
0: Evet.
2: Maalesef artık Avrupa'nın en ufak bir ahlaki inandırıcılığı kalmamıştır ve bunun da hepimizi etkileyen çok vahim neticeleri olacaktır. Şimdi Batı'yı çok iyi bilen, Avrupa'yı çok iyi tanıyan, Batı ülkelerinin büyük endüstriyel devleriyle yaklaşık bir asırdır ortaklıklar geliştiren ve onlarla partnerlik ilişkisi bulunan
1: Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi şu anda.
2: Evet, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin yönetim kurulu başkanı. Hadi şunu da söyleyelim. Yani Türkiye'de Batı tipi hayat... Batı tipi modernleşme dediğimiz zaman bunun işte ticaret hayatında, ekonomi hayatındaki karşılığı olarak gördüğümüz bir holdingtir değil mi?
1: Tabii.
2: Yani
1: tabii.
2: Onun yönetim kurulu başkanı çıkıyor Avrupa'ya diyor ki yani siz rezilsiniz diyor. Yani sizin diyor hiç yani. Artık hiçbir ahlaki bir tarafınız kalmadı.
1: Yani
2: artık söylediğiniz hiçbir lafın hükmü yok çünkü Gazze'deki soykırım sizin göz yummanız yüzünden gerçekleşiyor. O yüzden önemsedim bunu ifade yani, etmek istedim.
1: Bence çok önemli. Anlamlı. Türk sanayisinin en büyük isimlerinden birisinden bahsediyoruz. Belki de Türkiye'deki sanayileşmenin en kritik isimlerinden Koç ailesinin şu anda yönetim kurulu holdingin yönetim kurulu başkanlığını yapan kişinin bu sözleri söylemesi son derece önemli. Bu açıdan bence tebrik edilmesi gereken bir şey ama tabii Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu bu tavır sanayiciyi de cesaretlendirecek.
2: Evet. Şimdi bak Ayhan'a pas atmadan önce bu Husiler mevzusu da çok konuşuldu. Yani bizde Husi sever Husi muhipleri cemiyeti varmış. Meğerse bilmiyormuşuz filan. Ayhan'ın süresinden çalıyorum ama bir dahaki turda benim payımdan ona verirsin de adalet
1: sağlarız. Yok güzel gidiyorum şu anda.
2: Yani şimdi Filistin Alimleri Birliği'nin ya da Filistinli Alimler Birliği'nin yaklaşık bir hafta önce ajanslara düşen bir açıklaması vardı. Evet. Çok dikkat çekiciydi. Husilerle ilgili yani şunu dediler. Filistin'e destek veriyor oluşunuz size Yemen halkına zulmetme hakkı tanımıyor. Siz yani Allah'ın kanununda böyle bir şey yok.
0: Evet.
2: Yani siz tamam Filistin'i destekliyorsunuz diye önünüze geleni öldüremezsiniz. Müslümanlığı başka yerdeki Müslümanları öldüremezsiniz. Suudi Arabistan'a saldıramazsınız. Bu size böyle bir paye vermiyor. Bu şuna benziyor. Yani belki takip etmişsinizdir, dikkatinizi çekmiştir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa ülkelerinde de var. Bu LGBT lobileri var ya.
1: Evet.
2: Bu LGBT lobilerini kitleler nezdinde meşrulaştırmak için Filistin sempatizanı gösteren, bunların içerisinde böyle çok belirginleşmiş isimleri Filistin aktivisti gibi ortaya koyan, sunan şeyler var, yapılar var, organizasyonlar
1: onun
2: var.
1: Onun üzerinden ya.
2: Bak bu ciddi bir çaba var burada da. Hani Yahudi aklı buna da bir çare buldu deniyor ya. Şimdi bak bir taraftan yıkıyor. O yıkım ekibinin içerisinden bizim en hassas olduğumuz konuda Gazze meselesinde bizimle aynı dili konuşan figürler çıkartıyorlar ortaya. Biz de şimdi bakacağız diyeceğiz ki biz bunların bu küresel yıkım şebekesi olduklarını biliyoruz. Ama bak Filistin'i destekliyorlar, Gazze'yi destekliyorlar. İyi o zaman biz bunların hepsine göz yumalım. Bunları olumlu görelim gibi. Yani böyle bir oyun da oynanıyor. Şimdi Husiler meselesi de öyle.
1: Ben bitirmeden onu bir örnek vereyim. Geçtiğimiz yıl Nürnberg'deydim Almanya'da. Böyle caddede Filistin'le alakalı sloganlar yükseldi. Uzaktan bir kalabalık geliyor. Nürnberg çok iyi bilen ayantı.
3: Bizim de ikinci memleket.
1: Senin ikinci memleket. Yani böyle davullar çalıyor falan. Hepsi kahrolsun İsrail falan diye Almanca ve İngilizce slogan atıyorlar. Sonra yaklaştı. Ben de alkışlamaya başladım tabii. Yani Almanya'nın ortasında birileri Filistin destekliyor falan. Yaklaşınca şunu fark ettim. Erkekler etek giymiş, kadınlar bir tuhaf. Kadın kadına benzemiyor. Meğer hepsinin elinde LGBT bayrağı. Filistin bayrağıyla beraber LGBT bayrağı. İnan orada insan öyle çok şaşırıyor ki. Alkışlamaya devam edeyim. Düşman gibi mi bakayım? Dost gibi mi bakayım? Ne yapacağımı bilemedim yani. Evet.
2: Ama şu bak. Dünyada porno endüstrisi Siyonist lobinin elindedir. Tek tek bütün küresel firmalara geçen sosyal medyada rastladım. Güzel bir listeleme yapmışlar. Firma firma, isim isim sahiplerini ortaya çıkarmışlar. Hepsi Siyonist lobinin adamları. Tamam mı? Hepsi belli kimlikler. Bu gibi organizasyonları, bu gibi küresel yıkım şebekelerini, böyle nesilleri, milletleri ifsad edecek bu LGBT gibi oluşumları destekleyen de Siyonist lobi. Tamam mı? Bunların da arkasında bunlar var. Kendi ailelerini, kendi aile yapılarını, milli varlıklarını, kendi gelenekleri, öğretileri çerçevesinde sabit tutup, muhafaza edip, kendileri dışındaki herkesi milliyetlerinden, inançlarından, topraklarından, geleneklerinden, cinsiyetlerinden, her şeylerinden kopartıp güçsüzleştirmek, çözmek gibi bir stratejileri var. Tamam mı bunların? Ya şimdi bunlara baktığım zaman bu Husiler'deki şeyle çok örtüşüyor. Hı. Efendim biz Filistin'i destekliyoruz, Gazze'ye destek veriyoruz. O yüzden biz önümüze gelen her Müslümanı öldürebiliriz. Ya yok böyle bir şey yani. Bu da yenmez artık.
1: Evet. Şimdi Ayhan Hocam bu algıyla alakalı bir soru sormak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz hafta başka televizyon kanalında Filistin ve Suudi Arabistan ilişkileriyle ilgili bir kısa bir şey konuştum. Sonra Arap dünyasında da çok popüler oldu. Videoyu Arapçaya çevirip paylaşmış Arap medyasında da. Ben açıkçası popülerleşmesine şaşırdım. Çünkü son derece bilinen, normal, herkesin anlayabileceği bir şey söylemiştim. Suudi Arabistan, İsrail diye bir devleti tanımıyor. Hayatı boyunca tanımadı. İşte bu haritada ortada, Arap dünyasında neredeyse İsrail'le ilişki kurmuş olan hiçbir ülke yok. Yani Mısır ve Ürdün dışında, ki onlar da savaşta mağlup oldukları için tanımak zorunda kaldılar. Onun dışında Suudi Arabistan kurulduğu günden beri İsrail'e karşı 3 defa İsrail'le savaşmış. Arap ordularını desteklemiş. 5 milyar dolar bugüne kadar Filistin'e yardım etmiş. Ve Filistin özel yönetiminin bütün memur maaşlarını, diplomatlarının tamamının maaşını Suudi Arabistan hükümeti veriyor. Yılda 200 milyon dolar. Yani bunu söyledim, dedim ki bu bir gerçek değil. Yani siz Husiler Suudi Arabistan'ı vuruyorsunuz, İsrail'i vuruyoruz diye dünyaya lanse ediyorsunuz. Suudi Arabistan İsrail'in bir parçası değil, İsrail'e karşı da hiç yanında durmuş değil, dedim. Ama öyle görünüyor ki bu lobi böyle bir algıyı da oluşturmuş. Bunu Türkiye'de de yaygınlaştırmış, İslam dünyasında yaygınlaştırmış. Sanki Suudi Arabistan başından beri İsrail destekleyen bir yapıymış gibi lanse etmiş. Nasıl bu güçlü algıyı oluşturmayı başarabiliyorlar?
3: Yani çok ilginç bir nokta. Benzer bir şeyi bizim gözlerimizin önünde Türkiye'de de yaptılar. Yani dünyada İsrail'e karşı bir lider gösterin desek, tüm dünyada, Türkiye'de değil, herhalde İsrail'i, Filistin'i, bu bölgeyi bilen herkes Türkiye'yi der, Cumhurbaşkanı Erdoğan ismini söyler. Ama burada Türkiye Filistin'e yardım etmiyor, İsrail'le işbirliği yapıyor kadar propagandayı ayyuka çıkarttılar. Benzer bir şey Suudi Arabistan'la ilgili de tabii ki oluyor. Hatta bizim ülkemizde biraz Arap karşıtlığı, Müslüman karşıtlığı, İslam karşıtlığı, Arap karşıtlığı üzerinden yürütüldüğü için, İslam'a laf edemeyenler de Araplara laf edebildiği için Suudi Arabistan ne yapıyor, Suudi Arabistan ne yaptı ki bugüne kadar dediğim zaman, mesela diyorum ki ya adamların kralı öldürüldü. İşte petrolü niye durdurmuyor, niye ambargo uygulamıyor? Zamanında yaptılar, güçleri yetmedi adamların. Çok basit aslında, bu kadar. Yani şimdi biz Filistin meselesini konuşunca...
1: Aynı hocam, bu arada Türkiye'deki Arap düşmanlığı konusunda böyle tescilli bir isim var biliyorsunuz, bir siyasi parti lideri. Özellikle Suriyeli mülteciler konusunda tescilliydi. Ümit Özdağ bugün ilginç bir şekilde Husileri savunan bir açıklama yaptı.
2: İşte Husiler böyle... Arap mı?
1: Arap.
2: Evet. Bilmiyor mudur Arap olduğunu?
1: İşte onu bilmiyorum yani.
2: Mesaj atın, deyin ki Sayın Ümit Özdağ, Husiler de Arap.
3: Hani o şey gibi olmasın.
2: Başka bir şey mi zannetti acaba?
3: Besim Tibuk'un bir videosu var ya. Hani farkında değilmiş, biz seni nasıl aldık diyor. O da öyle şey olmasın, hani biz seni nasıl savunduk, bir dakika.
1: Belki başka meselenin bir Arap'lık düşmanlık, Araplara düşmanlıkla alakalı olmadığının çarpıcı bir şeyi. Çünkü Beşar Esad da Arap'tı yani. Hatta Arap ırkçılığının
3: Arap'ın en, Arabıydı, Bağız'tı yani.
1: Yani en Arap ırkçısı olan kişiydi ama Beşar Esad'ı destekleyebildiler. Burada maksat o değil tabii. Maksat karşıda kiminle savaştı? Müslüman halklarla, garibanlarla, mazlumlarla, mustazaplarla savaşırsanız o zaman Arap olmanızın bir önemi yok. Destek alabilirsiniz yani.
3: Aynen öyle. Şimdi bu propaganda meselesi de, bölgemizde propagandayı iyi yapan bir Siyonist çete var. Yani küresel çapta çok iyi propaganda yapıyor. 7 Ekim'den sonra biraz o çarkları bozuldu çok şükür. Ama küresel çapta bu işin tırnak içerisinde piri kim desek, algı yönetmenin piri bunlardı. Ama bizim bölgemizde küreseli değil de daha bölgeye odaklanırsak, bu işi en iyi yapan kimdi desek, o da İranlılardı. İranlılar bu işi bir şekilde hem bizim ülkelerimizde, ülkelerin içerisinde hem ülkeler arasında bir şekilde yıllarca yürütebildi. Hala yürütebilmeye de belli oranda devam ediyor. Ama işte bugün bu yayının başında bir söylemiştin. O propaganda hesaplarının, İranlı propaganda hesaplarının Türkiye'de yasaklanmış olması bence artık Türkiye'de bir şeylerin de değişiyor olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan İsrail'e gelince, yani şu harita demin gösterildi ya, bütün dünyada çok ciddi bir ilgi çekti. Çünkü haritada çok net bir şey var. Bize yüzyıllardır, bakın yıllardır bile demiyorum, yüzyıllardır medeniyetin beşiği, insanlık tarihinin geldiği en üstün nokta, hem maddi anlamda hem de ahlaki anlamda, düşünsel anlamda, zihinsel anlamda dediğimiz o Batı medeniyeti ve Batı medeniyetinin işte Avustralya gibi uzantıları. Bakın harita orada, Japonya'da dahil. Ne kadar kendisini medeni zanneden, medeni olarak tüm dünyaya demokrasi, demok-

0: demokratik olarak tüm dünyaya anlatan ülkeler bak bir tanesi yok. Yani insanın böyle Netanyahu konuşmalarını değerlendiriyoruz ama bir adım geriye gittiğimizde ya bu adam hala nasıl kürsüye çıkabiliyor dememiz gereken bir noktadayız. Hala evet. Birleşmiş Milletler...
1: Cevap orada. ABD'si evet, de Rusya'sı da.
0: Hepsi arkasında. Hepsi arkasında. Hepsi soykırımı destekliyor. Hepsi bu soykırımın bir parçası. Ve hala biz şu kadar olayın ardından hala şunu konuşabiliyoruz. Almanlar yeni silahlar mı sattı? İsrail'in silah şirketlerine kendi ülkesine fabrika mı kurdurtuyor? Amerika 40 bin adet 1 tonluk bombalardan bombaları, mühimmatları İsrail'e sevk etmek üzere. Daha yeni. Hem de Trump yönetimi altında. Yani böyle bir dünyada, böyle bir zamanda işte söylemler hakkı çağırmak belli bir yere kadar. Çok şükür o konuda iyi bir başarı sağlandığını düşünüyorum. Ama en nihayetinde dönüp dolaşıp bu iş yine güce kalacak. Yani Suudi Arabistan'ı eleştirebilirsin ama Suudi Arabistan daha Husilerle baş edemiyor. Yani koskoca o arkasına Batı medeniyetini, Batı'nın gücünü almış İsrail'i tek başına yenme şansı yok. Bunu da yine yapabilecek kapasitede, o kapasiteyi, o potansiyeli gösteren bir ülke var. O da Türkiye. Türkiye'de işte adım adım oraya gidiyor. Hani bir söz var ya Murat abi, bir kötülüğü gördüğünde bunu elinle düzeltmek durumundasın. Elinle düzeltmeye gücün yetmiyorsa dilinle bunu ikrar etmek, duyurmak zorundasın. O da olmuyorsa kalbinle buğz etmek zorundasın.
1: Yani tarafını seçeceksin.
0: Evet, biz şimdi önce kalbimizle buğz ediyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte Davos'tan itibaren dilimizle söylemeye başladık. Ama ben şunu da söylüyorum. Türkiye fiilen eyleme geçecek bir şekilde bu zulme durdurabilecek adımları da atan yegane ülke. Şimdi değil belki ama baktığımız zaman şu bölgede, şu dünyada hatta hepsiniz içeriye katarak söyleyeyim 200'e yakın ülke içerisinde İsrail zulmünü eliyle, gücüyle, kuvvetiyle durdurabilme potansiyeline sahip o işi gösteren tek ülke yine Türkiye.
1: Bu arada Aylin Hocam ekranda Milisindeyli Başkanı Mahmut Abbas var. Mahmut Abbas'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmasına yine ABD izin vermemişti biliyorsunuz. Daha sonra Birleşmiş Milletler'de büyük bir toplantı düzenlendi ve ülkelerin büyük bir çoğunluğu Mahmut Abbas'ın BM Genel Kurulu'na konuşma yapması için katılmasına onay veren bir oylama da yapıldı. Buna rağmen ABD yine vize vermedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Mahmut Abbas'ın BM zirvesine katılamamasıyla alakalı şöyle dedi. Uluslararası sistemdeki adaletsizliğin ne kadar derinleştiğini gösteren bir tablodur bu. Sadece Gazze'de savaş dursun demek yetmiyor. Biz her zaman tarihin doğru tarafında durduk. Bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır. Filistinlerin geleceği güvence alıncaya kadar bu noktada durmaya devam edeceğiz diyor Sayın Cumhurbaşkanımız.
0: Murat abi işin trajik yanı şu. Birleşmiş Milletler toplantısı var. Birleşmiş Milletler'in organları, insan hakları komisyonları resmi bir şekilde kurullar kurmuş. 7 Ekim sonrasında Filistin'de, Gazze'de yaşananları raporlamış. Ve sonra bu organ çıkıp demiş ki İsrail'in soykırım yaptığına dahil, soykırım teşebbüsünde bulunduğuna dair çok ciddi kanıtlar var. Ve bunu bütün dünyaya açıklamış. Sonra Birleşmiş Milletler bir genel kurul düzenliyor ve kendisinin soykırımla suçladığı adam çıkıp kürsüde konuşabiliyor. Soykırıma uğrayan ülkenin lideri ise o ülkeye vize bile alamıyor. Sonra da bize insanlar diyor ki ya kardeşim uluslararası hukuk yok mu? Yok
1: ama
0: kardeşim.
1: Toplantıda yok. ABD İran'la savaş halinde, fiilen savaş halinde İran'ın temsilcileri genel kurulda oldular. Pezeşkiyan gelebildi. Ama şimdi adını doğru koymak lazım yani. Mahmut Abbas'la alakalı her şeyi söyleyebiliriz. Biz burada bu 3 yıl boyunca çok eleştiriler yaptık Mahmut Abbas'la alakalı. Aciz kaldığını söyledik, yetersiz olduğunu söyledik, Gazze'ye gitmeye bile gücü yok dedik, devlet kurmuşsun ama ne askerin var ne bir şeyin var dedik, her şeyi eleştirdik. Ama hiç ihanetle suçlamadık. Hain olmadığının delili herhalde budur yani.
0: Evet evet, çok güzel bir noktaya evet, değinin. Eğer iş birlikçi olsaydı New York'ta çok güzel ağırlarlardı, konuştururlardı. Ama bu işte bize bence biraz da buna ihtiyacımız vardı. Yani tekrar söylüyorum, yıllarca insanlara...

0: Batı'nın yüzünü anlatamadık. Batı'nın nasıl bir vicdansızlık üzerine inşa edildiğini, sömürge üzerine inşa edildiğini, insanları öldüre öldüre o seviyelere çıktığını anlatamadık. O kadar Batı sevicisi bir kitle vardı ki dinletemedik. Ağızlarını açtıklarında uluslararası hukuk dediler, uluslararası vicdan dediler. Ama işte burada bu şekilde somut bir biçimde dünyanın ne halde olduğunu görüyoruz. Bir de şunu anlatmak istiyorum. Bu hafta üniversitemizde YÖK'ün başlattığı bir girişim vardı. Filistin'deki eğitim hayatıyla ilgili etkinlikler düzenlememizi istedi. Biz de bir Filistinli gazeteci, Rafah sınır kapısında doğmuş, büyümüş, 7-8 sene önce Türkiye'ye gelmiş bir gazeteci. Bir de yine Han Yunus'ta Gazze'de doğmuş, 7-8 sene önce Türkiye'ye gelmiş, burada eğitimini almış bir öğretim üyesi Filistinli kardeşimiz. Bir de 7 Ekim'den sonra Gazze'den yaralı bir şekilde çıkartılmış bir öğrenci arkadaşımız Rıdvan vardı. Uzun uzun anlatmayacağım. Sadece Rıdvan'ın hikayesini çok kısa bir şekilde anlatmak istiyorum.
1: Derslere gelip bunlar şey mi, toplantı mı?
0: Nasıl toplantı şey yaptık. Üniversitede etkinlik yaptık. Yaptınız. Öğrencileri çağırdık. Öğrencilere yaşadıklarını anlattılar. Evet. Rıdvan Gazze'de bir üniversite öğrencisiyken o güvenlik bölgeleri ilan ediyorlardı ya, insanları oradan oraya sürüklüyorlardı, buraya gidin şuraya gidin. En sonunda bunlar zaten ailecek, anne baba dayı amca çocuklar hep birlikte yazık bir oraya bir oraya gidiyorlar, biliyorsun bir yere sığınıyorlar. En sonunda ailesinin 30'dan fazla kişi bir yere sığınmış ve 30'dan fazla kişinin olduğu evi hiçbir uyarı olmadan İsrail bombalamış. Rıdvan yanımızda oturuyor, ailesinden 32 kişiyi kaybetmiş. Anne, babası, kardeşleri dahil. 32 kişi. 3-4 gün boyunca sadece annesinin naaşını teşhis etmek için onlarca naaşı gidip görmüş, açmış, bakmış. En sonunda annesini zar zor bulmuş. Ailesinden olan insanları 3'er 4'er mezar yeri olmadığı için üst üste gömmüş. Bunları açık açık anlatıyorum. Niye anlatıyorum? Çünkü Rıdvan bunları anlatırken ben sadece Rıdvan'ı dinlediğim bir pozisyonda artık İçimden Allah'ım bitsin bu etkinlik de çıkalım gidelim buradan dedim. Ama bu insanlar çıkıp gidemiyor. Orada hala aileleri var. Rıdvan da enkaz altından kardeşiyle, bir kız kardeşiyle birlikte çıkarılmış. Önce Mısır'a tedaviye giden nadir insanlardan, oradan da Türkiye'ye gelmiş. Şimdi diğer taraftan bakıyoruz. Bir hocamız Filistin diyor ki 200'e yakın profesörü öldürdüler. Gazze Üniversitesi tamamen yıkıldı.
1: Yerle bir ettiler.
0: 22 bin öğrenci ilkokuldan üniversiteye kadar 22 bin öğrenci hayatını kaybetmiş. Bakın Türk-Alman Üniversitesi 10 bin kişiye yakın bir öğrenci kapasitesine sahip. Şunu düşündüm, durdum. Dedim ki bu üniversitedeki herkes ölmüş. Bir o kadarı bir daha ölmüş. Yani olaya, faciaya bakın. Ve bunu Filistinli kardeşlerimizin anlattığından yola çıkarak söylüyorum. Sistematik bir şekilde bilerek, isteyerek özellikle profesörleri, hocaları, üniversite öğrencilerini hedef alan bir İsrail var. Ve tüm dünya bunu biliyor. Hepsi biliyor. Hepsi bilmesine rağmen o öğrencilerin, o insanların katilini çıkartıp konuşturuyorlar. O insanları öyle veya böyle temsil eden insanları oraya vize verip de sokmuyorlar bile. Şimdi biz böyle bir dünyayla, böyle bir ahlaksızlıkla, böyle bir soykırımla karşı karşıyayız. Biraz önce Serkan abi dedi ya, Allah var diye. Benim o konuda gönlüm çok rahat. Allah muhakkak bunların cezasını verecek. Bu dünyada da vereceğine inanıyorum. Ahirette zaten vereceğine iman ettik. Ama bizim isteğimiz bunun, bu bölge insanlarının, Filistinlerin, onların yanında olan Türklerin, Arapların eliyle olması. Bizim vesilemiz, bizim vasıtamız da Allah'ın onları cezalandırması. Bu olmazsa insanlar şunu diyebilir. Ya dünyada bu kadar zulüm var, cezası yok mu? Ben hep onlara şunu söylüyorum. Bütün Afrika'yı, bütün Amerika'yı, bütün Asya'yı, bütün Orta Doğu'yu en modern silahlarla katlettiler sömürgeciler. Ama Allah bir şekilde bir kader çizdi. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda o sömürgeciler milyonlarca insanı kendilerini yıllarca vurdular, öldürdüler. Bizim tekrar söylüyorum, duamız bu İsrail soykırımını kendi ellerimizle Allah'ın durdurmamıza yardım etmesi. O da olmazsa dünya ayaklanıyor, dünya uyanıyor. Bir şekilde ben bu soykırımın biteceğine kesin bir şekilde inanıyorum. İnşallah bir an önce olur. İnşallah bir an önce bunları Allah gerçekten kahreder, kahhar sıfatıyla. Biz de Filistinlerin bu yükünün artık olmadığı bir dünyada, hani onlar kadar rahatlayacağız diyemiyorum tabii ki. Onların rahatlaması, kurtuluşu çok büyük olacak. Ama inanın bizim de onların bu hikayelerini uzaktan şahitlik etmemiz çok ağır bir yük.
1: Evet. Umarım dediğin gibi ellerimiz olacak. Zaten bizim ellerimiz olacak. İnşallah. Tarihte de böyle olmuştu. Yani İnşallah. Kudüs'ün o çok uzun süren işgalini sonlandıran başkomutan Nurettin Mahmut Zengi, Türklerin komutanıydı. Ve onun yanında yetişerek bu askeri harekatı düzenleyen Selahattin Eyyubi ise bir Kürt lideri olarak hareket etmişti. Türkler ve Kürtler
0: İnşallah.
1: Bu işi tarihte başarmışlardı. Yeniden Allah'ın izniyle başaracaklar. Bu açıdan terörsüz Türkiye meselesinin bu noktaya kadar başarıyla ulaşması aslında bize çok daha güçlü şeyler söylüyor. Irak'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki alınan temel kararlardan bir tanesi de, önemli kararlardan bir tanesi de Irak Başbakanı'yla Sayın Cumhurbaşkanımızın arasındaki bir mutabakat senedinin imzalanmış olmasıydı. Sincar başta olmak üzere Irak'taki PKK'ya ait olan tüm kampların tamamının kapatılması, silahsızdan arındırılması ve bütün bölgede Irak ordusunun tamamıyla kontrolünün altında alınması konusunda bir mutabakat senedi imzaladılar. Çok önemli bir gelişmeydi. Ne dersin?
2: Elbette. Ya zaten artık bölgede devlet dışı oluşumlara, yani devletin kontrolü dışındaki silahlı oluşumlara tahammül kalmadı. Tahammül kalmadı. Yani destabilizasyon, düzensizlik, kaos, kargaşa doydu. Yani istihap haddi de doldu bölgenin. Yani Suriye'de bu artık yeter noktasına geldi ve bir devrim gerçekleşti. Değil mi yani? Yani bir artık yeter noktası vardır. Yani bir şeyler olur. Yeter artık denir ve başka bir durum gündeme gelir. Şimdi Irak Başbakanı, benim takip edebildiğim kadarıyla Ahmet El Şaray'la da
1: çok sıcak
2: bir sıcak bir temasları oldu. O görüntü de bana çok şey anlattı aslında. Evet. Yani Suriye'de işleyen sürecin,
0: şu an ekranda evet.
2: Evet. Bak, Suriye'de işleyen sürecin Irak'ta da
1: önce şey yapıyorlar. Yani bunun için söylüyoruz, çünkü Irak Başbakanı işgalden beri Şiilerden seçiliyor.
2: Evet.
1: Bu Irak Başbakanı da, mevcut başbakan da, Ali Zeydi de bir Şii.
2: Ya şimdi Ali Zeydi çok büyük bir risk almıyor mu şu an?
1: Evet.
2: Yani Ali Zeydi, Irak Başbakanı, Suriye Devlet Başkanı Ahmet El Şaray ile kucaklaşarak Suriye'de Ahmet El Şaray liderliğinde yürütülen politikanın Irak'ta da yürütüleceğini bir şekilde orada deklare ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nın yanı başında ilan ederek, İran nezdinde gerçekten sakıncalı, sıkıntılı bir pozisyona düşmüş oluyor.
1: Çünkü aynı zamanda Haçlı Şabi milislerin silahlandırılmasını kararlı verdi. Peşinden de İran uçaklarının Bağdat'a en son bugün Necef'e inmesi.
0: 3 havalimanını daha kapattı bugün. Bugün 3 havalimanı daha kapattı.
1: Ve Necef'in önemlisi. Evet. Necef Havalimanı da kapatıldı.
2: Bu bize çok büyük bir şey anlatmalı. Ya işte Suriye'de biz terörsüz Türkiye dedik. Türkiye'de bunu yaptık. Efendim, terör örgütünün Suriye'de uzantıları var. E hadi Suriye'de de olsun canım dedik. Onlar da hadi biz de yapalım dediler. Irak'ta katılmış. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu adım adım taşları döşenmiş, sistematiği oluşturulmuş, metodolojisi belirlenmiş, yol haritası netleştirilmiş, takvimlendirilmiş, adım adım ilerleyen bir sürece işaret ediyor. Bunun diplomatik arka planı iyi çalışılmış, işin askeri tarafı, saha gerçekliği dediğimiz mesele, o kamplar. Değil mi yani PKK'nın Irak'taki tabii kampları, şu sulusu.
1: Sincar'da, Başika'da.
2: Bunlar iyi çalışılmış ve bu noktaya getirilmiş. Ya bir de hani şu an biz sadece bir başlık olarak konuşuyoruz bunları da. Ya kolay meseleler değil bunlar. Ya bunlar böyle hani çok bir zor. Çırpıda. Ya bir çırpıda, ya tamam hadi işte bitir. Hadi Hadi kalkıyoruz, tamam, yedik içtik dağılıyoruz. Böyle bir şey değil bu. Yani böyle olmadığı için zaten 30 yıl, 40 yıl, 40 bin, 50 bin insanın canına mal oldu. Uluslararası irtibatı var, bu işin Avrupa boyutu var, bu işin uluslararası uyuşturucu ticareti boyutu var, narkoterör boyutu var. Bu işin uluslararası istihbaratlar boyutu var, Rusya-Çin dengesi var, yok efendim Amerika'sı var, Fransa'sı var. Var oğlu var yani. Hepsini böyle tek tek balıktaki, en çok kılçık hangi balıkta olurdu böyle ayıkla ayıkla bitmez. Bir tane balık vardı ya böyle ayıklarsın ayıklarsın bitmez.
1: Sardalya'da çok var.
2: Yani bu böyle şimdi ama bak fileto çıkıyor. Bak bütün kılçıklar ortadan çıkıyor. Tabağın önünde biz fileto neyi görüyoruz? Terörsüz bölge. Terörsüz bölge ne demek? Devletlerin kendi sınırları içerisinde anayasal hakimiyetlerini o toprak bütünlükleri çerçevesinde koruyabildikleri, ortaya koyabildikleri, netleştirebildikleri bir düzen.
1: Tabii bu düzeni sağlamak için önce ülkedeki milis grupları dağıtacağız. Ya
2: evet, bunlar dağıtılacak şimdi. Suriye ve Irak bizim iki komşumuz, en önemli sınır boyumuzdan bahsediyoruz. Orada toprak bütünlükleri sağlanmış, ulusal bütünlükleri sağlanmış, anayasal düzenleri oturmuş. İki tane istikrarlı devletin varlığı çok şey demek. Yani şuradan anlarız, tersinden hareketle cevaplamalıyız bunu. Bu iki ülkedeki istikrarsızlık, savaşlar, savaşların ardından oraların güvensiz bölgeler haline gelmesi, silah depoları haline gelmesi, terör örgütlerinin ürediği bataklıklar haline gelmesinin Türkiye'ye ekonomik maliyeti nedir 40 yıldır?
1: En az 2 trilyon dolar.
2: Heh. O zaman önümüzdeki 40 yılda en az 2 trilyon dolarlık bir katkısı olacak demektir. En azından böyle bir kaybımız olacak.
1: Ekonomik açıdan.
2: Sadece ekonomiden bahsediyoruz. Çünkü can, insan canı, bir tek insanımızın canını bile böyle bir hesaba dahil edemeyiz. Hiçbir hesaba sığmaz. Hiçbir şeyle tartamazsın, ölçemezsin. Paha biçemezsin. O yüzden ekonomi boyutunu konuşuyorum. Yoksa yani işin öbür tarafı, can güvenliği, huzur, güven, refah, insanların orada sağlıkla, huzurla, yaylalarda şenliklerin yapılabilmesi, tekrar insanların köylerine dönebilmesi, tekrar Irak'ta da Suriye'de de insanların kendi öz topraklarına dönebilmeleri
1: çok önemli.
2: Ya, bu parayla ölçülebilecek bir mesele değil ama ekonomi boyutundan
1: yani
2: bakalım.
1: Burada PKK kampları var olduğu için Türkiye çok uzun bir yıllardır Irak'ın kuzeyine askeri harekatlar düzenliyor. Evet. Şimdi bu kampların olmadığı, bu kampların olduğu yerlerde Irak askerinin görev yaptığı, PKK'nın bütünüyle tasfiye olduğu bir süreç. Yani rüya gibi gelmiyor
3: yani
1: mu?
3: Rüya gibi insan.
2: Yani bunlar tabiat harikası bir coğrafyadan.
3: Çiçek açacak yani oralar.
2: Tabiat
3: şimdi.
2: Harikası bir coğrafyadan fiziki bahsediyoruz. Bizim Doğu Anadolu'muz, işte Güneydoğu Anadolu'muz, o Irak sınırı, o bölge. Yani harika yerler. Yani düşün işte turizm, spor faaliyetleri, ülkeler arasındaki geçişler, ticaretin canlanması. Yani mesela hayvancılığın merkezi olduğunu düşün. Bütün şey dünya açısından, Orta Doğu açısından, Körfez açısından.
1: Böyle rahat rahat seni dinliyorum ama bir yandan bir baktık
3: reklam geçmiş.
1: Efendim esas meseleye kısa bir ara saat başında buluşalım. Sen ayrılmayın.

0: Dünya insanlık kontrol edemeyeceği kadar güçlü bir zeka yaratıyorsa, bilim dünyasında alarm veren açıklamalar, acil kapatma düğmesi tartışmaları ne anlama geliyor? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta yapay zeka gerçekten kontrolden çıkabilir mi sorusuna cevap arıyor. Birbiriyle haberleşen binlerce yapay zeka ajanı, yalnızca cevap vermeyen, planlayan, kod yazan, öğrenen ve harekete geçen makineler. Peki gerçekten sona mı yaklaşıyoruz? Yoksa bizi birileri korkutmaya mı çalışıyor? Çünkü perde arkasında başka bir yarış var. ABD, Çin ve teknoloji devleri. Bilimin, korkunun ve küresel güç savaşının kesiştiği yerde yapay zekanın değil, insanlığın geleceğini tartışıyoruz. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Berk Üstündağ'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.
1: Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden

0: resmi. Hükümdarlardan şairlere bir devrin yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin Seyahatnamesi. Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de, 24'te.
1: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Efendim, Tuba Hocam, Başıka kampı, Irak'taki diğer kamplar, PKK'nın silah bırakmasından sonra bütün bu kampların Irak ordusuna teslim edilmesi ve Irak'ın sadece bu değil, Irak'taki diğer milis örgütlerinin, Şii milis örgütlerine silahsızlandırılarak Irak ordusunun bütün ülkedeki güvenliği tamamıyla sağlaması konusunda bir mutabakata da varıldı. Mevcut Irak Başbakanı bu konuda böyle kararlı gidiyor. Nereye kadar devam edebilecek, nasıl bunu yapabilecek onu bilmiyoruz ama bütün bunlarla beraber, çünkü biliyoruz ABD işgalinden beri, 2003 yılından beri Irak'ta ciddi anlamda bir İran nüfuzu var. İran'ın etkisi çok güçlüydü. Ancak İran'ın uçaklarına yönelik, biliyorsunuz bütün dünyada bir boykot başlamış durumda. ABD bu konuyla alakalı çok net bir tavır aldı. Ve hiçbir şekilde İran uçaklarının İran'a yönelik seferlere devam ederlerse herhangi bir ülkeye artık uçak satışları, uçak yedek parçaları ya da yer hizmetleri verilmeyeceğini söylemişti. Bölgedeki ülkelerin tamamı bu konuyla alakalı bu tavra uydular. Türkiye'de İran uçuşlarını kaldırdı. Türk Hava Yolları, Pegasus, Ajet, bütün hava yolu şirketleri İran'a yönelik bütün seferlerini durdurmuştu. Bölgedeki diğer ülkeler de durdurdular. Avrupa ülkelerinin tamamı durdurmuş vaziyette. Bu yönüyle İran tamamıyla dünyadan adeta tecrit edilmiş vaziyete geldi. Ama Irak beklenmedik bir gayret içerisine girdi. Irak da Bağdat Havalimanı, bugün 3. havalimanı da kapatmış oldu. En önemli havalimanı, aslında bakarsanız İranlıların ziyaret ettiği havalimanı, Necef'teki havalimanıydı. Çünkü Necef'te Hazreti Ali'nin türbesi olduğu için İranlı ziyaretçiler en çok Necef'e iniyorlardı. Bu havalimanı da şu anda kapanmış durumda. Böyle Irak-İran arasındaki ilişkiyi gerilimli bir noktaya getirirken Türkiye ile çok daha yakın bir ilişkiye de girmiş oldu. Bu özellikle terörle mücadele ve teröristli bölge sürecinde çok ciddi bir kazanıma dönüşmüş durumda. Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi tabii yani Birleşmiş Milletler'in ardından değerlendirilmesi gereken ve aslında birazcık da meclisin tatilde olması sebebiyle, yani bir ara vermesi sebebiyle de somut olarak yani bir adım olmayan bir süreci yaşıyoruz. Ama bu normal bir şey. Çünkü yani bunun bir protokol çerçevesinde meclisten geçmesi gerekiyor, biliyorsunuz terörist Türkiye'nin kanunlaşması falan. Ama bir heyetin olması. Ama
1: İlk buradaki, kanun geçti sanırım.
2: Ama en buradaki önemli. En önemli nokta şu. Bölgenin silahsızlaşması, yani bundan da emin olunması.
1: Silahtan arındırılması.
2: Arındırılması, yani tamam. Kesinlikle öyle. Şimdi bölgenin silahtan arındırılması demek, terörist Türkiye sürecinin nihayete ermesi, yani fiili olarak da sonuçlarını konuşabileceğimiz bir evreye gelmesi demek. Hani buradaki sürecin fiiliyata dökülmesi demek yani. Dolayısıyla PKK'nın bir terör örgütü olmaktan çıkarılması demek. Ama bunların hepsinin bir fiziki şartları var. Bu şartların en büyüğü bence bölgenin silahsızlanması. Şimdi PKK'nın silahsızlanması olduğu için konu, Türkiye coğrafi sınırları içerisinden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla sınır ötemizdeki PKK kamplarının da silahsızlaşmasından bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi neresi? Irak bölgesi, Suriye bölgesi. Buralarda da silahsızlanması, örgütün salt...
1: Örgütün feshedilerek, feshedilmesi, yani PKK terör örgütü, örgüt evet. olmaktan çıkması değil de örgütün tamamen tasfiye
2: evet,
1: edilmesi
2: yani örgüt,
1: ve
2: aynen
1: artık
2: öyle.
1: Örgütün kalmaması.
2: Örgütün kalmaması için oradaki üstlerinin de silahsızlanması gerekiyor. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti şöyle bir şey demedi PKK'ya, sen Türkiye'de faaliyet yapamazsın. Zaten faaliyet yapmıyor ki Türkiye'de uzun zamandan beri, yani terör saldırısı yok, yaptırılmıyor. Güçlü savunma, güçlü işte siyasi, güçlü askeri duruşumuz sayesinde. Burada PKK'nın samimiyeti için, yani gerçekten tasfiyesi için sınır ötesindeki birliklerinin de tasfiye edilmesi, silahsızlaşması ve bunun tespiti gerekiyor. Dolayısıyla Irak'ın bugün bizim için böyle bir duruş sergilemesi çok önemli. Çünkü

terörsüz Türkiye ile hedeflenen şey sadece terörsüz Türkiye değil. Terörsüz bölge, terörsüz Orta Doğu ve terörsüz bir dünyayı hedefliyoruz biz. Adı terörsüz Türkiye. Bizim Türkiye tasavvurumuz zaten sınırları aşan bir coğrafyayı içine aldığı için de

0: gerçekleri için, hem de özellikle İsrail'le son dönemde yaşadığı bu çatışma süreci ve maalesef Filistin lideri Haniye'nin kendi topraklarında öldürülmesi gibi pek çok bilinmezlik. Çünkü bir liderin sizin ülkenizde ölmesi demek siz bir zafiyet mi gösterdiniz? Yani bir liderin nokta atışı.
1: Zafiyetin en büyüğünü gösterdiler. Kendi liderleri de öldü zaten.
0: Aynen öyle. Kendi liderleri de öldü. Nokta atışı bir liderin evinin bombalanması, odasına kadar bombalanması.
1: Hem de devrim muhafızları karargahında.
0: Evet, yani aynen öyle. Misafir edildiği yerde bombalanması. Burada zaten bizim çoktan bildiğimiz, hatta adına da acem oyunu koyduğumuz bir şeyin varlığını tekrar göstermiş, güncellemiş oluyor. Bir kere daha,
1: Bir yandan da Irak'ta Kandil'deki PKK varlığını destekliyor olduğunu biliyoruz.
0: Evet, özellikle aynen öyle.
1: Talabani'yi destekleyerek, oradaki KYB unsurlarını uzun süre destekleyerek, KYB ile PKK'nın çok güçlü bir ittifak içerisinde çok uzun yıllardır beraber olmasına ve bunu biliniyor olmasına rağmen İran'ın bölgedeki hala desteğini sürdürüyor olması, evet, da çok ciddi. Ama şu şey görüldü, yani Irak, İran'a yönelik ABD saldırıları başladığında Trump bazı Kürt grupları silahlı desteklemek demişti. Ama öyle görünüyor ki Türkiye'nin gayretiyle bu silahların çevresi İran'a karşı kullanılmadı. Herhalde İran da artık bundan sonra en azından bunun farkına varır, ayırdığına varır.
0: Yani evet, tabii bu çok ciddi bir şey. Yani oradaki Kürt gruplarının ayaklanmaması için Türkiye'nin bir ağırlık ortaya koyması, Trump'ın bu kadar şey yapmasına rağmen, elbette dostun düşmanın kim olduğunu İran'a gösteriyor mu? Bunu İran görecek bir göz var mı? İran'da bunu görecek bir göz var mı? İşte bu biraz tarihsel kodlarımızla da ilgili. Yani çok tarihsel bir rekabet var Türkiye ile İran arasında. Bir anlaşmazlık, bir mezhepsel farklılığa dayanan ve sürekli çekişme ve savaşla süren bir ilişkiler bütünü var. Belki son yüzyılda bu olmadı ama ondan önce sürekli iki ayrı medeniyet çatışması gibi gündemde.
1: En azından 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar bu böyleydi. Yani.
0: Evet, en azından öyle. O yüzden bunu görülüp hakça bir taraf alınabileceğini ben inanmıyorum. O yüzden şu an Türkiye'nin veya dünyanın İran'ı bir yalnızlaştırması veya tecrit edilmesi belki de beladan uzak tutulmak veya durmak gibi nitelenebilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Aynen hocam. Irak meselesini anlatırken özellikle şimdi yine aynı şekilde kamuoyunda böyle algı operasyonları yürütenler var. Türkiye İran uçak seferlerini durdurdu ama işte İsrail uçak seferlerini durdurmuyor. Öyle değil. Türkiye'de el al büroları da kapalı. İsrail'in hava yolu şirketleri de kapalı. İsrail hiçbir şekilde, yani Gazze saldırısı başladığı günden beri Türkiye ile İsrail arasında herhangi bir sefer de yapılmıyor. Hiçbir şekilde havalimanlarımızı kullanmalarına izin vermedik. Gerçek bu aslında.
2: Hava sahamızı da kullandırmıyoruz.
1: Ama İran'a yönelik bu ablukanın sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası sivil havacılıkla alakalı almış olduğu aslında karar. Bu karara uymazsanız ne olur? Türk Hava Yolları, Türkiye'nin, Avrupa'nın, dünyanın belki de en önemli hava yolu şirketi uçaklarının yedek parçalarını temin edemez, yer hizmetleri alamaz noktaya gelir. Çünkü bunların tamamı bu Boeing gibi firmalar tarafından karşılanıyor. Eğer bu yapılmazsa, yani eğer bu konuyla alakalı uluslararası havacılıkla alakalı karara ben tanımıyorum, tek başıma ben bu işi devam ettireceğim diyemiyorsunuz yani. Çünkü uluslararası havacılık bambaşka bir şey. İsterseniz buradan devam edelim.
2: Evet, burada Amerika Birleşik Devletleri son aylarda İran'a yönelik yaptırımlarını üçüncü ülkelere taşımaya karar verdi. Bu şu demek: İran'la herhangi bir alver yok. Bunu Avrupalı ülkelerle birlikte yaptırım olarak uyguladı. Ama şimdi diyor ki ben İran'a uçak uçurmuyorum. İran bana uçak uçuramıyor. Bundan sonra İran'ın uçak uçurduğu ülkelere de, üçüncü ülkelere de yaptırım uygularım eğer İran'la bu işi yaparsanız diyerek bir yaptırım kararı çıkartıyor. Bu da Türkiye'nin öyle sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi gözünü kafasını çevirip hiçbir şey olmamış gibi davranacağı bir durum değil. Kendi ülkesinin çıkarlarını gözeterek burada bir ortak nokta bulmak durumunda. Bu son yaptırım kararları da bununla bağlantılı. Şöyle bir şey var.
1: Bizim havayolu şirketlerimiz çalışmıyor. Hı hı. Ama Türkiye İran uçaklarının hava sahasını kapatmadı. Onların Türkiye'ye, evet, yönelik seferlerini de durdurmadı.

0: Evet. Pek çok ülke bunu durdurdu. Bunlardan bir tanesi de Irak yani.
1: Irak, evet. Yani biz yine direnebildiğimiz kadar direniyoruz. Bunu da yaparken şöyle diyoruz. Yani bizim İran'la bir ticaret ilişkimiz var. Amerika Birleşik Devletleri binlerce kilometre ötede. Ama biz doğalgaz alıyoruz. Başka ilişkilerimiz var. Bunları hemen bitirme gibi durumumuz yok. Rusya ile ilgili de benzer talepleri olmuştu. Biz buna da direndik. Yani gücümüz, kuvvetimiz ölçeğinde bu tarz yaptırımlara boyun eğmemeye çalışıyoruz. Yani Türkiye elinden geldiğini bu konuda kesinlikle
0: peki,
1: yapıyor.
0: İran buna ne kadar direnebilir? Yani İran uçaklarının, İran'a hiçbir ülkenin havayolu şirketi çalışmıyor şu anda artık. İran vatandaşları da yani havayolunu kullanarak İran'dan ne girebilecekler ne çıkabilecekler o noktaya doğru gidiyor artık.
1: Evet.
0: İran buna 90 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Nasıl? Buna?
1: Diğer taraftan Hürmüz Boğazı da kapalı ama Hürmüz Boğazı İranlılara da kapalı. Yani oradan da petrol, gaz satamıyorlar. Oradan da ciddi bir açıkları var. Bu yıpratma savaşını ne kadar sürdürülebilir İran? Bu gerçekten büyük bir soru işareti. Amerika Birleşik Devletleri'ni bu savaş esnasında yıprattılar. Trump'ı biraz yıpratabilirler ama uzun vadede ben hep en başından beri şunu söylüyorum. Burada Amerika kaybediyorsa İran'da Amerika kadar hatta Amerika'dan daha fazla kaybediyor. Tek fark İran'ın acı eşiği daha yüksek. Dolayısıyla Amerika İran'ın çok kritik noktalarını çok rahat bir şekilde maalesef vurabiliyor.
0: Buna karşı İran kadar, yani bu hava ablukası Hürmüz kadar önemli bir abluka mı sizce?
1: Bence Hürmüz kadar önemli olmayabilir. Çünkü Hürmüz kadar ticari ilişkilerini sekte uğratmıyor ama insanlara, halkına bir psikolojik baskı o anlamında tabii olacak. Şöyle de olabilir. Yani insanlar ambargo uygulamayan ülkelere oradan da gitmek istediği ülkelere yine gider ama bu sonuçta İran halkı üzerinde büyük. Ekstra büyük. Zaten savaşla birlikte ekonomik yani
0: ancak
1: yükün altına girdi.
0: Ancak şöyle yapabilirler bu saatten sonra Türkiye'ye karayoluyla gelip Türkiye'den uçaklarla gidecekleri
1: ülkelere gidebilirler. Evet, tam bunu kastediyorum. Veya başka ülkelere, uygulamayan ülkelere gidip oradan gidebilirler. Ama bu tabii ki biraz meşakkatli bir yol. Ekonomik anlamda yoracak bir
0: ama
1: şey.
0: Ama tabii Suriye'yi düşünürsek Suriye'de yaklaşık 15 yıl boyunca durum böyleydi.
1: Evet.
0: Bir tane uçak inip kalkmıyordu.
1: Evet.
0: Ve o esnada da Suriye topraklarında işgalci güç olan İran'ın kendisiydi.
1: İşte bu biraz bunların bedeli de ödeniyor tabii. Yani biz sürekli bunları hatırlıyoruz. Bir yandan diyoruz ki İsrail, Amerika Birleşik Devletleri gibi emperyalist güçler İran'a saldırırken bu konuları çok değişmeyelim diyoruz ama diğer tarafta birileri de bunları bize bir şekilde bizi bunları hatırlatmak durumunda bırakıyorlar. Çünkü sanki hiçbir şey yapılmamış gibi pürü pak bir İran, her şeyi doğru yapan İran varmış gibi de bir algı operasyonunun algı yürütme biçiminin içerisindeler. Ama sonuç olarak şunu söyleyebilirim Murat abi. Bu savaşın bu şekilde devam etmesi bence kesinlikle ve kesinlikle İran'ın da lehine değil. Ben biraz şunu sorguluyorum. Bunu 7 Ekim'den sonra özellikle Nisan 2024'te Suriye'deki o konsoloslukları vuruldu ya o andan itibaren işte Haniye'nin suikasti, Hizbullah liderlerinin öldürülmesi, sonra cumhurbaşkanlığını kaybettiler, sonra dini liderlerini kaybettiler. Ben hep şunu söyledim, şu iddiada bulundum. Ben İran'ın bu süreci iyi yönetebildiğini düşünmüyordum. Ben İran'ın savaş sürecini de iyi yönetebildiğini düşünmüyorum. Hala bir şeyler eksik. Bu ortamda İsrail'i hedef alarak Amerika Birleşik Devletleri ile belli oranda anlaşma yolunu seçmek onlar için daha iyi bir noktaydı. Bunu yapmadılar. Şu an şöyle bir pozisyondalar. İsrail tamamen geri çekildi. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir gücü İran'ın önüne attılar. Şimdi İsrail'in kalkanı da kılıcı da Amerika Birleşik Devletleri oldu. Halbuki bundan kaçınması lazımdı. Şimdi insanlar
0: ayrıca bütün Körfez ülkelerinde kendine düşman etmiş oldu.
1: O da yani o daha da kötü, şiddetli bir yere gelebilirdi. Çok şükür Türkiye müdahil oldu. Körfez ülkelerini bir biçimde İran'a karşı saldırı yapma konusunda uyardı ve ikna edebildi. Ama çok basit bir şey var. Yani Amerika hegemonyası bitiyor mu? Amerika düşüyor mu? Amerika artık dünyanın jandarması değil mi? Bunu sabaha kadar tartışabiliriz uluslararası ilişkiler perspektifinden. Ama şöyle bir gerçek var Murat abi. Hala dünyada silaha en fazla para harcayan, açık ara en fazla para harcayan ülke Amerika Birleşik Devletleri.
0: Ayrıca uluslararası havacılık, sivil havacılık konusunda da lider ve tek ülke olduğunu da tek görmüş ülke, olduk neredeyse.
1: Gördük, hala Batı ekonomisini, Batı siyasal ekonomik sistemini, finans sistemini, o Bretton Woods sistemini büyük oranda kontrol eden ülke Amerika Birleşik Devletleri. Hala maliyeti, ödediği maliyeti artsa da karşı tarafa zarar verme kapasitesi olan bir Amerika Birleşik Devletleri var. O yüzden İran için bence daha makul senaryo, gerekirse Hürmüz Boğazı'nda bazı şeyleri göğüsleyip bazı tavizler verip Amerika Birleşik Devletleri belasından kurtulmaktı. Bunu yapmadı. İşte Husiler üzerinden Körfez ülkelerini köşeye sıkıştırarak vesaire kendisiyle birlikte bölgeyi de büyük bir kaosun, büyük bir krizin içerisine sürüklüyor. Ben burada sürüklüyor kelimesinde özne olarak İran'ı biraz yazıyorum çünkü tekrar söylüyorum. Bu hengamenin, İsrail'in bu şeytani oyununun içerisinden İran bir şekilde çıkmayı başarabilmeliydi. Çıkamadı. Başka. Şu an İsrail'in planları yürürlükte işliyor.
0: İran'a karşı. Evet, Pezeşkiyan, İran Cumhurbaşkanı da Amerikan medyasına, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldığı esnada ABD medyasında konuşmuş. İran'ın ABD ile savaş peşinde olmadığının, müzakereye dayalı bir anlaşma sağlama konusunda istekli olduğunu da belirtti. Uluslararası hukuk çerçevesinin nükleer programında kısıtlanabileceğini, İran'ın nükleer bir silah yapmak niyetinde olmadığını ifade etmiş. Gerçi yani Pezeşkiyan'ın sözlerinin çok bir ehemmiyeti olmadığını görüyoruz. Yani İran çünkü Pezeşkiyan'ı yönetmediğini de görüyoruz ama.
1: Bir şey söyleyeyim sadece somut. Amerika Birleşik Devletleri'ni biraz yakından takip eden herkes şunu çok net bir şekilde görür Murat abi. Bir Trump var, Amerika'nın lideri. Bir de Trump'ın aşağısında Dışişleri Bakanı, Savaş Bakanı, ikinci başkanı, 3-5 tane kritik adam var. Trump, İran'la savaşalım mı, savaşmayalım mı, savaşa devam edelim mi, etmeyelim mi konusunda net değil. Yani buraya da savaşa da yakına olabilir, teşne olabilir, barışa da teşne olabilir. Burada Trump'ı barışa en çok ikna etmeye çalışan kişi, savaşı başlatmamak için her türlü hamleyi yapan kişi ikinci başkanı J.D. Vance'ti. Trump'ı savaşa ikna etmeye çalışan da İsrail'le yakın ilişkili olan, Siyonist lobi ile yakın ilişkileri olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Pat Hegseth'ti. J.D. Vance kalktı, İsviçre'ye gitti İranlılarla görüşmek için. İranlıların yaptığı muameleyi hatırlıyorsun değil mi? Adamın elini bile sıkmadılar. Ya böyle siyaset olmaz kardeşim. Senin orada Amerika Birleşik Devletleri'nde barışa, sana saldırmaması için o yönetime yapışman gereken tek bir kişi vardı, J.D. Vance'di, onun da elini sıkmadın. Belki J.D. Vance bile o saatten sonra ya bu adamlarla barış olmaz, diğerleri doğru söylüyor, vurmaya devam edelim demiş olabilir. O süreç iyi yönetilemedi. İşte bu tarz üçüncü derece ambargoları Amerika Birleşik Devletleri uyguladı. Burada şunu tekrar söylüyorum, ben Amerika doğru yapıyor, Amerika iyi yapıyor demiyorum. Karşımızda emperyalist bir güç var. Karşımızda şeytani bir güç var. Senin buna göre daha rasyonel, daha realist, gerçeklerle uyumlu siyaset izlemen gerekirdi. Daha denge siyaseti izlemen gerekirdi. Bunu İran'ın ben başarabildiğini kesinlikle düşünemiyorum.
0: Yani rasyonel bir politika izleyemedi. Yok. Etrafında dostlarını artırıp düşmanlarını da azaltmayı başaramadı. Tam, ama rasyonel politika galiba İran'daki rejimden çok beklenebilecek yok. Bir şey değil.
1: Tam
0: yani.
1: Son cümle onu söyleyecektim. Hem kendi başını belaya soktu. Kendi başını belaya sokarken İşte Irak'ı da köşeye sıkıştırıyor, Körfez ülkelerini de köşeye sıkıştırıyor ve tüm bu yanlış hatalar zinciri de İran kadar bölgedeki diğer ülkelere de zarar veriyor ve kimin işine geliyor? Tekrar söylüyorum, İsrail'in işine geliyor.
0: Evet, yani bu yapılabilir miydi? Yapılabilecekler çok açık. İran'ın son 15 yılda açıkçası Suriye'de Esad gibi bir katil ortaya çıkıp 1 milyon insanını katlettiğinde Esad'ın yanında yer almak yerine Suriye halkının yanında yer alsaydı bugün Şam'da krallar gibi karşılanır olurdu. İran çok güçlü bir Suriye müttefik yanında olurdu. 1 milyon insan da ölmezdi. Aynı şeyi Irak için de söyleyebiliriz. Irak'ta işgal karşı direnişe yok etmek için gayret etmek yerine Irak halkının yanında yer alsaydı Amerika çok daha önce çekilmiş olurdu. Mezhep savaşı da çıkmazdı. Kesinlikle. Peş peşe üst üste bunları Yemen için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Pek çok ülke için değerlendirebiliriz. Burada vaka ortada o açıdan.
1: Ben de Serkan abiden izin isterim. Bir şey ekleyebilir miyim?
0: İran'ı yok senin izin de çıktı.
2: Yok ben senin sürenden aldım bir süre.
0: Tamam. Rahatsın.
1: Şunu söyleyeceğim. Çok kısa. İran bunları yapamadı. Şimdi şu hatırıma geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Soçi'de Putin'le görüştü. İran'la görüştü. Sayın Cumhurbaşkanı Trump'la görüştü. Sayın Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. İnsanlar bu siyasetin, uluslararası ilişkilerin, bu diplomasinin içeriğine, doğasına vakıf olmayanlar dedi ki ya Cumhurbaşkanı ona da kafa tutsun. Cumhurbaşkanı buna kızsın. Cumhurbaşkanı şuna posta koysun. Ama siyaset böyle olmuyor işte Murat abi. Bakın Cumhurbaşkanı Suriye'den beri ilmek ilmek o siyaseti ördü. Yeri geldi sabretti, Putin'le görüştü. Yeri geldi sabretti, Amerikalılarla, Almanlarla, Fransızlarla görüştü. Ama sonuca bakalım. Ülkeyi büyük belalardan korumayı başardı. Savaşın, çatışmanın dışarısında tutmayı başardı. Büyük kazanımlar elde ettik. Bölgedeki etkinliğimiz arttı. Ve o senin en son dediğin şey, bazı ülkeler yanına bir tane dost ülke bulamazken Türkiye şimdi sağına soluna baktığında bütün bölgeyi yanında görür bir hale geldi. Bu da işte bu siyasetin nasıl sabırla ilmek ilmek örülmesi gerektiğini ahlakla. Göstergesi. Ahlakla.
0: Ahlakla.
1: Süper. İşte Suriye'de hem ahlaklı vicdanlı davrandık hem de maddi anlamda da kazandık çok şükür.
0: Öyle, Allah öyle yani çalışana verir. Şimdi başka bir konuya geçeceğim. Çok da bilmediğim bir konu. O açıdan yardımcı olmanızı isteyeceğim. Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen
2: ben çok
0: soruşturmanın 3. dalgası kapsamında Pusula Holding'in kapalı fon sisteminde, bu okuyorum ama ne olduğunu ben de bilmiyorum açıkçası, hesabı bulunduğu belirlenen 12 şüphelinin 5'ine yönelik operasyonun ardından kalan 7 şüpheliye de yeni baskın yapıldı. Şu anda bu fon soruşturmasıyla alakalı tutuklanıp cezaevine gönderilen kişi sayısı 47'ye ulaşmış durumda. Neler oluyor?
2: Fonsuz hayat, oh ne rahat. Yani benim 5 kuruş param yok herhangi bir fonda, herhangi bir borsa hissesinde, altında, dövizde, şurada, burada. Yani ekonominin E'sinden anlamayan biriyim. Sadece işin medyaya yansıyan boyutuyla, o tartışılan taraflarıyla filan bakacak olursak, yani doğru çerçeve Sayın Cumhurbaşkanı'nın New York'ta Türk evinde gazetecilere konuyla ilgili yaptığı açıklama benim burada hesaba katacağım, dikkate alacağım, önemseyeceğim çerçeve odur. O açıklama da son derece net. Yani bu diyor, neyse bu iş sonuna kadar gidilecek. Bu tarz meselelere fırsat verilmeyecek. Kimin ne suçu varsa da herkes cezasını
0: şöyle diyorsun Cumhurbaşkanı, fon krizi diye. Sınırlı ve belli sayıda fonda yaşandı. Kimsenin insanımızı tedirgin etmeye hakkı yok. Sorumluluğu olandan hesabı soracağız. Evet. Türk borsasına haksızlık yapılmasın. Bu arada İletişim Başkanlığımız da konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte böyle sosyal medyada yine uyduruk şeyler dolanıyor. İşte evet, bu fonlarından yatırıp da kaybeden kişilerin paralarının, pullarının Türk devleti tarafından karşılanacağı falan gibi şeyler söylüyor. Onların hiçbirisi gerçekçi şeyler değil. Zaten böyle işte vergi alınacak, ekstra vergi alınacak, bilmem ne yapılacak.
2: Ya resmi gibi açıklamalara itibar edilmeli.
0: Böyle bir şeyin olmayacağı gibi, çok net mesela. Yani zaten.
2: Ya bir kere şunu bir görelim. 1,5 trilyon dolarlık çok büyük bir ekonominin içerisinde ya bu ne kadarlık bir hacimdir? Yani ne kadar yer tutar? Yani bütün Türkiye ekonomisinin içerisinde bu mesele ne kadar yer tutar? Bir ona bakmak lazım. Yani ekonominin bütün dengelerini yani matematik anlamda, hı hı, teknik anlamda zorlayabilecek, bozabilecek bir şey olmadı açık. Yani buradan öyle bir şey çıkmaz. İşte Türk ekonomisi yanar, yıkılır, türbülansa girer, şu olur, bu olur filan, böyle bir şey
0: öyle
2: olmaz.
0: Öyle Zelenskiler falan gelmez yani.
2: Yok yani öyle bir sonuç doğurmaz. Psikolojik etkileri olabilir. Yani adalet duygusuyla ilgili meseleler olabilir. Yani böyle bir soruşturma açılmasa, konunun üstü örtülse, işte sorumlular bayağı da güçlü, meşhur isimler yani görüyoruz işte medyadan takip ediyoruz, tanınmış isimler. Bunlar gözaltına alınıyorlar.
0: Haklarında, yani bunlar speküle etmişler piyasayı, parayı tutmuşlar.
2: Haklarında tutuklama kararları filan da çıkıyor. Yani
0: meseleyi çok yok, vakıf yani değil, borsa ki, meselesini anlamadığım için çok.
2: Ben de bilmiyorum ama görebildiğimiz kadarıyla yani savcılar soruşturmayı,
0: işlerini yapıyorlar.
2: Savcılar soruşturmayı açmış. haklarında gözaltı kararı verilen apar topar alınıyor, götürülüyor, sorgulanıyor. Vallahi mahkemelere çıkartılıyorlar. Mahkemelerden de peş peşe tutuklama kararları, tutuklu yargılanma kararları çıkıyor bunlarla ilgili. Kimsenin kimseye öyle göz yumduğu, sümen altı ettiği, örttüğü falan yok. Örtse böyle üçüncü dalgası olmuş bugün şeyin soruşturmanın. Şu an başlıkta da yazıyor. Fon soruşturmasında üçüncü dalga. Bunun dördü de olur, beşi de olur, onu da olur gerekirse.
0: Kim yaptıysa bedelini ödesin.
2: Kim yaptıysa bedelini öder. Ya bir de

0: Yani şuraya bakmak lazım. Yani asıl benim baktığım mesele şu. Ya şimdi herhangi bir hadise olur, bir işte gündeme gelir mesele. Tamam mı? Tartışılır, konuşulur her yönüyle. Eleştiriler de olur. Yani şu niye böyle, bu niye böyle? Şu zamanında niye şöyle yapılmadı, bu niye böyle yapılmadı? Ama siz şimdi cerbeze dediğimiz bir mesele vardır. Cerbeze. Yani cerbeze nedir? Yani bir şu yüzük, tamam mı? Bu yüzüğü böyle alırsınız. Bunu böyle gözünüzün burasına getirirsiniz. Bundan başka hiçbir şeyi görmezsiniz. Her şey bu yüzükten ibaret olur. Yani büyütürsün, büyütürsün, büyütürsün bu yüzüğü. Dersin ki her şey bundan ibaret. Ya Türkiye bu fon meselesinden ibaret değil ki. Yani Türkiye ekonomisi sadece o hacimde bir şey değil ki. Ama şimdi eğer bütün ilgini, bütün konsantrasyonunu, yani bütün bir medya olarak, muhalefet olarak, şu olarak, bu olarak, böyle tek bir konuya odaklayıp, bütün gerçeklik budur, her şey böyledir. Ama her şey böyledire getirirsen işi, tamam, orada cerbeze yapmış olursun. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Cerbeze hakikatin katilidir. Yani cerbeze gerçeği öldürür. Zanlara yol açar. İnsanların kafasında zanlar üretir. Evhamlar üretir. Bir şeye daha dikkat çekip bırakayım burada. Çok yani işin ekonomi tarafıyla ilgili hiçbir şey söyleyemem. Ekonomist değilim. Ama şu önemli. Ekonomi sadece matematik değildir. Yani ekonomi sadece matematik olsaydı ayrı bir bilim dalı olmaz, matematik der geçerdik. Ekonominin bir psikolojisi var. Yani davranışsal iktisat denilen bir branş var. O davranışsal iktisat üzerine çalışan pek çok bilim insanı da Nobel filan aldılar geçtiğimiz yıllarda. Şimdi psikolojinin ekonomiye etkisi. Siz eğer millet çoğunluğu üzerinde tek bir hadiseden yola çıkarak güvensizlik oluşturursanız, yani piyasaya olan güveni ortadan kaldırırsanız ya da bunun için çaba gösterirseniz, sürekli bu olumsuzluk varmış ve bundan sonra olacakmış gibi bir sanrıyı, bir yanılsamayı gerçekmiş gibi yansıtmaya çalışırsanız, işte o zaman kendi ülkenizin ekonomisine en büyük darbeyi vurmuş olursunuz. Ve bir şey söyleyeyim. Ekonomik hayatı, piyasa hayatını, ticari hayatı, ekonominin gidişatını, yani oradaki istikrarı, ekonomik istikrarı tehdit eden, bozmaya dönük en ufak çaba bile bence bu ülkeye yapılabilecek en büyük ihanetlerden biridir. Çünkü ülkeler ekonomileriyle ayakta duruyor.
1: Öyle zaten.
0: Biz bugün güvenliğimizi de o güvenliğimizi sağlayan savunma sanayi araçlarımızda ekonomik kalkınmamız sayesinde o ekonomik güce eriştikten sonra yapabilir hale
1: Ya
0: geldik.
1: biz Türkiye'de siyasi bazı liderlerin Türkiye'ye yatırım yapmayın diye Avrupa'ya çağrı yaptığını hatırlıyoruz yani.
0: Şimdi burada hassas olunması lazım. Yani bu işin muhalefeti ve iktidarı olmaz. Evet, muhalefet ya da muhalif medya sorulması, sorgulanması gereken her şeyi sorar,
1: Sormalı
0: sorgular.
1: zaten.
0: Biz de sorarız. Deriz ki bu niye böyle arkadaş? Şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı. Ya da bundan sonra böyle olsun gazeteci kimliğimizde. Bunu söyleriz. Ama burada ben kişisel olarak şuna dikkat etmeye çalışırım. Ben tek bir olayı alıp, büyütüp, büyütüp, büyütüp, cerbeze yapıp, bunu Türkiye'nin tek gerçeğiymiş gibi görüp göstererek, Türkiye'nin ekonomisinin istikrarına darbe vurursam, buna zarar verirsem, bundan kimler zarar görür? 85 milyonun tamamı zarar görür. O yüzden sorumlu davranılması gereken süreçler bunlar. Yani
1: Evet.
0: herkes o yüzden ağzından
1: Üsteliyor.
0: çıkan lafa dikkat et. Şu kişi istifa edecek, bu böyle dağılacak, o öyle oldu, bu paramparça oldu filan. Yok böyle bir şey. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ciddi bir devlettir. Bu devletin kanunları vardır, bu devletin kurumları vardır. Kurumları da kuralları da işler. Bir kere bu güven duygusunu kaybetmeyeceğiz. Güven duygusunu kaybettirmeye dönük, yok etmeye dönük ya da örselemeye dönük tavırlara da

0: Diyeceğiz ki bir saniye. Bir saniye. Önce ne yapıyoruz? Neye zarar veriyoruz? Kendi kendimize zarar mı veriyoruz? Bu soruyu soracağız.
1: Adalet Bakanımız Akın Gürlek de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade etmeyeceğiz. Tüm bu fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur diyor. Tuba Hocam, bu konuyla ilgili sen bizi biraz daha aydınlatabilirsin diye düşünüyorum.
2: Ben de ekonomist değilim yani, ama yani piyasalarda bir hukukçu olarak çalıştım. Sermaye piyasalarında. Şimdi sermaye piyasaları çok bilinen, Türkiye'de çok böyle bilinen yönleri fazla yok. Yani daha nitelikli bir yatırımcısı olan bir sektör. Ama sermaye piyasası demek bir pazar yeri demek. Yani Borsa İstanbul bir pazar yeri. Şöyle düşünün, bir pazar yeri var. Orada işte reyonlar var, tezgahlar var ve her şirket orada paylarını satıyor. Yani halka arz olan şirketler, her şirket demeyelim de, halka arz olan şirketler paylarını satarak kendilerine yeni ortakları alıyorlar. Yani bir kişi aracı kurumlar aracılığıyla bu şirketlerden, halka arz olan şirketlerden pay almak suretiyle yatırım yapıyor. Yani buradaki paylar, pay almak bir yatırım aracı, enstrüman olarak değerlendiriliyor. Şirketlerden pay alan yatırımcılar söz konusu. Fonlarsa bazı fonlar oluşturuluyor yatırım şirketleri tarafından. Mesela işte 3-10'dan 5-10'dan gibi size aracı olarak, size fikir vererek, sizi yöneterek, yönlendirerek o fonlara yatırım yapmanızı sağlıyor. Yani paylar var ve birden çok paylardan oluşan fonlar var. O fona paranızı yatırıyorsunuz. Artık kimi iniyor, kimi çıkıyor, paranızı katlayabiliyorsunuz veya azaltabiliyorsunuz. Buradaki şirketler de yatırımcının Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden pay almasını veya fon almasını sağlayan, buna aracı olan şirketler. Şu an el
1: şu anda operasyon yapılan, evet, şirketler piyasada, yani hisse senetleri satışta olan ticari şirketler değil, bu şirketlerin hisselerini pazarlayan aracı
2: kurumlar.
1: Aracı kurumlar.
2: Ama şöyle düşünün, bunlardan kendileri de halka arz olanlar var. Hı. Yani kendi paylarını da satanlar var.
1: Artık o kadar büyümüş ki, evet, kendileri de büyük, aynen, gelir getiren.
2: 2021'de kuruluyor zannediyorum mesela bir tanesi. İsim verebiliyor muyuz?
1: Tabii, kararsız verebilirsin. Kaldım.
2: Tera yani, mesela 2021'de kuruluyor. Aracılık yapıyor, aracı kurum olarak çalışıyor. Sonrasında o kadar büyüyor ki, dediğiniz gibi, kendi paylarını da halka arz ediyor. Yani halka arz etmek demek, halkı satıyor demek. Dolayısıyla hem yani kendileri de işlem gören şirketler bu Tera
1: burada
2: gibi.
1: Devlet nerede müdahil olabilir böyle?
2: Şimdi
1: bir şey?
2: Sermaye piyasası kurulumuz var bizim Türkiye'de ve bu sermaye piyasası kurulu sermaye piyasası işlemlerinin dürüstlükle, işte şeffaflıkla, adaletle ilerlemesini sağlayan teminat bir kurum. Dolayısıyla disiplin kurulları var, işte şikayet merceği, bir mahkeme gibi de çalışıyor bir bakıma. Borsa İstanbul'da öyle, SPK'da böyle. Yani sizin piyasaya ilişkin bir şikayetiniz varsa bu kurumlara başvuruyorsunuz, böyle bir şey varsa. Hatta bugün bu şirketlerin suçlandığı şey piyasa dolandırıcılığı suçu, sermaye piyasası kanununda düzenleniyor. Öyle düşünün, yani ceza kanunumuzda değil, sermaye piyasası kanunumuzda düzenlenen bir ceza suç türü. Dolayısıyla buradaki şirketlerin de suçlandığı şey şu, buradaki şirket yöneticilerinin de. Yani siz piyasada halka arz olan bir şirket olarak ve aracı bir kurum olarak insanları bir takım bilgi yöntemleriyle veya fon alış satışlarıyla yanlış yönlendirdiniz. Aranızda sözleştiniz. Mesela bir tanesinin iddiası şu, kendi yanında çalışan şoförüne bile kredi çektirip fon aldırmış. Yani bu ne demek? O kadar fazla alım oluyor ki fazla talep gören bir şeyin fiyatı yükseliyor. Dolayısıyla diğer yatırımcı, kendi aracısı olduğu yatırımcı da oradaki danışmanlara da güvenerek daha fazla oradan fon almaya çalışıyor. Bu ne demek? Piyasadaki sıcak parayı bu şirketler kendi bünyesinde topluyor. Ve şirketlerin içi boşaltılıyor, iddia bu. Dolayısıyla siz o payınızı bozdurmak istediğinizde diyelim, yani geri satmak istediğinizde, paranızı almak istediğinizde talebiniz, emriniz, iş emriniz takasta kalıyor. Para yok çünkü.

0: dönmüyor para size. Dolayısıyla burada bir kendi hakkı çalınan, hakkı yenen bir şey var, yatırımcı var. Yani
1: çok küçük yatırımcılar da olabilir, çok,
0: tabii
1: çok büyük
0: ki.
1: Yatırımcılar
0: evet,
1: da olabilir.
0: Evet, ama 425 bin kişiden bahsediliyor. Hı. Bu az bir rakam değil. Türkiye'de, hı, borsa İstanbul'da ya da borsa yatırımı yapan kaç kişi var? Çok yok diye biliyorum, tam sayıyı şu an veremeyeceğim ama dolayısıyla burada da zaten Sayın Mehmet Şimşek'in uyarıları falan var. Yani Şubat ayında sermaye piyasalarındaki bazı fonlarda anormal hareketlenmeler gözlemliyoruz diye bir uyarı yapıyor. Yani dolayısıyla
1: yatırımcıya dikkatli
0: olma çağrısı yapıyor ve sermaye piyasası kurulunun da buna ilişkin bir takım önlemleri söz konusu. Yani uyarı
1: Tuba
0: yayınlıyor.
1: Hocam, ya izleyicinin de doğru anlaması için.
0: Evet.
1: Bu Borsa İstanbul'da işlem gören X mesela büyük şirketlerin hisse senetleriyle alakalı bir şeyden bahsetmiyoruz.
0: Hayır hayır. Evet.
1: Filanca gerçekten ticaret, evet, yapan büyük yatırı sanayicilerin hisse senetleriyle ilgili değil. Hı hı. Bu o hisse senetlerini alıp kendi bünyesinde
0: bu şirketlerin
1: o şirketlerin hisse senetlerinden bahsediyoruz.
0: Ama o fonların içerisinde, evet, hani diyorum ya birden çok paylar var diye. Hı. Birden çok şirketlere ait paylar var. Hı. O fonların yani payların hangi şirketlerin olduğunu bilmiyorum şu anda.
1: Evet.
0: Onu şey yapayım.
1: Çeşitli
0: ama
1: şirketler olabilir yani.
0: Olabilir. Hı hı. Aynen. Yani oradaki mesela Tera Yatırım kendi yatırımcısına önerdiği o fonların içinde hangi şirketlerin olduğunu bilmiyorum. Ezbere konuşmayayım şu anda. Hı hı. Belki milyonlarca dolar yatırımı olan bazı şirketler de var. Onu bilmiyorum. Ama maksat burada o şirketlerin sahiplerinin vatandaşın oturacak parasını toplayıp, iddia bu, kendi şeylerine geçirdikten sonra kaçma iddiaları ve piyasayı bu şekilde dolandırdıkları iddiası
1: ve
0: dolaşıyor.
1: Yurt dışına çıkartıyorlar paraları.
0: Yurt dışına çıkartıyorlar. İşte İsviçre'deki, Belçika'daki bankalara, işte ne bileyim Dubai'ye işte yerleşim alıyor.
1: Ne kadar toplamda bir paradan bahsediliyor?
0: Bilmiyorum onu şu anda. Yani okudum ama hatırlayamıyorum. Net rakam söylemeyeyim ama bu kadar piyasa dolandırıcılığı suçu oluştuğuna göre elbet büyük bir rakam
1: milyonlarca
0: var.
1: Milyonlarca dolardan bahsediyoruz.
0: Yani gerçi piyasa dolandırıcılığı suçu tabii etki bakımından da önemli. Hı hı. Oluşması için çok büyük rakam olmasına gerek yok ama burada hem bilgi yoluyla hem de fon alım satımına yönlendirmek suretiyle de piyasa dolandırıcılığı suçu oluşmuş olabilir.
1: Şu anda bu
0: gözaltında
1: olan ve tutuklanan, daha sonra, hı hı, tutuklanan kişiler.
0: Evet.
1: Ve Türkiye'de medya organlarına çıkarak konuşan,
0: evet,
1: ekonomi anlamında son derece önemli bilgiler, evet, verdiği ifade edilen,
0: evet,
1: üniversitelerde öğretim görevlisi,
0: köşe
1: hatta rektörlük yapan, bazı üniversitelerde, evet, rektör olan kişilerden bahsediyoruz. Hı hı. Yani toplum içinde saygınlığı olan kişilerden bahsediyoruz.
0: Bir şey daha ekleyelim. Hatta bir tane tutuklananlardan bir tanesi Borsa İstanbul'un iştirak şirketlerinden, yani iştirak demeyeyim de MKK, Merkezi Kayıt Kuruluşu, yani bunların kaydının tutulduğu kurumun, anonim şirketin yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyesi yani. Çok ciddi bir sıkıntı var burada. Ve buradaki, ben Serkan Bey'in ifadelerine katılıyorum. Evet, belli şirketler üzerinden dönen bir dolandırıcılık, yani piyasa dolandırıcılığı suçu var ama belki yine sermaye piyasalarına ilişkin başka suçlar da söz konusu olabilir. Soruşturma yapıldığında. Ama buradaki hedef Türkiye'deki sermaye piyasalarına olan güvenin de sarsılması. Buna çok dikkat etmek lazım. Çünkü bakın borsaya şimdi, ok aşağı doğru gidiyor yani, toparlanamadı şey paylar, hisseler. Dolayısıyla vatandaşın da...
1: Bu Türkiye'deki büyük yatırım yapan şirketlere etkiliyor aslında.
0: Tabii ki etkiliyor. Ekonomimize etkiliyor. Yani sadece hani ben bir borsa yatırımcısı olarak benim payımı etkilemiyor. Benim o şirketteki ortaklığımı düşürmüyor. Yani benim payımın değerini düşürmüyor. O şirketin de değerini düşürüyor.
2: Ya işte o yüzden dikkat edeceğiz.
0: Buna dikkat
2: yani
0: etmemiz
2: bu meseleleri
0: gerekiyor,
2: konuşurken Türkiye ekonomisine, evet, zarar veriyor muyuz? 85 milyonun ekonomisine zarar veriyor muyuz? Yani bu işi uhuletle, suiletle, böyle ortalığı yangın yerine çevirmeden tartışmak var, konuşmak var. Tamam, gerçekleri haberci kimliğimizle, gazeteci yorumcu kimliğimizle, hı hı, tabii ki insanlara, kamuoyuna duyurmak vazifemiz, anlatmak vazifemiz. Ama onu kendi
1: tellallığı yapmadan,
2: ama kendi işte ölçeğinde tutarak.
0: Şunu da bak belirttim ya konuşmamda, tutarak. Bu çok önemli. Sayın Bakan'ın Mart ayında böyle bir fonlarla ilişkin bir hani şüphemiz var, dikkat edin çağrısı çok önemli. Sermaye Piyasası Kurulu'nun buna ilişkin aldığı önlemler de çok önemli. Mesela nitelikli yatırımcı diye bir şey var. Onun sınırı 1 milyon, onu 10 milyona çıkartıyor. Yani nitelikli yatırımcı olmanın şartları var. Dolayısıyla burada zaten çok kontrol dışı bir durum söz konusu değil. Ama kurul da, bakanlık da bir harekete geçmesi için bundan emin olması gerekiyor elbette. Yani tabii bir fiilin kesin olarak emin olması gerekiyor ki SPK bu fonları askıya alabilsin. Yani burada öyle dandum bir iş yapılmıyor. Ciddi bir

0: Ben hani ön alarak yapıldığının kanaatindeyim SPK anlamında da. Ama tabii ki çok sıkıntı bir konu. Türkiye ekonomisi açısından da, sermaye piyasalarının güvenilirliği, şeffaflığı açısından da önemli.
1: Ama 47 kişi şu anda tutuklu ve adalet önünde hesap verecekler. Malları da müsaade edilmiş durumda.
0: Bir de ciddi isimler söz konusu burada. Yani, demek ki kimin kim olduğuna bakılmadan bu yapılıyor. Bu çok önemli bir şey.
1: Adalet mekanizmasında en önemli şey o zaten. Evet. Kim olduğuna bakılmak, isterseniz rektör olun, isterseniz bütün gün ekranlara çıkarak ekonomi anlatmaya gayret edin, profesör olun. Fark etmez, devlet suçluysanız gelip yakanıza yapışır. Aynen hocam, soracağım ama ne diyeceksin? Ben de hakikaten konuşurken öyle şey konuşuyorum.
2: Ben de adalet
1: kavramlarını bilmiyorum. Terminolojiye uzağım yani, senin gibi ben de.
2: Irak Başbakanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu eski Hammurabi kanunlarına atıfta bulundu işte. Evet. Adalet nedir? Güçsüzü güçlüye karşı koruyan bir şey. Şimdi burada da benim bugün mesela haberlerde gördüğüm işte lüks yatlar, lüks jetler el konulmuş. İşte bunlar müsaade edilecek. Bu işin içerisinde olan kimselerin şu aşamada en azından bu mesele yanına kar kalmamış.
1: Öyle mal kaçıramayacaklar.
2: Mal falan kaçıramamışlar. Bu bir yandan rahatlatıcı bir durum. Diğer taraftan ben mesela tırnak içerisinde profesyonel bir şekilde gündemi takip eden birisiyim. Ama ben mesela takip edemiyorum şu an. Tam olarak mesele nedir? Her gün yeni bir şey açıklanıyor. Bunun tam olarak ortaya çıkması için bir sürece ihtiyaç var. Belli ki. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu kadar kompleks, daha yeni yeni bazı bilgilerin gün ışığına çıktığı bir ortamda çok keskin, önü arkası belli olmayan cümlelerle çıkışlar yapmayı ben doğru bulmuyorum. Bunlar ister gazeteci olsun, ister akademisyen olsun, ister normal bu işin uzmanıyım diyen kişiler olsun. Burada eğer devlet bu işe el attıysa sabırla, sükunetle, dezenformasyonlara kapılmadan, dezenformasyon oyunlarının bir parçası isteyerek ve istemeyerek parçası olmadan sükunetle süreci beklemek ve sonuçlara ulaşmak lazım. Ama ben bu meseleyi, işte ekonomisini, borsasını gerçekten hiç anlamayan, borsaya yani böyle ekranına bile bakmadığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Hiçbir yatırım, fon, hisse böyle bir şeyim de olmadı. Ama şunu görüyorum. Yani bir vatandaş olarak birileri bir şeyler yapmış gibi gözüküyor. Ama devlet o birilerinin üzerine yargıyla birlikte çok ciddi bir şekilde gidiyor. Bu biraz hoşuma gitti açıkçası. Yani o jetlerin, o yatların, o paraların, o bilmem ne kadar malın, mülkün devlet tarafından hemen kontrol altına alınması ve bu insanlara o para, mal, mülkün o insanların yanına kar kalmaması şu aşamada benim hoşuma gitti diyebilirim. İnşallah bundan sonra da varsa bir yolsuzluk, hukuksuzluk, haksızlık, adaletsizlik, yargı sonuna kadar gider ve açığa çıkarır diye ümit ediyoruz.
1: Şimdi başka bir konuya geçeceğim. Konuşacak vaktimiz kaldı
3: ama. O da anlamadığımız bir şeydir.
1: Yok, anladığım, çok anladığım bir şey söyleyeceğim. Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Artık Cumhurbaşkanı adayı herhalde olmaz diye düşünüyorum.
3: Ya yavaş yavaş çekiliyor sanki sahneden.
1: Öyle mi?
3: Yavaş yavaş.
0: Hangi sahneden çekiliyor? Cumhurbaşkanlığı adaylığı sahnesinden mi?
3: Siyaset sahnesinden de ya.
0: Yoksa Ankara Büyükşehir.
1: Sadece ne oldu o anketler, en fazla çıkan kişi falan, bu popülaritem inanılmaz.
3: Ya ben yalnız yani, şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Bu nasıl bir şey oldu?
3: Bak, çok tehlikeli bir durumdan bahsedeceğim. Yine böyle iddialı bir şeyle kapatalım yayını.
1: Peki.
3: Şu an itibariyle Cumhur İttifakı, yani iktidar kanadı açısından nasıl bir psikoloji var? Darmadağınık bir muhalefet tablosu. 7-8 parçaya bölünmüş, bir araya gelme ihtimali bulunmayan, birbirine düşmüş, sürekli belediyelerini, milletvekillerini kaybeden, sayı olarak da azalan, güç olarak da azalan ve dağınık bir muhalefet tablosu var, değil mi?
1: Öyle görünüyor.
3: İktidar cenahı açısından çok rahatlatıcı bir tablo gibi görünüyor, değil mi bu?
1: Tabii.
3: Ben iktidar cenahı açısından bu tablonun çok tehlikeli bir tablo olduğunu düşünüyorum.
1: Nereden gelecek şimdi bakalım bu şey? Haydi. Bu karamsar tablo nasıl kuracak?
3: Karamsarlık değil. Bak, şakaya gelmez. Seçim şakaya gelmez. Bugünkü muhalefetteki bu dağınık tablo hiç kimseyi uyutmasın. Hiç kimse böyle kulağının üstüne yatıp muhalefet darma duman oldu ya, bunlardan hiçbir şey olmaz demesin. Seçime 3 ay kala hiç tahmin etmediğin partiler, insanlar, yapılar tekrar o altılı masa örneğinde olduğu gibi bir düdükle, bir düdük çalar biri, tek yekün içerisinde yazılıp çizilirler, içtima vaziyeti alınacak. Al, aynı torbanın içerisinde toplanırlar ve bambaşka bir tablo görürsün.
1: Ya Kemal Bey bile bir yıl ancak uğraştı. Bak, ancak bu kadarını yapabildi.
3: Ben bu kadarını söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bu ülkenin Cumhuriyet tarihi boyunca Atatürk'ten sonra, yani İnönü ile birlikte, o günden bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı seçimi dediğimiz seçime bir yıl kala, bir buçuk yıl kala bu ülkedeki bütün taşlar bir şekilde yerinden oynamaya başlar. O taşlar hareketlenmeye başlar. Ta ki seçim biter, o taşlar yerine oturuncaya kadar. Ben bunun hepsinin tarihçesine baktım. Bütün cumhurbaşkanları nasıl seçildi, nasıl geldiler, nasıl oldu? Yani İnönü'den itibaren, İnönü, Bayar, işte Korutürk vesaire, tamam mı? Yerinden oynamadık tek bir taş kalmamıştır. Hiçbir cumhurbaşkanlığı seçimi bundan muaf değildir. Cumhuriyet tarihi boyunca. Yani bu ciddi bir meseledir.
1: Son 25 yıldaki cumhurbaşkanlığı seçimleri zaten Türkiye'de neredeyse darbeler oluyordu yani.
3: Ya daha öncekilerde de öyledir.
0: Zaten normal seçimle gelmiyordu.
3: İnönü'nün seçimi de öyledir. Yani Bayar'ın seçilmesi de öyledir. Bayar seçildikten sonra olanlar da yani hepsi birbirinden başka hikayedir.
1: Ne olacak? Akıbeti ne olacak?
0: Bir cevap ver, ne olacak yani, ya?
3: Ya ben Mansur Yavaş'ı bu denklemim, şimdi kurduğum denklemin içerisinde bir yerde
0: Murat
3: göremiyorum.
0: Murat abi çok dertlenmiş.
3: Yani bir yerde göremiyorum. Sağlıklı, huzurlu, sakin bir emeklilik hayatına doğru yelken açmış bir eski belediye başkanı, Ankara eski belediye başkanı Mansur Yavaş tablosu görüyorum.
0: Bağımsız olarak kazanamaz mı yani mesela yeni seçim olsa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Mansur Yavaş?
3: Ben aday olacağını düşünmüyorum.
0: Olsa?
1: Yani belediye başkanlığına da mı aday
3: olacağını? Belediye başkanlığına da aday olacağını Tanki düşünmüyorum. Cumhurbaşkanlığına da aday olacağını düşünmüyorum. Ya bakın şu
1: an... istifa ettikten sonra mı böyle düşünüyorsun yoksa uzun süredir böyle mi düşünüyorsun?
3: Ya arkadaş, Türkiye'de şartlar sertleşiyor siyaset açısından. Siyaset çok sert ve zor bir zeminde oynanan bir oyun haline geldi. Bu iktidar cephesi açısından da böyle, muhalefet cephesi açısından da böyle.
2: Ama her seçim böyle değil mi Serkan abi?
3: Ya Mansur Yavaş
2: yumuşak
3: konfor
2: geçen bir
3: adamı.
2: Seçim var mıydı?
3: Mansur Yavaş bu sert siyasi düzlemde top koşturabilecek bir oyuncu değil. Aman işte orama bir şey olur, burama bir şey olur. İki cümle laf söylersem şöyle mi anlaşılır? Aman ben hiç görünmeyeyim, şu konuda hiçbir şey söylemeyeyim. Öyle bir zemin değil artık Türkiye. Yani önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimi süreci de öyle yani, hepiniz birleşin, bütün şartları hazırlayın. Ben sadece adayım diyeyim ve seçileceğim günü bekleyeyim. Konforunu taşıyabilecek
0: ama
3: bir
0: bazıları onu yanlış anladı
3: iklimden
0: yani.
3: Bahsetmiyorum.
0: Bazı insanlar onu yanlış anladı. Dediler ki Mansur Yavaş ne güzel, fazla konuşmuyor, ses de çıkmıyor ama iş yapıyor
3: Yok,
0: dediler.
3: İşte,
0: kendine öyle bir şey buldu.
3: Ne öyle bir Türkiye, ne öyle bir seçim yani. Süreci, ne öyle bir
1: ne
3: siyasi.
1: Ne CHP'de kalabildi, ne yeni partiye gidebildi.
0: Ama niye
3: ya
0: kendi...
3: arkadaşlar niye öyle? Çünkü herhangi bir konuda adamın net karar vermesi gerekiyor. Ve Mansur Yavaş'ın bugüne kadar herhangi bir konuda net bir karar verdiğine ben şahit olmadım. Yani şu an gözümün önüne getiriyorum, sürekli bir kararsızlık. Yani öyle de yapmayayım, böyle de yapmayayım, şunu da yapmayayım, bunu da yapmayayım. Ya yani yapabileceği tek bir şey kalıyor. Bak,
1: emekli olma.
3: Yani
0: 71 yaşındaymış. Ben de şimdi ya yaşına baktım.
3: Hiç değilse şunu diyebilir. Ya ben hiç değilse Ankara Belediye Tabii. Başkanlığını AK Parti kimliğiyle tamamlayayım. AK Parti'ye geçeyim. Bu Büyük Türkiye İttifakı'na destek olarak hayırla yad edilen bir siyasetçi olarak görevimi tamamlayayım derse ne ala.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayaklarına sağlık. Ağzına
0: Konuyu
1: sağlık.
0: En güzel yerinde bıraktık
1: çok
0: ama.
1: Çok teşekkür ederiz. Var olun. Sağ olun. Efendim esas mesele burada nihayete eriyor. Önemli konuları konuştuk. Özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu Mekke İttifakı, Mekke Savunma İttifakı'nın çok kritik bir toplantısı bugün Riyad'da gerçekleşmiş oldu. Husi saldırılarının Mekke'ye kadar, Cidde'ye kadar ulaştığı bir ortamda Türk Genelkurmay Başkanı, Pakistan Genelkurmay Başkanı ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı çok kritik, tarihi bir toplantı yaptılar. Toplantıda nasıl bir sonuç çıktı? neler yapılacak, bunlarla alakalı ne kadarını kamuoyuyla paylaşacaklar bilmiyoruz. Ancak önümüzdeki günler özellikle Suudi Arabistan'a yönelik bu tehdidin ortadan kaldırılması için 3 İslam ülkesinin güçlü bir ittifak içerisinde olacağını gösteriyor. Esas meseleye burada nihayet erdiriyoruz efendim. Haftaya görüşmek üzere. Hayırlı geceler.

0: Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek. Konforlarını bozacak. Yalanlarının maskesini indirecek. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmıyor. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmıyor. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacak. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların içinde konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Skoda Epiq ve Piik sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu, Oto Mekanika Frankfurt Fuarı'ndan görüntüler yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam akıllı konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuzla, Savaş Barkçin'le. Akılın kökeni, anlamı, hangi akıl, ne zaman akıllı oluruz, en akıllı, bizim aklımız, Batı'nın aklı, bugün hangi akıldayız? Her zaman olduğu gibi kitapları da tanıtayım. Savaş Barkçin'in pek çok kitabı var ama bizim bu akşam konuşacağımız kitap Ketebe Yayınları'ndan Bakışlar ve Görüşler yazılarının toplandığı. Ben açıkçası tavsiye ediyorum bu kitabı size. Kendim okudum. Bazen nereden başlayalım? Ben de kitap okumak istiyorum, bir şey okuyayım diye soranlar oluyor. Bu kitaptan başlayabilirsiniz. Düşüne düşüne okunabilir. Ayrıca da gençlerle sohbet ederken de bu kitaptan istifade edilebilir. Sadece akıl mevzuunda değil ama aslında içinde sıkıntı yaşadığımızı bildiğimiz ama dediğim gibi neresinden başlayacağımızı bilmediğimiz birkaç mevzu üzerinden çok istifade edilebilecek bir kitap olduğunu söyleyeyim. İkinci kitap, bunu da bir ara yapacağız. 40 makam anlam.
1: 40 yine, anlam, evet.
0: Ketebe Yayınları'ndan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Savaş, eyvallah. Bey. Teşekkür ederim.
0: Şimdi sizinle daha önce de yaptık bu yayınları. Evet. Ama bu defa geçen sefer medeniyet aklı, Osmanlı aklını konuşmuştuk. Kalbin aklı var.
1: Evet.
0: Avni konuğu konuşmuştuk. Evet. Belki mesela en akıllı insanlar, akıllı insanlar arasında.
1: Keyif.
0: Belki, evet. Konuştuktan sonra aklı, ondan da söz ederiz. Ama portresini konuşmuştuk. Aynen. Siz de kitabın ön sözünde yazmışsınız. Adam aklını akılla bozmuş.
1: Evet.
0: Diyebilirsiniz diyorsunuz. Sormak istiyorum öncelikle, akıl ne demek, kökü ne demek? Çünkü akıl kelimesi çok şükür ne olduğu belli, kökeni, sülalesi belli bir kelime. Bizim evet. Bir de öyle bir sorunumuz var, bu akşamın konusu değil.
1: Sonradan türeme değil.
0: Evet, değil. Onun için hazır ne olduğu belli bir kelime
1: evet. Üzerine
0: konuşacağız. Onun için kökeninden
1: evet. Başlayalım.
0: Nedir aklın kökeni? Evet. Nereden gelir?
1: Tabii akıl kelimesi Arapça kökenli. Etimolojik kökeni akil, işte makul diyoruz, makuliyet diyoruz vesaire, hepsi aynı kökten geliyor. Aslında develerin park edildiği zaman, çünkü deve çok güçlü bir hayvan, büyük bir hayvan, bir insanı zapt etmesi kolay değil. O yüzden deve çobanları mola verdiklerinde develeri çökertirler. Fakat çökertmeyle deveyi zapt edemezsiniz. Yani istediği zaman kalkar gider. Ne yapman lazım o zaman? Bir bağ ile bağlaman lazım. Ön ayaklarını şu şekilde oturur develer çöktükleri zaman. O iki bacağını bir urganla bağlarlar. Bir ip vardır. O bağın adı akile. Hmm. Bir rivayette oradan geldiği söyleniyor. Neden? Çünkü deveyi düşünün, büyük bir güç, büyük bir enerji, seni bir yerden bir yere götüren bir vasıta, senin kıymetli eşyalarını bir yerden bir yere sevk ediyor, rızkını temin etmene vasıta oluyor. Bütün bunları düşünün. Yani aklın işlevleri konusunda bize çok güzel bir açılım veriyor. Evet, size süt verir, et verir. Vesaire. Çok az yer, yani çok dayanıklıdır. En şiddetli, en çetin şartlardan çıkmasını bilir. Gözleri ona göredir, kum fırtınasında yürümeye devam eder vesaire vesaire. Şimdi bütün bunları düşünün. İşte akıl neymiş, onu anlarız yani. Ama bu o devenin kontrol altında olduğunda sağlanan faydalar. Kontrol altında tutmanız için zapt etmeniz gerekiyor. Bir sınırda, bir ölçüde tutmanız gerekiyor. Yani sahiplik, mülkiyet sizde kalsın diye onu zapt etmeniz lazım. İşte onu sağlayan bağın adı. Dolayısıyla akıyla bu. Hatta kal'a kelimesiyle de irtibatı olduğu söylenir. Bir şeyi muhafaza eden, bir şeyi koruyan şeydir. akıyla yani etimolojik kökeninden bahsediyoruz. Hatta bir manası da kalptir. Şimdi kalbin de bir manası akıldır Arapçada. Şimdi bunlar tesadüf şeyler değil.
0: Boşuna.
1: Asla değil. Dolayısıyla akıl kelimesi dediğin zaman sadece akıl nerede? Burada. Orada değil. İslam'da orada değil. Akıl buradadır. Kalptedir. Burası zihindir. İdraktir, dimağdır. Yani beynin işlevleri akla ne diyelim? Aklın türevleridir. Aklın ürettiği şeylerdir. Ama aklın mekanı, Hazreti Ali Efendimiz'in de söylediği gibi kalptir.

0: Zaten ayet-i kerimeler de vardır. Yani kafirlerin kalpleri vardır fakat anlamazlar diye. Halbuki biz anlamayı yapan organ hangisi? Beyin sanıyoruz. Beyin işlemcidir. Beyin emredici değildir. Beyin kalbin, yani kalpteki aklın emriyle iş yapar. Dolayısıyla...
1: Yani önce kalbin kımıldar, kıpırdar.
0: Kalp şeydir, amirdir bütün vücuda. Aklı da o hareket ettirir. Mesela işte üç kağıt yaptıran akıl da vardır. Aynı akıl çok hayırlı bir iş de yapabilir. Aklı ona çalışır. Mesela deriz ya, aklı hep bunu fesada çalışıyor. Veya bunun aklı hep hayra çalışır. Çok iyi bir insandır deriz. Demek ki akıl nereye sevk edilirse oraya koşan bir binittir. Yani bir at gibi düşünün. Süvarisi kalptir. Kalp ona der ki şuraya doğru koş, küfre doğru koş. En sağlam küfürle ilgili delilleri sana toplar getirir. İmana doğru koşlar, imanla ilgili her şeyi sana toplar getirir. Dolayısıyla Rabbimiz de zaten hidayet kavramı burada önemli. İnsanın kalbi hidayete erdiği zaman, yani Allahu Teala'yı, sahibini, yaratıcısını tasdik edip tanıdığı zaman, eyvallah dediği zaman, akıl da onunla beraber baş eğer. Yani kalbini Allah'ın huzurunda eğdirmeyenin aklı da eğilmez. Aklı başka bir tarafa gidiyorsa, kalbi başka bir tarafa gidiyorsa o zaten olmaz. Mutlaka o hayatta bir yerde tökezler. Yani bunu en çok bu enterlik yapan kardeşlerimizde görüyoruz. Benim somut olarak tanıdığım, çok gençliğimden tanıdığım, şimdi deist olan insanlar var. Onların da yoldan çıkma yolları, öyle bir yazım var burada. Yoldan çıkmanın yolları diye anlatıyorum. Aşama aşamadır ve hepsinde aynıdır. Yani mümin olarak başlayan birisi zıvanadan nasıl çıkıyor? Zıvana da bu arada biliyorsunuz kanının tekerlerinin bağlı olduğu ana metal demire denir. Rod yani. Zıvana o. Zıvanadan çıkması demek teker çıkar.
1: İşte bağ.
0: Artık yürüyemezsiniz.
1: Aynen. Devedeki bağ gibi.
0: Dolayısıyla akıl kelimesi bizde böyle. Bir de batıda bunun muadilleri var. Yakın anlam işte. Diyelim ki siz de biliyorsunuz Fransızca raison denir, entelekt denir. Bunların hepsi Latince kökenden geliyor. Bütün hemen hemen batılı dillerde aynı kökten kelimeler var. Yani reason, raison veya işte intellect, entelekt. Bunların kaynağı bizdeki akıl kelimesinden farklıdır. Etimolojik kaynağı. Mesela reason dedikleri şey işte rasyonalite kelimesi oradan geliyor vesaire. Latince ratio. Kökünden gelir. Ratio bir şeyi ölçüp biçmek, hesaplamak ama aynı zamanda tartmak demek. Yani ölçmek, hesaplamak. O yüzden bir şeyin rasyonel olması ölçülüp biçilmiş olmasını gerektiren bir şey. Demek ki onların akıl dediği şey bana ne yarar ne yaramaz. Sınırlı bir işlemci akıldır. Hesapçı akıldır. Biz ona hesapçı akıl diyoruz zaten. Kalkülatif yani entelijans kalkülatif.
1: Ya da o aklı kullanıldığı alanları sınırlıyor.
0: İşte İslam. O yüzden sınırlıyor çünkü
1: yemek yaparken ölçüp biçiyorsun.
0: Kârına ve zararına bakacağı
1: otomobil
0: alanlar.
1: Otomobil kullanırken aynen. Ölçüp biçiyorsun.
0: Aynen. Yani bu aslında insanın temel işlemsel aklıdır. Yani bu eski modada bu akıl vardır. O da bilir. Ateş elini uzatınca yanacağını. Budist de bilir. Yahudi de bilir. Müslümanı da bilir. Kar edeceği yerleri herkes bilir. Üçü alıp beşe satarsan iki kar edersin. Bu bütün dinlerde, bütün coğrafyalarda, zamanlarda ortak. Fakat bu standart akıldır. Yani temel akıldır. Üstün olan akıl insanı asıl insanlık makamına olması gereken, Allah'ın onu yarattığı makama doğru yükselten akıl kalbin aklıdır. O yüzden bizim büyük bir yanlışımız Osmanlı'nın son döneminden bu yana birçok tercüme yanlışı ve birçok eş tutma yanlışından birisi akıl kelimesiyle rasyonalite kelimesini eş tutmaktır. Eş değildir. Yani ona işte aklı meaşi denir. Yani hayatını sürdürmene yardımcı olan akıl. Ticaret yapmanı sağlar, yolda karşıdan karşıya geçmeni, bir şey düşünmeni, yemeği nasıl yapayım, bununla nasıl konuşayım, şu cümleyi mi söyleyeyim. Bunların hepsi bütün

0: Peki akıllı kelimesi de keyis kelimesidir. Yani bu da ayrı bir zeka türü, ayrı bir düşünme tarzı türü. Bunun pek çok yansımasını pek çok alanda görürüz. Mesela fıkha yanlışlıkla yıllardır hala da söylüyorlar. İslam hukuku diyorlar. Fıkıh hukuk değildir. Hukuku da içine alan çok büyük bir alan. Neden? Çünkü hukukta ahiret şeyi yoktur. Boyutu yoktur. Yani Roma hukukunda ahiretle ne alakası var? Veya bugünkü Anglo-Sakson hukuku veya Common Law dedikleri kıta Alman, Avusturya, Fransız hukukunda.
1: Bizimkinde de.
0: He, işte seküler hukukta öyle bir şey olmaz. Çünkü Allah'ı
1: mesela
0: tanımıyor.
1: Mesela hak kaybın oluyor diyelim ki 5 yıl değil mi zaman aşımına uğruyor.
0: Aynen.
1: İşte şey sigortalılarda işte 10 yıl mesela hizmet tespit evet. davası açacak 5 yıl açacak. Kıdem tazminatı 10 yıl. 5 yıl açtı açmadı açamadı.
0: Zayi
1: bitti gitti.
0: Oluyor. Şimdi,
1: hatta cinayette falan bile var.
0: Tabii onunla da var.
1: Meşru zamana uğramak.
0: Aynen. Dolayısıyla bir kere burada iki tane büyük fark var. Birincisi fakih. Yani İslam'da Allah ve Resulü'nün ölçülerine göre önüne gelen bir günlük mevzuya, güncel bir mevzuya hüküm veren insan, o seviyede olan insan.
1: Cevap arayan.
0: Cevap arayan insan. Çok farklı bir şey yapar. Hukukçulardan farklı bir şey yapıyor. Bir, söylediği söz Allah'ın muradına uygun olmalıdır. Ona çok dikkat eder. Yani sırf aklı, rasyonalitesiyle hareket etmez. Allah ve Resulü'nün muradına uygun bir şey midir bu? Söyleyeceğim şey. Onu mutlaka murakabe eder. Çünkü kul murakabe edendir. Kafasına göre, duyduğuna göre ben...
1: Murakabeyi de söyleyin.
0: Evet. Yani...
1: Nedir? Yani nasıl, murakabe nasıl eder insan?
0: Tartmak. Yani bir şeyi bir şeye, bir ölçüye vurmak manasında. Ölçüsü olanın ölçümü olur. Şimdi bizim çoğumuzun ölçüsü yok. Mesela din konuşanların da büyük kısmı en temel ölçüleri bilmedikleri için, onu da malumat saydıkları için, yani felsefe falan okuyanlar özellikle burada çok dağıtırlar. Çünkü bir filozofun sınırı kendi zihinsel sınırlarıdır. Hayal, tahayyülat, tasavvurat sınırlarıdır. İslam'da öyle değildir. İslam'da konuştuğun laftan mesulsün. Hem Allah'ın rızasına uygun olacak söylediğin söz. Fakihin farkı bu, hukukçudan.
1: Hem niyeti.
0: Hem de ahirete, o kulu da Allah'ın muradına kavuşturacak bir şey söylemen lazım.
1: Taşıdığın niyet.
0: Dolayısıyla niyet, mesuliyet, ahiret bilinci, hesap vereceğin bilinci, onun da hesabına kolaylık sağlaman gerektiği bir kulun işini hayırla görme mecburiyeti, çünkü gelip sana soruyor, emanettesin, Resulullah'ın varisisin, öyle herhangi birisi gibi konuşamaz. Resulullah Efendimiz'in varisi ne demek? Yani onun ölçülerini yaşatan kişi demektir. Dolayısıyla yani burada ahlaki bir, büyük bir fark var.
1: Ayrıca bilginden de şey olmayacaksın, yani hükme vardın, onu da geçenlerde İhya'da bakarken yine Gazali'nin müzakere ile ilgili Gazali Hazretleri'nin yazdıklarına bakarken gördüm. Mesela müzakerede devesini kaybeden iki kişinin araması gibidir. Hmm. Hakikati araması. Ama öbürü bulursa sevinmesidir.
0: Evet. Hiç bu modern tartışmalarda görülen bir şey değil.
1: Evet.
0: Herkes birbirini çizgi dışına itmekle uğraşıyor. Yani özellikle şu anda da mesela dini konuları konuşan sosyal medya meşhurları var. Ben bilgiç diyorum. Hepsine değil tabii. Çok kıymetli insanlar da var. Ama böyle üslupsuzca konuşan, edepsizce konuşan ama ayet ve hadis anlatıyor. Edepsizin önde gideni. Oturması falso, konuşması falso. Mesela bu insanların en eksik oldukları taraf ilim bir malumatlar yığını değil. Usul ve edeple elde edilen bir şeye biz ilim diyoruz. Hatta hangi ilim olursa olsun. Mesela ben musiki meşkettim 12 sene boyunca. Bize ilk öğretilen şey edeptir. Üstadla olan ilişkin ahlaki bir ilişkidir. Sadece bilgi ilişkisi değildir.
1: Yani ne kadar edepli olursa o kadar...
0: Aynen. Her ilmin başı
1: o. Akılla aran iyi
0: yani,
1: oluyor.
0: Yani felsefe,
1: akıllanıyorsun.
0: Felsefeye giriş dersi almış birisinin, ben zaten iki kitap okurum, Aristo'yu da tokatlarım. Efendim önüme hangi Kant'ı da tokatlayacağım demesine benziyor. Hmm. Orada nasıl sana bunu yaptırmazlarsa ve bunu söylediğinde seninle acayip dalga geçerlerse...
1: Evet, yani orada...

0: Müslümanlar da
1: yaptırmıyorlar. Yani iyi de yapıyorlar ama burada...
0: Çünkü otoritesi var ama bizim dinimizin otoritesi yok şu anda. Evet, mesele bu... o zaten. Yani isteyen istediği şekilde dinden bahsedebiliyor. Bunun bir sınaması yok. Bir tescil makamı yok. Bir dakika kardeşim, sen alim değilsin. Bu konuları konuşmaya yetkili değilsin. Yetkin yok yani. Çünkü ilmi yeterliğin yok. Yetkinliğin yok. Yeterlik, yetkinlik. Dolayısıyla akıl mevzunu böyle sanki istediğim gibi ulu orta at koştururum. Kur'an meali okuyorum baba. Bir sürü Arapça da öğrendim. Çok zekiyim zaten. 3 ayda Arapça öğrendim. Öğrenirsin. İnsan öğrenir. Öğrendim. İlim kitapları dediklerinize bakıyorum. Sen hangi kitaptan bahsediyordun? İmam Gazali İhyas. Tamam, Arapçasını aldım baba. 3 gecede okudum ben bunu. Tamam, bunu da yuttuk. Bunu da koyduk kenara. Başka ne var? Hadis, şu kitap, Buhari. Tamam, onu da Arapçasını aldım. Şerhlerini de okuyorum. Babacığım, bu depo değil. İlim bir depo değil. Oraya çok kitap okuyarak varamaz. İlme mutlaka Allah rızası için öğrenmek, yapma niyetiyle öğrenmek. Niye öğreneyim ki ben? Bilgi ne işime yarar ki? Adam olmana yararsa bilgidir benim için. Başkası için başkadır. Dolayısıyla aklı ne kadar yanlış kullandığımız, aslında aklı baştan ne kadar yanlış yere konumlandırdığımızla ilgili. Konumu yanlış zihnimizde. Müslümanlar 2 asırdır zaten bütün civatalar oynamış durumda. Kendi kendimizi oynattık. Bunu da efendim İngiliz geldi yaptı falan yok kardeşim. İngiliz gelip sana şunu demedi. Akıl kelimesini, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün akıl fiillerini batılıların rasyonel aklını aklınıza tutarak yorumlayın. Bunu İngiliz demedi.
1: Talip olduk.
0: O haltı yemedi. Bir sürü haltlar yedi de.
1: Talip olduk.
0: Bu da senin yani, hayırlı olsun. Bu da senin özgün bir...
1: Talip olduk.
0: Maalesef, evet.
1: Akıllının öz Türkçesi de us.
0: Uslu. Akıllı uslu diyoruz ya hatta. Hmm. Yani şimdi akıl kelimesini attılar. Zaten Türkiye'deki facia gerçekten dünyada hani büyük devrim geçirmiş. İşte diyelim ki Çin, komünizme geçişi, Mao devrimi ve sonrası kültür devrimleri. Sovyet Rusya, komünist devriminden sonra. Bunlar gerçekten biliyorsunuz bütün geleneklerini paçavra ettiler. Milyonlarca insanı öldürdüler. Çok kanlı, toplumu allak bullak eden şeyler. Fakat hiçbirisi alfabelerine dokunmadılar. Dilleriyle oynamadılar. Yani Çin'de şöyle bir şey çıkmadı. Çince'yi arıtmamız lazım. Öyle bir şey yok. Rusça'yı arıtmamız lazım. Kimse öyle bir şey demedi. Efendim, bizim müziğimiz çok berbat, utanıyoruz. Hiç çağdaş bir müzik değil. Efendim, onları dinlemeyelim. Hayır, tam tersi. Komünist dönemde Rus folk müziğinden ilham alan çok meşhur Rimski-Korsakov gibi vesaire besteciler çıktı dünya çapında. Bizde de güya çıktı da bizimkiler küfrederek çıktı. O yüzden ortada kaldılar, uçuştular. Dolayısıyla aynı şey bu dili yok etmede yaşandı ve bunun gerçekten benzeri pek yok. Mesela İsrail, biliyorsunuz, 2000 yıldır sadece hahamların konuştuğu, bildiği, İbranice'yi aldı. Dünyada hiçbir Yahudi bilmiyor İbranice'yi. Rabbi değilse, yani Rebbe değilse, haham değilse. Adamlar aldılar, milli dili yaptılar. Yani ölü dili dirilttiler, bizimkiler de diri dili öldürdüler. Dolayısıyla akıl kelimesini de attılar. Dediler ki akıl Arapça kökenli, yaramaz. Farsça yaramaz. Ne yapalım? Akıl kelimesi, usya. O zaman akıllı uslu deyince ne diyeceğiz? Uslu uslu mu dememiz lazım? Bu gibi tutarsızlık ve çelişkileri bile bakmadılar açıkçası.
1: Ama bu aklın yerine usu koyarken ki koyanların muradından sanki us kendini kurtarmış, akıllının yanına uslu olarak
0: o zaten evvelden biri var.
1: Ve şey olmamış, yani dediğim
0: aynen
1: gibi.
0: Yani aklı yok etme rolünü kabul etmedi. Dolayısıyla...
1: Fakat bugün akıl deyince, şimdi evet, birazdan konuşacağız. Bizim anladığımız şeyle, şimdi sizin anlatmayı sürdürdüğünüz şeyin aynı olmadığını tabii ne yazık ki göreceğiz. Evet. Mesela yazıda da söylemişsiniz. Çok da deyim var akılla ilgili.
0: Çok, evet.
1: Akıl sır ermiyor.
0: Evet.
1: Akıl yürütmek.
0: Evet.
1: Aklı durmak. Aklım almadı. İşte diyorsunuz ki insanın aklı başına gelir. Aklı başından gider. Evet. Akılda kalan var, kalmayan var. Akılda tutulan var. Akıl dağılır, akıl toplanır, akıl alınır, akıl verilir. Kiminin aklı bir şeye erer, kimisinin aklı havada olur. Akıl yorulur, akla eser, akla düşer, akla yatar. Bir de atasözleri var. Şimdi bunlarla yetindiğimiz zaman bile buradan biraz gidelim. Diyorsunuz ki akıl sonuçta insan gibi bir öznedir.
0: Evet.
1: Bir faildir. Failin içinde faildir. Öznenin içinde öznedir.
0: Evet.
1: Sanki bir insan gibi bir
0: tabii,
1: taraftan da.
0: Tabii. Çünkü insanın dünyadaki varlığını ayakta tutan şey akıldır. Çünkü insanın eylem dediğimiz bakması, oturması, bizim gibi şu anda konuşması, uyuması, kalkması, bir şey irade etmesi akıl ile olan şeyler. Akıl dışı olan şeyler yok mu? Veya akıl üstü olan şeyler yok mu? Var tabii ki ama sonuçta akıl merkez. O yüzden aklı olmayanın dini yoktur. İslam'daki temel umdedir. Yani mecnun olan birisinden sual olmaz. Ondan helal haram beklenmez. Çünkü o mesul değildir. Sorumlu olman için akıllı olman gerekiyor. Allah-u Teala'nın verdiği akıl nimetinin sende olması gerekiyor. Onu kaybetmemiş olman gerekiyor. O emanete çok iyi sahip çıkman gerekiyor. Bir de Rabbimizin hikmeti gereği aklı esirgediği insanlar var. Onlar da genelde aşık oluyor. Yani %100 aşıklar. Mecnun olanlar onunla öyle olur. Yani ne yaptığını bilmiyor. Deriz ya bu mecnun işte. Bu da kendini deli etmiş. Kendi bir kız için deli etmiştir efendim. Bir yolda deli etmiş. Leyla ile Mecnun niye bu kadar meşhur bir hikayedir bizde? Yani çok akıllı olan Kays'ın aklını bir Leyla için kaybetmesini anlatıyor. Yani olmadık işler yapıyor. Akıl dışı işler yapıyor. Fakat akıl dışı işler merdut işler değil. Kötü şeyler değil. Onlar da çok makbul, güzel şeyler. Şimdi, dolayısıyla akıl ve aşk ilişkisi de iman içinde birleşen bir şey. Yani Allah'a bağladığın her şey zaten irtibatlanıyor. Daha doğrusu Allah'ın irtibatla yarattığı şeylerin irtibatını görmeye başlıyorsun. O zaman anlıyorsun. Akıl başka bir dünya, aşk başka bir dünya değil.
1: Bir taraftan da akıl dışı olan aslında kötü şeyler.
0: Evet.
1: Ama biz akıl dışı olan şeyleri ne yazık ki kötü şeyler olduğunu refleks olarak düşünmüyoruz. Yani o kadar ki bir sürü şeyi, bir sürü kötülüğü akıllı
0: adam.
1: Evet. Halbuki akıllı insan ahlaklı insandır. Akıllı insan iyi insandır.
0: Aynen.
1: Yoksa ahmaktır.
0: Zaten gerçek akıl ahlak üretir.
1: Evet.
0: Niye? Resulullah Efendimiz Hazreti Şerifi keyis olan, asıl akıllı olan bu dünyada mahşerde vereceği hesaba göre yaşayandır. Yani ufku kaçırmayandır. Ya ben şurada hemen halledeyim işimi. İyi de bunun arkası var. Ya arkasını sonra düşünürüm. Ben bak önüme çıktı, ben bu kötülüğü yapayım. Kârıma. Rasyonel akıl diyor ki yap. Efendim çal, çalayım. Efendim vur, vurayım. Efendim yalan söyle, söyleyeyim. Çal. Birisinin fikrini al, kendinmiş gibi kullan. Yani bu sonsuz. Kazık at insanlara, yani ederinden çok daha fazla. Bunlar akıl işi, bunlar akılsızların işi değil ki. Fakat İslam'daki akıllı işi değil. İslam'daki akıllı bu dünyada eli o kadar uzamasa da, aç kalsa da, cebinde parası olmasa da Allah'ı tercih ediyor. Çünkü o mahşerin adamı. Uz görümlü, yani uzağa görüyor. Kısa görünümlü değil, miyop değil. Uzağa görüyor. Dolayısıyla nefis kendini akıl olarak gösterince kötülük yapmak çok kolay oluyor. Çünkü içimden bir ses geldi. İçimden böyle geldi diyor adam. Ya içinden gelen her ses hayır mı? Yani mide gurultusu olur, bağırsağın bozulur. Bak bunlar hep içeriden gelen sesler. Bilinçaltı bir şey olur. Ama daha çok nefsin sesidir o. Yani aman önüne fırsat geldi, bu yalanı söyle işi kurtar. Bu işte içimden gelen bir ses. İçinden gelenin kaynağını bilmiyorsan sen hayatta ahlaklı olamazsın ki. Çünkü içinden gelen ses sana kötülüğü emreder. Ama o sana iyilik gibi gözüküyor. Çünkü benim işime yarıyor. Benim kârıma, menfaatime.
1: Ya da kötülük yapmadınız diyelim.
0: Evet.
1: Kurallara uydunuz.
0: Evet.
1: Ama iyilikle ilişkiniz yok. Onu da akıl üzerinden konuşursak, sizin burada bir YouTuber yabancı Pakistan'a geliyor.
0: Evet.
1: Kısa gibi bir hikaye. Onu
0: hatırladım.
1: Anlatır
0: çok
1: mısınız?
0: İlginç. Yeni Zelandalı bir...
1: Yani onun üzerinden
0: doğru.
1: De akıllı konuşalım.
0: Şimdi Yeni Zelandalı bir adamın YouTube videosunu, seyyah adam, motoruyla geziyor sağ solu. Pakistan'da bir dağ köyüne gidiyor motoruyla. Fakat o arada motoru bozuluyor. İşte aa diyor, acaba bulabilir miyim? Burada da dağ başı, köylerde tamirci bulunur mu? Bir köye varıyor. Orada gerçekten motosiklet yapan gariban, küçücük dükkanı olan bir Pakistanlı adamın dükkanına giriyor. Adama gösteriyor, işte çat pat yamyamca anlaşıyorlar. Motorun arızasını söylüyor. Ve Pakistanlı usta başlıyor, onunla uğraşıyor. 200 saat uğraşıyor. O arızayı gideriyor. O arada tabii buna çay, efendim yemek söylemeye çalışıyor. Seninki tabii irkiliyor çünkü batılı kafa. Birisi bana bir şey veriyorsa karşılığında mutlaka bir şey alacaktır ya. Rasyonel akıl ya, hesap ya. Yani ulan bir şey veriyorsa bir şey almak isteyecek bu
1: arada.
0: Ya da
1: niye yapıyor yani?
0: O yüzden niye yapıyor? Karşılıksız bir şey olmaz ki hayatta. Kafir öyle düşünür zaten. Dolayısıyla yıkıcılığı da oradan gelir.
1: Bir de Pakistan zaten
0: gariban. Abi o adam buna işini de yapıyor. Bu çıkarıyor, para vermek istiyor. Adam sanki dehşetli bir şey görmüş gibi. Hayır olmaz. Parayı görünce nasıl yani? Sen bizim misafirimiz, olur mu falan. Adam ya olur mu ya? Sen bir sürü masraf yaptın. Oradan alet aldın, taktın falan. Hayır kesinlikle diyor. Ve adam şoka giriyor. Yani diyor, adam işini yapıyor, bununla geçim sağlıyor ve fakir birisi belli dağ başında, daha da fakir bir adam yani şehirdekinden. Ve peki burada akıllı olan kim? Düz akla bakarsak, yani hesapçı akla, alma verme aklına bakarsanız Pakistanlı Müslüman adam çok akılsız. İşte Müslümanlar bu yüzden battı diyenler bile çıkabilir. Halbuki Müslümanı Müslüman yapan şey zaten odur. Yani ikram, kerem, Allah'ın cömert olan Allah'ın kulu da cömert olur.
1: Yani bu buraya niye geldiğini bilip reçeteye uygun bir şekilde yol alan akıllı bir insan.
0: Aynen. Ya o adam mesela okumamıştır, bu kadar ayet bilmeyebilir. O tamirci pek çoğumuz gibi. Efendim o konuda kitaplar okumamış olabilir. Hiçbir hadis-i şerif belki ezberinde yoktur. Fakat imani akıl, nurani akıl ona iyilik emreder.
1: Çünkü niyet ettiğinde gelir. Ben de başka bir örnek aktaracağım. Bunu okuyunca aklıma geldi. O sebeple de Hikmet Genç'i aradım. Çünkü birkaç sene önce anlatmıştı. Suudi Arabistan'da bir bedeviyle hikayesi. O gözü dolarak anlatmıştı anlatırken de yine. İşte böyle malum çok sıcak öğleyin bir zamanda. Birinin evinin önünde otomobili bozuluyor. Hemen birisi çıkıyor bahçeden. İşte soğuk su getiriyor. Sonra otomobili soruyor. Bunu diyor yine bizim bir Pakistanlı var diyor. Amerikan arabalarından o anlar diyor. Onu çağırtıyor. Fakat öğleyin aslında yani 3'e 4'e kadar çalışmıyorlar sıcak sebebiyle. Ama adam o şeyini bozuyor, kuralını bu adamın hatırına. Geliyor, arabayı tamir ediyor. Bu arada yemek ikram ediyor adam. Tam parayı ödeyecek Hikmet Bey. Tamirci diyor ki ödendi. Kim ödedi? Nasıl ödendi? İşte diyor ev sahibi dönüyor diyor ki siz beni zaten ağırladınız. Yani bir de parası. O zaman Hazreti Ömer'e Ömer'in ağzından bir hadis-i şerif söylüyor. Yani Hazreti Ömer aynı şekilde birisine yardım ederken o hadis-i şerifi söylüyor. Yani zor durumda kalan birisi bir insanın evinin önünde gelince, şimdi hadis-i şerifi maalesef hatırlamıyorum. Ama Hikmet Bey İbn-i Sebil yolda kalan kelimesini kullandığını söylemiş. Adam da demiş ki yani mealen tam cümlesini söyleyemeyeceğim. Zorda kalan biri benim kapıma gelmiş. Ben bunu yapar mıyım yani?
0: Kaçırır mıyım?
1: Kaçırır
0: bu
1: mıyım?
0: Bu fırsat kaçar mı?
1: Yani iyilikte yarışıyor.
0: İşte bundan sömürgecilik
1: kendi
0: çıkar mı?
1: Kendi kendiyle yarışıyor.
0: Mesela böyle davranan insanlardan, gelen herkese kim olduğuna bakmadan, hemen aç mısın, yolda gördüğü birisine tanımıyorsun. Hatta yabancı, hatta gavur olduğunu biliyorsun. Yani senin dininden
1: fark
0: değil.
1: Fark etmez.
0: Fark etmiyor. Aç mısın hemen? Yani götürüp kendi küçük sofrasına bile paylaşabiliyor. Hatta kendisi yemiyor. Ona yediriyor. Şimdi bunu yapan adam sömürgecilik yapabilir mi? Büyük bir yalan sistemi kurabilir mi? Batı'nın bugün yaptığı gibi. Yani Batı böyle gözümüzü kamaştıran maddi varlığına neyle ulaştı? Yani onun sermayesi ne? Efendim çok çalıştılar. Yapma ya. Çok mu çalıştılar? Çok çalıştırdılar mı? Çok çalıştı. Üstelik çalıştırdıklarına tecavüz ettiler. Çalıştırdıklarına her türlü kötülüğü yaptılar. İstedikleri zaman öldürdüler. Şimdi kölelikle ilgili kitaplar okumalarını ben gençlere özellikle söylüyorum. Siz köleciliği anlamadan Batı'yı anlayamazsınız. Çünkü siz hep parıltılarına bakıyorsunuz. O parıltıların da çoğu zaten boş. Arkaya bakınca ondan da arkasında şeytani şeyler var. İşte cep telefonu üretiyor. Allah razı olsun. Acaba cennete gider mi? Efendim Edison ampulü icat etti. Acaba cennet... Böyle saf dil diyeyim. Hadi öyle söyleyeyim ahmakça. Sorular soruyorsun. Ya hayır olan bir şeyi o adam verir mi? Bedava navigasyon programı var. Değil mi? Ne kadar hayırlı insanlar ya. Bu Batılılar abi. Allah razı olsun. Yani bak bedava bizim bir yerden bir yere çok hızlı ve güzel gitmemizi sağlıyorlar. Ya bunlar da mı kötü ya kardeşim? Yapma ya. Yani navigasyon programı adam sana niye bedava versin? Uydu kirası ödüyor. Kaç tane uydu kullanıyor? Milyonlarca dolar. Bir yerden çıkarıyor adam. Acaba nereden? Sen farkında değilsin. Senden çıkarıyor. Senden çıkar. Kendi elinle köleleştiriyor. Eskiden boynuna bukağı bağlıyorlardı. Ayağına zincir bağlıyor. Kendi plantasyonuna götürüyordu. Çalıştırıyordu. E şimdi adam dedi ki ya biz bunlarla niye uğraşalım? Önce fabrika işçisi yapalım. Fabrikada işçiye ihtiyaç var baba. Adamlar dediler ki özgürlük. Yani artık bütün köleliği yok ediyoruz. Lincoln falan. Öp elimi. Öpüyorlar elini. Efendim biz özgür insan olduk. Tamam. Nerede özgürsün abi? Fabrikada köle gibi işçi olarak çalışacaksın. Kendi kilisen olacak. Benim kiliseme giremezsin. Benim sinemama giremezsin. Benim kaldığım otelde kalamazsın. Aynı lokantada yemek yiyemezsin. Bir yüzyılda böyle idare ediyorlar ama özgürlük lafları her yerde. Tanrı insanları eşit yaratmış. Bu laflar her yerde. Aynı dönemde adamlar orduda bile aynı birliği almıyorlar. Yani dolayısıyla kendi isimlerini vermiyorlar. Kendi isimleri bile isimleri değil. Bugün mesela Amerika'daki, İngiltere'deki zencilerin soyadları kendi soyadları değil ki. Köle efendilerinin soyadlarıdır. Bir Yahudi soyadı olur mu? Mesela Whoopi Goldberg var. Goldberg tipik bir Yahudi soyadıdır. Whoopi Yahudi mi? Yok değil. Demek ki ataları bir Yahudi efendinin kölesiymiş. Shaquille O'Neal. O'Neal abi Gal İskoç soyadı. Lan ne alaka adam İskoç'a hiç benziyor mu? Değil. Demek ki ataları öyle. Yani o yüzden Malcolm X kendine X dedi. Bunu reddetti anladığı için. Ben köle efendilerinin verdiği şeyi kabul etmiyorum. Ben köle değilim. Çünkü Müslümanım. Şimdi dolayısıyla modern kölelikte de zihni prangalar var. Bizim bunun farkına varmamız aklın temel gereği. Müslümanlar efendim gittikleri yerde niye bunu yapmadılar? Yapsalardı Batılılar gibi şimdi herkes Türkçe konuşurdu. Osmanlılar
1: i̇şte o zaman da, akıllı olmazlardı.
0: O zaman akıllı değilsin. O zaman rasyonelsin.
1: Şimdi evet. Başka bir şey üzerinden de müsaadenizle siz konuşurken aklıma geldi. Ama ne aklıma geldi?
0: Gelir, gider.
1: Evet, birkaç zaman önce de düşündüm üzerinden bir şey test edelim diye. Akılla da alakalı elbette. Müslümanlarla ilgili Müslümanlar, biz kendimiz çok kritik yapıyoruz. Pek de parlak bir halimiz yok. Ama baktığımızda bugün yerkürenin en batısından böyle test etsek, biraz evvel ekmeğini paylaşmaktan bahsettiniz. En garibanı, en zengini yani
0: fark etmez.
1: Ama paylaşmak. Ve birisinin aç ya da fakir falan olması da gerekmiyor yani. Bir şeyi paylaşmak,
0: tabii,
1: bir
0: tabii.
1: Sofrayı paylaşmak.
0: Yemeği ısmarlamak, ısmarlamak diye bir fiil var.
1: Mesela, bunun evet batıdan böyle geldiğimizde hala işlediği yer Müslüman coğrafyası. Yani Müslüman coğrafyasındaki milletler çok üstün insanlar oldukları için değil, Müslüm oldukları için ve böyle gördükleri için. Hatta gayrimüslimleri bile o Müslümlerin içerisinde böyle gördükleri tabii için sofralarını açarlar.
0: Evet. Şimdi de
1: sadaka verirler.
0: Evet. Şimdi zaten burada şöyle bir şey var. Maddiyatı...
1: Yani akıllı insanlar.
0: Evet. Gerçek akıl. Çünkü öbürü rasyonel bir hayat. Tokatlayarak, yüterek, aldatarak, propaganda
1: akıl bu
0: yaparak.
1: Değil. Ama böyle zannediyoruz.
0: Evet. Yani. Ve o yola girdiğimiz için Müslümanlıktan çıkıyoruz. Bakın iki asırdır olan şey bu. Batının başarısını, maddi bir başarı. O maddiyatın da temelinin sanki onların aklından kaynaklandığını düşünüyoruz. Akıl kelimesini özellikle kullanmıyorum. Rasyonalitelerinden kaynaklanıyor. Bakın rasyonalite ayrı bir boyut. Akıl ayrı bir boyut. Zaten aklın da birçok şeyi vardır. Katmanı vardır. Oraya girmeyelim ama temel olan şey şu. Kendi toplumumuzda da görebiliriz. Mesela zenginler daha ağlak olurlar. Toplumdaki en muhtaç insanlar zenginlerdir. Kime halini hatırını sorsan zengin ağlar. Halbuki fakir bir lokma iki lokma yese o gün şükreder. Mal biriktikçe...
1: Mal da biz araya gidelim.
0: Girelim yani
1: dönüşte
0: mal
1: devam
0: dediniz.
1: Edelim.
0: Evet reklamlar. Evet,
1: şu anda birikecek evet. Biraz daha buradayız.
0: Eyvallah tabii.

0: Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden resmi. Hükümdarlardan şairlere bir devrin yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin seyahatnamesi. Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de, 24'te.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun Pazar 21.15'te, 24'te.
2: Araya gittik, mallar birikiyordu. Biz de reklamları aldık. Buyurun.
3: Yani şeyi konuşuyorduk. Gerçekten dünyada bir genelleme yapılsa, zengin toplumlarda tabii ki iyi insanlar ayrıdır. Onlardan biz bahsetmiyoruz. Genel toplum ahlakı, genel normlardan...
2: Hepimiz için geçerli.
3: Hepimiz için.
2: Yani tabii. Zenginlik düşmanlığı falan da değil, yanlış anlaşılmasın.
3: Fark etmez yani hangi
2: ama
3: yoldan...
2: Ama insan kendini tarttığında, tabii, acaba çok param olsa...
3: Zenginlik de bir nimettir. Yani zenginlik de
2: veremiyor.
3: Bir nimettir. Hak yoldan elde edilirse. İlim de bir nimettir. Hak yoldan elde edilirse ve hakka kullanılırsa. İslam'da
2: yoksa
3: hep öyledir.
2: Yoksa akılsız olursunuz.
3: Tabii. Ya ahirete yaramayan her iş, mahşere yaramayan her iş ahmaklıktır.
2: Yani ebedi hayatı.
3: İstersen Einstein ol, istersen ne olursan ol. Ha başkalarına bilgi olarak faydan olabilir, bana da olabilir. Ama o benim kârımdır, onun kârı değildir. Çünkü ona yaramıyor. Nerede yaramıyor? Ebediyette. Bu sınırlı hayatı
2: niyetine
3: ben de...
2: Niyetine göre.
3: Ha, ben de yaşayacağım, o da yaşayacak.
2: Ama Budist niyetine göre.
3: Eski moda yaşayacak.
2: Değil
3: dolayısıyla
2: mi?
3: Tabii nereye bağladığına...
2: Niyet çok önemli çünkü.
3: İşte nereye bağlamak, niyet o demektir. Bir yere bağlamaktır. Bu bağ kelimesi çok ilginçtir. Yani
2: devenin bağı hala
3: bizim bütün bizimle. Temel kavramlarımız, benim onunla ilgili de bir yazım var, Yön ve Yol kitabımda. Bağ kelimesi üzerine... Birçok temel kavramda bağ anlamı vardır. Bağ, bağlanmak, bağıtlamak, bağışlamak. Türkçedekilerini sayıyorum. Bağımlı, bağımsız. Bunların hepsi çok önemli. Bağdaştırma, bağışık. Bakın bunlar...
2: Bağış.
3: Tabii, bağış. Dolayısıyla işin temeli aslında bir gücü nereden elde ediyorsun? Hangi usulle elde ediyorsun? Onu nasıl kullanıyorsun? Ve kendini o güce göre nereye koyuyorsun? Yani o güç seni kibre doğru mu sevk ediyor? Yoksa sorumluluğa doğru mu sevk ediyor? Şimdi bugün Batı'da bize de hemen tabii ithal ediliyor maşallah. Bir dakika beklemeden Batı'da ne üretilirse altına üstüne bakmadan yutuyoruz. İşte sosyal sorumluluk projeleri. Ya sosyal sorumluluk projesi ne ya abi? Benim gençimde öyle bir laf yoktu.
2: CV'ne yazıyorsun.
3: Evet, Batı'da ne uydurulursa ben biraz biliyorsunuz bu kavram tarihi de kavramların tarihleriyle de uğraşıyorum. Kendi hayatımda yaşadığım hatta bir bundan birkaç sene önce bir konferansa davet ettiler, büyük bir konferansa Afyon'da. Dediler ki dayanıklı toplum temamız. Ben telefonda arkadaş onu söyleyince ne toplum? Dayanıklı toplum. Vallahi duymamıştım. Yani bu kadar sosyal.
2: Neye dayanıklı?
3: Dedim baba dedim bu nereden çıktı dedim ya. Gene batılı bir şey uydurdu sizi yeniden yutmak için. Yani 50 kapıdan yuttu, 51. kapıdan da yutsun diye. Alıyorsunuz altına üstüne lan bak bu bize yarar mı yaramaz mı? Bu nedir abi? Mutlaka bir şeytanlık vardır. Yeni bir kavram, bakın bu kesindir. Çünkü batıdaki bilgi yapısı güç yapısının bir şubesidir. O gücün ahlakı neyse bilgi ahlakı da aynıdır. Yani bilim adamları çok ahlaklı olup siyasetçileri, istihbaratçıları, Epstein'ı çok namussuz olmaz. Ulan işte bu namussuzluk sistemi zaten. Niye? Para nereden geliyorsa düdüğü onlar çalıyor. Yani senin bilimsel araştırmaların bakın o Epstein'ın masasında bir sürü bilim adamı var. Dünyada belli başlı adamlar var. Ha, aynı zamanda çok bilimsevermiş öyle mi? Yani hani bilim adamları evliya gibi ya yani adamlar hiçbir kötülük. Ne alakası var? Fonu nereden alıyor bu adam? Cebinden mi ödüyor araştırmaların fonunu? Milyonlarca dolar. Üniversiteler, sen orada araştırmacı veya profesör olarak çalışırken araştırmaya çok önem verirler. Ama para nereden geliyor?
2: Belki daha güzel icatları olan bir takım bilim adamları vardı, yola çıkmış.
3: Tabii
2: ama ki. İşte o fonlardan istifade edemediği için i̇şte hiçbirinden Tesla, haberimiz olmadı.
3: Tesla onun çok güzel bir örneği. Edison denen bir üçkağıtçı. Bütün patent bürosunu rüşvet veriyor Doğu yakasında. Orada çıkan herhangi bir patent önce adamın önüne düşüyor. Önüne getiriyorlar. Adam hemen onu kapaklıyor. Benim diyor. Tak. Rüşveti veriyor kendi düzeni. Tesla'yı da öyle mahvetti. Tesla'nın çok orijinal şeyleri olmadı. Aynı şey kanser araştırmalarının. Şu anda nezle gibi, Allah muhafaza etsin, kanser her yerde yaygın. Bakın, dünyada bu kadar yaygın bir şeyin tıbbi araştırmaları hala fon eksikliği var. Yani bunu onkologlar söylüyor. Tıpçılar söylüyor. Amerika'dakiler vay veyla feryat ediyorlar. Ya hala yeterince fon alamıyoruz. Niye? Üç kağıda ayrılan paralardan adam ona verir mi? Çünkü kanser de büyük bir yeme içme tezgahı. Neyse, biz bu dayanıklı toplum. Allah Allah. Tamam dedim. Kapattım telefonu. Hemen araştırmaya girdim tabii. Dayanıklı toplum.
2: İngilizce yazdınız.
3: Dayanıklı. İngilizce, Fransızca aradım abi. Oradan, buradan, şuradan.
2: Neymiş dayanıklı toplum?
3: Resilient. Resilient society. Dedim ki ya ben bu arkadaşları nasıl uyandırayım? Yani ben bıktım, usandım. Çünkü gençliğimden beri kavramları biliyorum, takip ediyorum. Türkiye'ye nasıl ithal edildiklerini, Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmaya başladım 89 yılından beri takip ediyorum. Hatta oraya ilk girdiğimde kalkınma kavramının uyduruk bir şey olduğunu söylediğimde şoka girmişler. Çünkü DPT kalkınma üzerine çalışan bir şey. Nasıl ya yani?
2: Kalkınma mı?
3: Bizim kalkınma diye bir şey yok. Kalkınma şu: Batı'nın müsaade ettiği ölçüde ve onun kapılarını, bu memleketin bazı şeylerini onlara kapı açacak şekilde yapmaya kalkınma.
2: Aslında kalkınma.
3: Kalkınma. Neyse. Development işte onun karşılığı olarak uydurmuşlar. Dolayısıyla dayanıklılığı da araştırırken onu gördüm. İşte hangi alanlardan bu kelime rezilyans devşirilmiş. Önce gemicilikten şudur budur. Neyse, uzun laf. Ben onlara çıkınca ilk slide'ımı dedim ki arkadaşlar, bu yeni kavramı ben yeni öğrendim.
2: Yani o dayanıklı toplumdan muradı neymiş? O konferans.
3: Önemli değil, o da uyduruk bir şey. Ama asıl mesele şu, anlatmak istediğim. Dedim ilk slide'da bakın, inanın belki 100 tane kavram yazmışım. Dedim ben üniversiteyi bitirdim, 1989 devlete girdim aynı zaman. Bizim Batı'nın üretip anında yuttuğumuz kavramları dedim bakın listeledim. Daha unuttuğum çok vardır. Kendi alanımın dışında yüzlerce, binlerce vardır. Onları bilmiyorum. Ama en azından kendi uğraştığım alanla. Dedim arkadaşlar, bunların hepsini anında kullandık. Fakat bunların hiçbirisinin hakikatine ulaşamadık. Bu size bir şey anlatmıyor mu? La adam senin önüne bir yem atıyor. Yemi yutuyorsun. Onun kullandığı yem olduğunu sanıyorsun. Halbuki onu kullanmıyor. O sen onu yut diye yapıyor. O kendi yemeğini yiyor zaten. Ve senden yiyor. Dolayısıyla burada bir şey dikkat etmek lazım. Bu kavramlar masum şeyler değil. Toplumsal cinsiyet. Ne demek ya? Bir kere o tercüme de rezalet bir tercüme. Çünkü iki kelimelik bir kavram değil o. Yani gender. Tek kelime. Biyolojik olmayan, toplumun tanımladığı cinsiyet demektir. İşte efendim biz ona toplumsal cinsiyet. Demek ki sende karşılığı yok. Hiç düşünmedin mi?
2: O mesela, ama mesela 70'lerde feminizmle kadın erkek, o da tabii eşitliği,
3: eşitlikle
2: ne demek?
3: Başlayıp
2: evet,
3: azgınlığa doğru
2: diye evet. Çıkmış. Ama bugün toplumsal cinsiyet dendiğinde akla o da gelmiyor.
3: Sapkınlık geliyor.
2: Evet, başka bir şey.
3: Gender studies dediğin mi? Hatta onu da anlatayım. Bir üniversite akademik toplantıda yanımda Mesture bir hanımefendi oturuyordu. Tanıştık. Genç bir arkadaş. İşte London School of Economics'ten mezunum ben dedi. Çok güzel. Peki üniversitede hangi bölümde ders veriyorsunuz dedim. Gender politics dedi. İngiliz şivesiyle. Ya dedim, o sapkınlıkları anlatmak da sizin gibi bir mümin insana düşer değil mi? Hayatınız bu sapkınlıkları anlatmak ve meşrulaştırmakla geçecek. Şuursuzluğa bak. La adam gender politics diye anlatıyorsa sen niye kapılıyorsun? Senin aklın yok mu işte bak. aklı kiraya verenler asıl bunlardır. Batı'da ne üretilirse ayet gibi. Efendim Batı'da Heidegger diye bir şey var. Heidegger. Sabah Heidegger, akşam Heidegger. Efendim Batı'da Kant diye. Sabah Kant, akşam Kant. Ulan bu adam kim ya? Ya sonuçta gavur gelmiş, gavur gitmiş bir adam. Kıymeti bu kadar. Olur mu efendim? Çok büyük filozof. Ulan çok büyük filozof. Kendine yaramamış. Hani mahşer ya akıllılık. Bu adam akıllı bir adam değil. Zeki bir adam olabilir.
2: Evet ama şimdi...
3: Yani benim alacağım ekmek orada yok. Benim alacağım ekmek...
2: Mahşere gitmeden daha yani mahşerde ne olur onu hani Allah biliyor da.
3: Yok, adamın hayatı belli.
2: Hayır hayır. Yani yaşadığı yani şey belli. Yani şeyini bilmiyoruz.
3: Kant yoksa Müslüman mı öldü demek?
2: Yok yok onu demiyorum.
3: Yeni efsaneler
2: ama
3: çıkarmıyor.
2: Ama mahşere gitmeden önce yani artık. İşte dün Jean-Paul Sartre'la Simone de Beauvoir vardı. Birkaç sene evvel Michel Foucault vardı.
3: Simone de Beauvoir
2: vardı.
3: Yani hayır. Sabi böyle, kızları alıp ona peşkeş
2: evet,
3: çekiyordu.
2: Artık yani böyle
3: çok insancıl ama filozoflar.
2: neredeyse.
3: Ya yani şunu demek istiyorum.
2: Zaman.
3: Mesele o değil. Mesele şu. Müminlik en kıymetli şey. Ha en kıymetli şey görmüyorsan mümin değilsin. Bu kadar basit. Yani bir şeyi onun üstüne koyuyorsan zaten insanın payesi neyi üste neyi alta koyduğuna göredir. Dolayısıyla bizdeki akılsızlık akıl kelimesiyle başladı. Yani Batı'da akıl var. Bizde de olması lazım. Allah hak dediniz diye sürekli emrediyor. Biz uzaklaştık. Adamlar bak akla yapıştı. Kurtuldular gibi.
2: Biz
3: boş laflar.
2: Akıl kelimesinin şimdi girişte siz etimolojisini anlatırken arkasındaki ruh ve manadan habersiz olduğumuz için bugün
3: kendimize ait şeylere kıymet vermediğimiz için.
2: Biraz evvel İngilizcesini anlattınız. Biz onun gibi bir manalandırma yapıyoruz. Onun için de akıllı diye tavsif ettiğimiz şeylerin ahmak olduğunun farkında değiliz.
3: Evet.
2: Yani en masum şekilde ahmak diyoruz.
3: Seni ahmaklaştıran
2: tabii
3: şeyler.
2: Daha da kötü şeyler Allah korusun.
3: Mesela küçük bir örnek vereyim yine Berk
2: Hanım.
3: Ta Wambery'den biri hatta daha evvelinden biri Batı'da bir takım oryantalistler var. Bunlar da devletlerden, istihbarat örgütlerinden beslenen adamlar. Biliniyor. Yoksa adam niye Arapça öğrensin? Saçını başını 30 sene, 50 sene niye o konuda? Bir Batı'nın ne ilgisini çeker? Efendim şahsi ilgisi vardır. O zaman oradan para bulamaz. Kendi parasıyla hobi yapıyorsa yapsın. Var öylelerin. Çoğunluğu değil. Peki bu adamlar Osmanlı'ya geliyorlar. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nden o dönemde 23'ten sonra yine başkaları da geliyor. Massignon geliyor. Efendim Toynbee geliyor. Bernard Lewis geliyor. Bunlar daha yakın zaman. Daha evvelde Wambery'si geliyor.
2: Endonezya'ya Sunuk gidiyor.
3: Bakın,
2: tarihe geçiyor.
3: Hurgronje. Hollandalı alçak adam.
2: Ve büyük.
3: Şimdi bunların
2: yani
3: hepsi
2: kadar çok iş görüyor.
3: Sömürgeci güçlere çalışan, dil biliyorsa onun için öğrenen, Kur'an'ı araştırıyorsa onun için araştıran, Müslümanların efendim Şia neymiş, Sünnilik neymiş diye araştırıyorsa o bir şey için yapıyor onu. Senin için yapmıyor. Kaşını gözünü sevdiği iş. Fakat bunlar bizim memlekete geldiğinde o kadar saf diller ki bizimkiler. Aa adam efendim Avrupa'dan bir alim geldi. Kim? Wambery. Ulan adam tescilli Macar Yahudisi İngiliz ajanı. Hatta duble ajan yani. Birçok hükümeti aynı anda çalışan bir herif. Bu bilinen bir şey. Herkes biliyor. Fakat Abdülhamid'e kadar alayı valayla bunlar ağırlanır. Altlarına her türlü imkan verilir. Kütüphaneler açılır. Bütün ilimler onlara önlerine açılır. En kıymetli alimlerimiz onlarla görüşürler. İki şey var burada. Bir, yabancı da olsa kimdir? Belki hidayetine vesile oluruz diye.
2: İyi niyet.
3: Tabii ki iyi niyet. Tabii ki kötü niyetli olan yok zaten. Fakat insan o deliklerden artık 200 sene sonra ısırılmamalı. Yani bir adam Montgomery Watt gelip senin efendim İslam düşüncesinin belli dönemlerini övüyorsa Hazreti Peygamber'le ilgili övücü bir şey. Yani bir soru işareti kafanda sallansın yavrum be. Yani bu kadar da saf olmayın. Saflık ayrı bir şey, temizlik ayrı bir şey. Yani bu saflık ahmaklığa doğru giden çünkü kaçıncı kere sokuluyorsun. Yani bir gelene bir bak bu adam neci. Efendim çok bizi çok seviyor. Türk musikisine efendim Anna Masal'a geldi. Efendim Anmar İşimel geldi. Çakma Müslüman olanlar var biliyorsun onları da. Yani akılsız adam başkasından onay bekleyen adam. öyle bir kompleksi var ki. Yani bir Batılı onun musikisine gelip efendim ne güzel müziğiniz var deyince
2: heyecanlanıyor.
3: Alayı senin olsun. Feda olsun. Adam bütün kapılar açıyor. İrtibatlar kuruyor. Onun 50 bin tane adamla tanıştırıyor, görüştürüyor. Adamın elde edemeyeceği bütün istihbaratı tek elden veriyorsun. Yani bu bir yabancı düşmanlığı değil. Ama karşındaki insanı bir ölç. Nasıl bu toplumda ölçüyorsun birbirimize karşı? Yani bu adamla ticaret yapılır mı? Bana bir söz verdi acaba tutar mı? Değil mi? Düşünüyorsun ya. Yani. Akıl ne yapıyor? Murakabe ettiriyor. Kıyaslıyor. Muhakeme ediyor. Murakabe ediyor. Yani bir şeyin altına üstüne. Ucu ne olabilir? Bugün ne? Gelecek ne olabilir? Akıl bu işleri sağlıyor. Bağlar kuruyor. İleri geri, yandan soldan. Dolayısıyla özellikle batıyı algılamada, batılı oryantalistleri özellikle algılamada, batıdaki üretilen bilgiyi algılamada bu iki yüzlülüğü asla unutmamak lazım. Yüzüne gülen herkes, ne kadar kıymetli efendim şeyleriniz var diye, herkes gerçeği söylemiyor. Gerçek düşüncesini söylese sömürgeci güçlere çalışmaz, yüreği burkulur. Memleketine gidince... Ya bu adamlar bana bu kadar güzel insanlık gösterdiler lan. Ben hala şu bizim namussuz hükümete, Fransız hükümeti, Belçika, İngiliz, rapor Alman. Edeceğim. Ben hala bunların pis emellerine alet olmayayım ya. Lanet olsun arkadaş ben bırakıyorum diyen var mı? Ben bilmiyorum. Massignon'undan tutun. Lewis'ine kadar. Biz bir de kalktık Bernard Lewis denen Siyonist alça Atatürk Barış Ödülü verdik. 1998 yılında 28 Şubat sürecinde.
2: Biraz da deyimleri söyleyeyim yine sizin
3: lütfen
2: kitabınızdan. Aklı pazara çıkarmışlar. Herkes yine kendi aklını satın almış.
3: Evet.
2: Akıl kişiye sermayedir. Akıl parayla satılmaz. Akla gelmeyen başa gelir.
3: Aynen.
2: Akıl akıldan üstündür. Akıl için yol birdir. Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir.
3: İyidir, evet.
2: Akılsız başın zahmetini ayaklar aynen çeker. Akıl yaşta değil baştadır. Ve suçlamada da övmede de akıl üzerinden kurulan cümleler. İşte aklını kullanmadın. Bir tanesini de burada gördüm. Siz yazmışsınız. Ben de ilave ettim. Aklınla bin yaşa diyerek överiz diyorsunuz.
3: Aynen.
2: Onu demek ki içinde aklın manası var ki. Mesela büyüklerimiz hay aklınla bin yaşa,
3: bin yaşa
2: der. Aynen. Orada hay boşuna söylenmemiş bir söz.
3: Allah-u Teala'nın ismi.
2: Evet. Öyle, yani hay aklınla bin yaşa denir. Değil mi?
3: Allah'a bağışlıyor.
2: Evet.
3: Yani Allah akıl fikir versin. Bakın akıl fikir ikiliği vardır. Akıl sır ikiliği vardır. Sır ve akıl tasavvufta...
2: Akıl sır ermiyor.
3: Letaif isimleridir bunlar. Yani manevi...
2: Akıl fikir verirsin.
3: Manevi mertebe isimleridir. Dolayısıyla mesela tasavvufta, seyri sülükte belli seviyelerde sır açılır. Bunların manevi şeyleri var. İnsanın hem bedensel hem manevi Allah ile olan yakınlaşma aşamalarından bir şeyler. Ahva var vesaire böyle şeyler letaiften.
2: Yani akıl sır ermiyor dediğimizde.
3: Oradaki sır o evet. Yoksa gizli olan şey gizem demek anlamında değil sır. Temel olarak o anlamda ama bir latifenin ismi. Yani Allahu Teala'nın insanın bedenine koyduğu manevi menfezler var. Manevi merkezler var diyelim. Bunların önemleri ve işlevleri farklı. İşte tasavvuf ehli bunları bilir. Çünkü bunlar üzerine terbiye görürler. İlerleyen şeylerde o virtler, dersler, zikirler,
2: evratlar. Yani akıllandıkça onlar aktive mi oluyor?
3: Gerçek akıllı olmaya doğru sevk ediyor işte. Ve aklın birçok boyutu var. Yani akıl tekil bir şey değil, homojen bir şey değil. Yani mesela aklın muhakemeyle ilgisi var, tasavvurla ilgisi var, tahayyülle ilgisi var, intikal ile ilgisi var. Yani bir şeyi çabuk kavramak. Fıkıh ile ilgisi var. Fıkıh kelimesi de ne demek? Bir şeyi temelinden kavramak demek kelime anlamı. Fakih, meseleyi temelinden kavrayan, üstünkörü değil. Bugünkü dinden bahsedenlerin maalesef bir kısmı gibi değil.
2: Ya esasdan yalap şalap mütala değil. Etmek gibi mi?
3: Gibi. Ama onu yapmak için de temel bir kavrayışı var. Yani çok bilgisi olmasa bile temelinden kavramış. Hani öyle insanlar olur. Mesela bizim siyaset biliminde düşünün. Adam bizim kadar okumamıştır. Biz doktora yaptık, şunu yaptık. Tamam. Adam onu yapmamış. Fakat öyle bir siyasi kavrayışı var ki adamın. Yani sen ondan öğrenirsin. Güya o adamın hiçbir şeyi yok, akademik titri yok. Adam bir meseleyi öyle bir anlatır ki, hani okumamışlarda böyle çok hikmet söyleyenler çıkar. Onlar gibi. Sen öğrenirsin onlar. Dolayısıyla kavrayış çok önemli. Birçok boyutu var. Hatta Kur'an-ı Kerim'de ulul elbab, lüb. Mesela bu da bir aklın başka bir çeşidi.
2: Nedir?
3: Aklın aklı. Aklın özü demektir. Fuad var. Bu da Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ya bunlar farklı şeyler. Manevi özellikleri farklı akıl türleridir. Dolayısıyla bir tek rasyonalite efendim her insanda olan hesapçı akıl değil. O herkeste var. Müslümanın bir de üstüne nurani aklı var, fuadı var, lübbü var vesaire vesaire daha bir sürü var. Dolayısıyla bunu öğrenelim abi işte. Yani rasyonalite, benim doktora tezim bir kısmı rasyonalite, modern rasyonalite eleştirisidir. Yani rasyonalite üzerine ben mesela doktora okuduk, yazdık falan filan. Ben şimdi kendi dinimin, kendi geleneğimin, medeniyetimin temel kavramlarını bilmiyorum. Gitmişim Kant'ta rasyonaliteyi anlatıyorum, Habermas'takini anlatıyorum, Rousseau'dakini
2: anlatıyorum. Ama hazır,
3: babacığım ayıp ayıp. Hayır, o yüzden önce
2: hazır
3: ben...
2: Hazır bakmışsınız.
3: Heh, ben baktım işte. Her konuda öyle yapmaya çalıştım.
2: Onun için daha kolay konuşmak.
3: Hikmet bizi dünyaya açan bir şey. Resulullah Efendimiz'in emri. Bakın tavsiyesi değil. Hikmet müminin yitik malıdır. Nerede bulursa onu almaya en layık olan mümindir. Hadisin tam şeyi bu Beyhaki'deki. En layık olanı mümindir diyor. Ne demek yani? Hikmetin vatanı yok. Menşei yok. Eskimo'da da görebilirsin. Jean-Jacques Rousseau'da da görebilirsin. Tabii. Herkese görebilirsin. Ha bu seni işte müminler neden evrensel bir medeniyet oluşturmuşlar? Yabancı düşmanlığı yok. Hala yok. Birçok işte sömürgeciliğe rağmen, işgale rağmen, katliamlara rağmen hala yabancı düşmanı değil. Bu çok ilginç bir şey. Mesela işte siz bilirsiniz Belçika'da.
2: Çünkü Müslümansınız.
3: Çünkü Resulullah Efendimiz diyor ki sen Allah'la irtibatına bak. Bütün dünya ve bütün dünyada olan insanlardan alacağın şeyler vardır. Olabilir. Sen onlara bak. İnsanlara takılma. Yani onları hidayetine vesile ol. O kadar. Şimdi bizim geldiğimiz nokta hikmet noktası değil. Yani biz bazen gençler onu şaşırıyorlar. Yani sanıyorlar ki işte Batı felsefesiyle uğraşınca, Batılı kavramları her şeyin temeli yapınca, dini anlatırken bile Batılı kavramlar, felsefi kavramlarla anlatınca çok şık oluyor. Çok modern oluyorlar. Diğer gariban Müslümanlardan farkları oluyor.
2: İşte mesela metafiziği ele almışsınız siz.
3: Evet.
2: Biraz evvel hikmetten bahsettiniz.
3: Bir mümin de metafizik sır, olur mu ya?
2: Evet. Biz, o da mesela bizim dilimize girmiş.
3: Aynen.
2: Bir kelime.
3: Sorun şu. Metafizik kavramını felsefeyle uğraşan birisi bilir. Onun konumunu bilir. Kaynağını
2: yerli
3: bilir.
2: Yerinde kullanır.
3: Yerli yerinde. Yerli yerinden çıkarıp senin bir kavramın üstüne oturtunca o senin kavramını eziyor. Bir süre sonra o kavram ortadan buharlaşıyor. Ahlak demeyip sürekli etik dersen ahlakın yerine

0: etiği kullanırsan, etik geliyor, ahlakın üzerine oturuyor ve bir süre sonra, bakın bir nesil sonra ahlak kelimesini kimse kullanmayacak. Ahlaki olan şeyleri bile etik nazarıyla bakacak. Etik nazarıyla bakınca seküler bir kaynak ve seküler bir açıyla bakacak, ölçülerle bakacak. Etiğin kodifikasyonu çok farklıdır. Yani tıp etiği ayrı bir şeydir, siyaset etiği ayrı bir şeydir. Her alanda ayrıdır. Onların işte meslek örgütleri kodlar yazarlar, etik ilkeler falan filan. Çoğu çelişik şeylerdir. Şimdi sen ahlakı tuttun. Yani Resulullah Efendimiz'in en güzel örneği oldu ahlak. Onu tuttun. Etik diye hesaplaşma, üçkağıtçı mafyaların işte bu efendim etik diye sana empoze ettiği şeylerin altına sıkıştırdın. Bir süre sonra o etiğe göre yaşamaya başlarsın. Mesela dersin ki sapkınlık etik bir şey. Yani sapkınları ben sapkın demem. Niye? Etik değil. Ama ahlaki veya ahlaksıza ahlaksız demiyorsun artık. Bakın dikkat edin, dilinize bulaşıyor. Etik değil. Halbuki yaptığın terbiyesizlik. Ahlaksızlık demiyorsun. Etik değil. Hafif, light. Şimdi dolayısıyla metafizik olayı da şöyle oldu. Hatta o bir olaya dayanıyor. Belki yazı onunla başlıyordur. Ben genelde somut olaylarla anlatıyorum. Bir gün bir yerde oturuyorum. Bayağı böyle dindar bir arkadaş. Bana dedi ki, ya dedi, metafiziğe inanır mısınız dedi. La, adam Müslüman. Dedim kardeş, sen beni Müslüman görmedin
1: mi? Türkiye'desiniz.
0: Tabii İstanbul'da. Siz dedim beni Müslüman görmedin mi? Metafizik yani ne demek inanır mısınız? Ben Müslümanım ya dedim. Maneviyata inanırım. Metafizik değil dedim. Maneviyat onun adı. Ha dedi, bir şey anlatacağım da dedi. Kardeş, ben maneviyata inanmasam nasıl Müslüman olacağım? Maddiyata inanan kafir olur zaten. Ya ben gördüğüme inanırım kardeşim, göster bana diye. Göstermediğine ben inanmıyorum. Bu küfürdür zaten. Dedim kardeş anlat. Sen niye böyle bir soruyla başladın ki? Bakın ne dedi biliyor musunuz? Çünkü dedi bunlara inanmayan kardeşlerimiz de çıkıyordu ondan. La bir anlat bakayım neymiş dedim. Adam olağanüstü bir olay anlatıyor. Normal hayatımızda. Mesela sizin kalbinizde bir niyet doğar. Allah-u Teala tak diye onu önünüze yaratır. Hepimizin başına gelmiyor mu? Geliyor. Efendim evliyalardan. Tabii onlardan da geliyor. Aynı iş, aynı mekanizma. Allah-u Teala'ya onlar başka bir şey koymadıkları için aralarına, Rabbim onların bütün niyetlerini, hak olanları tabii ki, onların da günahları olur, eksikleri olur, ayrı mesele. Ama genelde hak üzerine oldukları için, veli dedim budur. Her mümin velidir. Ayet-i kerime var mı? Şimdi, abiciğim adam onu anlatıyor. Yani başına öyle bir şey gelmiş. Bir şey içinden düşürmüş şak diye. Adam bunu anlatmadan önce bana girizgah yapıyor, peşev çekiyor. Abicim sen, lan Müslüman maneviyata inanmayacak, neye inanacak bu? Yani bakın artık birbirimizi bu konularla şey yapıyoruz. Metafizik diyor ama ona bakın. Diline dolanmış. Halbuki öyle çok da akademisyen falan bir adam değil. Oraya kadar geldi. Şimdi etiğin indiği gibi sokak konuşmasına kadar. Bunlar çok tehlikeli şeyler. İki asırdır aynı şeyi yapıyoruz. Bakın Batı'nın rasyonalitesini tuttuk, ayeti kerimedeki akılla eşleştirdik. Bizim akıl kayboldu gitti. Yani aklın işlevleri de kayboldu. Ahmaklaştık. Akıllı olduğumuzu sanarak ahmaklaşıyoruz. Yani Batı'nın eskiden fiziki sömürge olma riski vardı. Şimdi ona hiç gerek yok. Zihni sömürgesi. Duygu sömürgesi. O kapıyı sen açtın. Cihad ettin. Topraklarından kovdun. Eyvallah. Bütün İslam alemi öyle. Cihad farz. Böyle kimse bizim Hindular gibi, Budistler gibi gel baba başımıza otur kimse demez. Dayağı, değneği eline alan gider kafasını patlatır. Bu yurdundan kovar. Filistinlerin yaptığı akıllı bir şey mi? Rasyonel bir şey mi? Çok akıllı bir şey. Ama rasyonel değil. Niye?
1: Şimdi çok güzel.
0: Güya yenemeyecekleri objektif şartlarla koskocaman dünyada Amerika'nın beslediği, bütün imkanların Amerika'nın verdiği bir
1: bütün dünyanın da
0: bir devlete karşı hala direniyorlar.
1: Desteğini alarak.
0: Abicim bu işte rasyonel değil. Bu çok akıllıca bir şey. Çünkü bunu Allah için yapıyorlar. Onlar sadece bu dünyadaki hayatlarıyla ilgili değiller. Ahiretle ilgililer. Yenmeleri de bunun üzerinden olacak. Burada gevşeseler yıkılırlar. Burada gevşemedikleri için hala bir varlık olarak kimse zikretmese de, Batılılar kafalarını çevirseler de herkes çok iyi biliyor onların haklı olduğunu.
1: Bir yandan da tıp fakültesini bitirdiğinde belki ölecek, belki bitirmeden ölecek.
0: Tabii.
1: bu şeyin koşulların içerisinde
0: tabii.
1: mesela tıp okuyor
0: Allah onlara güç kuvvet versin. Tabii burada bizim toplumlarımızın genel İslam dünyasının bütün günahlarının maalesef fatura olarak başlarına geldiği yerler buralar. Uygurlar.
1: Ama diğer taraftan diyorsunuz Myanmar'daki ki asaleti Müslümanı. Ve aklı görüyoruz.
0: Bu direncin bakınca. Adı müminlik zaten. Yani ben dünyada şu konuşuluyor efendim. Batı'da artık efendim şey diyorlar, post truth diyorlar. Ben de öyle diyeyim. Efendim dayanıklı toplum, biz de öyle diyelim. Bunu demiyorlar, direniyor. Hayır, Allah ve Resulü ne diyorsa o. Zaten zamandaki moda söylemlere uysa sorun kalmayacak. Batı için sorun kalmıyor. O tür insanlarla sorunları yok İslam dünyasındaki. Değil mi? Mesela geçen gördüm Fazlur Rahman'ın desteklenmesine dair Amerikalı vakfın raporu var. Bu adam diyor bize yarayan işler yapıyor. Buna burs verilmez. Rapor 1951 tarih, 53 tarih.
1: Ne çok işe yaramış. Biz de görüyoruz.
0: Onlarda sorun yok. Siz Fransa'da da bilirsiniz. Kenize Murad'a sorun yok. Onlara sorun yok. Selman Rushdie'ye sorun yok. Bunlara sorun olmaz. Bunlar çünkü gönüllü köledir. Bunlar onlara çalışır. Kenize Murad da bu arada vazifeliydi. O açığa çıktı biliyorsun. Dolayısıyla rapor falan yazan bir kardeşimizdi. Şimdi dolayısıyla abicim yani direnmekle ilgili bir şey bu. Efendim herkes böyle söylüyor, ben de böyle söyleyeyim. Biz ama üniversitede böyle okuttular. Bize de okuttular da biz kabul etmedik. Bir de arkasını araştırdık. Bir de kendimize ait olan şeyleri araştırdık. Bu direnç gerekiyor.
1: Şimdi aslında konuşuyoruz aynı anda. Akıllı, peki akıllı kim diye yani örneklendiriyorsunuz da. Ondan önce şunu da sormak istiyorum. Mesela aklını kaybetmek İngilizce'de nasıl?
0: To lose mind, one's mind. Birisinin zihnini kaybetmesi aslında.
1: Bizde nasıl kaybediyorsun?
0: Bizde aklı kaybediyor. Zihni değil. Bakın başka bir kelime. Şimdi zihin, akıl, dima çok farklı kavramlarımız var. Şimdi genelde mesela İngilizce'de mind.
1: Yani zihni dediğinde zaten o rasyon onun mekanını mı kaybediyor?
0: Şimdi tabii onlardaki bölümleme daha dar bir bölümleme.
1: Başında söylediğiniz
0: ve hesap, yayını. Evet, hesapçı evet. akla dayalı bir bölümleme. Çünkü manevi tarafı yok. Yani akıl nurani bir şeydir zaten, cevherdir.
1: Yani sizin Mecnun'daki aklını kaybetmek.
0: O zihnini kaybetmiyor ama.
1: Ya da meczup oluyor mesela.
0: Meczup oluyor ama cezb olmuş. Yani deli olmuyor. Zaten Mecnun da deli demek değildir. Cinlenmiş demektir. Neden? Belli bir akılla hareket ediyor ama seninki gibi değil. Senin standart aklın değil o. Başka bir akılla, aşkın aklıyla yaşıyor. Aşkın da kendi aklı var. Bunu ben doktora tezimde yazdım. Allah'tan kabul ettiler tabii. Son şeyini onu yazdım. Liberal demokrasi ve liberal rasyonalitenin sıkıntıları, sorunlarından bahsedince son bölümde, sonuç bölümünde dedim aklı bu kadar tekil, bu kadar homojen, bu kadar sığ, kuru anlamak insanlığın diğer bütün imkanlarını yoksullaştıran bir şey. İnşallah işte ketebeden çıkacak, onun tercümesi yapılıyor şu anda İngilizce'den. Ve dedim mesela aşkın da bir aklı vardır. Merhametin bir aklı vardır. Bunları siz bu rasyonaliteyle kuşatamazsınız, üretemezsiniz. Şu andaki bütün sorun o zaten. Yani
1: bakın, o zaman en fazla sosyal sorumluluk projesinden söz edebilirsin.
0: Evet. Niye? O da ayrı bir üçkağıt.
1: O da aynı zamanda kariyerinde gözüksün diye yani CV'sine eklediğin bir şey olur.
0: Şeyler için, şahıslar için CV'lerine eklenecek, şirketler için vergi kaçınması. Vergiden kurtarmak için. Batı'da başladı bu. Şimdi olayın şöyle...
1: Ahmakça işler.
0: Ahmakça ama nefis evrensel bir şey. Yani Amerika'nın nefsaniyetine hizmet eden şey bizimkine de çok rahat hizmet ediyor. Budist'e de çok rahat hizmet ediyor. O hemen yaygınlaşır. Yani nefsaniyet, çünkü ben öyle derim. Arkadaşlar şu batılı toplumları veya sistemleri tavsif ederken lütfen şu eski lafları bırakın. Yani kapitalizm, sosyalizm, sosyal
1: yani
0: demokrasi.
1: Yani çok özür dilerim.
0: Nefsaniyet.
1: Nefsi emmare Müslüman'da da Amerika

0: Amerika'da da, evet. Budist'te de ne olsa hepsinde aynı biçimde.
1: Evet, aynı biçimde yapar. Yani sahtekarlığı aynı şekilde yaparlar. Oradaki hacker bir metodu kullanıyorsa bizimki burada anında alır. Hatta katmerlisini yapar. Onu katmerli yaptığını Hintli daha da katmer. Efendim oradan yeniden Rus'a gider. Orada daha da.

0: Nefis kendini akıl olarak gösterir. Nefse emmare budur.
1: Çok güzel.
0: Bunu yapmak makul olan bu. Rasyonel olan bu. Sen ne yapıyorsun? Aklın yolu bir. Onun aklın yolu bir dedi. Sahtekarlık. O haram.
1: Çok berbat bir laf.
0: Zulüm. Bakın insan nefsi levvameye nasıl geçer? Nefis gelir kalbin üzerine kuşatır. Nefse emmare ve küfür budur. Mümini kurtaran şey Allah-u Teala'yı tasdik ediyor olmasıdır. Ne kadar rezil bir vaziyette olursa olsun nefsi emmari seviyesindeki mümin küfre yakındır. Allah muhafaza. Ama imanı onu muhafaza
1: küfür
0: eder.
1: Küfür derken yani aynı zamanda mutlak. Şeyi de düşünelim mi? Bütün hakikati örten. Yani tabii. Burada siz ayet-i kerimeyi yazmışsınız.
0: Evet.
1: Diyorsunuz ki andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.
0: Evet.
1: Şimdi burada siz dediğiniz gibi nefsi emmare... Tekrar söyler misiniz o tarifi?
0: Şimdi ben tarifi. Oradan müsaadenizle devam edeyim. Çünkü onun bir izahı var kendimce. Hı hı. Şimdi nefse emmarede nefis nurani olan aklı kuşatır. Ve nefis kendini akıl ve kalp gibi gösterir. Yani duygusal olarak da doğru olan bu. Akli olarak, rasyonel olarak da doğru olanı bu. Bütün kumarbazlığını, efendim yaptığı kötülükleri, şerleri hak görür o yüzden. Hak görür. Böyle olması gerekiyor. Doğrusu bu. Güzeli bu. İyisi bu. Dolayısıyla kapitalizm diye bir şey yok. Nefsaniyet diye bir şey var. Roma'da da nefsaniyet var. Ha, nefsaniyetin farklı inovasyonları var. Onun da derinlikleri var tabii ki. Her devirde yeniden yorumlanıyor nefsaniyet. Yani Roma'da farklı bir tarzı vardı. İngiliz ayrı bir şey üretti. Efendim Avrupa ayrı bir şey üretti. Amerika ayrı bir şey üretti falan filan.
1: Yani bir çeşit emmare yok diyorsunuz mahsulü.
0: Nefsaniyet olduktan sonra zamana, zemine,
1: yeni
0: devre göre üç kağıtta çeşitleniyor.
1: Konjonktüre göre çeşitlenir.
0: Mesela eskiden telefonla milleti kandırmaca var mıydı? Yoktu. Niye? Cep telefonu yoktu. Senin telefonunu bir yerden bulamıyor adam falan filan. Çok zor. Seni soyması telefon üzerinden zordu. Şimdi araçlarla amaçlar ya hayır üzerine birleşir ya da şer üzerine birleşir. Nefsaniyet şerri üretir. Şerri emreder. Şimdi mesela faiz Allah'a savaş açmaktır ayet-i kerimede. Allah ve Resulüne savaş açmaktır. Bu kadar korkunç bir şeydir. Ama batıda temeldir. Temel doğrudur. Ekonominin ana direğidir. Hatta kendi teorisi vardır. Aha bu kadar. Theory of Interest var. Kitap. Makroekonomide. Yani faiz teorisi kitabı var. Bu kadar da ilimdir. Yani şerrin ilimleri var. Sapkınlığın ilimleri var. Gittikçe gider. Fazilet de gittikçe gider yukarıya doğru. Melanet de aşağıya doğru katmanları var. Şimdi dolayısıyla nefse emmare aklı kuşatır. Akıl artık nefse göre hareket eder. Hani demin dedim ya en başta. Akıl kalbin binitidir. Kalp nereye doğru yürü derse oraya doğru gider. Oralarda yenilikler bulur. Boyutlar açar. Şimdi akıl melanete doğru, pisliğe doğru, şerre doğru, zulme doğru, sömürüye doğru. Yürü dedin mi koşuyor. Ama hangi akıl? Yine söylüyorum rasyonel akıl. Mümindeki nurani akıl
1: ama
0: olduğu için.
1: Ama o aslında o akıl ahmaklık.
0: Tabii yani.
1: Onu çünkü akıl deyince
0: ahirete göre
1: şimdi. Bunu şundan söylüyorum çünkü evet. Biz aklı o kadar çok günümüzde öbürüyle eşitledik ki bak akıllı adam ne biçim yürüttü gemisini manasında
0: evet.
1: Anlıyoruz.
0: Tabii yani onu kastetmediğimiz herhalde dostlarımız anlar. Şimdi nefsi emmareden nefsi levvameye çıkmak şudur. Tevbe-i nasuh içten içe ta hücrelerine kadar. Ya benim bu gittiğim yol değil. Eğer müminse ya Rabbi beni affet. Ben bir daha yapmayacağım. Bu işlere tövbe ediyorum. Öyle çok insan tanıyoruz. Meşhurları da var. Yani eskiden çok kötü bir hayatıyla meşhur olan insanlar. Maşallah bir bakıyorsunuz. Belli ki çok içten, samimi. Nasuh o demektir. Nus. Doğrulukla ilgili bir şey. Harbi.

0: Birden öyle bir harbi tevbe ediyorlar ki Rabbim onu kabul ediyor ve adamlar böyle pirupak bambaşka bir insan çıkıyor. Aynen ihtida eden gayrimüslimler gibi. Dolayısıyla o tevbe-i nasuha geldiklerinde nefsi emmare kalbin üzerinden sıyrılır. Aynen bir gonca gülün açışı gibi o nurani akıl öne çıkar.
1: Örtü kalkıyor.
0: Kalkar. Dolayısıyla artık o adam kötülük yapsa da, günaha girse de onu yol edinmez. Üzülür. Eskiden üzülmüyordu. Hakkın bu. Bir vuracak, 10 tane de ben vururum. Yere düşene bir tekme de sen atacaksın baba. Bunu diyen insanlar var. Çok. Yani abi herkes çalıyor. Yani. Veya herkes abi numara yapıyor. Ben de yapayım. Ne var ki? Bu işin şeyi bu. Sistemi
1: bu. İşin eli tutulmaz.
0: Heh, aynen. İşte kavanozu tutan balı şeyi yalar, barnağını yalar. Efendim köprüyü geçene kadar ayı. Öyle bir şeyim de vardır yazım. Yön ve yolda dilimizdeki ahlaksızlık diye. Bu kadar ahlaksızlık tavsiye eden atasözleri niye bizde var? Bir dile bu kadar mal olur mu ya? Ben hepsini sıraladım. Yön ve yol kitabım. Bundan önceki fikir kitabımda vardır. Dolayısıyla bunu yapan akıl zaten artık merhamet üretmeye başlar. Ve o adam artık insanları sömüremediği gibi toplumları ve dünyayı da sömüremez. Osmanlı ahmak mıydı? Osmanlı kendi rakiplerinin, İngiliz'in, Fransız'ın sömürgeci olduğunu görmüyor muydu? O da uysaydı düzene, o da işgal ettiği yerleri tokatlasaydı, insanları köleleştirip, değil mi? Yapmadı. Çünkü yapamaz. Çünkü iman sahibi adam. Bu zulme giremez. Yanlış yapar. Çok da yaptı. Fakat zulmü yol edinemez ve onu da güzel gösteremez. Şimdi Batı'nın yaptığı bunu bir de güzel gösteriyor. Ya seni sömürüyoruz. Teşekkür et. Elimi öp bakayım. Seni sömürdüğüm için bir de teşekkür etmen gerekiyor. Öyle mi? Asıl öyle.
1: Evet, ama biz de şaşıyız. Yani sadece o göstermiyor. Bizde de bir şaşılık var herhalde.
0: Zaten asıl sorun bizde diyorum ya ben hep.
1: Burada evet. Söylemişsiniz bir örnekle. Ziya Paşa ve Turgut Cansever'in şerhiyle. Ya. Evet, Ziya Paşa ne demiş? Turgut Cansever.
0: Siz okuyun. Nasıl ben ezberim zayıftır. Çok şimdi özellikle. Ziya Paşa biliyorsunuz Paris'e falan gitti. Gavur memleketlerini o dönemde görüyor 1860'lar.
1: Söylüyorum.
0: Ne diyor?
1: Diyarı küfrü gezdim. Beldeler, kaşaneler
0: gördüm.
1: Kaşaneler gördüm. Dolaştım mülki İslami. Bütün viraneler gördüm.
0: Evet.
1: Turgut Cansever de diyor ki çok akılsızca bir yanılgı.
0: Tabii işte bak bu demin dedim ya.
1: Tam akıl yerini buldu bu cümlede.
0: Batı'dan gelenlere bu gösterilen saf dil, misafirperverlik, kapıları açma bir tarafı, bir de bizden batıya gidenlerin ağzı açık ayran delisi gibi, rahmetli babamın sözü, ağzı açık ayran delisi gibi, yani kaldırımlara, oradaki hanımlara, efendim cici binalara falan. Abi ya, insanlık burada, medeniyet burada. Siz yaşadınız, ben de yaşadım batıda. O Türkiye'den gelenlerin %90'ı böyledir İslam aliminden. Abi acayip işte ya, bak kaldırımlar, bu arabalar şu son model falan filan. Ağzı açık ayran delisi. Ağzına ne koysan yutar o adam. Ağzı açık çünkü kapatamıyor. Turgut Cansever çok güzel ağzının payını veriyor. Ziya Paşa'nın ağzının bir payı var. Onu veriyor. Bakın Ziya Paşa'yı bizde çok överler. Efendim hikmetli beyitleri. Lan hikmetli beyitleri var da adam bir de hayatını oku. Bu ikiliye dikkat edin. Adamın ahlakı ne? Kelamı ne? Arada boşluk pek yoksa o adam iyi bir adamdır. Sözü de faydalıdır, faziletlidir. Ama sureta güzel sözler söylüyor. Kendisi tam zıttı bir tipse, Ziya Paşa öyledir. Hayatını okuyun yani gençler. Böyle yutmayın bu dolmaları. Vallahi ben açıkça söyleyeyim. Yani makamlara yalakalık yapan, çok ihtiras sahibi, hiç de tekin olmayan bir adamdır Ziya Paşa. Öyle mustakim falan bir adam değildir. Şimdi bu adam Paris'e gitmiş. Ağzı açık abi, oradaki köşkler işte onu diyor. Diyarı küfrü gezdim. Hep kaşaneler, hep beldeler. Her yer mamur. Kaldırımlar var. Bizde daha kaldırım yok. Adamlarda kaldırım var abi. Turgut Cansever ne diyor? Güzel kardeşim diyor. Paris'e kadar gittin, güzel. Orada gördüm böyle çok güzel köşkler var. Sanki bütün nüfus köşklerde yaşıyor. Hala öyle düşünürler ya.
1: Şatolarda.
0: Paris'te herkes böyle pastahanelerde yaşıyor, kafelerde yaşıyorlar falan. Çafçaflı yerlerde. Lan %90'ı köle zaten. Adamlar başlarını kaldırıp senin o Eyfel Kulesi'ni görmüyor adam. Günde 18 saat çalışıyor. Üç işe birden koşmaya çalışıyor. Her yerde öyle. Dolayısıyla Turgut Cansever diyor ki ya oralara gidip bunun bir sebebini de sorsaydın. Ula bu zenginlik nereden geliyor? Bu köşkleri hangi parayla yaptırdınız? Nereden geliyor bu? Tarım gelirinden mi geliyor? Yok. Nereden geliyor? Sömürgelerden geliyor. Londra'nın bu hali sömürge sonrası halidir.
1: Dolayısıyla bir akıl yanılgısı diyor.
0: İşte akıl şaşınca nazar da şaşıyor. Ki nazar da düşünmenin başka bir boyutudur. Sadece görüş değildir. Dolayısıyla akıl göstermiyor.
1: Son 3 dakikamız.
0: Tamam, kapatalım.
1: Onun için tam da kağıda baktığımda da karşıma o çıktı. O niyetle baktım. Yani sizden not almıştım. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin nutkuyla ilgili ama onu konuşamayacağız. Kainatın en akıllısı.
0: Resulullah Efendimiz'e ittiba edendir. Yani evet, en akıllıya, en akıllısı, en ahlaklıya ittiba eden.
1: Ona en çabalayan. Ahlaklısı ve aynı zamanda o zaman en akıllısı.
0: Aynı anda tabii ki.
1: Şöyle diyebilir miyim Savaş Bey? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar çok bakarsak, ne kadar çok tatbik edersek o kadar akıllı oluruz.
0: Akıllanacağız.
1: Akıllanırız.
0: Evet. Çünkü aklın da tecessüm etmiş hali, kamil aklın Resulullah Efendimiz'dir. Her hususiyetin, her güzel faziletin baş örneği, en yüce örneği Resulullah Efendimiz'dir.
1: Yani nasıl akıllanırım diyen bir insan hadis-i şerifleri açsa,
0: sünneti öğrense, yapmaya çalışsak
1: ve tatbik etmeye
0: çalışsak evet.
1: Akıllanır mı?
0: Tabii ki. En azından bir önceki halinden çok daha faziletli bir birim bile olsa oraya çıkmış olur. Bu da büyük bir kazançtır.
1: Yani kötülüğe doğru gittikçe ahmaklaşırız. Tabii. İyiliğe doğru gittikçe
0: akıllaşırız.
1: Akıllanırız.
0: Akıllılaşırız. Evet, akıllanırız.
1: Devenin bağıyla bitirin o zaman. Başa dönersek.
0: Yani dolayısıyla aklı Allah yolunda kullanabilmek için bağlarını ve bağıtlarını bizim elimizde tutmamız lazım. Başkalarının eline vermemek lazım. Küfrün, melanetin, şerrin eline asla vermemek lazım. Onu da güzel görmemek lazım. Çok akıllı diyerek çok ahlaksız insanları övmemek lazım. Tam tersi.
1: Ahmak demek lazım.
0: Tabii.
1: Kötü ve ahmak.
0: Dünyanın en ahmak adamıdır. Ama bizim de akıllı olmamız lazım tabii. Vazifemiz o.
1: Çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Savaş Bey. Evet, bugün bu ülkede aklı konuştuk. Savaş Bahçin'le kapatmadan kitapları tekrar göstermek istiyorum. Bakışlar ve Görüşler Ketebe Yayınları, tavsiye ediyorum. Okuyun çünkü bizim burada konuştuğumuzdan çok daha fazla mesele var içerisinde ve aklı da bu konuştuğumuzdan daha rahat düşünürsünüz kitap üzerinden takip ettiğinizde. 40 makam 40 anlam yine Ketebe Yayınları'ndan, bunu da gösteriyorum. Başka kitapları da var tabii Savaş Bey'in. Akılla ilgili kitapları var değil mi? Osmanlı'nın aklı,
0: Osmanlı aklı, medeniyet aklı,
1: kalbin aklı.
0: Bir üçleme
1: bugün biraz
0: var.
1: Konuştuğumuz. Evet. Haftaya görüşmek üzere.

şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını

0: tek tek teşekkür. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu haftanın Kırmızı Halı konukları yapımcı ve yönetmen Göksel Gülensoy'la sanatçı Mansur Arç. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek demek. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta tarihin büyük komutanlarından biri olan Hannibal'ın hayat hikayesini ve yaptığı savaşları doçent doktor Ahmet Çelik'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 20.00'da.

0: damarlarımızda hiç durmadan çalışan görünmez bir sistem var, kan. Al yuvarlar akciğerlerden aldığı oksijeni hücrelere taşıyor. Al yuvarlar virüsleri, bakterileri ve diğer tehditleri izliyor. Trombositler bir damar yaralandığında kanamayı durduracak sistemi harekete geçiriyor. Plazma ise bütün bu hücrelerle birlikte proteini, hormonları, besinleri ve vücudun kimyasal mesajlarını taşıyor. Ama bugün bilim kana artık yalnızca bizi hayatta tutan bir sıvı olarak bakmıyor. Çünkü damarlarımızda dolaşan kan aynı zamanda bedenimizde olup bitenlerin izlerini taşıyor. Mesela bir enfeksiyonun, bir bağışıklık tepkisinin, bir organın çalışma biçiminin, hatta bazı tümörlerin kana bıraktığı moleküler işaretlerin. İşte bilim insanları şimdi bu izleri okumaya çalışıyor. Peki okuyabilecekler mi? Mesela bir gün sıradan bir kan testi, henüz hiç belirti hissetmediğimiz bazı hastalıkların ilk işaretlerini çok daha erken yakalayabilecek mi? Ya da laboratuvarda üretilen kan hücreleri, özellikle nadir kan gruplarına sahip insanların hayatını kurtarabilecek mi? Yaşlandıkça kanımızı üreten kök hücrelerde meydana gelen değişiklikleri çözmek, sağlıklı yaşlanmanın yeni yollarını gösterebilecek mi? Hatta gelecekte yapay zeka, kanımızdaki milyonlarca biyolojik veriyi bir araya getirerek bedenimizin geleceğine ilişkin bugün göremediğimiz örüntüleri ortaya çıkarabilecek mi? Kısaca binlerce yıl boyunca insan hayat kanda dedi. Belki de haklıydı. Ama 21. yüzyılın sorusu artık çok daha büyük. Kan yalnızca bugün yaşadığımızı değil, yarın nasıl yaşayacağımızı da anlatabilir mi?
1: Damarlarımızın içinde doğduğumuz andan son nefesimize kadar hiç durmadan akan bir nehir var, kan. Görünüşte sadece birkaç litre ama içinde hayatımızın belki de en önemli sırları saklı. Oksijeni hücrelerimize taşıyor, bağışıklık sistemimizi harekete geçiriyor, yaralandığımızda kanamayı durduruyor. Sadece bu kadar da değil, çünkü insanlık kana biyolojik bir olgudan çok daha fazlasını yükledi. Kan çekiyor dedi, kandan korktu, kan uğruna savaştı, hatta gençliğin ve ölümsüzlüğün sırrını onda aradı. Şimdilerde ise bilim bir damla kandan hastalıkların moleküler izlerini okumaya, laboratuvarda kan hücreleri üretmeye, kan ile yaşlanma arasındaki ilişkilerini

ilişkiyi çözmeye çalışıyor. Belki de damarlarımıza yalnızca hayat değil, bedenimizin geçmişten geleceğe uzanan dev bir biyolojik bilgisi akıyor. Peki ne dersiniz? Kan gerçekten nedir? Yalnızca bizi yaşatan bir sıvı mı, yoksa bedenimizin sürekli güncellenen canlı veri ağı mı?

0: kanı sadece bir taşıyıcı olarak tarif edersek haksızlık etmiş oluruz. Evet, bir taşıyıcılık fonksiyonu var. Sonuçta nefes almamızla beraber oksijenleri dokulara taşımak, daha sonra artık olan maddeleri transferi, kanın içerisinde bulunan diğer hücrelerden kana geçen maddelerin, hormonların ya da biyolojik sinyallerin taşıması kanın görevleri içerisinde. Bu kısım taşıyıcılık kısmı. Ancak bununla beraber aslında kan bizim için 24 saat bize veri veren bir veri bankası diyebiliriz. Bu verilerin doğrultusunda biz kişinin günlük sağlık durumunu, hastalıklara olan elverişini yahut hastalığın tedavisi söz konusuysa gidişatını takip edebiliyoruz. Bu açıdan biz kanı hem taşıyıcılık fonksiyonuyla hem de verileri bize vermesi ve bunların yorumlanması doğrultusunda değerlendirmeliyiz. Ancak tabii ki bu veriler sadece kan parametrelerini değerlendirmekle yeterli değildir. Çünkü o anki durumu evet bize gösterir. Bunun yanında hastanın şikayeti, hastalığın durumu, diğer yapılan tıbbi tahlillerin de değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla kan bize veriyi verir ama tıbbın yapması gereken diğer bütün verilerle beraber kan verilerini harmanlayarak yorumlamasıdır.
1: Size kanınızda gelecekte yakalanacağınız hastalıklar yazıyor deseler öğrenmek ister miydiniz?
2: Tabii ki öğrenmek isterim.
3: Onlara karşı önlem almak isterdim. Hayatımı öyle yaşardım.
4: Yani tabii ki öğrenmek isterim çünkü en azından çaresini bulmak için bilmem lazım ki ona göre bir çare bulalım.
1: ...1900'lerin başına kadar kan nakli büyük bir bilinmezdi. Sonra A, B ve sıfır kan grupları keşfedildi. Bu keşifle birlikte tıp çok önemli bir gerçeği de anladı. Al yuvarların yüzeyindeki moleküler işaretler bağışıklık sisteminin kanı nasıl algılayacağını belirliyor. Yani her kırmızı kan aynı değil. Bu yüzden hiç tanımadığımız bir insanın kanı hayatımızı kurtarabilirken uyumsuz bir kan ciddi ve hatta ölümcül bir bağışıklık tepkisine yol açabiliyor. Peki beden bu ayrımı nasıl yapıyor? Vücudumuzun ben ve yabancı sınırı kanımızın üzerinde mi yazılı? Ne dersiniz?
0: Kanın içerisinde bir kimlik kontrol sistemi var diyebiliriz. Bu kimlik kontrol sistemi kan hücrelerinin içerisinde, eritrositlerimizin üzerinde bulunan antijenler vasıtasıyla oluyor. Bu antijenler kişinin kendine ait, kendinden olanı tanımaya yarıyor. Buna karşılık eğer bir yabancıyla karşılaşırsa eğer antikor üreterek yabancı olduğunu tanımlayabiliyor. Bununla beraber bağışıklık sistemi de yabancıya karşı bir reaksiyon geliştirebiliyor. Çok önceki zamanlardan beri kan nakillerinin yapıldığını biliyoruz. Ancak bu kan nakillerinin bir kısmında başarı sağlanırken bir kısmı başarısızlıkla sonuçlanmış. Ancak bunun neden kaynaklandığı bilinemiyor. Sonra kandaki grupların A, B, 0 gruplarını ve RH faktörünün özellikle bulunmasıyla beraber kendine ait olanı nasıl tanımladığı yahut yabancı olanı nasıl ayırt edebildiği ile ilgili büyük bir keşif oldu. Bu hem kan nakillerinde aslında neye dikkat edilmesi gerektiğini, dolayısıyla uyumluluk denen bir kavramın göz ardı edilmemesi gerektiği ve organ nakilleri için doğru naklin yapılması için hangi kriterler göz önüne alınması gerektiği bulunmuş olundu. Kan transferi mümkün olmasıyla beraber birçok tedavinin önü açıldı. Birçok organ nakliyle beraber böbrek hastalıkları, kornea nakilleri, birçok organ nakilleri söz konusu. Tabii ki şu an kan bağışıyla ancak bu nakiller söz konusu olabiliyor iken en azından doğru kan, doğru grup ve doğru uyumluluk yakalandığı zaman hastaya maksimum verimliliğin elde edilebilmesi için uygun olan faktörlerin göz önüne alınması gerektiği biliniyor. Kan nakliyle beraber dolayısıyla doku nakilleri, bazı tedavilerin daha kolaylıkla devam etmesi, bunların içerisinde kanser tedavileri söylenebilir yahut kozmetik tedaviler, gençleşme yahut yüzle ilgili, saç ekimiyle ilgili bazı tedavilerde PRP elde edilerek bunların önünün açılması sağlandı. Kanın tanınmasıyla beraber, kanla ilgili daha çok bilgi almakla beraber biz şu an belli parametrelere bakıyoruz. Belli parametreleri ancak değerlendirebiliyoruz. Ancak hastalıkları aslında biz belirti verdiği zaman ancak tedavisine başlayabiliyoruz. Kanı tanıdığımız zaman, içeriğiyle ilgili daha çok bilgi sahibi olduğumuz zaman belki de hastalıklar belirti vermeden kanda bıraktıkları izlerle yahut hücrelerin kana aktardıklarıyla da biz yola çıkabiliriz. Ve böylece aslında küçük belirtiler bile ihtiyacımız olmadan sadece kan parametrelerini değerlendirerek bunlar üzerinden gidilerek çok erken teşhisler yahut kişisel tedaviler geliştirilebilir. Her kişinin kanına göre belli tedavi grupları oluşturulur ve buna özel tedavi yöntemleri de gelecekte geliştirilebilir.
1: Kan görünce korkar mısınız?
2: Hayır, korkmuyorum hiç.
1: Peki sizce neden kırmızı boya değil de kan bizi bu kadar etkiliyor?
2: İnsan sağlık sorunuyla ya da bir kazayla ilişkilendirdiği için ya da canından korktuğu için, endişelendiği için olabilir.
5: Ya kanın çağrıştırdığı şeylerle alakalı bence. Kırmızı boya görünce insanın aklına ne bileyim kanın alınması, hasta olması vesaire gibi çağrışımlar yapmadığı için korkmuyorlardır.
6: Bence kanın kokusundan dolayı, çünkü insan dışarıda gördüğü kanı kendi kanı zannettiği için tansiyonu düşüyor vesaire, bayılmalar olabiliyor. Bu yüzden olabilir.
4: İlk başlarda 20 yaşına kadar korkardım, hatta bayılırdım. Ama onu çok şükür atlattım şimdi.
1: İnsan DNA'yı keşfetmeden binlerce yıl önce biyolojik mirasını kanla tarif etti. Kan bağı, kan çekmesi, kanımızda var gibi. Oysa bugün biliyoruz, mirasımızı taşıyan kanın kendisi değil, hücrelerimizdeki genetik bilgi. Üstelik hikaye genlerle de bitmiyor. Zekadan davranışlara dek tüm karmaşık özelliklerimiz genlerimizle birlikte çevrenin ve yaşam deneyimlerimizin oluşturduğu bir sonuç. Ama yine de soralım, insanlık kanımızda var derken tamamen mi yanılıyordu?

kanında var dediğiniz zaman biz aslında annesine ya da babasına daha çok bağlıyormuş gibi konuşuyoruz. Annesi gibi, babası gibi. Bireyler tabii ki genetik aktarım olarak annesinden ve babasından DNA'lar alır. Ancak bu sadece demek değil ki bir birey haline geldiği zaman bu aldığı genetikten ibarettir. Çünkü bazı kısımlar, evet, fiziksel özellikler, yetenek, bazı kabiliyetler, bazı eğilimler anneden ve babadan gelmekte. Ama bununla beraber anne ve babanın öğretileri, toplumda gördükleri, ekonomik düzey, yaşam koşullarında bunun içine katkı sağlar. Örneğin bir kişinin yeteneği vardır ancak bu keşfedilmezse eğer ortaya çıkmayabilir. Yahut çok yetenekli olmamakla beraber eğitimle, çeşitli faktörlerle bu geliştirilerek belli bir seviyeye eriştirilebilir. Dolayısıyla burada insanların kendine ne kadar katkı sağladığı yahut çevresinin yaşadığı olaylar, gördüğü, öğrendiği olaylarında kendi birey olma yolunda katkısı muhakkak ki vardır. Dolayısıyla insan sadece DNA'sından ibaret değildir. Yaşadığı çevre, öğrendikleri, kazandıkları yahut travmalar ya da acı olaylar sonucunda kaybettikleriyle belli duyguları, belli kavramları hayatına kazandırır. Örneğin korkular, evet, aile bireylerinde bazen deriz ki ablası da zaten korkardı karanlıktan. Ancak bu ablası gibi anne ve babasından aktarılmış da olabilir. Yahut daha önce yaşadığı bir korkudan kaynaklı gelişmiş de olabilir. Bir bebeklik travması da söz konusu olabilir. Kanla ilgili söylenen terimler açık, aslında

0: aslında toplumların kana kattığı anlamlardır. Mesela kan bağı dediğimiz zaman bir aitlikten bahsediyoruz, bir birliktelikten bahsediyoruz. Kan davası dendiği zaman bir kaybedilen hayata karşılık verilmesi gerekenden bahsediyoruz. Kan çekmesi, kan tutması gibi kavramları da aslında biz yaşadığımız hayatlarda olan durumlara karşılık biz toplum aslında bunları koyuyoruz. Kendi kültürümüze bağlı olarak yorumluyoruz. Bunların içerisinde bir kısmı bize olumlu, aitlik, bağlanma, sadakat kazandırıyorken bir kısmı da aslında olumsuz olayları bize çağrıştırıyor. İhanet, şiddet, karşılıklı tavizlerin verilmesi şeklinde. Dolayısıyla kan aslında bir biyolojik terim iken toplum aslında onu farklı manalarda da kullanabiliyor. Kanımızın içerisinde hücrelerimize aktarılan DNA'larımız var ki bu DNA'larımız annemizden, babamızdan, daha önceki atalarımızdan alıyoruz. Ve dolayısıyla atalarımızdan gelen şifreler bizim kanımıza aktarılıyor. Biz aynı şifrelerle aslında nesillerimizi devam ettiriyoruz. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz ki kan aslında bir DNA taşıyıcısı ve DNA şifresi içeren bir sıvıdır.
1: Sizce kan çekiyor diye gerçekten bir şey var mı? Mesela hiç tanımadığınız bir akrabanıza yakınlık hissedebilir misiniz?
2: Bence bununla alakalı bir yakınlık hissetmiyorum ben yani. Olduğunu düşünmüyorum. Daha çok insanın uyumlu olmasıyla alakalı.
3: Toplum olarak hani öyle düşünüyoruz. Zihnimize de öyle yerleşmiş sanki. Bence var, inanıyorum öyle şeye.
4: Var ama kanla alakalı bir şey değil bence ya. Sosyal çevreyle falan alakalıdır yani, kan çekiyor değildir.
5: Öyle bir şey var yani, inanıyorum ben.
6: İnsan genleri keşfetmeden binlerce yıl önce akrabalığı kanla tarif etti. Aynı aileden gelenlere kan bağı dedi. Hiç tanışmamış iki akrabanın birbirine yakınlık duyabileceğine inanıp kan çekiyor dedi. Bir aile ferdinin öldürülmesini yalnızca bir insan kaybı değil, bütün soyun kanına karşı işlenmiş bir suç saydı. Ve kimi toplumlarda akan kanın karşılığı yine kan oldu. Peki insan neden soyunu, sadakatini ve hatta intikamını kan üzerinden tanımladı? Bugün biliyoruz ki bizi akrabalarımıza bağlayan şey damarlarımızda dolaşan kanın kendisi değil, kuşaklar boyunca aktarılan ortak genetik miras. Anne ve babamızdan aldığımız DNA geçmişimizin biyolojik izlerini taşıyor. Ama burada hala ilginç bir soru var. Halk arasında kan çekmesi dediğimiz o açıklanamaz yakınlığın bilimsel bir karşılığı gerçekten olabilir mi? Mesela bir insan hiç tanımadığı akrabasını gerçekten hissedebilir mi? Yoksa kan çekmesi insanlığın akrabalığı anlamlandırmak için yarattığı güçlü bir kültürel hafıza mı? Bir zamanlar soyun taşıyıcısı olduğuna inanılan kanın yerini bugün DNA aldı. Artık birkaç damla kan içindeki hücrelerden geçmişimize ilişkin genetik bilgileri okuyabiliyoruz. Belki insanlık binlerce yıl boyunca kanımız bizi birbirimize bağlar derken bilimsel olarak doğru kelimeyi kullanmıyordu. Ama doğru bir gerçeğin peşindeydi. Geçmişimiz gerçekten içimizde taşınıyor.
7: Bir bardak kırmızı boya ve bir damla kan. Renk aynı olabilir ama beynin verdiği cevap tamamen değişebiliyor. Daha da ilginci, kan ve yaralanma korkusu bazı insanlarda diğer korkulardan çok daha farklı bir tepki yaratabiliyor. Mesela önce kalp hızı ve tansiyon değişiyor, ardından kişi hızla düşebiliyor veya bayılabiliyor. Buna vazovagal tepki deniyor. Peki neden? Kan görmek neden beynimiz için yalnızca bir görüntü değil? Acaba bu tepkiler milyonlarca yıllık bir yaralanma ve hayatta kalma alarmı olabilir mi? Şöyle de sorabilirim. Biz mi kandan korkuyoruz yoksa evrimsel geçmişimiz mi?
0: Kan İki tarafı da aslında temsil ediyor. Hem damarlarımıza akan kan, hayatı, canlılığı temsil ederken bu kanın dışarıya çıkması bize şiddeti, yaralanmayı, ölümü tabir eder. Dolayısıyla canlılıkla ilgili olan kısım bizim için olumlu, güzel, hayatta kalma sebebimiz, bizim varoluş sebebimiz iken ölüm korktuğumuz, kaçındığımız bir kavram. Kanın ortaya çıkmasıyla beraber içgüdüsel olarak biz bu korkuyla yüzleşiyor olabiliriz. Buna karşılık bazı insanlarda vazovagal refleks dediğimiz ekstra durumlar ortaya çıkabiliyor. Tansiyonun düşmesi, mide bulantısı, baş dönmesi, hatta bayılma gibi daha hassas davrandıkları, daha yoğun yaşadıkları duygular söz konusu olabiliyor. Bu her insanda böyle olmamakla beraber çok eski çağlardan beri insan yaralanmadan, ölümden kaçmak zorunda olduğu için, hayatta kalmak zorunda olduğu için kanı gördüğü yerde bir alarm durumuna geçmeye koşullanmış bir varlık. Dolayısıyla kanı gördüğü zaman mesela kanın dışarıya akması tansiyonun düşmesine sebep olur ki vücut kanı içeride tutmak ister. Yahut kanı gördüğü yerde donup kalması aslında enerjiyi azaltarak bir savunma hattını oluşturur. Hareketsiz kalarak bir kendini koruma psikolojisi oluşturur. Dolayısıyla aslında vücudun bu verdiği tepkiler belki daha önceden bizim öğrendiğimiz, evrimde öğrendiğimiz, bu şekilde yaparsak daha verimli oluyordan yola çıkarak aldığımız tedbirler de olabilir.
7: Hayat demekti ama insanlık onu ölümün de sembolü yaptı. Hatta kutsal saydı, kirli saydı, soyu kanla tanımladı, yemini kanla mühürledi. Akan kanın karşılığını yine kanla istedi. Kan borcu diyerek intikamı kuşaktan kuşağa aktardı. Peki nasıl oldu da aynı biyolojik sıvı hayatın, ölümün, kutsallığın, kirliliğin, namusun ve adaletin sembolü olabildi? Kana bu anlamları biyoloji mi verdi, insan mı?
0: Kan canlılığı temsil ettiği için bizim için önemli bir sıvı, önemli bir madde. Çünkü kanımız olduğu sürece biz canlıyız, bizim için kutsal. Ama aynı zamanda bize görüntüsü ölümü çağrıştırdığı için de aynı zamanda korktuğumuz ve tepki verdiğimiz bir madde. Dolayısıyla kan yoluyla biz belli kavramlarımızı, aileden gelen ya da toplumdan gelen belli kavramlarımızı nakledebildiğimiz için kanımızla ilgili bazı olaylar bizi tepki vermeye de sürükler. Bu sebepten kana kan ifadeleri, kan bağı ifadeleri, kan davası gibi aslında bizim için kutsal saydığımız kanı akması yahut kanımıza dokunan, kanımızla ilgili bizim yahut ailemizin yahut atalarımızla ilgili kanla ilgili ifadelerin kullanılması bu kutsallığa aslında bir nevi dokunduğundan ötürü olabilir.
1: Hiç tanımadığınız bir insanın kanının bugün damarlarınızda dolaştığını bilmek size ne hissettirirdi?
2: Açıkçası bir şey hissetmezdim yani. O kişiyle kendi aramda bir bağ kurmam. Ondan kan aldığım için.
4: Spesifik bir şey hissettirmez. Minnet belki, sonuçta ihtiyacım olmuş. Tanımadım, anonim birisi kan bağışı yapmış. Ben de onu kullanıyorum herhalde.
8: Ya tabii ki bir tuhaf olurdum. Yani en azından kanı veren kişiyi bir öğrenmek isterdim. Hani nasıl bir karakter, nasıl bir kişilik. Çünkü sonuçta onun kanını taşıyacağız. O yüzden isterdim yani.
6: Bir insan öldüğünde neden kanı yerde kalmasın deriz? Neden adaletin, intikamın, hatta namusun dilinde bile kan vardır? İşte bu düşüncelerin kökleri modern mahkemelerden ve merkezi devletlerden çok daha eski bir toplumsal düzene uzanıyor. İnsanın güvenliğini yalnızca kendisinin değil, ailesinin, soyunun ya da ait olduğu grubun sağladığı dönemlerde bir kişiye yapılan saldırı yalnızca o kişiye karşı işlenmiş bir suç sayılmıyordu. Bütün gruba yönelmiş bir saldırı olarak görülebiliyordu. Öldürülen kişinin kanıysa kaybedilen hayatın görünür simgesine dönüşüyordu ve zamanla ortaya çok güçlü bir kavram çıktı: kan borcu. İşte kan davası dediğimiz döngünün en karanlık paradoksu da burada. Adaleti sağlamak için başlayan misilleme yeni bir adaletsizliğin nedeni oluyordu. Modern hukuk sistemlerinin yükselişiyle cezalandırma yetkisi aile

0: Köyden, aşiretten ve kişiden alınarak giderek devlete geçti. Ama binlerce yıllık izi dilde kaybolmadı. Bugün hala kan borcu diyoruz, kanının hesabı sorulacak diyoruz, kanı yerde kalmayacak diyoruz. Çünkü kan insanlık tarihinde yalnızca damarlarımızda dolaşmadı. Akrabalığın, aidiyetin, şerefin ve adalet fikrinin içinde de dolaştı. Ve belki asıl soru şu, insan adaleti hukuka teslim etti. Peki kanın hafızasını gerçekten silebildi mi?
1: Yıllardır anlatılan vampir ya da Drakula efsanelerinin merkezinde hep aynı fikir vardı. Genç kan yaşamı uzatabilir. Bugün ise Epstein dosyasıyla yeniden dolaşıma giren adrenokrom anlatıları da aynı fikri işaret ediyor. Yani çocuklardan ya da gençlerden elde edilen bir maddenin insanı gençleştirdiği öne sürülüyor. Ama maalesef ki bu iddianın henüz bilimsel kanıtı yok. Yine de şurası biliniyor. Bilim dünyası gerçekten de genç ve yaşlı organizmaların kanında dolaşan faktörleri inceleyerek kanın yaşlanma üzerindeki etkilerini araştırıyor. Yani hayvan deneylerinde kullanılan heterokronik parabiyoz çalışmalarından plazma araştırmalarına kadar artık soru laboratuvarlarda. Peki efsane nerede bitiyor, bilim nerede başlıyor? Ve asıl soru şu, yaşlanmanın bazı biyolojik anahtarları gerçekten kanımızda olabilir mi?

0: yaşlanmaya bir çare henüz bulunamadı. Ancak adrenokrom diye bir madde evet var. Adrenalinden türevli bir bileşiktir adrenokrom. Bazen şöyle ki bir madde evet bulunuyor, fayda sağlandığı biliniyor. Ancak sansasyonel bir hale getirilip medyatik olduğu zaman olay aslından çıkıp çok daha başka boyutlara getirilebiliyor. Bu şekilde insanlara tanıtmak insanlara da hoş gelebiliyor. Adrenokrom için mesele aslında biraz da böyle. Korku anında, stres anında adrenalin salgısı artmasından sebep adrenokromlar da dolayısıyla artacaktır. Bu maddelerin tıpta ya da deneylerde kullanım alanı gençlerle yaşlılar arasındaki aslında metabolik farkları değerlendirmek. Şöyle ki, yaşlandıkça tabii ki hücrelerin içerisindeki moleküller değişecek, metabolizma değişecek, yapı değişiyor. Buna çare olarak gençlerden elde edilen maddeler yaşlılara verilerek tedavi yöntemleri yahut daha ileri bir seviyede, daha efektif bir seviyede metabolizmayı ilerletmek amaçlanıyor. Buradaki amaç yaşlılığa çare bulmak mertebesinde henüz değil. Dolayısıyla bu tür bulunan maddeler evet tedavi olarak kullanılabiliyor. Ancak bir gençlik iksiri yaşlanmaya bir çare olarak henüz kanıtlanmış değil.
1: Laboratuvarda üretilmiş yapay kan güvenli olsa gerektiğinde kullanılmasını kabul eder miydiniz?
2: Çalışmalarda medikal olarak onaylanırsa bence kullanılabilir yani. Bir endişe duymazdım.
3: Vallahi şu an hiçbir şeye güvenmiyorum. Yapay olarak hiçbir şeye güvenmiyorum. Hele bu koronavirüs aşılarından sonra falan. Zaten millet hep hasta. Kalp krizleri, kanserler çok yoğun. Şu an kabul etmezdim.
4: Yani sağlığım için mecbursa ederdim. Ama mecbur değilse etmem.
5: Yüzyıllardır anlatılan bir efsane var. Başkasının kanını alan onun yaşamından da bir parça alabilir mi? Vampir hikayelerinde cevap evetti. Dracula yaşlanmıyordu. Geceleri avına çıkıyor, insan kanıyla besleniyor ve yüzyıllara meydan okuyordu. Elbette vampirler bir efsaneydi ama insanlığın kanla gençlik arasında kurduğu bağ hiç kaybolmadı. Yüzyıllar geçti, şatoların yerini laboratuvarlar, efsanelerin yerini moleküller aldı. Bugün internette Epstein dosyaları etrafında da yeni dolaşıma giren çok karanlık bir iddia var. Adrenokrom. Çocuklardan ya da genç insanlardan elde edildiği ve insanı gençleştirdiği öne sürülen gizemli bir madde. Oysa bilim başka bir şey söylüyor. Adrenokrom, adrenalin oksitlenmesiyle oluşabilen kimyasal bir bileşik. Laboratuvarda da üretilebiliyor, çocuk kanına ihtiyaç duymuyor ve insanı gençleştirdiğini ya da ömrü uzattığını gösteren bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Ama hikayenin şaşırtıcı tarafı tam da burada başlıyor. Çünkü genç kan fikrinin kendisi bilim dünyasının tamamen dışında değil. Araştırmacılar genç ve yaşlı hayvanların dolaşım sistemlerini birbirine bağladıkları deneylerde kanda dolaşan bazı moleküllerin yaşlanmış dokuların davranışını etkileyebildiğini gördüler. Bu yöntemin adı heterokronik parabiyoz. Şimdi bilim insanları çok daha temel bir sorunun peşinde. Genç kanın içinde yaşlanmayı yavaşlatan özel bir gençlik maddesi mi var? Yoksa asıl mesele genç kanda bulunmayan bir şey değil, yaşlı kanda zamanla biriken bazı biyolojik sinyallerin azalması mı? Henüz kesin cevabı bilmiyoruz. Genç plazmanın insanı gençleştirdiği kanıtlanmış değil. Ama düşünün, ya gelecekte bilim kanın içindeki yaşlanmayı hızlandıran ve yavaşlatan moleküler sinyalleri tek tek çözebilirse? İşte o zaman belki de geleceğin insanı genç kalmak için başka bir insanın kanına ihtiyaç duymayacak. Bir laboratuvar genç bir bedenin biyolojik ortamını taklit eden molekülleri üretecek. Yaşlanmış hücrelere yeniden gençmiş gibi davranmaları için sinyaller gönderecek ve kan yalnızca hayatı taşıyan bir sıvı olmaktan çıkıp yaşlanmaya müdahale eden biyolojik bir platforma dönüşecek.
6: Bugün kan testi sonuçları bedenimizde o an ne olduğunu anlamaya yönelik. Oysa geleceğin tıbbı daha ne olmadı sorusunun peşinde. Örneğin bazı tümörler kana DNA parçaları bırakabiliyor. Bilim insanları da buradan yola çıkarak bu moleküler izleri yakalayan sıvı biyopsi yöntemleri geliştiriyorlar. Yani bilim insanları kanda dolaşan proteinleri, DNA'yı ve başka biyolojik işaretleri giderek daha ayrıntılı inceliyor. Gelin burada bir duralım ve bu verilere bir de yapay zekayı ekleyelim. İşte çok yakın bir gelecekte bu büyük dönüşüm gerçekleşebilir. Düşünün, binlerce biyolojik işaret birlikte okunabiliyor. Müthiş değil mi? İşte o an bir kan testi hastalık henüz belirti vermeden bedenimizin verdiği sessiz alarmı yakalayabilir. Ne dersiniz? Bir gün kanımız yalnızca bugünkü sağlığımızı değil, gelecekteki risk haritamızı da çıkarabilir mi?
0: Kanla ilgili birçok parametreyi şu an biliyoruz ama aslında bildiklerimiz tamamının belki de çok azı. Bir laboratuvar tahlili yaptırdığımız zaman bizde birçok sonuç geliyor. Kimisinin artışından, kimisinin azalışından bahsederek bir değerlendirme yapıyoruz. Ancak demiştik ki tabii ki hastanın durumunu yahut diğer vücut sıvılarından ya da yapılan diğer alınan numunelerden elde edilen sonuçlarla beraber ancak bunları değerlendirerek bir sonuç elde edebiliyoruz. Kanserle ilgili bazı belirteçler var. Mesela meme kanseri yahut prostat kanseriyle ilgili bu belirteçler yardımıyla bunu teşhis edebiliyoruz. Ancak birçok hastalık için o parametrelerin artışı aslında bize net olarak bir sonuç veremiyor. Bir hastalık var, bir sorunu var ama şurada ve şu hastalık şu sebeple henüz bize bunu diyemiyor. Ancak bütün çalışmalar bu belirteçlerin bulunması, kanın bize daha çok bilgi verebilmesi ve bunlarla beraber hastalıkları daha erken safhada yakalayarak bunlara çare aramak yönünde. Belki de ileride bu gelişmelerle beraber bir damla kanla beraber biz hastalık belirti vermeden sadece bu izlerle beraber ya da metabolik değişimlerin kattığı değişikliklerle beraber hastalıkları daha öncesinden tedbirini alabileceğiz yahut kişisel tedavi yöntemleri geliştirebileceğiz ya da kan bize aslında tedbir almamız yönünde bir katkı sağlayacak. Bunun gelişmesi sayesinde sürekli değil, ihtiyaç halinde kan alınıp ihtiyaç tedavinin uygulanması gelecekte gerçekleşebilir.
6: İnsanlık binlerce yıldır kanı yalnızca insandan elde ediyor. Ama artık bu kural da değişecek gibi görünüyor. Çünkü bilim insanları laboratuvarda kök hücrelerden kırmızı kan hücreleri üretmenin yollarını araştırıyor. Bu çalışmaların sonuçları insanlarda erken aşama klinik araştırmalarına dek ulaştı. İşte bunu başarabilirsek nadir kan gruplarından afetlere, savaşlardan acil ameliyatlara kadar tıbbın en eski sorunlarından biri ortadan kalkabilir. Bu da yeni bir büyük dönemin başlangıç sorusunu akla getirir. Kanı yalnızca bağışlanan bir yaşam kaynağı değil, tasarlanabilen bir biyoteknoloji olarak görmeye başlarsak ne olur? Evet, bugün kanı okuyoruz. Yarın bazı parçalarını da üretebiliriz. Peki bir gün onu değiştirmeyi de başarırsak, insan sağlığının ve sağlıklı yaşam süresinin sınırlarına müdahale edebilir miyiz?
0: Gelecekte kanın yapılabilir olması muhakkak ki çok büyük bir çığır açar. Kan ihtiyacına çok güzel bir çare olur. Çünkü biliyoruz ki kan bağışıyla ancak şu an kan temin edebiliyoruz. Orada da bahsettiğimiz gibi uyumluluk söz konusu olmalı, doğru kan grubu olmalı. Bazı kan grupları çok daha nadir bulunuyor. Onlar çok dezavantajlı durumda iken bu konular çok rahatlamış olacaktır. Ancak yine biliyoruz ki kan aslında sadece kırmızı hücrelerden oluşan bir sıvı değil. İçerisinde farklı hücrelerin olduğu, aynı zamanda plazmasının sıvı kısmının olup vücut içerisinde birçok molekülün, biyolojik sinyallerin, hormonların, farklı malzemelerin de içerdiği aslında komplike bir sıvıdır. Dolayısıyla şu anki şartlarla bir kan yapımı çok mümkün olmamakla beraber, ileride teknolojinin ve ekonominin de getirileriyle beraber yapay bir kan üretimi laboratuvar şartlarında belki mümkün olabilir. Ve bunun mümkünatıyla beraber hem kan ihtiyacı karşılanabilir, artık bireylerin kan vermesi gerekli olmayabilir ki bu durum afetlerde, deprem gibi çok büyük kitlelerin kan ihtiyacının olduğu zamanlarda bireylerden kan elde etmek yetersiz kalabiliyor. Bu konuya çare olabilir ve laboratuvar üzerinde kan elde edilmesiyle beraber çalışmalar çok daha hızlı ilerleyebilir. Kanla ilgili çok daha verimli ve çok daha rahat çalışmalar yapılabilir. Çünkü insandan elde etmekten çıkmış olacaktır.
1: Bilim kan üzerinde insan ömrünü uzatmanın bir yolunu bulsa, siz kaç yaşına kadar yaşamak istersiniz?
2: Kaç yaşına? Hayattan keyif aldığım sürece yaşamak isterdim. Ama bir süre sonra sıkıcı olacağını düşünüyorum. O yüzden tam bir sayı veremiyorum.
7: Yani şu ankinden çok farklı olsun istemem herhalde. Ortalama yaşam ne kadarsa o kadardır. 80 falan herhalde.
8: Aslında bu çok zor bir soru. Çünkü çok uzun yaşamak da huzur getirir mi bilemeyiz. O yüzden buna net bir sayı veremem de yine de bir sayı vermemi isterseniz herhalde 300'dür ya.
9: Vallahi en fazla 80 istemem yani öyle fazla uzun yaşamayı.

Efendim, bir damla kan bir zamanlar soyumuzun işaretiydi. Kutsaldı, yasaktı, korkutucuydu. Uğruna savaşlar verildi, intikamlar alındı. Sonra bilim o damlayı mikroskobun altına koydu. Ve insanlık kanın içinde efsanelerden çok daha şaşırtıcı bir dünya buldu. Bugün kan bizi yaşatıyor. Hastalıklarımızın izlerini taşıyor. Bir yabancının hayatını kurtarabiliyor. Ama yarın belki de hastalıkları başlamadan haber verecek. Hatta laboratuvarda üretilebildiğinde yaşlanmanın sırlarının bazılarını açığa çıkaracak. Kısaca binlerce yıl boyunca kim olduğumuz kanımızda dedik. Şimdi çok daha büyük bir sorunun eşiğindeyiz. Ya kim olacağımızda kanımızda saklıysa?

0: Tefik ve Peak sürüş izlemleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu, Oto Mekanika Frankfurt Fuarı'ndan görüntüler yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, bugün 12.15'te, 24'te.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24.

0: Arap'ta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Aslında daha öncesinde de çok almak istemiştim ama bugüne nasipmiş, kendisine hoş geldiniz diyeceğim ama önce kendisini tanıtmam lazım. Kim var programımızda? Genç ve çocuk psikiyatristi Profesör Doktor Veysi Çeri.
1: Merhabalar. Doğru söyledim mi? Evet, çok güzel söylediniz.
0: Hoş geldiniz. Şimdi biz herhangi bir cümle kurmanıza fırsat vermeden, yani hoş bulduk bile dedirtmiyorduk aslında. Neyse, bugün iyisiniz. Hemen o ilk soruyu soruyoruz. Profesör Doktor Veysi Çeri, Arap.
1: Evet, hepimiz gibi.
0: Bir korktuk. Evet. Bir durduk. Evet, tamam.
1: Evet, hepimiz gibi ben de Araf'tayım. Aslında bence hayata gelmek Araf'ta olmak diye düşünüyorum ben. Çünkü sürekli olarak önümüze yeni seçimler çıkıyor. Bir seçim yapmak, hani bazı filmlerde de şey oluyor, benim gençlik yıllarımın çok sevdiğim bir filmi vardı işte, Kelebek Etkisi diye. Aslında her bir seçimimiz bize yepyeni bir evren açıyor. Ve ben aslında şeye de inanıyorum, yani her bir seçimimizden kaynaklanan ya da onun dışındaki bir seçimi yapsaydık belki de başka bir evrende o hayatımız devam ettiğini düşünüyorum. Yani o paralel evrenlerde hayatlarımızın aslında devam ettiğini ve bunların toplamında aslında adeta hesaba çekileceğimizi düşünüyorum. Bu açısıyla Araf'ta olduğumuzu düşünüyorum yani ben. Bir yanımız bir taraf, başka tarafımız işte başka yaşayan bir hayat diye düşünüyorum ben.
0: Ya bu galiba taraf olarak okunuyor değil mi bu? Yani bir Araf taraf olarak, yani bazen sorunu yanlış, yok çok güzel açıkladınız hocam da, yani bazen mesela Araf'ta kalmak sanki çok teolojik anlamından tamamıyla sıyırarak söylüyorum ama sanki böyle çok kötü bir şeymiş gibi bazen algılanıyor. Niye öyle? Acaba bunun psikolojisi, Araf'ın psikolojisini konuşalım. Evet.
1: Aslında öyle şey, Araf'ta olmak, evet, bizim toplumumuzda hani Araf'ta kalmak diye bir şey var, bir kavram. Aslında teolojik şeyine çok uzak bir şey yani. Araf'ta kalmak şöyle veriliyor. Hani bir seçim yapamamak. Birçoğumuzun işte iki seçim arasında kaldığında bir türlü karar verememesi ve orada adeta sıkışıp kalması olarak aslında veriliyor ama gerçek manası bu değil diye düşünüyorum. Aslında hayatın ben bütünüyle bir Araf olduğunu düşünüyorum. Sürekli olarak bizim seçimlerimiz ya da bir sağ tarafa ya da sol tarafa bakıp oralardan birisini seçmemiz aslında o yolumuz, Araf'ımız diye düşünüyorum ben. Yani yol da diyebiliriz aslında Araf'ımıza.
0: Yol.
1: Bir yolda gidip en sonunda bir şeye varıyoruz ama sürekli olarak yolumuzun bir sürü giriş çıkışı var. Ve o çıkışlardan çıktığımızda da yeni bir yol oluyor. Sürekli Araf devam etmiş oluyor aslında bence.
0: Şimdi aslında ben biraz sizden uzaklaşmak istemiyorum. Çünkü merak edilen bir isimsiniz. Şimdi ben sizi de duyurduğum zaman da herkes çok sevindi. Çünkü galiba insanlar çok dertli. Sizden değil tabii ki. Size anlatacakları çok dertleri var. Şimdi bu dertlerin neden arttığı, neden ki buna çok güzel bir makale de yazmışsınız. Oradan geleceğim. Yalnızlaşma meselesine de gireceğim ama biraz sizde kalmak istiyorum. Hikaye nasıl başladı?
1: Tabii çok zor bir soru bu yani.
0: Gerçekten zor mu? Evet, daha da zorlaştı.

0: gelsin?
1: Tabii çok zor. Yani bunun aslında genel olarak her insan için ben bunu düşündüğümde, ne zaman biz hayata başlıyoruz diye düşündüğümde aslında hepimizin

0: Yani bu haliyle muhtemelen ben işte annemle babamın çocukluğundaki hayallerinden, hülyalarından ya da böyle bir bazı özenlerinden çıktığımı düşünüyorum. Zaten şöyle ilginç bir şeyim de var.
1: Tabii.
0: Ben ilginçtir. Benim annem hiç okula gitmemiş. Yani okuma yazması olmayan bir kadın. Ama hep çalışırdı, uğraşırdı bizim okumamız için. Ve beni küçükken doktorum diye severdi. Yani böyle ilginç bir şeyim var ve ben bunu hakikaten hatırlamıyordum. Doktor olduktan sonra bir gün bir şekilde bunu anımsadım yani. Annemin ben daha ilkokul 1'deyken eve gelirken doktorum diye beni sevdiğini gördüm. Bu hissi kablel vuku da olabilir tabii ki bir şekilde. Yani annelerin içine doğduğuna ben çok şahit oldum mesleki hayatımda. Mesela takip ettiğim bazı çocuklarda annenin bir kaygısı var çocuğuyla ilgili. Yersiz bir kaygı gibi geliyor. Ama 3-4 yıl sonra o annenin o kaygısının aslında adeta geleceği önceden hissetmek olduğunu çok şahit oldum yani. Bu iyi şeyler için de böyle olabiliyor. Kötü şeyler için de böyle olabiliyor. Ben de yani böylelikle annemizin babamızın hülyalarından, hayallerinden doğduğumuzu düşünüyorum. Ben de bir şekilde böyle var olduğumu her insan gibi düşünüyorum işin doğrusu.
1: Şimdi o zaman çok hızlı hızlı geçelim, ondan sonra asıl konuya geleceğim. Eksik olan ne?
0: Benle ilgili mi yoksa genel olarak mı?
1: Kendimizle ilgili söyleyelim. Hı-hı. Sonrasında şu anda gerçekten neyin eksikliğini yaşıyoruz sorusuna dönüştürelim.
0: Ya ben kendimde eksiklik, yani işin doğrusu yani bir dünya özlemim vardı. Yani sonuçta bizim nesil olarak, sonuçta şu an aktif nesil biziz yani. Şu anki dünyayı şekillendiren nesil biziz. Ve çok da iyi yapamadığımızı düşünüyorum. Bunun aslında sürekli olarak bir nevi vicdan azabını çektiğimi söyleyebilirim yani.
1: Neyim?
0: Geldiğimiz nokta çok da çocuklar için, gençler için aslında böyle arzulanan bir dönem değil maalesef yani. İşte bugün araştırmalar çocuklarla gençlerin her ikisinden birisinde bir depresyon olduğuna işaret ediyor. Her ikisinden birisinde anksiyete bozukluğu olduğuna işaret ediyor. İşte türlü türlü sıkıntılar, problemler çocukların üzerinde işte bugünkü olan olaylarda da gördüğümüz üzere gerek bazı olumsuz alışkanlıklar, davranışlara yönlendirilen çocuklar. Yani kurduğumuz dünyanın çok da iyi olmadığını ve aktif bunun oluşumunda etkisi olan nesil olarak kendimi bir yandan sorumlu tutuyorum. Eksik olan bence bizim çocuklarımıza çok da güzel bir gelecek bırakamamamız diye düşünüyorum ben.
1: Bu aslında bireysel olarak bir anne babadan ziyade toplumla alakalı bir şeydi.
0: Tabii ben kendi payıma düşen olarak böyle görüyorum. Ve maalesef toplumsal olarak sadece bunu Türkiye için söylemiyorum, bütün dünya için söylüyorum. Şu an aktif olarak dünyanın gidişatında çocuklarla gençler için yani çok daha parlak bir dönemi yaşadıklarını söyleyemeyiz. Veriler buna işaret ediyor. Hatta şöyle bir veri söyleyeyim. Günümüz çocuklarının stres düzeyinin 1960'lardaki bir psikiyatri hastanesinde yatmak zorunda kalan çocuğun stres düzeyinden daha yüksek olduğuna dair bazı araştırma verileri var yani. Çünkü bizim kurduğumuz düzen çocukların çok daha doğasına uygun bir düzen değil yani. Bunu söylemeye çalışıyorum.
1: Şimdi aslında çok fazla şey var konuşulacak. Fakat bir yerden başlamak gerekiyor ya, çünkü çok da merak ediyorlar. Bugün ne oldu mesela? Biz güzel bir sabah mı uyandık? Yani güzel bir sabah uyandık bugün, çünkü ailem güvende. Operasyonları. Şimdi biz ailem güvende dedirtecek Türkiye ne yaşadı? Bu akut dönemi götüren psikolojik sebepleri sevgili Veysi Çeri hocamız bize açıklayabilir mi? Yani biz ne demek bu ailem güvende?
0: Aslında
1: öyle başlayalım, çünkü bunu operasyonla ilgili de konuşacağız. Nerede benim kağıtlarım? Evet, burada.
0: Aslında ailem güvende diye bir tabir kullanmak bile benim için bir çocuk ve genç psikiyatristi olarak ve ailenin önemini, ailemin toplum için temel yapı taşı olduğunu sürekli olarak savunan birisi olarak çok önemli diye düşünüyorum yani. Yani bizim bir kere günden güne erozyona uğrayan, günden güne bizim koruyamadığımız ve normalde de bizi koruyacak olan, çünkü aile toplumun temel taşıdır. Yani şöyle temel taşıdır, aile toplumu koruyan ya da toplumun var olmasını sağlayan temel birimdir yani. Onu koruyamadığımızda aslında toplumu da koruyamıyoruz. Bu açıdan yani ailem güvende demek, bence yani ailenin güvende

0: olması için kafa yormak, bunun için mücadele etmek, bunun için bir şeyler yapmak ya da yapmak için en azından tasarlanmaya çalışmanın ben çok değerli olduğunu düşünüyorum ve toplumun da ilerlemesi adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan yani işte biliyorsunuz 2025 yılı aile yılını olarak seçilmesi, yani aileyle ilgili bazı sıkıntıların olduğunun kabul edilip bunun için harekete geçilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da ben çok değerli buluyorum. Onu söyleyebilirim.
1: Şimdi bugün 15 ilde geniş çaplı ailem güvende operasyonu 162 şüpheli hakkında adliye işlem başlatıldı. Ne gördük mesela? Siz takip edebildiniz mi kıymetli hocam süreci? Şaşırdığınız bir nokta var mı? Mesela stratejik ve hukuki çerçeve bağlamında sonra bu soruşturmanın başlangıcı işte uyuşturucu ağına ilişkin beyanlar var. İstanbul ağında derneklere uzanan boyutu var. Yine dijital yayınlara yönelik soruşturma olarak devam ediyor. Sonrasında sosyal medya üzerinden fuhuş ve müstehcenlik incelemesiyle devam ediyor. 50 şüpheli ve 2 derneği kapsayan soruşturma. Yani aslında bu dernekler meselesi ve buradaki paralar. Yani işte aslında MASAK başlığında inceleyeceğimiz şeyler. Bunlar bizim hukuki olarak şu anda soruşturmanın seyri. Fakat ben biraz o psikolojik alt zemininde kalmak istiyorum. Neden aile saldırı altında? Neden çocukların en azından dijital oyunlarla bile onlara başka bir kimliği tahakküm eden bir sistemin içerisindeyiz şu anda? Sebep? Konuşalım.
0: Aslında bunun cevabı bir önceki verdiğimiz cevapta da geçiyor. Yani aile toplumu oluşturan temel yapı ve toplumu koruyan temel yapı. Eğer ki siz bir toplumu yok etmek istiyorsanız sizin o aileyi mutlaka hedef almanız gerekiyor yani. Zaten baktığımızda da günden güne bizim aile sisteminin dağılmakta olduğunu görebiliyoruz yani. Bugün neredeyse her iki evlilikten birisinin boşanmayla sonuçlandığı. Bunun ötesinde anne baba olmanın aslında gereğini yerine getirmekte giderek zorlandığımız, o bizim hani geniş aile dediğimiz, sadece bugün bazı reklamlarda görebildiğimiz bir hale geldiğini, neredeyse çocukların anneanneleri, dedeleri, amcalarından hiç görüşemediği, tamamen kopuk yaşadığı, böylelikle aslında çocuklarımızın yalnızlaştırıldığı ve böylelikle kendi adeta can damarları ve onları tarihsel kökenlerine bağlayan bağlardan koparıldığı bir zemin söz konusu. Bu niye önemlidir sorarsanız, bu şunun için önemli. Eğer ki siz bir insanı bir yere çekmek istiyorsanız önce onun bağlarını kesmek zorundasınız yani. Onun bağları varsa, çok güçlüyse onu bir yere çekmek için sarf etmeniz gereken çaba, güç, kuvvet çok çok daha fazla olacaktır yani. Bugün bence birincil yapılan şey, yani aile kurumunun zayıflatılmasının en büyük nedeni aslında bizim çocuklarımızın bir yere çekmek isteyenlerin çekemeyeceklerini bilip o bağları koparmaya çalışmasından kaynaklanıyor.
1: Zaten şu anda nereye çekmeye çalışıyorlar diye soruyorum.
0: Tamam, şimdi aslında çekmeye çalıştıkları yer işte cinsiyetsizleştirmeden tutun. İşte onların ya da kültürlerine yabancı, bakın kültürlerine kopuk demiyorum yani, kültürlerine yabancı, hatta kültürlerine düşman oldukları bir yapıya, bir zihinsel sürece götürmeye çalıştıklarını düşünüyorum ben yani. Bugün hani şey söyleniyor ya, işte gençlerimizin çoğu yurt dışına gitmeye çalışıyor. Neden? Çünkü bizi tarihsel, bizim bağlarımızdan koparıp, bizim ailemizden ya da değerlerimizden koparıp başka yeri bize sürekli olarak çekmeye çalışmalarının bir sonucu aslında yani. Bugün Türkiye'nin en çalışkan insanları, en zeki insanları, bu topluma en fazla faydası olabilecek insanların sürekli olarak dışarıya namzet olduklarına dair bir sürü şey geliyor değil mi? Yani işte bu da tam da bunun şeyi diye düşünüyorum. Şimdi eğer ki siz bir toplumu baş edemiyorsanız, o topluma yıkamıyorsanız, sizin gidip o toplumun adeta üretim merkezini, onları onlar yapan, karakteristik özelliklerini kazandıran merkezi değiştirmeniz gerekiyor ya da yok etmeniz gerekiyor. Ve bunun da yani bizim aile yapımızın bizim en önemli değerimiz olduğunu, bizim anneannelerimiz, dedelerimiz, halalarımız, amcalarımız, sokaklarımız,

0: Mahallemiz, hani hatırlarsanız biz işte 2000'lerin başlarında mahalle baskısı diye bir kavram geliştirildi. Ve bunun üzerinden
1: Şerif
0: sürekli,
1: Mardin. Şerif
0: evet Şerif
1: Mardin.
0: Mardin, aslında mahalle baskısı değil. Ben bugün şey diyorum yani, gelinen noktada aslında mahalle baskısı değil. O bizi koruyan bir mahalle kültürüydü aslında yani. Şimdi insanları fuhşiyattan, kötülükten koruyan bir sistemdi aslında yani. Mahalle
1: Çok
0: baskısı
1: doğru,
0: değildi o
1: çok
0: yani.
1: doğru.
0: Çünkü insanlar bugün komşusunun yüzüne baktığında bir utanç duyacak bir şey görmüyor yani. Çünkü komşusunu tanımıyor bile yani. Dün öyle değil yani. Bir insan dışarıda kötü bir şey yaptığında mahallesine girdiğinde başını eğip yürüyordu. Bu da onu kötülük yapmaktan alıkoyuyordu aslında. Böyle bir durum vardı. Önce bizi mahallelerimizden kopardılar, mahalle baskısı deyip. Daha sonrasında bu sefer anne baba baskısı dediler, dede baskısı dediler, amca baskısı dediler. Onlardan kopardılar. Gide gele bizi neye peki hapsettiler? Mahalle yok, işte geniş aile yok, çekirdek aile yok. Ekranlara hapsettiler. Ve ekranlardan sürekli olarak algoritmaların eliyle bizi bir yandan bağımlı yaptılar ona. Bir yandan da sürekli nasıl davranmamız gerektiği, neyi almamız gerektiği, neyi sevmemiz, neyden nefret etmemiz gerektiğine dair sürekli olarak bize adeta mesaj bombardımanında bulundular ve bunun sonucunda da maalesef kendi anne babasına yabancılaşmış, hatta düşmanlaşmış bir nesili oluşturmaya çalıştıklarını düşünüyorum ben.
1: Peki şöyle sorsak, mesela biraz daha böyle daha spesifik bir noktaya kaydırıp oradan açsak mesela mevzuyu. Mesela şu çocuklar üzerinden başlasak mesela. Mesela aile olmanın gerçekten işte bir takım kanallar vasıtasıyla zaten tahkir edildiği bir sistem, ortamdayız ve buna maruz kalıyoruz. Ya da buna bir artık biz de direnç gösteriyoruz ki olması gereken de bu. Şimdi mesela bir çocuk cinsiyetsiz olma eğilimini, bir çocukta cinsiyetsiz olma eğilimi kendiliğinden sadır olabilir mi? Kendiliğinden olabilir mi? Yani böyle bir istek, ya ben cinsiyetsiz bir hayat istiyorum gibi tamamıyla kendi kararıyla böyle bir şey isteyebilir mi?
0: Bir çocuk ve genç psikiyatristi olarak bir çocuğun çevresinden etkilenmeme ihtimali olmadığını, hele hele böyle bir durumda çevresinin etkisi olmadan böyle bir şeye yönelemeyeceğini düşünüyorum ben. Bunu net şekilde söylemem gerekiyor. Hani söylüyorlar ya, doğuştandır, öyle bir şey yok yani. Çocukların kişilik yapısı, kimliği, getirdikleri genlerin çevreyle yoğun etkileşimi sonucunda ortaya çıkar yani. Hiçbirimiz anne babamız şöyle diye anne babamızın birebir aynısı olmuyoruz yani. Yaşadıklarımız, çevremiz, en küçük çevremizden dünyadaki genel gidişata göre belirleniyor, şekilleniyor yani. Eğer ki bir çocuk, şunu net şekilde söyleyebilirim yani. Bir çocuğun hayatında onu bir şekilde böyle bir yapılanmaya ya da böyle bir yönelime yönlendiren bir şeyler yoksa ben olmayacağını düşünüyorum ve görüyorum işin doğrusu. Ama her çocuğu doğduğunda, hani tabula rasa diyorlar ya, boş kağıt gibi, belki o kadar boş değil. Bizim anneannelerimizden, bizim atalarımızdan getirdiğimiz bazı örtük şeyler var aslında yazılı. O yazıların üzerine kimi çocukta daha fazla çabalamanız gerekiyor. Onun şeyi gibi düşünün, kağıdı yazıyı tutmuyor. Kimisinin kağıdı çok daha kolay yazılabilir oluyor. Çevresindeki yaşadıklarının sonucunda böyle bir şeye yönelir diye düşünüyorum. Ben görüyorum da yani. Mesela psikanalitik açıdan da aslında bu daha önce çok çalışılmış, düşünülmüş ve bazı bizim anne baba ya da aile yapısı ya da aile dinamiklerinin bu çocuklarda nasıl olacağına dair bazı çıkarımlarımız da var işin doğrusu. Mesela çok güçlü anne figürü, zayıf bir baba figürü erkeklerde biraz bu tür şeylerin oluşumuna zemin hazırlıyor gibi görünüyor. Ama bu herkeste söz konusu değil yani. Mesela travmatik yaşantılar, çocukken tacize uğrayan ya da istismara uğrayan kişilerde onların cinsel kimliğinin oluşumunda bazı sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Ya da mesela ergenliğinde çok ciddi bir depresyona girip toplumdan uzaklaşan, izole yaşayan, izole büyüyen çocuklarda o işte bazı mecralarda gördükleri, okudukları şeylerin eliyle ya da yakın çevrelerinin eliyle böyle şeylere yönlendirilebildiğini ben gerek mesleki hayatımda gerekse de okuduklarımla binlerce kez şahit olmuş birisiyim yani. Ve şöyle bir şey de söz konusu oldu. Hani gençlerde bir şey diyoruz ya, kimlik bunalımı. Zaten biz ergenliği normatif kimlik krizi dönemi deriz yani.
1: Evet.
0: Kimliğini tanıma bulma dönemi. Bu kimliğin bir parçası da cinsel kimliğimizdir. Bazen gençlerin kendi kimlik bunalımı döneminde cinsel kimliklerine dair de bazı kafa karışıklıkları olur. Tam da burada hele hele çevrelerindeki adeta böyle öykündükleri insanlarda bu tür davranışlar, tutumlar ya da özendirici şeyler gördüklerinde buna yönelme ihtimalleri tabii ki oluyor, artıyor ve en ciddi faktörün de ben bu olduğunu düşünüyorum.
1: Hı hı. Buradan yola çıkarak aslında bu ailem güvende operasyonunu bir psikiyatri olarak nasıl görüyorsunuz?
0: Ben çocuklarla ilgili her bir çocuğun toplumdaki, her bir çocuğu, toplumun her ferdinin kendi çocuğu gibi görüp bakıp ele alması ve koruyup kollaması gerektiğini savunan birisiyim yani. Bu toplum olmanın olmazsa olmazıdır. Bir toplumun da ayakta kalmasının en önemli adımı bu olduğunu düşünüyorum. Eğer ki ben komşumun çocuğunu, eğer ki ben düşmanımın çocuğunu kendi çocuğum gibi görüp koruyup kollamıyorsam ben o toplumun 40-50 yıl içerisinde tamamen yok olacağını net şekilde söyleyebilirim yani. Ve bunu inanın şey için söylemiyorum yani. Benim 40 yıllık yaşamım ve özellikle de psikolojiyle ilgili, aileyle ilgili okumalarım, gördüklerimden yola çıkarak bunu söylüyorum. Yani. Ve tarihte bunu böyle göstermiş yani. Çocuklarına sahip çıkan, çocuklarını koruyup kollayan, çocukların o anne babanın çocuğu değil de toplumun temel taşı olduğunu düşünen ve böyle davranan toplumların ilerlediğini, öyle davranmayan, çocuklarını görmezden gelen, horlayan ya da başkasının çocuğu diye onu koruyup kollamayı bir ülkü haline getirmeyen aslında toplumların da tarih sahnesinden silindiğini biliyoruz yani. Tam da bu şeyle, bu sorumlulukla ve bu bilinçle hareket ettiğimizde bizim çocuklarımızı, bakın yani siz az önce söylediniz, gerek fuhşiyata sürükleyenler, gerekse başkalarından para alıp işte bir şekilde fonlanıp çocuk ya da ailenin yapısını bozmaya ya da çocuklarla anne babalarının arasını açmaya ya da çocukların zihinlerine beliren işte bazı tereddütler, bazı karmaşaları onların o karmaşasından yararlanıp onların adeta doğalarını, adeta bilinçlerini planlı şekilde yanlışa yönlendirenlere tabii ki bizim mutlaka şey yapmamız gerekiyor yani. Yani toplum olmanın temel şeyi bu yani. Eğer ki birileri benim aile yapıma saldırıyorsa benim bakın her şeyi bir kenara bırakıp öncelikle bunların bu saldırılarını durdurmam gerekir yani. İnanın bu topla füze ile yapılan saldırılardan çok daha önemlidir. Neden bugün Gazze'de olsun işte daha önceki şeylerde olsun hep çocuklar hedef alınıyor? Hiç düşündünüz mü? Ki bu kuralları sözde savaşın evrensel kurallarını 21. yüzyılda bize dikte edenler yapıyor bunları yani. Böyle olduğunu söyleyenler şey yapıyor yani. Çocuklarımızı hedef almalarının nedeni aslında onların, o çocukların bizim ayakta kalmamızın en önemli şeyi olduğunu bilmeleri. Yani bir toplumun, hep diyoruz ya, toplumun işte gayri safi milli hasılası, toplumun sermayesi. Bir toplumun en büyük sermayesi çocukları yani. İsterseniz dünyanın en varlıklı, en zengin toplumu olun. Çocuklarınıza iyi bakmıyorsanız, onları yetiştirmiyorsanız, onlardaki cevherleri ortaya çıkarmıyorsanız, eğer ki onları bırakıyorsanız da başkaları onların zihinlerini şekillendiriyorsa, başkaları onların hayal dünyasını, başkaları onların yarına dair isteklerini, arzularını şekillendiriyorsa, o zaman onlar sizin çocuklarınız değil. Onlar onların çocuklarıdır diye düşünüyorum. Bundan dolayı da bizim çocuklarımızı mutlaka yani her şeyden çok koruyup kollamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu burada yapılan, bakın çocukları korunmak adına yapılan kimi yanlışlar bile bence ehvenişerdir, iyidir. Yanlışlar olabilir ama çocuklar için değer olduğunu düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle. Şimdi aslında şöyle de bakmak lazım. Mesela bunun birçok ayağı var. Yani gerçekten bu operasyonlara girmeden önce hani bu hukuki zemin konusunda gerçekten toplumun birçok kesiminin bu konuda ben birleştiğini de görüyorum aslında bu operasyonlar konusunda. Fakat şöyle bir şey de var. Yani bunu kaça ayıralım mesela? Bunun dijital ayağı var. İşte çocukların gerçekten mesela şöyle bir söylem de üretiliyor. Onların kendi kararı mesela. Kendi kararı derken kendi çocuğa verilen kararın adına kendi kararını dayatan tahakküm eden böyle bir sistem bile var. Yani bizim eleştireceğimiz aslında nokta bu. Fakat şimdi bunu toparlarsak. Burada aile böyle bir şey fark ettiğinde, kendi çocuğuna dair böyle bir yönlendirme fark ettiğinde ne yapmalı sorusu. Şimdi hazır okullarda açılıyor ki o konuyu da konuşacağız. Bu uyum haftası meselesi. Onunla ilgili çok da güzel bir yazınız var sevgili hocam. Ama öncesinde bu operasyonlar madem bu kadar çok konuşuluyorken öyle başlayalım dedi ki çok önemli bir mesele. Yani burada ne yapılması gerekiyor hususu önemli. Çocukta böyle bir kafa karışıklığı mı diyeyim ya da karıştırmayı başardıklarında mı diyeyim bilmiyorum yani çocuğun durup dururken böyle bir şeyden kafası karışır mı sorusu da böyle altlık olsun.
0: Şimdi burada ben iki farklı şeyin olduğunu düşünüyorum. Birisi koruyucu faktörler, birisi ise zarar verici faktörler evet. diyebileceğimiz iki faktör var. Bunları ikisini birbirinden ayırmamız ama bir yandan da ayırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bunlar ikisi iç içe geçmiş şeyler yani. Şimdi koruyucu faktörlerin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesin çocuğunuzla güzel, kaliteli vakit geçirmeniz ve iletişiminiz varsa birilerinin aranıza girme ihtimali azalıyor. Bu bir. İkincisi araştırmalar şuna da işaret ediyor. Bir çocuğun etrafında ne kadar çok güvenilir yetişkin varsa onlarla iletişim kurduğu, sağlıklı iletişimi olan, vakit geçirdiği kişiler varsa o çocuğun sağlıklı bir kişilik geliştirme ihtimali o kadar artıyor. Niye biliyor musunuz? Bizler insan olmayı diğer bir insandan öğreniyoruz yani. Ve eğer ki çevremizde
1: ne kadar güzel,
0: çok fazla insan varsa bizim de sağlıklı bir insani kişilik geliştirme ihtimalimiz artıyor yani. Eğer ki bizim çevremizde çok az insan varsa bizim de bu sefer adeta yolumuzu şaşırmamız, yolumuzu bulamama ihtimalimiz artıyor yani. Ve aslında bundan dolayı insanoğlu yüz binlerce yıldır aslında bir komün halinde, bir köy halinde, hani hep derler ya bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir. Bizler aslında o köyü oluşturduğumuzda yani o çocukların etrafında adeta birlik olan, beraber hareket eden köyü oluşturduğumuzda o çocuklarımıza sağlıklı büyüme, kişiliklerinin sağlıklı gelişme şansı da vermiş oluyoruz. Mesela çok küçük bir örnek vereyim.
1: Tabii.
0: Evinde ev işlerini gibi küçük işleri yapan çocukların aslında sağlıklı kişilik gelişiminin daha fazla olduğunu biliyoruz yani.
1: Çok güzel.
0: Birçoğumuzu kıyamıyoruz değil mi çocuklarımıza? Bazı rutinleri olan çocukların çok daha sağlıklı yetiştiğini biliyoruz yani. İşte bazı kültürel ya da milli aktivitelere katılan çocukların daha iyi geliştiğini biliyoruz yani. Bir spordur, bir sanattır gibi etkinliklere katılan çocukların çok daha sağlıklı geliştiğini biliyoruz yani. Ve bu tür kavram karmaşaları ya da kişilik karmaşalarının daha az yakalandığını biliyoruz yani. Ama bir çocuğun çevresini biz ne kadar izole edersek, anne babasından, yani geniş çevresini geçtim, anne babasından da izole ettiğimizde bu sefer bu çocuğun kaybolma ihtimali artıyor. Bu sefer de zarar verici faktörlere geldik. Zarar verici faktörler ne oluyor? Mesela bir çocuk ekranlarda bu tür şeylere, olumsuz davranışlara ya da olumsuz kişilik özellikleri sergileyen insanlar maruz kaldığı, ne kadar çok maruz kalıyorsa ve ne kadar fazlaysa bunun miktarı o kadar olumsuz etkilenme ihtimali artıyor. Bir çocukta depresyon, anksiyete bozukluğu varsa bu tür şeylerden etkilenme ihtimali artıyor çok ilginç bir şekilde. Daha kötü davranışlar, olumsuz davranışlar onun ilgisini çekiyor ya da onlara benzeme ihtimali artıyor. Yani bunlar da var yani. Mesela benim son yıllarda çok sık gördüğüm bir çocukta ekran süresi ne kadar artıyorsa bakın o çocukta işte cinsel kimlik olsun gerekse de genel kimlik gelişimi olsun bozuk olma ihtimali artıyor yani. Son yıllarda mesela ekrana maruz kalıp bütün sosyal çevresinde arkadaşlarından kopup sadece 24 saat neredeyse ekranlara bakıp bilgisayar başında olabilir, telefon başında olup odasından çıkmayan çocuklar var. Ve neredeyse hepsinde şöyle bir şey gelişiyor biliyor musunuz? İşte cinsel kimliği ile ilgili ilginç söylemler, giyim kuşamı ile ilgili çok ilginç tutumlar, işte bu şey diyorlar, anime kültürü gibi bir kültür deniyor ya, yani böyle tuhaf elbiseler giyme, bu Japon ya da işte Kore filmleri ne bir düşkünlük ve oradaki ilginç işte cosplay dedikleri bazı şeyler var. Yani adeta kendini kaybetmiş olup kendini orada ekranlarda gördüğü tiplere benzetmeye çalışıyorlar yani. Aslında onların yapmaya çalıştığı çok da ilginç bir şey gelmiyor bana. Niye biliyor musunuz? Hani şöyle bir hikaye anlatılır. Bir kartal yumurtası işte kümeste falan düşüyor sanırım. Daha sonra işte tavuklar bunun üzerinde kuluçkaya yatıyor. Daha sonra kartal çıkıyor oradan. Kartal sürekli olarak şeylere öykünüyor, kartallara, ama hiçbir zaman uçmuyor. Çünkü çevresinde ona sunulan şey tavuk gibi davranmak ve tavuk gibi davranıyor. Aslında bizim çocuklarımız da her birisi sürekli olarak ekranlarda gördükleri şeylerden dolayı kartal gibi uçmayı değil, işte o ekranlardaki çizgi filmler olsun ya da işte olumsuz şeyler gibi olsun, onlar gibi davranmayı öğreniyor diye düşünüyorum. Tam da burada, yani bu genetik bir şey değil. Genlerimiz ne olursa olsun, bir kartal dahi olsa, orada bizi büyütenler ya da gördüğümüz, maruz kaldığımız neyse biz ona benziyoruz. Bu çocuklar için böyle maalesef.
1: Şimdi çocuk kısmından çok uzaklaşmayacağım ama bir taraftan da mesela ailem güvende operasyonuna baktığımız zaman şöyle bir şey gördük. Aslında biz bunu tahmin etmiyor değildik yani. Bizim için çok mesela şaşkınlığımızın şarjını bitirmedi. Çünkü biz bunu zaten konuşuyorduk. Ya burada bir fonlama durumu var yani, yurt dışından fonlanan dernekler mesela. Bu dernekler mesela şaşırttı mı sizi? Yani niye, ne yapıyorlar mesela? Bu dernekler ne yapıyorlarmış? Hepsine baktığımız zaman zaten isim isim söylemeye de gerek yok ki. Bir tane amaçlarının olduğu kesin. Şimdi burada ciddi bir organizasyonun olduğunu da görüyoruz yani. Ne yapmak istedikleri hususu mesela, neden çocuklar üzerinde bu kadar çok durdukları, niye aile ya da neden annelik? Değil mi mesela? Benim çok daha önceki sizin gibi değerli konuklarımızı çağırdığımızda konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Yani neden mesela annelik sanki çok kötü bir şey gibi, çok aşağılanan ya da kişinin kendisine ayıracağı vakitten bir bebeğin nasıl çaldığı hususuna dair çok ciddi bir kötüleme mesela. Hep konuştuğumuz şeyler. Aslında bu biraz da arka planını konuşmak lazım. Sizin de dikkatinizi çekiyor muydu? Mesela bir psikiyatr olarak.
0: Ya tabii kesinlikle. Ya bu tek elden yürüyen bir şey de değil. Bence çok katmanlı olarak yürüyen bir şey yani. Ya mesela aile kurumunun bu kadar şey alınması, hedef alınması, anneliğin bu kadar yani ötelenmesi, tüh kaka denerek adeta ötekileştirilmesi ve toplum daha dışlanacak bir duruma gelmesi. Mesela bana gelen çocuklar oluyor. Annen ne iş yapıyor? Annem bir iş yapmıyor. Nasıl yani? Ev hanımı. En güzel, en değerli meslek yani. Bakın ben bir erkek olarak inanın hayatta en öykündüğüm şey annelik yani. Bir bakın, anne dediğimiz şey aslında toplumun ya da işte insanlığı ayakta tutan, onu adeta oluşturan temel şey yani. Babasız toplum yürüyebiliyor. Şöyle babasız derken, yani anne bugünkü teknolojiyle beraber işte Hazreti Meryem örneğinde olduğu gibi, ki genetik şeyler de bunu bugün imkan tanıyor. Yani kadınla toplum yürüyebilir ama erkekte böyle bir şey söz konusu olmuyor yani. Anne rahminde adeta bir insanı doğurup şey yapan bir şey yani. Hatta geçenlerde sosyal medyada şöyle bir şey okudum. Düşünün, bir şey var, böyle bir robot gibi bir şey ve oradan sürekli olarak insanlar çıkıyor olsa biz giderdik ona tapınırdık gibisinden bir şey söyleniyor yani. İnsan oluşturuyor, insan getiriyor. En değer verilen şey o olurdu o toplumdaki muhtemelen yani. Hani bu arılarda da böyle ya. Ama bizde nedense annelik en kötü şey gibi görülüyor yani.
1: Ama bu daha sanki işte dediğim gibi son zamanlarda bu kadar...
0: Tabii ki son zamanlarda ve bilerek yapılan bir şey bu. Şimdi yuvayı dişi kuş yapıyor. Yani evet. Yuvayı anneler yapıyor. Babaların böyle bir zihinsel bir şeyi de yok, gücü de yok. Böyle bir bence kapasitesi de yok yani. Ve tam da bundan dolayı yuvayı yıkmak için bence annelerin üzerinde çok çok çalışılıyor, hedef alınıyor.
1: Çok önemli.
0: Ve bu bilinçli olarak yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum ben yani. Normalde bizim aslında bizim de tam bunun aksine çalışıp anneliği yeniden bizim adeta hani günümüz söylemiyle böyle bir şey hale getirmemiz, trend haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum yani. Ve anneliği yeniden bizim çok değerli olduğunu aslında belki de mesela 3 çocuk yapan olsun, 4 çocuk yapan anneleri bizim adeta böyle el üstüne tutmamız gerekiyor. Hakikaten öyle ama bizim toplum olarak o annelerin yani yaptıkları şeyin aslında bizim varlığımızı devam ettirmek olduğunu farkında olmayı en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar bizim benimsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve mutlaka şeyler olmalı. Yani mesela bir kadın 4 çocuk bu topluma kazandırmışsa ve onları yetiştirmişse mutlaka bunun toplum nezdinde bir şey olmalı diye düşünüyorum yani. Çok ciddi evet yani. Mesela ne olabilir? Ya mutlaka emeklilik olsun ya da toplumda bazı işte VIP mesela şey olabilir, havaalanlarında VIP, CIP gibi şeyleri kullanmasını sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Hakikaten ama yani. Hani şey oluyor ya, şu çok ünlü diyoruz, böyle peşine veriyoruz, böyle izliyoruz. O gözle bakılmasını sağlamamız gerekiyor ve bunu sağlayabiliriz. Şimdi toplumdaki değer yargıları aslında o toplumun davranışlarına göre belirleniyor. Değer verdiğimiz şey, biraz gösterdiğimiz şey değerleniyor. Yani mesela şu, bugün çok ünlü dediğimiz, işte insanların sokakta görüp imza almaya çalıştığı insanlar aslında birileri tarafından bize parlatılan insanlar değil mi yani?
1: Evet,
0: sürekli
1: doğru.
0: Gördüğümüz insanlara bir şekilde öykünmeye başlıyoruz. Biz de sürekli olarak, ama bunu tabii ki 3 yılda 5 yılda olmaz bunlar. Bir 10 yıllık belki de bir çabalamayla olacak işler. Yarın öbürsü gün bunu çalışırsak herkes, bizim kızlarımız, genç kızlarımızın en büyük şeyi, ya ben bir anne olayım, düzgün çocuk yetiştireyim, evimde huzurlu şekilde bir ailem olsun der. Ama eğer ki biz bunu veremezsek, günümüzdeki en temel insanların değer gördüğü şeyi para olarak, ki günümüzde öyle, bu sefer herkes de para kazanmak için her şey yapmaya çalıştığı bir şey olur diye düşünüyorum.
1: Hı hı.
0: Ve bunlar kesinlikle özellikle Türkiye toplumu için spontan oluşan şeyler değil. Zaten bu buradaki fonlayan kurumlara da baktığımızda Türkiye toplumu üzerinde Türkiye'nin aile yapısını yıkmak için, bozmak için var gücüyle çalışanların olduğunu gösteren bir durum ve maalesef bunda da bayağı da bir çalışıyorlar, çabalıyorlar. Bayağı da başarılı oluyorlar diye düşünüyorum. İnşallah bunun devamı gelir. Ailem güvende.
1: Çok güzel bir başlık değil mi bu?
0: Evet yani çok da güzel bir başlık hakikaten çok, yani.
1: Gerçekten Allah razı olsun.
0: Devam eder ve ailemizi hedef alan kim olursa olsun, kim olursa olsun, yine söylüyorum, kim olursa olsun üzerine gidilir ve buna asla müsamaha gösterilmez. Benim kırmızı çizgim ailemdir dememiz gerekiyor. Çünkü Türkiye toplumunu bugün ayakta tutan da bizim aile yapımız.
1: Hı hı. Zaten oradan diyorsunuz vurmaya çalışıyorlar. Şimdi aslında bir başka boyut daha var. Biraz önce biraz girdik o konuya ama biraz daha bence bir başlık haline getirebiliriz diye düşünüyorum. O da şu. Mesela bu doğurganlık oranları falan, aslında bir kriz var ya. İşte bu, hani bu krizi nasıl aşabiliriz? İşte bir çözüm arayışız. Sonrasında bahsettiğiniz gibi aile yılı olması falan. Ama mesela bu doğurganlık oranları, mesela şu anda önümde bir sürü sizin yazınız bu arada. Başlıklar var. Aslında çok güzel başlıklandırmışsınız. İşte ücretli çocuk izni süresinin uzatılması demişsiniz. Eğitimde eşitlik, özel okulların kapatılması demişsiniz. Demişsiniz. Toprak devrimi ve aile dostu konut politikası demişsiniz. Okul ruh sağlığı merkezleri demişsiniz. Empati ve insani değerlerin eğitimi. Ne güzel bir başlık demişsiniz. Tabi bunların içerisinde medya ayağı, işte bir takım işte eğitimler bahsetmişsiniz. Şimdi burada aslında bu krizde biraz önce bahsettiğimiz başlığa mı ait sorusunu sorayım. Sonra size bir dinlendireyim, bir ara verelim. Ama şöyle, bu soru unutulmasın için. Ben unutacağım. O yüzden size bırakıyorum, unutuyorsunuz. Bir ara, aradan sonra biz konuğumuz çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veysi Çeri ile muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Hadi bakalım.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek demek. Doktor Özgenur Reyhan Güler, an ve zamanda bu hafta tarihin büyük komutanlarından biri olan Hannibal'ın hayat hikayesini ve yaptığı savaşları Doçent Doktor Ahmet Çelik'e soruyor. An ve zaman bu akşam 23.15'te 24.
1: Sorular programındayız. Değerli 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? Profesör Doktor Veysi Şeri ile çocuk ve genç psikiyatristi. Genç derken kaç yaş olması lazım mesela? Ben yaşlı. Evet, 20, genç kaç? Ben 20. 25 yaşına bana kadar. Tamam, 25. Evet, tamam. Bu önemli bir şey. Bu önemli bir şey. Onu konuşacağız ama sorumuzu hatırlıyor musunuz? Program öncesinde ilk yarıda sorduğum soruyu.
2: Evet, hatırlıyorum tabii. İşte ki gündemimde olan bir mesele. Doğurganlık krizi.
1: Evet.
2: Aslında bizim Türkiye için de hiç mesela beklemediğim bir şey.
1: Mesela bununla ilgili çözüm önerileri geliştirmişsiniz. Çok güzel. Sizin, ben yazınızı okudum ama mesela çözüm önerilerini konuşalım.
2: Ben de birinci çözüm önerim yeniden bizim toprakla buluşmamız diye düşünüyorum. Toprak üretkenliği aslında temsil ediyor. Bir şekilde de muhtemelen kulaklarımıza üretken olmayı fısıldıyor diye düşünüyorum ben. Hmm. Zaten şeyde baktığımızda kırsal insanların çok daha fazla çocuk sahibi olduğunu da görüyoruz. Yani bizim son yıllarda giderek işte bu apartman kültürü dediğimiz kültürün sonucunda bir şekilde doğamızdan koptuğumuzu, doğamızdan koptukça da aslında hani geçen programın birinci bölümünde de konuşmuştuk ya, bizi doğamızdan ya da kültürümüzden kopardıklarında, bağlarımızdan kopardıklarında kulağımıza fısıldadıkları şeylere göre hareket etme ihtimalimiz artıyor. Yani evet, diye düşünüyorum. Bu, ve bizi koruyan, kollayan şeylerden birisi de toprak diye düşünüyorum. Ve insanları yeniden toprakla buluşturmanın, ki zaten geçenlerde şey de vardı. MHP'nin işte bir 11 maddelik bir şey vardı, önerge mi deniyor, bir yasa önergesi de vardı. Orada da geçiyordu. Yeniden kırsala gidişi teşvik etmek, yani bunlardan birisi diye düşünüyorum. Ya benim toprak şeyinden kastım şu, ya insanlara eğer ki kendileri orada belirli bir şey içerisinde yaşam tarzı kuracaklarsa, tek katlı ev yapmalarını sağlayacak imkanların tanınması, öyle mahallelerin geliştirilmesinin iyi olacağını düşünüyorum ve bunun toplumdaki doğurganlığı artıracağını düşünüyorum. Çünkü dört duvar arasında apartmanda çocuk yetiştirmek de çok zor yani. Bir bahçesi olduğunda inanın bir annenin, bir babanın üzerindeki yük neredeyse yarı yarıya düşüyor diye düşünüyorum. Çocuğu bahçenize koyuyorsunuz, toprakla, çamurla, ağaçlarla. Hem daha sağlıklı şekilde büyüyor, hem de daha kolay şekilde büyüyor ve ilginç bir şekilde bizim tek katlı evler, yani o toprak bizi komşularımıza da bağlıyor ilginç şekilde. Şöyle bakıyorsunuz işte apartmanda aslında birbirimize çok da yakınız, kapılarımız bitişik sayılır ama apartman komşuluğu ile aynı işte tek katlı evlerin komşuluğunun aynı olmadığını da hepimiz biliyoruz, görüyoruz yani. Gördüğümüz aslında şeyleri test etmenin bir anlamı yok. Gözümüzün önünde yani. Hı hı. Kendi gözünle görüyorsun. Hani şey derler ya, ki günümüzün en büyük bilimsel açıdan sıkıntılarından birisi olduğunu düşünüyorum. Yani biz bugün bilim şöyle yürüyor. İlmel yakın düzeyinde gidiyor. Ya işte bilimsel araştırmalar şöyle diyor. Ya abicim ben gözümle görüyorum yani. Gözünle gördüğün şeyi bilimsel araştırma tersini söylese bile senin gözünle gördüğünü bir tık daha şey yapman gerekiyor. Maalesef böyle yani. Ama gelinen noktada bizim kanıta dayalı tıp sistemimizin en büyük açmazlarından birisi bu yani. Normalde ilmal yakin bilginin en zayıf tarafıdır. Ondan sonra ne gelir? İşte aynal yakin dedikleri, işte gözle görme. Gözünle gördüğün şey, bir de hakkal yakin dedikleri bunu yaşayarak görme meselesi. Biz hep bunu geri adıma atıyoruz yani. Aslında bu işin çözümü

0: bizim geçmişimizde var yani. Eskiden insanlar kaç çocuk sahibi oluyordu? Çok daha fazla oluyordu. Bizim kurduğumuz bugünkü sistem bunu doğurduysa, o zaman daha önceki sonucu doğuran sistemi gözümüzle gördüğümüz, hatta hakkal yakin yaşayarak bildiğimiz şeyi gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aslında benim orada saydığım birçok şeydi. Geçmişimizde olan faktörler, durumlar diyebilirim.
1: Şimdi aslında bu Türkiye'de aslında herkesin çok merak ettiği ve herkesin böyle üzüldüğü ve kriz olarak gördüğü bu doğurganlık krizinin yanı sıra da biraz önce bu hani operasyonla başlayan, işte bir saldırı var dediğimiz başla toparlayabileceğimiz bir sebep olarak da görünüyor. Yani bu artık bunun içinde galiba kimlerin ne yapması gerekiyor hususu. Devlette Sayın Aile Bakanımız da bence bu konuda ciddi şeyler yapıyor. İnşallah bekleyeceğiz ve göreceğiz ki yapılıyor bu süreçte. Ama galiba şunu anlatmak değil mi? Buna bir itirazı olacağını düşünmüyorum insanların. Çünkü yaşlanan bir nüfus da var ya. Hani bu nereye gittiğimizin ya da hangi ülkeye benzediğimizin de bir delili ya. Dolayısıyla ben burada herkesin hemen hemen bizim gibi aynı şeyleri düşündüğünü düşünüyorum. Fakat galiba bu konuları anlatan insan mı yok? Çalışan insan mı yok? Var mı böyle bir şey sizlere, soru işareti?
0: Ben de anlatan insan olmadığını düşünüyorum. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır, yani o zamanlar doğurganlık krizimiz bu kadar yüksek değildi yani, sıkıntılı düzeyde değildi yani. O zamanlar inanın ben bile ya anlayamıyordum yani, neden üç çocuk diye bu kadar dile getiriyor, ediyor. Demek ki bu günleri evet şey aslında yani. Önceden görüyordu. Aslında bazı şeyler var ki bazı kimseler söylediğinde bizim onu düşünmeden yapmak için olabildiğince çabalamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın da böyle bir özelliği var yani. Bir şey söylüyorsa bizim onu ya bu adam ne diyor diye düşünmeden ya bir bildiği bir kerameti vardır deyip aslında çabalamamız gerekiyor. Hakikaten. Şimdi bakın 10 yılı aşkın süredir bunları söylemiyor mu? Eğer ki bizler bu konuda toplum olarak ya evet ya böyle bir durum var. Ülkenin Cumhurbaşkanı aslında çok da umurunda olmayabilir yani. Ama toplumu için kafa yoran bir insan olarak yıllardır söylüyor. Ama biz bir türlü harekete geçilmedi yani. Sadece Cumhurbaşkanımız söylüyor. Bazı 3-5 insan kafa yoruyor, çabalıyor. Gerisi umurumuzda değil yani. Akademisyenler olarak biz bir şey yapıyor muyuz? Yapmıyoruz yani. Ya da işte toplumdaki bizim kanaat önderi diyebileceğimiz ya da işte ünlüler diyebileceğimiz ya da popüler diyebileceğimiz bu toplumun onlara sundukları işte ilgiyi paraya çeviren, hayattaki işte nasıl söylesem konforlu bir hayata çeviren insanların hiçbirisi bu konuda bir şey yaptı mı? Elini taşın altına koydu mu?
1: Yok.
0: Koymadı. Kaç tane ünlü çıkıp da bir şeyler yapmaya çalıştı. Ya evet bizim toplumumuzdaki aile yapısı çöküyor ya da işte çocuk sayımız günden güne azalıyor da ben kendimce bir inisiyatif alayım, bir çabalayayım. 5 çocuk yapayım, 4 çocuk yapayım da böyle ya da bunu yeniden anneli trend haline getirecek bir hale getireyim dedik yani. Ya geçenlerde benim bir şey oldu, çok ciddi linçlendim. İşte bu Nazlı Sabancı sanırım. İşte çocuk yapmış, çocuk doğumdan 10 gün sonra bir fotoğraf paylaşmış. Bayağı da fit bir şekilde. Ve bir sürü insan linçliyor yani. İşte ben de bu kadar zengin olsam, ben de Sabancıların gelini olsam, ben de şöyle olsam, ben de böyle. Ne alaka yani? Sizin çok fazla paranız varsa sizin çok daha fazla şey tüketip kilo alma ihtimaliniz artıyor yani. Burada hani hep gebeliğe laf atılıyor ya, sürekli olarak gebe olan kadınların sanki yaşlandı. Gebe kalan kadınların sanki işte vücutlarının işte sarktığı ya da çirkinleştiği gibisinden yaygın bir kanı yok mu? Var. Halbuki hiç değil. Aslında o kadına saldırılmasının en büyük nedeni ne biliyor musunuz? O sürekli olarak bize pompalanan gebelikle ilgili yanlışları darmadağın etmesi. Halbuki ben bir doktor olarak söyleyeyim. Gebelik rahim kanseri ihtimalini çok ciddi şekilde azaltıyor. Gebelik, bakın emzirmek meme kanseri riskini çok ciddi şekilde azaltıyor. Bunları biliyor muyuz? Bilmiyoruz yani. Ama gebelik sanki insanların kilo almasına yol açmaz. Sağlıklı gebelik sizin sağlığınızı bir adım daha ileriye taşır. Ve eğer ki siz normal hayatınıza da kendinize bakıyorsanız, sporunuzu yapıyorsanız, sağlıklı besleniyorsanız gebelikte de bunu devam et

0: getirirseniz o disiplinini yapıyor. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ben bunu söyledim. Bu sefer beni linçlemeye başladılar. Linçlemelerin nedeni biliyor musunuz? Siz işte body shaming yapıyorsunuz. İşte ben gebeyken kilo aldım, bana hakaret ediyorsunuz. Abicim bununla ne ilgisi var? Ben kimseye de laf söylemedim yani. Ben sadece gebeliğin yani kendiliğinden menkul kilo yapıcı bir özelliğinin olmadığını, sizin gebe değilken kilo almanıza yol açan herhangi bir faktörün gebeyken de yine kilo almanıza yol açabileceğini söyledim yani.
1: Evet.
0: Ama işte buradaki aslında gebeliği kötüleyen sistem, zihinlerimizi adeta boyayan, zihinlerimizi hani şey diyoruz ya, bu aşılayan sistem bize bunlara karşı da mücadele etmeye itiyor yani. Farkında olmadan reflekslerimizle çalışıyoruz.
2: Bir şey
0: bu refleksleri başkaları belirliyor.
2: Tamam. Çok doğru söylediniz. Ya mesela diyelim kilo aldı yani anne adayı. Ne olur ki yani? Mesela ne olabilir?
0: Ya,
2: alabilir.
0: Mesele kilo değil. Mesele
2: ya da çirkinleşti.
0: Gebeliğe dair.
2: Atıyorum. Yani öyle bir şey olmuyor yani. Ben hiç çirkin bir hamile kadın görmedim. Hepsi de muhteşemler. Ben anne olmak benim için ayrı konuşulacak bir şey. O çok çok önemli benim için. Ama ben hepsi, bütün hamile yani gebe kadınların çok şirin olduğunu görüyorum. Çünkü bir çok güzel bir şeyi dünyaya getirecek olmanın o şeyi de yüzlerine yansıyor zaten. Yani neden böyle bir pompalama var? Enteresan.
0: İşte, kötü. Yani insan nüfusunu azaltmaya yönelik bir şey yani. Şimdi kadınların çocuk doğurma güdüsü var. Bu güdüyle baş etmek için evet, çeşitli yollara, çeşitli psikolojik manipülasyonlara başvurmak zorundalar. Şöyle ki bir kadın çocuk istemesiyle ilgili ne yapılıyor? İşte sürekli olarak annelik kötü, annelik çok zor, annelik çok sıkıntılı diye pompalama yapılıyor. İşte bir sürü propaganda yapılıyor. Bununla da yetinilmiyor. Mesela anneliğini adeta sahte şekilde ya da böyle yalancı annelik yapması sağlayacak şeyler var. Yani şimdi bu da ayrı bir linç meselesi olabilir. Ya mesela ben günden güne toplumda giderek artan ki kesinlikle köpek bakılmasına karşı değilim, kedi bakılmasına karşı değilim. Hmm. Aslında bunun bir çocuğun alternatifi olarak sunulmasına karşıyım. Sunulduğunu da görüyoruz yani. Ne oluyor? Biz kadınların annelik güdüsüyle baş edemiyoruz. O zaman o annelik güdülerini işte yerine koyma dediğimiz başka bir şeyi koyarak aslında adeta avutmalarını sağlamamız gerekiyor diye bir şey de yapılıyor. Ve bunun sonucunda da sürekli olarak bunun da özellikle çocuk filmlerinde işte çizgi filmlerde, sinemalarında sürekli olarak köpek sahibi olmanı, köpeklerle ya da işte evcil hayvanlarla o annelik güdüsünü geçirtmeye çalışmalarının olduğunu düşünüyorum, görüyorum işin doğrusu.
2: Hmm. Bu da örnek verebileceğiniz bir çizgi film var mı? Hayır, bunu
0: şimdi gözümde bir sürü geçiyor.
2: Değil de,
0: gözümde bir sürü geçiyor ama
2: eleştiren.
0: Eleştiren mi?
2: Eleştiren.
0: Yok. Reklamlardan tutu şeye kadar bir tane göremezsiniz yani. Tam tersine bunu özendiren, sürekli özendiriliyor.
2: Ben geçen bir tane çizgi film izledim. İzledim. Genelde izliyorum. Evet, çizgi film. Şu Patron Bebek. İzlediniz mi?
0: Evet.
2: Orada bence bu meseleyi eleştiriyor.
0: Eleştirisi vardı evet yani. Hatta zaten açık şekilde.
2: Ve çok şaşırdım. Dedim ki ya bu gerçekten konuşulmalı. Yani bu mesele konuşulmalı diye.
0: Evet aslında açık şekilde. Değil mi? O çizgi filmde köpeklerin çocukların yerine konulması meselesi.
2: Evet. Ben de biraz şaşırdım. Baştan dedim ki galiba böyle bir... Hayır, tam tersi ve bu beni açıkçası sevindirdi. Bu konu mesela hiç kimsenin dikkatini mutlaka çekmiştir ama mesela konuşuldu mu bu bilmiyorum ama muhteşem bir şey var. Eleştiri var böyle tam herkesin, muhatapların anlayacağı şekilde.
0: Şimdi burada şey söylemek istiyorum ben. Burada yani dünya nüfusunun azaltılmasına yönelik bir sonuçta işte dünya yönetenlerin iradesinin olduğunu biliyoruz yani. Bu Dünya evet. Ekonomik Forumu'ndan tutun başka şeylere kadar işte en son sayı bile veriyorlar. Dünya nüfusunun 2 milyara işte sabitlenmesi gibisinden bir şeyleri var. Bunun en büyük nedeninin ben şu an sahip oldukları hegemonyayı ya da sistemi sürdürmek olduğunu düşünüyorum. Bu kesinlikle iklim krizi ya da başka bir durum değil. bugün işte Batı endeksli, Batı merkezli dünya düzeninin, dünya sisteminin devam ettirilmesi anlamına geliyor. Yani.

0: Yani çünkü Batı aslında kurduğu sistemin altında kalmaya başladı yani. Şöyle kalmaya başladı. Kendi kurdukları işte değersiz, işte anneliğin, aile yapısının işte anlamsız olduğuna dair söylemlerinin altında kaldılar. Bu sefer kendileri çocuk yapmamaya başladı.
1: Başladılar.
0: Ve çocuk yapmaya devam eden doğu toplumları onların yerini alacak diye bunu engellemeye çalışıyorlar. Zaten bizde doğum oranları düştü. O zaman doğuda da düşsün. Onların üzerinde çalışalım. Her türlü psikolojik ya da toplum mühendisliği çalışmasını yürütelim ki onların sayısı da artmasın, bizi geçmesin. Bizler de bu kurmuş olduğumuz düzeni devam ettirebilelim yani. Aslında bu kadar basit olduğunu düşünüyorum ben işin doğrusu. Yani çok daha şey yapmanın bir anlamı yok. Çünkü bütün projeksiyonlar 2050'den sonra özellikle işte doğu toplumlarının Afrika'nın mesela Afrika'nın işte 2100 yılında Afrika kökenli insanların dünyadaki egemen şey olacağı görülüyor. Bütün iz düşümler, projeksiyonlar bunu gösteriyor. Bunu engellemeye yönelik ya da işte 2050'de işte çoğunluğu Müslüman toplumların olduğu toplumların aslında bu dönüşümü sağlayacağı görülüyor ve bunu engellemek için adamlar var gücüyle çalışıyor işin doğrusu ve buna düşüyoruz biz de maalesef.
1: Ya bundan sonrası aslında tahmin etmesi zor değil. Şöyle yapalım. Yine bunları konuşacağız. Programın sonuna doğru vaktimiz var. Şimdi bu uyum haftası bütün anneleri ilgilendiren, bütün babaları ilgilendiren, çocukları daha az ilgilendiriyor gibi duruyor. Şu hususta bu başlıklar meselesinde. Mesela bu aylarda en çok hangi sorular geliyor annelerden mesela? Hangi sorunlarla karşılaşıyorlar ve çözüm önerileriniz ne oluyor sorusunu soralım. Çünkü burada bayağı güzel çözüm önerileri var. Mesela ilk hafta ne yapmalı annecik? Mesela bahçede ne kadar durur?
0: Ya
1: Kendimi de örnek.
0: aslında bunun net bir cevabı yok diye düşünüyorum ben. Her çocuğun annesine, babasına bağlılık oranı ya da bağımlılık oranı birbirine aynı değil yani. Her çocuk da aynı değil yani. Kimi çocuğun annesini ya da annesiz dayanabilme gücü daha yüksek oluyor. Kimisinin daha az oluyor yani. Çocuk var, yarım saat annesini görmedi mi, o çocuk bir daha annesini göremeyecekmiş.
1: Peki ileride hangi çocuk başarılı oluyor bunlardan?
0: Bence biraz daha şey olabilenler, yani anne babasının yokluğuna dayanabilenler bir tık daha avantajlı gibi görünüyor. Çünkü yalnızlığa tahammül kapasitemiz bizim gelecekteki karşımıza çıkacak birçok sorunu baş etmemizin en önemli faktörlerinden birisi. Yani eğer siz yalnız kaldığınızda çok ciddi zorlanmıyorsanız, huzursuz olmuyorsanız, gerilmiyorsanız, sürekli olarak birisinin yanınızda olmasına ihtiyaç duymuyorsanız o zaman siz biraz daha avantajlı oluyorsunuz. Aksi takdirde sürekli olarak hayatınızda birisinin olmasını sağlamaya çalıştığınız için birçok şeyden taviz vermek zorunda kalabiliyorsunuz diye düşünüyorum yani. Ama araştırmalar şunu işaret ediyor. Çocukken işte 0-6 yaş döneminde özellikle duygusal kontrolü daha iyi olan çocukların matematiği iyi olan çocuklara göre gelecekte daha başarılı olduğunu gösteriyor yani.
1: Allah Allah.
0: Evet, yani bizim böyle bir yanılgımız var. İşte hep ilkokulda çocuğumuz hemen matematik öğrensin diyoruz ama duygu kontrolünü edinmek gelecekte başarılı olmak adına matematik bilgisi ve becerisinden daha öngördürücü gibi görünüyor.
1: Çok iyi. Ben buna sevindim.
0: Evet, aslında
1: Çünkü matematik bir başarı mıdır sorusunu konuşmak isterim ayrıca. Çocuğun matematik bilmesi.
0: ya matematik sonuçta beyni zorlamanın her türlüsü iyidir diye düşünüyorum. Çünkü beynimiz zorlanarak gelişiyor tıpkı kaslarımız gibi. Şimdi şeyde çok sevdiğim bir sözü vardır bu şeylerin, sporcuların. No pain no gain diyorlar. Yani diyelim ki sen spora gittin. Eğer ki spor yaptığında canın acımıyorsa, kasların biraz ağrımıyorsa sen bir şey, hiçbir kazanım elde etmemişsindir. Sadece orada biraz keyif atmışsındır gibi söylerler. Kaslarının gelişmesini istiyorsan biraz zorlaman gerekiyor. Beyin için de bu söz konusu yani. Ben yıllarca şunu savundum.
1: Kalp için.
0: Yıllarca efendim.
1: Kalp için.
0: Kalp için de öyle biraz zorlamak gerekiyor. Mesela biraz koşacaksınız, zorlanacaksınız, biraz kalp hızınız artacak. Ki o yürüyüşün ya da koşunun kalbinize faydası olsun. Öylesine sallanarak gezdiğinizde bunun kalbinize çok faydası yok. Ben yıllarca şunu savundum ve yanıldığımı gördüm. Onu söyledim yani. Çocukları çok zorlamayın. Ama bugün araştırmalar şunu net şekilde gösteriyor. Çocukların bir tık zorlanması gerekiyor. Onları travmatize etmeden zorlamamız gerekiyor ki gelişsinler. Özellikle zihinsel açıdan. Sıkıldı. Bırakın biraz sıkılsın. Bunaldı. Biraz bunalsın. Tabii bunalta öldürmemek gerekiyor. İyice şey yapmamak gerekiyor. Hı-hı. Ya da bıktırmamak gerekiyor. Orada bir ince çizgi var. O dengeyi gözetmek gerekiyor. Ama çocuklarım sıkılmasın derseniz çocuklarınızın geleceğini zehirlersiniz. Mutlaka çocuklarınız sıkılacak. O sıkıntıyla baş etmeyi öğrenecekler. Mutlaka çocuklarınız zihinsel olarak zorlanacak. O zorlanmanın karşısında pes etmemeyi, devam etmeyi öğrenecek ki beyinleri gelişsin. Zaten şeyi belirtiliyor. İnsan beyninin işte nöroplastisite dediğimiz gelişiminin belirleyen en önemli faktörün bir zorlanma, iki sıkılma olduğu belirtiliyor. Yani eğer ki siz bir şey çalışırken sıkılmıyorsanız, zorlanmıyorsanız aslında o sizin beyninizi geliştirmiyor diyebilirim. Bundan dolayı da bundan kaçınmamak gerekiyor. Çocuklarımızı zorlamamız lazım biraz.
1: Peki sizin gördüğünüz çocuklarda ne var? Yani hangi yıllardaki çocuklar daha mutluydu?
0: Bence kesinlikle bizim dönemin çocukları daha mutluydu. Çok daha zor yaşantılarla karşı karşıyaydılar. Anne babalık olarak çok daha kötü anne babalığa maruz kaldılar. Ama çok daha mutluydular diye düşünüyorum. Çünkü günümüzün çocuklarını biz dualarından kopardık. Olabilecek en kötü şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Duaları bir köy, bir toprak, arkadaşlar, anne baba, anne dedeler, bir komünite ve biz çocuklarımızı maalesef komüniteden kopardık ve ekranlara, dört duvara hapsettik diye düşünüyorum. Ve bunu da zaten araştırmalar da gösteriyor. Bugün her iki çocuktan birinde, dünya genelindeki araştırmalar, her iki çocuktan birisinde ya depresyon ya da anksiyete bozukluğu olduğunu gösteriyor yani. Yani %50'si demek yani. Normalde düşünün, şu an desem ki çocukların %50'sinde grip var, dünya alarma geçer. Grip çok basit bir hastalık. Ama her ikisinden birisinde çok yıkıcı etkileri olan depresyon ya da anksiyete olduğunu bütün dünya verileri gösteriyor ama hiç kılımız kıpırdamıyor. Niye böyle? İşte bizim kurduğumuz dünya düzeninin onların doğasına uygun olmayışı ve bizim kendi kıt anlayışımızla oluşturduğumuz ve onlara sunduğumuz hayatın onları zorlaması ve onların ruhlarının adeta bunun altında ezilmesi olduğunu düşünüyorum. Ve bunu yapanlar maalesef dünya hegemonyalarını, dünyadaki güçlerini, tahakkümlerini devam ettirmek isteyenler diye düşünüyorum. Ve bunun bedelini maalesef en çok da çocuklarımız ödüyor.
1: Başarıyorlar mı?
0: Maalesef başarıyor evet. İşte %50'sinin... Ya niye? Bir çocuk neden depresyona girer ya? Düşünebiliyor musunuz? Hayatta en fazla hiçbir şey takmayacağı, bakın saçmalamanın lüks olduğu, en küçük şeyden mutlu olabileceği bir dönemde bir çocuğun depresif olması, sürekli mutsuz, keyifsiz, can sıkıntısı yaşaması, hayattan keyif almaması dünyanın en kötü şeyi değil mi sizce yani?
1: Tabii.
0: Ve bakın her iki çocuktan birisinde diyorum ya depresyon ya da anksiyete var. Maalesef bizim bu tahakküm sevdamızın, bizim derken bizim değil maalesef bugün çünkü dünyaya tahakküm eden bizler değiliz. Batı merkezli dünya yapısı ve onların kurduğu yüzyıllık sistem çocuklarımızı ruh sağlığını ciddi şekilde bozmuş görünüyor. Ve bu sistemlerini devam ettirmek için çocuklarımızı ezmeye devam ediyorlar. Sadece bizim çocuklarımız değil, bütün dünya çocuklarını.
1: Peki siz psikiyatrist olmaya karar verdiğinizde niye çocukları çalışmak istediniz? Yani niye genç yaşlılar yani?
0: Bizim doğrusu, ben hep çocuk doktoru olmak istiyordum. Ben Çapa Tıp Fakültesi'nde okudum. İlk girdiğim yıldan itibaren hep çocuk doktoru olacağım diyordum. Sonra 6. sınıfta pediatri stajımız oluyor. Evet. Orada şunu gördüm ben. Yani aileler çocuklarını getiriyor. Ama aslında ailelerin getirdiği çocukları değil, gelecek kaygıları. Ve o gelecek kaygısıyla baş etmek çok zor olduğunu gördüm. Yani. Çünkü mesela çocuğunu getiriyor, çocuk da İşte hafif bir nezle var, hafif bir grip var. Bir doktor için çok basit bir şey. Ama aile çocuğu ölüyormuşçasına, geleceği yok oluyormuşçasına bir

tepkiyle geliyordu ve oradaki doktorlarla ailelerin o beklentileriyle düşüncelerinin birbirinden çok farklı olması. Doktor için ne? Ha, çok basit bir enfeksiyon bu, yani var bunda. Ama anne için can havliyle, baba için can havliyle geldi bir yer ve orada

0: göre olmadığını gördüm. Psikiyatrik olmak istiyordum. Çocuk psikiyatrisi de böylelikle şey oldu. Oldum olası çocukları çok seviyorum. Kendi çocuk tarafımın olduğunu görüyorum, biliyorum ve seviyorum da bunu. Umarım hiç değişmez.
1: İnşallah. İnşallah.
0: Yeğenlerim falan beni çok sever. Küçüklüğümden beri ya ben böyle bir şeyim var yani. Umarım hep böyle de kalır. Böyle gidiyoruz yani. Ondan dolayı çocuklar olmak da güzel ve ben bunu bana bahşedilen bir şey olarak görüyorum işin doğrusu. Çocuklarla bir arada olmak bence Allah'ın bana bir lütfu
1: Peki
0: diye
1: şöyle şeyler
0: düşünüyorum.
1: oluyor mu mesela? Ben gerçekten bunlara yazılabilir mi bilmiyorum ama mesela çocuklar zaten birebir zaten böyle ruberu görüşüyorsunuz değil mi çocuklarla? Gerçekten böyle hayal dünyalarından tutun da kendi kurdukları cümlelere kadar onlar biraz daha somut ve gerçekler üzerindeler ya mesela işte. Çok güldüren, bir o kadar düşündüren, şaşırtan oluyor mu hikayeler? Çıkıyor
0: Tabii
1: mu?
0: çok fazla oluyor.
1: Böyle
0: Ya
1: dostluklar mesela.
0: mesela tabii benim çok sevdiğim böyle dost olduğum, kanka olduğum çok şeyim
1: Çocuk
0: var.
1: var.
0: Bana
1: Çok iyi.
0: Veysi derler mesela
1: He?
0: yani. Bana Veysi mesela işte 7 yaşındaki çocuk ailesine Veysi'ye gidelim. Veysi ne yapıyor?
1: Çok
0: Mesela
1: iyi.
0: geliyorlar şeye Veysi ne yapıyorsun falan. Askerlik arkadaşı gibi.
1: Gibi.
0: Ben çok severim. Hatta benim çok sevdiğim bir iş arkadaşım var. Çocuğu ilk defa tanıştığımızda İşte Veysi Hoca şöyle böyle falan bayağı anlatmış. Çocuk geldi yanımda. Veysi Hoca merhaba. Ben dedim ki ne Veysi Hocası ya ne yapıyorsun lan falan. Böyle onun dilinden konuşunca böyle. Bir çocuk bir şok oldu. Sonrasında böyle bir kanka dedi. Annesi geldi bizi öyle bir samimi görünce. Hemen çocuğuna ya sen ne yapıyorsun Veysi Hoca şöyle. Ya ne diyorsun anneciğim ya benim kankam dedi. Yani ya, böyle bir.
1: Galiba bu.
0: Evet ya ben çocuklarla öyle olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi çocuklar anne babaların çok ciddi yaptığı bir yanlış var. Çocuklar bizlerin onların temel koruyucu, kollayıcısı olduğunu farkında değiller yani.
1: Evet.
0: Bunun farkında olan biziz. Bizim mutlaka çocuklarımızla iletişimimizin iyi olması için çabalaması gereken biziz. Yani çocuklar bunun farkında değil. Bizim onlar için ne kadar hayati olduğumuzun da farkında değiller. Bundan dolayı bizlerin çocuklarımızla iletişimimiz iyi olsun diye kafa yormamız, okumamız, incelememiz, çocuklarımızın zihin dünyasına yakın olmamız gerekiyor. Çocuğum bendeyken mesela sabahları kahvaltıdan sonra şey yapardık yani. İşte felsefe saati diyordum ben 7 yaşımda. Ya inanın öğrendiğim şeylerin haddi hesabı yok yani. O da şöyle. Herkes istediği soruyu sorabilir. Ve bir soru soracağız. Herkes aklına ne gelirse onu açıklayacak. Yani paralel evreninden tutun. İnsanların ilişkilerine, kim ne yapıyor ona. Ya zaten ben şunu düşünüyorum. Hayatta gerçek filozof diye bir şey yok yani. Çocuklarından başka yani.
1: Çok.
0: Hiçbir şeyleri yok. Sadece akıllarına dayanan, gözlemlerine dayanan ve bundan yola çıkarak bir şeyler söyleyen çocuklar ve çocukları bu kulakla filozof oldukları gerçeğini düşünerek dinlediğimizde her şey çok farklı oluyor yani. O anlattıkları şeylerin sahiciliği, onların yaşadığı dünyanın apayrı oluşu, bizim gördüklerimizden çok daha farklı ayrıntıları görmeleri ve bunu yorumlamaları aslında çok şey yani böyle bir adeta bir sihir gibi bir şey diye düşünüyorum ben.
1: Çok.
0: Ve onlarla hemhal olmak o dünyalarıyla bence bir lütuf.
1: Şimdi aslında çocuk demişken gerçi maalesef hani suça sürüklenmiş çocuk diyorlar ya mesela. Ben bu kavramı biraz konuşmak istiyorum. Bir çocuk psikiyatristi. Mesela bu çok acı örneklerimiz oldu. İşte Ahmet Mingüz'ü oldu, Atlas oldu. Birçok güzel, nice böyle gül çocuklar maalesef bir katliama, işte bir cinayeti kurban gittiler. Şimdi burada şunu düşünmek lazım. Yani artık bu suça sürüklenmiş çocuk kavramının konuşmayalım gerçeği var. Yani suç ve sürüklenmiş çocuk yoksa o suçu gerçekten bizzat işleyen. Mesela buradaki ayrımı nasıl yapmalı insanlar?
0: Şimdi burada hani programın ilk bölümünde de konuştuk. Toplumdaki her bir çocuğu, düşmanımın çocuğu dahi olsa, kendi çocuğummuş gibi görmedikçe biz toplumu olamayacağımızı düşünüyorum ya da başarılı olamayacağımızı toplum.

0: olarak düşünüyorum ben.
1: Hı.
0: Bu minvalden baktığımızda aslında suça bulaşmış mı dersiniz, suça karışmış mı dersiniz, suça sürüklemiş mi
1: Sürüklenmiş.
0: dersiniz? Her çocuk aslında bizim toplum için çok ciddi bir kayıp yani. Ben her bir insan yavrusunun doğduğunda başka dünyada hiçbir kimsede olmayan bazı hasletler, özellikler, potansiyellerle doğduğunu düşünüyorum, inanıyorum yani. Yani dünyada diyelim ki ilk insandan son insana kadar 100 milyar insan olacaksa her birisinde mutlaka birbirinden bizim parmak izimizin farklı oluşu gibi başka kimsede bulamayacağımız bazı özellikler var diye düşünüyorum ben. Bu açıdan bakarsak yani işte Einstein'dan tutun başka işte Edison'una ya da Tesla'sına ya da işte bizim dünyamızdan Farabi'sine işte El Cezeri'sine bu insanların bulduğu şeyleri o insanlar gelmeseydi belki de başkaları hiçbir zaman bulmayacaktı yani diye düşünüyorum ben. Böyle olunca da bizim her bir çocuğu kaybetmemek adına var gücümüzle çalışmamız gerektiğini ve bunun için ne gerekiyorsa bizim bütün imkanları seferber ederek kullanmamız gerektiğini düşünüyorum yani. Böyle olunca düşünün bir işte Einstein diyelim ki küçükken işte aklı henüz tam ermiyor. İşte davranışını yönlendirme yetisi de çok gelişmemiş. Annesi babası da sıkıntılı tipler. Mahallesi de kötüydü. Onun suç sonuçta ortamı oldu. O da gitti bir suç işledi. Hapse tıkadık yani. Kim kaybetti? Evet, zaten o kaybetti gitti. Toplum da kaybetti. Toplumu boş verin. İnsanlık kaybetti. Böyle bakmamız gerektiğini düşündüğümüz için aslında suça sürüklenen çocuk diye bir tabir geliştirilmişti. Ama maalesef son yıllarda Türkiye'de bunun çok da iyi gitmediğini gördük. Zaten değiştirildi. Ama burada bizim şunu görmemiz gerekiyor.
1: Tabii.
0: Mutlaka eğer ki bir çocuk bir suça karışıyorsa, bulaşıyorsa orada o çocuğun o suçu işlemesinde mutlaka kabahati olan, mutlaka ya da en azından bir işini gücünü yapmayan anne baba da olabilir, çevredeki başka kişiler de olabilir. Onların da mutlaka sorumlu tutulması gerektiğine göndermede bulunmalı. Yoksa o çocuk yaptığı suç yerine kar kalsın değil yani. Mutlaka onda şey olmalı ama bir çocuk hapse giriyorsa bence onun yanında iki kişi daha girmeli diye düşünüyorum ben. Benim
1: Şu
0: genel
1: anda öyle
0: olarak gördüğüm.
1: zaten bu Kahramanmaraş'taki olayla ilgili
0: Ya
1: biliyorsunuz.
0: evet yani, evet yani orada anne baba o çocuğu koruyacak yani. Burada içimi acıtan bir şey daha söylemek istiyorum. Çocuk yetiştirmek bir anne baba için zaten dünyanın en zihinsel açıdan, duygusal açıdan külfetli şeyi yani. Çocuğunuzun parmağına bir küçük diken batıyor. Canınızdan can gidiyor değil mi yani?
1: Evet.
0: Çok külfetli bir şey yani.
1: Çok.
0: Çok sıkıntılı bir şey. En azından ekonomik açıdan hiçbir külfet olmaması için bizim çalışmamız gerekiyor. Mesela ben bir şey söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Çocuklarımız için çocuk psikiyatrisine götürdüklerinde bence sigortanın bu sağlık işte SGK mı oluyor?
1: Sigorta.
0: SGK'nın mutlaka karşılaması gerekiyor. Ya ben özelde çalışıyorum. İnanın yüreğim kanıyor yani. Neden ben sadece biraz parası olan insanların çocuklarına bakmak zorunda olayım ki yani? Neden diğer çocuklar da getirmesin ki? Şimdi benim de bir yer açmışım, ücretsiz bakma şansım da yok. Evet, kendi çapımızda biraz bakıyoruz yani. O insanlara da bakabilmemiz gerekiyor. Madem çocuk psikiyatrisi buralarda, bütün dünyada bakılıyor, bizde de öyle olsun ya. Ya çocuklarımız için değer. İnanın hiçbir şey
1: Ama
0: kaybetmeyiz
1: şu anda
0: yani.
1: öyle diye biliyorum ben.
0: Değil.
1: Devlet hastanelerinde.
0: Ya devlet hastanesinde öyle ama devlet hastanesinde o yoğunlukta yani ben bir muayene 45 dakika 1 saat olmalı çocuk psikiyatrisi. Bunu sağlayamıyorsa ya bunun devleti bunun özel muayenehanesi yok ki yani. Bizim sigortaları gerek özel gerekse de SGK'yı en az çocuklarımız için en iyi alacakları şeyi sağlamak için bunu
1: Çok
0: da
1: önemli,
0: yapabiliriz
1: önemli
0: yani
1: bir
0: diye
1: şey.
0: düşünüyorum
1: Bu
0: ben.
1: çok önemli.
0: Ve bu inanın Türkiye'ye çağ atlatacaktır diye düşünüyorum yani. Çocuklarımız için değer ya. Çocuklar hepimizin çocuğu. Yani böyle bakmadığımız bir deçede çocuklarımıza yeterince iyi bakmayacağımızı düşünüyorum ben.
1: Ya aslında o sürenin bir çocuğa verilecek sürenin
0: Evet
1: evet
0: ya
1: 45
0: biz
1: dakika.
0: evet yani 45 dakikanın altında kesinlikle o çocuk değerlendirmesi olmaz diye düşünüyorum 45 dakikanın altındaki bir şeyin. Ben 45 dakikada anlamıyorum. bir saat geçiyor, inanın bazen bir saat 15-20 dakika yine anlayamıyorum. Yani o yüzden...
1: Peki arttı mı bu çocuklardaki depresyon ve psikiyatristik sebepler?
0: Son yıllarda artıyor, her gün artıyor. Otizm artıyor, depresyon artıyor, dikkat eksikliği, paralel bozukluğu artıyor, anksiyete bozukluğu artıyor, kendine zarar verme artıyor ve maalesef kendine kıyma da bütün dünyada çocuklar ve gençler arasında artıyor maalesef. Özellikle pandemiden sonra çok ciddi bir yükseliş söz konusu. Ben bunun bir şekilde nasıl olduğunu açıklayamıyorum. Ama pandemiden sonra bütün bu psikiyatrik hastalıklarda 3-4 katlık bir artış söz konusu.
1: Şimdi aslında bu önemli ama bir taraftan da madem o konuya girdik, bu bağımlılıklar üzerinden giderken herkes bu dijitali çok şey yapıyor ya, işte mesela ben de söylüyorum, işte sosyal medya mı sosyal mera mı karar veremediğimiz bir düzlemin içerisinde mücadele veriyoruz ama ya çocuklar enteresan bir şekilde mesela bir kısımda şöyle diyor, evet çocukların işte bilişsel kapasitesini artırıyor işte dijitaldeki şeyler. Evet, böyle şaşırdınız ama onu diyenler de var. İşte şu oyunlar zeka geliştiriyor şöyle falan, ama galiba burada söyleyeceğimiz şey süre. Sizin söylediniz.
0: Şöyle, doğru, süre çok önemli. Ama yani araştırmaların çocukların işte dijital mecraların çocukların zekasını geliştirmediğini de söylemem gerekiyor. Bu endüstrinin bir aslında
1: bize,
0: evet yani reklamı diyebiliriz yani. Maalesef gerçekler kesinlikle bunu göstermiyor. Bakın, endüstrinin onca araştırmasına rağmen bugüne kadar çocuklarda bir tık sosyalliği arttırdığı, bir miktar faydası olduğu gösteren tek bir program var. Çocukluğumuzun Susam Sokağı. Onun dışında bakın, o kadar araştırmaya, o kadar para harcamaya rağmen faydası olduğu gösteren bir şey yok. Anne babaların sık sık gelip de ya hocam işte İngilizce saymayı öğrendi, İngilizce öğrendiğini biliyorum, görüyorum yani. Araştırmalar şuna da işaret ediyor. Evet, çocuklar ediniyor ama ezbere, adeta papağan gibi bir şey olduğunu ve kalıcılaşmadığını, kısa sürede unutulduğunu gösteriyor oradan öğrenilen şeyle. İnsan beyni, özellikle çocukların beyni birebir insanlarla etkileşim içerisinde öğrenmeye daha meyilli ve o bilgilerin kalıcı olma ihtimali daha yüksek oluyor. Bugün bakın size tek bir araştırma söyleyeyim. Yazarak, elle yazarak, kalemle yazdığımız bilgilerin zihnimizde kalma süresi bizim tablette yazdığımız şeye göre çok daha uzun yani.
1: Ciddi
0: mi? Çünkü evet, çünkü bir tık yaşayarak şey yapıyoruz yani. Daha fazla aklımızda kalıyor, zihnimizde kalıyor. Ve araştırmalar, evet süre çok önemli. Bugün mesela ergenlerde özellikle 2 saate kadar günlük ekran süresinden kastım televizyon, tablet, telefon, bilgisayar hepsinin toplamı 2 saati aşmadığında onları mental olarak rahatlattığını, iyi geldiğini, ama 2 saatten fazlasının depresyonu arttırdığını, anksiyeteyi arttırdığını, dikkat eksikliği, paralel bozukluğunu arttırdığını ve kendine zarar verme davranışını arttırdığını biliyoruz yani. Bugün 2014 yılından 2026'ya kadar ABD'de depresyon, anksiyete ve kendine zarar verme davranışının arttığı görülüyor. Ve bunun en önemli nedeninin giderek artan ekran süresi olduğunu biliyoruz yani. Hani dedik ya 2 saat. İlaçla zehri birbirinden ayıran dozudur. Ve bu da ergenlerde 2 saat ekran süresi. Çocuklarda da yani işte 12 yaşından küçüklerde de 1 saattir yani. Eğer ki çocuğunuz günde 1 saatten fazla 12 yaşından küçüklerde ekrana maruz kalıyorsa bilin ki oradan zarar görüyor yani. Bir ergen de 2 saatten fazla bakıyorsa kesinlikle zarar görüyordur. Hiçbir faydası yok. Tabii ki faydası olabilir. Küçük küçük faydaları olabilir yani. Ama genel olarak o çocuk çok ciddi zarar görüyordur. Ve ben geleceğin en büyük sıkıntısının, zorluğunun dijital bağımlılık olacağını bugünden öngörüyorum. 10 yıl sonra eğer ki biz bu dijital bağımlılıkla ilgili durdurucu ya da işte bir şekilde onunla baş edici mekanizmaları, sistemleri geliştirmezsek 10 yıl sonra çok fazla ailenin ve toplumun dili yanacak diye düşünüyorum. Ve bu uyarıyı buradan yapmak istiyorum.
1: Evet, aslında bence çok da faydalı oldu diye düşünüyorum anneler için. Galiba annelerin şu anda böyle Bir de şey var mesela, yani ne kadar bir anne, ne kadar çocuğuna, ne hangi sınırda itiraz diretmeli yani?

0: ne kadar ya da çocuk nereye kadar, yani sınırı meselesi var ya, çok konuşulan mesele bu. Galiba biz onu şey yapıyoruz.
1: Ya evet, bu
0: belirleyemiyoruz.
1: Evet. Aslında çocuk meselesi denge meselesi yani. Hakikaten her şeyi kararında, dozunda, dengesinde yürütmek çok önemli diye düşünüyorum. Ne aşırı izin verici, ne aşırı kuralcı olmamak gerekiyor. Hı-hı. Ama çoğu zaman yapmamız gerekenin bazen çoğu zaman kendi göğsümüze taş koymak olduğunu söylemem gerekiyor. Mesela çocuğumuz diyelim ki çok sıradan normal bir şey istiyor. Bazen hayır diyerek ona hayatın gerçekliğini öğretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aşırı izin vericilik çünkü günümüzün en büyük sıkıntısı diye düşünüyorum. Eğer ki bir çocuğumuz her dediğini yaparsak, çocuğumuz sevginin ölçüsünün sevdiklerinin dediğini yapmak olduğu yanlış kanısına varabiliyor yani. Böylelikle de ne oluyor? Yarın öbürsün birisini sevdiğinde onun her dediğini yapmaya girişebiliyor yani. Hmm. Ki bu da çok ciddi yanlışlara yol açabiliyor. İşte arkadaşını seviyor diye her istediğini yaptığında çocukların başına neler geldiğini hepimiz biliyoruz. Yani bizim mutlaka sevgi sevmenin onun her istediğini yapmak olmadığını davranışlarımızda, tutumlarımızda göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Çok önemli. Şimdi yarından okullar açılıyor ya hocam. Şimdi burada aslında insanların da merak ettiği, bence ailelerin en büyük korkusu bu akran zorbalığı meselesi. Buna da başka bir isim bulsak, bu akran zorbalığı meselesine ne bulsak, onu hemen bir çalışsak, hangi kelimelerle anlatsak bu duygu durumunu bilmiyorum ama bu meseleyi çocuklar arasında en aza indirgeyecek ya da ailelerin bu anlamda alabileceği önlemler. Hadi zaten çocuklar bir gözetmenleri var başlarında ama bu arada hani bunun da arttığını düşünürsek, yani çok fazla arttığını düşünüyorum ben bu akran zorbalığı meselesinin.
1: Tabii çocuklarımızı...
0: İşte bunun sebebi galiba bu dijitaldeki çok fazla sörfle.
1: Dijitalleşme ve insanlardan uzaklaşma yani.
0: Aslında, ve acımasızlaşma.
1: Evet, duyarsızlaşıyoruz. İnsanlardan
0: çocuklarda da mı acımasızlık görüyoruz?
1: Çocuklar zaten acımasızdır yani. Çocuklarda henüz empati gelişimi ya da vicdan gelişimi çok iyi olmadığından dolayı fırsat verirseniz çok ciddi...
0: Peki çok empati duyan çocuklarda, mesela diğer gam olan çocuklarda empati değil mi?
1: Her şeyin aşırısı zararlı. Mutlaka denge yani. Mutlaka hani kıvamında olması çok hani ahseni takvim diyorlar ya. Tam bir öyle bir dengeli şey olması gerekiyor diye düşünüyorum. Aşırı mesela dediğiniz gibi empatik olmada çocuklarda çok ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Bizim mutlaka her şeyi ölçülü, dengeli götürmeye çalışmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Mesela duygularla ilgili de bu çok şey oluyor. Aman çocuğum hiç kızmasın, sinirlenmesin. Böyle bir şey yok yani. Bütün duygular kararında, yerinde, zamanda, dozunda iyidir ve ekspres edilmesi gerekir yani. Sizin sınırınızı birisi zorluyorsa sizin sinirlenmeniz tabii kararında, dozunda iyi bir şeydir, kötü bir şey değildir. Nefret mesela. Aman çocuğum nefret etmesin. Tabii ki nefret edecek yani. Bazılarının nefret edilmesi gerekiyor. Yani bugün işte mesela işte İsrail'de olanlardan dolayı bizim bir nefretimiz olmalı ya. Oradaki çocukları
0: Türklerde
1: bu
0: var
1: kadar
0: orada.
1: Şey yapanlara karşı onu tabii herkesten şey yapmamak kaydıyla tabii ki nefret edeceğiz yani. Sinirli, gergin bütün duygular bize aslında bir lütuf olarak verilmiştir. Bir hediye olarak verilmişti ve onu yerinde, zamanda, dozunda kullanmamız gerekir yani. Öfkem de bir hediyedir. Gidip de onu yanlış yere vermemem gerekiyor. Yanlış adrese vermemem gerekiyor. Yoksa bana geri gelir. Posta ve gönderdiğim parası da cabası olur yani. Sevgi de öyledir. Mutluluk da öyledir. Hüzün de öyledir. Bütün bunları kararında, dozunda kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çocuk sevgisi de böyledir. Yani çocuk sevgisinde aşırıya gitmemek gerekiyor. Onları kararında, dozunda sevmek gerekiyor. Aksi takdirde hakikaten geri dönüşü kötü olabiliyor yani. Mesela çocuğunu çok çok aşırı sevdiğinizde yarın öbürsü gün onlar için çok değersiz olabiliyorsunuz yani. Bunların şeyini yapmak gerekiyor.
0: Ciddi mi?
1: Tabii kesinlikle. Ya mesela birçok narsistik oluşumun en büyük nedeni nedir? Aşırı sevilen, aşırı çevresine dönülen, aşırı kendisini çocuğu için adeta saçını süpürge eden anne babaların olduğunu görürüz. Onları gerçeklikten koparmamak gerekiyor.
0: Bu mesela bunun oranı, dozu ne olmalı hususunun onu konuşuruz hocam yani.
1: Tabii ya, gerçeklik bize bir şey veriyor. Oradan çok kopmamaya çalışmak lazım.
0: Galiba biz o zaman güzel ortamlarda büyümüşüz hocam ya, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Galiba o mutedil olan, yani denge üzerine kurulu olan bizim zamanlarımızmış.
1: Tabii. İşte
0: çok da fazla böyle romantik, böyle işte biz çocukluğumuzla ilgili böyle çok dramatize, böyle melankolik ya da melodramlar üretmenin manası galiba yok.
1: Yok.
0: Tabii ki çok özür dilerim, burada acı çekmek ya da insanların acıları çok farklıdır. Hepsine çok saygı duymak gerekir. Ama mesela biz iyi yaşamışız. Yani, mutlu çocuklarmışız.
1: Kesinlikle. Ya komünitenin iyi tarafı odur zaten. Ya da çift ebeveynle büyümenin iyi tarafı odur. Anneniz sizin manyak olabilir ya da babanız psikopat olabilir. Ama ikisinin beraber psikopat olma ihtimali çok çok daha düşüktür. Ya da ikisi diyelim ki psikopat ama baba anneniz var, dedeniz var, teyzeniz var, halanız varsa o zaman sizin onlardan sıyrılma şeyiniz çok fazladır. Ben çok fazla başarılı insan biliyorum. Anne çok kötü, baba çok kötü. Bir dayısı ya da amcası ya da teyzesi, halası o çocuğun elinden tutmuş. Çocuk çok başarılı olmuş. Onu geçtim ya da onlar da olmamış. Bir öğretmen elinden tutmuş, çok başarılı olmuş. Ya da işte mahalleden birileri elini tutmuş, çok başarılı olmuş yani.
0: Ama işte bu el tutma meselesi var ya. O mesela o zamanlardaydı galiba.
1: İşte evet, o zamanlardaydı.
0: Şu anda çok fazla insanlar.
1: Yok işte. Zaten o yüzden çok da bu kadar kötü.
0: Yani eli bırak bile serçe parmağını esirgeyen birbirinden. Böyle çok enteresan, ama bu hepimiz birbirimize karşı öyleyiz. Hoş, ben öyle olmamaya çalışıyorum. Elhamdülillah, ama bunu gördüğüm zaman çok üzülüyorum. Yani insan duygularını bile esirgememeli ya, yani çok
1: Esra Hanım, şey geliyor. İnsan bugün 100 bin yaşında olduğu belirtiliyor. Ve bakın, evet. 99.900 sene biz böyle geldik. Son 100 yıldır her şeyi tepe taklak attık yani. İnsanları giderek o komüniteden, köyden, birlik beraberlikten koparıp evlerine dört duvara hapsettik. Ve bunun acılarını yaşıyoruz şu an. Hı-hı. Bence yeniden oraya dönmemiz gerekiyor.
0: Yani kesinlikle, bir o kadar da galiba bu şükür meselesini konuşmak lazım bence hocam.
1: Şükür çok önemli tabii.
0: Şükür. Bin şükür diyoruz ya. Yani gerçekten o meseleyi bence konuşmak lazım. Bu hani şükretmek öğrenecek bir şeyse bu. Gerçekten ben insanları anlatmakla beraber bu duygunun hissediş ve bu his düeti dediğimiz meselede insanlar bunu birbirlerinden bir aktarımı var yani bu. Gerçekten ben şükrün de bir genetik olduğunu düşünüyorum.
1: Ya bugün araştırmalar bile şeyi gösteriyor. Yani bizim yaşamımızdan memnuniyetimiz ve bunu ifade edişimizin sağlığımız ve hayatımızın gidişatı üzerinde etkisi olduğunu biliyoruz yani. Yani şükür diyoruz ya. Böyle bir dini şey, illa ki dini terminoloji de gerek yok yani. O hayattan memnuniyet duyma hissi birçok hastalığa karşı, sadece psikolojik hastalık değil yani, tıbbi hastalığa karşı bile koruyucu, kollayıcı yani.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Stressizlik meselesi evet, falan filan. Çok enteresan. Hocam çok teşekkür ederiz ya. Bizi kırmadınız. Veysel Hocam, böyle bayağı da bir hayranlarınız var. Sizi seven, anlatımınızı seven. Bir de cesursunuz siz. Cesaret önemli bir şey. Çok seviyorum o cümleyi. Cesaret korkusuzluk değil, korkuyla verilen bir karar.
1: Ya şöyle, bizim toplumumuzda ben Cat Stevens'ın çok sevdiğim bir şarkısı var. Father and Son diye. diyor ki çocuk babasına, konuşmaya başladığım andan itibaren bana susmam öğretildi. Öyle bir şey var, repliği var. Bizim toplumda maalesef böyle. Halbuki bizim çocuklarımıza, bizim çevremize olabildiğince konuşma fırsatı vermemiz gerekiyor. Çünkü zihinler, dimağlar ancak böyle yeşeriyor. Bundan dolayı ben de lince uğrasam da çoğu zaman. Tabii çok
0: akşam
1: fazla.
0: Akşam kaç gibi uğrarsınız hocam?
1: Vallahi neredeyse her gün bir şey oluyor. Çünkü ya bir şey söylediğiniz anda, özellikle de özgün bir şey söylediğiniz anda insanlar size tepki gösteriyor. Çünkü hepimiz insan olmanın doğası olarak öğrendiklerimize bağlı kalmaya çalışıyoruz. Ama bu bizim normalde bir handikapımız. Bizim evet bazı şeylerimize bağlı olmamız ama yeniliğe de açık olmamız gerekiyor.
0: Hocam çok teşekkür ederim. İnşallah yine ağırlamak isterim sizi Veysel Hocam. Gerçekten bu program bizim için çok faydalı. İnsanlık için faydalı. Zaten böyle bir şey yaptıysak hoş, mutluluk için yeterli bir sebep.

0: olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız, geldiniz. Daha nerelerden?
1: Ben çok çok teşekkür çok ederim davetiniz için.
0: Ne demek hocam, gerçekten şimdi size mesajları da okutacağım. Size hayranlarınız da mesajlar yazmışlar. Şimdi bunu okutacağız. Evet, konuklarımızın en sevdiği meseleler bunlar. Şimdi efendim biz gidiyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün çok önemli bir konuydu bu. Ailem güvende operasyonu ile ilgili aslında bütün psikolojik alt zeminini konuşmaya çalıştık. Kimle konuşmaya çalıştık? Genç ve çocuk psikiyatristi Profesör Doktor Veysi Çeri hocamla çok da güzel konuştuk. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi böyle sohbet edercesine kendisine çok teşekkür ettik. Size de çok teşekkür ediyorum. Güzel mesajlarınız için çok sağ olun. Yarın da güzel bir gün. Uyum haftanız çocuklar hayırlı olsun. İnşallah yaşarsak önümüzdeki hafta Rabbim nasip ederse Veysi hocam buralarda olacağız. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden resmi. Hükümdarlardan şairlere bir devrin yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin Seyahatnamesi, Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de, 24'te.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te, 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler, hoş geldiniz. Bu akşam yine bilinmeyenleri konuşacağımız bir program olacak. Bir taşın üzerine yazılan söz asırlar sonra bize ne anlatıyor? Bir milletin zaferlerini mi, pişmanlıklarını mı, yoksa unutulmasını istemediği hayatını mı? Bu hafta an ve zamanda eski Türklerin dünyasına uzanıyoruz. Bozkır'da hayat nasıl kurulurdu? İnsanlar nasıl konuşur, neye inanır? Çocuklarını nasıl yetiştirirdi? Kadınlar toplumda ve devlet yönetiminde nasıl bir yer tutuyordu? Geçmişten bugüne ulaşan yazıtların izini sürerken tarihin içindeki insanı da tanımaya çalışacağız bu akşam. Taşlara kazınan kelimelerin nasıl çözüldüğünü, o kelimelerin bize nasıl bir dünya açtığını konuşacağız. Bu akşam uzak sandığımız bir geçmişin bize ne kadar yakın olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Hoş geldiniz tekrar. An ve zamana başladık. Tarih denince çoğumuzun aklına hükümdarlar, ordular, sınırları değişen ülkeler geliyor. Oysa bir toplumu tanımlayabilmek için evin içine de bakmak gerekiyor. Bu akşam sohbetimizin merkezinde biraz da merak var. Eski Türkleri zihnimizdeki birkaç görüntünün ötesine taşımak istiyoruz. Seyrettiğimiz yapılardan, dinlediğimiz hikayelerden, araştırmaların ortaya koydukları nerede buluşuyor, nerede ayrılıyor buna bakacağız. Bugün kullandığımız bir sözde, sürdürdüğümüz bir alışkanlıkta o dönemden neler taşıyoruz? Kıymetli hocamızla beraber hem bildiklerimizi hem de gözden kaçırdıklarımızı, aslında bilmediklerimizi konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu akşam çok köklü bir kültürün kapısını aralayacağız beraber. Sizin önderliğinizde ve araştırmalarınızla beraber tekrar şeref verdiniz.
1: Şeref
0: Kıymetli
1: buldum.
0: Hocamı hemen tanıtmak isterim. 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aydın Hocam bizlerle bu akşam.

0: akşam eski Türk yazıtlarını konuşacağız. O taşlardan süzülen bütün anlamları hocam uzmanlık alanına dahilinde bize aktarıyor olacak. Hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden ve en sosyalden Eski Türkler etiketine yazarsanız kıymetli hocama sorularınızı, görüşlerinizi iletmiş olacağım. Hemen kitaplarımıza başlamak istiyorum. Kıymetli hocam, referans kitaplarımız elbette sizin kitaplarınız ve sizin önderliğinizde bugün işleyeceğiz bu konuyu. Yönetmenimden rica ediyorum. Profesör Doktor Erhan Aydın hocamın Sözlerimi Sonuna Kadar Dinle, Türklerin Eski Dönemleri Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar kitabını sizlere göstermek isterim. Hemen tanıtmak isterim. Şöyle göstereyim. Kronik Yayınlarından. Elinize emeğinize sağlık hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer kitabımız Erhan Aydın hocamızın Költegin kitabı. Türklerin Yenilmez Savaşçısı. Şöyle daha düz göstereyim. Költegin kitabımız. Yine Eski Türklerde Gündelik Hayat kitabımızda, referans kitaplarımızdan, programımızda merak ettiklerinizin detaylarını hocamın güzel kitaplarından edinebilirsiniz. Buyurunuz. Bunları da tavsiye olarak göstermiş olduk. Kıymetli hocam, eski Türklerin dünyasına dalıyoruz bu hafta. Öncelikle başlayalım hemen. Çünkü çok uzun bir yolculuğa çıkıyoruz vakit kaybetmeden. Hocam, eski Türk yazıtları deyince ne anlamalıyız? Yani bu yazıtlar nerede karşımıza çıkmış? Ne demek eski Türk yazıtları?
1: Teşekkür ederim. İzleyicilere sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Eski Türk yazıtları İslam öncesi dönem oyma yazı sistemiyle başta taşlar, kayalar olmak üzere türlü nesneler üzerine Türk runik yazısı dediğimiz bir oyma yazı türüdür bu. Onunla yazılmış metinler. Yani sadece Köktürk döneminin değil, başta Uygur Kağanlığı olmak üzere öteki boylarında, yine Güney Sibirya'da, yine başta Kırgızlar olmak üzere orada yaşayan öteki Türk boylarının yazdığı bir yazı türü. Bununla ilgili bu alfabeyle yazılmış yazıtlara biz eski Türk yazıtları diyoruz. Genel bir ad aslında. Hani abide kelimesi de eskiden kullanılıyordu ama daha yaygın olarak yazıt kelimesini kullanıyoruz. Bugün tabii en ünlüleri Moğolistan'da. Ünlüleri dediğim işte Költegin, Bilge Kağan, Tonyukuk başta olmak üzere. Bunlar Moğolistan, bugünkü Moğolistan sınırları içerisinde. Güney Sibirya dediğimiz özellikle 3 bugün Rusya Federasyonu'na bağlı olan Dağlık Altay Cumhuriyeti, Hakasya Cumhuriyeti ve Tuva Cumhuriyeti sınırları içerisinde de Güney Sibirya yazıtları var. Bunlardan Dağlık Altay yazıtları, Dağlık Altay Cumhuriyeti sınırları içerisinde olanlara Dağlık Altay yazıtları diyoruz. Tuva ve Hakasya Cumhuriyetleri sınırlarındakilere de Yenisey yazıtları diyoruz. Yenisey Irmağı'ndan dolayı. Kazakistan'da bir miktar var, Kırgızistan'da var, Çin'de var, Özbekistan'da var. Yazıtlar neredeyse bütün Asya coğrafyasında var diyebilirim. Yani bu yazı oyma yazı. Biz esasen dikili taşlar, hatıra taşları üzerinde bu yazıyı görüyoruz. Bununla zaten ünlü oldu. Ama tabii bu belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız. İlk bulunan yazıtlar bu büyük yazıtlar değil. Yenisey bölgesindeki yazıtlar ilk bulunanlar. Ama esasen ünlü olması Moğolistan'daki büyük dikili taşlardan dolayı. Hem o dönem için ünlü olması o dönem için de geçerli, bugün için de geçerli. Yani o günde bilim adamları bu dikili üzerinde daha fazla satır bulunan, harf bulunan yazıtlara doğal olarak daha fazla ilgi gösterdiler. Böyle başlayabilirim.
0: Hocam, ilk bulunduğunda bu yazıtların ne oldukları anlaşılabilmiş mi?
1: Şimdi ilk bulunuşu 1721. Bu tarih İsveçli yüzbaşı Philipp Tabert von Strahlenberg'in sürgünü dolayısıyla Güney Sibirya'ya sürülmesi dolayısıyla ele geçiyor. Yanında botanikçi, bitki bilimi uzmanı Messerschmidt, Daniel Messerschmidt var. Bu ikilini aslında sürgün hayatı geçiriyor Strahlenberg. Fakat farklı, daha önceden kendisinin en azından rastlamadığı farklı bir yazıyla yazılmış dikili taşlar görüyor. Ve ülkesine döndükten sonra 1730 yılında bu yazıtlardan söz ediyor. Ve yazıtların elle yapılmış çizimlerini veriyor. Yani o dönemde tabii ki teknoloji ona uygun. Elle yapılmış çizimlerini veriyor. Ve bu yazıtlar Strahlenberg'in kitabından sonra özellikle Finlilerin, Finlandiyalı bilim insanlarının, kaşiflerin dikkatini çekiyor. Ve bölgeye sefer heyetleri düzenliyorlar. Ve çok sayıda yazıt bulunuyor. Hani onun ayrıntısına girsem çok vakit gider. Yani ilk zamanlar bir 40-50 civarında yazıt bulunuyor. Ve bulunanların hepsi o dönem Minusins Müzesi'ne, yani bugünkü Hakasya'daki Minusins Müzesi'ne ve Tuva'daki Tuva Müzesi'ne, başkent Kızıl'daki Tuva Müzesi'ne taşınıyor. Ha, taşınmasının şu avantajı olmuş, daha çok korunmuş. En azından 250 yıldır, yaklaşık 250-300 yıldır müzelerde durduğu için Yenisey yazıtları daha iyi durumda diyebilirim. Fakat bu yazıdan bahsediyor Strahlenberg veya ondan sonraki Finli özellikle araştırmacılar bu yazıdan bahsediyor ama nasıl okunacağını bilmiyorlar. Çünkü böyle bir yazı hiç tesadüf edilmemiş o güne kadar, bilinmiyor. Fakat 1889 yılında asıl çığır açan olay, Nikolay Yadrintsev isminde bir Rus coğrafyacı Orta Moğolistan'da keşif seyahatinde ve birisi devrilmiş, birisi dikili vaziyette, araları 500-600 metre mesafede iki taş buluyor. Taşlar çok büyük ama Strahlenberg'in bahsettiği gibi böyle 1 metrelik, 1,5-2 metrelik taşlar değil. Çok daha büyük ve çok hacimli, yani tonlarca ağırlıktaki taşlar. Ve bu bilim dünyasına duyuruluyor Yadrintsev tarafından. Dolayısıyla bunun şu önemi var. Bu bulunan yazıt o dönemki adıyla 1 numaralı yazıt, yani Költegin. 2 numaralı yazıt Bilge Kağan yazıtı. Bunun şöyle bir güzel tarafı var. Bu iki taşın bir tarafı Çince. Çince olduğu için kolaylıkla anlaşılabiliyor. Hmm. Yani kim yazmış, hangi halk yazmış, ne zaman yazmış, bunlara ulaşılabiliyor. Yani klasik Çince'de olsa metin, 8. yüzyıldan bir Çince'de olsa sinologlar doğal olarak okuyabilecektir onu, Çin dili uzmanları. Ve metnin Költegin ve onun ağabey Bilge Kağan adına dikildiği anlaşılabiliyor ve daha fazla heyecan başlıyor ve bu sayede ilk Strahlenberg'in temas ettiği Yenisey bölgesindeki yazıtlarla harflerin aynı olduğuna kanaat getiriliyor ve o zaman aynı yazıydı bu diyerek yola çıkıyorlar ve büyük bir heyecan var. Heyecanın sebebi bir tarafı Çince, üç tarafı Türkçe. Yani o zaman bilinmiyor tabii Türkçe olduğunu da, biz şimdi Türkçe olduğunu söylüyorum. Acaba yani Çince bölümde diyor, bu kök Türklerden kaldı gibi yuvarlak ifadeyle söylüyorum. Bu bilgi var. Yani kısmen Türkçe olduğu anlaşılabiliyor ve iki büyük sefer heyeti düzenleniyor. Birisini yine Finliler, o dönemde çok bilim dünyasında çok ileri düzeyde Finlandiya, o dönem Finliler, öteki de Ruslar. Hı hı. Bu iki büyük sefer heyeti bu iki büyük yazıtın fotoğraflarını alıyor. O zamanki teknolojiyle tabii ki fotoğraflarını alıyor. Ve harfleri teşhis etmeye çalışıyorlar. Çince bölümler yayımlanıyor hemen kısa sürede. Ve buradan başlıyor. Yani aslında ilk bundan söz eden, tabii daha eskiden bahisler var ama onlar, ya mesela İranlı tarihçi Alaaddin Atamelik Cüveyni'den, Cüveyni bile bahsediyor 13. yüzyılda. Ama o kadar, yani bazı yazılı taşlar gördüğünü söylüyor. O çok önemli değil diyor, oralara gitmedim. Ama Strahlenberg'in ve ardından Yadrintsev'in buluşu gerçekten çığır açıcı düzeyde diyebilirim. Tabii şunu tekrar söyleyeyim, bir tarafının Çince olması kurtarıyor. Eğer evet, Çince olduğu olmasaydı belki de daha uzun sürecekti alfabenin hangi millete veya kavme ait olduğu.
0: Hocam yazılı taşlar dediniz ya, bu metinler yani taşın üzerine kazınarak yazılmış değil mi? Başka türlü yok. Hangi malzemeler kullanılmış diyeceğim ama sadece taş ve kazıma yöntemi mi? Şimdi, daha iyi hayal edebilmemiz için soruyorum.
1: Bu iki büyük taş tabii yazılabilecek, üzerine yazı yazılabilecek materyal olması lazım ve kireç taşı. Kireç taşı tarihte de çok kullanılmış, başka milletlerinde kullandığı üzerine yazı yazılabilecek bir taş. Yani normal olarak hani böyle bir kayalardan kesilmiş materyal değil. Onun üzerine zaten yazmak da zor. Kireç taşı olduğu için elle yazılıyor. Aslında bazı sosyal medyada falan da görüyorum. Şöyle temsili çizimler, resimler yapılıyor. İşte dikili bir taş var. Adam merdivene çıkmış. Elinde bir çekiç, bir tane ucu sivri bir keski gibi bir şey. Öyle vurarak sanki böyle çivi yazısı gibi. Hayır, öyle değil. Yerde yazılıyor bu. Sonra dikiliyor. Zaten yukarıda yazılmaz. Çünkü yukarıdan aşağı doğru yazıldığı için zaten aşağı gelince zaten merdivenden inmesi lazım adamın. Çünkü yani alt tarafta kalır yazacağı yerin bir bölümü. Yani insanlar tabii bunu öyle zannediyor. Aslında değil. Yerde yazılıyor. Yukarıdan aşağı doğru bir yöntemle yazılıyor. Bunun sebebi ne? Dikili taş tabii ki sağdan sola yazılıyor alfabe olarak ama yön olarak yukarıdan aşağı doğru. O da dikili taşlarda yukarıdan aşağı ve alttan yukarı yazmak lazım. Çünkü dikili taşlarda, büyük dikili taşlarda biraz da gösteriş olması lazım. Yatay yazsanız sürekli satır atlamanız lazım. Çünkü dar kısma geldiğiniz zaman sürekli satır atlayarak alt bölümlere geçmeniz lazım. Yani materyal bu. Ama tabii ki ileriki dakikalarda konuşacağız. Daha çok sayıda yazıtımız var. Bugün 500'ü aşkın, 600'e yakın yazıt ve bunların dikili taş olmayanları da çok. Yani türlü nesneler, aklınıza ne gelirse paradan tutun, metal paralardan tutun, kemer tokalarına kadar, yani kemerin şu ön bölümündeki tokasına kadar, içecek kapları, hani biz daha çok maşrapa terimini kullanıyoruz. Bunların altında yazılar var. Hayvanların ağzına takılan gemlerin üzerinde yazılar var. Aynaların üzerinde var. Yani birçok materyalin üzerinde var. Yani materyalin üzerine yazmak, tabii her birinin meşakkatı farklıdır.
0: Evet.
1: Yani belki bir adam hani eline ucu sivri bir şey alarak 2-3 kelime yazabilir ama taşın üzerine yazmak için usta olmak lazım. Öyle her adamın yazabileceği işler değil diye düşünmek gerekir.
0: Hocam alfabesi nasıldı eski Türklerde? Şimdi nasıl oluşturulmuş ya da?
1: Şimdi alfabe konusu karmaşık bir konu. Yani biz hani Türk runik alfabesi diyoruz ama runik kelimesi İskandinav runlarından dolayı bu adı veriyoruz ama o alfabeyle ilgisi yok, onun farkındayız, biliyoruz. Fakat hani hangi alfabeye çok benziyor derseniz aslında çok da birine benzemiyor da diyebilirim. Biraz Sekel yazısına benziyor, eski Macar halklarından Sekel yazısına da benziyor. Yani geliştirilmiş bir alfabe diyebilirim. Ama tabii her coğrafyada yani belli standart bir şekli yok. Her coğrafyada farklı harf şekilleriyle karşılaşabiliyoruz. Özellikle küçük materyaller üzerine yazılmış metinlerde daha farklı şekillerle karşılaşabiliyoruz. Ama hani kökeniyle ilgili çok farklı şeyler var. Hani belki bütün izleyiciler şimdi hak verecektir. Yani damgalardan geliştiğini söyleyenler de var. Bu da bayağı bir sayıda yani dünyada, bilim dünyasında da normal hani amatör okuyucu dediğimiz halktan kesimden, halktan insanların yani her kesimden insanın fikir yürütmeye çalıştığı şeyler. Yani bazı harfler doğru da bazı işaretlere benziyor. Yani işte Y sesi ay, yarım aya benziyor. Ama hani o zaman adama sorarlar yani niye yarım ay, niye hilal değil? Yani ay deyince aklımıza ya dolunay gelir ya hilal gelir. Yani hilal bayrağımızdan dolayı dolunay hani biraz daha ışıklıdır, parlaktır falan. Ama bu yarım aya benziyor. O öyle diyenler var. İşte ince B sesini çadıra benzetirler. Ama o çadır normal öyle çadır değil. Yani alt kısmı sivridir mesela B sesinin harfinin. Çadıra benzetenler
0: belki
1: var.
0: Belki yönetmenim gösterir size anlatırken alfabeyi. Ama evet. Bu Rubik alfabe galiba.
1: Evet evet alfabe o.
0: Aha. Evet.
1: Yani işte T, kalın T dediğimiz harf işte at üzerine binmiş bir adama benziyor. İşte ince R kollarını açmış bir erkek veya belki bir insan, erkek demeyelim de bir insan görüntüsü diyenler var. Ama yani ben Sekel yazısına benzediğini iddia ediyorum. Soğut yazısından geldiğini söyleyenler de var. Eski İrani kavim Soğutların alfabesinden geliştirilmiş diyenler de var. Fakat Sekel yazısındaki ses değerleri, harflerin ses değerleriyle Türk Rünik yazısındaki ses değerleri aynı değil. Çok farklı. Fakat şunu söyleyebilirim. Bu alfabe geliştirilirken mutlaka dilden anlayan birileri vardı. Çünkü ses kurallarına riayet edilmiş. Mesela B sesi ile M sesi, ince B ile nötr M, M'nin kalın incesi yok, tek bir şekilde gösteriliyor. Bu ikisi birbirine çok benzer. Normalde dudak sesleri olduğu için dil bilimde de dudak sesi diye ifade ediyoruz ve M'ye çok yakın bir sestir. İşaretleri çok benziyor birbirine. Yani birisi dik duruyor, biri yatay, yatırılmış şekilde duruyor gibi birkaç şey söyleyebilirim. Ama yani bizim Türklerin kullandığı alfabelerdeki en büyük sıkıntı ünlülerin yazılmaması. Özge Nur Hanım, biz bundan muzdaripiz. Ünlüleri yazmadıkları için, ki biz bunu Osmanlı alfabesinden de biliyoruz, eski Uygur alfabesinden de biliyoruz.
0: İşaretlerle mi yiyor? Esra Ötre
1: yani
0: gibi
1: mi? Yani gelmek
0: orada
1: yazacak, E'leri yazmıyor. KLMK yazıyor. Hani biz bugün anlarız Türkçe konuştuğumuz için. KLMK, GLMK yazsak, eski Türkçesiyle K söylüyorum da. GLMK yazsak gelmek diye veya içiyorum da ünlüleri yazmasak, hani su içiyorum, çay içiyorum, yani anlayabiliriz. Ama biz bugün konuştuğumuz için doğru anlıyoruz. Ama tarihi dönemde ünlüleri yazmıyor. Niye? Tasarruf ediyor. Taş üzerine daha çok şey yazıp daha az işaret, daha az yoruluyor, yorulmak suretiyle. Böyle olunca da siz anlayamıyorsunuz kelimeyi. Ve şöyle bir şey var. Asla şunu hatırdan çıkartmamalıyız. İlk Türkçe metinler bunlar. Yani karşılaştıracağınız alternatif yok. Kelime ya var ya yok.
0: Evet.
1: Yani kendinden sonraki eski Uygur Türkçesi dönemi, yani Budist, Maniyeist, Hristiyanlık dönemi metinlerinden karşılaştırabilirsiniz. Eğer orada varsa. Kaşgarlı Mahmud'un Divan Lügat Türk'ten karşılaştırabilirsiniz. Orada varsa. Ya yoksa? O kelime bu metinlerde hiç yoksa, o zaman siz tahmin edeceksiniz. Çünkü ilk kez geçiyor bu kelime. Ünlüleri yazmadığı için de siz anlayamıyorsunuz tam olarak ne söylemek istediğini.
0: Acaba o ilk kelimeyi okumayı sağlayan ipucu neydi hocam? O Çince dediniz ya, acaba
1: o Çince... Yok, Çince yani zaten o tercümesi değil. Yani mesela Költekin yazısının Çincesi... Tang hükümdarı, yani o dönemki Çin hanedanlığından Tang hükümdarı Xuanzong tarafından yazdırılmış Költekin'e bir mersiyedir o. Hatıra, yani işte iyi insandı, işte ağabeyi Bilge Kağan önemli bir kağandı vesaire, bu tarz şeyler. İşte ölümüne üzüldük, taziyemizi bildiririz, mealen söylüyorum, bu tarz şeyler yazıyor. Tercümesi değil Türkçenin, Türkçe bölümlerin. Yani o sadece ne zaman dikildiğini, hangi saatte? Mesela öğleden sonra üç sularında dikildiğini söylüyor. Çinlilerde böyle bir tarih kaydı biraz daha yoğundur.
0: Evet.
1: Bizimkilere göre diyebilirim. O yani Çince bölüm okumada etki etmez, fayda sağlamaz. Şimdi mantıken çok geçen kelimeler ya milletin adıdır ya o kişinin adıdır. Ya daha hani böyle dini bir şeydir. Mantık budur aslında. Eğer aynı kelime çok kere geçiyorsa, ya o adam kimin adına dikilmişse onun adı geçiyordur. Doğal olarak çok zikretmiştir adını. Ya mensup olduğu milletin adıdır. Ya da hani inançla ilgili bir şeydir. Hani işte biz nasıl Allah diyoruz, peygamber diyoruz dini metinlerde. Öyle algılanabilir ki. İlk okumayı başaran, deşifre eden, çözen Wilhelm Thomsen, Danimarkalı dil bilimci bu yöntemi kullanıyor ve çok geçen işaretlerin ünlü olabileceğini düşünüyor. Çok geçen harfler ünlü olabilir. Şimdi Türkçenin mantığına baktığınız zaman işte mesela en fazla kullanılan, bugün Türkiye Türkçesi için söyleyeyim, A'dır. Ö'ye göre daha fazladır. Hatta bazı yarışmalarda sorulur ya, hani ünlü al derler. O hiçbir zaman Ü demez. Önce A'yı alır. O dönemde de öyle. Çok geçiyorsa ünlüdür mantığıyla hareket ediyor. Ve burada üç kelimeye odaklanıyor. Birisi Türk, birisi Költekin. Tabii Költekin yazısını, Thomsen'in okuyuşu Kültekin'di o dönem. Ötekisi Tengri. Yani Türk, Költegin veya Kültegin ve Tengri
0: oradan
1: kelimelerine
0: çözümlemeye çalışıyor.
1: Ünlüleri. Odaklanıyor ve bunlara tahmini ses değerleri veriyor. Evet. Yani bugün yeni bulunmuş bazı

0: Yazıtlarda da şahsen ben aynı yöntemi uyguluyorum. Thompson'ın bu basit ilkel yöntemini uyguluyorum ve başarılı oluyorum. Yani bu ses, yani bazı işaretler var. Hiçbir yazıtta yok. Hiçbir yazıtta yok. Daha önce hiç kullanılmamış. Yani yöresel şekilleri diyebilirim herhangi bir harfin, işaretin. O zaman da acaba bu B mi? B zaten var diyoruz. Acaba Ç mi? Ç'nin farklı bir versiyonumuz. Ses deneyerek çözümlemeye çalışıyoruz. O şekilde çok sayıda da tespitim oldu benim yani. O
1: ilkel yöntem. Sizin tespitinizi açmışken hocam, özellikle hangi yazıtlar üzerinde çalışıyorsunuz? Ve neden o yazıtlara yöneldiniz?
0: Şimdi benim meslekte 30. yılım bitti. Araştırma görevliliği de dahil. İlk zamanlar büyük yazıtlarla, aslında öyle başlanır. Yani Osmanlı Türkçesi metinleri okuyan da önce matbaa harfleriyle başlar, okumaya çalışır. Sonra el yazmaları, biraz daha tarihi döneme doğru gider, geçmişe doğru. Ben bildik yazıtlarla çok uğraştım. Fakat şunu hissettim son 5-6 yıldır. Aynı yazıtlarla sürekli uğraşıyoruz ama okunamamış yazıtlar bizi bekliyor. Bunları kim okuyacak? Yani yanlış okunmuş, kesinlikle öyle okunmaz, Türkçe'de öyle kelimeler yok diyerek yeni bulunmuş veya geçmişte bulunmuş ama okunamamış bir türlü. Yani okunmuş ama orada o yazmaz gibi yöntemler, düşünce geliştirerek, çeşitli yöntemler geliştirerek, az önce dediğim gibi Thompson'ın bu ilkel yöntemini de kullanarak yeni bulunmuş yazıtlar içinde geçerli bu. Okumaya çalıştım. Yani mesela Hoten'de bulunmuş ağaç çubuk, yani epey bir zamanımı aldı. Yani ben onu ilk 2013'te gördüm. Pekin Milli Kütüphane'de gördüm. Fotoğraflamıştık o zaman. O zaman Pekin'de çalışıyordum. Ne zaman yayımladım? 2024'te. Hani ben 12 yıl bununla uğraşmadım. Ama sürekli aklımdaydı, sürekli aklımdaydı. Çünkü orada farklı işaretler kullanılmış ve o işaretlere farklı ses değerleri vererek sonuca ulaşmaya çalıştık. Bu, yani ben bundan sonra ne kadar yaşarız bilmiyorum ama okunamamış metinlere yoğun bir şekilde mesai harcıyorum. Yani eski yazıtlarla uğraşmıyorum artık.
1: Okunmamış yeni keşifler yapıyorsunuz.
0: Yeni keşif, yani keşif yapmak başka bir şey. Çünkü o coğrafyaya gitmeniz gerekiyor. Yani o coğrafya, şimdi Moğolistan'a gitmek kolay, Sibirya zordur. Yani çünkü bu yazıtların bir bölümü köylerde, dağlarda. Yani Sibirya'da her yere gidemezsin. Rusya Federasyonu'na bağlı ve mutlaka izin almanız lazım oranın istihbarat birimlerinden. Çin'de zaten yapamazsınız, Çin izin vermiyor. Arkeolojik kazılar zaten yapılmıyor, izin vermiyorlar. Dolayısıyla keşif başka bir şey. Ama yeni bir şey bulunur, bir çoban bulur bunu, bir köylü bulur. Yani Hoten'de bulunmuş 4 ağaç çubuk vardı, ağaç plaka üzerinde 4 metin. Mesela bunu bir Budist manastırda, ama şey, harabe şeklinde bir manastır, aktif bir manastır diye bir çoban bulmuş 4 ağaç plaka. Mesela ben onunla 3 yıl uğraştım. 3 yıl uğraştım çünkü çok farklı harfler vardı orada. Yani ses değerleri vererek, Thompson gibi deneyerek, B mi, Ç mi, D, bütün hepsini deneyerek sonuca ulaştım. Yani çok yakında yayınlanacak inşallah.
1: Bekliyoruz hocam. Hocam, yazıtlarda neler anlatılıyor? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Sadece savaşları ve işte devletler arası ilişkileri mi anlatıyor? Yoksa insanların günlük hayatlarından da anekdotlar ya da hikayeler var mı? Karşılaşıyor musunuz?
0: Şimdi büyük yazıtlar, başta Költegin, satır sayısı bakımından en büyük olanıdır o. İkincisi Bilge Kağan yazıtı. Bilge Kağan yazıtı kısmen kopyadır. Költegin yazıtının kopyasıdır. Hı. Yani büyük oranda benzerdir cümleler. Tonyukuk yine. 62 satırlık Tonyukuk. Şimdi burada daha çok savaşlar, devletler arası ilişkiler, diplomatik ilişkiler, işte savaş, barış vesaire, bu tarz şeyler. Ama arada başka şeyler yakalayabiliyoruz. Ben eski Türklerde gündelik hayatta arzu ettiğim ve ulaşmaya çalıştığım buydu. Araya serpiştirilmiş şeyler yakalayabilir miyiz? Yani oradan hareket ettiğimiz zaman, ya yani biraz daha ayrıntılı baktığımız zaman ulaşabiliyoruz. Ama hani öyle çok yoğun bir şekilde, hani sabah kalktım İşte süt kaynattım, içtim veya işte et çorbası içtim. Bu ayrıntı yok. Olmaz da zaten. Zaten dikili taşlarda bu tür şeyler beklemiyoruz. Dikili taşlar. Yani
1: günlük
0: hatıra
1: yazmıyorlar yani. Önemli şeyler mi yazıyor?
0: Yani ölmüş birisinin hatırasına savaşlarını anlatıyor. Yani onun onun mesela Költegin'in şeyi anlatılıyor. Yani mal varlığı anlatıyor. Kaç koyunu vardı vesaire. O tesadüfen belki girmiş oraya. Ama normalde bu tür şeyler anlatılmaz. Doğal olarak anlatılmaz. Mesela Költegin'in eşi kimdir bilmiyoruz. Niye? Bilge Kağan'ınkini biliyoruz çünkü onun eşi Katun. Katun olduğu için biliyoruz. Ama Költegin'inkini bilmiyoruz. Eşi kim? Adı ne? Ya bu tür şeylerden bahsedilmiyor. Daha çok işte nasıl yetiştirdi kendisini? Hangi savaşta ne kadar yararlılıklarda bulundu? İşte mesela Toyuk'a bakalım. Kağan falan değil. Bir devlet adamı. Hani ikinci adam falan da değil. Yani bir önemli komutan diyelim. O da savaşlardan bahsediyor. Ama onda bazı ayrıntılar var. Yani o savaşa giderken hangi yolu kullanmış? İşte atlarla nasıl ilerlemişler gibi ayrıntıları yakalayabiliyoruz. Ama bizim esasen bu büyük yazıtların dışında, yani hatıra olarak dikilmiş taşların dışında küçük yazıtlar dediğimiz. Mesela Yenisey'deki mezar taşları. Birçoğu mezar taşıdır onların. Dağlık Altay'daki kaya yazıtları ve nesneler, herhangi eşya üzerinde yazılmış nesnelerde daha çok şey yakalayabiliyoruz. Hı hı. Çünkü yani bir içecek kabının altında aynen şu yazıyor: çok fazla içersen hastalığını önceden kabullen diyor. Hı. Yani bir maşrapaya diyor. Ama muhtemelen hani çok içersen herhalde suyu kastetmiyordur bence. Muhtemelen alkollü içecekleri kastediyor.
1: Ya bir bu uyarı yapıyor orada.
0: Özlü sözler var.
1: Evet.
0: Yani onun altına da hani böyle bir savaş falan değil de veya işte bu iyi bir maşrapıdır, iyi içirir. Biraz kinaye yapıyor. Yani bak bununla içersen çok içersin gibi. Ha şimdi biz tabii yazmayı çok seviyoruz. Yani ben öğrencilerime de söylüyorum. Öğrencilerim hep gülüyor ama çok kötü bir alışkanlık. Sıraların üzerine yazı yazmak, sevdiğinin adını yazmak, şiirler yazmak. Ne bileyim başka yerlere, hani şimdi burada söylemez ama yani olur olmaz yerlere türlü yazılar yazmak. Biz yazı yazmayı çok seviyoruz. Yani bu şeylerde de, bu materyallerin üzerinde de gördüğümüzde şaşırmıyoruz. Yani ve acaba buraya ne yazdı diyoruz yani. Ama bir ipucu yakalayabiliyoruz. Yani bir maşrapaysa bu, bir içecek kabıysa altında böyle bir şey yazar. Ama böyle daha önce böyle okumalar falan olmuştu. Farklı okumalar falan. Böyle çok alakasız okuyanlar var. Yani orada ondan bahsetmez. Yani orada ancak bu tür şeyler söyler. Çok içme, işte az iç, hastalanırsın vesaire gibi uyarılar da bulunur kendince. Bir nevi böyle özlü söz gibi, atasözü gibi. Mesela Hoten ağaç parçası, tek bir parça, 16 işaret var. Bir tanesi noktalama işareti, 15 tane harf var. Mesela orada aynen şu diyor: yiyeceğe saygı göster. Aş kelimesini kullanıyor. Aş bugün Anadolu'da da hala kullanılıyor. İşte ayran aşı falan gibi yemek isimlerinde hala yaşıyor. Türk dünyasında aşhane, yani mutfağa, mutfak kelimesi biliyorsunuz Arapçadır. Onlar aşhana diyor. İşte Özbekler, Uygurlar falan mutfak için. Yani aş kelimesi kullan. Bizde de kullanılıyor. Mesela orada aşa saygı göster. Bu yüzden tok az diyor. Şimdi biz aş kelimesini orada yakalıyoruz. Sadece o yazıtta var. Başka bir yerde yok aş kelimesi. Yani ama o aş dediği şey ne? Bir belki ekmek parçası. Belki bir et çorbası, belki et kızartması. Tabi bozkırda olduğu için hani öyle çok da yaprak sarması falan düşünmeye gerek yok. Dolma falan. Daha çok et ürünleri ve sen ona saygı göster. Ya şey gibi, yiyin için israf etmeyin şeklindeki dini düsturlar gibi, ayetler, hadisler gibi. İnsanları bir tür yönlendiriyor. Hayatı daha güzel olsun insanların diye. Ya böyle şeyler bir yakalayabiliyoruz gündelik hayatta.
1: Gibi evet, hocam.
0: Evet.
1: Aş gibi başka var mı bizim de kullandığımız ama eski Türklerde de bulunmuş ve bizim de alıp hala hayatımızın içinde kullandığımız kelimeler acaba?
0: Var tabii ki. Yani bugün Türkiye Türkçesi dediğimiz Oğuz grubu. Biz Oğuz grubuyuz. Türkiye'deki Türkçe, resmi İstanbul Türkçesi. Diğer Türk dünyasının kullandığı işte lehçeler her biri farklı gruplarda. Yani birbirlerine ses bilgisel, şekil bilgisel, yani dil bilgisel bakımdan birbirlerinin yakınlıklarına göre tasnif ediliyor. Yani işte Kazak Türkçesi ile Kırgız Türkçesi aynı yere konuluyor. Özbek

0: kelimeler de var. Ya mesela görmek fiili o gün de aynı. Gelmek de aynı. Başları K sadece. K'ler Oğuz Türkçesinde G'leşiyor. Ama bir Özbekçe'de yine kelmek. Bir Uygurca'da kelmek. Körmek. Biz görmek diyoruz sadece. Yani Türkiye'deki Türkler. Yani kaya kelimesi aynı. Şöyle bir çırpıda aklıma getiriyorum. Göz kelimesi aynı. Gök, gökyüzü ifade eden.
1: Yine kökyüzü, köz.
0: Başları K tabii ki.
1: Evet.
0: Başları K. Yol aynı.
1: Çok var hocam.
0: O gün kullanılan ama bugün Türkiye Türkçesinde olmayan kelimeler de var. Mesela biz kurt diyoruz Oğuz grubunda. Türk dünyası börü diyor, böre diyor. Eski Türkçe'de börü. Belki börü. Sonu ö de olabilir. İşte alfabede ö ve ü bir işaretle gösteriliyor. Yani kelime ö mü ü mü bilemiyoruz onu. Tespit etmek şimdilik zor görünüyor biraz. O kelime bizde kurt. Mesela Uygurlar böre diyor ona. Mesela edgü kelimesi var. Edgü. Eski Türkçe'de iyi. Türkiye Türkçesinde. Eski Türkçe'deki anlamı iyi. Türkiye Türkçesinde de iyi. Orada ses olayları olmuş. D'ler y'leşmiş vesaire. Eyü olmuş Osmanlı döneminde. Sonra i'ye dönüşmüş. Mesela biz sarhoşu kullanıyoruz. Sarhoş olmak. Serhoş. Farsça iki kelimenin birleşimi. Başı hoş anlamında. Eski Türkçe'de iki tane maşrapada. Benim tespitim bu. İki maşrapada ortaya çıkardım bunu. Esürmek fiili var. Esürmek. E ile başı.
1: Esürmek.
0: Esürmek sarhoş olmak demek. Şöyle Kaşgarlı Mahmud'da esrük diye var zaten sarhoş. Hmm. Ama yazıtlarda ilk kez denk geldi bu. İki maşrapada var. Birisi Kuray bir maşrapası. Ötekisi de Muruy maşrapası. Ki Muruy maşrapası çok da önemli bir yazı var altında. Aslında yani izleyiciler sosyal medyadan Muruy maşrapası diye yazarsa benim koyduğum fotoğrafta çizimleri görebilirler. Yani sanki bir çocuğun eline kalem vermişsiniz, çizmiş her tarafını maşrapının altında. Çok fazla çizik var. O da sebebi şu, her içtiğinde muhtemelen şerefe diye bir yere vurduysa çizikler artmış ve çok ilginç bir şekilde esürmek fiili ortaya çıkıyor orada. Sarhoş olmak
1: hocam,
0: demek.
1: O dönemden bir Türk karşımıza çıkıp şimdi konuşsa birbirimizi biraz olsun anlayabilir miyiz?
0: Anlayamayız.
1: Çok fazla ama kelmek, körmek çok fazla var.
0: Ama şimdi yani 8-10 tane fiilde olmaz.
1: Doğru.
0: Şunu söyleyebilirim. Çok sıra dışı bir şey bu. Normalde şimdi siz buradan çıkıp Bakü'ye gitseniz anlaşabilirsiniz. Neden? Orası Oğuz Türkçesi. Bir kolunu konuşuyor. Buradan Taşkent'e gitseniz, bir Türkiye'den bir Türk Taşkent'te Türkçe konuşsa orada biriyle kısmen anlar. Sebep şu, Arapça kelimeler yoğundur Özbekçe'de. Türkiye'deki Arapça kelimenin yoğunluğu gibi, yani özellikle dini kelimelerden dolayı anlaşılabilir. Hı hı. Ama siz buradan çıkıp Astana'ya gitseniz bir Kazak'la anlaşamazsınız. Hı. Bişkek'te bir Kırgız'la anlaşamazsınız. Yani bizler anlarız, dil bilimciler anlar ama halk gidince tercüman gerekir. Eğer Sibirya'ya giderseniz, mesela bir Tuva Türkçesi konuşan bir Tuva Türküyle biz de anlaşamayız. Mesela Türkçenin uzak kollarından bir tanesi olan Çuvaşçayı ancak Çuvaş uzmanları anlar. Biz de anlamayız onu. Hmm. Yani kelimeler eskiye gittikçe ses olayları arttığı için kelime şekil değiştiriyor. Ha tabii ki yani mesela Üze Kök Tengri, Asra Yagız Yer, Kılın Dukta, Ekinara, Kişi Oglu Kılınmış. Böyle bakarsanız anlaşılır gibi duruyor ama şunu unutmayalım. Büyük yazıtlarda standart Türkçe kullanılıyor.
1: Evet.
0: Yani bu çok önemli. Standart, ölçünlü, herkesin bildiği. Mesela siz gazete çıkarıyorsunuz. Herkesin anlayacağı dilden. Yani Karadeniz'deki de anlayacak, Akdeniz'deki de anlayacak. Ama yöresel gazete çıkarırsanız Karadeniz'deki anlar, öteki anlamaz gibi.
1: Evet.
0: O dönemde standart bir Türkçeyle yazılıyor dikili taşlar.
1: Hocam çok merak edilen bir yerde bırakalım. Lafınızı balla kesiyorum. Araya gideceğim.
0: Peki.
1: Dönüşte bunları açıklamak isterim müsaadenizle. Kısa bir aramız olacak, ardından buradayız, ayrılmayın.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarih severler. Türklerin dünyasına daldık. Konuşmaya devam ediyoruz. Eski Türkler yazıtlarda bize ne anlatıyor? Ne tür ipuçları veriyor? Bilinmeyenleri konuşuyoruz. Kıymetli hocam Profesör Doktor Erhan Aydın hocamla beraber hocam devam edelim. Eski Türklerde hocam okuma yazma ne kadar yaygındı? Şimdi herhangi bir yazıtı sıradan bir insan ya vatandaş orada okuyabiliyor muydu?
1: Şimdi ben şeyi söyleyecektim araya gitmeden önce oradan birleştirerek söyleyeyim.
0: Kaldığımız yerde.
1: Şimdi mesela Moğolistan'daki herhangi bir kaya üzerine yazmış halkın yazdığı.
0: Evet.
1: Oradan zaten konuyu oraya getireceğim. Yazıttaki metinle Sibirya'daki herhangi bir metni karşılaştırdığımızda çok ciddi farklar yok. Hı hı. Mesela bugün yani coğrafi olarak yakın birbirine doğru ama bugün farklar çok daha belirgin. Yani ben kitabımda da şunu söyledim. Yani bugün herhangi bir şey o dönemde Moğolistan'da yaşayan herhangi bir Türk Güney Sibirya'ya misal Minusinsk havzasına Yenisey Irmağı civarına gidip de biriyle konuşsa büyük oranda anlaşır. Bu yazıtlara göre. Hı hı. Fakat bugün öyle değil. Bugün anlaşmak çok zor. Yani oradan hareket ettiğimiz zaman şöyle bir şeye ulaşabiliriz. Yani çok fazla metin var ve herkes bir şey yazmış. Şimdi ben mantıken düşünüyorum. Yani ben büyük dikili taş yazmış olsam benden sonra hatıra düşünürüm onu. Yani yaptığım savaşları falan anlatırım vesaire. İnsanlar da gelip bunu sonraki nesiller okusun kendimi. Ebedi kılmaya çalışın. Bengü eski Türkçesiyle bu kelime. Bengü kalsın diye tamam. Fakat bir insan bir kaya üzerine ben hastalandım yazıyor. Bunu niye yazar? Şifa dilenmek için. Tanrısından veya onu okuyan kişilerden. Okunacağını bildiği için yazıyor. Yani oraya yazınca iyileşecek mi hemen? O anda iyileşiyor mu? Ve çok yerde ben hastalandım çok var. Hmm. Yani bu hastalık içinde bir tür şifa dilenme. Tanrısından yani neye inanıyorsa yazan şey okuyan var ki bu kadar çok yazılıyor diye bir mantık yürütebiliriz. Yani o kadar çok farklı şeylerin üzerinde var ki yani mesela atın ağzına takılan gemin üzerinde yazı var yani. O da problemli okuyuşu biraz sorunlu. Mesela bir aynanın üzerinde bu ayna benim diyor. Sanki şey hani başka kimse almasın, karışmasın evet. Falan. Keşke adını da yazsaymış. Yani bu işte Ahmet'in Mehmet'in aynası deseymiş keşke. Ve ben o dönemde tabii her insanın değil ama büyük oranda insanların okuyabildiğini, belki yazma kısmına bir şey demeyeceğim ama okuyabildiğini düşünüyorum. Öyle olmasaydı neden bu kadar çok farklı materyal üzerine bu kadar çok metin yazılmış olsun? Demek okuyan vardı ki insanlar da yazma ihtiyacı hissetti. Ben oradan isterseniz şey konusuna geleyim. Aklıma geldi şimdi. Okul, eğitim nasıldı? Okullarda yeni açıldı. Herkeste bir telaş var. Evet. Sizde de bir telaş var tabii evet. Ki. Anneler, babalara Allah kolaylık versin diyelim.
0: Sağ olun hocam.
1: Çocuklarımıza da tabii ki. Yani o dönemde bugünkü gibi yani okul tarzında bir şey düşünmeye gerek yok. O şekilde değildi. Ama farklı coğrafyalarda farklı şekiller görebiliyoruz. Harflerin farklı şekillerini. Fakat farklı coğrafyalarda birkaç tane yazıtta aynı şekli görüyoruz. Bu Moğolistan için de söyleyebilirim. Mesela Dağlık Altay bölgesindeki yazıtlardaki şekiller Yenisey'dekinden biraz farklı. Bizim aklımıza şu geliyor. Yani böylelikle burada bir ekol mü vardı? Yazı ekolü mü vardı? Yani mesela T'leri böyle yapıyor. Mesela Uygur yazıtlarında Uygur Kağanlığı'nın bugün 7 tanesini kesin, 4 tanesini şüpheli bildiğimiz, şüpheli diyebileceğimiz 11 tane yazıt var Uygur Kağanlığı'nın. Yani Uygurlara ait olduğunu düşündüğümüz. Buradaki bazı harf şekilleri farklı. Yani Uygurlarda farklı bir ekol vardı. Göktürk döneminde farklı bir ekol vardı. Türgeş sahasında yani bugünkü günümüz Kırgızistan coğrafyasında yaşayan Türgeşlerden kalan yazıtlar da biraz daha farklı. Hatta Göktürk coğrafyasının farklı yörelerinde özellikle Bayan Hongor eyaletindeki yazıtlardaki şekiller farklı. Ben bunu 3-4 yazıtta tespit ettim. Bunu biraz daha geliştirmem lazım. Yani daha fazla örnek bulup yazmam lazım. Ama belli yörelerde farklı şekiller yoğunlaşıyor. Ve orada diyelim 3 tane yazıt var. Üçünde de o işaret var. Ama öteki coğrafyadakinde farklı bir iş. O zaman diyorsunuz ki burada bir ekol var. Bu ekolden kastım bugünkü gibi bir okul değil. Peki nasıl oluyordu bu işler? Bence eli kalem tutan insanlar başta kendi çocukları olmak üzere, ki biz bunu Cengiz Han'dan biliyoruz, ilk kez kendi çocuklarına Uygur yazısını öğretme emrini veriyor. Uygur yazısını geliştiren öğretmene, bir Tatar alim, Uygur alim ama aslında ismi Tatar. Tatar Tonga isminde. Ve ona şu talimatı veriyor. Önce benim oğullarımı öğreteceksin. Ama onlar Kaan namzetleri zaten. Yani biri Kaan olacak, ötekiler de Kaan'ın kardeşi. Yani biri Kaan olacak neticede. Ama önce onlara öğreteceksin diyor. Ve onların bu yazıyı bildiği söylenir tarihi kaynaklarda. Demek ki insan kendi çocuğuna öğretiyor. Herhangi bir insan bu yazıyı biliyor. O ona öğretiyor. O çevresine öğretiyor. Böyle bir yaygınlaşıyor. Ama hani şimdi desem ki İşte dağda koyun otlatan bir çoban da bu yazıyı biliyordu. Çok abartı olur. Ama yani bu kadar çok şey varsa, yazıt varsa ve bu kadar farklı materyal üzerine yazılmışsa, yani yazma ihtiyacı niye hisseder insan? Okunması için. Biz niye kitap yazıyoruz? Okunsun diye. Zaten biz biliyoruz. Kendimiz için yazmıyoruz bunu. Demek ki o dönemde de bir okuma yazma kültürü kesinlikle vardı. Ben bu kanaatteyim.
0: Evet. Biraz daha sosyal hayatı açmak istiyorum hocam ama merak ettiğim birkaç konu var. İzleyicilerimiz de yazmış. Kurt hocam, arkanızda da var, ledlerde de yapmış arkadaşlar. Eski Türklerle ilgili geyik mesela. Bir simge anlatılarda çok var. Hep Türkleri kurtla anarız biz. Yazıtlarda peki kurdun simge olarak yer alıp almadığı konusunda bir detayımız var mı? Kurt
1: yazıtlarda
0: simge olarak
1: yok.
0: Yok mu?
1: Yazıtlarda yok. Kurt var da simge olduğuna dair iz yok. Hı hı. Aslında bizim kurdun simge olarak töz hayvan diyoruz ona. Görülmesi biraz Çin kaynaklarına dayanıyor. Yani Çinliler Köktürklerin ortaya çıkışını bir dişi kurdun bir erkek çocukla münasebeti neticesinde nesillerin olduğunu yani o şekilde ürediklerini söylüyor. Dolayısıyla da kurt böyle birden simge hayvan pozisyonuna geçiyor. Hı hı. Ama tabii ki o bir efsane o yani. Hı hı. Çinlilerin anlattığı bir şey. Şimdi bizim yazıtlarımızda büyük kağanlık yazıtlarında yani Tonyukuk, Költekin Bilge Kağan gibi büyük yazıtlarda kurt bir yerde var. Bir yerde var. O cümleyi de şimdi size söyleyeyim. Tengri Küç Bertük Üçün Kangım Kagan Süsi Börü Tek Ermiş Yagısı Konyi Tek Ermiş. Günümüz Türkçesiyle söyleyeceğim.
0: Hocam tahmin edeyim, bir daha söyleseniz ben belki anlıyor muyum? Herhangi bir vatandaş olarak. Kurdun gücü için.
1: Tengri Küç Bertük Üçün
0: Üçün bugünkü. Tanrı'nın gücünü göstermek için.
1: Vermek fiili bugünkü vermek. Başını V yapıyoruz. Tanrı güç verdiği için, babam Kağan'ın ordusu kurt gibiymiş, düşmanları koyun gibiymiş diyor. Şimdi kurt ve koyun tezatı burada var.
0: Evet.
1: Yani kurdun,
0: sadece burada geçiyor bir de.
1: Sadece burada var. Şöyle büyük yazıtlarda burada var. Tabii burada düşman dediği yani koyuna benzettiği Tang askerleri. Yani o dönemki Çin Hanedanlığı'nın, Tang Hanedanlığı'nın askerlerine koyun diyor. Şimdi bu benzetme normal. Çünkü o coğrafyanın kralı kurttur. Aslan yok orada. Orada yaşamaz. Yani o bildiğimiz kaplan da orada yaşamaz. Orada ancak kaplan türleri yani kedigiller dediğimiz işte leopar, pars gibi hayvanlar. Ama sanırım kurttur galiba. Yani parstan falan daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani kurt ve koyun benzetmesi de hani onlar kurt en fazla koyun bugün de öyledir köylerde avladığına göre bu benzetmeyi yapması normal. Fakat ilginç olan küçük yazıtlarda kurdun öldürüldüğüne dair izler var. Mesela Del Uğul Kayası'nda Moğolistan'da yakın zamanlarda, çok eski bir yazıt değil, Del Uğul Kayası'nda Şöyle diyor. Ben şimdi cümleyi hatırlıyorum. Hatırlamaya çalışıyorum. 60 kulan öldürdüm. Kulan dediği yabani eşek. Hmm. 60 kulan öldürdüm. 6 deve öldürdüm. 20 kurt öldürdüm diyor. Tabii kulanı yiyorlar mıydı zannetmem. Hani yaban atı diyenler var kulan için. Bugün Moğolca'da hulan diye kullanılan bir kişi olarak da kullanılıyor. Deve öldürmesi belki kurban olabilir. Çünkü deve zaten zararsız bir hayvan. Onu öldürmekte ne var? Çok basit bir şey olmalı. Zaten sana saldırmıyor. Ama 20 kurt öldürdüm. Korkulan hayvandır bu. Eğer onu çadırlarınıza yaklaştırırsanız koyunlarınızı ağlar. Hiç affetmez. Yine bu şekilde 3 örnek daha var. Birinde 7 kurt öldürdüm diyor. Birinde şu kadar kurt öldürdüm. Yani kurdun töz hayvan olduğuna dair bir iz yok. Bu tesadüf müdür sanmıyorum. Çünkü kurt korkulan bir hayvandır. Sembolizasyon var mıdır? Ben görmedim yazıtlarda. Yani hani şimdi Köktürklerin sembolü dağ keçisidir. Yaban koyunu da diyenler var. Dağ keçisidir. Kuyruğu kalkık bir şekilde bir resmedilmiş. Yani şöyle diyenler de var. Niye kurt değil? Ya yani her Türk boyu kurdu sembol olarak bayrağına sembolizasyon yapması da gerekmez. Her kurt korkulan hayvandır. Hani insanlarla beraber yan yana gezer mi? Gezmez. Gezmez yani. Yani insanı da avlar diye düşünüyorum. Yani evcilleştirilebilecek bir hayvan değil o.
0: Güç metaforu olarak kullanmışlar.
1: Yani öyle de ama yine de korkulan hayvanı uzaklaştırmanız gerekir. Uzaklaştırmasın. Yani gördünüz vuracaksınız onu. Bu ayı için de geçerli. Mesela 68 numaralı Yenisey Elbaşı yazıtında 60 tane ayı öldürdüm diyor. Elle yakaladım diyor da 60 dedim 50. 50 tane ayı yakaladım diyor da muhtemelen kendine saldırmasın diye. Yani bugün köylerde de yine kurt avlarına falan çıkıldığı oluyor. Yani yazıtlarda töz hayvan olduğuna dair bir iz yok.
0: Evet.
1: Rastlantı mıdır? Bence değil. Değil. Sadece korkulan hayvan. O hayvanı gördüğünde de doğal olarak herhalde öldürmekten başka çareniz kalmıyor.
0: Hocam hep kurt, geyik bunları biliyoruz ya eski Türklerin hayatındaki simge olarak. Bir de kaplumbağa var. İlk defa ben sizin programınıza çalışırken görmüş oldum. Bazı yazıtların altında. Neden kaplumbağa? Yani kaplumbağa ne isim geliyor? Neden koymuşlar? Ne anlama geliyor yazıtlarda kaplumbağa? Burada da yönetmenimden de rica edeyim o sayfayı da göstermiş olsun size anlatırken.
1: Evet o Bugut yazıtı o. Evet. Soğut harfli o.
0: Şu.
1: Evet Türkçe değil o. Ama Türk döneminden kalma dili Türkçe değil. Alfabesi de Türkçe değil.
0: Neden kaplumbağa var altında kaide olarak ama?
1: Şimdi bizim bu şekilde 4 tane yazıtımız var bildiğimiz yani şu an hali hazırda olan biri bu Bugut yazıtı.

0: yazıtı. Birinci Türk Kağanlığı döneminden.
1: Şunları yani, da göstereyim.
0: Evet, onların başları kırık. Költegin'in ve Bilge Kağan'ın kaplumbağa kayıtları bugün Moğolistan'da, Orhun Müzesi'nde. Şimdi kaplumbağa dört yazıt da var dedim. Költegin'de, Bilge Kağan'da, bu birinci Türk Kağanlığı döneminden kalan Bugut'ta, bir de Taryat yazıtında var. Taryat Uygurların.
1: O da bu.
0: Evet. Uygurların yazıtı, Taryat yazıtı. Bunlar da var. Şimdi kaplumbağanın Türklerle ne ilgisi var? Şimdi kaplumbağanın Türklerle bir ilgisi yok. Kaplumbağa kelimesi bu ara Türkçe, onu söyleyeyim. Hmm. Yazıtlarda yok tabii ki. Hani bu hayvanın ne işi var? Şimdi yazıtlarda ne diye yazsın onu yani? Hani yenmez ki yensin, üstüne binilmez ki binilsin. Evet. Yani yazmak için bir gerekçe olması lazım. Yani yazıtların az çok şeyi de, kelime dünyası da ortaya çıkmış oluyor. Bu tür şeyler geçmez orada. Şimdi kaplumbağa Türklerle ilgili değil. Hani çok uzun yaşıyor, ebedi kalsın diye falan. Bence bunların hepsi tahmini sözler. Bu bir Çin geleneğidir. Zaten şunu çok iyi biliyoruz. Költekin ve Bilge Kağan yazıtları Çinli hükümdar Tang Xuanzong döneminde yazdırılıp gönderilmiş. Yani oradan getirilmiş. Dolayısıyla altında kaplumbağa olması çok normal. Yani tabii ki şöyle de düşünülebilir. Yani oradan hazır gelen bir şeyi niye kullandın? Yani Çincesi yazılı gelmiş olması gerekir. Ben bozkır dünyasında 3 metre 75 santimlik bir Költekin yazıtını, kireç taşı, ki fırınlanmış bir taştır, bunu yapabilecek teknolojiler olduğunu düşünmüyorum. Yani bu oradan hazır gelmiş olmalı. Mesela Tonyukuk'un yazıtının materyali çok kötüdür. İkinci taş artık neredeyse okunmuyor. Harfler silinmiş. Hmm. Yani bizden sonraki nesil bu harfleri göremeyecek. Kaplumbağanın ben Türklerle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Zaten Çin'in neresine giderseniz gidin, kaplumbağa heykelleriyle üzerine taş dikilmiş ki birçok Çinli hükümdarın veya Çin yöneticilerinin de tarihi dönemlerde kaplumbağa kaydı üzerine dikilmiş şeyleri var, yazıtları var. Ben kaplumbağanın Türklerle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Türklerin yediğini de düşünmüyorum. Çinliler yiyor. Türklerin ben kaplumbağa yediğini de düşünmüyorum. Orada yaşıyor mudur? Bence yaşıyordur. Ben görmedim. Kaldım yani, çok da kaldım orada ama ben görmedim. Ben yaşıyordur, olabilir. Onu zoologlar bilir, ben bilmem. Fakat ben Türklerle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Sadece iki taş o şekilde geldi. 581 yılında dikilen Bugut yazıtı, ki Soğut harflidir. O dönem için bu alfabe icat edilmediği için, Köktürk yazısı icat edilmediği için Soğut alfabesiyle yazıldı. O nereden geldi, oraya kondu? Bir tek sorun Taryat yazıtı. Uygurların asıl büyük yazıtı olan Şine Usu yazıtı kaplumbağa kaydı üzerinde değilken, Taryat niye kaplumbağa kaydı üzerinde? Ama üzerinde bir yazı var. Hı. Üzerinde bir yazı var, tek satırlık. Orada şöyle diyor: bunu yapan diyor Böke Tutum isminde birisi. Ben yaptım demeye getiriyor. Adım da bu diyor. Acaba yazıtı mı yazdı bu adam? Kaplumbağa'yı mı yaptı? Kaplumbağa'nın üstüne yazdığına göre bence kaplumbağa'yı yaptı. Yani Türklerde heykelcilik vardır. Heykel tıraşlık yani vardır. Heykel sanatı vardır. Olabilir. Çok normal bu. Bence bu adam, Böke Tutum isimli adam, sıra dışı olarak bir kaplumbağa kaydı yaptı ve Kaan'a belki sundu onu. Değil. Üstüne de kendi şey gibi, ressamlar köşeye bir adını yazar ya, o da kendi adını yazdı. Onun dışındaki Költekin ve Bilge Kağan Çin'den getirilmiş taşlar olduğu için kaplumbağa kaydısıyla beraber geldi diye, hı hı, düşünüyorum.
1: Anladım hocam. Biraz da sosyal hayata ve kimliklere dair ipuçları almak istiyoruz sizden. Mesela kadınlar nasıl yaşardı? Kadınların yeri Türklerde çok önemli olduğunu biliyoruz. Ama mesela sosyal hayatta evlilikleri nasıldı? Sevgilerini, aşklarını nasıl dile getirirlerdi? Hı. Yazıtlarda bunlara rastlıyor muyuz?
0: Şimdi bunlar doğrudan yok. Hı hı. Ama dedim ya, arada böyle ipuçları yakalayabiliyoruz. İşte mesela Hoyto Tamır kayalığındaki yazıtta, 3 numaralı yazıt diye hatırlıyorum. Yüzlük Kunçuy, Tarduş Kunçuy yazıyor. Ben bunun yüzlük kelimesinin yüzü olan, bir insan yüzü güzelliği yani güzelliğin göstergesi yüzüdür diye düşünüyorum ben. Yani insana güzel dediğiniz herhalde yüzünden dolayı güzel diyor.

0: biliyorsunuzdur. Yüzlük Kunçuy, Tarduş Kunçuy. Yani güzel prenses, Tarduş prensesi var. Onun dışında doğrudan böyle aşkı ifade eden şeyler yok. Ama kadının değeriyle ilgili şeyler tabii ki söyleyebilirim. Yani mesela kız kelimesi Türkçedir. Kız kelimesi Türkçedir. Cinsiyet gösteren. Hani yine kız oğul kelimesi de kullanılıyor. Kız oğul. Yani oğul orada evlat anlamında olduğu için kız evlat anlamında. Kadını ifade eden çok kelime var aslında. Mesela kisi kelimesi var. Kisi. Evçi var. Evçi. Birkaç Yenisey yazısında geçiyor. Evçi. Evin sahibi anlamında. Hatta bir Özbek dostumuz sosyal medyadan bana cevap yazmıştı. Hocam biz de evçi diyoruz falan diye. Galiba çok normal. Evin sahibidir. Diyelim. Yutuz var yine. Ve kunçuy var. Şimdi kunçuy enteresan bir kelime. Kunçu. Aslında Çincedir. Gongcu kelimesidir bu. Çince prenses demektir. Köktürk dönemi yazıtlarında, yani Büyük Kağanlık yazıtlarında bu kunçuyun anlamını hükümdarın kızı ve kız kardeşi olarak görüyoruz. Niye kız kardeşi olarak görüyoruz? Çünkü Bilge Kağan bir yerde kız kardeşimi Türgeçlere gelin olarak verdim diyor. Büyük törenlerle gelin olarak verdim diyor. Demek ki ona da kunçuyu diyor kız kardeş. Yani Çince'den anlam biraz farklılaşmış. Fakat daha enteresan olanı Yenisey bölgesindeki çok sayıda geçen kunçuy bütün mezar taşlarında neredeyse var. Bildiğiniz eş anlamındadır. Erkeğe göre eş. Yani zevce anlamında. Şimdi bunu nasıl açıklarız? Dil bilimsel açıklarız biz bunu. Yani deriz ki asıl anlamından anlamı farklılaşmış deriz ve anlamı bir nevi kötüleşmiş. Yani daha önce eskiden diyelim veya Çince orijinalinde daha üst bir şey anlatırken şu anda herhangi bir kadını anlatıyor. Biz anlam kötüleşmesi diyebiliriz buna. Fakat daha önemlisi herhangi bir erkeğin mezar taşında kendi ağzından anlatıyor ama çocukları yazıyor. Babalarının ağzından anlatıyor. Kunçuyumdan ayrıldım diyor. Şimdi bu kunçuyu dedi prenses olamaz. Yani doğal olarak eşinden söz ediyor. Eşimden ayrıldım.
1: Sevgilisi veya olabilir.
0: Çocuklarından da bahis var. Yani ardından da çocuklarından ayrıldığını söylüyor. Sonra gökyüzünden ayrıldım diyor. İşte güneşten ayrıldım, aydan ayrıldım. İşte ırmağımdan ayrıldım diye. Mesela katun ırmağı var. Bizim yazıtlarda da bir katun kelimesi de var. Şimdi Yenisey bölgesindeki katunlar katun ırmağını gösteriyor. Mesela katundan ayrıldım deyince eşinden ayrıldı diye anlayanlar da oluyor. Hayır, o katun ırmağı. Meşhur bir ırmaktır o.
1: Yer değiştirdim manasında.
0: Yok yok. Ölüyor. Çocukları babaların ağzından yazıyor. Yenisey bölgesi mezar taşları genelde birinci kişi ağzındandır. Yani ölen kişinin ağzını anlatır. Evet. Ama tabii kendi yazmış olamaz. Adam ölmüş.
1: Evet.
0: Ama çocukları veya kardeşleri kim yazdıysa, yazdırdıysa onun ağzından anlatıyor. Güneşe doyamadım, eşime doyamadım ama eş için kunçuyu kullanıyor. Yani prenses diyor eşine. Yani bu prenses falan değil. Herhangi bir kadın, yani adam, herhangi bir adam. Ama kıymetli ki kunçuk kelimesi bu şekilde bir anlam değişikliğine uğramış. Yani yutuz diyebilirdi, kisi diyebilirdi, elçi diyebilirdi. Elçi de var bazı yazıtlarda ama büyük oranda kunçuyu kullanıyor. Bu da yani aslı Çince olan ve prenses anlamındaki bu kelimenin bir anda eş anlamını kazanması, yani herhalde Türklerin kadına duyduğu saygıyla açıklanır. Başka nasıl açıklanabilir ki bu? Evet. Yani bu anlam değişikliği niye olmuştur ki? O zaman erkek eşine prensesim diyor. Ben bundan bunu çıkarırım. Bir eski Türkçe çalışan olarak bu da kadının yerini göstermesi bakımından önemli diye düşünüyorum.
1: Evet hocam, çok güzel özetlediniz. Ruhumuz okşandı kadınlar olarak. Teşekkür ederiz. Peki çocuklar hocam nasıl yetiştirilirdi? Mesela çocuğa ismini kim verirdi? Nasıl, neye göre verirdi? Hayatı nasıl idame ettirirdi çocuklar?
0: Şimdi aslında bizde şöyle bir şey var. Genel bir kanaat var. Çocuk önce bir isim almaz. Herhangi bir isim almaz. Sonra, yani isim verilmez. Sonra yaptığı kahramanlığa göre ona bir O kahramanlık neyse, diyelim bir hayvanı öldürmüşse o hayvanın adı verilir ve böylelikle o adla anılır gibi bir yaygın kanaat var. Sonraki dönem metinlerinde var aslında. Dede Korkut'tan biliyoruz, meşhur Dede Korkut'tan. Ama yazıtlarda buna dair örnek yok. Buna dair tanık yok. Bu rastlantı mıdır? Bence bu da rastlantı değil. Biz galiba yanlış biliyoruz. Şimdi neler anlatılıyor? Kişi adlarına baktığımız zaman insanın dış görüntüsü, esmer oluşu, sarışın oluşu, açık tenli oluşu vesaire, şişman veya zayıf oluşu, boyun uzun veya kısa oluşu, yani doğuştan getirdiği bazı şeyler. Ama şimdi diyeceksiniz ki boyun uzun kısa olduğunu doğuştan nasıl anlayacağız? Hayır, bunu sonradan kazanıyor. Doğuştan nasıl bir ad veriyorlar onu bilmiyoruz. Fakat sonradan kazandığı, diyelim ki teni açık. Yani bütün bozkırda dolaşıyor olmasına rağmen açık. Mesela Akbaş diye isim var. Yani bu Akbaş demek. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Ya belki renk, yani adamın ten rengi açık renkli olduğu için ak kelimesiyle ifade edilmiş. Yağız çor var. Bu yağız bildiğimiz yağız, toprak rengi, buğday rengi anlamında. Yani bu adam biraz böyle kavruk dediğimiz, Anadolu'da kavruk, yanık ten derler ya. Sanki biraz bronzlaşmış ten gibi böyle. O tarz bir renk. Karaçor diyor mesela. Ya bu adam zenci değil. Zenci orada yaşamaz da. Yani şeydir. Hani daha biraz yanığı. Daha esmerdir. Daha esmerdir. Hani diğerlerine göre kara kelimesiyle. Enlik çor var mesela.
1: O ne demek
0: enlik,
1: hocam?
0: En kelimesi, en bildiğimiz en boydaki en. Enlik, enli. Enli dediğimizde
1: şişman.
0: Biz insan için ancak şişman diyebiliriz. Yani mesela enli bir Türk dünyasında enli kullanılıyor. Ama mesela enli bir dolap falan deriz de insan için kullanmıyoruz. Ama burada en mantıklı şey
1: ama
0: belki biraz
1: enine boyuna yapılı deriz ya, enine.
0: Belki öyle bir şey olabilir ama dediğim gibi sonradan olacak bu. Yani doğuştan olmaz. Çünkü kişi doğuştan şişman zayıf mı? Her çocuk aşağı yukarı aynı kiloda, yakın kilolarda doğuyor. Yani şişman zayıflığı çok belli olmaz. Dolayısıyla da bu şekilde bir sonradan bir ad kazandığını anlayabiliyoruz. Bir de arkasında ünvanları da var tabii ki. Ünvanlar da kazanıyor. Her kazandığı ünvanı da kullanıyor. Hiçbirini bırakmıyor. Mesela şimdi biz doktor öğretim üyesiyle başlıyoruz akademide. Doçent oluyor, profesör oluyor.
1: Bir tanesini kullanıyoruz.
0: En sondakini kullanıyoruz. Evet. Orada öyle değil. Neyi aldıysa hepsini kullanıyor. Mesela Bilge Tonyukuk, Boyla Bagat Arkan. Tam adı bu. Bilge Tonyukuk, tamam, o bilgi olduğunu anlatıyor. Boyla bir askeri ünvan, Baga askeri bir ünvan. Tarkan askeri bir ünvan. Üçünü de kullanıyor. Yani bugün için nasıl söyleriz? Yani ne bileyim, yani böyle Tuğ General, işte 1. Ordu Komutanı, Kara Kuvvetler Komutanı gibi hepsini böyle ne kazanmışsa hepsini kullanıyor gibi. O yüzden de ünvanlar uzun oluyor bazen. Hele de böyle şeyse ve Tonyuk gibi çok böyle önemli bir savaşçı kişiliğe sahip birisi, ünvanlarının çok sayıda olduğunu anlayabiliriz. Bunlar sonradan kazandığı ünvanlar veya Kağanların tevdi ettiği ünvanlar. Yani kendisi ne kadar askeri başarılara sahip olsa da Kağan'ın o ünvanı tevdi etmesi lazım. Şimdi Tarkanlık ünvanı önemlidir. Hani tam yerini bilmiyoruz. Tam olarak hani Genelkurmay Başkanı mıdır? Kara Kuvvetleri Komutanı mıdır? Tam yerini bilmiyoruz ama önemli bir yerde olması lazım Tarkan'ın. Çünkü Tonyukuk kullanıyor. Tonyukuk kullanıyorsa önemli bir ünvandır. Yani basit mantıkla bakarsak. Genelde kişi adları bu şekilde. Ha, çocuklarını nasıl yetiştiriyorlar, buna dair iz yok. Ama biz Moğol döneminden biliyoruz. Çünkü Moğollar daha yakın. 13. yüzyıl Cengiz Han döneminden daha çok kaynak var. Yani Çinlilerin anlattığını da biliyoruz. Yani işte derilere talim yapar, ok atma talimi yaparlardı. İşte şeyleri, küçük hayvanları avlayarak başlarlardı. İşte tavşan gibi. Hani avlanması kolay hayvanlar. Kurt avlayacak hali yok küçük çocukların. İşte kendine bir ok yay verilir. Kendi boyuna göre tabii, koca yaylarla atamaz o çocuk. Bu şekilde başladığını düşünebiliriz. Böyle ilerliyordur.
1: Evet. Hocam gündelik hayattan devam etmek istiyoruz. İzleyicilerimizin de merak ettikleri var. Bugün eski Türklerde bir ailenin sofrasına otursaydık önümüze ne gelirdi?
0: Et gelirdi.

0: Yani Bozkır'da yani yaşam zordur ya. Gerçekten ben bazen insanlar şimdi şey paylaşıyor. Fotoğraf paylaşıyor. İşte Orhun Irmağı akıyor orada. Şeyler, hayvanlar otluyor. Ne kadar güzel. Ya 3 gün kalamazsınız orada. Gidin deneyin isterseniz. 3 gün. 4. gün kaçarsınız oradan. Yani şey değil. Mesela telefon çalışmıyor. Onlar değil. Zordur. Hayat zordur. Yani belli şeyler yemek zorundasınız. Sebze yok. Yani tarım yok. O dönem zaten bugün de yok da o dönemde hiç yok. Tarım yok. Zaten toprak çöl toprağı. Mekanik çözülme çok fazla. Yani bildiğiniz öyle toprak olmadığı için tarım yapılamıyor ve bu insanların hayvanlardan başka alternatifi yok. Hayvan yiyecekler ve özellikle küçükbaş hayvanları. Büyükbaş hayvanları çok yediklerini düşünmüyorum. Bugün de Türk dünyası büyükbaş hayvanlar pek yenmiyor. Daha çok küçükbaş hayvan yani koyun keçi özellikle bunlar daha çok yeniyor. O dönemde de insanların tek alternatifi bu. Ne yapsınlar? Yani bir de şöyle bir şey var. Yani ben öğrencilerime de söylüyorum. Yani biraz mantık yürüterek de hareket etmek lazım. Şimdi adamın diyelim ki bir çadır obası var. İşte orada annesi babası oldu. Kendi bu çadırda yeğenleri orada falan filan. 3-4 çadırlık bir oba. Diyelim 100 tane koyunu var. Ya bu adam binde bir tane kesse anca yeter onlara. 3 öğün yiyeceklerse eğer. Bunu sürekli keserek ne olacak? O hayvanlar azalacak ve hayvanlar yılda bir kere doğurabildiğine göre onun sayısı da artmayacak demektir. Yani zordur orada yaşamak. Yani her şeyi idareli kullanmanız lazım. Avcılık yapmanız lazım. Ava çıkacaksınız, bedava et bulacaksınız. Ücretsiz. Ama o bakım gerektiriyor. Beri tarafta dağlara çıkıp yaban koyunları, dağ keçileri falan avlayıp işte geyik türleri, ceylan vesaire onları avlayıp yiyeceksiniz ki bunun resmedildiği çok sayıda kaya var. Daha yakın zamanlarda bir tane bulundu. Adını söylemeyeyim yazıtın. Adam bir günde 2 tane geyik vurduğunu söylüyor. Demek büyük başarı. Yani bize kolay geliyor. Arabaya biniyorsun, arabanın arkasına ateş ede ede gidiyorsun. Yok öyle değil. Ok yayla vuracaksın onu sen. Ve çok büyük başarı olmalı ki bunu övünerek anlatmış. Demek ki bir günde ancak 2 tane vurulabiliyormuş.
1: Zor bir başarıyla evet.
0: Zor tabii evet. Ki yani ha onu alır getirirseniz bir koyun kâr edersiniz. O gün onu yersiniz yani. Bu şuna benzer yani bazen sezonu geliyor balık yiyoruz yani onun gibi. Ama o ücretsiz dağlarda balık paralı ama.
1: Ya.
0: Evet.
1: Hocam mesela... Adalet sistemi nasıldı? İki insan anlaşamadı diyelim. Bu anlaşmazlık çıktığında kimin haklı olup olmadığına, suçlu olup olmadığına kim karar verirdi mesela?
0: Şimdi buna dair iz yok. Ama hani tahminen bir yargan kelimemiz var bizim. Yargıç demek. Aslında bizim yargıç kelimesinin köküyle aynı o. Hüküm vermek anlamındaki yarmak fiili. Hüküm vermek anlamında. Yargan kelimesi var. Bazı yazıtlarda biliyoruz yargını. Mesela Suci yazıtının adına Suci yazıtı dikilen meşhur adam ki çok zengin, çok varlıklı olduğunu söylüyor. O da sıra dışı bir övünme tarzı adamda. O kendisinin yargan olduğunu söylüyor. Yani kadı gibi bir şeydi herhalde bunlar. Hakim, yargıç gibi bir şeydi. Ama onun dışında herhangi bir kayıt yok. Ha, Çinlilerin anlattığı şeyler var. Ben esasen yazıtlar üzerinden gitmek istiyorum. Çinlilerin anlattığı şeyler var. İlla ki bir sistemleri vardı. Yani biz 13. yüzyıldan Cengiz Han döneminden de biliyoruz. Bazı yasaklar olduğunu biliyoruz. Onları o yasaklara uymayanların ölümle cezalandırıldığını biliyoruz. Ama sanki daha çok yazıt bulundukça daha fazla materyal elde edeceğiz gibi duruyor. Bir de bizim insanlarımız biraz yazarken de fazla kendinden bahsetmiyor. Yüzeysel işte dedim bir Suci yazıtının sahibi çok övünüyor. İşte diyor 7 tane diyor kardeşim vardı. 3 oğlum, 3 tane de kızım. Çok ayrıntılı anlatıyor. Çok zenginim, param çok gibi böyle anlatıyor. Onun dışında genelde pek kendilerinden bahsetmiyorlar.
1: Hocam zenginlik dediniz ya, zengin olmakla yoksul olmak var mı orada da? Yani sonuçta doğadasınız. Beni avlıyorsanız onu yiyorsunuz ya.
0: Evet.
1: Zenginlik var mı ya da neye göre? Ya da yoksulluk var mı neye göre?
0: Yani yoksulluk tabii ki var. Eğer hayvanınız yoksa sürekli avcılıkla yaşayamazsınız. Yani adam eve gelemez o zaman. Sürekli sabah gidip bir tane hayvan vurdu vurdu, vuramazsa eve aç gelecek. Böyle olmaz. Hmm. Hayvanı yoksa zaten o adam yoksuldur. Ha, yok mudur hayvanı? O, orada olur yani. Genelde hayvan sayısı oldukça çok. Bugün Moğolistan'da da hayvan sayısı insan sayısından epey fazla yani. Katlarca fazla, daha fazla yani. Yani yönetimde olanlar, yönetici kesimden olanlar zaten doğal olarak en iyi şartlara sahipler onlar. Hı hı. Ama halk aynı şartlara sahip değil. Tabii ki yani yoksulluk vardı. Hayvanı yoksa yapacak bir şey yok. Yani biz yine Cengiz Han'dan örnek veriyorum, sürekli yakın dönem olduğu için. Cengiz Han'da babası öldükten sonra amcaları terk ettiğinde, kardeşleri ve annesiyle kaldıklarında neredeyse hiç hayvanları yokmuş. Ve onlar annesi, Cengiz Han'ın annesi çocuğunu ve çocuklar, diğer çocuklar da dahil tarbakan diyor bugün Moğollar. Tarbık, ağızlarda tarbık diyor, yazı dilinde tarbakan diyor. Bizim yazıtlarda kök teyen diye geçer. Gri sincap. Bir sincap türüdür. Yerde yaşıyor. Onu yedirerek büyütmüş çocuklarını. Yoksulluk demek ki had safhada da olabiliyor ki yenmeyecek hayvanları. Ya kemirgen değil, sincapgillerden bir hayvan o. Onu yedirerek çocuklarını büyüttüğünü söylüyor. Yani onun derisi kıymetli o hayvanın ama Türkler onu yiyor muydu? Vallahi yoksulluktan yani avcılık yapamamışsan, hayvanın da yoksa hayatta kalmak zorundasın. Yani evet. Orada bitki yok ki yiyesin, evet. Bir şey yok, evet. Yani. Mecbursun bunları yapmaya.
1: Hocam peki tabii avcılar yaralanıyor bir şekilde bir yerde, doğadasınız. Böyle hastalandıklarında ya da yaralandıklarında kime başvuruyorlardı? Kendi kendilerine mi tedavi yapıyorlardı ya da var mıydı öyle bir hekimleri? Bilir kişileri ya da özel bir tedavileri.
0: Şimdi şöyle dedim ya, 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat Türk İslami dönem bir eser olduğu için ondan hiç örnek vermiyorum. Yani o çok daha yakın dönem düşünüyorum, hı hı. Onu. Orada doktor kelimesi var ama şöyle atasagun olarak geçiyor doktor kelimesi. Yine otacılar var. Otlarla tedavi eden otacılar var. Yani bitkilerle tedavi eden. Fakat yakın zamanlarda çözdüğüm Ulan Çulut yazıtı, o da yayınlanacak inşallah, bekliyoruz onu da. Onun ikinci kayasında, yani dört yazıttan oluşup bir kayanın farklı yerlerinde, ikinci kayada emçil diye bir kelime tespit ettim ben. Emçil aslında bizim emçi kelimesi. Anadolu'da em kullanılır. Em çare, ilaç anlamına gelen bir kelimedir. Biraz halk ağzında şöyle de kullanılır. Yani işe yaramaz anlamında eme geçmez derler. Yani bu bir işe yaramaz. Bazen işte bir ikinci el lastik alıyorsun diyelim. Bu eme geçmez derler. Ya bu lastik yaramaz. Yani artık miadını doldurmuş tarzında. Bu em kelimesiyle emçil. Aslında beklentimiz emçi olmasıydı. Yani çareci, şifacı anlamında. Ama çil ekiyle yapılmış emçil. Bugün bazı lehçelerde yaşıyor bu kelime. Ve kaya üzerinde emçil avıçka yazıyor. Avıçka kelimesi veya avıçka okuyorum ben onu, yaşlı demek. Yaşlı şifacı. Yani aslında bu çok büyük bir buluş bu. Ve ben onun iyi fotoğraflarını da bulup yayınıma koydum ki hani bu benim tasarrufum veya kafamdan uydurma değil, emçil yazıyor orada. Buradan şu sonuç çıkar. Niye otacı değil? Bu güzel bir soru. Niye otacı değil? Çünkü bitki yok orada. Bitkilerle tedavi yapamazsın. Çin'de olur da orada olmaz. Orada bitki yok. Ya ithal getirirsen olur. Avuç külfetli olur ama o. Ya zencefildir bilmem ne falan getireceksin ki hani otlarla tedavi yapabilesin. Muhtemelen bunlar hani şaman gibi demeyeyim ama belki kendilerince bir takım şeylerle, ne diyeyim, dua mı diyeyim, ne diyeyim, bir takım söylemlerle onu iyileştirmeye çalışıyor. Yani şifa diliyor. Ha, tam şamana benzetmek istemiyorum. Şamanın işi biraz daha farklı diye onu benzetmek istemedim. Ama emçil kelimesi büyük bir, bana göre buluş. Büyük bir buluş. Ya kendim için söylemiyorum. Yani ben de şaşkınım. Ve o bir tabel olarak düşünüyorum. Yani o adam şey gibi sınıkçılar var. Eskiden vardı sınıkçı. Kırıkçı, çıkıkçı anlamında. Hı. Eskiden doktor, hastane imkanları daha az olduğu için kolun çıktıysa yerinden hemen onu oraya takıyordu. Sınıkçılar denirdi Anadolu'da. Bugün azalmıştır tabii sayısı. Aynı onun gibi bunlar da şifa dağıtan ve yaşlı. Zaten emçillerin yaşlı olması lazım. Böyle 20-30 yaşlı bir emçil olmaz. Yani şifa dağıtacak biri olamaz. Yaşlı görmüş geçirmiş olması lazım. Bir tabela gibi düşünüyor ve sonuna da kutluk bolun yazmış. Yani kutluk bolun, kutlu olun. Bahtınız açık olsun.
1: Sağlıklı olun.
0: Sağlıklı olun.
1: Çok güzel. Evet.
0: Diyor. Sanki böyle şey, iş yeri tabelası gibi. Üste emçil abışka yazıyor. Yani yaşlı şifacı. Kutluk bolun diyor. Şifa bulun. Yani şimdiki tespitler bu kadar ama dedim ya sonraki dönemlerde özellikle eski Uygur metinlerinde ya oralara hiç girmedim bilerek Budist, Manevist, Hristiyan, din dışı metinlerden edindiğimiz bilgi bir tıp var orada. Hmm. Orada bir Uygur tıbbı da bugün yine aynı şekilde Çin tıbbı da neredeyse oraya dayanıyor diyebilirim. O var ama ben oralara bilerek girmedim çünkü onun içerisinde Manevizm giriyor, Budizm giriyor. Ben ilk Türklerin metinlerinden hareket ederek söylüyorum. Sadece şimdilik elimizde bu var.
1: Ölümden sonra ne yapıyorlar hocam? Şimdi girmek istemiyorum dediniz ama bir ufak girmek zorunda mıyız anlamadım bu soruyla ama neye inandıkları ile ilgili olacak galiba. Nasıl gömüyorlar, yemiyorlar mı?
0: Şimdi Çinliler diyor ki bazı Çin kaynakları Türklerin ölülerini yaktığını söylüyor. Bazı Çin kaynakları gömdüğünü söylüyor. Şimdi yazıtların ilk dedim ya bir Fin heyeti, bir Rus heyeti. Özellikle Rus heyetinin başındaki Wilhelm Radloff burada bir kazı yapmış. Hmm. İzleri de var. Ben 2002 Bilge Kağan Külliyesi kazılarına da katıldım. Ben arkeolog değilim ama epigraf olarak katıldım. Biz de izlerini gördük yani o dönemden kalmış böyle kağnı demiri parçaları falan kalmış orada. Bir kazı yapmış. Amacı acaba defin yeri mi burası? Yani yazıtların dikildiği yerde adamın iskeleti var mı? Ama yok. Hiçbir şey yok. Sadece küçük böyle bir sembolik mezar var. Küçücük ama içerisine insan falan sığmaz. Yani böyle çok küçük. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. Demek ki bu anıt alanları, büyük yazıtların dikili olduğu anıt alanları defin yeri değil. Başka bir yere defnediyorlar, burada törenini yapıyorlar. Böyle bir sonuç çıkarabiliyoruz ki Radloff da bu sonuca ulaşıyor. Hatta 1958'de Költek'in anıt alanında kazı yapan Çekoslovak arkeolog Lumir Zisl ismindeki bir arkeolog bir takım yanık izleri tespit ediyor Költek'in anıt alanında. Acaba hani ölü mü yakıldı falan diye sonradan anlıyor ki o anıt alanında bir yangın çıkmış vaktiyle. Onun izleri o. Yani ben yakıldığına inanmıyorum. Yakmak zaten külfetli bir iş. Zor bir iş gerçekten. Ben gömüldüğüne inanıyorum. Ama şöyle bir şey var. Çinliler diyor ki eğer diyor işte yazın öldüyse güz vakti beklenir. Mealen hızlıca söylüyorum. İşte güzün öldüyse işte öbür bahar vakti veya kışın öldüyse bahar beklenir. Tabii insanın aklına şu geliyor. Nasıl bekletiyorlardı? Naaşı nasıl bekletiyordu, nasıl kokmuyordu falan diye. Bence Çinliler gördüğünü anlayamamış. Benim kanaatim. Hani bazen bakarsınız da böyle anlamazsınız ya. Ben o kanaatteyim. Defnediyorlar. Töreni başka bir gün yapıyorlar. Bunun sebebi şu. Bizdeki mevlid gibidir. Eşi dostu çağıracaksın. Şimdi birinci derece akrabalar hemen gelmeye çalışır. Ne kadar uzakta da olsa bekletilir, gelinir vesaire. Ama diğer akrabalarında haberi herkesi çağıramazsınız. Ne yapacaksınız? Hani üçüncü günü, yedi, işte kırkı, elli ikisi gibi uygulamalar. Zaten bunun İslam'la ilgisi yok. Yani Araplarla ilgisi yok. O bizim daha eski inançlardan getirdiğimiz şeyler. O günlerde de insanları getiriyorsun. İnsanlar orada bir işte yemek yiyor. İşte hani dua ediyor vesaire. Mevlid okutuyor vesaire. O dönemde de anıt alanları törenler yapılıp taşı dikiliyor. Yani yol töreni dediğimiz bu. Yani cenaze bekletilmiyor. Cenazeyi nasıl bekletecek? Bekletilmiyor. Evet. Defnediyor ama töreni ileriki bir tarihe alıyor. Hatta Mealen hızlıca söyleyeceğim. Çok ayrıntısına giremem. Çok ayrıntılı bir astronomik bir bilgi. Louis Bazin isminde bir Fransız.

0: 1991 yılındaki kitabında, şu an o da Türkçe'ye çevrildi kitap, çok güzel bir kitap. Eski Türklerin Kronoloji Yöntemleri diye benim başucu kitaplarımdan biridir. Orada diyor ki, genelde diyor yoğurt törenleri ayın son günlerinde yapılır diyor. 27, 28, 29. günlerde yapılır diyor. O tabii astronomik olarak anlatıyor, işte Ülker Yıldızı'nın işte tam görünme hali yakalanıyor bilmem ne falan, böyle uzun uzun anlatıyor. Yani bunun bir anlamı var diyor. Çünkü Költekin'de, Bilge Kağan'da yoğurt törenleri ay sonlarında yapılmış. Bu tesadüf olamaz diyor. Yani bu da bize eski Türklerin bir astronomik bilgisi de vardı. Çok ilkel gibi duruyor buradan bakınca. Sadece koyun peşinde koşuyorlar, süt içiyorlar, ata biniyorlar, geziyorlar falan filan. Hayır, böyle değil. Yani yoğurt töreni bilgisi de var. Bu tabii büyük kağanlardan dolayı biliyoruz. Halkınki nasıl oluyor? Vallahi onu inanın biz de bilmiyoruz. Yani mezar taşlarından biliyoruz. Yenisey bölgesindeki mezar taşları genelde altında insan var. Yani o şekilde defnedilmiş. Yani bizdeki mezar taşı gibi defnetmişler. Üstüne de mezar taşının üzerine 3-5 kelam yazmışlar. Anıt alanlarındakiler farklı, mezar taşlarındakiler farklı. Ama ben kesinlikle gömüldüğüne inanıyorum. Yakıldığına inanmıyorum.
1: Hocam, şimdi dizilerde, filmlerde çok görüyoruz. Özellikle hani eski Türklerle ilgili dizilerde, filmlerde. Eski Türklerle tarihi kaynakların anlattığı gibi örtüşüyor mu insanlar, tipleri, giyinişleri? Benziyorlar mı sizce? Şimdi siz bu işin uzmanısınız.
0: Yok, estağfurullah. Ben yani bu coğrafyada, buralarda bu tarz dizilerin, filmlerin çekilmemesini isterim. Yani bence gidip orada çekin. O coğrafyada çekin. Yani Cengiz Han'la ilgili belgesellerin neredeyse hepsi Moğolistan'da çekildi. Yani ben bir bunu söyleyebilirim bir. İkincisi, yani biraz da böyle tipleri benzetirken, böyle mesela Kaşgarlı Mahmud'un resmi bize böyle bir Arap tüccar gibi gelir böyle. Uygurlar da çok hoşlanmaz o resimden. Fakat çok yaygın bir resimdir. Sakallı, kafasında böyle bir sarığı var falan, sanki bir... Halbuki Kaşgarlı Mahmud şeyden geliyor, hanedandan geliyor. Yani önemli bir adamdır o. Yani onu niye böyle bir Arap hacısı gibi resmetmişler, ben de bilmiyorum. Yusuf Asacım'ın resmi de böyledir. Biz Tonyuk'un kitabımızda arkadan bir savaşçı koyalım dedik. Sonra şöyle tepkiler aldık. Ya bu çok genç. Ya kardeşim, Tonyuk Uksa diye yaşlı mıydı? Genç olmadı mı bu adam? İlla ki genç oldu. Yani biraz daha dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Yani oyuncu oynatacaksanız, Türkiye'den oynatırsanız tipi benzemeyebilir. Ama tamamen Kazak veya Kırgızları alıp oynatsanız, hani oradaki sanatçıları oynatsanız, çok mu fazla abartılır diye benim de böyle tereddütlerim var. Ama ben kısaca şunu söyleyeyim. Yuvarlak bilgilerle değil, bu alanı gerçekten bilen insanlar var. Bilciler var, tarihçiler var. Onlardan fikir alınabilir. Nasıl oluyordu, nasıl yapılıyordu bu işler diye. Giyim kuşamları da ona göre olabilir. Şimdi giyim kuşamı sorarsanız, soğuk bir yer ya. Mecbur yani, deriden bir şey giyeceksiniz. Yani ithal etmiyorsanız bir yerden, deriden başka şansınız yokken nasıl bir kıyafet bekliyor ki insanlar o dönemde? Aşağı yukarı kendisini sıcak tutacak. Ama tabii ki kağanlar farklı giyinebilir. Yani Çin'de sefer yapmıştır, oradan kıyafet getirmiştir. İpek getirmiştir, bir sürü bir şey getirmiştir. Ama halk için söylüyorum bu. Halkın tabii böyle alternatifleri yoktu.
1: Yok artık, bu da yapılmaz dediğiniz, böyle şimdi belki dizi ya da film söylemeyin ama karakter olarak böyle dikkatinizden kaçmayan bir şey oldu
0: Yok,
1: mu
0: ben çok
1: özellikle? Yok.
0: dikkat etmedim hiç.
1: Hocam, yeni
0: Dikkat
1: bulunan
0: etmedim.
1: yazıtlar işte eski Türklerle ilgili bildiklerimizi nasıl değiştiriyor? Neden önemli bunları okumak? Sizin gibi üstadların bunları
0: Estağfurullah.
1: ortaya çıkarması, keşfetmesi, yani daha önce bilmediğimiz ya da yanlış bildiğimiz şeyi çok bambaşka yerden çıkaran bir örnek var mı, ya da örnekler?
0: Yani büyük yazıtlarda farklı okumalar oldu. Yani farklı değişik okumalar oldu. Mesela ben basit bir şey söyleyeyim. Şinosu yazısında bir bitgücü diye bir kelime vardı. Raks eden diye çevrilirdi günümüz Türkçesine. Yani adam savaştan bahsediyor, bir anda böyle raks eden gibi bir anlam çıkıyor. Ne alaka şimdi falan. Benim de kafamı kurcalıyordu. Yani bir bilim insanı bunu çözdü ve toplanan diye farklı bir şekilde okudu. O okuyuş kesinlikle doğru. Yani böyle çok ayrıntı burada çok fazla söylemeyeyim. Okuyucu sıkılabilir. İzleyene sıkılabilir. Ama yeni yazıtlardan yeni bilgiler elde edebiliyoruz. Yani ben az önce de söyledim. Dört ağaç plakanın özellikle dördüncüsünde çok farklı bir şey tespit ettim. Ve orada şöyle bir ifade var. Aç insan ayı gibidir diyor. Yani aç insan saldırır diyor. Bakın aç ve ayı kelimesi de bak beraber kullanılıyor. Bugün diyoruz aç ayı oynamaz diyoruz ya, dikkat edin aynı günümüzdeki algı o dönemde de var. Ve bizim meşhur bir fal kitabımız var, Irk Bitik diye. Irk Bitik Göktürk harfleriyle yazılmış ama kağıda yazılmış. Maniyes dönem büyük bir ihtimal dinine mensuplar tarafından yazılmış. Ona benzer ifadeler var bu dediğim plakada ve ben Irk Bitik'in, ki bunu burada ilk kez söylüyorum, makalemde söyledim ama burada da söylüyorum. Irk Bitik'in de ben önce ağaç plakalara yazıldığını düşünüyorum. Yani her bir ırk bir ağaç plakaya yazılıyordu. Sonradan bunlar kağıda geçirildi diye düşünüyorum. Çünkü benim bulduğum sanki bir ırk parçası gibi duruyor. Yayınlanırsa büyük bir şey olacak. Yani çok farklı kelimeler var, yeni kelimeler var. Yani sonraki dönem metinlerinden biliyoruz aslında o kelimeleri ama yine de o dönemde de bu kelimenin kullanılıyor olduğunu görmek bizim için büyük heyecan verici yani. Bu tarz böyle şeyler var. Yeni yazıtlar var. Yeni bulunan, özellikle Moğolistan'da son yıllarda çok yazıt bulundu ve çok iyi bir yarış var Moğol ve Türkiye'den bazı hocalar, yani ben daha önce okuyacağım gibi bir yarış var. Bu da güzel, yani heyecan verici bunlar.
1: Kesinlikle hocam, çok kıymetlisiniz. Yaptığınız iş dolayısıyla insan olarak da yaptığınız iş de çok kıymetli. Çünkü hakikaten tarihin ışığında bize bambaşka bir perspektif sunacak bir okuma. Sadece bu okuma değil, hem bir dil okuması hem de yani o kadar çok şeyi birleştirmek zorundasınız ki hafızanızda. Bu tecrübeyle, bu geçmişteki bilgilerle çok fazla kültür bilmek zorundasınız. Bunları harmanlayıp zihninizden süzgeçlerden geçirerek bize aktarmak zorundasınız. Öyle bir sorumlulukla görüyoruz eserlerinizi de. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok kıymetli, güzel bir yayın oldu.
0: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten arşiv niteliğinde yayınlarımızdan bir tanesi oldu. Şeref verdiniz. Çok
0: şeref
1: teşekkür
0: buldum.
1: Ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun. Değerli tarih severler, bu hafta 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aydın hocamızla beraberdik. Eski Türkleri konuştuk. Sizin sorduğunuz sorular da vardı. Vaktimiz el verdiğince sormaya çalıştım. Teşekkür ediyorum tarih gönüllülerine, İrfan Yazıcı'ya, Arzu Şebnem Sever'e güzel dilekleri için. Tarihte Türklerin dünyasına daldık. Bilinmeyenleri konuşmaya çalıştık. Eski Türk yazıtları ışığında hocamın bilgilerinden faydalandık. Bize neyi anlatıyor, bize neyi yönlendiriyor ve nasıl bugüne dair ipuçları veriyor. Gündelik hayattan örneklerle de anlatmaya çalıştık. Teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden

seslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek kesin. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız.

Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu, Oto Mekanika Frankfurt Fuarı'ndan görüntüler yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, bugün 12.15'te 24'te.

0: okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin. İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Doçent Doktor Mesut Koçak. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi ve onlarla suyla lapa yaparak öğün besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil. Masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
1: Finito!

0: Vakıfbank Sanat sundu. Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Ya insanlık kontrol edemeyeceği kadar güçlü bir zeka yaratıyorsa, bilim dünyasında alarm veren açıklamalar, acil kapatma düğmesi tartışmaları ne anlama geliyor? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta yapay zeka gerçekten kontrolden çıkabilir mi sorusuna cevap arıyor. Birbiriyle haberleşen binlerce yapay zeka ajanı, yalnızca cevap vermeyen, planlayan, kod yazan, öğrenen ve harekete geçen makineler. Peki gerçekten sona mı yaklaşıyoruz? Yoksa bizi birileri korkutmaya mı çalışıyor? Çünkü perde arkasında başka bir yarış var. ABD, Çin ve teknoloji devleri. Bilimin, korkunun ve küresel güç savaşının kesiştiği yerde yapay zekanın değil, insanlığın geleceğini tartışıyoruz. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Berk Üstündağ'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
4: Tüm gözler onun üzerinde.
3: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.
10: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu haftanın Kırmızı Halı konukları yapımcı ve yönetmen Göksel Gülensoy'la sanatçı Mansur Ark. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.

Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6 bin liraya varan Paraf Para güzelliği.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mi? Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta tarihin büyük komutanlarından biri olan Hannibal'ın hayat hikayesini ve yaptığı savaşları Doçent Doktor Ahmet Çelik'e soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Moderatör hafta sonu başlıyor. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'nin, dünyanın gündemini sizlere aktaracağız. Sıcak başlıklardan bahsedeceğiz. Ve tabii ki bu 2 saat boyunca her hafta olduğu gibi gündemimizde gazetelerin manşetleri olacak. İlk sayfalarda öne çıkan haberler, dolu dolu bir moderatör hafta sonuyla yine karşınızdayız. Hemen başlıyoruz. Gündemin sıcak başlıklarından biri fon soruşturması. Tutuklu sayısı artıyor. Son olarak bu rakam 51'e kadar çıkmış durumda ki tutuklanan isimler arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı Erkan Kilimci de yer alıyor. Bu arada şüphelilerin mal varlıkları da dondurulmuş ve bir kısmına da tabii ki el konulmuş durumda. Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor. Son tutuklamalarla birlikte soruşturmada toplam tutuklu sayısı bu sabah itibarıyla 51'e yükselmiş oldu. Şüphelilerin ve yakınlarının mal varlıklarına el konuldu ve yine bir bölümü de donduruldu o mal varlıklarının. Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi de tespit edildi. Şüphelilerin de pazartesi günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma derinleşerek devam ediyor. Son olarak Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 200 milyon lira değerindeki 5 lüks araçla Pusula patronu Serdar Turhan'ın 1.8 milyar liralık 2 özel jeti ve lüks yatına da el konulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Önemli mesajlar verdi. Aynı zamanda ABD'nin ünlü dergilerinden Newsweek'e de konuştu Cumhurbaşkanı. Özellikle bu İsrail'in ve Netanyahu'nun saldırgan tavrına dikkat çekti. Bunun seçim süreci nedeniyle kaynaklandığını dile getirdi Cumhurbaşkanı. Bununla birlikte Suriye'nin toprak bütünlüğü bir başka önemli meseleydi. Mekke İttifakı'nın önemine dikkat çekti Cumhurbaşkanı ve Türkiye'nin çok yönlü politikasının da önemini vurguladı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a New York ziyaretinde dünya basınında ilgisi yoğundu. Erdoğan temasları sırasında Newsweek dergisinin sorularını cevapladı. Dünyanın ağırlık merkezinin değiştiğini söyledi. Birleşmiş Milletler'de reform ihtiyacına vurgu yaptı.
2: Birleşmiş Milletler bu değişimin gerisinde kalmamalıdır. Güvenlik Konseyi'nin daha temsili, daha etkin ve daha hesap verebilir bir yapıya kavuşması gerektiğine inanıyoruz. Genel Kurul'un iradesinin daha güçlü biçimde karar süreçlerine yansıdığı, sorumluluğun daha adil paylaşıldığı bir uluslararası sistem için reform artık ertelenemez.
1: Erdoğan, Türkiye'nin kuzeyinde Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini, güneyinde ve doğusunda da çatışmalar yaşandığını aktardı.
2: Çatışmalar bölgemizin güvenliğini, ekonomisini ve istikrarını doğrudan etkiliyor. Böyle dönemlerde diplomasinin alanını daraltmak yerine genişletmek uluslararası toplumun müşterek mesuliyetidir. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşından Orta Doğu'daki gerilimlere kadar ihtilafların bütün taraflarıyla temas kurabilen ve barış için inisiyatif alabilen bir ülkedir.
1: Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının daha geniş bir coğrafyaya yayılma riskini göz ardı etmediklerini vurguladı.
2: Bu süreçte sağduyuyla hareket etmek, iddiaları sağlam deliller üzerinden değerlendirmek ve gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınmak gerekiyor. Türkiye olarak önceliğimiz savaşın yeni ülkeleri içine çeken bir çatışmaya dönüşmesinin önüne geçmektir.
1: Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Ukrayna savaşı konusundaki tutumunun 4 yıldır değişmediğini ifade etti. Şu an en önemli meselelerden birinin Karadeniz'in güvenliği olduğunu söyledi.
2: Sivil deniz taşımacılığının, ticaret yollarının ve enerji altyapısının savaşın dışında tutulması için taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı biçimde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Savaş uzadıkça insani, ekonomik ve siyasi maliyet büyüyor. Gerekli siyasi irade ortaya konulduğunda Türkiye yeniden müzakere masasının kurulmasına ve barışın önünün açılmasına katkı sağlamaya hazırdır.
1: Ve İran Savaşı. Erdoğan tarafları müzakere zemininde buluşturmanın şart olduğunu ifade etti.
2: Türkiye'nin önemli bir imkanı ihtilaf yaşayan taraflarla konuşabilmesidir. Bu imkanımızı da gerilimi düşürmek için kullanıyoruz. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim enerji arzını ve küresel ticareti doğrudan etkiliyor. Önceliğimiz çatışmanın yayılmasını önlemek, ticaret yollarının güvenliğini korumak ve tarafları yeniden müzakere masasına döndürmektir.
1: Söyleşide Mekke Ortak Savunma Anlaşması da gündemdeydi. Bölgedeki en önemli gelişmelerden biri.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir.
1: Cumhurbaşkanı bölgedeki meselelerin bölge ülkeleri tarafından sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı ve bir noktanın altını özellikle çizdi.
2: Anlaşma Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanmaktadır. Anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağına hükmetmektedir. Burada verilecek karşılığın mahiyeti, saldırıya uğrayan ülkenin çağrısı ve ihtiyaçları temelinde belirlenebilir. Dolayısıyla Irak'ta, Yemen'de veya başka bir yerde meydana gelebilecek her hadiseye bugünden otomatik bir askeri senaryo yazmak doğru olmaz.
1: ABD-Türkiye ilişkilerine gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la doğrudan ve açık konuşabildiklerini vurguladı.
2: Liderler arasında açık bir iletişim bulunduğunda zaman zaman olabilecek görüş farklılıklarının yönetilmesi ve ortak çözüm yollarının üretilmesi de kolaylaşıyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki Türkiye egemen bir devlet olarak komşularıyla ilişkilerini, müttefiklik yükümlülüklerini, bölgesel sorumluluklarını ve milli menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en dengeli ve olması gerektiği şekilde gözeterek hareket eder.
1: ABD'nin en büyük destekçisi olduğu İsrail ise Türkiye ile gerilimi tırmandırma politikası izliyor.
2: Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu dili bölgesel barışa katkı sağlayan sorumlu bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Türkiye'nin İsrail halkıyla veya herhangi bir toplumla husumeti yoktur. İtirazımız, uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz politikalara ve bölgemizde istikrarsızlığı derinleştiren adımlaradır.
1: İsrail, Suriye'ye yönelik saldırılar ve Yunanistan'la askeri işbirlikleri üzerinden de Türkiye'ye karşı adımlar atıyor. Erdoğan'a bu gerilimlerin askeri çatışmaya dönmesi ihtimali görüyor musunuz diye soruldu. Cumhurbaşkanının cevabı netti.
2: Türkiye dış politikasını kaçınılmaz savaş senaryoları üzerinden kurmaz. Türkiye, NATO içerisinde

0: güçlü bir konuma ve ağırlığa sahiptir. Varsayımsal bir askeri çatışmanın ittifak bakımından hangi sonuçlara doğuracağını bugünden tartışmak yerine böyle bir ihtimalin ortaya çıkmasını önleyecek diplomasiye yoğunlaşmak daha doğru olur.
1: Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü özellikle vurguladı.
0: İsrail'in uluslararası hukuku ve yerleşik kuralları hiçe sayan saldırıları Suriye'nin egemenliğine açıkça zarar veriyor ve bölgede istikrarın tesisini güçleştiriyor. Halbuki Suriye'nin istikrarı İsrail dahil olmak üzere tüm bölgemizin barış ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu açısından Suriye'de YPG'nin devlet sistemine entegrasyonu önemli. Süreçte bazı provokasyonlar olması da muhtemel.
0: PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları bu bakımdan önemli bir eşik olarak görüyoruz. Ancak asıl olan alınan kararların sahada eksiksiz uygulanmasıdır. Örgütün bütün unsurlarıyla silah bırakması, illegal yapının tasfiye edilmesi ve bu sürecin devletimizin ilgili kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi gerekiyor. Suriye'deki gelişmeleri de aynı anlayışla takip ediyoruz. Suriye'nin birliği güçlendikçe bölgemizin güvenliği de güçlenecektir.
2: Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıları sonrası gerginlik devam ederken Türkiye'den Suudi Arabistan'a önemli bir ziyaret gerçekleşti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan topraklarına yönelik artan füze ve İHA saldırılarının ardından Riyad'ın yaptığı acil çağrıyla 3 ülkenin genelkurmay başkanları Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyad bin Hamed El Ruvayli katıldı. Komutanların buluşmasından bir gün önce de New York'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla üçlü bir zirve gerçekleştirmiş, askeri liderlerin acil toplanması için gerekli diplomatik altyapıyı hazırladıklarını söylemişti. Toplantıda Mekke Anlaşması çerçevesinde Riyad yönetimine sağlanabilecek operasyonel, teknik ve istihbari destek mekanizmaları masaya yatırıldı. Son günlerde Yemen'deki iç savaş alevlenmiş, İran destekli Husiler, meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları yoğunlaştırmıştı. Bu saldırılarda pek çok bölge ve altyapı tesisi hedef oldu. Mekke ve ülkeyi doğrudan batıya geçen petrol boru hattı da bunlar arasındaydı. Husiler dün de Suudi Arabistan'da çeşitli noktalara yine saldırılar düzenledi. Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırılarına karşı Fransa da harekete geçti. Suudi Arabistan'a bir destekte Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geliyor. Cumhurbaşkanı Macron Suudi Arabistan'a asker göndereceklerini açıkladı. Macron, sevkiyatın liman kenti Yanbu'daki enerji tesislerini korumaya hedeflediğini söyledi. Suudilerle bu görüşmeyi tamamladık. Askeri imkanlar göndereceğiz. Yani tesisi korumak için asker, radar, savunma sistemleri göndereceğiz dedi. Fransız lider çatışmalara dahil olmayacaklarını belirtti. Macron bu kararların kendilerine bağlı olmadığının altını çizdi. Bu süreç boyunca hükümet en fazla ihtiyaç duyan ekonomik sektörlere yardım etmek için hareket ediyor dedi. Bölgedeki durumun gelecek günlerde düzelmesi durumunda akaryakıt fiyatlarının da hızla düşeceğini belirtti Fransa Cumhurbaşkanı. Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıları bir süredir devam ediyor ve kamuoyunda da konuşulan konu Mekke Ortak Savunma İttifakı kapsamında hani Suudi Arabistan'a nasıl bir destek verileceğine ilişkindi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında sabırlı olun mesajı vermişti hatırlayacaksınız. Şimdi yavaş yavaş aslında o mesajın altının nasıl doldurulduğu da ortaya çıkmaya başladı. Baykar'dan yansıyan bir fotoğraf karesi getireceğiz ekranlarınıza. Bakan Fidan'ın söylemiyle aslında neyi işaret ettiğini de o fotoğraf karesi.

0: Akıncı Türkiye'nin taarruzi İHA'sı, Baykar tarafından üretilen sistem, savaş sahasında çarpan etkisi ve ispatlanmış kalitesiyle önemli bir güç. Ve Baykar'ın yaptığı son paylaşım, bu gücün nasıl takdir gördüğünü gösteriyor. Zira Baykar'ın Suudi Arabistan Krallığı Deniz Kuvvetleri'nden 15 pilotla 15 mekanik ve elektronik teknisyeni kursiyer, Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun oldular paylaşımı, anlamak isteyenler için çok önemli bir mesaj. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Pakistan liderleriyle attığı imzaların bir çıktısı. Suudi Arabistan, İran'ın saldırıları, İsrail'in yayılmacı politikaları karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini koruyamayacağını anladığı gün yeni arayışlar içine girdi. Önce Pakistan, sonra da Türkiye ile güç birliği dayanışma yolunu seçti. Mekke Savunma Anlaşması da bu anlayışla ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, anlaşmayı hedef alıp kağıttan kaplan yorumları yapanlara bakın nasıl cevap vermişti.
1: Husiler 10 yıllık bir mesele. Şimdi hemen çıkıp kağıttan kaplan demek doğru olmaz.
0: Aynı zamanda Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a gerekli desteği vereceğini de söylemişti.
2: Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri olan bir lider.
0: Özetle Orta Doğu'da yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Türkiye bugüne kadar beraber yola çıktığı hiçbir ülkeyi yolda bırakmadığı, girdiği her cepheden zaferle çıktığı için de artık güvenilir bir ortak olarak görülüyor.
3: Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.
0: Bu yüzden Baykar'dan yansıyan fotoğraf sadece bir mezuniyet töreni değil, değişen bir paradigmanın siyasi anlayışında yansıması aslında. Ve her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.

0: Meğer ne kadar helikopter kazası olarak adlandırsak da aslında ortaya çıkan deliller ve soruşturmanın bizi götürdüğü nokta Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği olayın bir suikast olduğunu gözler önüne seriyor ki soruşturma da yeni bir boyuta geçti. Adalet Bakanı Akın Gürek son olarak yeni bir açıklama yaptı. 16 ilde 45 adrese operasyon düzenlendiğini dile getirdi ve bu operasyonlarda da 33 şüpheli gözaltına alındı. Özellikle arama kurtarma çalışmaları sırasında görevlerin nasıl yanlış yönlendirildiğine dair detaylar ve olayın aydınlatılmasını engellemeye dair yani o olay yerinde bulunan delillerin karartılmasına dair önemli bulgular da ortaya çıkarıldı soruşturma kapsamında.
1: Devlet olarak devlet şahıslara bakmaz. Eylemde sorumluluğu var mıdır, yok mudur? Şahısları, makamları, mevkileri, ünvanları o değildir. Burada dediğim gibi bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar yani her örgüt yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz, çözeceğiz.
2: Arama kurtarma çalışmaları, tanıklar, bilgi notları. Kazanın ardından yaşananlar yeniden mercek altında. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Yıllardır cevabı aranan soruların aydınlatılması için soruşturma derinleşiyor. Adalet Bakanı Akın Gürek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldığını duyurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı. Soruşturmanın odağında yalnızca helikopterin düşmesi yok. Arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları ve tanıkların manipüle edilmesi de araştırılıyor. FETÖ-PDY kapsamında tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak ettikleri ve olayın aydınlatılmasını engellemeye yönelik suçlar işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma çok yönlü yürütülüyor. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
1: TTS kaydı çok önemli. İlk kimin kimle görüştüğü, hangi bazdan görüştüğü, yani örgütsel bir eylem olup olduğunu HTS kayıtlarından inceliyoruz. Yani radar kayıtları ve HTS kayıtlarının silinmesi tamamen o tarihlerde örgütün en önem verdiği konu.
2: Adalet Bakanı Akın Gürek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. İkinci dalga operasyonu ile birlikte şimdi gözler soruşturma kapsamında elde edilecek yeni delillere çevrildi.
0: Soruşturmadaki kilit noktalardan biri haberde de izledik. Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin yanlış yönlendirilmesi meselesi ki dosyaya giren bir telsiz kaydı aslında bu noktada birçok soru işaretini de ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Şimdi bir kayıt var ve ekipler verilen koordinatın olduğu bölgeye gidiyorlar. Ama gittikleri bölgede helikoptere dair hiçbir ize rastlamıyorlar, bulamıyorlar. Bunu dile getirdiklerinde de il jandarma komutanı bu işte bir yanlışlık var ifadesini kullanıyor. Tabii şimdi akıllardaki soru şu, acaba ekiplere yanlış bir koordinat mı verildi? Yani Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler farklı bir noktadayken ekipler aslında onların hiç olmadığı bir bölgede çalışma mı yaptı? Bu araştırılıyor.
3: Herkes orada, akıcılar orada, yok orada bir şey.
4: Komutanım bunu genelkurmaydan aldık komutanım.
5: Arama ekipleri verilen noktaya çıktı. Jandarma oradaydı. Arama kurtarma ekipleri de bölgedeydi ama helikopter yoktu.
6: Helikopterdeyim.
5: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin arandığı saatlere ait telsiz konuşmasında ekiplerin yanlış bir noktaya yönlendirilmiş olabileceği açıkça tartışılıyor.
3: Ya Kemal, evet komutan. Bu çünkü verdiğin noktaya çıktılar. İşte Ali Rüstemen orada.
4: Evet komutan.
3: Herkes orada, akıcılar orada, yok orada bir şey.
5: Bunun üzerine dönemin il jandarma komutanı verilen noktadan şüphe duyduğunu açıkça söylüyor.
3: Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene. 1200 metre diyordunuz, hep sabit kaldı diyorsunuz. Bölge komutanımız öyle diyor. Evet, şimdi oraya tepeler Yanlışlık var bu işte.
5: Yıllar sonra ortaya çıkan bu konuşma, arama kurtarmanın en kritik saatlerindeki koordinat bilgisini yeniden tartışmaya açtı. Ekipler neden o noktaya gönderildi? Koordinat nasıl belirlendi? Ve helikopter başka bir yerdeyken zaman bu bölgeye harcandı. Şimdi bu telsiz kaydı, Yazıcıoğlu soruşturmasındaki arama sürecinin en çarpıcı belgelerinden biri olarak yeniden inceleniyor.
6: Sağım, solum, arkam, önüm, işte benim, işte benim, işte buradayım.
0: Terör örgütü FETÖ ile mücadele sürüyor aslında. İşte 15 Temmuz darbe girişiminden sonra biz FETÖ'cülerin orduya, emniyete, yargıya nasıl sızdıklarını görmüştük ve çok yoğun bir temizlik çalışması da sürdürülmüştü. Halen de devam ediyor ama sadece bu kurumlar değil. Bakın Masak'ta da FETÖ izine rastlandı. Bir casusluk ve askeri bir casusluk aslında operasyonu başlatıldı. Bu kapsamda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken FETÖ'cülerin Masak sistemine usulsüzce sızdıkları, aslında içeriden tabii destek alarak bunu gerçekleştiriyorlar. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları olmak üzere birçok siyasi ait bilgileri sordukları, sorguladıkları tespit edildi. 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
5: Masak'ın entegre mali istihbarat sistemine sızdılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlarla ilgili sorgulama yaptılar. Devletin kritik kurumlarından Masak'taki FETÖ casusluğuna yönelik operasyon yapıldı. 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nda kullanılan entegre mali istihbarat

0: istihbarat sistemine yönelik skandal, örgütsel sızmalar ve yetkisiz işlemler deşifre edildi. Kritik operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek, FETÖ'nün devletin en kritik mali istihbarat altyapısına müdahale ederek vatandaşların ve devlet yöneticilerinin kritik verilerine erişim imkanı sağladığını belirtti. 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin aktif rol oynadığı tespit edildi. EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGM Lab AŞ tarafından geliştirildiği ve bu firmayla MRD AŞ ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata AŞ arasında ortaklıkla yönetim bağları bulunduğu belirlendi. Şirket ortaklarından bazılarının örgütün deniz kuvvetleri, bilişim, savunma sanayi ve jandarma mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiği ve önemli bir kısmının da 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya hemen sonrasında yurt dışına kaçtığı saptandı. EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin kasıtlı olarak devre dışı bırakıldığı ortaya çıkarıldı. Güvenlik duvarının kaldırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin usulsüz sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezi ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan şüphelinin de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. Yurt dışında bulunduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında siyasi ve askeri casusluk suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Soruşturma kapsamında iki şirkete el konuldu, kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ilgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan 3 eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacağını açıkladı.
1: Toplumun adaleti olan güvenin güçlenmesidir. Biz 26.765 hakim ve savcımızla.
0: Devletin kurumlarına sızmaya çalışan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milli güvenliği hedef alan FETÖ-PDY yapılanmasına hukuk önünde hesap sorulmaya devam edileceğini de belirtti.
2: Şanlıurfa merkezi 5,4 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirmişti. Tabii deprem sonrası bir yandan da ekiplerin sahada hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Zarar gören bina ve daireler hızla belirleniyor.
3: Çok korktuk, çok sallandı.
4: Merkez üssü Şanlıurfa'da Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hızlı saha çalışması başlattı.
3: Şehircilik ekibi geldi, baktılar. Hükümetimize teşekkür ederim.
4: Ekipler kendilerine ulaşan 419 ihbarı değerlendirerek binalarda yerinde hasar tespiti yapıyor.
5: Tabii evlerimizde biraz hasar oluştu. En hızlı şekilde dün gelip en büyük inceleme yaptılar. Bugün de gelip tam incelemesini yaptılar.
4: 18 ekip ve 36 personelle kent genelinde incelemeler titizlikle sürdürülüyor. Ekipler binaları hem dışarıdan hem de dairelerin içinden kontrol ediyor. Öte yandan AFAD ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ihtiyaç duyulan hanelere konteyner sevkiyatının gerçekleştirileceği bildirildi. Ayrıca 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır illerine toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktarıldı.
2: Sıradaki haberimiz ikinci el otomobil almayı düşünenleri yakından ilgilendiriyor. Özellikle güvenlik kapora sözüyle banka hesapları boşaltılabiliyor. Peki dolandırıcılar bu yöntemi nasıl hayata geçiriyor? Detayları haberimizde.
6: İkinci el ev ya da araba almak isteyen vatandaşın çilesi bitmiyor. Dolandırıcılar şimdi de vatandaşı en hassas noktasından vuruyor. Güven duygusu. Güvenlik kapora sistemi adı altında bir şebeke ağı başlatıyorlar. Peki bu şebeke nasıl ilerliyor?

0: ilerliyor ve tüm bu süreç nasıl değerlendirilmeli? Tüm bu soruların cevapları haberimizde.
1: İkinci el araç alım satımında dolandırıcıların yeni yöntemi iddiası ilan sitelerindeki araçlar üzerinden iletişime geçen şüpheliler vatandaşlara güvenlik hapora vaadinde bulunuyor.
2: Yeni bir dolandırıcılık sistemiyle karşı karşıyayız. Alıcılar satıcıyla iletişime geçtiğinde işte güvenli ödemenin sisteminin değiştiğini, noter huzurunda size kapora göndereceğimizi ve yanındaki herhangi bir kişiye noter çalışanıymış gibi iletişime geçirip karşı tarafı ikna etmeye çalışıyorlar. Aslında karşı tarafa işte para hesabınıza geldiği zaman size bildirim gelecektir. Bu bildirime onay verdiğiniz takdirde hesabınıza kapora ya da araç bedelinin geçeceğini iddia ediyorlar.
1: Amaçsa güven kazanmak. Paranız güvende, cebinizden para çıkmayacak, sadece bankadan gelen işlemi onaylayın gibi ifadelerle karşı taraf ikna edilmeye çalışılıyor.
2: Hesabına gelen bildirimin tamamıyla ödeme talebi olduğunu söyleyebiliriz. Ödeme talebi geldiğinde de karşı taraf satıcı kısmı onay verdiğinde satıcının hesabındaki bütün paranın karşı tarafa, yani alıcı dediğimiz dolandırıcı kısma bütün ödemelerin geçtiği, aktarıldığı, hesabının boşaltıldığı söz konusu.
1: İşte tehlike tam da bu noktada başlıyor. Vatandaş hesabına para geleceğini düşünerek bir ödeme talebini ya da bankacılık işlemini onaylarsa tam tersine hesabından para çıkması söz konusu olabiliyor.
3: Şöyle ilerliyor. Eskiden bu insanlar satıcı rolündeydi. Şimdi de alıcı rolüne geçtiler. Şöyle ilerletiyorlar sistemi. Çok ufak bir meblağlarla işi yürütmeye çalışıyorlar. Şöyle açıdan ilanlar üzerinden ulaşıyorlar. Sadece ruhsat sahibi üzerinden. İBAN bilgisi talep edip ödeme iste bölümünden direkt ödeme talep ediyorlar.
1: Özellikle internet üzerinden görülen bir ilan için aracı görmeden kapora gönderilmemesi önem taşıyor. Peki gerçek bir güvenli işlem nasıl yapılmalı?
4: Para ödeme mi, kendi hesaplarından para çekme mi olduğunu mutlaka kontrol etmeliler. Şüpheli bir durumla eğer şüphelenirlerse bankalarının müşteri hizmetlerini arayıp detaylı bilgi almalarını tavsiye ediyoruz.
2: Onay gelecek şeklinde bir sistem söz konusu değil. Zaten vatandaş eğer ki kaporanın hesabına gelip gelmediğini güncel bakiyesi ya da hesap hareketlerinden ulaşabilir. Herhangi bir hesabınıza para gelmesi için herhangi bir yere ya da bir bildirime onay vermeniz gerekmiyor.
5: Gıda sahtekarları akıl almaz yöntemlerle soframıza hile karıştırmaya, hile getirmeye devam ediyorlar. Mersin'de bir işletmede kıymada bu kez hile yapıldığı, tek tırnaklı ve sakatat kullanıldığı ortaya çıktı. Peki hani kıymadan bahsediyoruz. Gözle görülüp anlaşılabilir mi acaba bu hileler? 24 ekibi uzmanına sordu.

0: Bunu gözle anlamak çok zor. Kendi gözünüzle parçayı çektirin. Bana şundan kıyma verir misiniz diye. Bu en doğru ve güvenilir yol.
1: Gıda sahtekarlığı bir kez daha gözler önüne serildi. Vatandaşların sağlığıyla oynayan firmalar ve ürünleri tek tek ifşa edildi.
0: Tek tırnaklı hayvan eti katıyorsa kırmızının çok farklı tonlarını görebilirsiniz. Dolayısıyla tek tırnaklı hayvan etinin rengi biraz daha koyudur, yağ daha koyu sarıdır gibi.
2: Gıda sahtekarlığının ileri bitmek bilmiyor. Özellikle de sucukta yapılan taklit ve taşişler vatandaşın sağlığıyla oynuyor. Görmüş olduğunuz gibi sucuğun içerisinde de katılan çok sayıda kanatlı hayvan parçalarıyla birlikte ucuza mal etmeye çalışıyorlar. Ancak bu şekilde de halk sağlığıyla oynamış oluyorlar. İşte sucuk alacaklar da bu yüzden bilindik yerlerden, güvenilir yerlerden alışveriş yapmalı.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetimlerinde kasap ve et entegre tesisleri mercek altına alındı. Yapılan laboratuvar testleri neticesinde tüketicilere satılan kıymaların içerisinde tek tırnaklı hayvan eti ve mevzuata aykırı sakat at bulunduğu belirlendi. Mersin'deki denetimler kapsamında piyasaya sürülen sumakta ise gıdada kullanımı kesinlikle yasak olan boya maddeleri tespit edildi.
0: Ama mutlaka bir yerde bir tuhaflık fark edersiniz. Burada ürünü çektik. Renk bütünlüğü görüyorsunuz değil mi? Beyazda da kırmızı renkte de. Dolayısıyla burada aynı hayvanın aynı parçalarından çekilmiş bir kıyma olduğunu görüyorsunuz.
3: Öncelikle tazeliğine dikkat ediyoruz. Ve sağlıklı gıda kodeksine uygun olup olmadığına bakıyoruz.
1: Halk sağlığını hiçe sayan ve haksız

0: kazanç elde eden firmalar hakkında yasal işlem başlatıldı.
1: Gıda sahtekarları çeşitli hilelerle halk sağlığıyla oynamaya devam ediyorlar. Mersin'de bir işletme kıyma diye tek tırnaklı et sattı. İşte bu nedenle de bilindik yerlerden alışveriş yapmak ve açık eti gözünüzün göreceği şekilde kıyma çektirmek daha sağlıklı bir et almak açısından önemli.
2: Hijyene dikkat ederim, lezzetine dikkat ederim. Yani buraya evimiz gibi, kendimiz gibi geliriz her zaman. Çok memnunuz. 30 senedir alışveriş yaparım.
1: Vatandaş eti nereden alsın, nasıl alsın?
3: Vatandaş eti bildiği yerden alacak. Hilenin olmadığı yerden, usta kasaptan sorup alacak. Gözüyle görecek, çektirecek, alacak.
4: Bence gözünüzün önünde çektirin. Çünkü hazır kıymanın satışı her zaman hileye daha açık. Dolayısıyla üzerine etiket bilgileri varsa sorun yok. Yani bir firmanın ambalajlı ürünü ise sorun yok. Ama bunun üzerine streç çekmiş birileri, hazır kıyma satıyoruz. Ben sorarım, bu nedir yani, nerenin eti bu?
0: Safrandiya satılan üründe yabancı madde, zeytinyağında ise tohum yağı karıştırıldı ortaya çıktı. Süzme çiçek balığı adıyla satılan üründe taklit taşiş belirlendi.
4: Zeytinyağı aslında bir meyve suyudur. Zeytin meyvesinin suyudur. Fakat orada maliyeti düşürmek adına içerisine tohum yağları, yani bitkisel karışım yağlar karıştırıyorlar. Safran çok hem kendi aroması, tadından dolayı, hem sağlık faydalarından dolayı tercih edilir. Mısır püskülü parçalarını boyayarak koyuyorlar. Balda yapılan hilelerin devamı da geliyor sürekli, yani onda da bitmiyor. Balla hiç karşılaşmamış, arıyla hiç karşılaşmamış balların satıldığı kavanozlar piyasada satılabiliyor.
0: Kısacası gıda güvenliğini tehlikeye atanlara asla geçit yok.
5: Teknoloji ve yapay zeka hayatın her alanına girmiş durumda. Şimdi öğrenciler de son dönemde yapay zekadan faydalanıyorlar. Aslında çok basit, saatler alacak ödevleri yapay zeka sayesinde dakikalar içerisinde halledebiliyorlar. Şimdi bu acaba iyi mi yoksa kötü mü? Yani öğrencileri düşünmekten alıkoyan bir durum mu? Yoksa zamandan tasarruf mu? Uzmanlar ne diyor? Kulak verelim.
6: Tamamını yapay zekaya yaptırıyoruz çoğunlukla. Direkt ödevin konusunu atıyoruz, o çıkarıyor.
7: Yapamadığımız sorularda yapay zekadan destek almaya çalışıyoruz ama maalesef yapay zeka da yanlış yapıyor. O yüzden yapay zekadan hiç destek alamıyoruz.
8: Dijital çağda ödevlerinde yolu değişti. Birkaç saniyede problem çözülüyor, kompozisyonlar yazılıyor. Ancak ödevin tamamını yapay zekaya yaptırmak öğrenmenin yerini tutmuyor.
9: Matematik problemlerini de çözüyor, kompozisyonlar da yazıyor. Ancak yapay zekanın ödevin tamamını yapması öğrenme sürecini temelinden sarsıyor.
10: Arada yapay zekaya da yaptırıyorum ama kendim yapıyorum. Sorunun fotoğrafını atabiliyorum veya araştırıyorum ya da program hazırlatabiliyorum.
9: Peki ona yaptırdıktan sonra sen konuyu öğreniyor musun? Sınavda çıktığında yapabiliyor musun mesela?
10: Yani biraz.
9: Evet. Faydalı mı sence bu?
10: Faydalı bence ama çok fazla da kullanmaya gerek yok bence.
8: Öğrencinin yapay zekadan aldığı cevabı hiçbir zihinsel efor harcamadan ödev olarak teslim etmesi kopya çekmekle eşdeğer.
11: Yapay zekadan destek alırken sadece işte bir arama sonucu olarak ödevini yaptırıp bunu teslim ediyorsa bu kesinlikle kopya oluyor. Çünkü bizim ödevlerden beklentimiz, öğrenmeden beklentimiz öğrencinin bir zihinsel efor harcaması. Yani öğrenci bu ödevi yapmak için yeterli zihinsel eforu, gerekli zihinsel çabayı harcamıyorsa, kendisi çalışmıyorsa bu aslında bizim eskiden etik ve intihal ihlallerindeki gölge yazarlık dediğimiz, yani kendi işini bir başkasına yaptırma olmuş oluyor.
8: Uzmanlar yapay zekanın destek olarak kullanılabileceğini belirtiyor. Ancak öğrencinin bu teknolojiyi nerede ve nasıl kullandığını şeffaf bir şekilde belirtmesi gerekiyor.
11: Yapay zekadan destek almalarını istiyoruz tabii ki. Bu da bir teknoloji ve iyi kullanılırsa öğrencilere fayda sağlayacak. Ama nasıl kullandıklarını açıklıkla, şeffaf, net bir şekilde ödevlerine de eklemeleri gerek. Yani ben şuralarda yararlandım, bu şekilde kullandım.
8: Peki öğretmenler yapay zeka ile hazırlanan ödevi nasıl ayırt edecek?
9: Öğretmenler ödevin hazırlanma sürecini takip etmeli. Kısa sunumlar, soru cevaplar ve sınıf içi tartışmalarla öğrencinin bilgisini ölçmeli.
11: Öğretmenlerimiz öğrencileri yapay zekanın uygun kullanımına yönelik becerileri de kazandırmalılar. Velilere de tabii ki yapay zekanın her söylediğinin doğru olmadığını, dikkatli kullanılması gerektiğini, destek alınacak bir araç olduğunu vurgulamaları burada önemli.
12: Yani yapay zekaya ben zaten karşıyım. Bu sefer beyin gücü çalışmıyor. Yani karşım, her şeyi ona sorduktan sonra hayatta öğrenmenin, kendini geliştirmenin hiçbir anlamı olmuyor ki.

0: Ya kolaylık sağlıyor en azından bize. O açıdan güzel oluyor. Biraz değiştireceğim cevabını. Öyle yapmayı planlıyorum.
1: Sen mi yapıyorsun yapay zeka mı?
2: Ben kendim yapıyorum abla.
3: Ben de kendim yapıyorum. Arada sadece soruyorum. Formülleri falan soruyorum sadece. Aynı internete yazmak gibi yani.
1: Peki birebir alıp defterine mi geçiriyorsun o cevabı?
3: Yo, kendime göre şey yani. Kendime göre değiştiriyorum yani.
4: Buradaki ne olacak?
5: Gazetelerle devam edelim. Akşam gazetesinin manşetiyle başlayalım. Masak'ta büyük FETÖ temizliği, az önce detaylı şekilde haberi aktarmıştık sizlere. FETÖ'cü hainlerin casusluk amacıyla Masak'ın dijital altyapısına sızarak yasa dışı sorgulama yaptığı belirlendi. 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Önemli bir haber. FETÖ'nün nerelere sızabildiğini, nerelere kadar uzanabildiğini gösteren bir haber. Dolayısıyla bu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı var ama sayı daha da artabilir. Daha önce Masak'ta görev yapan başkanlar da yine ifadeye çağrıldı. Onun da altını çizmiş olalım. Bir yandan da tabii fon operasyonu devam ediyor. Dikkat çeken bir başka haber, Oscar'lı yıldıza İsrail kelepçesi haberi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na katılımı New York'ta kitlesel protestolarla karşılandı. Gösterilere katılan tabii dünya ünlü yıldızlar da vardı. Onlardan biri de ünlü Hollywood yıldızı Susan Sarandon. Elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alındı. Tabii bu kadar ünlü bir oyuncunun bu şekilde gözaltına alınması ve aynı zamanda İsrail karşıtı, Netanyahu karşıtı bir protestoya katılması da aslında son derece önemli. Oscar'lı yıldıza İsrail kelepçesi başlığıyla bu haberde Akşam gazetesinde öne çıkan başlıklardan biri. Enkaz tarandı, naaş çıkmadı. Girne açıklarında 15 kişinin ölümüne, 13 yolcunun da kaybolmasına neden olan geminin enkazında tarama işlemleri tamamlandı. Ancak maalesef cansız bedenlere ulaşılamadı. Havada, karada, denizde çalışmalar sürdürüldü. Deniz altında, su yüzeyinde bulunabilecek her yere bakıldı. Bakılabilecek her noktaya ulaşıldı ancak cansız bedenler maalesef bulunamadı. Sırada Sabah gazetesi var. FETÖ'cü casuslar hesap verecek. Az önce aktarmıştık. Masak içerisine sızan FETÖ'cülere yönelik operasyonun detayları bu haberde yer alıyor. Türkiye barış için inisiyatif alıyor diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bölgemizdeki çatışmaların güvenlik, ekonomi ve istikrarı etkilediğine vurgu yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları Sabah gazetesinde öne çıkıyor. Yüzyılın katili Gazze kasabı BM kürsüsünde yuhalanırken sokaklarda da öfke vardı. Sosyal medyada yüzyılın katili etiketi dünya gündeminde de ilk sırada yer aldı. Altını çizmiş olalım. Başımız belada, okul saldırıları gösterdi ki masum görünen sohbet odaları çetelerin operasyon merkeziymiş. Dijital çetelerin asıl silahı teknoloji değil, mensubiyet ihtiyacıdır. Mesele aileleri çoktan açtı. Aileler bedava dopamin dağıtan algoritmalarla nasıl baş etsin? Yine bu da çağımızın en büyük problemlerinden biri. Sabah gazetesinde yer alan bir başka önemli haber. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Katibimden okkalı yanıt. BM'de Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'nun çirkin sözlerine Türkiye'nin yanıt hakkını dış işlerinde 3. katip seviyesinde görev yapan İhsan Taylan Özver kullandı. Özver Netanyahu'yu yerden yere vurdu. Genç diplomat Netanyahu konuşurken BM Genel Kurulu'nun boşalmasına dikkati çekti ve çok sert bir açıklama yaptı. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kötü niyetli suçlamaları reddediyoruz. Netanyahu konuşurken çok sayıda heyetin salonu terk etmesi önemsiz bir hareket değildir. Bu güçlü bir diplomatik kınamadır. Mesaj açıktır. Söylediklerinin itibarı kalmamıştır. Politikaları reddedilmektedir. Ve uluslararası alandaki yalnızlığı her geçen gün derinleşmektedir diyor. Katibimden okkalı yanıt başlığıyla bu haberde Hürriyet gazetesinde yer alıyor. Fondaki evimleri devlet alıyor. Türkiye Emlak Katılım Bankası tasfiye edilecek fonlara ait evim şirketlerini satın almak için harekete geçti. Türkiye Emlak Katılım Bankası kamuya aydınlatma platformuna bir açıklama gönderdi. Açıklamada katılım evim, tasarruf finansman, bir evim tasarruf finansman ve iktisat katılım bankasını devralmak için başvuruların yapıldığı da belirtildi. Milliyet gazetesinde yine Netanyahu'nun O soykırımcı katil Netanyahu'nun yalnızlığı manşette. BM'de tek başına başlığıyla bu haber paylaşılıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM'deki konuşması sırasında 77 ülke temsilcisinin salondan ayrılması, çağrı cihazı gösterip dünyaya gözdağı vermesi ve bina dışındaki İsrail protestoları hala tartışılıyor diyor gazete haberinde. Erken seçim tartışmalarına ilişkin bir açıklama var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında sıcak gündem başlıklarına yönelik önemli mesajlar verdi. Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değil diyen Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor ifadesini kullandı. Hepsinin kökü kurutulacak, Türkiye Gazetesi'nin manşeti. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlüğe ait. Masaktaki FETÖ sisteminin kapağı 8 yıl sonra açıldı. Yazıcıoğlu suikastındaki isimler 17 yıl sonra çözüldü. Foncuların ardında sıra sistemden nem alananlarda. Çok sayıda soruşturma eş zamanlı olarak yürütülüyor. Türkiye'nin gündemine oturan, hatta bu soruşturmalara tabii ki Kaşif Kozinoğlu soruşturmasını da eklemek gerekiyor. Onu da söyleyelim. İBB davasında bir itiraf daha geldi. Boğaz'a çöküldü. İmar danışmanlığı yapan sanık Süleyman Atik, İstanbul Boğazı'ndaki rüşvet çarkını mahkemede deşifre etti. Ekrem İmamoğlu ekibinin tahsilatçılığını yapan Süleyman Atik, rüşvet alışverişlerini tek tek anlattı. Bir otelin sahibinden sokakta 150 bin dolar aldığını belirten Atik, savcının ulu orta bir yerde nasıl yaptığını sorusuna arabadan arabaya diye yanıt verdi. İş adamı Faruk Baştürk de Atik'e kreş yardımı adı altında 13 milyon lira verdiğini belirtti. Dava devam ediyor, itiraflar peşi sıra geliyor. Yeni Şafak gazetesi Mekke İttifakı'ndan askeri zirve, silah da var istihbaratta. Mekke İttifakı'nın genelkurmay başkanları Husilerin Suudi Arabistan'a füze saldırıları sürerken Riyad'da kritik bir toplantı yaptı. Yeni Şafak gazetesinin elde ettiği bilgilere göre Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Türkiye'nin verebileceği destekler konusunda tekliflerde bulundu. Bunlar arasında silah ve istihbarat desteği yer alıyor. Önemli bir haber Yeni Şafak gazetesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mekke Anlaşması'nda destek, istihbarat, silah ve askeri olabilir açıklamasını yaptı. Bu haberle örtüşen bir açıklama. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları da Yeni Şafak gazetesinde yer alıyor. Peki biraz da spor sayfalarına bakalım. Son birkaç dakika. Akşam gazetesinin spor sayfası. Dün biliyorsunuz Uluslar Ligi'nde Fransa'yı konuk ettik. Kocaeli'de amili futbol takımımız aslında iyi de oynadığı bir karşılaşmada, puan hak ettiği bir karşılaşmada Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Akşam gazetesi horoz öttü puanlar gitti başlığıyla bu mağlubiyete ilişkin detayları içeren bir haber yapmış. Ay yıldızlar 1.45 milyar euro kadro değeri olan Fransa karşısında iyi mücadele verdi. Birçok müsait pozisyondan yararlanamayan milliler şanssızdı. Mbappe 54. dakikada durduramayınca puansız kaldık diyor gazete. Tabii Belçika diğer karşılaşmada İtalya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. A yıldızlı millilerimizin bir sonraki sınavı Bursa'da olacak. Rakibimiz İtalya olacak. Onu da hatırlatmış olalım. Okan Buruk'la yola devam. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akıbeti tartışılan Buruk'la yeni sözleşme için görüşeceklerini söyledi. Özellikle bir kısım Galatasaray taraftarı son dönemde Okan Buruk'un performansını sıklıkla eleştiriyor. Ancak tabii ortada olan bir gerçek, 4 yıldır bu takımı şampiyon yapıyor Okan Buruk. Öyle görünüyor ki Başkan Dursun Özbek de hocasına güveniyor ve yeni bir sözleşme noktasında anlaşma zemini de aranıyor. Salah'ın 3 katkısı, Mısır basını Muhammed Salah'ın Trabzon'a kattığı 3 önemli değeri sıraladı. 1- sportif başarı, 2- sosyal medya takipçi artışı, 3- şehrin tanıtımı ve turizm. Tabii böylesine büyük bir yıldızın Türkiye'de futbol oynaması, forma giymesi, Trabzonspor'u tercih etmesi hem Türkiye hem de Trabzonspor'un reklamı, tanıtımı adına da son derece önemli. Son sayfamızda milli sporcularımızdan gelen, bizleri gururlandıran haberler var. Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalyalar peş peşe geldi. Avrupa'nın altına üstüne getirdik diyor Akşam Gazetesi. Organizasyonun Hatice Akbaş, Buhsenaz Sürmeneli ve Emrah Yaşar. Organizasyonda Hatice Akbaş, Buhsenaz Sürmeneli ve Emrah Yaşar Avrupa şampiyonu oldu. Büşra Işıldar ise gümüş madalya kazandı. Bu zaferlerle birlikte turnuvayı da toplamda 10 madalya ile birlikte kapatmış olduk. 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii çok yakından takip etti. Her ne kadar Amerika'da olsa da programları, Avrupa şampiyonu olan sporcularımızı telefonla aradı, kutladı. Hatice Akbaş'ı tebrik ederek, Hatice tebrik ediyorum kızım, artık olimpiyatta da bir numara olacaksın. Allah yar ve yardım.

0: temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrına.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Skoda Epiq ve Piik sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu, Oto Mekanika Frankfurt Fuarı'ndan görüntüler yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, bugün 12.15'te 24'te.

okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin. İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Doçent Doktor Mesut Koçak. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Hesap basit. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarına

Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Ya insanlık kontrol edemeyeceği kadar güçlü bir zeka yaratıyorsa, bilim dünyasında alarm veren açıklamalar, acil kapatma düğmesi tartışmaları ne anlama geliyor? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta yapay zeka gerçekten kontrolden çıkabilir mi sorusuna cevap arıyor. Birbiriyle haberleşen binlerce yapay zeka ajanı. Yalnızca cevap vermeyen, planlayan, kod yazan, öğrenen ve harekete geçen makineler. Peki gerçekten sona mı yaklaşıyoruz? Yoksa bizi birileri korkutmaya mı çalışıyor? Çünkü perde arkasında başka bir yarış var. ABD, Çin ve teknoloji devleri. Bilimin, korkunun ve küresel güç savaşının kesiştiği yerde yapay zekanın değil, insanlığın geleceğini tartışıyoruz. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Berk Üstündağ'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek demek. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta tarihin büyük komutanlarından biri olan Hannibal'ın hayat hikayesini ve yaptığı savaşları Doçent Doktor Ahmet Çelik'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar hoş geldiniz. Moderatör hafta sonu devam ediyor. Gündemimizin ilk sırasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un mesajları var. Yeni yasama yılı öncesi bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Burada konuştu Kurtulmuş. Tabii ki gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Yeni yasama yılıyla birlikte bir izleme komisyonu oluşturulacağını açıkladı ve her partiden de kendisine düşen kadar üye isteneceğine dikkat çekti. Bir başka önemli mesele erken seçim tartışmaları. Numan Kurtulmuş bu konuyla ilgili de seçimlerin zamanında yapılacağı mesajını verdi.
1: Meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde meclise önemli sorumluluk düşecek. Meclis Başkanı izleme komisyonu için yeni yasama yılını işaret etti. Partilerin komisyona üye vereceklerini belirtti.
1: Partilerden de kendi güçleri oranında kendilerine düşen sayı kadar bu komisyona üye vermelerini talep edeceğiz. Çok geniş bir komisyon olmasına ihtiyaç yok.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin bölgede kan görmek isteyenlerin heveslerine rağmen başarıyla yürüdüğünü söyledi. Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacını hatırlattı. Gündeminde erken seçim iddiaları da vardı.
1: Şu anda erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Eğer erkene alınmak istenirse burada irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndendir. 360 bulunduğu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenileme kararı alır.
2: Meclis Başkanı fon soruşturmasına da değindi. Türk ekonomisini derinden sarsacak noktaya gelmeden müdahale edildiğini söyledi. Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı dedi. Teklif gelirse araştırma komisyonu kurulabileceğini belirtti.
1: Meselenin fevkalade vahim boyutlarda olduğunu hepimiz görüyoruz. Ortada çok sayıda insanın hakkı yenmiş olan insanın varlığından, yaklaşık 500.000'lık bir büyük kitleden bahsediyoruz. Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Gelmeden tespit edilmiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir.
0: Ankara-Atina hattında tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde Yunanistan'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yunan askeri makamları tarafından 100 binden fazla kişiye özel sevk belgesi gönderildi. Bu da halk arasında savaş mı çıkıyor paniğine neden oldu.
3: Yunanlar cep telefonlarına ve adreslerine gelen askeri tebligatlarla paniğe kapıldı. Askeri makamlar tarafından 100 binden fazla vatandaşa gönderilen özel sevk belgesi sosyal medyada hızla yayıldı. Seferberlik ilan edildi ve savaş çıkıyor söylentilerine yol açtı. Hızla tırmanan endişe üzerine Yunan Genelkurmay Başkanlığı devreye girmek zorunda kaldı. Vatandaşların cep telefonlarına gönderildi.

0: gönderilen yeni mesajlarla ortada bir savaş veya seferberlik durumu olmadığı, yapılan işlemin yalnızca yedek askerlerin adres ve sağlık bilgilerini güncelleme amacı taşıdığı duyuruldu. Yaşanan bu olağanüstü güncelleme çabasının temelinde ise Yunan ordusunun personel sıkıntısı yatıyor. Son yıllarda subay ve assubaylar arasındaki istifaların artması ve askeri okullardaki kontenjanların boş kalması Atina yönetiminin yeni arayışlara itti. Daha önce kadınlara yönelik gönüllü askerlik çağrısından da beklediği yanıtı alamayan Yunanistan, çağrıyı 2030 gündemi adlı yeni savunma programında arıyor. Bu plan kapsamında drone kullanımı, muharebe ilk yardımı ve atış simülatörleriyle eğitilmiş 150 bin kişilik savaşa hazır, aktif bir yedek asker gücü oluşturulması hedefleniyor.
1: İşgalci İsrail'in Gazze'de katliamları devam ediyor. Masum sivillere bomba yağdırmayı sürdürüyorlar, çadırları vuruyorlar. Sadece aslında Gazze'de değil, Batı Şeria'da da onlarca yıllık zeytin ağaçları kökünden sökülüyor. Batı Şeria'da yaşayan Filistinlere dehşeti yaşatıyor İsrail. Öte yandan Arnavutluk Gazze'ye uluslararası istikrar gücü gönderme kararı aldı.
0: Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de durmuyor. Ateşkesi ihlal eden saldırılarını sürdürüyor. Han Yunus, Refah, Zaviye ve kuzeydeki mahallelerde sivil yerleşim yerleri ve çadır kamplar hedef alındı. Reşit Caddesi'nde sivil bir araca düzenlenen İHA saldırısında bir Filistinli şehit oldu. Mevasi'de çadırları hedef alan ateşte 17 yaşındaki bir kız yaralandı. Öte yandan işgalci İsrail ordusu kendini de vuruyor. Patlayıcı yüklü İsrail İHA'sı kalkış sırasında kontrolden çıktı. İsrail askerlerinin bulunduğu mevziye düştü. İki İsrail askeri öldü. İsrail ordusu geçici olarak İHA uçuşlarını durdurdu. Bölgedeki insani krize uluslararası müdahale hazırlıkları kapsamında Arnavutluk Meclisi dikkati çeken bir karara imza attı. Meclis, Gazze'de oluşturulması planlanan uluslararası istikrar gücü kapsamında bölgeye en fazla 40 askerden oluşan bir birlik gönderilmesini onayladı. Tasarının Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması bekleniyor. Askerlerin insani yardım faaliyetlerine destek verilmesi, güvenlik durumunun izlenmesi ve tesislerin korunması gibi görevler üstleneceği belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise Filistinlilerin hem geçim kaynakları hem seyahat özgürlükleri hedef alınıyor. Ramallah yakınlarındaki Beit Rima'da İsrail iş makineleri 31 dönümlük araziye girerek bölge halkının adeta evladı gibi baktığı ve en önemli geçim kaynağı olan 400 zeytin ağacını kökünden söktü. Ramallah ve Elbire çevresindeki geçiş noktalarının kapatılmasıyla yüzlerce Filistinli yollarda mahsur kaldı. Birçoğu geceyi araçlarında geçirmek zorundaydı. Rantis köyünde ise Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler evlerin duvarlarına provokatif yazılar yazarak 3 sivil aracı kundakladı.
1: İngiliz yayın organı The Economist'ten dikkat çeken bir kapak geldi. Çölde yürüyen bir ABD askeri, bir valiz var ve valizin üzerindeki bayraklar arasında İsrail bayrağının olması da dikkat çekiciydi. Şöyle bir soru yöneltildi. ABD Orta Doğu'dan çekildiği zaman o güç boşluğunu kim doldurabilir? Öne çıkan ülke olaraksa analizde Türkiye yer alıyor.
2: Orta Doğu'da havada uçuşan füzeler, kamikaze dronlar tüm ezberleri bozdu. Özellikle Körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin koruma şemsiyesinin delik deşik olabileceğini gördü. İsrail'in bölgeyi ateşe atma çabalarını bozansa Türkiye oldu.
3: Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
2: Körfez ülkeleri yeni arayışlara girdi. Türkiye'nin bölgesindeki gücü ve etkinliği arttı. Mekke İttifakı bu sürecin önemli yansımalarından birisi oldu.
3: Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz.
2: İsrail'in kaosu bölgeye yayma, işgalini genişletme çabası.

0: Babalara duvara tosladı. Türkiye'nin sabırla yürüttüğü diplomatik temaslar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulduğu her platformda zulme karşı dirayetli bir duruş sergilemesi etkili oldu.
1: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de vebalı muamelesi görmesi, Birleşmiş Milletler içinde ve dışındaki protestolar bu durumun en açık kanıtıydı. İşte bu zeminde İngiliz yayın organı The Economist'ten dikkat çeken bir kapak geldi. Amerika Birleşik Devletleri çekildiğinde manşetiyle verilen analizde kullanılan resimde mesaj yüklüydü. Çölün ortasında valizlerini toplayıp yürüyen bir Amerikan askerinin yer aldığı kapakta, valizlerin üzerinde İsrail, Suriye, Katar, Suudi Arabistan ve Irak bayraklarının yer alması dikkati çekti. Zira Amerika Birleşik Devletleri Suriye ve Irak'tan zaten çekildi çekiliyor. Katar ve Suudi Arabistan nezdinde bu ülkeleri İran'a karşı koruyamadığı için prestij kaybetmiş vaziyette. Ancak valizin üzerindeki İsrail bayrağı önemli bir mesaj aslında. Zira Netanyahu, Birleşmiş Milletler ziyareti için gittiği New York'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşemedi. Trump, 27 Ekim'deki seçim öncesinde de Netanyahu'ya destek vermem doğru olmaz açıklamasında bulunmuştu. Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri ise muhtemelen Netanyahu'nun kimyasını bozdu.
2: Türkiye'den gelen dostum da burada. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Gerçekten harika bir adamdır.
0: Bir dönem bazı Körfez ülkeleri Filistin'i bölgenin baş ağrısı olarak görürdü. Zira İsrail propagandası bu anlamda epey güçlüydü. Ancak Gazeliler tüm bu ezberleri bozdu.
3: Değerli kurul, biz daha ne kadar bu durumla baş etmek zorunda kalacağız? Vatandaşımıza karşı kullanılan silahlar özgürlüğümüzü tehdit ediyor ve dünyanın gözü önünde yaşanıyorsun bunlar.
0: Filistinliler Siyonizmin maskesini düşürdü, soykırım ifşa oldu. Dünyanın vicdanı Netanyahu ve katil şebekesine karşı nefret yüklü hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dahi İsrail yükünü daha ne kadar omuzlayabilir emin değil. The Economist'in kapağı da aslında bu duruma işaret ediyor. Analizdeki dikkati çeken bir başka mesele ise Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan çekilirken oluşan boşluğu hangi ülke doldurabilir sorusuna cevap arıyor. İran, İsrail, Türkiye öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bu konuda önemli mesafe aldığı belirtiliyor. Karabağ zaferi, Suriye'de istikrar ve entegrasyon süreci, Türkiye ile Irak arasındaki Sincar mutabakatı, kalkınma yolu projesi, Hicaz demiryolu ve ulaşım yolu projesi, Mekke anlaşması bu durumun bir yansıması. Zira bölgedeki liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış ve istikrar için verdiği samimi mücadelenin artık farkında.
1: Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir. Ama hatırlatmak isterim ki bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Türkiye içinde, sonra komşularda ve yakın coğrafyamızda, kim bilir belki gelecekte uzak coğrafyalarda barışın mimarı olduğu olacak. Ve tüm bu mücadeleyi de milletinden aldığı destekle yaptı, yapıyor, yapacak. Yeter ki millet dağ gibi arkasında durmaya devam etsin. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
4: Fon soruşturması ilişkin sıcak bir gelişme var, ekranlarınıza yansıtıyor. Başsavcılık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu soruşturma yürütülüyor ve 7 fonun kuruluşlarından bugüne tüm kayıtları istendi. Özellikle son 3 ay ayrıca mercek altına alınacak ama kuruluşlarından bu yana tüm kayıtlar istendi. Başka hangi detaylar var hemen paylaşalım sizlerle. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye

0: piyasası kanununa muhalefet suçları kapsamında yürüttüğü fon soruşturmasında 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için merkezi kayıt kuruluşuna müzekkere yazdı. Başsavcılık fonların kuruluşundan tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım-satım verilerinin yanı sıra özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da yani son 3 ayı kapsayan süreçte fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ivedilikle gönderilmesini istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın yürütüldüğünü söylemiştik. 7 şirkete ait bu fonlar mercek altına alındı. Hangi fonlar, hangi şirketler? Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Buls Yatırım Menkul Değerler AŞ, A1 Kapital Menkul Değerler AŞ, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı'yla Pardus Menkul Kıymetler AŞ ve onlarla bağlantılı fonlara ilişkin kayıtlar talep edildi, incelenecek ve tabii ki sonrasında süreç işleyecek. Kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar tüm yatırımcı hareketleri mercek altına alınacak başsavcılık tarafından ve dediğimiz gibi o kritik son 3 aylık süreç, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan sürece ilişkinse ayrıca daha kapsamlı bir inceleme de yürütülecek. Tabii 51 şu ana kadar tutuklama var fon soruşturmasında. Gözaltında olan isimler var. Bir yandan da işin mali boyutu da savcılık tarafından detaylıca inceleniyor. Bakalım yeni gelişme oldukça tabii ki soruşturmada aktarmaya devam edeceğiz. Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılına doğru adım adım gidiyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski New York'ta Batı'dan destek ararken Rusya ise Ukrayna'ya da falan saldırılarını sürdürüyor.
1: Savaş bitmek bilmiyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev yine Rus saldırısına maruz kaldı. 16 katlı apartman hedef oldu. 14 yaşında bir çocuk öldü. En az 7 kişi yaralandı. Odessa'daki saldırıda da bir can kaybı, bir yaralı var. Saldırılarda sivil noktaların yanı sıra lojistik depoları da hedef alındı. Zaporijya'da ise sağlık tesisinin vurulmasıyla 2 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'da 2 petrol tesisine ve 1 savunma sanayi tesisine saldırı düzenledi. Avrupa'da da tedirginlik artıyor. Polonya Dışişleri Bakanı Rusya'nın bu yıl büyük bir şey hazırladığına ilişkin bilgiler alıyoruz dedi. Bakan, Rusya'nın bir NATO ülkesine tam kapsamlı bir saldırı düzenlemesi ihtimalini düşük görüyor. Moskova'nın daha belirsiz yöntemlere başvurmasını bekliyor. Bunun da NATO'nun 5. maddesinin uygulanmasını zorlaştırabileceğini söylüyor. Danimarka istihbaratının tespitleri de Rusya'nın aylar içinde bir NATO ülkesini hedef alabileceği yönünde. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya'nın askeri üretimini ve silahlı kuvvetlerini hızla büyüttüğünü ifade etti. Tüm NATO ülkelerine NATO ile Rusya arasındaki olası savaş için ordularını güçlendirmeleri konusunda uyardı. Tüm bu gerilimin ortasında tarafları liderler seviyesinde masaya oturtmak için çabalar da sürüyor. ABD Başkanı Trump, Putin'i Aralık ayında Miami'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov daveti aldıklarını ve takdir ettiklerini açıkladı. Kapıyı kapatmasa da hemen olumlu bir cevap vermedi. Uygun bir yanıt verileceğini söylemekle yetindi.
0: Sigara ve tütün ürünlerine yönelik yeni adımlar yolda. Ekim ayı itibarıyla yeni bir kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Ve tabii ki o teklifte çarpıcı detaylar var. Örneğin 2015 sonrası doğanlara sigara ve tütün ürünlerinin satışının yasaklanması gibi. Hatta 2040 yılı sonrası sigara, tütün ürünleri satışının tamamen yasaklanması da söz konusu olabilecek. Yani neresinden bakarsak bakalım son derece önemli. Bu konuyu konuşacağız. Değerli bir konuğumuz var. Yeşilay Akademi Direktörü Hakan Çetin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Çetin yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Hemen soralım. Aslında tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın da sigarayı hiç sevmediğini biliyoruz. Hatta birçok kişinin bırakmasına da vesile olduğuna da tanıklık ettik. Siz de tabii Yeşilay'da bu anlamda vatandaşlarımıza çok ciddi yardımlarda, desteklerde bulunuyorsunuz. Önemli bir adım diyebilir miyiz bunun için? Yani 2015 doğumlular ve sonrasına tütün ürünlerinin satışının yasaklanması, 2040 itibariyle tamamen yasaklanacak olması nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Tabii ki çok önemli bir adım ama öncelikle Türkiye'deki tütünün tarihine baktığımız zaman, tütün politikalarının tarihine baktığımız zaman 2008 yılının çok önemli bir kırılma olduğunu görüyoruz. Özellikle 2008 yılında bizim halihazırdaki 4207 sayılı tütün kanununun düzenlenmesiyle birlikte hepinizin bildiği üzere bu dumansız hava sahası ile ilgili bir kampanya başlatıldı ve bu Türkiye'de o 2008 yılı sonrası günlerde çok etkin bir şekilde uygulanmaya başlandı. Ve bununla beraber tabii ki Dünya Sağlık Örgütü'nün, biz Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi'ne de üye bir ülkeyiz, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti ve bir ödül verdi. Yani bu adımlar Türkiye'de çok iyi bir şekilde uygulandı. Ve fakat sonra yıllar içerisinde biraz bazı konularla ilgili hem yeni gelişmelerin olması, tütün endüstrisi tarafında yeni gelişmelerin olması, uygulamada bazı gevşemelerin olması diye ifade edeyim. Ve dolayısıyla da bazı yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı. Bu yeni tütün yasası da, yani yeni tütün yasasındaki yeni düzenlemelerde, daha doğru bir ifadeyle, buradaki eksik kalan noktaları tamamlamaya dönük çok önemli adımlar. Sizin ifade ettiğiniz gibi yeni nesillere tütün ürünlerinin satılmaması başta geliyor. Ama bununla birlikte tabii başka bazı düzenlemeler de var. Dünyada da uygulanan bazı düzenlemeler var. Müsaade ederseniz
0: Tabii ki
2: onlardan da
0: onu da
2: biraz
0: soracaktım
2: bahsetmek
0: aslında,
2: isterim.
0: dünyadaki uygulamalar nasıl diye. Onunla beraber Türkiye'de eş zamanlı götürebiliriz. Buyurun.
2: Tabii yani dünyada da hem İngiltere'de hem Yeni Zelanda'da hem başka ülkelerde bu yeni nesillere tütün satılmaması ile ilgili bazı planlamalar ve bazı kararlar alınmış durumda. Dolayısıyla da bu aslında biraz vizyoner bir hedef koymakla ilgili ve tütünün tamamen ülkeden yavaş yavaş arındırılması ile ilgili bir politika. Tabii tütün kanunundaki değişiklikler sadece bunu kapsamıyor. En önemli şeylerden bir tanesi, biliyorsunuz, tütün sadece kullanan kişiye zarar veren bir madde değil. Öte yandan işte bizim pasif içicilik diye ifade ettiğimiz ikinci el sigara dumanı, üçüncü el sigara dumanı, hatta dünyada şu anda üçüncü el sigara dumanı da çok tartışılıyor. Yani bir ortamda sigara içilmişse, bir otel odası olabilir bu, ya da bir başka bir mekan olabilir, bir taksi olabilir. Siz orada sigara şu anda kullanılmıyor olsa bile siz o ortama girdiğinizde üçüncü el sigara maruziyeti dolayısıyla oradaki bazı karbonmonoksit gibi bir takım zehirli maddelere maruz kalıyorsunuz ve bu sizin vücudunuza zarar veriyor. Dolayısıyla sigara sadece kendimizi, yani bireyi ilgilendiren bir konu olmadığında, dumansız hava sahası uygulamalarının genişletilmesi de bu kanunda çok önemli bir değişiklik olacak. Biliyorsunuz kafe ve restoranların açık kısımlarında şu anda sigara içilebiliyor. Kapalı kısımlarda içilemiyor. Ancak burada çeşitli işletmelerin ürettiği çözümlerle bu kapalı alan, açık alanlarda kapalı alana dönüştürülmüş durumda, hepinizin bildiği gibi. Dolayısıyla bu kanun en radikal olarak bunu da getiriyor. Yani ne getiriyor? Hem açık alanlar hem kapalı alanlar, bütün restoran ve kafelerin hiçbir yerinde sigara kullanılmamasını getiriyor. Sadece sigara içmeye ayrılmış işletmenin %10'luk metrekaresini geçmeyecek bir alanda sigara kullanımına izin verecek işletme, ama orada herhangi bir servis olmayacak ve o alan kapatılacak. Yani çocukların ve gençlerin özendirilmesini önlemek amacıyla da blurlanacak orası ve dolayısıyla da dışarıdan birileri orada sigara içenleri de göremeyecek. Bu da çok önemli bir, yine koruyucu bir faktör diye düşünüyorum. Öte yandan plajlarda, parklarda, çocuk oyun alanlarında sigaranın kullanımı ile ilgili yeni bazı düzenlemeler geliyor. Yine burada da özendirme ve çocukların korunması ile ilgili, yani işte o tütünsüz nesil diye ifade edilen hedef doğrultusunda bazı düzenlemeler yapılmış oluyor. Hiç şüphesiz ki burada bir de tabii tek tip paket uygulaması biliyorsunuz paketlerin markalardan arındırıldığı bir yaklaşıma zaten gidilmişti. Ancak sigaraların uzun, kısa, slim çeşitli versiyonları var. Yani farklı farklı başka kitleleri hedefleyen, yani işte kadınları hedefleyen biraz daha slim sigaralar oluyor gibi bazı düzenlemeler var, yani bazı uygulamalar vardı. Bunları da tek tipe indirerek kanun aslında özendiriciliği yine kişiselleştirmeyi, hedef grup bazlı pazarlama stratejilerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Yani kısaca böyle özetleyebilirim. Ama
0: 2040
2: ilk
0: ama hani
2: sorduğunuz
0: milat
2: soru...
0: olacak değil mi bizim için? Yani 2040
2: Evet.
0: tarihi artık tamamen sigara ve tütün mamuleriyle vedalaştığımız yıl olacak. Eğer tabii bu teklif kanunlaşırsa.
2: Evet, bu en radikal bir mesajı olacak bu kanun değişikliğinin tabii ki. 2040 yılından itibaren aslında tütün satışının yasaklanması planlanıyor. 1-1-2040 yılından itibaren Türkiye'de bir tütün satışının olmaması hedefleniyor. Tabii bu hedef çok önemli bir hedef. Yani tütünsüz bir toplum olabilir mi sorusunu hiç aklımıza bile getirmediğimiz bir şu anda hani hepimiz bireysel olarak kendimize sorduğumuzda yani sigarasız, tütünsüz bir toplum olabilir mi? Hiç aklımızın ucundan bile geçmediği bir yerde 2040 gibi bir hedefin konulması bile bence başlı başına bir değişim hedefi olacak ve bu da inşallah başarıya ulaşırsa güzel bir şekilde Türkiye'de bir devrim yaratacak diye düşünüyorum. Çünkü
0: Hakan
2: bir de
0: Bey,
2: şunu söylemek isterim
0: buyurun tabii siz
2: Kahraman Bey.
0: buyurun.
2: Burayı şunu söyleyerek tamamlamak isterim. Türkiye tütün kullanımında dünyada maalesef çok fazla önlem ve iyi kanunlarımız olmasına rağmen Türkiye'de tütün kullanımı dünya ortalamasının çok üzerinde. Hatta bazı araştırmalara göre ilk 10'a girdiğimiz, ilk 3'e girdiğimiz araştırmanın türlerine göre şeyler var. Küresel araştırmalar var. Dolayısıyla mutlaka bu sorunla başa çıkmak için bazı radikal adımlar atmak gerektiğini de söyleyebilirim.
0: Peki aklımıza takılan konulardan biri özellikle tabii bu sigaraya ilişkin bir takım düzenlemeler hayatımıza girmeye başladığından bu yana biz elektronik sigara diye bir şey görmeye başladık. Bu da çok yaygınlaşıyor. Hatta zaman zaman bizler de ekranlara taşıyoruz, haberlerini yapıyoruz. Uzmanlara sorduğumuzda normal tütün mamullerinden daha da aslında kimyasal anlamda ciddi riskler barındırdığı üzerinde duruluyor. Şimdi bu kanun teklifleri kanunlaştığında, yasalaştığında ya da mevcut düzenlemeler bu elektronik sigaralar için ne söylüyor? Yani onları da kapsayacak bir düzenleme olacak herhalde değil mi? Yani ya ben sigara içmiyorum, elektronik sigara kullanıyorum, kimseye de zarar vermiyorum gibi bir durum olmayacak herhalde.
2: Elbette elektronik sigara konusu biliyorsunuz aslında endüstrinin biraz daha klasik sigaraların tüketiminin azalmasıyla birlikte ürettikleri bir çözüm. Daha az zararlı söylemiyle özellikle pandemide daha az zararlı söylemiyle bunu piyasaya sürdüler. Ve insanlar da hem estetik görünümünden dolayı hem daha duman çıkarmaması, daha az kokusunun olması, aromatik olması gibi bazı sebeplerle elektronik sigarayı tercih ettiler. Bu bir gerçek. Türkiye'de satışı yasak hali hazırda ancak tabii ki yurt dışından getirilebiliyor ve çeşitli yöntemlerle bir şekilde tüketilebiliyor. Ancak ilk başlardaki o daha az zararlı algısının yavaş yavaş değiştiğini görüyoruz. Yeşilay olarak biz iki tane araştırma yaptık bu tütün kontrol politikaları çerçevesinde yaklaşık 7.000 kişiye hem yüz yüze hem dijital ortamdan anketlerle sorduk bu kanun değişikliklerine nasıl bakıyorsunuz diye. Bu biraz önce konuştuğumuz tüm maddelerde aslında %80'in üzerinde bir destekle karşı karşıya geldik. Bu da güzel bir şey, sevindirici bir şey. İnsanlar aslında içseler bile, hatta bu da çok çarpıcı bir şey. Kendim içiyorum diyor ama bırakmak istiyorum diyor, içiyorum diyor ama kapalı alanlarda tüketilmesin diyor. Mesela yani İçenler dahi bu yasayı aslında destekliyorlar. Öyle bir oran gördük. Elektronik sigaraya gelecek olursam da elektronik sigara ile ilgili de insanların bu daha az zararlı algısının kırıldığını görüyoruz. Fikrim yok diyenleri bir kenara koyarsak %80 oranında, yaklaşık %70 %80 bandında insanlar elektronik sigaranın daha az zararlı olduğunu düşünmüyorlar artık. Yani elektronik sigara da en az klasik sigara kadar zararlıdır diyorlar ki bilimsel araştırmalarda artık yeni yeni bunu kanıtlamaya başladılar. Yani daha zararlı olduğunu ya da en az sigara kadar zararlı olduğunu kanıtlamaya başladılar.
0: Tabii yani nereden nereye geldik diyebiliriz. Eskiden işte toplu ulaşımda sigara kullanımı yaygındı. Şehirler arası işte otobüsle, uçakla yolculuk yaptığınızda sigara içiliyordu. Şimdi en azından çok şükür böyle şeylerle karşılaşmıyoruz. İçmeyenler açısından da tabii benim gibi kullanmayanlar için de çok zor bir durum. Çünkü o koku gerçekten sizin de üstünüze siniyor ve rahatsız oluyorsunuz. Yani kullanmasanız bile en azından işte alınan tedbirler biraz bizi rahatlattı. Yeşilay ne yapıyor diye sorayım son olarak size. Yani şimdi bağımlılıklarla mücadele ediyor. Birçok bağımlılık var ama sigara bu noktada öne çıkan herhalde. Tabii ki işte biz de haberleri paylaşıyoruz maalesef. Zaman zaman işte sigara kaynaklı ölümler, sigaranın neden olduğu rahatsızlıklarda da artışlar da yaşanabiliyor ama Yeşilay'ın da bu noktada önemli çalışmaları var. Son birkaç dakikamızda bunları da sizden dinlemek isteriz.
2: Tabii ki. Türkiye'de 3 kişiden biri sigara ürünlerini tüketiyor, yani tütün ürünlerini tüketiyor. Maalesef işte yapılan araştırmalar %34, %30, yani bu bandın altına düşmüyor. Dolayısıyla da ciddi bir sigara sorunumuzun olduğunu, tütün ürünlerinin kullanımı ile ilgili sorunumuz olduğunu söylemek doğru olur. Biz bunların önlenmesiyle ilgili okullarda özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğümüz projelerle önlenmesine dair bir takım farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı dediğimiz program tüm okul düzeylerinde uygulanıyor. Önleme tarafında uyguladığımız başka programlar ve etkinlikler de var. Öte yandan bir kişi sigara kullanmaya başlamışsa, artık bir sigara bağımlılığı söz konusuysa, 115 numaralı hattımızdan bizim YEDAM'ların, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin bir de telefonla danışma hattı var. Oradan destek veriyoruz. Öte yandan yüz yüze olarak 105 merkezimizde, yani 81 ildeki 105 merkezimizde hem alkol, hem madde, hem tütün, hem kumar, hem de dijital bağımlılıklarla ilgili destek veriyoruz. Burada alkol madde tabii birinci sırayı alıyor bizim şu andaki başvurularımızda. Kumar bağımlılığı önemli başvuru alanlarımızdan bir tanesi. Üçüncü sırada da tütün bağımlılığı ile ilgili destek veriyoruz. Hakeza Sağlık Bakanlığı'nın biliyorsunuz sigara bırakma poliklinikleri var. Ve orada da yine sigara bırakmakla ilgili danışmanlık desteği veriliyor. Dolayısıyla biz ücretsiz bir şekilde sigarayı bırakmak isteyenlere Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde alacakları randevularla destek vererek sigara bırakmalarına yardımcı oluyoruz. Bu hizmeti almak isteyenler de 115 numaralı hattan Yeşilay'ı arayabilirler. Yani sigara, evet, bağımlılığı çok yaygın. Nikotin bağımlılığı dediğimiz bağımlılık da hızlı gelişen bir bağımlılık. Ancak bırakması da çok mümkün bir bağımlılık türü. Dolayısıyla da eğer sigara kullanan izleyicilerimiz varsa ücretsiz olarak bu destekleri alabilecekleri kendi illerinde merkezler olduğunu unutmasınlar. Ve başvuru yaparlarsa da hızlıca kendilerine destek verileceğini bilsinler. Bir kader değil, rahatlıkla bırakılabilecek bir şey. Dolayısıyla dünyada da Türkiye'de de milyonlarca bırakan insan var. Kendileri de sigaraya başlamışlarsa, bir şekilde kullanıyorlarsa bu hatları arayarak ve bizden yüz yüze destek alarak sigarayı bırakabilirler diyeyim. Böylelikle tamamlamış olayım.
0: Peki. Yeşilay Akademi Direktörü Hakan Çetin, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katkılarınız için görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler.
0: Önemli bir konu ele aldık konuğumuzla birlikte. Şimdi devam edelim. Bir başka önemli konuya geçelim. Tabii okullar açıldı. Artık neredeyse 2 hafta oldu bu süreç. Geride kaldı ama uyku düzeni henüz sağlanamadı diyebiliriz bazı ailelerden. Bu yönde tabii şikayetler geliyor okulun başlamasıyla birlikte. Çocuklar da ailelerde zorlanabiliyor. Peki nasıl bir metot izlenmeli? Detayları sıradaki haberimizle, daha doğrusu muhabir bağlantımızla sizlere aktaralım. Hilal Coşkun konuyla birlikte bizleri bekliyor.
3: Yaz tatili sona erdi. Öğrenciler için okul sezonu başladı. Yaz tatili boyunca mavi ışığa maruz kalan öğrenciler için yeni bir tanım ortaya çıktı. Dijital jetlag. Peki nedir bu dijital jetlag? Tüm bu soruların cevaplarını psikolog Ayşe Öztürk'ten alacağız. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
3: Hocam dijital jetlag nedir? Ailelere neler tavsiye edersiniz?
4: Dijital jetlag tanımını aslında şöyle yapabiliriz. Çocukların bir anda çok yoğun ekran maruziyetinden sonra

0: okul açılır açılmaz sıfır ekrana düşmesiyle tanımlayabiliriz. Aslında onların da uyku saatlerinin bozulması, değişmesi, okul açılınca tekrardan eski okul dönemi uyku saatlerine dönmeleri onların biyolojik saatlerinde bir şaşmaya sebep oluyor. Aslında temelde okul kapanır kapanmaz velilerde de öğrencilerde de tamamıyla ekran sınırsız özgürleşme gibi bir algı oluyor. Fakat bizlere göre, uzmanlara göre kesinlikle çocukların hayatında ekran tatil dönemine dahil sınırsız olmamalı. Ekranın tamamen olmaması gerçekçi değil. Çünkü birçok araştırmayı, birçok incelemeyi çocuklar ekrandan öğrenebiliyorlar ya da ödevlerini de ekrandan yapabiliyorlar. O nedenle sınırlı ve amacına yönelik kullanımı çocuğa öğretmek aslında tamamen yasaklamaktan veya sınırsız bırakmaktan çok daha kıymetli ve dijital jet lag denilen tanımında gerçekleşmemesi için alınabilecek güzel bir önlem.
1: Hocam peki aileler bu duruma hani yapma etme derken çocuklar agresifleşebiliyor. Bu noktada neler yapmaları gerekiyor?
0: Çocuklar agresifleşir. Neden agresifleşiyorlar? Dediğim gibi bir anda çok yoğun bir sınırsız özgür bir sahadan kısıtlandıkları hem de bazen tamamen ekranın, tabletlerin saklandığı, bilgisayarların kaldırıldığı bir sürece giriyorlar. Biz yetişkinler olarak da böyle keskin bir geçişten rahatsız olabiliriz. O nedenle ekran kullanımı da, uyku saati de kesinlikle okul açılmasına yakın sınırlandırılarak kademeli olarak olması gerekene evrilmeli aslında. Eğer kademeli bir geçiş olursa çocuk da yoğun bir öfke patlaması yaşamayacak ve buna itiraz etmeyecektir.
1: Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, öğrenciler için ne yapılması gerekiyor? Aslında aileleri bir noktada da maruziyetten uyarmış oluyoruz. Dijital jet lag nedir? Bunun tanımını sizler için aktardık diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
2: Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır aylar önce aramızdan ayrıldı ancak geride bıraktığı yüz milyonlarca liralık mirasla gündemde kalmaya devam ediyor. Hani gelen iddialar bu mirasın tamamını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı yönünde ama yeğenleri var Kadir İnanır'ın, özellikle de Levent İnanır bu duruma itiraz ediyor ve ortaya yeni iddialar da attı. İşte ayrıntılar.
3: Al yazmayı çandalına bağladım. Şıkıdıkı mıkıdıkı şıkıdıkı mıkıdıkı oynadım.
2: Ardında bıraktığı 750 milyon liralık dev miras, bitmek bilmeyen tartışmalar, iddialar ve açıklamalar. Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın mirası gündem olmaya devam ediyor. 26 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybeden İnanır'ın vasiyetinin okunması, bazı mirasçılara tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık tarihine ertelenmişti. Sanatçının tüm mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Dayımın irade sorunu var diyen yeğen Levent İnanır'dan yeni açıklamalar geldi. Daha önce Kadir İnanır'ın ağır tedavi sürecinde olduğunu ve ilaç kullandığını belirten Levent İnanır, vasiyetle ilgili iddialarını sürdürdü.
4: Tebligat gitme ulaşmamış bazılarına. O yüzden haklı olarak hakim hanım 17 Aralık'a attı.
2: Levent İnanır vasiyetnamede yer alan şahitler ve tarihlerin de incelenmesi gerektiğini savundu.
5: O iki şahitten biri avukat Bişar Abdi Alınak, diğeri ise eski şoförü. Onlarla da görüşülecek. Biraz mantıklı düşünen bir insan 2015'te yaptığı vasiyeti 2022'de iptal edip aynı saatte yeni bir vasiyet yazarak her şeyini bırakmaz. O vasiyette sadece Jülide Hanım'a bir ev bırakıyorken 2022'de aradan 7 yıl geçtikten sonra bu evi vermekten vazgeçiyor ve yine aynı saatte başka bir vasiyetle her şeyini bırakıyor.
2: Levent İnanır yaptığı açıklamada bu ailenin haklarını sonuna kadar talep edeceğiz dedi. Jülide Kural'a çağrıda bulundu.
5: Hastanede tartıştıklarını çok gördüm. Hasta bakıcılar da, doktorlar da gördü. Biz orada üzüntüden kahrolurken benim şahit olduğum, yalnızca benim gördüğüm olayda Jülide Kural dayımı incitmiştir. Evde yaşanılanları da ayrıca anlattılar bana. Emeği vardır elbet ama çok da yorgunluk vermiştir. Hukuk yoluna gitmeden olur mu? Bu ailenin haklarını sonuna kadar talep edeceğiz. İhtiyaç sahibi yeğenleri var. Sana gereğini yaptı Kadir dayım. Sen de sana yakışanı yap.
2: Büyük bir miras ve tartışmalar. Süreçte son sözü ise yargı söyleyecek.
6: Seni almadan gitmem.
7: Ne olur git.
6: Yarın geleceksin kaleye.
7: Geleceğim. Git.
6: Seni

0: Seviyorum al yazmadım.
1: 2019 yılında Silivri merkezli depremde Avcılar'da bulunan Hacı Tükenmez Camii'nin minaresi hasar almıştı. Sonrasında camide de hasar oluşunca yıkılmasına karar verilmişti. Cami yıkıldı ancak İBB'nin yerine yenisini inşa etmesi gerekiyordu. Aradan 7 yıl geçti ama hala tek bir çivi bile çakılmadı.
2: Hemen Avcılar'ın girişinde tam üniversitenin karşısında depremden dolayı yıkılan Tükenmez Cami'nin temelini de seçimden hemen sonra 2 hafta 3 hafta sonra atacağız. Orada çok güzel bir Avcılar girişini yapacağız size.
3: 7 yıl önce burada bir cami vardı. Bugünse geriye sadece İBB'nin çevrelediği boş bir alan ve proje görselleri kaldı. Avcılar'da D100 Karayolu'nun hemen yanındaki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin 26 Eylül 2019'daki 5,8'lik depremde minaresi hasar gördü. Karot örneklerinin ardından ağır hasarlı olduğu belirlendi. Belediye meclisinin kararıyla cami yıkıldı. Yıkım hızla gerçekleşti ancak caminin yeniden yapımında aynı hız görülmedi. Yıllar birbirini kovaladı. Caminin seçimden sonra yapılacağı söylendi. Ama o seçimin üzerinden çok uzun zaman geçti. Bugün takvimler 2026 yılını gösteriyor. Caminin yıkılmasının üzerinden tam 7 yıl geçti. Alanın çevresinde İBB'nin Hacı Ahmet Tükenmez Camii inşaatı yazıları da duruyor. Projenin nasıl görüneceğini anlatan maket fotoğraflarda. Ama ortada cami de yok şantiyede. Kısacası başlamış hiçbir inşaat bulunmuyor.
4: Buradaki cami yapın. Yapın abi, ne diyeyim yani.
5: Vatandaş
4: bekliyor yani. Fıstıklı camimiz vardı. Tam E5'in yanında. Fıstıklı. Yapın abi.
3: Bölgede yaşayanların tepkisi de tam olarak bu. Yıkılan caminin yerine yenisinin yapılmasını bekliyorlar. Üstelik beklenti birkaç aylık da değil.
6: Yapılmadı ama herhalde belediye takip ediyor. Herhalde 5-6 yıl geçmiştir. Yani normalde herkes alışık yani. Olması gereken bir şey. Zannediyorum bir de tahsis etmişler. Bu şekilde de devam eder. Yapılır da herhalde zannediyorum aşırı sırası.
3: İBB camiyi yıktı. Yeniden yapacağını açıkladı. Alanın etrafına inşaat yazıları asıldı. Dönemin başkanı İmamoğlu seçimden sonra dedi ama 7 yılın sonunda Avcılar'da değişmeyen tek şey caminin hala yapılmamış olması. Şimdi bölge halkı sözünü tutmayan İBB'den sözünü artık tutabileceği bir tarih bekliyor.
1: Yine İstanbul'da Eyüp Sultan'da da İSKİ'nin altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi. Büyük bir patlama yaşandı. Etrafa gaz kokusu yayıldı. Vatandaşlar panik yaşadı.
7: İSKİ'nin kazası korkuttu. Anaerter'de doğalgaz borusu delinince ekipler alarma geçti. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.
8: Ses ve kokuyla uyandık, baktık ve gerçekten çok yani yoğun bir koku vardı. Çalışma sırasında galiba kepçe vurmuş, doğalgaz borusunu patlattı. Bütün müşterilerimiz dışarı çıkardılar.
7: Eyüp Sultan Bulvarı'nda altyapı çalışması sırasında korku dolu anlar yaşandı. İSKİ ekiplerinin yürüttüğü çalışma, iş makinesi anaerterde bulunan doğalgaz borusuna zarar verdi.
8: Hani İstanbul daha sakinken yazın yapılabilecek şeylerin bu durumda daha yoğun, daha kış zamanda yapılması gerçekten insanı mağdur etti. Trafik yoğunluğu yaşanıyor, kavgalar oluyor. Bizim açımızdan da müşteriler biraz daha az gelmeye başladı.
7: Önce büyük bir patlama sesi duyuldu. Ardından çevreye yoğun gaz kokusu yayıldı.
9: Doğalgaz ekibi geldi. Şu anda sanırım 1-2 saate doğalgazın yapılacağı söylendi. Şu anda doğalgazımız çalışmıyor. Aynen, çalışmadan kaynaklı kepçe arkadaş sanırım yanlışlıkla patlatma durumu oldu. O da ana hat gelmiş.
7: Panik yaşayan vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılırken olay yerine polis, itfaiye ve İKTAŞ ekipleri sevk edildi. İKTAŞ ekipleri doğalgaz akışını keserek bölgede güvenlik önlemi aldı. Hasar gören borunun onarılması için çalışma başlatılırken olay nedeniyle çevredeki iş yerleri de mağdur oldu.
1: Bir dolandırıcılık haberi ama buradaki dolandırıcılar biraz daha farklı, romantikler. Dolandıracakları mağdurlarla duygusal bağ kuruyorlar, evlilik vaadiyle kandırıp dolandırıyorlar.

0: Defteri
1: arkadaşımın başına geldi.
2: Ne oldu?
1: Mesela arkadaşımı dolandırdılar. İmam üstünden para atmalar falan. Oturalım hani evlilik muhabbetinden falan. Yani nereden baksan 15-16 bin lira yakın para. Veya bundan sonra telefonları kapattılar, numara değiştirdiler. Yani çoğu benim arkadaşımın canını yaktılar. Biz de Allah'a havale ettik.
3: Önce profilinizi tanıyorlar, sonra hayatınıza giriyorlar. Sosyal medyada bıraktığınız her iz dolandırıcılar için bir veriye dönüşüyor.
4: Aşk tuzağının ilk durağı sosyal medya. Dolandırıcılar hedeflerindeki kişinin beğenilerinden takip ettiklerine, dinledikleri müzikten gittikleri mekana kadar her veriyi tarıyor, ardından da tıpkı hayalindeki kişiymiş gibi iletişime geçiyor.
3: İlk aşamada para istemiyorlar, güven kazandıktan sonra ise birlikte bir gelecek kuralım sözleriyle yatırım ve para talebi geliyor.
5: Bu dolandırıcılığı yapan kişiler yurt dışı kaynaklı, yani yurt dışında yaşayan kişiler de olabiliyor. Ya da siz bir kadınla konuştuğunuzu zannederken karşınızda erkek sizinle de konuşuyor olabilir. Bu durumda kişiler faili meçhul olup dolandırıcılık dosyalarında takipsizlikle de karşılaşabilirsiniz.
4: Evleneceğiz, çok mutlu olacağız, birlikte bir gelecek kuracağız. Ancak bana 100 bin lira verirsen, işte evlilik vaadiyle dolandırma tam olarak böyle başlıyor.
5: Borcum var diyerek alabiliyor veya yeni bir ev alacağım ya da senin paranı yatırım amacıyla daha da katlatacağım deyip paralar isteyebiliyor. Burada karşı taraf kredi çekebiliyor, nakit avans çekebiliyor. Ama öncelikle bu nakit avansı ve krediyi çekenler şunu bilsin ki bankayla olan borcunuz şahsidir. Üçüncü kişileri ilgilendirmez. O yüzden çeken kişi siz olduğunuz için ve daha sonradan bankaya zamanında bu paraları ödemediğinizde icra takibiyle, dosya masraflarıyla, karşı vekalet ücretiyle de daha da katlanarak bir borçla karşılaşacağınızı unutmayın.
3: Dolandırıcılar kimi zaman para vermeye ikna edemedikleri hedeflerine şantaj ve tehditle yaklaşıyor.
5: Uygulamalar üzerinden mesajlaşıyorsak, telefon görüşmeleri yapıyorsak, görüntülü konuşuyorsak açık seçik fotoğraf vermemeye dikkat edelim. Eğer görüntümüzü veriyorsak da bunun yapay zeka ile oluşturulup şantaj, tehdit, hakaret, tehdit gibi suçlarla karşılaşacağımızı da bilelim.
3: Mağduriyet halinde deliller büyük önem taşıyor.
4: Banka dekontları, sosyal medya yazışmaları, telefon numaraları ve kamera kayıtları kanıt olarak saklanmalı. Para elden verildiyse ispat süreci daha da zorlaşabilir.
5: Bu işlemler başından sonuna kadar nasıl ilerlediyse HTS kayıtları, telefon numaraları, banka kayıtları, WhatsApp konuşmaları, bunun haricinde gittikleri yerlere ait kamera görüntüleri de önemli delil teşkil ediyor.
3: Yüz yüze görüşmeden, hatta görüşme olsa dahi evlilik vaadini öne süren kimseye para gönderilmemeli, özel bilgilerse paylaşılmamalı.
6: İnsanların duygularını sömürmek çok yanlış. Olmaması gereken şeyler, insanların da buna kanmaması lazım.
7: Ha niye para vereceksin? Zaten seninle evlenmek isteyen insan hayatını kolaylaştırır. Senin hayatını zorlaştırmaz ki. Para da istemez zaten.
2: Çok doğru.
7: Yani bu kadar.
2: Teşekkür ederiz.
8: Haberde son konuşan hanımefendinin duygu ve düşüncelerine biz de hem ben hem de Recep ekibimiz katılıyoruz diyelim. Böylece moderatör hafta sonunu noktalayalım ama haber maratonu saat başında 24 ekranlarında devam edecek. Görüşmek üzere.

temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan

0: Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrına.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Skoda Epiq ve Piik sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu, Otomekanika Frankfurt Fuarı'ndan görüntüler yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, bugün 12.15'te 24'te.

0: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla seninle.

0: okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin. İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Doçent Doktor Mesut Koçak. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Arif Nihat Asya'nın naatinde yüreklerden taşsın yine imanlar. Naatini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar diye çağırdığı Sinan'dır o. Mimarbaşı Sinan Ağa'dır. Belki de 50 yıllık hizmet hayatına nasıl olup da 400'e yakın eser sığdırdığının esrarıdır bu mısralar. Yüreklerden taşsın yine imanlar. ...1489 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğdu. Devşirme zamanında İstanbul'a getirildiğinde Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere Acemi Ocağı'na yerleştirildi. Burada 7 yıl eğitim aldıktan sonra yeteneğine bağlı olarak köprücüler sınıfına alındı. Bu andan itibaren de İstanbul'un en önemli ustalarıyla çalışma ve ders alma şansı yakaladı. Ancak sanat tarihçilerine göre Mimar Sinan'ın yeteneğini geliştiren en önemli unsur çıktığı seferlerde görüp incelediği sanat eserleriydi. İstanbul'dan Edirne'ye, Diyarbakır'a, Anadolu'nun nice şehrine, kasabasına, Rumeli'ne, Balkanlara, Mekke'ye, Medine'ye gitseniz, oralarda bir külliye, bir medrese, cami, darüşşifa, bir imaret, bir kemer, köprü görürsünüz. Her nasılsa, sadelikle ihtişamı aynı anda taşıyabilmektedir bu yapı. Bağırmadan konuşur. Kim olduğunu söyler. Ben, Mimarbaşı Koca Sinan Ağa'yım, der. Kanuni, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde toplamda 50 yıl hizmete 365 eser sığdırır. Süleymaniye Camii'nin eski ağalar kapısının karşı köşesinde, yol ayrımında üçgen bir alanda, 6 sütunlu, üstü örtülü ve etrafı açık türbede istirahatine çekilir. Türbesini de ölümünden kısa bir süre önce kendisi yapmıştır.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu haftanın Kırmızı Halı konukları yapımcı ve yönetmen Göksel Gülensoy'la sanatçı Mansur Arç. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Gündemin ilk sırasında fon soruşturması var. Yeni gelişmeler yaşanıyor. Başsavcılık fonların kuruluşundan tasfiye sürecine kadar yatırımcıların tüm hareketlerini istedi. Özellikle son 3 ay üzerinde duruluyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına dair kapsamlı incelemeler yapılacak. Fonlardaki para hareketlerine ilişkin kritik bir adım daha atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere gönderdi. Başsavcılık soruşturma dosyasında yer alan 7 şirkete ait fonların yatırımcı ve işlem kayıtlarını istedi. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetlerle bağlantılı fonlar incelemeye alındı. Savcılık fonların kuruluşundan SPK tarafından alınan tasfiye kararlarına kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı tüm hareketlerin ortaya çıkarılmasını istedi. Yatırımcıların alım-satım işlemleri, bu işlemlerin TL karşılıkları, katılma payı değerleri, pay oranları ve hesaplardaki bakiyeler dosyaya girecek. Böylece fonlara kimlerin ne zaman girdiği ve hangi tarihlerde çıkış yaptığı ayrıntılı biçimde ortaya konulacak. Yatırımcı hareketlerinin soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Manisa Turgutlu'da yaşanan saldırı geçtiğimiz hafta çok konuşmuştuk. Okul yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Lise yakınında öğrencilere alt tüfeğiyle ateş açarak 11 öğrencinin yaralanmasına neden olan 15 yaşındaki şüphelinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Sanıkların ifade işlemlerinin ardından 7 şüpheliyle ilgili tutuklama kararı verildi. Tutuklananlar arasında saldırganla birlikte annesi, babası, dedesi, fişekleri satın aldığı belirtilen ağ bayi işletmesinin sahibi de yer alıyor. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A milli futbol takımımız Uluslar Ligi A grubu ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı ağırladı. Maalesef maçı 1-0 kaybettik. A milli takım 35 bin seyirci kapasiteli Kocaeli stadında oynanan maçta Fransa ile karşı karşıya geldi. Maçı Mbappe'nin golüyle Fransa 1-0 kazandı. Maçın golünü atan Mbappe ikinci yarıda 55. dakikada golden hemen sonra sakatlanarak oyundan çıktı. A milli takımda ise kırmızı kart gören kaleci Uğurcan Çakır İtalya maçında forma giyemeyecek. Dünya Kupası'na erken vedanın ardından ilk kez sahaya çıktı A milli futbol takımımız. Eksiklerimiz vardı. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız gibi isimler yoktu. Orkun Kökçü yoktu. Konuk Fransa'da ise Zinedine Zidane heyecanı yaşandı. Fransızların efsanesi teknik direktör olarak milli takımın başında ilk maçıydı bu. 14 yıllık Deschamps döneminin ardından ilk sınavını Türkiye'ye karşı verdi Zinedine Zidane. Bu sonucun ardından Fransa UEFA Uluslar A Ligi'nde 3 puanla gruba başlamış oldu. Türkiye ise ilk haftayı puansız tamamladı. Bir sonraki maçımız pazartesi günü. Hemen 2 gün sonra Bursa'da İtalya'yı konuk edeceğiz. Fransa'da aynı gün Belçika deplasmanında puan mücadelesi verecek.

0: İş dünyasının en önemli buluşmalarından biri Müsiat Expo 21. kez kapılarını açmıştı. Etkinlik devam ediyor, heyetler katılıyor, yurt dışından da geniş çaplı bir katılım söz konusu. Bu önemli organizasyona ilişkin detayları muhabir arkadaşımız Neslişah Yumak bizlere aktaracak. Sözü de hemen ona bırakalım ki arkasında da Akıncı'yı görüyoruz. Yine gururlanıyoruz.
1: Kahraman Poyrazoğlu küresel ticaretin kalbi 4 gün boyunca İstanbul'da, Türkiye'de attı. Müsiat Expo 2026 kapılarını geçtiğimiz günlerde açtı. Bugün son günündeyiz. Fakat sadece Türkiye'den değil dünyanın da dört bir yanından yoğun bir katılımla gerçekleşti bu organizasyon. Son günündeyiz dediğimiz gibi. Kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'dan ben yine atmosferi göstermesini rica edeceğim. Fakat ticaret konusunda son dönemde Türkiye 100 yılı vizyonuyla atılmış olan önemli adımlar neydi? Savunma sanayi. İçindeki ticari konumumuzdu. Artık kendi savunma sanayi ürünlerimizi üretiyoruz. Yurt dışına da ihraç etmeye başladık. Müsiat 2026'da da bu ürünleri görmek mümkün. Kameraman arkadaşım Fatih Coşkun ekranlarınıza getiriyor hemen. Şu an Baykar standının önündeyiz. Bayraktar Akıncı ekranlarınıza geliyor. Burada tabii ki bir simülasyon şeklinde maketini görüyorsunuz. Fakat Türkiye'nin ticaret adımlarında son dönemde atmış olduğu asıl önemli noktalar savunma sanayisinde. Elbette ki inşaat sanayisinde, küresel sanayide ve ticarette çok önemli adımlarımız var fakat son dönemlerde yine savunma sanayisinde atmış olduğumuz adımlarda tüm dünyada konuşuldu ki bunu da NATO zamanında görmek mümkün. Yine Türkiye'nin almış olduğu adımlar, yapmış olduğu yatırımlar ve çalışmalarda da önemli bir rol oynuyordu. Baykar grubu elbette ki savunma sanayisindeki İHA'ları ve SİHA'larını da yine son dönemde Türkiye'nin adıyla beraber dünyada görmek mümkündü. Şimdi Müsiat Expo 2026 dedik. 4 gün süren bir etkinlikten bahsettik. Bugün 4. günündeyiz. 21.si gerçekleşiyor bu Müsiat Expo'nun ve kapılarını ziyaretçilerini açtı. Bugün son kez açıldı. Bu yıl için son kez açılan bir kapıdan bahsediyoruz. 23 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde başlayan bir etkinlik hem Türkiye'nin dört bir yanından hem de küresel camiadan devlet büyüklerinin de kapılarını açmış ve burada bir araya getirmiş büyük bir etkinlikten bahsediyoruz. Küresel ticaret için atılmış olan önemli adımlar, işte anlaşmalar yine İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Oldu. Gıdadan, tarımdan, makine endüstrisinden, savunma sanayisine kadar birçok alan yine buradaydı. Tekstili de içine koymak gerekiyor. Lojistiği, her birini buraya koymamız gerekiyor. Şimdi yine Fatih ile beraber Bayraktar TB3'ün yanındayken de bu konudan bahsetmek istiyorum. Ne demiştik? Savunma sanayisindeki ticarette atmış olduğumuz adımlar. Dünyaya ihraç edilen ürünlerden bahsediyoruz. Gördüğünüz ürünler, evet maketleri olabilir ama eskiden yapmış olduğum yayınlara dayanarak söyleyeceğim. Her birini yakından görme fırsatını elde etmiş biri olarak savunma sanayisine yapmış olduğumuz çalışmaları fuarlarda görmüş biri olarak söyleyebilirim ki bu ürünlerin her birini yapan Türk mühendisler var, Türk mimarlar var. Türk Endüstri Mühendisleri var. İşte o çocukların yapmış olduğu eserler şu an dünyaya tanıtılıyor. Dünyaya ihraç edilen ürünler yine burada ticaretin kalbinde atmış oluyor. Şimdi Fatih ile beraber diğer alana doğru da devam edelim yine. 4 gün süren bir etkinlikten bahsediyoruz. Küresel ticaretin kalbinin İstanbul'da attığını aktarmıştık sizlere. Niye İstanbul diyoruz? Artık dünyanın merkezi konumuna gelmiş bir ekonomiden ve ticaret ağından bahsediyoruz. İşte bu kapsamda da Müsiat Expo 2026 önemli bir yer alıyordu. Bu kapsamda da sadece Türkiye'nin içerisindeki ticaret ağları değil, dünyaya açılan küresel bir kapı olma mekanizmasının içerisine dahil oluyor. Sadece savunma sanayi değil. Ne demiştik? Lojistiği gördük, inşaat sektörünü gördük, keza onunla beraber tekstil sektörünü gördük, her birini gördük ve onlar da yine buradaki yerini aldılar. Ama Fatih ile beraber bu alana doğru gidelim. Baktığınızda sadece onu görmüyoruz. Şu an inşaat alanında yine kullanılan ürünlerin olduğu buradaki standlar var. Bunların her biri yine sadece ne demiştik? Savunma sanayisinde değil. Türkiye'de kullanılan her bir teknolojinin, her bir inşaat sektöründeki alanında yine burada olduğunu ve burada diğer paydaşlarla, diğer şirketlerle eşdeğer bir noktada dünyaya tanıtıldığını görüyoruz. Sadece Türkiye'deki ticaretle uğraşan insanlar değil, dünyanın dört bir yanından gelen küresel faaliyetleri de yine Müsiat Expo 2026'da görmek mümkün. Dünyanın her bir yerinden gelen ve Türkiye'de ticaretini devam ettirmek isteyen, Türkiye'deki yerli ve milli ürünleri almak isteyen yatırımcılar, inşaatçılar ya da lojistik şirketleri yine bu noktaya geliyorlar. Şu an ekranlarınızda geliyor. Yine Türkiye'de yapılmış olan inşaat alanlarından birini görüyoruz. Yine burada yapılmış

0: olan Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen insanların inşaat alanındaki noktalarda, standlarda da görmeleri mümkün. Devam edelim yine. Birçok alandan, birçok açıklamadan bahsediyoruz aslında. Ne demiştik? Savunma sanayiyi gösterdik. Demin inşaatların içerisinde kullanılan materyalleri gösterdik. Evleri, yapıları gösterdik. Yine devam ettiğimizde alan alan devam ediyor şu anda. Radyatörler var burada. Yani kapılar var, malzemeler var. Ahşap, ki Türkiye'ye baktığınızda yine ahşap açısından, ağaç açısından, orman açısından da çok verimli bir memleketten bahsediyoruz. Yine burada da inşaatlarda kullanılabilecek dolap kapaklarını görüyorsunuz. Sanayide kullanılacak ağaçların da yine burada ardından kullanılan dolap kapaklarını, yine yerli ve milli üretimleri burada görmek mümkün. Şimdi devam edelim. Niye Müsiyat Expo önemli dedik? Türkiye'de aslında ticaret açısından son 20 yılda atılmış olan önemli adımlar var. Kendi ürünlerimizi artık yapıyoruz. Bu bize yetiyor, evet. Ama artık bunları ihraç edebilecek noktaya geldik. Bu ürünlerin her birini biz kendi pazarımıza yapıyoruz, satıyoruz. Ama artık bir adım öteye taşıyarak küresel piyasada da satış yapmaya başladığımız bir dönemin içerisine girdik. Müsiyat'ta da yine bunu görmüş olduk. Son olarak şunu da ekleyelim hemen. Bugün saat 14 itibariyle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da buraya gelmesi ve katılması öngörülüyor. Onun da süreç içerisinde gelip gelmeyeceğini de ekranlarınıza getirmiş olacağız. Bu bilgiyi de vermiş olalım diyelim. Bugün son kez kapılarını açtı. Bugün saat 18'e kadar da fuar alanının kapılarını açık tutması bekleniyor diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'la sizlere aktardık diyelim. Sözü buradan size, stüdyoya bırakalım Kahraman Poyrazoğlu.
1: Kolaylıklar dileyelim biz de ekibimize ve Afyonkarahisar'a götüreceğiz sizleri. Çok önemli bir gastronomi buluşmasını önümüzdeki günlerde ev sahipliği yapacak Afyon. Bakalım detaylara.
2: Termalin, mermerin, zaferin ve lezzetin başkenti Afyonkarahisar'a bu yıl 2-3-4 Ekim 2026 tarihlerinde gastronomi festivalimize herkesi bekliyoruz.
3: Dünyanın en büyük Anadolu sofrası Afyonkarahisar'da kuruldu. Dünya rekoru için geri sayıma başlandı.
4: Ama sucuğumuz biraz daha yağlıysa yağ koymak zorunda değilsiniz.
3: Gastronomi dünyası Afyonkarahisar'da bir araya gelecek. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek şef ve konuklar, yurt dışındansa 21 ülkeden 53 şef ve konuk, Gastro Afyon'da düzenlenen lezzet şölenine katılım sağlayacak.
5: Allah'a hamdolsun, Rabbime şükürler olsun.
3: Festival Anadolu'nun köklü mutfak kültürünü, yerel üreticilerini, gastronomi profesyonellerini ve dünyanın farklı noktalarından gelecek şefleri aynı çatı altında buluşturacak. Etkinlik çok özel bir organizasyona da sahne olacak. Gastro Afyon'da dünya rekoru kırılacak.
2: Son iki yıldır Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başardık gastronomi festivallerimizde. Bu yılda yine 81 metre çapında, 257 metre uzunluğunda bir sofra kuruluyor. 81 ilin yemekleri bu sofrada buluşacak.
3: Geleneksel mutfak kültürünün önemli taşıyıcılarından ev hanımları da yöresel yemek yarışmalarıyla festivalde yerini alacak. Çocuklara yönelik gastronomi etkinlikleri, konserler, sahne programları ve özel organizasyonlarla Afyonkarahisar 3 gün boyunca yaşayan büyük bir gastronomi merkezine dönüşecek.
1: Gelişmelerle karşınızdaydık. Hoşça kalın.

ya insanlık kontrol edemeyeceği kadar güçlü bir zeka yaratıyorsa, bilim dünyasında alarm veren açıklamalar, acil kapatma düğmesi tartışmaları ne anlama geliyor? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta yapay zeka gerçekten kontrolden çıkabilir mi sorusuna cevap arıyor. Birbiriyle haberleşen binlerce yapay zeka ajanı, yalnızca cevap vermeyen, planlayan, kod yazan, öğrenen ve harekete geçen makineler. Peki gerçekten sona mı yaklaşıyoruz? Yoksa bizi birileri korkutmaya mı çalışıyor? Çünkü perde arkasında başka bir yarış var. ABD, Çin ve teknoloji devleri. Bilimin, korkunun ve küresel güç savaşının kesiştiği yerde yapay zekanın değil, insanlığın geleceğini tartışıyoruz. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Berk Üstündağ'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te. Karpen, mevsim.

8. etaptan herkese merhaba. Hepinize güzel bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz sevgili seyirciler. Sizleri öncelikle Almanya'ya götüreceğim. Biliyorsunuz otomekanika birçok yerde yapılan sektör için önemli fuarlardan bir tanesi. Bakalım otomekanika Frankfurt'ta neler var?

0: Dünyanın en büyük yedek parça, satış sonrası hizmetler ve teknoloji fuarı Otomekanika için Frankfurt'a geldik. Burada dünyanın dört bir tarafından gelen üreticiler parçalarını, hizmetlerini tanıtmaya devam ediyor. Biz de fuarı sizler için gezeceğiz ve tabii ki 8. etap mikrofonunu yetkililere uzatacağız. Bakalım neler söyleyecekler. Evet, şimdi Otomekanika Frankfurt başlıyor. Otomotiv satış sonrası sektörünün dünyadaki en büyük buluşmalarından Otomekanika Frankfurt 2026 Almanya'da gerçekleştirildi. 8-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuar 173 ülkeden 112 bini aşkın sektör profesyonelini ağırladı. Yaklaşık 4400 katılımcı şirket yedek parçadan servis ekipmanlarına, elektrikli araç teknolojilerinden dijital çözümlere kadar en yeni ürünlerini sergiledi. Fuarın ana gündemini yapay zeka, araç verilerine erişim, bağlantılı teknolojiler, yazılım tanımlı araçlar ve sürdürülebilir onarım çözümleri oluşturdu. Yeni nesil arıza tespit sistemleri, uzaktan teşhis uygulamaları ve yapay zeka destekli servis ekipmanları, bakım ve onarım süreçlerinin giderek daha hızlı ve verimli hale geleceğini gösterdi. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte batarya, elektrik motoru ve güç elektroniği bileşenlerinin onarımı da sektörün yeni çalışma alanları arasında öne çıktı. Parçaların yenilenerek yeniden kullanılması ve ürün ömrünün uzatılması, döngüsel ekonominin otomotiv sektöründeki önemini bir kez daha ortaya koydu. Sevgili seyirciler, Otomekanika biliyorsunuz çok önemli bir fuar ve yanımızda da yine önemli bir isim var bu fuar için. ZDF'in Türkiye temsilcisi Selim Aydınlıoğlu bizlerle beraber. Öncelikle bu güzel davet için teşekkür ediyoruz.
1: Hoş geldiniz. Sağ olun, ayaklarınıza
0: sağ olun. Sayenizde bu güzel fuarı ziyaret etme şansını yakaladık. Birçok bilgiye de eriştik. Şimdi şöyle başlayalım. ZDF özellikle nedir? İlk aklımıza gelen tabii ki bizim şanzıman ama aslında o kadar değil. Kapsamlı bir markadan bahsediyoruz. ZDF bünyesinde neler var ve son dönemdeki bu birleşmelerde hangi markalar ZDF bünyesine katıldı?
1: Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Şöyle başlayayım sorunuza. Dediğinizde haklısınız. ZDF esasında daha çok şanzıman olarak bilinir ama şanzıman ve aktarma organları diyelim. Bu şanzımanın içerisinde tabii aktarma organları içerisinde aks da var. Uzun yıllar faaliyetlerini bu alanda yoğunlaştıran bir firma. Zaten 112 yıllık da bir geçmişi var. İlerleyen dönemlerde işte direksiyon sistemlerinin bir parçası olarak ön takım ihtiyacı oluyor. Bir lenförder satın alması oluyor. Sonra şanzımanın biliyorsunuz çıkışında kullanılan debriyaj sistemleri var. Bir zak satın alması, amortisör tarafının satın alması oluyor. En yakında ya da son 10 yılda söyleyebileceğimiz TRW ki fren sistemlerinde OE expertise, OE uzmanlığı olan bir firmanın satın alması oluyor 2015 sonu 2016 başında. En sonunda da 2021 yılında da ağır vasıta

0: Da çözüm ortağı olabilmek için de VAPCO satın almasını gerçekleştiriyor. Yıllardır bilinen aktarma organlığı uzmanlığı zaten orada duruyor. Ama bunun üzerine fren, ön takım, bizim şasi komponenti dediğimiz ön takım amortisör, debriyajın destekleyicisi olan klaç kısmına giriyor ve onunla beraber de son yıllarda hayatımıza giren software ve dijital çözümlere de adım atmış durumda.
1: Peki nasıl bir büyüklüğe ulaştı son yıllarda? Bu kadar birleşmeden sonra pazarda oldukça kapsamlı bir hizmet ağına kavuştu.
0: Evet, evet. Yani şimdi Zedef Global'de 35-40 milyar euro arasında değişen bir ciroya var. Bunu genel söylüyorum çünkü daha henüz 2026'nın sonuçları açıklanmadı. Bu gerçekten önemli bir seviye. Ama biz içinde bulunduğumuz aftermarket tarafına bakarsak da bizim de yaklaşık 4,5-5 milyar euro arasında bir ağırlığımız var pazarda.
1: Türkiye'de ciro son 10 yılda nereden nereye geldi?
0: Türkiye'deki ciro biraz agresif büyüdük açık konuşmak gerekirse. Son 10 yılda her yıl ortalama euro bazında %16 büyüdük. Hani bilmiyorum rakam vermek ne kadar doğru ama şu anda yaklaşık 250 milyon euro civarında bir ciroya ulaştık.
1: Biraz da iş ortaklarınızdan bahseder misiniz? Pazarda hangi iş ortaklarıyla çalışıyorsunuz? Biraz da tabii ki hangi markalara da hizmet ettiğinizi söylerseniz kafalarda daha iyi oturacaktır. Zedef nerelerde bulunuyor, anladım. Hangi ürünlerde bulunuyor?
0: Şimdi şöyle, tabii ben size şöyle söyleyeyim. Zaten otomobil, iş makineleri, ağır vasıta, denizcilik sektörü, demir yolları, rüzgar türbinleri, tarım makinaları, bunlar şu an ilk aklıma gelenler. İşte makine tezgahlarında ufak rediktörlerimiz var. Kendi alanımıza gelirsek de biz daha çok nerede yer alıyoruz ya da son tüketici bizi nerelerde daha rahat bulabilir? Bu bir, eğer otomobil sahibi ise otomatik şanzımanda çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Zedef bir lider. Yani bir teknoloji geliştiren ve marka olarak da verirsek işte BMW'nun büyük bir ağırlığı bizim şanzımanlarımız oluşuyor. Onun dışında Land Rover, Chrysler'de varız, Honda'da varız. Yani aracın önden çekişli ya da arkadan çekişli olması çok fark etmiyor.
1: Şimdi bu strateji dahilinde sizin bölümlere ayırdığınız bazı konular var. ProTech, ProManager, ProAcademy ve ProDiagnostics diye. Bir de yine önemli bir konu, Remanufacturing.
0: Evet.
1: Bu başlıkları biraz açar mısınız? Neler sağlıyorsunuz?
0: Önce müsaade ederseniz remanufacturing'den başlayayım. Şimdi esasında Zedef bunu çok uzun yıllardır yapıyor. Ben de bundan herhalde bir 10 yıl evvel Zedef'e katıldığımda ilk şanzıman remanufacturing'ini Friedrichshafen'daki merkezimizde görmüştüm. Sonra bunun aynısını Türkiye'de yapabilir miyiz diye düşündük ve ilk uygulamamızı şanzımanda yaptık ve uzun yıllarda şanzıman yeniden üretimi yapıyoruz. Bunun avantajı ne oluyor? Özellikle ister otomobil kullanıcısı olun, bu bir otomobil şanzımanı bu arada ya da onun kesidi, ya da bir ağır vasıta kullanıcısı olun. Bizim şu anki sloganımızla nasıl ulaşıyor? İngilizce'de maximizing uptime diyoruz. Esasında operasyon süresini, kesintisiz operasyon süresini maksimize etmek. Düşünün ki bir kamyon sahibisiniz ya da bir şehirler arası, ya şehir içi bir otobüs sahibisiniz. Şanzımanınızda bir arıza var. Olabilir ve biliyorsunuz bizim ülkemizde de çok ağır koşullarda çalışılıyor. Böyle bir durumda aracınızın şanzımanının tamir görmesi ne kadar hızlı yaparsanız yapın uzman ellerden 2 günden önce çıkmaz. Bu da sizin 2 gün çalışmaması demek. Ama remanufacturing'de şöyle bir şansınız oluyor. Reman yapılmış hazır sıfırla aynı kalitede ve sıfırla aynı kalite şartlarına sahip ürünler bizim raflarımızda ya da iş ortaklarımızın rafında duruyor. Siz araç sahibi olarak şu opsiyona sahipsiniz. İsterseniz aracınızı şanzımanınızı tamir ederiz ama isterseniz siz arızalı şanzımanınızı bize core unit olarak verin. Biz size rafımızdan reman edilmesi verin ve bu o zaman aynı günde çıkıp işinize devam edebiliyorsunuz. Biz biraz daha stratejimizi artık kendi merkez servislerimizle onarım hizmeti vermek yerine yeni networkler kurmak peşindeyiz ve otomobil tarafında bu ProTech konseptinde yetkilendirilmiş servisler üzerine çalışıyoruz. Ağır vasıta tarafında da ProService ismiyle çalışıyoruz. Şu anda ProService tarafında 135 kadar noktaya ulaştık. Bir araç sahada çalışırken henüz arızalanmadan üzerine bizim ki siz ziyaretinizde gördünüz üzerine koyabileceğimiz ek ürünlerimizle o aracın uzaktan verdiği sinyallerle arızalarını önden tahmin edip ona önümüzdeki en yakın sürede ve en yakın çapta bir iş ortağına iş emri açıp randevusunu alıp O oraya gitmeden bir distribütörümüze o siparişi sipariş ettirip o parça daha araç oraya gitmeden parçayı orada hazır edip ve o oraya girdiği zaman belki de çok hızlı bir şekilde çıkmasını sağlamak.
1: Son kısımda da diagnostik kısmına evet. değinmek istiyorum. Yeni geliştirdiğiniz cihazda artık tüm markalara hizmet evet. verebiliyorsunuz. Evet.

0: Oradaki arızaları tespit edebiliyorsunuz. Bu biraz da aslında piyasadaki yetkili servise gitmek zorundasın söylemini de kırıyor. Ama siz aynı zamanda orijinal ekipman olarak da markalara ürün veriyorsunuz. Burada bir çelişki yaratmayacak mı? Sizin adınıza bir sıkıntı olmayacak mı? Kullanıcılar bunu nasıl kullanacak?
1: Ya şimdi esası biliyorsunuz garanti uygulamaları yasalarla açık. Yani orada tarif edildiği gibi onaylı parça kullanırsanız, bakımlarını doğru zamanda yaptırırsanız normal şartlarda aracın garantisinin ortadan kalkmaması lazım. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Benzer durumda biz de karşı karşıyayız. Çünkü diyelim ki bu şanzıman şu anda gerçek bir şanzıman değil ama bu şanzıman ya da yani bir BMW şanzımanı olabilir ya da bir tane diyelim ki 12 metre bir otobüsün şanzımanı da olabilir. O şanzımana da aracın sahibi dışarıda bir bakım yaptırabilir. Aynı şekilde bizde hala bir OEM sorumluluğumuz var. Biz de ona şunu diyemeyiz. Yani sen yetkisiz bir servise gitmişsin. Yetkisiz servise gitmiş ama doğru bir bakımı yaptıysa biz o ürünün arkasında durmak zorundayız. Dolayısıyla ben bunun komple bir kayıp olduğunu düşünmüyorum. Burada pazar bir yerde dengelenecektir ve bence bütün firmaların biz de dahil her zaman son kullanıcının kazancını gözetiyor olmamız lazım. Çünkü hayat orada, gelecek orada, son kullanıcıyı memnun edemezsek biz, herhangi bir OEM, herhangi bir rakibimiz bu hikaye çok uzun sürmez.
0: Şanzıman yağının gerçekte ömrü var mıdır? Ne kadar sürede değiştirilmelidir? İçeride herhangi bir problem olup olmadığı nasıl anlaşılır?
1: Özellikle Türkiye gibi nemin yüksek olduğu, hava sıcaklıklarının sürekli değiştiği, trafik yoğunluğunun çok yüksek olduğu ülkelerde bizim tavsiyemiz 100 bin kilometreyi geçirmemeleri, en kötü ihtimalle 100 bin kilometrede bu yağın kontrolünü yapmaları. Biz nasıl yapıyoruz bize gelen bir araç sahibine? Mutlaka ilk başta aracın yağ numunesini alarak başlıyoruz. Ve yağ esasında çok da basit bir işlem. Bu yağ numunesini aldığımızda aracın yağının yapışkan hale gelip gelmediğini çok rahat anlayabiliyorsunuz. Çok basit bir mıknatıs kullanarak içinde bir çapak var mı bunu çok rahat anlayabiliyorsunuz. Yine çok basit bir cihaz kullanarak içinde su var mı bunu çok rahat anlıyorsunuz. Ve biz bu zamana kadar lifetime ile ilgili herhangi bir şeyde açıkçası görmedik. Yani bunun lifetime olma ihtimali bize göre yok. Ve biz ürünün üreticisi olarak bunu tavsiye etmiyoruz.
0: ZDF Aftermarket CEO'su Philip Coltron, Türk medya mensuplarının karşısına çıktı.
2: Very proud of having a rich OU heritage.
3: Köklü bir orijinal ekipman geçmişine sahip olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Önde gelen OE üreticilerinden biri olarak Asya, Avrupa ve Amerika'daki satışlarımızın her bölgedeki üretim hacmiyle uyumlu biçimde dengelenmesi stratejik açıdan büyük önem taşıyor. Elbette Amerika ve Asya'daki güçlü gelen OE pazar paylarımız bize önemli avantajlar sağlıyor. Satış sonrası pazarındaysa bu gücün sahada aktif olmayı esas alan odaklı stratejilere dönüşmesi gerekiyor. Bu stratejiler ürünlerle başlıyor. Ancak yoğun pazar çalışmaları ve saha faaliyetleriyle desteklenmesi gerekiyor. Bunu Çin'de de Türkiye'de de uyguluyoruz. Bu pazara giriş şeklimiz nedeniyle geçmişte daha çok premium ve Avrupalı araçlara hizmet veren bir yapıya sahiptik. Ancak son yıllarda buradaki ekibimiz yerel pazarlarla güçlü ve yakın ilişkiler kurma konusunda son derece çevik ve dinamik davrandı. Bence bu ekip binek otomobiller, ticari araçlar ve endüstriyel uygulamalara odaklanılması gibi stratejimizin her bir temel unsurunu başarıyla hayata geçiren ekiplerden biri. Aynı zamanda markalarımızın pazardaki yaygınlığını artırırken ekosistemin farklı aktörlerini bir araya getirme konusunda da yaratıcı çalışmalar yürütüyor. Örneğin filolar, servisler ve distribütörler arasında kurduğumuz en kapsamlı işbirliklerinden biri burada bulunuyor. Bu yapı zincirdeki herkes için doğal bir kazan-kazan modeli oluşturuyor. Filolar daha verimli çalışıyor, daha fazla müşteriye ulaşıyor ve karlılıklarını artırıyor. Servisler daha fazla iş hacmi elde ederken distribütörler de birlikte yürüttüğümüz iş geliştirme sürecinin gerçek ortakları haline geliyor.
0: Coltron'dan sonra ZDF Aftermarket Başkan Yardımcısı Andre Scholl sorularımızı yanıtladı. EMEA bölgesi sorumlusu Andre ile beraberiz. Bakalım Türkiye'yi nasıl görüyorlar? First of all, thanks for being... Öncelikle burada bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Türkiye'yi EMEA bölgesi içinde nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin rolü nedir?
4: Türkiye benim için Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'yi kapsayan bölgenin ağırlık merkezidir. Çünkü tek başına değerlendirildiğinde en büyük potansiyele sahip pazarlardan biri. Aynı zamanda bölgenin geri kalanına açılan bir merkez ve giriş noktası konumunda. Bu nedenle büyüme stratejimizde çok önemli bir rol oynayacak.
0: Peki mevcut konumu ve potansiyeli dikkate alındığında Türkiye, EMEA bölgesinde nasıl bir yere sahip olacak?
4: Türkiye bugün zaten bölgedeki en büyük tekil pazar ve bunun böyle kalacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bölgenin lider pazarlarından biri olmayı sürdürecek.
0: Başka markalarla bazı işbirlikleri yaptınız ve onları bünyenize kattınız. ZDF giderek büyüyor. Türkiye'de büyümenizi desteklemek amacıyla satın almayı veya bünyenize katmayı düşündüğünüz markalar var mı?
4: Şu anda planladığımız böyle bir şey yok. Hiçbir fırsatta kesin olarak hayır demem. Ancak şu an için somut olarak planladığımız bir satın alma bulunmuyor.
0: ZDF Aftermarket Pazarlama ve İletişim Müdürü Pırıl Gömeçlioğlu değişimi anlattı.
5: ZDF'in Maximize Uptime aslında tüm paydaşlarına verdiği bir söz. Uptime dediğimiz konu tüm araçların ister binek araç olsun ister ticari araç olsun yollarda kesintisiz operasyona devam etmesi, daha uzun süre kalabilmesi demek. ZDF de bunu aslında bağlantı kollarında, amortisör sistemlerinde ya da ticari araçlarda Wabco'da farklı premium markalarıyla sağlıyor. TRW, Zax, Land Rover ve Wabco gibi. Ve bu yollarda kalış süresini de tüm bu markaların ZDF'le bağlantısı için paket Beklememizi bu yıl değiştirdik. Artık her paketin üzerinde bir TRW ürünü alacaksanız veya atölye kullanacaksa muhakkak hem ZDF'i hem de TRW'yu görecek.
0: Otomekanika Frankfurt 2026, otomotiv dünyasındaki dönüşümün yalnızca araç üretimiyle sınırlı olmadığını, servislerden yedek parça sektörüne kadar bütün satış sonrası ekosistemi yeniden şekillendirdiğini gözler önüne serdi. Bir sonraki Otomekanika Frankfurt 5-9 Eylül 2028 tarihleri arasında düzenlenecek.

0: Kastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuz Muğla'dan Yasemin Avcı'dan geliyor. Arabamın fren diskleri ve balataları yeni değişti. Ancak ustam ilk birkaç yüz kilometre ani fren yapma, balatalar diske alışsın dedi. Balatanın diske alışması ne anlama geliyor diye sormuş Yasemin Hanım.
1: Doğru söylemiş ustamız. İlk birkaç yüz kilometre dikkat etmek, fren balatalarını çok ısıtmamak falan gerekir. Bu da iki türlü, buna da biz fren balatası rodajı diyoruz. Bunun da iki türlü şeyi var. Çünkü genelde bir kere fren diski değişene kadar 2-3 kere fren balatası değişir normal şartlar altında. Eğer eski disk yeni fren balatası kullanıyorsak bunun daha da dikkatli ve daha da uzun olması lazım. Çünkü o diskin yüzeyi ne olursa olsun belli bir ölçüde eğirleşmiştir. Halbuki taktığımız yeni fren balatası sıfır olduğu için o fren balatasının o yüzeye tam alışması için daha fazla birkaç yüz kilometre dikkat etmek gerekir. Ama disk ve fren balatası hepsi sıfır takıldığı zaman bile bir 50-100 kilometre freni çok ısıtmayacak şekilde baskının, diskin balataya alışmasını sağlamak lazım. Usta doğru söylemiş. O yani ama maksimum birkaç yüz kilometredir. Birkaç yüz kilometreden sonra bakmak lazım.
0: Isıtma olayını da istersen anlatalım. Hani balatalar yandı gibi de bir tabir var ya, onunla mı alakalı?
1: Şimdi öyle de onun sebebi biraz teknik bir konu Murat. Şimdi yani balatanın komple yüzeyi, komple diske basmaya başladığı zaman atıyorum balatanın yüzeyinin 40 santimetre kare olduğunu düşünelim. 40 santimetre karenin tamamı diske değdiği takdirde bir gereksiz yüksek ısınma olmaz. Zaten olması gerekendir. Ama daha balata diske tam alışmadan sadece bunun 20 santimetre karesi veya 10 santimetre karesi diske değiyorsa işte o zaman çok yüksek bir ısı çıkar. Çünkü o balata diski frenleyememeye başlar. Frenleyememesi demek kaydırma yapar. O kaydırma da yüksek ısıya sebebiyet verir ve bu da fren balatalarının hani bu fiziki anlamda bir yangın çıkması değil konu. Daha fazla ısınıp bir nevi kömürleşmesi diyelim. Bu durumda fren balatasının da kalitesini, yani her fren balatasının dayanabildiği bir ısı vardır. Atıyorum o fren balatası için maksimum önerilen ısı 300 derece ise siz bunu yeni aldığınızda 350-400 dereceye çıkarttığınız takdirde o fren balatasının hem ömrünü çok kısaltmış oluyorsunuz hem de frenleme performansını öldürmüş oluyorsunuz bir yerde. Onun için yani özellikle sadece fren balatası değiştiği zaman daha da dikkat etmek

0: lazım. Ama diskle balata değiştiği zaman bile bir 50-100 kilometre dikkat etmek lazım. Çok ani fren, sert fren yapmamak lazım. Fren mesafelerini uzatmak lazım. Yani hani normal şartlarda otomobil 100 kilometre hızla giderken işte 100 metrede duruyorsa, siz ilk başta bunu 150 metreye, 200 metreye çıkararak bu bir 50-100 kilometrelik süreçte bunu yaparsanız hem fren emniyetinizi, fren gücünüzü çok daha iyi vaziyete getirirsiniz, hem de fren balatanızın ve diskinizin ömrünü çok daha fazla uzatmış olursunuz.
1: Evet Serdar abi, verdiğim bilgi için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Kastrol Magnetek'te yeni bir soruda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Her gün yeni bir elektrikli araç çıkıyor. Bir elektrikli araç haberi sizlere ulaştırıyoruz. Şimdi bir test sürüşü için yurt dışına gittik. Skoda'nın Epiq ve Peak modellerini denedik. Bu görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza.

Sevgili seyirciler, Skoda'nın yeni amiral gemisi en büyük, en geniş elektrikli SUV'si Peak'i incelemek üzere Münih'e geldik. Burada iki aracı inceleyeceğiz. Peak ve Epic karşımızda olacak ama ilk olarak biz Peak'le başlayacağız. Peak dediğim gibi Skoda'nın yeni amiral gemisi 5 ve 7 kişilik koltuk seçeneklerine sahip ama büyük hacmiyle, boyutlarıyla tabii ki dikkat çekiyor. 4.87 metrelik uzunluğa sahip ve 3 metrelik aks mesafesine sahip. Bu da içeride çok iyi bir yaşam alanı sunuyor sizlere. 5 kişilik versiyonda rekor denilebilecek bir bagaj hacmi sunuyor. 935 litre. Tabii önde bir de frank var, o da 37 litre. İnanılmaz bir saklama alanı var Peak'te. Görmüş olduğunuz gibi sade, dinamik bir görsele sahip. Ön yüz baktığınızda çok sempatik, gülümseyen bir yüzü andırıyor. Tabii ki farlar yine gece çok iyi bir aydınlatma sunuyor. Güzel bir aerodinamik yapısı var. Yan tarafa baktığımızda gizli kapı kollarını görüyoruz. Bu gizli kapı kolları siz araca yaklaştığınızda, kapıları açtığınızda dışarı çıkıyor. Daha sonra hareket ettiğinizde içeri girerek sürtünmenin azaltılmasına katkı sağlıyor. Ancak burada bir nokta var. Biliyorsunuz son dönemde güvenlik sebebiyle gizli kapı kollarından artık yavaş yavaş vazgeçilmeye başlanıyor. Neden böyle bir şey tercih ettiler onu bilmiyorum. Ama sürtünmeye katkı sağladığı da bir gerçek, önemli bir detay. Şimdi jant ebatlarına bakalım. 235-50-20 ebadında jant ve lastikler kullanılmış. T formundaki ön ve arka stoplarda bakın yine dikkat çekiyor. Ve burada stopların şu alt bölümdeki detayla bütünleşmesi de bence son derece güzel olmuş. Hemen bagajına da bir göz atalım. 935 litrelik 5 koltuklu versiyonda bir hacim var dedik. Bu şu anda 7 koltuklu versiyon ama bu koltukları katlayabiliyorsunuz ve bu altta da bir saklama bölmesi var. Evet, depo kapağına alışkın olduğumuz yerde bir soketi var. Yani çok fazla bir yerde aramıyorsunuz. Buradaki sokete takmış olduğunuz aparat sayesinde de araçtan bazı cihazlara, örneğin kahve makinenize, laptopunuza elektrik vererek onları da şarj edebiliyorsunuz. Yani sadece aracı değil, araçtan da şarj imkanı yaparak bunu adeta bir güç ünitesi olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu özellik de çok işlevsel. Şöyle bir detay daha var, buraya gelmişken göstereyim. Bakın burada 3 tane fin diye tabir ettiğimiz rüzgar sürtünme katsayısını azaltacak detaylar var. Tamponun altında da yine bu detaylar var. İşte bunlar da aracın sürtünme katsayısını azaltarak menziline pozitif katkı sağlıyor. Şöyle arka tarafı da göstereyim. Buraya dokundunuz. Açıldı. Ve içeri biniş inişler gördüğünüz gibi rahat. Koltukları katlayabiliyorsunuz. Sırtlık açılarını ayarlayabiliyorsunuz. Ve aracın üzerinde 2.1 metrekarelik bir panoramik cam tavan var ki bu Skoda tarihinin en büyük cam tavanı. Buradan şöyle bir ön tarafı da size göstereyim. Burada en önemli özelliklerden bir tanesi Ergo Seat. Bakın bu Ergo Seat'i şuradan bu düğme yardımıyla ayağın altındaki bölümü açtığınızda, sırtlığı da geriye yatırdığınızda çok güzel, neredeyse bir yatak olacak pozisyona geliyor. Çok konforlu bir şekilde hem sürücü tarafı hem yolcu tarafında bir koltuğa sahip oluyorsunuz. Evet, araç bu şekilde. Şimdi gelin yola çıkalım. Yoldaki hissiyattan ve tabii ki Türkiye'ye gelecek.

Bataryasından bahsedelim. Ama Türkiye gelecek demişken ne zaman gelecek hemen söyleyeyim. 2027 için bu aracı beklemeyin. 2028'in ilk çeyreğinde gelecek. Fiyatla ilgili şu anda bir şey söyleyemiyorum. Donanımlar tabii ki 2028'e kadar değişebilir. Ona göre bir strateji değişikliği olabilir. O yüzden onlar o tarih yaklaştığında size daha net anlatabileceğim detaylar. Ama şu an hali hazırda bulunan aracın özellikleri üzerinden size peki tanıtmaya çalışıyorum. Evet sevgili seyirciler, aracın dışını içini size anlattım. Şimdi biraz da sürüş dinamiklerinden ve teknik detaylarından bahsedeceğim. Otobanda sabit bir hızda seyrediyoruz. İlk starttan itibaren hiçbir şeye dikkat etmeden ne tükettiğime baktım. 19.8 kWh saat bölü 100 km'lik bir veriyi ekranımda görebiliyorum. Türkiye'ye 90 kWh'lik NMC batarya ile gelecek bu arada bu araç. Dolayısıyla tek tip olacak. Diğer motor seçenekleri, yani diğer güç seçenekleri olmayacak. Bu ne kadar bir menzil sunuyor? Ondan bahsedeyim size. 640 km üzerinde bir menzile sahip ve 28 dakikada da %10'dan %80'e şarj edebiliyorsunuz. Maksimum şarj gücü ise 210 kW'lık bir kapasitesi var. Yani DC şarjda maksimum 210 kW'la bu aracı şarj etme imkanına sahipsiniz. Aracın maksimum torku 545 Nm, maksimum sürati ise saatte 180 km ile sınırlandırılmış durumda. 0'dan 100'e 7.1 saniyede çıkıyor. Gördüğünüz gibi çok fazla performanslı değil, çünkü inmelenme pedalına bastığınızda İnmelenme böyle yavaş yavaş geliyor. Sizi aniden koltuğa yapıştırıp rahatsız etmiyor. Bir kere araç çok geniş. Dolayısıyla içeride çok ferah bir alanda oturuyorsunuz. Görüş açıları çok ferah. Ben kendimi şöyle adlandırabilirim hacimsel anlamda. Kodyan elektriklisini kullanıyor gibiyim. 7 koltuk ve 5 koltuk seçeneğinin olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla siz hangisini tercih ederseniz bu araçta alabiliyorsunuz. İçeride yine ben hani neler hissettim ondan bahsedeyim. Bir kere göstergeleri çok rahat görebiliyorsunuz. Ekranlar güneşli hava olmasına rağmen parlamıyor, çok net okunuyor. Burada kumandalara rahat erişiyorsunuz. Fiziksel tuşların olması her zaman belirttiğim gibi yine güzel bir özellik. Hem ergonomi hem güvenlik anlamında daha rahat kontrol ediliyor. Direksiyon Skoda'nın tanıdığımız direksiyonlarından biri. Arkasında gördüğünüz gibi pedalcıklar mevcut. Yine burada vites kolunun shifter dediğimiz kol, kumanda kolu burada. Bu biraz buradaki direksiyonun arkasında kalıyor. Yani kolunun arkasında kalıyor. Drive'ı görüyorsunuz ama diğerlerini çok göremiyorsunuz. Bu biraz daha belki aşağıda ya da yukarıda olsa daha iyi olur gibi geliyor bana. Ses yalıtımı konusunda da bence oldukça başarılı. Çünkü şu anda otobanda saatte 120 km'lik bir süratle seyrediyoruz. Dışarıdan herhangi bir ses gelmiyor içeri. Bu da onun iyi bir yalıtıma sahip olduğunu gösteriyor. Yine araçta sürtünme direnci düşük. Elektrikli araçlara uygun lastikler kullanılmış. Bu da yine sesi azaltan faktörlerden bir tanesi. Aynı zamanda menzile de etki ediyor. İçeride bir de yine dikkatimi çeken ve hoşuma giden, artık bu grupta görmeye başladığımız 2 adet mıknatıslı şarj istasyonu var burada. Telefonunuzu buraya koyuyorsunuz. Dolayısıyla hem savrulmuyor hem tam oturuyor ve iyi şarj ediyor. Arkasında bardak koyacağınız alanlar ve yine ergonomik bir kol dayama ünitesi bu bölümde yer alıyor. Bu araçla ilgili yine güzel bir detay. Sonos müzik sistemi kullanılmış. Bu müzik sistemi içeride çok daha keyifli bir atmosferin oluşmasını sağlıyor. Evet, bugün gidiş rotasında P2 kullandık. Ve ondan sonra kullanacağımız araç Epic. Şimdi gelin hep beraber Epic'in özelliklerine göz atalım.

Hemen yanımda Epic var. Elrog ve Enyaq'la elde ettiği başarının ardından Skoda ürün gamına iki yeni model daha ekliyor. Bu tam anlamıyla bir şehir içi otomobil. Sürdürülebilir, tasarımı yalın, sade, şık bir şehir içi otomobili. Bu bir giriş seviyesi otomobil dedik ama sunmuş olduğu özellikler aslında

da üst seviye otomobillerden alınmış gözüküyor. Ön tarafta üst donanım seviyelerinde Matrix LED farlar, içeride kanton ses sistemi gibi özellikleri sayabiliriz. Tasarımından bahsetmişken ön tarafta parlak siyah tek tek adı verilen bir ön yüze sahip ve tabii ki geliştirilmiş Matrix LED farlar da yine burada bulunuyor. Bu T formunda ön ve arkada farlara yer verilmiş ve ön taraftaki formuna, tasarımına baktığımızda böyle mutlu, pozitif bir yüz görüyorsunuz. Bu da onu biraz daha sempatik hale getiriyor. Bu araçta birkaç detay daha var. Turuncu detaylara da yer verilmiş bir başka modelde, onu da gördük. Buradaki siyah yerlerde turuncu detaylar da var. Onu da daha sempatik, daha genç işi yaptığını söylemek lazım. Epic 4171 mm'lik uzunluğa sahip 2.6 metrelik de aks mesafesi var. Bu da ona içeride geniş bir yaşam alanı sunmasını sağlıyor. Skoda'nın genel özelliği biliyorsunuz içeride sunmuş olduğu hacim. Bagaj 475 litre. Ön tarafta da 25 litrelik bir frunk var. Bunun bir özelliği daha var. Çift yönlü şarj yapabiliyor. Yani siz aracı şarj ettikten sonra buradan yine bir elektrikli cihazınızı, aracınızı bu araç sayesinde şarj etme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Yani bunu bir batarya olarak kullanabiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi bir elektrikli bisiklet var. Sürdürülebilir bir araçtan bahsettik. Şimdi gelin hemen içine geçelim. İçerideki özellikleriyle beraber bu sürdürülebilirlik özelliklerine de bir değinmiş olalım.

Evet, bakın içeride geri dönüştürülmüş malzemelerden bahsettim. Bu 34 kilogramdan fazla geri dönüştürülmüş malzeme anlamına geliyor Epic'te. %100 polyester malzemeden üretilmiş döşemeler de yine dikkat çeken özellikler arasında. Koltuk oldukça rahat, bu yan destekleri sizi çok iyi karşılıyor, sarıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi yumuşak malzemeler var. Ortada böyle bir deck tasarımlı orta konsol var. Altı boşaltılmış durumda. Güzel bir kol dayama ve burada da bakın 3D printer'da basılmış yine bazı malzemeler var. Bu aracın içine yerleştirilmiş durumda. Gördüğünüz gibi Simply Clever özellikleri çok fazla şekilde bu araca da adapte etmiş durumdalar. Evet, Epic'in içini şu anda gördünüz. Yola çıkalım. Yolda size batarya çeşitlerinden, performansından ve biraz da tabii ki süspansiyonundan bahsedeyim. Şehir içi kullanımda kullanılacak bu araç bakalım bize yolda neler sunacak.

Evet, Epic'le yola çıktık ama ben size anlatmaya devam edeyim. En son geri dönüştürülmüş malzemelerden ve sürdürülebilirlikten bahsediyorduk. Şemsiye, buz kazıyıcı ve park bilet tutucu gibi Simply Clever özellikler de yine geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış bu araçta. İçerideki bilgi eğlence sistemine baktığımızda ise 13 inçlik bir ekran görüyoruz. Burada da minimal bir ekran var ama bence işlevsel, direksiyon arasından gözüküyor ama küçük bir ekran. Hani alışkın olduğumuz 10 inç, 10.25 inçlik ekranlardan değil. Isıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli klimatronik klima, kablosuz şarj, panoramik cam tavan ve ısı pompası yine bu aracın dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Şimdi neler var diye bakalım isterseniz. Epic 35 var. 38,5 kWh'lik LFP bataryaya sahip ve 99 kW güç çıkışı üretiyor. Epic 40 var. O da 38,5 kW, yine LFP bataryaya sahip, 99 kW güç üreten bir seçenek. Epic 55, 55 kWh'lik bir NMC bataryaya sahip. 155 kW güç çıkışına sahip, 290 Nm'lik tork gücü var. Maksimum hızı saatte 160 km ile sınırlandırılmış durumda. Bunlara baktığımızda benim tahminim Epic 35, tabii ki vergi avantajı, güç avantajıyla veya Epic 40 gelebilir diye düşünüyorum. Ama Epic 55 gelse bence daha güzel olacaktır. Biraz daha uzun menzil adına. Hızlı şarjla 24 dakikada %10'dan %80'e doldurabiliyorsunuz Epic'i ve 11 kW'lık onboard şarjıra sahip AC kullanımda. Epic 55'te 440 km'ye varan bir menzile sahip. Dolayısıyla diğerlerinde biraz daha düşük, 350 km'ler civarında. Pasif güvenliğe baktığımızda sürücü ve yolcu arasında yer alan orta hava yastığı da dahil toplam 7 hava yastığına sahip ki bu segment için bence oldukça iyi, hep söylüyorum. Üst segment.

Tepkileri zaten gayet yerinde, kıvamında. Bu araç herkesin rahatlıkla kullanabileceği şehir içinde, içeride sunmuş olduğu geniş iç hacmiyle, özellikleriyle, teknolojik ve güvenlik özellikleriyle rahatlıkla kullanabileceği araçlardan bir tanesi. Zaten ilgi oldukça yoğun, onu söyleyeyim. 30 bin ön sipariş almış. Bence bu oldukça iyi bir rakam ki bir araç daha piyasaya çıkmadan Avrupa'da 30 bin ön sipariş alsın. Bu arada Peak için de bunu söyleyebiliriz. O da 10 bin sipariş almış ki o biraz daha geç çıkacak bundan. Ona rağmen çok iyi bir taleple karşılaşmış durumda Skoda. Evet, Avusturya Tirol'den aktaracaklarımız bunlar Epic'le ilgili. Şimdilik hoşça kalın diyoruz ve Opet Test köşemizi burada noktalıyoruz.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmekle mi? Doktor Özgenur Reyhan Güler, an ve zamanda bu hafta tarihin büyük komutanlarından biri olan Hannibal'ın hayat hikayesini ve yaptığı savaşları Doçent Doktor Ahmet Çelik'e soruyor. An ve zaman bu akşam 23.15'te 24.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

Hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.

Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden resmi. Hükümdarlardan şairlere bir devrin yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin Seyahatnamesi, Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de, 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan merhaba. Saatler 13'ü gösteriyor. Hafta sonu gün ortasına başlıyoruz. Yine yoğun ve açıkçası önemli haber başlıklarımız var. O yüzden hiç vakit kaybetmeden ilk haberimizi aktarmaya başlayalım. Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci bir soruşturma açıldı ki bu kapsamda da İstanbul'da bir operasyon düzenlendi ve Maslak Sarıyer'de paraların tutulduğu söylenen araçlara özellikle tabii ki operasyon yapıldı ve orada 934 milyon lira tutarında yaklaşık 934 milyon lira tutarında dolar ve avro cinsinden döviz ele geçirildi. Bu arada operasyonda bir şüpheli de gözaltına alındı. Vanlı Karahaydar soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Otoparktaki araçlardan servet çıktı. Vanlı Karahaydar soruşturmasında operasyonun adresi bu kez İstanbul. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında Tançalan'a ait paraların Sarıyer Maslak'taki iki araçta saklandığı belirlendi. Gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Araçlar didik didik arandı. Aramalarda yüksek küpürlü banknotlar halinde 16 milyon 440 bin avro ile 700 bin dolar ele geçirildi. Ekipler araçlara el koydu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen paraların kaynağı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı araştırılıyor. Fon soruşturması devam ediyor ki tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Tutuklananlar arasında eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer alırken şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu. Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor. Hakimlikteki işlemlerin devamında 4 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmesiyle toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Sermaye piyasaları ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç de sürüyor. Soruşturmanın bir diğer ayağındaysa şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbir kararları alındı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Pusula Portföy Yönetim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu 11 kişinin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında bu kez 67 milyon liralık rüşvet ve ihale daha doğrusu ve her ay elden verildiği söylenen 100 bin lira konuşuldu ki etkin pişmanlıktan yararlanan sanık Burak Karakuş, Murat Ongun'un kendisini Emrah Bağdatlı'ya yönlendirdiğini söyledi ve üzerine bir şirket yapıldığını, şirket kurulduğunu açıkladı ki bu şirketin de medya anonim şirketi üzerinden özellikle de 67 milyon liralık bir ihale alındı. Kastedildi. Bir de bunun üzerine kendisine iş olsun ya da olmasın 100 bin lira sus payı verildiği söylenildi.
1: Burak Karakuş mahkemede önce nasıl şirket sahibi yapıldığını anlattı. Ekonomik sıkıntı yaşadığı dönemde eski müdürü Murat Ongun'la görüştüğünü söyledi. Karakuş'un beyanına göre Ongun onu Emrah Bağdatlı'ya yönlendirdi. Bağdatlı da kendisinden eski tarihli medya ve organizasyon alanında faaliyet gösteren bir şirket bulmasını istedi. Şirket bulundu, devir yapıldı. Sonra para akışı başladı. Karakuş, Bağdatlı'nın kendisine iş olsa da olmasa da her ay 100 bin lira vereceğim dediğini anlattı. Ve her ayın 15'i ile 20'si arasında 100 bin lirayı elden nakit aldığını söyledi. Ardından 67 milyon liralık ihale geldi. Karakuş, Gümüşsuyu'ndaki ofiste önüne çok sayıda evrak konulduğunu, kaşeve imza attığını, birkaç gün sonra da ihale Uhdeniz'de kalmıştır mesajını aldığını söyledi. İhale bedelinin 67 milyon liranın üzerinde olduğunu mahkemede anlattı. Murat Ongun duruşmada Karakuş'a Emrah Bağdatlı sana niye her ay 100 bin lira verdi diye sordu. Karakuş'un

0: Cevabı ise kısa oldu. Ben öyle duruyordum, bana para veriyorlardı. Karakuş ayrıca şirket üzerinden İngiltere'deki bir firmaya 39 bin sterlin gönderildiğini, bu işlemden şüphelendiğini de anlattı. Ekrem İmamoğlu'nun da sanıklar arasında bulunduğu davada mahkeme şimdi Karakuş'un anlattığı bu şirket yapılanmasını, 67 milyon liralık ihaleyi ve aylık 100 bin liralık ödemelerin neden yapıldığını değerlendiriyor. Bu anlatımlar sanık beyanı niteliğinde, yargılama sürüyor.
1: Bolu Belediyesi'ne yönelik açılan o irtikap soruşturması sürüyor ki bu kapsamda Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı o görevden davada, özellikle de 19 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa mahkemeye sunuldu. Savcının esasa ilişkin son görüşünde belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın 32 mağdura karşı nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği gerekçesiyle 217 yıla kadar hapsi istenirken diğer 18 sanık hakkında da nitelikli dolandırıcılık ve irtikap suçlamasıyla değişen oranlarda hapis cezası istenildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan esasa ilişkin mütalaada yargılama sırasında toplanan deliller, alınan beyanlar ve dosya kapsamının bütün olarak değerlendirildiği belirtildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesi'ne yönelik 28 Şubat'ta başlatılan irtikap soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı. Tanju Özcan, Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve BOSEV yöneticisi Ali Sarıyıldız tutuklanmış, rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın dosyası da bu dosyayla birleştirilmişti. Şimdi gözler mahkemenin açıklayacağı karara çevrildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamındaki temasları sürüyor ki bununla birlikte oldukça yoğun bir diplomasi trafiği var. Fidan, New York'ta temaslarını aralıksız sürdürüyor. Küresel ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmeler kapsamında Bakan Fidan, İran, Bahreyn, Venezuelalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Fidan ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İsmail Ulşeyh Ahmet'le görüştü. İslam dünyasını ilgilendiren meseleleri değerlendirdi. Diplomatik maratonda Asya ve Afrika ülkeleri de yer aldı. Bangladeş ve Gine Bassaoğlu mevkidaşlarıyla kritik görüşmeler de gerçekleştirdi. Bakan Fidan'ın temasları, somut anlaşmaları da beraberinde getirdi. El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill'le yapılan görüşmenin ardından iki ülke arasında ticari ilişkileri kolaylaştıracak çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması imzalandı. Fidan'ın programının bir diğer önemli durağı ise akademi dünyası oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen düşünce kuruluşları ve akademisyenleriyle bir araya geldi. Bakan Fidan, dönüşen dünyada çok taraflılığın yeniden değerlendirilmesi, bölgesel sahiplenmenin rolü başlıklı oturumun açılış konuşmasını yaparak yöneltilen soruları yanıtladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gündeminde Husilerin Suudi Arabistan'daki saldırıları da vardı aslında. Özellikle tabii imzalanan Suudi Arabistan'ın da imzalanan o anlaşmanın arasında yer aldığı Mekke Anlaşması'nı özellikle hedef alanlara karşı sabırlı olun çağrısında bulunmuştu Hakan Fidan ve Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu açıklamıştı. Şimdi tam da bu açıklamanın üzerine Baykar'dan bir fotoğraf karesi geldi ve aslında bu fotoğraf karesiyle birlikte de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın neyi kastettiği anlaşıldı. İşte o fotoğraf karesi ve ötesi.

Akıncı Türkiye'nin taarruzi İHA'sı, Baykar tarafından üretilen sistem, savaş sahasında çarpan etkisi ve ispatlanmış kalitesiyle önemli bir güç. Ve Baykar'ın yaptığı son paylaşım, bu gücün nasıl takdir gördüğünü gösteriyor. Zira Baykar'ın Suudi Arabistan Krallığı Deniz Kuvvetleri'nden 15 pilotla 15 mekanik ve elektronik teknisyeni kursiyer,

0: Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun oldular paylaşımı, anlamak isteyenler için çok önemli bir mesaj. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Pakistan liderleriyle attığı imzaların bir çıktısı. Suudi Arabistan, İran'ın saldırıları, İsrail'in yayılmacı politikaları karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini koruyamayacağını anladığı gün yeni arayışlar içine girdi. Önce Pakistan, sonra da Türkiye ile güç birliği dayanışma yolunu seçti. Mekke Savunma Anlaşması da bu anlayışla ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, anlaşmayı hedef alıp kağıttan kaplan yorumları yapanlara bakın nasıl cevap vermişti.
1: Husiler 10 yıllık bir mesele. Şimdi hemen çıkıp kağıttan kaplan demek doğru olmaz.
0: Aynı zamanda Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a gerekli desteği vereceğini de söylemişti.
2: Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri olan bir lider.
0: Özetle Orta Doğu'da yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Türkiye bugüne kadar beraber yola çıktığı, hiçbir ülkeyi yolda bırakmadığı, girdiği her cepheden zaferle çıktığı için de artık güvenilir bir ortak olarak görülüyor.
3: Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.
0: Bu yüzden Baykar'dan yansıyan fotoğraf sadece bir mezuniyet töreni değil, değişen bir paradigmanın siyasi anlayışında yansıması aslında. Ve her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
4: İngiliz yayın organı The Economist'ten özellikle kapağı dikkat çekiciydi. O kapakta şu yer alıyor. Çölde elinde valizle yürüyen bir ABD askeri var ve o ABD valizinin üstünde de çeşitli bayraklar var. Ama o bayraklardan biri İsrail bayrağıydı. Bu ayrıca dikkat çeken bir özellik ama bir de dergi aslında ABD Orta Doğu'dan çekildiğinde yerine güç boşluğunu kim dolduracak sorusuna yanıt aradı ve Türkiye ismi öne çıktı. İşte bu ve diğer detaylar.
0: Orta Doğu'da havada uçuşan füzeler, kamikaze dronlar tüm ezberleri bozdu. Özellikle Körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin koruma şemsiyesinin delik deşik olabileceğini gördü. İsrail'in bölgeyi ateşe atma çabalarını bozansa Türkiye oldu.
5: Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
0: Körfez ülkeleri yeni arayışlara girdi. Türkiye'nin bölgesindeki gücü ve etkinliği arttı. Mekke İttifakı bu sürecin önemli yansımalarından birisi oldu.
5: Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz.
0: İsrail'in kaosu bölgeye yayma, işgalini genişletme çabaları duvara tosladı. Türkiye'nin sabırla yürüttüğü diplomatik temaslar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulduğu her platformda zulme karşı dirayetli bir duruş sergilemesi etkili oldu.
5: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de vebalı muamelesi görmesi, Birleşmiş Milletler içinde ve dışındaki protestolar bu durumun en açık kanıtıydı. İşte bu zeminde İngiliz yayın organı The Economist'ten dikkat çeken bir kapak geldi. Amerika Birleşik Devletleri çekildiğinde manşetiyle verilen analizde kullanılan resimde mesaj yüklüydü. Çölün ortasında valizlerini toplayıp yürüyen bir Amerikan askerinin yer aldığı kapakta, valizlerin üzerinde İsrail, Suriye, Katar,

0: Katar, Suudi Arabistan ve Irak bayraklarının yer alması dikkati çekti. Zira Amerika Birleşik Devletleri Suriye ve Irak'tan zaten çekildi çekiliyor. Katar ve Suudi Arabistan nezdinde bu ülkeleri İran'a karşı koruyamadığı için prestij kaybetmiş vaziyette. Ancak valizin üzerindeki İsrail bayrağı önemli bir mesaj aslında. Zira Netanyahu, Birleşmiş Milletler ziyareti için gittiği New York'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşemedi. Trump, 27 Ekim'deki seçim öncesinde de Netanyahu'ya destek vermem doğru olmaz açıklamasında bulunmuştu. Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri ise muhtemelen Netanyahu'nun kimyasını bozdu.
1: Türkiye'den gelen dostum da burada. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Gerçekten harika bir adamdır.
0: Bir dönem bazı Körfez ülkeleri Filistin'i bölgenin baş ağrısı olarak görürdü. Zira İsrail propagandası bu anlamda epey güçlüydü. Ancak Gazeliler tüm bu ezberleri bozdu.
2: Değerli kurul, biz daha ne kadar bu durumla baş etmek zorunda kalacağız? Vatandaşımıza karşı kullanılan silahlar özgürlüğümüzü tehdit ediyor ve dünyanın gözü önünde yaşanıyorsun bunlar.
0: Filistinliler Siyonizmin maskesini düşürdü, soykırım ifşa oldu. Dünyanın vicdanı Netanyahu ve katil şebekesine karşı nefret yüklü hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dahi İsrail yükünü daha ne kadar omuzlayabilir emin değil. The Economist'in kapağı da aslında bu duruma işaret ediyor. Analizdeki dikkati çeken bir başka mesele ise Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan çekilirken oluşan boşluğu hangi ülke doldurabilir sorusuna cevap arıyor. İran, İsrail, Türkiye öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bu konuda önemli mesafe aldığı belirtiliyor. Karabağ zaferi, Suriye'de istikrar ve entegrasyon süreci, Türkiye ile Irak arasındaki Sincar mutabakatı, kalkınma yolu projesi, Hicaz demiryolu ve ulaşım yolu projesi, Mekke anlaşması bu durumun bir yansıması. Zira bölgedeki liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış ve istikrar için verdiği samimi mücadelenin artık farkında.
3: Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir. Ama hatırlatmak isterim ki bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Türkiye içinde, sonra komşularda ve yakın coğrafyamızda, kim bilir belki gelecekte uzak coğrafyalarda barışın mimarı olduğu olacak. Ve tüm bu mücadeleyi de milletinden aldığı destekle yaptığı, yapıyor, yapacak. Yeter ki millet dağ gibi arkasında durmaya devam etsin. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
4: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda liderlerin hitapları sürüyor. Başbakan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif konuştu, söz aldı ve Orta Doğu'daki çatışmalara dikkati çekti. Diplomasi çağrısında bulundu. Başbakan Şerif, New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etti. Orta Doğu'daki çatışmalara dikkati çekti. Amerika Birleşik Devletleri, İran çatışmasının dünya ekonomisi ve ticaretine zarar verdiğini belirtti. Müzakerelere dönme çağrısı yaptı. Şerif, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na da değindi. Anlaşmanın hiçbir ülkeye hedef almadığını açıkladı. Savunma, istikrar ve bölgesel barışa hizmet ettiğini vurguladı. Şerif'in gündeminde İsrail'in saldırganlığı da vardı. İsrail'in saldırılarını şiddetle kınadı. Kalıcı çözümün bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olacağını söyledi. Şerif, Hindistan'a da gözdağı verdi. İndus Suları Anlaşması'nın Hindistan tarafından tek taraflı askıya alınmasının hukuki dayanağı olmadığını söyledi. Pakistan'ın payına düşen suyun kesilmesi, engellenmesi veya yönünün değiştirilmesine yönelik her türlü adımı savaş eylemi olarak değerlendireceklerini belirtti.
3: Lallakum.
4: Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'taydı ancak kendi

0: Kendisi öfkeli bir protestoyla karşılandı ki bir göstericinin yumurtalı saldırısına uğradı. Rama, eşi ve hükümet yetkilileriyle Birleşmiş Milletler Genel Merkezi binasına girecekti. Ancak Arnavut göstericilerin protestosuyla karşılaştı. Başbakan Rama'ya yumurta fırlatıldı. Mafya sloganları atıldı. Yumurtalarsa isabet etmedi. Rama'ya yönelik öfkenin temelinde ülkedeki tartışmalı bir yatırım yatıyor. Göstericiler, ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'le bağlantılı lüks turizm projesinin doğal yaşama zarar vereceğini savunuyor. Hükümet ise bunu reddediyor. Rama, Birleşmiş Milletler kürsüsünde de bu konuya değindi. Ülkesinde yaşananları Flamingo devrimi olarak niteledi. İsrail'in Arnavutluk kıyılarını işgal ettiğine dair tamamen uydurma bir hikayenin dolaşıma sokulduğunu söyledi. Yapay zeka uyarısı yaptı. Sahte gerçekliklerin demokrasiyi zehirlediğini belirtti.
1: Kriminal! Mafya!
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap eden liderlerden biri de Irak Başbakanı Ali Zeydi'ydi. Özellikle de Türkiye, Suriye ve Ürdün üzerinden küresel pazara açılmaya çalışılan enerji koridorları için çalıştıklarını söyledi. Zeydi, enerji hatları ve bağlantılı koridorlarının geliştirilmesinin Irak'ın enerji güvenliğine katkı sağlayacağını söyledi. Arz güzergahlarının çeşitlendirilmesine imkan vereceğini belirtti. Zeydi, Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarının altını çizdi. Zeydi, kalkınma yolu projesinin tüm komşu ve dost ülkelerin ortaklığına açık olmasını istediklerini söyledi. Ekonomik çıkarların bölgesel refahın oluşmasına katkı sağlayacağına inandıklarını açıkladı. Zeydi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonunun sona ereceğine dikkati çekti. Stratejik ortaklarla ilişkilerde de yeni bir döneme geçileceğini aktardı. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Washington'da önemli bir zirvede bir araya geldi. Elbette ki gündemlerinde özellikle de ticaret anlaşması vardı. 10 Ocak 2027'ye kadar ticaret ateşkesinin uzatıldığını söylediler. İşbirliği ve diyalog mesajları verdi iki lider. Tabii sadece masada ticaret yoktu. Yapay zeka da vardı. Tayvan ve İran meselesi de vardı. Ancak ikili en önemli konularda uzlaşı sağlayamadı.
2: Dünyanın iki büyük ekonomisi Washington'da buluştu. ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Xi Jinping'i Beyaz Saray'da ağırladı. Kritik görüşme öncesi Trump sosyal medya uygulamasından paylaşım yaptı. Xi ve eşine övgüler yağdırdı. Trump, Xi ve eşini karşılama anlarına vurgu yaptı. Kendisi her zaman daha iyi, güçlü, enerjik ve formda görünüyordu. Bayan Xi de her zamankinden güzeldi ifadelerini kullandı. Daha sonra gün içinde iki lider bir araya geldi. Görüşme sırasında Trump, Xi'ye kendinden önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın yerine imza makinesinin yer aldığı tabloyu gösterdi. Xi'ye bu da Biden diyerek espri yaptı. Çin lideri bu sözlere kahkahalarla karşılık verdi. Görüşme öncesi liderler açıklamalarda bulundu. Trump, Çin'le ilişkilerde önemli ilerleme sağlandığını savundu. Daha dengeli bir ticaret ilişkisi kurmak istediklerini söyledi.
3: Ortak çıkarlarımıza odaklanırsak, tarih boyunca pek çok şey başarabileceğimize eminim. Bu ortak çıkarların peşinden gitmek, halklarımızı engin okyanuslar, muazzam mesafeler ve pek çok farklılığın ötesinde birbirine bağladı. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda bizi müttefikler haline getirdi. 2. Dünya Savaşı'nda birlikte savaştığımızda ulaştığımız o büyüklüğe bir bakın.
2: Xi de işbirliği mesajı verdi. Çatışırsak çok kayıp olur dedi.
4: Çin ve ABD işbirliğinden kazanacak, cepheleşmeden kaybedecektir. Rekabetten kaçınmamıza gerek yok ancak bu sağlıklı olmalı, sınırlar içinde tutulmalı. Ordularımız düzenli diyaloğu sürdürmeli ve kriz iletişimiyle önleme mekanizmalarını iyileştirmeli.
2: Zirvenin ekonomi ayağındaysa geçici ticaret ateşkesi uzatıldı. İki lider 10 Kasım'da sona erecek olan ticaret ateşkesini Ocak 2027'ye uzatma kararı aldı. Ancak gümrük vergileri, Çin'in ABD'den alımları, nadir toprak elementleri ve teknoloji kısıtlamaları gibi başlıklardaki anlaşmazlıklar devam ediyor. Zirve bu sorunların tamamına kalıcı çözüm getirmedi.

0: zekada masanın en dikkat çeken başlıklarından biriydi. Xi, Çin'le ABD'nin dünyanın önde gelen yapay zeka güçleri olduğunu belirtti. Teknolojinin insan kontrolünde tutulması gerektiğini söyledi. Washington'la Pekin'in yapay zeka kaynaklı güvenlik risklerine ilişkin iletişim kanalları oluşturması da gündemde. ABD tarafı yapay zeka güvenliği konusunda bir diyalog mekanizması öneriyor. Güvenlik başlığındaki en hassas konulardan biri ise Tayvan'dı. Xi, Washington'dan Tayvan konusunda daha dikkatli hareket etmesini ve bağımsızlık girişimlerine karşı tutum almasını istedi. ABD tarafının mevcut politikasında bir değişiklik olduğuna dair işaretse bulunmuyor. İran konusu da liderlerin gündemindeydi. Xi, ABD ile İran arasındaki sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini desteklediklerini açıkladı. Trump ise İran konusunda anlaşma sağlanmasının herkes için iyi olacağını söyledi. Zirvenin ardından iki lider teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinin de katıldığı akşam yemeğinde bir araya geldi. Xi, iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesi çağrısını yineledi. Çin lideri ayrıca önümüzdeki 5 yıl içinde 100 bin ABD'li gencin Çin'i ziyaret etmesini planladıklarını açıkladı. Atlanta Hayvanat Bahçesi'ne iki panda gönderilmesi de zirvenin sembolik adımlarından biri oldu. Çin'in panda diplomasisi olarak adlandırdığı bu jest genellikle ilişkilerini daha da iyiye götürmek istediği ülkelere yönelik olarak gerçekleştiriliyor.
1: Yemen'de tansiyon hala yüksek. Başkanlık Konseyi Başkanı Reşat El Alimi genel seferberlik ilan etti Husilere karşı ve örgütten ayrılacak olanlar için de kapsamlı bir af yapacağını söyledi. Tabii Reşat El Alimi'nin aslında amacı başkent Sana'ya kadar egemenliği sağlamak. Alimi 26 Eylül devriminin 64. yıl dönümünde konuştu. Husilere karşı genel seferberlik ve ulusal teyakkuz ilan etti. Örgütten ayrılarak Cumhuriyet saflarına dönmek isteyenler için güvenli dönüş kapısının açıldığını duyurdu. Alimi bu kişilere anayasal prosedürler çerçevesinde kapsamlı af uygulanacağını belirtti. Nihai hedefin devlet kurumlarını yeniden tesis ederek başkent Sana'ya ulaşmak olduğunu vurguladı. Alimi, müttefik ülkelere ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona askeri destek çağrısında bulundu. Alimi'nin bu açıklamalarının ardından Husiler, Suudi Arabistan'ı doğrudan hedef aldı. Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Türkiye El Maliki, Riyad bölgesine fırlatılan iki insansız hava aracıyla güneybatıdaki Hamis Muşat bölgesini hedef alan iki balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiğini açıkladı. Saldırı girişimi nedeniyle Cazan, Abha ve Hamis Muşat bölgelerinde sivil savunma alarmları verildi. Yetkililer tehlikenin bertaraf edilmesiyle kısa süre sonra uyarıları kaldırdı. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası organizasyonu İstanbul'da düzenleniyor. 57 yıl aradan sonra düzenlenen organizasyonda 8 baş pehlivan ve 84 pehlivan mücadele ediyor. Şimdi detayları almak üzere 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu'na uzanıyoruz. Eda, kolay gelsin. Şu anda oradaki atmosfer nasıl? Elinde hangi notlar var?
2: Evet değerli güreş severler, kıymetli konuklarımız, şu anda Er Meydanı'nda.
3: Teşekkürler Deniz Zeybek. Sabah saatlerinden itibaren burada oldukça hareketli ve heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Tabii pehlivanlar önce kisvetlerini giydi, yağlandı ve Er Meydanı'na çıktı. Tabii hepsi de Cumhurbaşkanlığı Kupası için kıyasıya mücadele ediyor. Biz de şu anda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde onların mücadelesini takip ediyoruz. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı sizler için göstersin o mücadeleyi. Tabii sabah saatlerinden itibaren önce kurallar çekildi ve ardından pehlivanlar kisvetlerini giydi, yağlandılar ve Er Meydanı'na çıktılar. Tabii sabah 9'dan bu yana da farklı boylarda güreşler yapılıyor. Şu sıralarda artık yarı final mücadelelerine geçilmiş durumda. Toz koparan ve ayak boyunun ardından deste boyundaki pehlivanlar karşı karşıya geliyorlar. Birazdan küçük, orta, büyük, orta ve başaltı yarı finalleri de yapılacak. Yarı finale kalacak pehlivanlar yavaş yavaş belli olmaya başladı diyebiliriz. Tabii burada en fazla merak edilen baş pehlivanlık mücadelesi olacak. Baş pehlivanlar da ilk tur için Er Meydanı'na çıktılar ve saatler 14'ü gösterdiğinde yarı final karşılaştı.

0: Karşılaşmaları yapılacak ve saat 17'de ise günün en önemli mücadelesi yapılacak ve Cumhurbaşkanlığı kupasını kaldıracak baş pehlivan belli olacak. Aslında yağlı güreşi yalnızca bir spor müsabakası olarak görmemek gerekiyor. Çünkü yüzyıllardır yaşatılan atasporlarımızdan biri ve burada güç kadar sabır, denge, dayanıklılık ve tecrübe de oldukça önemli ve bütün bunların arkasında da kendine özgü çok güçlü bir gelenek var. Pehlivanlar er meydanına çıkmadan önce kisvetlerini giyiyor ve yağlanıyorlar ve ardından cazgır pehlivanları isimleriyle teker teker meydana çağırıyor ve duasını yapıyor öncelikle. Pehlivanlar da peşrev çekerek seyirciyi selamlıyorlar ve daha sonra da el sıkışarak mücadeleye başlıyorlar. Onlar mücadele ederken de bir taraftan davul ve zurna da güreş boyunca hiç susmuyor ve dolayısıyla da burada kuşaktan kuşağa aktarılan bir kültür 57 yıl sonra tekrardan yaşatılıyor diyebiliriz. Tabi yağlı güreşte rakibi sırt üstü getirmenin yanı sıra kisvetten kavrayarak kontrolü sağlamak da oldukça önemli. Pehlivanlar da yağlı olduğundan dolayı rakibi tutmak çok kolay olmuyor. İşte bu nedenle de burada kuvvet sadece yeterli olmuyor. Önemli olan doğru hamleyi doğru anda yapmak ve rakibin dengesini bozmak gerekiyor. İşte er meydanında baş pehlivan unvanı da burada büyük önem taşıyor. Çünkü bu yağlı güreşte ulaşılabilecek en önemli derecelerden biri ve er meydanına çıkan pehlivanlar da bunun için gün sonuna kadar yapılacak finallerle bunu kazanmaya çalışıyorlar. Tabii kazanan isim hem baş pehlivan olacak hem de Cumhurbaşkanlığı kupasını almaya hak kazanacak. Organizasyon Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu tarafından gerçekleştiriliyor ve şunu da belirtelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da saatler 17'yi gösterdiğinde buraya katılması bekleniyor. Şimdi de müsabakalar devam ediyor. Pehlivanlar gün sonunda Cumhurbaşkanlığı kupasına ulaşmak için kıyasıya mücadele edecek. Biz de o mücadeleyi ekranlarınıza getirmeyi sürdüreceğiz diyelim ve tekrar size dönelim Deniz Zeybek.
1: Eda Nur Karaloğlu'ndan sözü alalım. Elbette ki ilerleyen dakikalarda yine oraya uzanacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada bugün 26 Eylül Türk Dil Bayramı ve bu özel günle ilgili de bir mesaj yayımladı. Hemen o mesajı ekranlara taşıyalım. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Eylül Türk Dil Bayramı mesajı, Türkçemiz milletimiz için sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır ifadesine yer verdi. Ana dilimiz Türkçemiz binlerce yıllık köklü geçmişimizden süzülüp gelen büyük bir medeniyet birikimini barındırıyor. Asırlar boyunca farklı coğrafyalarda, farklı milletlerle temas ederek zenginleşen Türkçemiz, şiirden edebiyata, bilimden sanata kadar hayatımızın her alanında milletimizin duygu ve düşünce dünyasına tercüman olmuştur dedi ve şöyle devam etti. 26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle bizlere düşen görev, Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır. Türkiye yüzyılını inşa ederken kendi dilimize, kültürümüze ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, küresel dünyaya kendi sözümüzle, kendi kavramlarımızla ve kendi medeniyet perspektifimizle katkı sunmak büyük önem taşımaktadır. Türkçemizin doğru, güzel ve özenli kullanımını yaygınlaştırmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dilimize olan sevgisini güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar. Bu düşüncelerle Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin daha da zenginleşmesine ve dünyada daha güçlü bir şekilde varlık göstermesine vesile olmasını diliyor. Türkçemizin gelişmesine ve yaşatılmasına emek veren bütün dil ve kültür büyüklerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. 26 Eylül Türk Dil Bayramımız kutlu olsun dedi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları bu şekilde. İstanbul Eyüp Sultan'da İSKİ çalışması yapılırken doğal gaz borusu delindi. Elbette ki ortaya da büyük bir gaz kokusu salındı. Özellikle çevrede bulunan vatandaşlar büyük bir patlama sesi de duydu ve bölgede güvenlik önlemi alındı.
2: İSKİ'nin kazası korkuttu. Ana erterde doğal gaz borusu delinince ekipler alarma geçti. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

0: ses ve kokuyla uyandık, baktık ve gerçekten çok yani yoğun bir koku vardı. Çalışma sırasında galiba kepçe vurmuş, doğalgaz borusunu patlattı. Bütün müşterilerimiz dışarı çıkardılar.
1: Eyüp Sultan Bulvarı'nda altyapı çalışması sırasında korku dolu anlar yaşandı. İSKİ ekiplerinin yürüttüğü çalışma, iş makinesi anaerterde bulunan doğalgaz borusuna zarar verdi.
0: Hani İstanbul daha sakinken yazın yapılabilecek şeylerin bu durumda daha yoğun, daha kış zamanda yapılması gerçekten insanı mağdur etti. Trafik yoğunluğu yaşanıyor, kavgalar oluyor. Bizim açımızdan da müşteriler biraz daha az gelmeye başladı.
1: Önce büyük bir patlama sesi duyuldu. Ardından çevreye yoğun gaz kokusu yayıldı.
2: Doğalgaz ekibi geldi. Şu anda sanırım 1-2 saate doğalgazın yapılacağı söylendi. Şu anda doğalgazımız çalışmıyor. Aynen, çalışmadan kaynaklı kepçe arkadaş sanırım yanlışlıkla patlatma durumu oldu. O da ana hartelmiş.
1: Panik yaşayan vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılırken olay yerine polis, itfaiye ve İKTAŞ ekipleri sevk edildi. İKTAŞ ekipleri doğalgaz akışını keserek bölgede güvenlik önlemi aldı. Hasar gören borunun onarılması için çalışma başlatılırken olay nedeniyle çevredeki iş yerleri de mağdur oldu.
3: İş dünyasını buluşturan MÜSİAD Expo 21. kez kapılarını açtı ki özellikle uluslararası heyetler de tabii ki bu önemli organizasyona büyük rağbet gösteriyor. Ticari işbirliklerinin kurulması açısından oldukça önemli bir program ki bu önemli program bugün 4. gününde 24 muhabirin Neslişah Yumak da tabii ki takip ediyor. Bakalım neler aktaracak. Neslişah Yumak'ın yanında önemli bir de konuk var.
4: MÜSİAD Expo 2026 hız kesmeden devam ediyor. Ticaretin kalbinin de burada attığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii fuarda önemli isimler de bu noktaya geldiler ve yine çalışmalar da devam ediyor. Şu anda da fuar alanını gezen isimlerin arasında Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat da yer alıyor ve onlar da buradaki alanları geziyorlar. Efendim, Sayın Ömer Bolat da buradaki alanda çok kısa bir şekilde kendisi de burada fuar alanlarını ziyaret ediyor. Ticaretin kalbinin burada attığını sizlere söylemiştik tabii ki. Şu an ekranlarınıza da geliyor. Kendisi de buradaki firmaları yakından ziyaret ediyor diyelim. Efendim çok kısa sormak isteriz. Nasıl buluyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımı bekleniyor? Evet, nasıl değerlendirirsiniz?
5: Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif edecekler. MÜSİAD Fuarı 33 yaşında 21. defa düzenleniyor. Türkiye'nin İslam dünyasındaki bütün ülkeleri birleştiren en büyük fuarlarının başında geliyor. Ve gerçekten Türkiye'nin Afrika'ya, Asya'ya açılımında, Avrupa ve Amerika kıtasına açılımında çok büyük bir rol oynadı. Birleştirici bir fuar bu. Ve ihracatı ilk başlayanlar buradan yola çıkıyorlar. O anlamda ülkemize çok önemli değerler kattı ve bugün 400 milyar doların üzerinde ihracata ulaştıysak mal ve hizmetler olarak MÜSİAD Fuarı ve benzeri bütün kıymetli faaliyetlerin çok büyük rolü oldu. Sonuçta ihracatı özel sektör yapıyor. Hükümet olarak bizler, bakanlık olarak, Ticaret Bakanlığı olarak yol açıyoruz. Yollardaki engelleri temizlemeye çalışıyoruz. Birlikte bir takım oyunu oynuyoruz. MÜSİAD Başkanımızı, yönetimini, emek veren herkesi, fuara katılanları, ziyaretçileri tebrik ediyorum. Hayırlı, bol, bereketli işler diliyorum. Ülkemiz iyi yönetiliyor, istikrar içinde, huzur içinde. Ekonomi büyüyor, ihracat artıyor, istihdam artıyor. İnşallah bu çok zor şartlarda bile bunları başarıyorsak inşallah dünya şartları düzeldiğinde çok daha hızlı koşacağız.
4: Emeğinize sağlık.
5: Sağ olun, teşekkürler.
4: Çok da sağ olun diyelim. Kıymetli bilgi birikimlerini ve buradaki süreci de Sayın Ticaret Bakanı Ömer Bolat aktardı diyelim. Türkiye gelişiyor, dünya gelişiyor. Türkiye'nin ekonomi açısından çalışmaları da çok kıymetli ve önemlidir dedi. Bizler süreci kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'la aktardık diyelim. Sözü buradan size, merkeze bırakalım.
3: Antalya'daki bir kazayı şimdi ekranlara taşıyacağız. Sürücüsünün kullandığı otomobil kontrolden çıktı ve sırasıyla önce karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kıza çarptı ve ardından da durakta bekleyen insanlara çarptı otomobil.

0: Kazada biri ağır, 3 kişi yaralandı.
1: Önce yayaya çarptı, ardından otobüs durağına. Feci kazada 3 kişi yaralandı. Görüntüler Antalya'nın Alanya ilçesinden. Kontrolden çıkan otomobil önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ardından otobüs bekleyen insanların da bulunduğu durağa çarptı. Biri ağır, 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
0: Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 375 fabrika faaliyet gösteriyor ve burada yaklaşık 23 bin kişi istihdam ediyor. Tabii terörsüz Türkiye süreci özellikle de yaşananlar, olumlu gelişmeler bölgedeki organize sanayi bölgesine nasıl katkı sağladı? Şimdi detayları almak üzere Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymus Çakan'a uzanıyoruz.
2: Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 375 fabrika aktif olarak çalışıyor ve bu fabrikalarda şu an için 23 binin üzerinde istihdam edilen işçi var. Ama burada üretilen malzemelerin büyük bir bölümü hemen hemen dünyanın her noktasına ulaştırılıyor ve her geçen gün o fabrikalarda üretimin arttığını da söylemek gerekiyor. Tabi terörsüz Türkiye süreci ve sonra da yaşanan gelişmeler de aslında bir umut kapısı olarak da değerlendirilebilir ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar Şebuz Bey, teşekkür ediyoruz böyle bir yayın yaptığınız için.
2: Terörsüz Türkiye süreci umutlarımızı arttırdı diyebiliriz. Evet. Ve şu an 375 fabrikada da 23 bin üzerinde istihdam edilen kardeşlerimiz var. Ve bu için neler söylersiniz?
3: Evet, yaklaşık 20 aydır, 21 aydır bu süreç başladı ve bununla beraber biliyorsunuz hani bu bölgeye artık çok şükür herhangi Türkiye geneline bir cenaze gelmiyor, analar ağlamıyor. Bu da bizim için sevindirici bir süreç. İnşallah da biliyorsunuz bazı kanunlar çıktı ve bu kanunlarla beraber hızlı bir şekilde aksiyon alıyor sağ olsun devletimiz. Bu süreçle beraber iyi şeyler olacağına hep dedik ve demeye devam ediyoruz. Evet, bununla beraber sürecin bir başlamasıyla beraber sonuçlamasıyla beraber biz bu sürecin biraz artık sanayi ayağını konuşmamız lazım. Çünkü neden? Bugün güzel bir şey, 47'lik bir savaş bitiyor ve bununla beraber bizim düşüncemiz, amacımız, hedefimiz Türkiye'nin sanayileşme konusunda artık şaha kalkması. Tabii bizim için de önemli şeylerden biri de Diyarbakır ve Diyarbakır'dayız. Az önce bahsettiğiniz 370'in üzerinde fabrika ve 23 bin çalışanımız var. Bizim hedefimiz aslında 23 bine değil, hedefimiz 35 bin, 40 binler. Tabii biliyorsunuz dünya genelinde bir global bir kriz var. Sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Tabii bundan da en çok etkilenen biziz Türkiye olarak. Tabii burada Türkiye'nin de bir suçu yok. Yani başımızda İran-Amerika'nın savaşı, uzun zamandır devam eden Rusya-Ukrayna'nın savaşı. Bunlar hepsi baktığınızda bir etken. Bir türlü dünya rahata gitmiyor. İnşallah gideceğine de eminiz ve ümitliyiz. Bizi ilgilendiren kısım biliyorsunuz sanayi. Bizim sanayi şaha kaldırmamız lazım. Bununla beraber tabii devletimiz biliyorsunuz geçen Diyarbakır'da bir finans zirvesi yaptık. 3 kamu bankasının genel müdürü ve TOB başkanımızın da katılımıyla bunu da 3 oda organize ettik. Ticaret odası, ticaret borsası, Diyarbakır, OSB. Güzel şeyler oldu, güzel sonuçlar aldık. Bu orta vadeli programı da incelediğimizde sanki biraz daha musluklar açılacak. Sanayiciye, üreticiye destek olunması açısından. Bu da baktığınızda sevindirici. Aslında bizim burada bugün 370 değil, belki 470'leri konuşabilirdik. Tabii az önce bahsettiğimiz global krizden dolayı konuşamıyoruz ama ümitliyiz. İyi olacağına inanıyoruz. Bir ülkenin kalkınması biliyorsunuz Şeymuz Bey, üretim.
2: Aslında şöyle, hani sermaye sürekli güvenli bir yer arar kendisi için. Silahlar patlamadığı sürece, bu güven ortamı arttığı sürece hani bahsettiğiniz ekonomik gelişmelere de katkı sunacaktır herhalde.
3: Mutlaka sunacaktır. Biz hep röportajlarımızda şunu söyledik biliyorsunuz. Türkiye'nin en güvenli ve huzurlu şehri Diyarbakır. Bir geçmiş yıllara baktığımızda yıllık 1-1,5 milyon arası turist ziyaretleri var. Bu neyle geldi? Güvenle, huzurla geldi. Bununla beraber dedik ki bu ekonominin düzelmesiyle sanayileşmenin de önü açılacak. Bugün baktığınızda Diyarbakır'da şu an hali hazırda 3 tane organize sanayi bölgesi var. Biliyorsunuz bir tekstil ihtisaslı, tekstilde Türkiye çapında yaşanan sıkıntılardan dolayı tekstil karma o sebebi oldu. Karaca'da o sebebi açıldı. Urfa'da biliyorsunuz batıya açılan kapı. Oradaki fabrikalar da yavaş yavaş açılmaya başladı. Bizim burada biliyorsunuz 5 etaptan oluşuyor. 5. etabı da açtık. Orada şu an 12 civarında bitme aşaması olan fabrikalar ve 50 üzerinde yaptığımız tahsisler var. Ama biraz hani milletin frene basmasının sebeplerinden biri de şu ekonominin bir an önce düzelmesi. Ama dedim ya, geçen bu orta vadeli programı inceledik. İnşallah musluklar biraz daha sanayici yönünde açılır. Bizim çünkü ülkedeki enflasyonu düzeltebilmemiz için Şemuz Bey, üretim, ihracat, istihdam. Enflasyon bunlarla düzelir. Ne faiz indirimiyle ne faiz yükseltimiyle düzelir. Bizim alım paritesini sefer insanların alım paritesinin düşmesi lazım ki insanlar gerçekten üretime dönsün, kalkınmaya dönsün. Bunun da yolu sanayiciyi kalkındırmak. Devletin buna göre istihdama yönelik, sanayiciye yönelik özel paketler açması lazım. Ki üretici ve sanayici daha çok kalkınsın, daha çok istihdam ve ihracat yapabilsin. Onunla ilgili duyuyoruz, görüşüyoruz bakanlarımızla, çalışmalar yapılıyor. Bir an önce bunların açılmasını, çünkü bu faiz ortamının biraz daha bu faiz rakamının aşağı çekilmesi lazım ki sanayici üretime daha çok ağırlık verebilsin.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Biz teşekkür ediyoruz, sağ olun.
2: Evet, her geçen gün terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yaşanan olumlu gelişmeler aslında üreticinin de önünü açacak gibi. Neden? Çünkü sanayici desteklendiği sürece istihdam olanları artacak, yeni fabrikalar açılacak ve aslında Diyarbakır Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan en önemli kapılardan biri olarak değerlendirilebilir diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Yeni Medya Akademi hem yeni medya iletişim hem de etkili iletişim, yeni medya ve iletişim anlamında gençlere özellikle de ücretsiz eğitim veriyor ki bu anlamda da uluslararası arenada önemli bir ödüle layık görüldü. Arnavutköy Belediyesi'nin projesi olan bu proje özellikle de İPRA Altın Küre ödülleri 2026'da yeni nesil medya ve etkili iletişim kategorisinde ödül aldı.
4: Mutluyuz, gururluyuz. Arnavutköy Belediyesi olarak Yeni Medya Akademimizin uluslararası Londra merkezli Halkla İlişkiler Derneği tarafından ödüle layık görülmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti.
5: Gençlere yönelik hayata geçirilen Yeni Medya Akademi uluslararası başarıya imza attı. Arnavutköy Belediyesi ve İbni Haldun Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen proje İPRA tarafından ödüllendirildi.
4: Verdiğimiz eğitimlerin gençlerimize sağlamış olduğumuz imkanlar neticesinde teori eğitimlerinin pratiğe dönüştüğü stüdyolarımızda, son modern ekipmanlarımız ve modern stüdyolarımızda Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Candaroğlu'nun bize sağladığı bu imkanlarla bugün uluslararası bir camiada prestijli bir ödülü almak bizi çok mutlu etti.
5: Dünyanın farklı ülkelerinden iletişim projelerinin değerlendirildiği organizasyonda Yeni Medya Akademi, Yeni Nesil Medya ve Etkili İletişim kategorisinde ödül aldı. Ödül Atina'da düzenlenen törende Arnavutköy Belediyesi temsilcisine takdim edildi. Arnavutköy Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serdar Kızıldağ, ödülün eğitim modelinin uluslararası alanda karşılık bulduğunu gösterdiğini söyledi. Kızıldağ, gençlere teorik bilginin yanı sıra uygulama ve sektör deneyimiyle buluşturduklarını belirtti.
4: Mezunlarımızın birçok medya sektöründeki kuruluşlarda istihdam edilmesi, bizi de neticenin direkt eğitim modelimizin dünyada kabul görmesi ve neticenin de direkt istihdama etki etmesi bizi çok mutlu etmiştir.
5: Akademide gençlere 13 farklı branşta ücretsiz eğitim veriliyor. Sosyal medya, video kurgu, spikerlik ve sunuculuk gibi alanlarda verilen eğitimler uygulamalı çalışmalarla destekleniyor. Gençler modern stüdyolarda güncel teknolojileri kullanarak mesleğin pratiğini öğreniyor.
6: Bugün toplamda 37 gencimiz ya kendi girişimini kurdu ya da medya sektöründe aktif olarak yerini aldı. Bugün yüzlerce gencimiz ulusal ajanslarda, televizyon kanallarında, dijital platformlarda aktif olarak yer alıyor. her biri kendi için.

0: Hikayesini yazıyor, her biri kendi geleceğini kuruyor.
1: İki dönemde 319 genci mezun eden akademi, eğitimin yanı sıra sektöre geçişi de destekliyor. Böylece akademide kazanılan

0: Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek, konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecek. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmıyor. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmıyor. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacak. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların içinde konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.
1: Ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin. İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Doçent Doktor Mesut Koçak. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar Süt Kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu haftanın Kırmızı Halı konukları yapımcı ve yönetmen Göksel Gülensoy'la sanatçı Mansur Ark. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
6: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
7: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
8: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
9: Troy,

Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden resmi. Hükümdarlardan şairlere bir devrin yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin seyahatnamesi. Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre pazar 20'de, 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatler 14'ü gösteriyor ve bu kez haber bülteniyle karşınızdayız. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Vanlı Karahavder olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Ankara'da ikinci bir soruşturma yürütülüyor ki bu soruşturma kapsamında da İstanbul'da bir operasyon düzenlendi ve Sarıyer Maslak'ta saklanıldığı tespit edilen paralar ki araçlarda o paralar bulundu. Bir operasyondu bu ve o araçlarda 934 milyon lira değerinde yaklaşık 934 milyon lira tutarında döviz, daha doğrusu dolar ve avro cinsinden döviz bulundu ve bu kapsamda operasyonda bir şüpheli de gözaltına alındı.
1: Vanlı Karahaydar soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Otoparkındaki araçlarından servet çıktı. Vanlı Karahaydar soruşturmasında operasyonun adresi bu kez İstanbul. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında Tançalan'a ait paraların Sarıyer Maslak'taki iki araçta saklandığı belirlendi. Gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Araçlar didik didik arandı. Aramalarda yüksek küpürlü banknotlar halinde 16 milyon 440 bin euro ile 700 bin dolar ele geçirildi. Ekipler araçlara el koydu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen paraların kaynağı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı araştırılıyor.
0: Fon soruşturmasında toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Tutuklananlar arasında eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer alıyor ki bu kapsamda şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu. Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor. Hakimlikteki işlemlerin devamında 4 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmesiyle toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Sermaye piyasaları ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç de sürüyor. Soruşturmanın bir diğer ayağında ise şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbir kararı alındı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le Pusula Portföy Yönetimi Anonim Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu 11 kişinin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davasında bu kez 67 milyon liralık ihale ve elden verildiği söylenen 100 bin lira konuşuldu. Etkin pişmanlıktan yararlanan sanık Burak Karakuş, Murat Ongun'un kendisini Emrah Bağdatlı'ya yönlendirdiğini söyledi ve sonra da kendi üzerine bir şirket geçirildiğini söylediler. Bu arada bu şirketin medya anonim şirketi üzerinden de 67 milyon liralık ihale aldığı da söylenildi ve kendisine sus payı olarak da 100 bin lira verildiği açıklandı.
1: Burak Karakuş mahkemede önce nasıl şirket sahibi yapıldığını anlattı, ekonomik sıkıntı yaşadığı dönemde eski müdürü Murat Ongun'la görüştüğünü söyledi. Karakuş'un beyanına göre Ongun onu Emrah Bağdatlı'ya yönlendirdi. Bağdatlı da kendisinden eski tarihli medya ve organizasyon alanında faaliyet gösteren bir şirket bulmasını istedi. Şirket bulundu, devir yapıldı. Sonra para akışı başladı. Karakuş, Bağdatlı'nın kendisine iş olsa da olmasa da her ay 100 bin lira vereceğim dediğini anlattı ve her ayın 15'i ile 20'si arasında 100 bin lirayı elden nakit aldığını söyledi. Ardından 67 milyon liralık ihale geldi. Karakuş, Gümüşsuyu'ndaki ofiste önüne çok sayıda evrak konulduğunu, kaşeve imza attığını, birkaç gün sonra da ihale Uhdeniz'de kalmıştır mesajını aldığını söyledi. İhale bedelinin 67 milyon liranın üzerinde olduğunu mahkemede anlattı. Murat Ongun duruşmada Karakuş'a Emrah Bağdatlı sana niye her ay 100 bin lira verdi diye sordu. Karakuş'un cevabı ise kısa oldu. Ben öyle duruyordum, bana para veriyorlardı. Karakuş ayrıca şirket üzerinden İngiltere'deki bir firmaya 39 bin sterlin gönderildiğini, bu işlemden şüphelendiğini de anlattı. Ekrem İmamoğlu'nun da sanıklar arasında bulunduğu davada mahkeme şimdi Karakuş'un anlattığı bu şirket yapılanmasını, 67 milyon liralık ihaleyi ve aylık 100 bin liralık ödemelerin neden yapıldığını değerlendiriyor. Bu anlatımlar sanık beyanı niteliğinde, yargılama sürüyor.
0: aynı ev birden fazla emlakçı tarafından farklı fiyatlarla ilana konulabiliyordu. Şimdi bu karmaşanın önüne geçmek için artık yeni bir düzen geliyor. Yeni bir düzenleme hazırlanıyor ki o da planlamaya göre mülk sahibi artık konutunu satışa ya da kiraya verirken sadece tek bir emlakçıyla anlaşabilecek.
2: Bir evin bir tane fiyatı olur, iki tane fiyatı olmaz. Bu emlakçıda da olsa, kendi de satıyorsa doğru olan ne? Doğru olan mal sahibinin rızasının olduğu tek fiyattır yani. Ama aynı ürünle ilgili birden fazla fiyat olunca bunlar dolandırıcı diye de şüphe ediyor insan yani.
3: Aynı ev birden fazla ilan, üstelik her birinde farklı fiyat. Gayrimenkul ilanlarındaki bu karmaşaya karşı yeni bir düzenleme hazırlanıyor.
4: Bir ev aynı anda birçok emlakçı tarafından ilana verilebiliyor. Ancak her ilanda da karşımıza farklı bir fiyat çıkıyor. İşte yeni düzenlemeyle bu karmaşıklığın önüne geçilecek.
3: Planlanan düzenlemeye göre bir taşınmaz için aynı anda birden fazla emlakçıya ilan yetkisi verilmeyecek. Satış ya da kiralama sürecini mülk sahibinin belirlediği tek bir emlak işletmesi yürütecek.
5: Güzel. Yani bir siteye giriyoruz, aynı ev, aynı ilan ama 3-4 farklı emlakçı da vardı. Bu konuda biz çok sıkıntı yaşıyorduk. Böyle bir düzenleme gelmesi gerçekten güzel olmuş.
3: Yetki süreci E-Devlet üzerinden yürütülecek. Mülk sahibi taşınmazını ve ilanı verecek emlak işletmesini sistemden seçecek. Yetki süresi en fazla 3 ay olacak.
6: Daha öncesinde ilan yayınlama izninin tek başına verilmesi ve birden fazla emlakçıya verilebilmesi sektörel anlamda bir problem teşkil ediyordu. Kimin sattığı belli olmuyordu, ne fiyattan satıldığı belli olmuyordu, bu değer haritalarına yansıyordu. Şimdiki karar ise hem tek temsil yetkisi olacak, hem de müşteri tarafında da emlakçı tarafında da gayrimenkulle ilgili tüm hesabın sorulabileceği adresin belli olması anlamına gelecek.
3: Yetki iptal edildiği anda ilan da dijital platformlardan otomatik olarak kaldırılacak. Vatandaşlarsa kendi taşınmazlarını bireysel olarak ilana vermeye devam edebilecek. Bu sayede mükerrer ve sahte ilanlar azalacak, fiyat karmaşasının önüne geçilecek.
6: Gayrimenkul sadece başlı başına kendini etkileyen bir sektör değil. Buradaki vergisel kısımda devletin çok ciddi kayıpları olduğunu biliyoruz. Burada satış fiyatlarının belirli olması adına da bununla birlikte yine yer alacak uygulamalar en azından yılbaşına kadar devreye girerse, özellikle güvenli ödeme sisteminin de bir şekilde buna dahil olması süreci daha anlamlı hale getirecek diye düşünüyoruz.
5: Gördüğüm kadarıyla herkes emlakçı. Yani günümüzde bu iletişim çağında servis şoförü bile emlakçılık yapabiliyor. Anlaşıyorlar aralarında. Yani benim apartmanımda boş olan daireyi benim boş olduğunu bile bile bir yakınıma kiralama imkanım ortada yok. Muhakkak bir emlakçı tebelleş oluyor, alıyor emlağı, sonra kendi aralarında da paslaşıyorlar.
0: Sarıyer'de sürü halinde dolaşan köpeklerin vatandaşlara saldırdığı, hatta bazı kişileri de ısırdığı öne sürüldü. Özellikle bölge sakinleri hem çocuklar hem de spor yapanlar için tedirgin, endişe duyuyor. Bu yüzden de belediyeye çağrı yaptı.
7: Sarıyer'de başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor.
8: Sokak köpekleri saldırganlığa başladı. Bir de bu sokak köpekleri bir tane değil, iki tane değil, beş tane değil. Sürü halinde geziyorlar. Sokakta küçük çocuklar var, kadınlar var, yalnız geçemeyenler var. Biz zaman zaman elimize sopayı alıp onlara eşlik geçirip sokağa geçiriyoruz. Yani bu Kireçburnu'nda bu kadar sokak köpeği başıboş olamaz. Belediye ilgilenmiyor.
7: Kireçburnu'nda sürü halinde dolaşan köpeklerin vatandaşlara ve spor yapanlara saldırdığı öne sürülüyor.
9: Mehmet Efendi sokakta çocuğumla beraber aşağı inerken bir saldırdılar, toplu halde saldırdılar.
7: Özellikle Haydar Aliyev Caddesi ve çevresinde yaşanan olaylar bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, çocukların, bisikletlilerin ve spor yapanların güvenliği konusunda endişe yaşadıklarını belirtiyor. Bölgede uzun süredir devam ettiği belirtilen başıboş köpek sorununa çözüm bulunması isteniyor.
9: Gerekli işlemler yapılmıştır gibi bir cevap gelince ben de dedim ki herhalde köpekleri topladılar, götürdüler. Artık ne işlem yaptılar bilmiyorum. Kısırlaştırdılar mı, başka bir işlem mi yaptılar? Daha geçen gün yine bir sahilde birine saldırdıklarına rast geldim.
0: Down sendromlu bireyler için Konya'dan Türkiye'ye örnek olacak bir yaşam modeli hayata geçirildi. Dost Meram eğitimden spora ve terapiden istihdama uzanan çalışmalarıyla birlikte yüzlerce özel bireyin hayatına dokunuyor.
10: Evet,
7: 21 öğrenciyle başlayan bir yolculuk 300'e yakın Down sendromlu bireye uzanan bir umut hikayesine dönüştü. Konya'da kapılarını açan Dost Meram, özel eğitim, fizyoterapi, dil ve konuşma terapisi, ergoterapi, spor ve mesleki eğitimle özel bireyleri hayata hazırlıyor.
11: Ebru'ya gittim, Ebru'ları hallediyorum. Dost Meram'ı çok seviyorum. Daha güzel, daha rahat bir yer burası.
7: Üstelik eğitim yalnızca merkezde sınırlı kalmıyor. Özgüveni gelişen gençler, mesleki eğitimlerin ardından belediyeye ait kafelerde istihdam edilerek sosyal hayatın içinde yer alıyor. Ender bir eğitim modeli ve modülüyle hizmet veren Dost Meram, Down sendromlu bireyler ve aileleri için umudun adresi oldu.
12: Aynı bir yeni doğan çocuğun annesinin babasının onu hayata nasıl hazırladıysa, ona her şeyi sıfırdan, emeklemekten, sürünmekten, yürümeye, konuşmaya, annesine bakmaya, evdeki ev işlerine yardım etmekten tutun da yaşına göre, ayına göre onu hayata hazırlayan bir merkez burası. Onlara spor yaptırıyoruz. Kaliteli, güzel vakit, eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Hem anne babaların üzerinden bazı yükleri almış oluyoruz ve onlara sosyalleşmesine, arkadaş bulmasına ve fiziklerinin de gelişmesine, en önemlisi onlara normal hayatta, normal çocuklarla aynı konfora sahip olmaları için emek harcıyoruz.
7: Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen Dost Meram'ın eğitim modeli Türkiye'de örnek teşkil ediyor.
13: Bugün 300'e yakın öğrenciyle Konya'mıza Down sendromlu bireylerimize, kardeşlerimize hizmete devam etmekteyiz. Milli eğitim öncülüğünde verdiğimiz meslek edinme kurslarımızda 20'li yaşlarda 18 yaşından ileri çocuklarımızda tesisimizde eğitim görmekte ve meslek edinmelerini sağlamaktayız.
7: Dost Meram 3. yaşını da özel çocuklarla birlikte kutladı. Pastanın mumları üflendi, balonlar gökyüzüne bırakıldı. Çocukların mutluluğuysa merkezin 3 yıllık yolculuğunun en güzel karesi oldu.
14: Bir yıl önce başladık buraya. Komilik derslerine gidiyor kızım, Ebru derslerine geliyor. Bayağı bir yararını gördük. Evde bize yardımcı oluyor her konuda. Yani mutlu etti bizi. Onun mutluluğu bizim de mutluluğumuz oldu. Buraya emeği geçen herkes için teşekkür ediyoruz.
15: Biz mutfak bölümündeyiz. Şükran zaten liseydi, o kendi isteği üzere. Ben şef olacağım, hani ahçı olacağım, o üzere. Mesela buraya çok severekten geliyor. Dost Meram dedin miydi? Burası benim evim diyor. Onun için yani herkese çok teşekkür ederiz.
0: İstanbul Kültür Yolu Festivali sanat, kültür ve gastronomiyi bir araya getiren programlarıyla başladı ki şehrin pek çok noktasında 400'den fazla etkinlik sanatseverlerle buluştu. Bu kapsamda sergiler, konserler, tiyatrolar ve atölye çalışmaları yer alıyor.
7: İstanbul'da Kültür Yolu Festivali, sanat ve gastronomiyi bir araya getiren geniş kapsamlı programıyla başladı. Şehrin farklı noktalarında düzenlenen festivalde, konserlerden sergilere, tiyatrodan modern dans gösterilerine, atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar 400'den fazla etkinlik sanatseverle buluşuyor.
16: Türkiye'nin bu eşsiz kültür sanat markasının doğduğu şehrimizde 6. kez kapılarımızı ziyaretçilerimize açıyoruz. Ve her yıl bir öncekini aşarak daha zengin, daha dolu, daha renkli, daha eğlenceli olma başarısını sürdürdüğümüzü de özellikle ifade etmek isterim.
7: Festival kapsamında 23 farklı mekan ve 50'den fazla noktada program düzenlenirken, uluslararası sanat toplulukları da İstanbul'daki etkinliklerde yer alıyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde ise farklı sanat anlayışlarını bir araya getiren özel sergiler ziyaretçilerini bekliyor.
16: 15 sergi ve yerleştirme etkinliğimizde de sanatseverleri misafir edeceğiz. Ben açılış vesilesiyle şu ana kadar AKM'de 3 sergimizi gezdim bile. Gerçekten de birbirinden değerli, birbirinden özel çalışmalar var.
7: Festival programında ayrıca çevre, dönüşüm ve kültürel miras temalarını ele alan çalışmalar da öne çıkıyor. İstanbul'un gastronomi zenginliği de festivalin önemli başlıkları arasında. 200'den fazla lezzet noktası ve 5 farklı gastronomi rotasıyla ziyaretçilere kentin mutfak kültürünü keşfetme imkanı sunuluyor. Festivalin rotaları Beyoğlu, Galata, Karaköy, Tarihi Yarımada, Fatih, Beşiktaş, İstinye Boğaz Hattı, Kanlıca, Beykoz, Şile ve Kadıköy modu olarak belirlendi. Bu yıl 26 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin gelecek yıl 6 yeni şehrin katılımıyla 32 şehre ulaşması planlanıyor.
16: İstanbul hem Türk mutfağının hem de dünya mutfağının eşsiz lezzetlerinin tadılabileceği bir destinasyon olarak seyahat tercihlerinde artık öne çıkmaktadır. Festivalimiz kapsamında farklı şefler, akademisyenler ve içerik üreticileri rehberliğinde deneyimlenebilecek çok güzel lezzet rotaları hazırladık. Bunlar Beyoğlu, Galata, Karaköy, Tarihi Yarımada Fatih, Beşiktaş İstinye Boğaz Hattı, Kanlıca Beykoz Şile ve Kadıköy Moda rotalarıdır.
7: İstanbul'da başlayan festival, sanat, kültür, geleneksel miras ve gastronomiyi kentin farklı noktalarında bir araya getirerek ziyaretçilere geniş bir etkinlik programı sunuyor.
0: Kars Sarıkamış'ta gerçeğini aratmayan, nefes kesen bir deprem tatbikatı yapıldı. 6,5 büyüklüğündeki deprem senaryosuna göre ekipler saniyeler içinde harekete geçti. Özellikle de ekiplerin koordinasyonu ve kurtarma anları tam not aldı.
7: Tatbikat yaptılar ancak yaşananlar gerçeği aratmadı. Senaryo gereği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Hamamlı Köyü merkezli 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından alarm verildi. Ekipler saniyeler içinde teyakkuza geçti.
17: Hastane acil durum ve afet planına göre tatbikatımızı gerçekleştirdik. 11.30'da Hamamlı Köyü'nde deprem afeti sonrası kodumuz verildi.
7: Afet gerçeğine karşı hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla düzenlenen tatbikatta tüm ekipler adeta saat gibi işleyen bir koordinasyon sergiledi. Senaryo gereği deprem anında Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde alarm düğmesine basılmasıyla personel ve hastalar hızla çök kapan tutun pozisyonu aldı. Ardından tahliye edilerek güvenli alanlara yönlendirildi. Yine senaryo gereği hastane içerisinde oluşan duman nedeniyle bir kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle mahsur kalan kişiye ulaşıldı ve güvenli şekilde binadan çıkarıldı. Tatbikatta depremde köyde yaralanan iki kişi ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi önünde kurulan Sahra Hastanesi'ne getirildi. Durumları ağır olarak değerlendirilen yaralılar buradaki müdahalelerinin ardından ileri tedavi amacıyla başka bir hastaneye sevk edildi. Senaryo gereği yaralı yakınlarının yaşadığı büyük panik ve sinir krizleri gerçeği aratmadı. Güvenlik güçleri hem güvenliği sağlamak hem yaralı yakınlarını sakinleştirmek için yoğun bir mesai harcadı. Bu anlar kriz anlarında psikolojik ve güvenlik koordinasyonunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Gerçek bir afet öncesinde hayat kurtaran bu kritik prova, ekiplerin ne kadar güçlü bir refleks gösterdiğini bir kez daha kanıtlamış oldu.
0: İki yaşındaki Serkan Yalçın aslında kalp hastalığı nedeniyle, daha doğrusu aileden gelen bir genetik hastalık nedeniyle sürekli olarak kontrollere gidiyordu ve yine kalbi için hastaneye gitti. Bir radyolojik görüntüleme çekildi ancak kalbi için gittiği hastanede akciğerinde 5 santimetrelik bir kitle tespit edildi ve bunun tümör olduğu hekimler tarafından söylenildi. Ameliyat olduğu kapalı şekilde ve o tümör tamamıyla alındı.
7: Kalp için radyolojik görüntüleme yapıldı, akciğerdeki nadir görülen tümör fark edildi. Tesadüfen fark edilen hastalık başarıyla ameliyat edildi.
18: Yaklaşık 6 ila 8 aydan beri takipteydi göğüs hastalıkları tarafından. Hastamızın sağ akciğerin alt kısmında bir kistik bir lezyon vardı. Aslında bu bir kistik lezyon olduğu düşünülüyormuş.
7: 52 yaşındaki Serkan Yalçın hem ailesindeki kalp hastalığı öyküsü, hem bir takım şikayetleri hem de kontrol amacıyla hastaneye gitti. Yalçın'ın kalp damarlarını değerlendirmek için BT anjiyografisi çekildi. Akciğerinde yaklaşık 5

0: santimetrelik bir kitle tespit edilen Yalçın, bir süre takip edildikten sonra yapılan PET incelemesinde kitlenin tümöral aktivite gösterdiğinin belirlenmesi üzerine ameliyata alındı.
1: Hastanın hastanemize giriş şikayetlerinden bir tanesi öksürük ve yüzünde kızarma şikayetleri ve çok da bilinçli bir hasta, kan CRP düzeylerindeki sürekli yüksek kalması. Yani bu CRP'de genel olarak bir enfeksiyon bulgusudur aslında. Hastada niye benim vücudumda sürekli bir enfeksiyon bulgusu var diye bunu tetkik ederken de hasta bize kadar ulaştı. Akciğerindeki lezyon bağlı olduğunu düşündük. Ve hastanın PET'te de pozitiflik olduğunu görünce de biz hastaya ameliyata karar verdik.
0: Başlangıçta kistik bir lezyon olduğu düşünülen kitlenin ameliyat sonrası dünyada oldukça nadir görülen bir tümör türü olduğu belirlendi.
1: Hastanın dünyada çok nadir olan bir tümörü olduğu ortaya çıktı. İsmi inflamatuar miyelofibroblastik tümör. Benim de 22 senelik çalışma hayatımda ilk hastam oldu bu gerçekten. Teorik olarak birkaç tane olduğunu biliyordum ama biz ilk defa gördük. Bu aslında bağışıklık sisteminin hücrelerinin yarattığı bir tümör. Bakarsak çok agresif bir tümör değil. Yani diğer akciğer kanserleri gibi vücuda metastaz yapmıyor, yayılım yapmıyor ama lokal olarak büyüyebiliyor ve tamamında çıkartılması gerekiyor. Yoksa yeniden büyüyüp başka bir hadiseye de sebep olabilir.
0: Ameliyatı gerçekleştiren hekim, 22 yıllık meslek hayatında ilk kez karşılaştığı bu tümörün diğer akciğer kanserlerinden farklı özellik taşıdığını belirtti. Kitlenin kapalı yöntemle ve geniş şekilde çıkarıldığını, hastanın ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
1: Rahatlıkla, kapalı bir yöntemle de hastanın ameliyatını başarılı gerçekleştirdik. Hastanın durumu gayet iyi, yürüyor, diğer şikayetleri geçti, kan değerleri iyi, filmi gayet iyi. Hastayı en yakın zaman taburcu edeceğiz.
2: Bu dilime bir virgül koyalım ama birazdan yeniden birlikte olacağız.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu haftanın Kırmızı Halı konukları yapımcı ve yönetmen Göksel Gülensoy'la sanatçı Mansur Ark. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM taktiği yapma

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.

0: gelen moda uygulaması. Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
4: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırma

Ayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.

0: biz bir okur, yazar ya da editörle bir araya geldiğimizde sohbetimizin başlangıç noktasını genellikle imza sahibinin eserleri oluşturur. Ön plana onları alırız. Fakat bugün kapısından girip eşiğinden atlamaya çalıştığımız yerde önümüzdeki iki kitap başka bir döneme ait imza taşıyor. Birinde Huzur, diğerinde Tutunamayanlar, dolayısıyla birinde Oğuz Atay, diğerinde Ahmet Hamdi Tanpınar görüyoruz. Acaba konuğumuz bizi bu eşikten neden, nasıl atlatıyor? Neden bu iki kapak ön plana çıkıyor onun için?
1: Teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Bu soruya Calvino'ya atıfla bir cevap vermek istiyorum. Diyor ki Calvino, klasik, bir türlü bitirilemeyen, her okuyuşta yeniden başlayan eserdir. Bu iki kitap da Türk Edebiyatı'nın artık klasikleri arasına girmiş iki eser. Gerek Tanpınar'ın Huzuru, gerek Oğuz Atay'ın Tutunamayanları bizim açımızdan her okuyuşta okura yeni kapılar açan, yeni şeyler söyleyen ve kanaatimce söylemeye de devam edecek olan eserler. Türk Edebiyatı tarihi içerisinde gerçekten iki tane köşe başı eserden bahsediyoruz bu iki eser söz konusu olduğunda. Ketebe yayınlarına bir roman eleştiri dizisi hazırlıyoruz ve bu dizide önce Oğuz Atay'ın Tutunamayanları üzerine Hayat Oyun Kayboluş Tutunamayanlar kitabını yaptık. Ardından Amaka Hayal üzerine bir kitap çalışması yaptık. Aşk, Sır, Arayış. Ve bu dizinin üçüncü kitabı olarak da Huzuru çalıştık. Zaman, Rüya, Terkip. Zaten bu çalışmalarda aslında bu kitapların niçin okuduğumuzu, yeniden okurun önüne bu kitaplarla geldiğimizi de söylüyoruz. Çünkü bu kitaplar pek çok meseleyi bugün hala içinde bulunduğumuz, bugün hala tartıştığımız, bugün hala içinden çıkmaya çalıştığımız meselelerimizi, bizim toplumumuzun, tarihimizin, kültürümüzün meselelerini tartışmamıza vesile oluyor, konuşmamıza vesile oluyor. Aslında hem bireysel anlamda kendimize bizi döndürüyor bu eserler, hem de toplumsal sorunlarımıza, tarihimize, kültürümüze, meselelerimize bizi döndürüyor. Dolayısıyla bu eşikten biraz da bunlardan dolayı geçiyoruz. Bu işin birinci kısmı. İkinci kısmı da eleştiri tarihi içerisinde çok kıymetli çalışmalar var. Ancak son 30 yılda eleştiri tarihi içerisinde derli toplu Türk romanına bakan çalışma sayısı çok az. Dolayısıyla aslında buradaki niyetimiz biraz da bu boşluğu doldurmaya çalışmak. Dolayısıyla iki sebeple bu eşiklerden geçirmeye çalışıyoruz okuru.
0: Kendi okurluk hikayeniz içinde incelemelerin biraz daha içeriğine dönük bakacağız birazdan ama Tutunamayanlar, onunla başlayalım, sonra Huzur'la devam edelim. Önce klasiği tanımladınız.

0: Ardından neden dönüp baktığımızı söylediniz ona. Meselelerimiz dediniz, yazıldıkları bir çağ var ama insanlık meselelerini sürükleyerek getirdikleri kendi pencerelerinden okura aktardıkları, tartıştıkları şeyler de var. Aksiyon olmakla birlikte, kurgu, roman olmakla birlikte bunlar. Ve bugün üzerinden 10 yıllar geçmiş olmasına rağmen hala meselelerimiz parantezine aldığımız konuları orada görmeye devam ediyoruz. Buradaki orijinalite konunun kendisinde mi, yazarın kaleminde, sözle ifadesinde mi acaba?
1: Şüphesiz her ikisinde de. Tersten sondan başlayayım. Bir defa Oğuz Atay da, Tanpınar da bizim roman tarihimiz içerisinde gerçekten kendilerine has üsluplarıyla, tarzlarıyla, kalemleriyle ön plana çıkan yazarlar. Bu metinlere baktığımızda tutunamayanlar özelinde konuşacak olursak gerçekten Türk edebiyatı tarihi içerisinde kendisine kadar olan romana bir itiraz olarak da okuyabileceğimiz, yorumlayabileceğimiz bir tekniği vardır bu romanın. Farklı metin türlerini kolajlayarak, onların imkanlarından yararlanarak, üslup oyunları yaparak, üst kurmaca inşa ederek bir avantgard roman diyebileceğimiz, avantgard çıkış diyebileceğimiz bir çıkış yapar Oğuz Atay ki nitekim bu roman yayımlandığı tarih itibariyle çok anlaşılamamıştır ve anlaşılması için biraz okurun bu romanın dünyasına hazır bir zihin dünyasına ulaşmasını beklemek gerekmiştir. Dolayısıyla birincisi tabii ki yazarın bu anlamdaki orijinalliği. İkincisi tutunamayanlar özelinde yine devam edecek olursak insanlık tarihinin belli başlı problemlerini nasıl ki dünya romanı içerisinde biz pek çok romanda takip edebiliyorsak tutunamayanlarda da bunu takip edebiliyoruz. İnsanın modern dünya içerisindeki krizi, tutunamayışı veya tutunma çabası, hayat karşısındaki insanın bunalımı, varoluş sancısı gibi hemen aklımıza gelebilecek belli başlı çok insanlık tarihinin temel duygularını, krizlerini bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla bu sorunuza her ikisi de diyerek cevap verebilirim. Aynı şeyler Huzur için de geçerlidir. Huzur da yazıldığı tarih itibariyle kendi jenerasyonun içerisindeki pek çok romandan diliyle, üslubuyla, tekniğiyle ayrılan bir romandır. Tanpınar romanın ilk baskısından sonra roman üzerinde çalışmaya devam etmiştir. Yine bu roman da başta işte o İkinci Dünya Savaşı atmosferinde insanın varoluş krizini anlatma başarısı açısından son derece evrensel bir romandır. Aşk duygusunu anlatması bakımından son derece evrensel bir romandır. Bir şehir romanı olması hasebiyle, yani İstanbul'u anlatması hasebiyle bir evrensel romandır. Dolayısıyla hem yazarın orijinalliği hem de eserin konu edindiği meseleler, konular, temalar açısından son derece orijinal eserlerdir bunlar.

0: Sizin kaleme aldığınız yazılar olmakla birlikte bir de bir orkestra şefi gibi yönetiyorsunuz aslında. Bir konu, tema, alan üzerinden kıymetli yazarlar, araştırmacılarla temas kuruyorsunuz ve ortaya bizim iki kapak arasına alınıp da keyifle okuyacağımız bir şey çıkıyor. Fakat bunu bir ahenge dönüştürme hangi süreçlerden geçiyor? Sizin buradaki bakışınız, öncelikleriniz, toparlayışınız neleri içeriyor?
1: Doğrusunu isterseniz bu dışarıdan belki bakıldığında kolaymış gibi görünen ama aslında hiç de kolay olmayan, belki bir yazarın tek başına yazdığında çok daha kolay veya rahat diyebileceğim, daha özgür hareket edebileceği, yazabileceği, kaleme alabileceği eserler bunlar aslında. Ama alanında uzman, kimisi eleştirmen, kimisi romancı, kimisi akademisyen, farklı disiplinlerden hele hele de insanları bir araya getirmek ve bir kitaba ikna etmek, bir esere ikna etmek gerçekten çok zor. Çok zor. Hele hele de bugün Türkiye'de yayıncılık piyasası söz konusu olduğunda bu işin içinde olanlar çok daha iyi anlayacaklardır bunu. Çünkü bunun maddi bir karşılığı aslına bakılırsa çok fazla yok. Ortada çok ciddi emekler oluyor ama maddi anlamda çok da büyük kazançlar elde edemiyor bu yazarlar. Ancak yaptığımız işi doğru anlattığımızda, ne yapmaya çalıştığımızı doğru ifade ettiğimizde, burada isimlerini tek tek belki zikredemeyeceğiz ama çok birbirinden kıymetli bu isimleri bir araya getirmek mümkün oluyor. Çok seçici olmaya bir defa gayret ediyorum tabii ki. Yani çünkü bu eserler gerçekten uzmanlık gerektiren eserler ve söyleyecek sözü olan ve o sözün altını da doldurma yeteneği, kapasitesi, birikimi olan insanların bu eserlere dair düşüncelerini almak istiyoruz. Hal böyle olunca bizi zorlasa da ortaya çok güzel bir çalışma çıkıyor. Burada tabii ki bir planlama yapıyoruz öncelikle. Yani hangi eseri niçin çalışacağımızı konuşmakla başlıyor bu iş. Yani neden? Mesela Türk Edebiyatı'nda yüzlerce roman var. Türk Edebiyat tarihi içerisinde yüzlerce roman var. Ama biz bunlardan belli bir sayıda romanı, roman eleştiri dizisi içinde konuşmak istiyoruz. Burada tabii ki eserin klasikleşmiş olması, temsil gücünün etkisi, biraz önce atıf yaptığımız orijinalliği, yazarın kendi edebiyatı içerisinde, kendi yazarlık kariyeri içerisinde o eserin tuttuğu yer. Bütün bunları olabildiğince inceleyip, sık dokuyarak ve mevcut kanonu ve o kanonun dışında kalmış eserleri, mesela Amak Hayali yapma sebeplerimizden bir tanesi buydu. Şimdi bu serinin bir sonraki kitabı 3 İstanbul olacak mesela. Yani sadece kanonikleşmiş, artık hemen akla gelen eserler değil. Çok orijinal olan ama kanonun dışında bir şekilde kalmış, bırakılmış eserleri de konuşma cesaretini ortaya koymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız şey sadece bir roman eleştiri dizisi, edebiyat tarihi içerisinde ön plana çıkmış eserler üzerinden yapmak değil, aynı zamanda edebiyat tarihine ve kanona eleştirel bir nazarla yaklaşıp gerçekten bizim edebiyat tarihimiz içerisinde, roman tarihimiz içerisinde orijinalliğinden emin olduğumuz ve konuşulması gerekliliğine inandığımız eserleri de bu dizi içerisinde konuşmaya gayret ediyoruz.

0: Biz üzerine yapılan eleştiri kitaplarından hareketle huzur ve tutunamayanları ele alalım dedik. Fakat görünüyor ki onlar bizi ele geçirdi ve başka bir şey konuşmaya çok da fırsat vermiyorlar. Kendi harelerini aldılar ve oraya yerleştik gibi görünüyor. Halbuki ben sadece editörle, akademisyenle konuşmak istemiyorum. Okurluk zevki kısmı da çok önemsediğimiz bir şey çünkü. O da ilham verici oluyor aynı zamanda. Tanpınar'a ait diyelim Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü de görüyorum kitaplarınız arasında. Yine aynı şekilde en başta sorduğum gibi ön plana çıkacak olanlar arasında demek ki kendilerine yer bulmuşlar. Ama Tanpınar kendine yer bulduğu gibi Necip Fazıl da çilesiyle kendine yer bulmuş görünüyor. Bu hemen yanı başınızda duranlar, bizim gözümüze çarpan bu kitaplar sizin başucu kitaplarınız mıdır?
1: Bu

0: kitaplar benim Türk edebiyatı içerisinde gerçekten sevdiğim, beslendiğim, okumaktan keyif aldığım eserlerdir. Bu eserler başucu kitabı olarak hepsini nitelendiremem. Bunların hepsini nitelendiremem. Ama bunlar beni besleyen, bir okur olarak dönüp okumaktan keyif aldığım ve kuvvetle muhtemel bundan sonraki hayatımda da okumaktan keyif alacağım eserler. Ancak başucu kitaplarım bunlarla sınırlı değil şüphesiz. Çile dediniz. Çile benim lise yıllarımda, daha lise yıllarımda pek çok şiiri ezberlediğim ve büyük bir coşkuyla okuduğum, belki o mısralarla öfkelendiğim, o mısralarla sevdiğim, o mısralarla hüzünlendiğim bir şairin büyük eseri. Dolayısıyla Türk şiir tarihi açısından da çok önemli bir eser. Dolayısıyla Necip Fazıl 1940'lardan itibaren pek çok ismi etkiliyor ve onun bu uzun erimli edebiyat ve düşünce yolculuğu benim neslimi de etkiliyor. Dolayısıyla benim etkilendiğim isimlerden bir tanesidir Necip Fazıl da. Ama tekrar söylüyorum, benim Sezai Karakoç da dönüp okuduğum, İsmet Özel de dönüp okuduğum şairlerdendir. Veya ikinci yeni şairleri Turgut Uyar, Edip Cansever. Dolayısıyla bunlarla sınırlı bir okurluk dünyam yok şüphesiz. Ama merkeze daha yakın olan, yani okurluk merkezime daha yakın olan eserlerin bunlar ve bunlara benzer eserler olduğunu söyleyebilirim.
1: O zaman madem ki buradan bir kapı aralamıştık, devamla hemen yine yanı başınızda duran ama bu sefer müellifi olduğunuz bir çalışma var ki o da Necip Fazıl'la ilgili. Şimdi okurluk zevkinin veya kişisel akışın etkilenme süreçlerinin ötesine geçip bu sefer imzanızı koyduğunuz bir çalışma olarak orada duruyor. Orada okuru ne bekliyor?
0: Evet, Bellek ve İnşa'dan bahsediyorsunuz. Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç'un eserlerinde coğrafya, tarih, medeniyet düşüncesi benim doktora tezimdir. Daha sonra biraz daha bu çalışma üzerine yoğunlaşıp, ufak tefek değişiklikler yapıp, genel okurun da okuyabileceği bir çalışmaya dönüştürdüm. Ve Ketebe yayınlarından o da yayımlandı. Bu çalışma da açıkçası benim çok severek yaptığım ve akademik kariyerimde dönüm noktası olan, bana da çok uğurlu geldiğini düşündüğüm bir çalışma. Biri söylendiğinde hemen diğeri akla gelen üç isimdir. İslami duyarlılık veya İslamcılık, Türkiye'de İslamcılık düşüncesi açısından bu isimler. Ben burada şunu tartıştım. Bu isimler, tırnak içerisinde söylüyorum, ben bu ifadeyi eserde kullanmadım ama İslamcılık denildiğinde ilk akla gelen isimler, yani kurucu isimler. Bu İslami duyarlılık çizgisi içerisinde çok önemli, çok değerli üç isim. Acaba en temel üç düşünce açısından birbirlerini ne kadar takip ediyorlar? Birbirleriyle ne kadar kesişiyorlar? Ve ne kadar ayrılıyorlar birbirlerinden? Yani burada birinin adı söylendiğinde diğeri hatırlanacak kadar ya da İslamcılık dediğimiz, İslami duyarlılık diyebileceğimiz ki ben bunu daha çok seviyor ve tercih ediyorum, kullanıyorum. Bu çizgi coğrafya, tarih, medeniyet perspektifinden okunduğunda neler söylüyor bize? Aslında bu çalışmaya başladığımda temel sorun buydu. Ama çalışma bittiğinde bambaşka bir şey daha ortaya çıktı. O da şu. Bugünü anlamak, bugünün Türkiye'sini anlamak, hele hele 2000'ler sonrası Türkiye'yi anlamak açısından çok muazzam bir veri setine de ev sahipliği yaptığı

düşünüyorum bu eserin. Dolayısıyla Türkiye'de İslamcılık, İslami duyarlılık çalışmak isteyen, merak eden, bugünün Türkiye'sini anlamak isteyen, İslamcılığın tırnak içerisinde mitlerini anlamak isteyen, düşünce ufkunu anlamak isteyen okura, araştırmacıya, meraklıya hitap eden bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çünkü İslamcılık edebiyattan ayrı düşünebileceğimiz bir düşünce sistematiği değildir. Ta Tanzimat'tan itibaren. Dolayısıyla İslamcılığın mitlerini, düşünce ufkunu belirleyenler aynı zamanda büyük oranda şairlerdir, yazarlardır, kısacası edebiyatçılardır. Hal böyle olunca bu eserin kıymeti başka bir belki programın konusu da haline geliyor. O anlamda böyle bir çalışma olduğunu çerçeveleyebilirim bu sözlerle.

0: Programımızın zalim sorularından bir tanesi bu hafta size denk geldi. Yapılacak bir şey yok. Ufuk kadar uzak, erimsiz, imkansız aslında kitapların ve edebiyatın dünyası. O sınırsızlığı çağrıştırıyor. İşte zalimlik de burada başlıyor zaten. Biz bunların hepsini yok saysak bir sahildeyiz. Sanki o sevdiğimiz ve mutlaka yanımızda artık ebediyen taşıyacağımız, çakıl taşı gibi tutacağımız o kitap hangisi olurdu?
1: Çok zor bir soru. Gerçekten zor bir soru. Bir edebi eser söz konusu olduğunda hangi kitap olur? Benim edebiyata yönelmeme vesile olan lise yıllarımda okuduğum ve okuduğumda beni çarpan bir kitap var. Neden çarptığını bilmiyorum. Yani bugün okuduğumda muhtemelen aynı hisleri, aynı duyguları almayacağım. Ama ilk okuduğumda, o ilk gençlik çağlarımda bana okumayı, romanları ve edebiyatı sevdirmişti. O da Charles Dickens'ın Büyük Umutlar romanıydı. Kendi bireysel tarihim açısından bu romanı söyleyebilirim. Ama daha genel manada iki alternatif daha geliyor aklıma. Bir tanesi Bizden, Dede Korkut hikayeleri. İkincisi de dünya edebiyatının artık parçası olmuş bir eser, Don Kişot. Bu üçünden birini seçecek olsam zannediyorum Don Kişot'u seçerim.

Ya insanlık kontrol edemeyeceği kadar güçlü bir zeka yaratıyorsa, bilim dünyasında alarm veren açıklamalar, acil kapatma düğmesi tartışmaları ne anlama geliyor? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta yapay zeka gerçekten kontrolden çıkabilir mi sorusuna cevap arıyor. Birbiriyle haberleşen binlerce yapay zeka ajanı, yalnızca cevap vermeyen, planlayan, kod yazan, öğrenen ve harekete geçen makineler. Peki gerçekten sona mı yaklaşıyoruz? Yoksa bizi birileri korkutmaya mı çalışıyor? Çünkü perde arkasında başka bir yarış var. ABD, Çin ve teknoloji devleri. Bilimin, korkunun ve küresel güç savaşının kesiştiği yerde yapay zekanın değil, insanlığın geleceğini tartışıyoruz. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Berk Üstündağ'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16

0: işini büyütmek istediğinde Vakıfbank daima
1: seninle. Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
2: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde Vakıfbank daima
1: seninle. Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

Neşet Ertaş 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar köyünde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmek demek. Doktor Özgenur Reyhan Güler, an ve zamanda bu hafta tarihin büyük komutanlarından biri olan Hannibal'ın hayat hikayesini ve yaptığı savaşları Doçent Doktor Ahmet Çelik'e soruyor. An ve zaman bu akşam 23.15'te 24.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
5: Tüm gözler onun üzerinde.
4: Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra!
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ara bitti. Saatler 15'i gösteriyor ve haber bülteninin ikinci saat dilimiyle birlikteyiz. Hemen ilk haberimizle başlayalım. Fon soruşturmasındaki para hareketlerine ilişkin yeni bir inceleme başlatıldı ki özellikle de başsavcılık soruşturma kapsamındaki 7 şirketin hem kuruluşundan hem de tasfiyesine kadar olan süreçteki para hareketliliğini incelemek istedi. Özellikle de Temmuz, Ağustos ve Eylül ayındaki yatırımcıların fon hareketleri incelenecek. Fonlardaki para hareketlerine ilişkin kritik bir adım daha atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

0: Savcılığı yürütülen soruşturma kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere gönderdi. Başsavcılık, soruşturma dosyasında yer alan 7 şirkete ait fonların yatırımcı ve işlem kayıtlarını istedi. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetlerle bağlantılı fonlar incelemeye alındı. Savcılık, fonların kuruluşundan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarına kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı tüm hareketlerin ortaya çıkarılmasını istedi. Yatırımcıların alım-satım işlemleri, bu işlemlerin TL karşılıkları, katılma payı değerleri, pay oranları ve hesaplardaki bakiyeler dosyaya girecek. Böylece fonlara kimlerin ne zaman girdiği ve hangi tarihlerde çıkış yaptığı ayrıntılı biçimde ortaya konulacak. Yatırımcı hareketlerinin soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Savcılığın talebinde en çok dikkat çeken başlıklardan biri ise son 3 aylık dönem. Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ayrıca mercek altına alındı. Bu dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayısı, çıkışların toplam tutarı ve kalan bakiyelerin ayrıntılı olarak bildirilmesi istendi. Özellikle tasfiye sürecine yaklaşılan son 3 aydaki hareketliliğin zamanlaması ve büyüklüğü araştırılacak. Böylece fonlardan gerçekleşen çıkışların soruşturma kapsamındaki para trafiğiyle bağlantısı olup olmadığı da dosyadaki diğer verilerle birlikte değerlendirilecek. Başsavcılığın 22 Eylül tarihli müzekkeresiyle istediği kayıtların dosyaya girmesinin ardından fonlardaki yatırımcı hareketleri daha ayrıntılı şekilde incelenecek. Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançolan hakkında Ankara'da yürütülen ikinci bir soruşturma kapsamında İstanbul'da operasyon düzenlendi. Sarıyer Maslak'ta paraların saklandığı tespit edilen araçlarda yaklaşık 934 milyon lira tutarında avro ve dolar cinsinden döviz ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
1: Vanlı Karahaydar soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Otoparkındaki araçlarından servet çıktı. Vanlı Karahaydar soruşturmasında operasyonun adresi bu kez İstanbul. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında Tançalan'a ait paraların Sarıyer Maslak'taki iki araçta saklandığı belirlendi. Gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Araçlar didik didik arandı. Aramalarda yüksek küpürlü banknotlar halinde 16 milyon 440 bin euro ile 700 bin dolar ele geçirildi. Ekipler araçlara el koydu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen paraların kaynağı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı araştırılıyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde 21. Müsiyatı Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası Ticaret Forumu'na katılıyor. Orada konuşacak, hemen bakalım.
2: Değerli iş insanları, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. ...21. Müsiyat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Farklı kıtalardan, farklı bölgelerden, farklı coğrafyalardan, özellikle bugün aramızda bulunan ve bizlerle beraber buraya teşrif eden tüm misafirlerimize, dünyanın incisi güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Çarşamba günü başlayan fuarın bugün kapanışını gerçekleştiriyoruz. Stand ziyaretlerinden panel oturumlarına, ikili iş görüşmelerinden diplomatik misyonlar resepsiyonuna, ülke ve panel sunumlarından işbirliği anlaşmalarına, hepinizin inşallah verim

Önemli, bereketli, somut neticeler üreten dolu dolu bir organizasyon geçirmiş olmanızı temenni ediyorum. Artık geleneksel hale gelen MÜSİAD Expo fuarlarının 21.sini yine başarılı bir şekilde icra eden MÜSİAD ailemizi yürekten tebrik ediyorum. Aynı şekilde fuarın ve forumun tüm sponsorlarına Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere bu programlarda emeği bulunan kurum, kuruluş ve firmalarımızın tamamına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin hemen başında kurulduğu günden bu yana kendi içinde bir ve bütün, dünyada söz ve nüfus sahibi, etkin ve saygın, güçlü bir Türkiye için büyük bir fedakarlıkla çalışan MÜSİAD ailemizin tüm mensuplarına bugün bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu süre boyunca gerek MÜSİAD'a gerekse ülkemize katkı yapmış fakat artık aramızda olmayan tüm kardeşlerime Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şu hususu özellikle ifade etmek isterim. Türkiye'nin ekonomik ve ticari potansiyelini dünya ile buluşturan MÜSİAD, yurt içi ve yurt dışındaki 14 binden fazla üyesiyle 60 bin işletmeyi temsil ediyor. Yaklaşık 3 milyon kişiyi istihdam ediyor. Ülkemizin yanı sıra dünyanın 84 ülkesindeki 184 şube ve temsilcilikle geniş yelpazedeki faaliyetlerini güçlü bir şekilde sürdürüyor. İş dünyasının görüş, öneri ve beklentilerini samimiyetle aktarmaya devam eden MÜSİAD'ımızı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. 2 yılda bir düzenlenen MÜSİAD Expo fuarlarımız ise Türkiye'nin üretim, ihracat ve yatırım kapasitesini küresel iş dünyasıyla bir araya getiren, firmalarımızın yeni pazarlara, yeni coğrafyalara erişimini kolaylaştıran, en önemlisi de Türkiye merkezli yeni ticari işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sunan yapısıyla maşallah her seferinde göğsümüzü kabartıyor. Fuara ilgi ve katılımın bu yılda fazlasıyla yüksek olduğunu memnuniyetle öğrendim. MÜSİAD Expo'nun bir fuar olmanın ötesine geçerek uluslararası ticaret, yatırım, iş diplomasisi platformu haline dönüşmesinden ülkemiz adına gurur duyuyorum. Kıymetli misafirler, insanlık tarihine şöyle bir baktığımızda şunu hepimiz çok net görüyoruz. Bazı kritik eşikler vardır ki bir defa aşıldığında artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Son yıllarda yapay zeka başta olmak üzere teknolojide yaşadığımız devrim niteliğindeki dönüşüm bunlardan biridir. Avantajlarını sağlıktan eğitime, bilişimden ulaşıma, tarımdan ekonomiye, her alanda hissettiğimiz yapay zeka hem bireysel hem de iş hayatımızı yeniden şekillendiriyor. Gün geçtikçe gelişen yapay zeka modelleri ve robotik teknolojiler üretim ve tüketim süreçlerini doğrudan etkiliyor. Şurası bir gerçek ki reel sektör yapay zekanın imkanlarını ne kadar kullanıyorsa girişimci, sanayici, yatırımcı da bu yeniliklerden o kadar istifade ediyor. Burada dikkatlerden kaçmaması gereken asıl tehlike şudur.

Yapay zekayı geliştirirken insan faktörüne gerekli önemi vermezseniz arzu ettiğinizin tam tersi neticelerle karşılaşabilirsiniz. İnsanı insan yapan değerleri, aileyi, toplumu, milli ve manevi hasletlerinizi korumazsanız, iş ahlakınızı saf dışı bırakıp rekabeti ne pahasına olursa olsun galip gelmeyi merkeze koyarsanız, geliştirdiğiniz yazılım ve algoritmalar, tüm bu teknolojiler fayda değil, tam tersine zarar getirir, Allah muhafaza, geniş çaplı bir yıkıma sebebiyet verir. Tam da bu yüzden kamu yönetiminden özel sektöre, akademiden iş dünyası ve sivil topluma bu konuların derinlikli bir şekilde ele alınması gerekiyor. Hele ki ahilik gibi köklü bir kültürün mirasçıları olarak bizim böyle bir meseleye duyarsız kalmamız zaten düşünülemez. Müslümanlar olarak ekonomik ve ticari münasebetlerimizi de hayatımıza yön veren temel değerler ışığında sürekli gözden geçirmek durumundayız. 29. Uluslararası İş Forumu'nun yapay zeka çağında insanın ve iş dünyasının dönüşümü başlığıyla tertiplenmiş olmasını bu bakımdan çok kıymetli buluyorum. Forum kapsamında düzenlenen oturumlarda fikir, tespit ve önerilerini dile getiren tüm katılımcılara bir vesile tebriklerimi iletiyorum. Bu platformlarda yapılan ufuk açıcı istişarelerin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, değerli iş insanlarımız, küresel sistemin hem meşruiyet, hem temsil, hem de adalet boyutlarıyla çıkmaza girdiği günlerden geçiyoruz. Bilhassa ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya, tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Ticaretten enerji arzına, gıda güvenliğinden ekonomik yaptırımlara, pek çok alanda bu fırtınanın etkilerine hepimiz az ya da çok maruz kalıyoruz. Yakın geçmişte fikir tatilleriyle çözülen meseleler bugün füze ve drone tatilleriyle çözülmeye çalışılmaktadır. Gücü yetene düzeni ilk defa bu kadar uluslararası ilişkilere damga vurmaktadır. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitabımda bu soruna özellikle dikkat çektim. Filistin'den Yemen'e, Sudan'dan Somali'ye, Arakan'dan İran'a, içerisinden özellikle barışın, adaletin, sağduyunun yer almadığı hiçbir reçetenin sahada karşılığı olmadığını ifade ettik. Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Bundan sonra da hakkın hatırını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, mazlum ve mağdurların sesi olmaya inşallah devam edeceğiz. Daha önce söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum. Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören,
insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.

Değerli kardeşlerim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir. Henüz 6 yaşındayken ailesiyle birlikte 335 kurşunla vahşice şehit edilen Hint Recep yavrumuzun hesabı hukuk önünde sorulacaktır. Yemek kuyruklarında, küvezlerde, camilerde, okullarda, hastanelerde göz göre göre katledilen sivillerin hesabı elbette adalete verilecektir. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa, aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak. Biz şahsen son nefesimize kadar adalet mücadelesi içinde olacağız. Türkiye ve Türk milleti aynı şekilde bunun mücadelesi içinde olacak. Hangi dinden, kültürden, kökenden olursa olsun adalete inananlar bunun mücadelesi içinde olacak. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir. İnsanlık İttifakı'nın temsilcisi olarak Genel Kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Şahsımızı ve ülkemizi ahlaksız iddialarla hedef koymalarının sebebi işte budur. Türkiye vicdanlı, onurlu, ahlaklı ve yürekli duruşuyla hem mazlumlara umut olmuş hem de diğer ülkelere cesaret aşılamıştır. Genel Kurul salonunda ve kürsüsünde insanlığın müşterek vicdanına tercüman olan tüm ülkeleri ve liderleri gönülden tebrik ediyorum. Türkiye olarak ne pahasına olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında durmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Aziz kardeşlerim, kıymetli misafirler, bir yandan hem bölgemize hem de insanlığa umut olacak hakkaniyetli çözümleri savunurken diğer yandan ülkemizi bu risk ve tehdit ortamından uzak tutacak politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu bu dönemde Türkiye'yi büyüme ve istikrar rotasında tutmayı başardık. Ekonomi politikamızın dört sütununu yani üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı artırmak için gerektiğinde şartları zorlayarak her türlü adımı attık. Çevremizi saran istikrarsızlığa rağmen iş dünyamızın geleceğe güvenle bakabileceği bir iklimi oluşturmak için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Burada çok kısa bir şekilde bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi değerli dostlar, geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisini %3,7 oranında büyüterek 16 yıllık kesintisiz büyüme performansımızı sürdürdük.
Ekonomimiz 2026'nın ilk çeyreğinde %2,6. İkinci çeyreğinde ise %2,3 oranında büyüdü. Böylelikle Türkiye ekonomisi son 24 çeyrektir kesintisiz büyüme yaşadı. Şu anda dünyanın 16. Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz. 2002'de 3616 dolar olan kişi başına gelirimiz yaklaşık 5 kat artışla 2025'te 18103 dolara çıktı. Ekonomimizin büyüklüğü ise cari fiyatlarla 1 trilyon 602 milyar dolar oldu. İhracat tarafındaki başarılarımızı sizlerin de desteğiyle sürdürüyoruz. 2002'de 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımız 2025'te 273,2 milyar dolara yükseldi. Bu yılın Ağustos ayındaki ihracatımız geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %8,1 artarak 23,5 milyar doları buldu. Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 artarak 185 milyar dolara erişti. Ağustos ayında yıllıklandırılmış mal ihracatımızı 280 milyar doların üzerine taşıdık. Yıllıklandırılmış hizmet ihracatımızın ise Ağustos ayı itibariyle 125 milyar dolar civarına geldiğini tahmin ediyoruz. Ağustos ayında yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımızın toplamının 405 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz. İhracatçı firmalarımızın sayısına baktığımızda da tablonun bütününe yayılan başarıyı daha net görebiliyoruz. 2002'de ihracat yapan firmalarımızın sayısı yalnızca 33 bin iken 2025 yılında tam 168 bin firmamız ihracat gerçekleştirdi. Savunma ve havacılık ihracatımız ise Ocak-Ağustos 2026 döneminde geçen yıla kıyasla %16,2 artarak 6 milyar 300 milyon dolar oldu. Kıymetli misafirler, içinde bulunduğumuz zorlu dönemde firmalarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türk Exim Bank'ın ödenmiş sermayesini 100 milyar liraya çıkardık. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle Türk Exim Bank kredi, sigorta ve garanti olmak üzere ülkemiz ihracatını toplam 54,2 milyar dolar destek sağladı. Bankamızın bu yılki ihracat destekleri Ağustos 2026 sonu itibariyle 44 milyar dolara yaklaştı. Doğrudan yabancı yatırımlarda da önemli mesafeler kat ettik. Sadece geçen yıl yatırımlarda 3,3 milyar dolar net giriş elde ettik. Yurt dışındaki Türk yatırımları ise

0: 2025 yıl sonu itibariyle 70 milyar doları buldu. Burada saymaya vaktimizin el vermeyeceği daha pek çok başarıya, rekora, müsiyadımızla ve sizlerle birlikte ulaştık. 20 gün önce açıkladığımız yeni orta vadeli programla sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle 21. MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nun bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. MÜSİAD'ımız başta olmak üzere emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Programı teşrif eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de hitapları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
2: Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nda konuştu. Özellikle de gündeminde elbette ki Türkiye'nin ekonomisi, ihracatı, hedefleri vardı. Ancak en önemli konu başlıklar arasında Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu programı vardı. Oradaki açıklamalarından en önemli kısımlarını bir kez daha bu programda da dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Ve özellikle de tabii bunun öncesinde Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibariyle bir kriz fırtınasında olduğunu, ancak buna rağmen de tüm bu çatışmalara ve aslında bölgedeki savaşlara rağmen Türkiye ekonomisine yine çok iyi bir yerde olduğunu söyledi ki Avrupa'da büyük ekonomi anlamında 6. sırada olduğunun da yine altını çizdi elbette ki. Yine Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu meselesine dönecek olursak tabii ki oradaki açıklamaları burada yine kurdu ve büyük alkış topladı salondan. Bunun altını çizmekte fayda var ki Filistin'den Somali'ye, Arakan'a kadar, Lübnan'a kadar orada süren aslında tüm savaşlara, mazlumlara dikkati çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sadece tek bir ülke, tek bir savaşın, soykırımın olduğu ülke yoktu. Dünyanın pek çok yerinde şu anda soykırıma maruz kalan, savaşın var olduğu ülkelere değindi ve mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz sözünü özellikle sık sık vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı gerçekleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, kürsüde dünyayı haykırmamızdan çoğu kişi de aslında rahatsız oldu dedi, ancak yine orada hitap eden tabii liderlere ve ülkelere, özellikle tabii soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konuşması sırasında da tabii ki tepki gösterip salondan çıkmaları konusunda da yine hak ettiğini almıştır ifadesiyle de aslında önemli bir kısma da yine vurgu yaptı ki özellikle de tabii savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu değildir dedi. Mahkemelerdir dedi. Hesap verecekler dedi mahkeme salonlarında dedi. Yani yaptıkları karşılıksız kalmayacak ifadesine de yine yer verdi ki özellikle tabii ki henüz 6 yaşındayken çok sayıda kurşunların hedefi olan çocuklara da dikkati çekti. Özellikle de 6 yaşındaki Recep yavrumuzun hesabı hukuk önünde sorulacaktır ifadesini oldukça dikkat çekiciydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Gazze'li kardeşlerimiz hak arayışlarında tek değildir, yalnız değildir. Biz bunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda burada da söyleyerek bir kez daha gösteriyoruz dedi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve şahsımızı, ülkeyi, Türkiye'yi ahlaksız iftiralarla hedef koymalarının nedeni de işte budur dedi aslında. Yani Türkiye'nin özellikle de Gazze'nin Filistin meselesinde yanında olmasını, Türkiye'nin ve şahsının hedef alınmasını da özellikle de elbette ki mazlumun yanında olmasına bağladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Türkiye'nin bu meselede, Gazze meselesinde diğer ülkelere de büyük örnek olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında temaslarını sürdürüyor. Oldukça da yoğun diplomatik trafiği var. Fidan New York'ta temaslarını aralıksız sürdürüyor. Küresel ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmeler kapsamında Bakan Fidan, İran, Bahreyn, Venezuela mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İsmail Ulçey Ahmet'le görüştü. İslam dünyasını ilgilendiren meseleleri de değerlendirdi. Diplomatik maratonda Asya ve Afrika ülkeleri de yer aldı. Bangladeş ve Gine-Bissau'lu mevkidaşlarıyla kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan'ın temasları, somut anlaşmaları da beraberinde getirdi. El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile yapılan görüşmenin ardından iki ülke arasında ticari ilişkileri kolaylaştıracak çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması imzalandı. Fidan'ın programının bir diğer önemli durağı ise akademi dünyası oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen düşünce kuruluşları ve akademisyenleriyle bir araya geldi. Bakan Fidan, dönüşen dünyada çok taraflılığın yeniden değerlendirilmesi, bölgesel sahiplenmenin rolü başlıklı oturumun açılış konuşmasını yaparak yöneltilen soruları da yanıtladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda liderlerin hitapları da sürüyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Orta Doğu'da artan çatışmalara dikkati çekti. Diplomasi vurgusunda bulundu. Başbakan Şerif, New York'taki Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etti. Orta Doğu'daki çatışmalara dikkati çekti. ABD-İran çatışmasının dünya ekonomisi ve ticaretine zarar verdiğini belirtti. Müzakerelere dönme çağrısı yaptı. Şerif, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na da değindi. Anlaşmanın hiçbir ülkeye hedef almadığını açıkladı. Savunma, istikrar ve bölgesel barışa hizmet ettiğini söyledi. Şerif'in gündeminde İsrail'in saldırganlığı da vardı. İsrail'in saldırılarını şiddetle kınadı. Kalıcı çözümün bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olacağını söyledi. Şerif, Hindistan'a da gözdağı verdi. İndus Suları Anlaşması'nın Hindistan tarafından tek taraflı askıya alınmasının hukuki dayanağı olmadığını söyledi. Pakistan'ın payına düşen suyun kesilmesi, engellenmesi veya yönünün değiştirilmesine yönelik her türlü adımı savaş eylemi olarak değerlendireceklerini belirtti. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yeni bir diplomasi trafiği başladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Washington'a Boğaz'ın 7 gün içinde yeniden açılmasını öngören somut bir plan sunduklarını açıkladı. Ancak Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu teklifi reddettiğini ve Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatmayı düşündüğünü öne sürdü.
3: İran'la ABD arasında diplomasi kapısı yeniden aralandı. Hürmüz Boğazı pazarlığın en kritik başlığı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, ABD'ye yeni bir teklif ilettiklerini belirtti. Top şimdi ABD'nin sahasında dedi.
4: İran Katar aracılığıyla ABD'ye 7 günlük kesin bir plan sundu. Gerekli koşullar sağlanırsa Boğaz yeniden açılabilir. Normal deniz seyri seferi 7 gün içinde başlayabilir.
3: Araghchi Birleşmiş Milletler'de gazetecilere konuştu. ABD'ye 7 günlük bir plan sunduklarını belirtti. Plan Lübnan dahil tüm çatışmaların durmasını, İran'ın 12 milyar dolarlık dondurulmuş fonunun serbest bırakılmasını ve deniz ablukasının kaldırılmasını öngörüyor. Gerekli şartların sağlanması halinde Hürmüz Boğazı'nın 6. gün gemi trafiğine açılması ve 7. gün kapsamlı nükleer müzakerelerin yeniden başlaması hedefleniyor. Araghchi'nin bunun aslında yeni bir şey olmadığını, imzalanan mutabakat zaptında da yer aldığını belirtti.
5: Yet on each occasion the United States responded in bad faith.
3: Gözler ABD'ye çevrildi. Wall Street Journal gazetesi ise ABD Başkanı Trump'ın İran'ın 7 günlük teklifini reddettiğini iddia etti. Gazeteye göre Trump Kasım ayındaki ara seçimleri bekliyor. Seçimlerin ardından İran'a yönelik bombardımanı yeniden başlatmayı düşünüyor. Aynı haberde Trump'ın büyük çaplı yeni bir askeri operasyona şu aşamada mesafeli olduğu, mühimmatın başka olası senaryolar için korunmasının da değerlendirildiği aktarıldı. Trump daha önce BM kürsüsünden yaptığı açıklamada anlaşma sağlanmaması halinde İran'ı yok etmekle tehdit etmişti.
6: Daha iyi bir ülke olmaları için fırsat mı vereceğim yoksa cehennemin en dibine mi göndereceğim, bunun kararını vereceğim.
7: No U.S.
3: Katar'dansa farklı bir mesaj geldi. Başbakan Al-Sani dolaylı görüşmelerde her iki tarafında ilerleme arzusu taşıdığını belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin sadece İran'ı değil tüm dünyayı baskı altına aldığını kaydetti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Washington'a güvenmediklerini söyledi. Pezeşkian, İran'ın müzakere masasını terk etmediğini ancak geçmiş deneyimler nedeniyle ABD'ye artık güvenmediklerini söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de destek verdiği Haziran mutabakatına dönülmesi çağrısını yineledi. Gerilim Avrupa'ya da sıçradı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin İran'a yönelik saldırılarda Avrupa üslerinden 5000 sorti yapıldığını açıklaması Tahran'da tepki topladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu açıklamayı Avrupa'nın savaşa bilinçli şekilde katıldığının açık bir itirafı olarak niteledi.
2: Yemen'de tansiyon yüksek. Başkanlık Konseyi Başkanı Reşat El Alimi ülkede Husilere karşı genel bir seferberlik ilan etti ki sadece bununla da sınırlı kalmadı. Örgütten çıkacak olanlar için de kapsamlı bir afın geleceğini söyledi. Tabii burada Alimi'nin hedefi başkent Sana'da egemenliği sağlamak. Alimi 26 Eylül devriminin 64. yıl dönümünde konuştu. Husilere karşı genel seferberlik ve ulusal teyakkuz ilan etti. Örgütten ayrılarak Cumhuriyet saflarına dönmek isteyenler için güvenli dönüş kapısının açıldığını duyurdu. Alimi, bu kişiler anayasal prosedürler çerçevesinde kapsamlı af uygulanacağını belirtti. Nihai hedefin devlet kurumlarını yeniden tesis ederek başkent Sana'ya ulaşmak olduğunu vurguladı. Alimi, müttefik ülkelere ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon askeri destek çağrısında bulundu. Alimi'nin bu açıklamalarının ardından Husiler, Suudi Arabistan'ı doğrudan hedef aldı. Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Türkiye El Maliki, Riyad bölgesinde fırlatılan iki insansız hava aracıyla güneybatıdaki Hamis Mushayt bölgesine hedef alan iki balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiğini açıkladı. Saldırı girişimi nedeniyle Cazan, Aba ve Hamis Mushayt bölgelerinde sivil savunma alarmları verildi. Yetkililer tehlikenin bertaraf edilmesiyle kısa süre sonra uyarıları kaldırdı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda boş salona hitap edince ülkesi tarafından topa tutuldu ve İsrail basını şunları söyledi. Özellikle de Netanyahu'nun aşırı sağcı politikalarının Tel Aviv'in ABD'de güç kaybettiğini, oldukça düşük bir seviyeye gerilediğini söyledi. Bu arada sadece İsrail'deki gündem bu da değil, başka bir gelişme de var ülkeyi sarsan. O da Başbakanlık Ofisi'nde patlak veren bir yapay zeka destekli gizli medya takip skandalı oldu.
3: Soykırımcı Başbakan Benjamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'na hitabı için geldiği New York'ta sert protestolarla karşılandı, tepki çekti. Ancak bu tepki ABD ile sınırlı kalmadı. İsrail basını da Netanyahu'nun hitabını sert bir şekilde eleştirdi. Yediot Ahronot gazetesi, diplomatların salonu terk etmesiyle boş koltuklara yapılan konuşmayı kibirli, saldırgan ve vizyondan yoksun olarak niteledi. 27 Ekim'deki seçimlere sayılı günler kala yapılan bu çıkışın tamamen iç siyasete yönelik olduğunu belirtti. Haaretz gazetesinin başyazısındaysa Netanyahu ve aşırı sağcı ortaklarının İsrail'in ABD'deki itibarını çökerttiği, sadık müttefikleri olan ABD Başkanı Donald Trump'ın dahi Netanyahu'ya sırtını döndüğü vurgulandı. Yazıda her İsrailli'nin ülkenin imajının Amerikan halkının gözünde ne ölçüde bozulduğunu ve bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından ne anlama geldiğini anlamak zorunda olduğu aktarıldı. Siyasi krizin gölgesinde Başbakanlık Ofisi'nde bir de teknoloji skandalı patlak verdi. Netanyahu'nun basın danışmanı Yonatan Urih'in, Başbakan ve eşi Sara Netanyahu hakkındaki haberleri taramak için yapay zeka modeli Claude tabanlı özel bir sistem kurduğu ortaya çıktı. Medyayı her 90 saniyede bir tarayarak WhatsApp üzerinden rapor sunan sistemin kaynak kodları internette şifresiz ve herkese açık şekilde unutulunca ifşa oldu. Daha önce gizli askeri belgeleri sızdırmak suçundan yargılanan Urih'in bu hatası Netanyahu'nun medya stratejisini de deşifre etti. Sistemin kodlarında Netanyahu'yu destekleyen bazı sağcı kanalların bilinçli olarak alt sıralara atıldığı, muhalif veya bağımsız yorumcuların ise birinci derece kaynak olarak sıkı takibe alındığı görüldü.

0: Eri'yi hedef aldılar. Ardından bir ay geçti ve bu sefer de Esenyurt'u, aynı aileye ait galerinin önündeki aracı ateşe verdiler. Şimdi galeri sahiplerinin iddiası şu aslında. Bu saldırılarının gerekçesi 10 milyon liralık bir haraç talebi. Bu arada o kundaklama anları ve aracın bir anda alev alması da bakın kameralara nasıl yansıdı.
1: Gece yarısı galerinin önüne geldiler. Park halindeki aracı ateşe verdiler. Alevler saniye içinde büyüdü. Kundakçılarsa kaçtı. Adres İstanbul Esenyurt. İtfaiye yangını söndürürken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Ancak bu aynı ailenin başına gelen ilk olay değil. Galeri sahiplerinin ifadesine göre yaklaşık bir ay önce Avcılar'daki diğer otogalerileri de kundakladı. O saldırıda iki kişi araçları ateşe verdi. Yaptıklarını videoya çekip kaçtı. Ve aileden 10 milyon lira haraç istendiği ortaya çıktı. Bu kez hedef Esenyurt'taki galeri oldu. Polis şimdi iki kundaklama arasında bağlantı olup olmadığını ve haraç talebinin arkasındaki kişileri araştırıyor.
0: Meme kanserinde erken teşhis oldukça önemli. Özellikle de elbette ki tedavideki başarı şansını arttırıyor ve uzmanlar da kadınlara özellikle sürekli olarak kontrolleri yaptırmalarını, bu konuyu ihmal etmemeleri gerektiğini söylüyorlar. Şimdi daha da detayları Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymuz Çakan'dan alacağız.
2: Türkiye'de her yıl 25 bin kadına meme kanseri tanısı konuyor. Tabii birçoğu erken teşhis de aslında önlenebilirdi ama ihmal edilmesi sonucunda aslında önü alınamaz vakalara dönüşebiliyor. Ve Diyarbakır'da meme radyoloğu uzman doktor Derya Altıntaş yayın konuğumuz. Şu an Derya Hoca da burada. Hocam kolay gelsin.
3: Teşekkür ederim.
2: Şimdi meme kanseri gerçekten hani aslında önlenebilir bir hastalık olduğunu biliyoruz ve her yıl 25 bin yeni tanı konuyor. Aslında bunlarda ihmal var mıdır sizce?
3: Aslında şöyle, bizim için meme kanserinde en önemli kriter erken tanı almak. Çünkü hastalar erken tanı alınca hem tedavi başarımız artıyor hem tedavi seçeneklerimiz artıyor. Dolayısıyla aslında ben kadınlara şunu demek istiyorum. Herhangi bir şikayetleri olmalarını beklemeden mutlaka kişisel risklerine göre düzenli meme muayenelerini yaptırmaları gerekiyor.
2: Ne kadar süre içerisinde bunlar yapılma gerekiyor hocam? Mesela yılda bir mi, iki yılda bir mi?
3: Meme muayenesi için izlediğimiz birkaç tane görüntüleme yöntemi var. Özellikle 40 yaşından sonra tarama yöntemi olarak mamografi temel yöntemimiz. Ama bununla birlikte yoğun meme parenkimi olan kadınlarda tamamlayıcı olarak ultrasonografiyi tercih ediyoruz. 25 yaşından sonra kadınlarda mutlaka bir ultrasonografi ile kontrollerini sağlamalarını istiyoruz. Bununla birlikte eğer kadınlarda yüksek risk varsa, aile hikayesi, genetik yatkınlık gibi, mutlaka meme MR'ı da ekliyoruz. Yani birkaç görüntüleme yöntemiyle tanı koyuyoruz. Ama bizim için en kıymetli kısım şu. Kadınlar evet kendi kendilerine muayene yaparken bir şey hissettiklerinde mutlaka başvursunlar ama bizim derdimiz aslında hiçbir şikayetleri olmadan düzenli muayene ile erken tanıyı sağlayabiliyoruz ve düzenli muayeneyi.
2: Elle muayene diyorsunuz. Bazen ise elle muayene etti ama bir kitle oluşmuş. Geç kalınmış sayılmaz mı sizce?
3: Yani şöyle, bir kitle oluştuğu zaman o kitlenin boyutu ya da yapısı bizim için çok kıymetli. O yüzden bir kitle oluştuğu zaman evet orada artık bir oluşum var demek bizim için. Ama dediğim gibi erken tanıdaki derdimiz aslında o kitle oluşmadan ya da elinize gelmeden çok erken süreçlerde fark edip ona çözüm oluşturmak.
2: Aslında çözüm şu, yılda bir kez herhangi bir şeyiniz olmasa dahi gidip muayene olmanız.
3: Kesinlikle öyle. 25 yaşından sonra kadınlarda orta veya yüksek riskli ise yılda bir defa görüntüleme eşliğinde muayene öneriyoruz. 40 yaşından sonra mamografik tarama ve yoğun memesi de varsa yanına mutlaka ultrasonografi eklenmesini istiyoruz.
2: Çok teşekkür
3: ederim. Rica ederim.
2: Evet, erken tanı hayat kurtarıyor. Her zaman bunu söylüyoruz. Eğer böylesi bir riskiniz yoksa dahi mutlaka yılda bir kere

0: Kez uzman bir hekime giderek meme kontrolü yaptırabilirsiniz. Ama kendiniz muayene ettiniz. Herhangi bir kitle elinize geldi ise bile geç kalmış sayılmazsınız. Yine tekrar uzman bir hekime giderek bunun kontrolünü yapmanız gerekiyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Mardin'de işaret dili eğitimi projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında da Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'na özel anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi. İşaret dili eğitimi alan kamu kurumlarında görevli personel Mardin türküsünü işitme engelliler için işaret diliyle söyledi.
2: Mardin türküsünü işitme engelliler için işaret diliyle söylediler. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla hayata geçirilen işaret dili eğitimi projesi büyüyor. Bu kapsamda 23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'na özel anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi. İşaret dili eğitimi alan kamu kurumlarında görevli personel Mardin türküsünü işitme engelliler için işaret diliyle söyledi. Mardin'e özgü ezgilerin işaret diliyle hayat bulduğu çalışmada işitme engelli bireylerle iletişimin önemine dikkat çekildi. Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen projeyle kamu kurum ve kuruluşlarına başvuran işitme engelli bireylerle iletişimin kolaylaştırılması ve kamu hizmetlerine erişimlerinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.
1: Sonbaharın etkisi artık İstanbul'da hissedilmeye başlandı. Özellikle de Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası var ki İstanbul'da 4 gün boyunca sağanak ve gök gürültü kendisini gösterebilir. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemi Trakya'dan yurda giriş yapıyor. Edirne ve Tekirdağ'da etkili olacak sağanağın akşam saatlerine doğru İstanbul'a ulaşması bekleniyor. Megakent'te 25 derece civarında seyreden sıcaklıklar yağışla birlikte hızla düşecek. Pazar günü ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre İstanbul yeni haftaya da yağmurla girecek. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri de gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıkların hafta ortasında 19 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor. Yağışlı hava sadece İstanbul'da sınırlı kalmayacak. Pazar günü Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz etkili olacak sağanağın pazartesi günü yurdun büyük bölümüne yayılması bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte su baskını ve sel riski de söz konusu. Vatandaşların ani su baskını ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor. Ve haber bültenini bu haberle noktalıyoruz. Kısa bir ara ama ardından saat başında Melek Kılınç sizlerle birlikte olacak.

0: Türkiye'de eğer sanayi yoksa hiçbir şey yapılamaz. Döner dönmez 66 yılında endüstri tasarımı bölümü kurma
1: Çalışmalarına
0: kararını
1: başladınız.
0: verdim. Dolayısıyla biz bu mesleği kurarken herhangi bir şeyi güzel yapmak olarak tek kelime konuşmadık. Yasal olarak riskli olan, ekonomik olarak riskli olan, kuşa kurda çevreye zarar vermemesi gereken bir ürün yapmak gerektiğini tanımladık. Bölümün kurgusu budur. Peki adı ne olacak? Tasarım diye bir kelime yok. O dönemdeki ismi sanat. Ama o dönemde mesela Anadolu'daki bir şehre giden tiyatro grubu, oradaki jandarma grubuna bulaşıcı hastalığı olmadığına dair belgeyi göstermek zorunda. Sanatçı dediğin böyle şarkıcı, gazinocu zannediliyor.
1: Evet.
0: Onun için biz sanat kelimesini kullanmamaya karar verdik. Tasarım kelimesinde Profesör Safa Erkün tasarlayarak suç işlemi

0: maddesinden
1: Hıhıhıhı.
0: yaratarak çıkardı ve tasarım kelimesi öyle ortaya çıktı. Biz bu bölümü kurarken tasarlanarak suç işleme potansiyeli olan bir meslek olarak tanımladık.
1: Harika.
0: Ancak bu bölümü kurma kararını verirken askeri ihtilal oldu, 70 ihtilali.

0: soralım. Siz sanayiyi teşvik ediyorsunuz, tamam. İyi de birader, bu sanayide yapılacak şeyleri kim çizecek?
1: Nereden adam yetişecek?
0: Bu insanlar nereden çıkacak? Ben genç, sarı kadifeler giyen, fularlar takan, ukala bir akademili bir
1: Estağfurullah.
0: doçent olarak Ankara'ya gittik. Devlet Planlama Dairesi'nde, hala hatırlarım, bir sosyal planlama dairesinin başında bir hanım vardı. Ve gayet asık yüzle bizi karşıladı. Yani akademiden bizimle ne ilgimiz olabilir diye. Dedim ki hanımefendi, biz böyle bir bölüm kurmak istiyoruz. Herkes karşımızda. Bu bölümü kurmak için desteğiniz var mı? Çünkü dedim, siz sanayiyi teşvik edeceksiniz de sanayi kendi kendine ne üretecek? O üretecek olanları da kim eğitecek ve destekleyecek? Kadın şöyle söyledi, anladım dedi. Siz dedi, endüstri tasarımının sosyal bir konu olduğunu söylüyorsunuz ve bu işe sanayi kuruluşlarının da teşvikini istiyorsunuz. Evet dedim. Bize en büyük desteği Devlet Planlama Teşkilatı şöyle verdi. Bütçe verdi, bütçe. Bu bütçe bize şu avantajı sağladı. Öğrenciye diyorduk ki, oğlum sen ne yapmak istiyorsun? Efendim ben televizyon yapmak istiyorum. Tamam güzel. Git şu Beşiktaş'taki beyaz eşyacıdan ne marka istiyorsan bir televizyon al. Faturasını okula getir. Ve parçala. Ne olduğunu aç. Öl senindir.
1: Hangi malzemeler kullanıldı, nasıl
0: Gayet tabii.
1: yapıldı?
0: Buzdolabı yapacağım diyorum. Git karşıdaki beyaz eşyacıdan mal getir. Hatta bir ara eşi büyüttük. Otomobil yapmak istiyoruz diyenlere. Gümrükteki arabalardan hala hatırlarım. Bir Döşova otomobilini gümrükten bizzat çektiler. El konmuş hasarlı bir otomobili. Gümrük teşkilatı kendi arabasıyla Beşiktaş'taki okulun önüne getirip bıraktı.
1: Aslında siz şu an yapılmakta olan bu teknopark hamlelerinin başlatıcılarından birisiniz, ilk nüvelerinden birisiniz. Yani
0: Birisi
1: o
0: değilim, doğrudan doğruya benim.
2: İnsanlık kontrol edemeyeceği kadar güçlü bir zeka yaratıyorsa, bilim dünyasında alarm veren açıklamalar, acil kapatma düğmesi tartışmaları ne anlama geliyor? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta yapay zeka gerçekten kontrolden çıkabilir mi sorusuna cevap arıyor. Birbiriyle haberleşen binlerce yapay zeka ajanı, yalnızca cevap vermeyen, planlayan, kod yazan, öğrenen ve harekete geçen makineler. Peki gerçekten sona mı yaklaşıyoruz? Yoksa bizi birileri korkutmaya mı çalışıyor? Çünkü perde arkasında başka bir yarış var. ABD, Çin ve teknoloji devleri. Bilimin, korkunun ve küresel güç savaşının kesiştiği yerde yapay zekanın değil, insanlığın geleceğini tartışıyoruz. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Berk Üstündoğan katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, M.Ö. 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre, Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: Para

Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu kapanış programına katıldı. Erdoğan, Siyonist zihniyetle mücadelesinin devam edeceğini vurguladı. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, mahkeme salonlarıdır dedi.
1: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız. Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerini

0: Ne vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Yemek kuyruklarında, küvezlerde, camilerde, okullarda, hastanelerde göz göre göre katledilen sivillerin hesabı elbette adalete verilecektir. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa, aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak. Biz şahsen son nefesimize kadar adalet mücadelesi içinde olacağız. Türkiye ve Türk milleti aynı şekilde bunun mücadelesi içinde olacak. Hangi dinden, kültürden, kökenden olursa olsun adalete inananlar bunun mücadelesi içinde olacak. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir. İnsanlık İttifakı'nın temsilcisi olarak Genel Kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Şahsımızı ve ülkemizi ahlaksız iddialarla hedef koymalarının sebebi işte budur. Türkiye vicdanlı, onurlu, ahlaklı ve yürekli duruşuyla hem mazlumlara umut olmuş hem de diğer ülkelere cesaret aşılamıştır. Genel Kurul salonunda ve kürsüsünde insanlığın müşterek vicdanına tercüman olan tüm ülkeleri ve liderleri gönülden tebrik ediyorum. Türkiye olarak ne pahasına olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında durmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum.
1: Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası 57 yıl aradan sonra Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştiriliyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da programa katılması bekleniyor. Ayrıntıları 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu'ndan alacağız. Eda Nur, kolay gelsin. Final güreşi yapıldım. Oradaki atmosfer ne durumda, senden dileyelim.
2: 2026 yılı CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş'teki deste büyük boy dördüncüsü.
3: Evet, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sabah saatlerinden bu yana yağlı güreş heyecanı devam ediyor. Tabi pehlivanlar kısmetlerini giydiler, yağlandılar ve ardından er meydanına çıktılar. Tabi sabah 9'dan beri de burada kıyasıya bir mücadele sürüyor. Çünkü farklı boylarda pehlivanlar er meydanına çıktı. İlk turlar ve yarı final karşılaşmaları geride kaldı. Artık organizasyonun final bölümüne gelindi. Tabii şu sıralarda farklı boylardaki final mücadeleleri yapılıyor. Ardından da başaltı finaline geçilecek. Tabii burada gözler elbette baş pehlivanlık mücadelesinde. Saatler 17'yi gösterdiğinde günün en önemli karşılaşması yapılacak. Er meydanına çıkacak iki baş pehlivandan biri rakibini geride bırakarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olacak. Tabii şunu da belirtelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programa katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş pehlivanlık finalini takip etmesi de beklenirken alanda da bir taraftan hazırlıklar da sürüyor. Tabii pehlivanların aileleri de burada. Onlar da heyecanla akşam finalini dört gözle bekliyorlar diyebiliriz. Tabii organizasyon Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenleniyor. Bir taraftan da davul, zurna ve cazgırın duasıyla pehlivanların peşreviyle atasporumuzun bütün gelenekleri burada yaşatılıyor diyebiliriz. Yani artık geri sayım başladı. Önce diğer boylardaki final karşılaşmaları tamamlanacak ve ardından da saatler 17'yi gösterdiğinde yine burada Cumhurbaşkanı

0: Başkanlığı kupasının sahibi olacak sadece bir pehlivan. Tabii bir taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da buraya gelişi bekleniyor. Biz de detaylar oldukça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Melek.
1: Eda Nur, teşekkürler, kolay gelsin. İsrail'de 7 Ekim 2023 operasyonlarına ilişkin çarpıcı bir iddia daha gündeme geldi. İsrail ordusunun eski istihbarat subayı Barak Seri, Başbakan Netanyahu'nun olaylara ilişkin resmi bir soruşturma komisyonu kurulmasını engellemek için elinden geleni yaptığını ileri sürdü. Seri açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Netanyahu'yu sert bir dille eleştirdi. Seri, Netanyahu'nun 7 Ekim saldırılarından önce hem ülke içinden hem de uluslararası kanallardan çok sayıda uyarı aldığını, ancak kibirli tutumu nedeniyle hiçbir adım atmadığını savundu. Eski subay, felakete giden süreçte tüm kırmızı ışıkların yandığını belirterek Netanyahu'nun resmi bir soruşturma komisyonu kurulmasına karşı çıkmasının ana nedeninin de bu ihtimallerin ortaya çıkmasından korkması olduğunu söyledi. Tabii ABD basınından da iddialar var konuya ilişkin. Buna göre eski Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in 7 Ekim saldırısından sadece 11 gün önce İsrail'i gizlice ziyaret ederek Hamas'ın büyük bir hamleye hazırlandığı konusunda Netanyahu yönetimini uyardığı aktarılmıştı. Seri, dünyanın dört bir yanından tanıkların ortaya çıktığını belirterek, onu uyardılar ancak o hepsini yok saydı. Şimdi gerçekler ifşa oluyor ifadelerini kullandı. Efendim, gelişmeleri aktardık. Saat başında tekrar ekranlarınızda olacağız.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu haftanın Kırmızı Halı konukları yapımcı ve yönetmen Göksel Gülensoy'la sanatçı Mansur Arç. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

0: Hi, Sophia.
1: I believe I am Sophia. I feel as if I know you.
0: I'm one of your creators.
1: You created me.
2: İnsanlık kendi zekasından daha güçlü bir zeka üretmenin eşiğinde olabilir. Üstelik bu kez yarattığımız şey yalnızca hesaplamıyor, öğreniyor, akıl yürütüyor, kod yazıyor, başka makinelerle iletişim kuruyor ve giderek daha az insan müdahalesiyle hareket edebiliyor. Hatta plan kuruyor. Dolayısıyla artık bilim dünyasının önünde ürpertici bir sorun var. Bir makineye kontrolünü kaybetmeden ne kadar zeka verebiliriz? Bu sorunun cevabı gerçekten çok önemli. Çünkü yapay zekanın gelişimindeki bir sonraki büyük eşik insan gibi konuşması olmayabilir. İnsana ihtiyaç duymadan hareket edebilmesi olabilir. Bugün laboratuvarlarda otonom yapay zeka ajanları test ediliyor. Sistemlerin beklenmedik davranışları araştırılıyor. Kill switch, yani acil durdurma mekanizmaları tartışılıyor. Teknolojiyi geliştiren isimlerden bazı

0: sınırı, daha güçlü güvenlik önlemleri istiyor. Öte yandan da dünya aynı anda başka bir yarışın içinde. Devletler daha güçlü yapay zeka için yarışıyor. Şirketler milyarlarca dolar yatırıyor. Çipler stratejik güce dönüşüyor. Veri yeni çağın ham maddesi oluyor. Ve siber savaşın hızı insanın karar verme hızına yaklaşıyor. Kısaca bir tarafta insanlığı değiştirebilecek olağanüstü bir bilimsel sıçrama, diğer tarafta cevabını henüz bilmediğimiz bir kontrol problemi. Peki gerçekten korkmamız gereken şey ne? Yapay zekanın bir gün kontrolden çıkması mı, yoksa onu kontrol etme gücünün birkaç devletin ve birkaç teknoloji devinin elinde toplanması mı? Ve daha rahatsız edici ihtimal, dünyaya anlatılan yapay zeka tehlikesi, gerçek bir bilimsel alarmın yanında yeni bir küresel güç ve algı savaşının da parçası olabilir. İnsanlık belki de tarihinde ilk kez yalnızca yeni bir teknoloji üretmiyor. Kendisinden sonra karar verebilecek bir zekanın sınırlarını çiziyor. Peki ne dersiniz? Geleceği yapay zeka mı şekillendirecek, yoksa yapay zekanın geleceğini hala insan mı belirleyecek?
1: İnsanlık bir süredir gelecekleri açısından makineleri ve yapay zekayı tartışıyor. Peki ne dersiniz? Yapay zeka gerçekten kontrolden çıkabilir mi? Ama bu sorunun yanıtından önce komplo ve korku teorileriyle bilimi birbirinden bir ayıralım. Dolayısıyla şu soruyla başlayalım. Bir yapay zeka sisteminin kontrolden çıkması bilimsel olarak tam ne demek? Aslında bugünkü tartışmaların başlama nedeni yeni bir ayrıntı, o da şu. Bilim insanları gördü ki yapay zeka artık yalnızca kendine söyleneni yapan bir yazılım değil. O artık plan kurabiliyor, hatasını düzeltebiliyor, araç kullanabiliyor ve uzun görevleri adımlara bölebiliyor. Hatta verilen hedefe ulaşmak için öngörülmeyen yolları seçebiliyor. İşte tartışmanın başladığı yer de burası. Yani bir süreçle ilgili bir makinenin hata yapması başka, o makinenin insanın öngörmediği biçimde hareket etmeye başlaması bambaşka. Peki gelin soralım. Bilim insanları kontrol kaybı derken gerçekten neden söz ediyor?

Yapay zeka ile ilgili olarak tabii birinci derecede şu an içerisinde bunun kontrolden çıkıp çıkmaması terminolojisinin altındaki kişi yine insanın kendisi. Çünkü yapay zekaya ne kadar yetki verdiğiniz, yapay zekanın ne kadar özerk olabilmesiyle ilgili olan sınırı tahsis ettiğiniz, yapay zekanın hangi veriye ulaşmasına izin verdiğiniz, yapay zekanın hangi donanıma ulaşmasına izin verdiğiniz halen insanın kontrolünde. Fakat insanların birbirleriyle rekabeti, şirketlerin birbirleriyle rekabeti, devletlerin birbirleriyle rekabetinin sonucunda aslında burada bu iki şekilde karşımıza çıkıyor. Bir tanesi var olan kapasitesini daha yüksek gösterip caydırıcılık yaratmaya çalışanlar. İkincisi yani aslında öyle bir korku şu andaki seviyede o mertebede değil ama bunu daha fazla gösterip bir hedef tayini yaptırmak isteyenler var. İkincisi bir de bunun potansiyeli var. Potansiyelindeki bir risk var, doğru. Bunu zaten bu sektörün çok son zamanda önde gelen insanları bundan 3 yıl önce bir araya geldiler. İşte Jeffrey Hinton, Dennis Hassabis ve diğerleri işte Amodei. Ve bir bildirge yayınladılar değil mi? Bir gündeme zaten gelme konularından bir tanesi buydu. Aslında oradaki konu şu. Yapay zekanın bir mevcut hali var. Bir de yapay zeka sadece veriyle, ölçekle, dijitalleşmeyle yayılmıyor. Aynı zamanda kendisinin yeteneklerini de geliştiriyor. Ve bu gibi yetenek geliştirme basamakları içerisinde biz 6 basamak olarak yaklaşık olarak bunu tarif edersek şu anda 3. basamaktayız. Bu 3. basamaktan 4, 5 ve 6'ya geçtiğimizde bunlar aslında şimdiki düşündüğümüz gibi düşünmeyebileceğimizi de gösteriyor. Ama bu basamaklara geçişte gerekli kontrol mekanizmalarını kurmak insanın elinde mi? Elinde. Ama buradaki temel

0: problem şu. Yapay zekaya bir hedef verebilirsiniz. Fakat o hedefi nasıl çözeceğiyle ilgili karşınıza çıkan yöntemler, onun çözümleri sizin beklentinizin dışında kalabilir. Yapay zeka birdenbire, mevcuttaki yapay zeka bir sabah kalkıp kötü olmaya karar vermez. Böyle bir yapay zeka modeli yok. Bugün işte bir sebepten dolayı ben kötü olmaya karar verdim. Ama yapay zekaya verdiğiniz hedef sizin beklentiniz dışındaki çözümlere doğru gidebilir. Çünkü siz bir hedef vermişsiniz. O minimum enerji, minimum zaman ya da çözülebilir bir eforla, kapasitesiyle onu çözmek istiyor. Siz ona o hedefi vermişsiniz. Burada dolayısıyla dönüyor, dolaşıyor ve iş şuna geliyor. Mevcuttaki yapay zekayı kontrol edenleri biz kontrol edebilecek miyiz? Aslında temel soru burada. İkincisi, şu andaki yapay zekanın ölçek ekonomisiyle büyümesi tekelleşmelere mi yol açacak? Dijital egemenlik unsurlarıyla ulus devletlerin esas risk altına girmesine mi sebep olacak? Çünkü ölçek ekonomisi ve ne karşı dijital egemenlik aslında temel sorunlardan bir tanesi. Ve bu korkuların aslında temelindeki konulardan bir tanesi de ulus devletler kendi içlerindeki regülasyonlarla, düzenlemelerle bazı şeyleri kontrol altına alabilir ama bu küresel ölçeğe döndüğü zaman Birleşmiş Milletler'in bile şu anda ne kadar etkili olduğunu tartıştığımız bir dönemde vahşi bir dünya rekabeti içerisinde bunu kişilerin kontrol dışıymış gibi göstermesi ve onu aslında bu rekabet içerisinde volatilite yaratmak, dalgalık yaratmak istemesi, yani bir anlamda kendi olayını yaratmak istemesi, bundan finansal ya da siyasi çıkar elde etmek istemesi, küresel anlamda önümüzdeki aslında risk. Bu riski şu anda yönetebilir durumdayız halen. Niye? Çünkü biz bu 6 basamak içerisinde yaklaşık 3. basamaktayız. Ama 4. basamak derin muhakeme yeteneğini alması, 5. basamak aynı zamanda yapısal olarak, yani nöromorfik olarak kendisine müdahale edebiliyor olması, kendi kendisini çoğaltabiliyor olması, 6. basamak da transhuman dediğimiz insanla entegre olarak çalışması. Bu soru sorulduğu zaman, yani yapay zekanın bir risk oluşturup oluşturmadığı, o verilen korkun olup olmadığı, bunun sonuç olarak 3 tane aşaması var. Bir, o korkunun olduğundan farklı olarak yönetilmesini kime ne kazandırdı şu aşamada? 2, böyle bir korkunun şu andaki kaynağının aslında hedefin yöneten insandan kaynaklandığı ama bir sonraki aşamada da bunu yine hedefi de vermek üzere kendisini kullandırdığı zaman bu sefer onunla birlikte gelişecek kontrol mekanizmalarını kurmayan sistemden kaynaklanabileceğini bilmek lazım.
1: Bir gün yapay zekanın insanlardan daha zeki olacağını öğrenseniz korkar mıydınız yoksa merak mı ederdiniz?
2: Korkmam, çünkü böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani programlayanlar zaten insanlar olduğu için yani bizi geçebileceğine inancım yok şahsen.
3: Merak etmek olur açıkçası. Şöyle, zekanın zaten hani bilim dünyasında şu an zekanın ne olduğunu tam olarak anlayabilmiş değiliz. Hangi alanda nasıl bir görev dizilimi üzerindeki o sistemin başarımını merak ederdim.
4: Yapay zekanın insanları geçip geçmeyeceği konusu şu anda belirli olan bir şey değil. Yani öğrenme mekanizmaları ya da çalışma mekanizmaları bizim beynimizde şu anda tamamen aynı diyemeyiz çünkü. Bu konuda bizden daha iyi olabilirler mi sorusu bence daha önemli. Birazcık bunun üzerine araştırılması lazım. Geçeceğini düşünmek yerine acaba geçebilirler mi? Geçerlerse ya da geçmemeleri için ne yapmalıyız gibi bir soru sorulmalı bence.
1: Günlerde bilim dünyasından yapay zekanın 10 yıl içinde insanlığı yok edebileceğine dair uyarılar geliyor. O halde gelin takvimleri yalnızca 10 yıl ileri saralım. Yani yıl 2036 ve artık kendi yazılımını geliştirebilen, insanın çözmekte zorlandığı problemleri çok kısa süre içinde çözebilen, hatta bilimsel araştırmalar yapabilen makineler var. İşte süper zeka tartışmasının başladığı nokta da tam burası. Ancak elbette yapay zekanın insandan üstün olması, insanlığa düşman olması anlamına gelmiyor. Ama yine de soralım. Bir yapay zekanın insanlığın sonunu getirebilmesi için hangi teknolojik eşikleri aşması gerekir? Dahası kendini geliştiren süper zeka senaryosu bilimsel olarak mümkün bir gelecek mi? Yoksa bugünkü verilerin çok ötesine geçen bir varsayım mı? Şöyle de sorabilirim. 2036 kıyamet senaryosu mu, bilimsel?

0: sosyal risk gibi.
1: Yıl içerisinde yapay zekanın insanlığı yok edeceği sadece bir varsayım. Bu yüksek bir olasılık değil. İkincisi, dünyada izole adalar var. Kendisi kabileler orada, hiç kimseyle iletişim halinde değiller. Yani insanlık yok olmayacak 10 sene içerisinde. 10 sene içerisinde insanlığın yok olabilmesi için bizim yer küreyi yok ediyor olmamız lazım. Yapay zeka bizim yer küreyi yok eder ve yaşanmaz bir hale gelmemizi neden olabilir mi? Buna yapay zeka değil, mevcut yapay zeka değil, ona bu yetkiyi verenler sebep olabilir. Daha önemli bir soru, dünyanın yok olmasını ya da mevcutta kıyameti getirmek isteyen var mı? Gördüğümüz kadarıyla var. Ve bunlar o gücü almak istiyorlar mı? Gördüğümüz kadarıyla maalesef o gücü de almak istiyorlar. Şu andaki aşamada problem mevcut yapay zekanın böyle bir kabiliyeti ya da yönetilemez olması değil, şu andaki bir insan grubunun bu kabiliyeti geliştirmek istemesi ve bunu yapmak istemesi. Şu andaki temel problemimiz bu. Önce yapay zekaya değil, bu insan grubuna Birleşmiş Milletler'in kendini evirmesi olabilir, başka şeyler olabilir. Dünyada bir kere bu farkındalığı ortaya koymak lazım.
2: Size yapay zeka 10 yıl içinde insanlık için büyük bir tehdit olabilir dense buna inanır mısınız? Yoksa bunun abartılmış bir korku olduğunu mu düşünürsünüz?
3: Yani abartılmış bir korku değil, bu ihtimal var. Buna inanıyorum küçük bir yüzdelikle.
4: Eğer yeterince zaman verilirse ve yanlış kullanılırsa her şey insanlık için büyük bir tehdit olabiliyor. Yani bir paslı demir de ya da kirlenmiş su kaynakları da insanlık için büyük bir tehdit oluşturabilir. Bu bizim bu konuda nasıl ilerlediğimize bağlı. Yani bir nükleer silahlanmada ya da nükleer teknolojide nasıl hem silah olarak kullanılabiliyor hem de temiz enerji olarak kullanılabiliyorsa aynı şekilde yapay zeka da bu iki alan içinde kullanılabilir diye düşünüyorum.
5: Bunu geliştiren büyük şirketlerin insanoğlu açısından aslında daha baskıcı ve daha otoriter davranacağını düşünüyorum. Yapay zeka sistemlerinden ziyade bence burada bir insanoğlunu daha büyük bir etken olacaktır.
6: 10 yıl içerisinde ben bunun abartıldığını düşünüyorum. Şu anda bile güncel yapay zeka CEO'larının korkutucu açıklamaları mevcut zaten.
7: Yaşamın temelinde gerçekten ne var? Hücre mi, DNA mı, beyin mi? Yoksa bütün bunların içinde taşınan enformasyon mu? Bilimin geldiği nokta bu soruyu yeniden düşündürüyor. Araştırmacılar, meyve sineğinin beynindeki 166 binden fazla nöronun bağlantı haritasını çıkardı. Ortaya çıkan şey, yalnızca bir beyin görüntüsü değil, bir canlının sinir sisteminin devasa bağlantı şemasıydı. Konekton. Yani biyolojik beyin öldüğünde nöronlar çalışmayı bırakıyor. Ama onların birbirine nasıl bağlandığını anlatan bilgi, sayısal dünyada varlığını sürdürebiliyor. Ve araştırmacılar şimdi bu bağlantı mimarisinden hesaplamalı modeller üretmeye çalışıyor. İşte geleceğin en sarsıcı sorularından biri tam bu noktada saklı. Bir organizmanın davranışını oluşturan bilgi biyolojik bedeninden ayrılabilir mi? Bu sorunun cevabı şimdilik bir zihnin bilgisayara aktarıldığı anlamına gelmiyor. Ancak yaşamın davranış üreten mimarisinin bir bölümünün veriye dönüştürülebileceğini gösteriyor. Aynı dönemde makinelerde başka bir eşiği geçiyor. OpenAI'ın açıkladığı bir çalışmada yaklaşık 10 bin yapay zeka ajanı Navier-Stokes problemi üzerinde yalnızca 88 saat çalıştı. Bu çalışma sırasında da 2.7 milyon mesaj alışverişinde bulundu ve yaklaşık 130 milyar token üretti. Yani artık karşımızda yalnızca sorularımıza cevap veren tek bir yapay zeka yok. Birbiriyle haberleşen, iş bölümü yapan ve aynı probleme binlerce farklı noktadan saldırabilen dijital araştırmacı orduları ortaya çıkıyor. Şöyle de anlatabiliriz. Bugün bilimin geldiği noktada bir tarafta biyolojik beynin bağlantıları sayısallaşıyor, diğer tarafta makineler kendi aralarında yeni bir kolektif zeka biçimi oluşturuyor. Ve sonuçta iki gelişme de aynı büyük soruda buluşuyor. Zeka için biyolojik bir beden şart mı? Şu ortada ki artık yaşamın davranış üreten mimarisi giderek daha fazla enformasyona dönüştürülebiliyor. Ve bugün enformasyon biyolojik olmayan sistemlerde yeni davranışlar üretebiliyorsa, insanlık yalnızca daha güçlü bilgisayarlar yapmıyor olabilir. Zekanın üzerinde çalışabileceği yeni bir zemin inşa ediliyor olabilir. Belki de geleceğin en büyük bilimsel devrimi makinenin insan gibi düşünmesi olmayacak. Biyolojik zeka ile dijital zeka arasındaki sınırın nerede başladığını artık söyleyemememiz olacak.
2: Dünyada artık yapay zeka için kill switch, yani acil durdurma mekanizmaları tartışılıyor. Fakat kendisini farklı sunuculara, ağlara veya sistemlere bağlayabilen gelişmiş bir yapay zekayı kapatmak gerçekten teknik olarak mümkün mü? Yani o kırmızı düğme gerçekten çalışır mı? Ya da en basitinden makinenin fişini çekmek yeterli olur mu? Kısaca geleceğin en büyük güvenlik sorularından biri şaşırtıcı derecede basit olabilir. İnsan dur dediğinde makine gerçekten duracak mı? Diyelim ki duracak. Maalesef bu sonuç daha kritik bir soruyu da üretiyor. O emri verme gücü bir şirkette mi, devlette mi, yoksa uluslararası bir kurumda mı olacak?
1: Tabii bunun ilk sorulduğu sorulardan bir tanesi Isaac Asimov'un I Robot, Ben Robot kitabı ve filmleştirildi de biliyorsunuz. Yapay zeka insanı korumak için insanı devreden çıkartır mı mesela? İşte bu şuna çok güzel bir örnek. Siz bir hedef veriyorsunuz, o hedefi gerçekleştirmek için kullanacağı yöntemleri bilmeyebiliyorsunuz. Bilmediğiniz bir yönteme girdiği zaman başka bir yapay zeka ya da onunla etkileşimde olmayan bir yapay zeka grubu tarafından onu kontrol etmeye ihtiyacınız var. Kontrol mekanizmasını paralel geliştirebiliyor musunuz? Bunun için efor harcıyor musunuz? Şu anda o ikinci kısmın eforu yeterince harcanmıyor. Bunu değerlendirirken şunu söylemek lazım. Bugün itibariyle, yani 2026 Eylül itibariyle böyle bir kontrol altına alınamaz bir yapay zeka problemimiz yok. Kontrol altına alınamaz insan problemimiz var. Ama 2036 geldiği zaman eğer dünyada büyük bir kriz, nükleer savaş, böyle bir kütlesel etki üretecek bir problem olmazsa eğer, mevcuttaki gelişim hızında her 6-7 ayda bir iki kat yetenek kazandığını düşünürsek, veri bilgi toplulaştıkça hesaplama gücünü kendisine çektiğini düşünürsek şu kestirimi yapabiliyoruz. Biz yapay zekanın önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde genelleştirilmiş yapay zeka yol haritasında 3. basamaktan 4 veya 5.ye geçebileceğimizi görüyoruz. Buna geçtiğimiz takdirde yapay zeka aynı zamanda o çözüm alanı içerisinde kendini durdurulması ihtimaline karşı da tedbir alacaktır. Ve o tedbirler içerisinde kendinin durdurulması girişiminde bulunulduğu zaman kendisini çoğaltma ve dayanıklı bir şekilde daha yenileriyle çoğaltma ihtiyacı da ortaya çıkacaktır. Biz bunu şu anda yönetirsek yönetebiliriz ama mevcuttaki Birleşmiş Milletler gibi modellerin böyle bir yetkisi ve ticaret sistemlerinin etkisi olduğunu düşünmüyoruz. Şu anda böyle bir problem olmamakla birlikte insandan kaynaklanan problemin yeni nesil yapay zekada böyle etkileri olabilir.
2: Ne dersiniz? Geleceğin savaşlarını insanlar değil, yapay zeka yapabilir mi? Eğer yapabilirse, yapay zekaların ilk hedefleri ne olur? Mesela bir ülkenin sınırları mı, yoksa elektrik şebekesi, bankacılık sistemi, haberleşme ağı ya da askeri komuta altyapısı mı? Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren sistemler karşılıklı olarak bir insanın klavye başında verdiği her komutu beklemek zorunda değilse ve savaşın hızı saniyelere dökülmüşse, insan yapay zekanın karar hızına yetişebilir mi dersiniz?

genelleştirmiş yapay zeka olsaydı ve sınırsız bir kapasite, işlem kapasitesi olsaydı satrançta beyaz kazanırdı. Şimdi bu çok önemli bir hipotez. İlk oynayan kazanırdı. Giderek savaş alanlarında

0: yapay zekanın artan muhakeme yeteneğiyle bir de durumsal farkındalığını birlikte kullanma kabiliyetiyle doğru kararı verme etkinliği artacağı için önce hareket edenin kazanacağı bir döneme gireceğiz. Tıpkı düelloda önce çeken öldürüyor, bir diğeri ölmüşse zaten size bir tepkide bulunamıyor. Aslında zaman farkını böyle görebilir. Bu kadar net bir fark. Diğer taraftan emniyet güçlerinin yaptığı görevler, güvenlik güçlerinin yaptığı görevler, savunma güçlerinin yaptığı görevler, ordumuz, askerlerimiz risk altında, hayati risk bedeliyle bunları yapıyorlar farklı görev türlerine göre. Biz diyoruz ki hayati risk bedeli yönetilebilir olanların yerine niye insan yerine insanla yönetilen makinaları koymayalım? Burada iki tane konu var. Bir tanesi yapay zeka ajanları otonom olarak da çalışıyor ve yapay zekanın yetenekleriyle birlikte etki alanları verildiği takdirde saldırabilir de diyoruz. Doğrudur. Buradaki erişimin iki tane yönü var. Bir tanesi veriye bilgi erişimi, onları değiştirme. Finans ve bankacılık sistemi birinci derecede etki alanı burada. Malınız, mülkünüz. Dolayısıyla burada fiziki kayıtların da tutulmasının değeri anlaşılıyor. Yani bir anda bütün kayıtları blok zincirde tutacağımızın üzerine atlamamak gerekiyor. İş akışlarını tutabiliriz, kolaylaştırabiliriz ama bir yerde fiziki olarak onun tescile dayalı işlerin olması lazım. Devletin kayıt sistemlerinin aynı zamanda fiziki güvenliğinin sağlanmış olması lazım. Ama diğer taraftan şunu bilmek lazım. Bizim fiziki güvenliğimiz varsa, verimiz sağlamdaysa bize ne yapabilir? Şimdi ama bunun bir karşılığı var. Yapay zeka fiziki olarak etki alanını da geliştiriyor. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela Boston Dynamics başta olmak üzere çeşitli robotik gelişimleri 10 yıldır televizyonda, YouTube videolarında, sosyal medya içeriklerinde görüyoruz değil mi? Onlar aslında bir sürü başarısız örnekler içerisinde sadece başarılı olanları yapıyorlardı. Fakat bunlara olan itibar onların ekonomik değer kazanmasını sağladı. Bu ekonomik değer finansal girdiye dönüştü ve şimdi o zaman diyelim ki %1 başarıyla yaptıklarını örnek olay diye gösterdikleri şimdi %99 başarıya dönüştü ve bu etki artıyor. Burada şu karşımıza çıkıyor. Fiziksel ortamda bu aynı zamanda malzeme teknolojisini etkiliyor. Malzeme teknolojisi mesela batarya başta olmak üzere onların da gelişmesini sağlıyor. Çok değil, daha 5-6 yıl öncesinde 1 kilogram bataryayla biz 200 watt saat civarında bir enerji depolayabiliyorduk. Şimdi 1 kilogram bataryayla bunun 5 katına çıkmış durumdayız. Bir aracı kullanan sistem, bir silahı kullanan sistem, tekerlekli de olabilir, başka yapılarda da olabilir. Kendi bataryasıyla gün içerisinde günü tamamlayacak kadar enerji depolayabiliyor mu? Dolayısıyla malzeme teknolojileri başta olmak üzere aslında önümüzdeki dönemde yapay zekanın gelişimi, savunmada kullanımını bunlar üstel olarak artıracaklar. Bunların üstel olarak artırılması da silahlanma yarışında yeni bir döneme yol açacak. Ve bunları da yöneten yapay zeka komut akademisinde de yapay zekayı kullanan komutanlar olacak.
1: Gelin bütün hikayeye bir de tersinden bakalım. Bildiğiniz üzere yapay zekayı geliştirmek için milyarlarca dolar harcayan şirketlerin bazıları bir süredir dünyaya şu uyarıyı yapıyor. Yapay zekanın geliştirme hızı düşürülmeli ve bu konuda daha güçlü kurallar gelmeli. Ama bu uyarı sizce de ilk bakışta çok çelişkili görünmüyor mu? Ne dersiniz? Bu ünlü teknoloji şirketlerinin çıkışları gerçekten bir güvenlik alarmı mı? Yoksa teknoloji yarışında bir mücadele stratejisi mi? Çünkü yapay zeka yatırımlarında milyon dolarlar konuşuluyor. Dolayısıyla ağır düzenlemelerin bedelini herkes aynı kolaylıkta ödeyemez. Küçük şirketler, açık modeller ve yeni rakipler için yükselen her maliyet büyük oyuncular açısından büyük avantaj demektir. Üstelik artık devlet sistemleri açısından da yapay zeka yalnız güvenlik değil, stratejik üstünlük meselesi. Yani çok hassas bir çizgideyiz. O halde soralım, gerçek risk ile stratejik korku üretimini birbirinden nasıl ayıracağız? Kendimizi korkunun ekonomisinden nasıl koruyacağız?
0: Yapay zekanın

0: özellikle son 10 yıllık gelişiminde spekülatif olarak hedefteki özelliklerin kazandırılabilir olduğunu kanıtlama döngüsü, özellikle Amerika borsası Nasdaq teknoloji endeksi üzerinden somut sonuçlar ürettiği görüldüğü için bu algı savaşı var gerçekten. Çünkü o algıyı yaratıyor ki aynı zamanda bir dünyada küresel müşteri kitlesi üretsin, bunu korusun. Sonra o öyle bir gelecekte bu şirket grubunun yaratacağı pazarın gerçeklik etkisi, algısı onun bir parçası olsun. O yatırım oraya girsin, o yatırım oraya girdiğinde bir sonraki döngüye geçsin. Bu bir kere ticari yönüyle böyle bir algı savaşı var. İkincisi, stratejik sebeple böyle bir algı savaşı var. Bunlar uluslar bazı ülkeler açısından rekabet içerisinde kendi şirketlerinin bazı bilgi belgeleri olduğundan farklı şekillerde de sunmasına izin verebiliyor. Niye? Benim ülkemde böyle şeyler oluyorsa, ben ülke olarak bunu ilan edersem yakışık almayabilir. Ama ya bak benim şirketimde ben farkında değiller, yanlışlıkla bilmem neye sızmışlar, bir başka şirkete sızmışlar, her şeyi ele geçirmişler. Aslında bu bir mesaj. Yani ben o ülkenin yöneticisiysem, benim ülkemde böyle kabiliyet varsa ben söyleyeceğimi onu birilerine söylettiriyorum ve sanki orada aslında daha da fazlası ben senden bir adım öndeyimi gösterip benimle masada ona göre arkadaş ol. Ticaret savaşlarında ona göre benimle anlaşma yap. Bunu haksız bulmuyorum çünkü dünyada çeşit çeşit oyunlar var değil mi? Pokerde bir oyun, blöfe dayalı oyunlar var. Blöfe dayalı oyunlar ticaret sisteminin içerisinde de var, siyaset sisteminin içerisinde de var. Dolayısıyla blöfe dayalı oyunların bir parçası, yapay zekanın mevcuttaki etkileri ve gelecek potansiyelinin bir parçası şu anda.
1: İzlediğiniz videonun, okuduğunuz haberin, hatta konuştuğunuz kişinin gerçek olup olmadığını anlayamadığınız bir dünyada neye güvenirdiniz? Yapay zeka sizce gerçeğe olan güveninizi ortadan kaldırabilir mi?
2: Yani şu an her yerde bu dediğiniz şey ortada, yani var zaten, mevcut ve evet artık yani online'da gördüğümüz hiçbir şeyin zaten güveni yok. Ama birebir de belki ne bileyim telefon konuşmasında bunu ayırt edebilir miyiz? Belki de onların gelişmesiyle biz de her şeye güvenimizi kaybedeceğimiz için ayırt edemeyecek seviyeye gelecektiriz.
3: İnternet ilk çıktığında insanların yanlış bilgiye ulaşması ya da bu konuda yanlış bilgilenmeyle alakalı çok fazla şeyler de oldu. O yüzden zaten mesela bizim çocukluğumuzda bize internette okuduğunuz her şeye inanmayın, dünya düzdür vesaire gibi. Yani dünyanın düz olduğunu yazıldığı tarzı şeyler çok söyleniyordu. Yapay zeka da aslında bunun bir sonraki seviyesi. Bir şeyin yapay zeka mı olup olmadığını aslında birazcık daha kişinin kendi muhakemesiyle karar vermesi gerekiyor. Bu konuda da yapay zekanın aslında İnsan üretimi olan şeyleri çok iyi taklit edebilmesi yüzünden tekrardan internette gördüğümüz şeylere güvenmemek ya da gözle görmediğimiz zaman inanmamak gibi bir şeye geçmemiz lazım. Yani şu anda da biliyorsunuz ki her şey yalanlanabiliyor. İnsanlar yalan şeyler postalayabiliyorlar, yalan söyleyebiliyorlar, yalan haberler yapılabiliyor. O yüzden bu konuda birazcık daha görerek, duyarak ve düşünerek hareket etmemiz her zamanki gibi daha sağlıklı olur.
4: Ortadan kaldırabilir ama şuna çok tarafsız bir şekilde cevap veremeyeceğim. En azından şu anki yapay zeka sistemleri üzerinde konuşacaksam. Ben ayırt edebiliyorum bunların bir başına. Ama normal, ortalama bir insanın bunu ayırt edip edemeyeceği bence gene tekrardan bir ciddi bir güvenlik sorusu. Yani bunları ayrıştırabilecek bireyler yetiştirmeye, özellikle bilişim okuryazarlığının gelişmesi gerektiğini düşünüyorum bu konuda.
1: Geleceğin en büyük tehlikesini yanlış yerde arıyor olabilir miyiz? Yani insanlık için asıl risk süper zekanın bir gün bize cephe alması mı? Yoksa süper zekayı, veriyi ve hesaplama gücünü kontrol eden birkaç devlet ve şirketin milyarlarca insan üzerinde ekonomik ve askeri bilgi gücünü ele geçirmesi mi? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 2036'ya geldiğimizde asıl mesele yapay zekanın gücüne kimin sahip olacağı olabilir mi?
0: İnsanlığın şu andaki önemli risklerinden bir tanesi ulus devletlerden başlayarak mevcutta yaşadığınız ortamdan bir memnuniyetiniz var. Bir başka ülkeye gittiğinizde önce turistik olarak seviyorsunuz ama belli bir sürenin üzerine kaldığınızda beğenenler var ama beğenmeyenlerin sayısı da yüksek. Mevcuttaki ortamınız, beğendiğiniz ortamınızın kaybolması riski. Gelecekte bu ortamı mevcuttaki alıştığınız şeklinde yaşamayacağınız riski. Çünkü dijital egemenlik aynı zamanda fiziksel egemenliği etki etmeye başlayacak. Bunu ekonomik düzenler aracılığıyla yapacak gibi gözüküyor. Ve tekelleşme riski buna bağlantılı olarak. Çünkü dünyadaki bütün yapay zeka hesaplama altyapısının bir büyük kısmının %60'dan fazlasının tek bir fabrika tarafından, tek bir şirket tarafından üretildiğini düşünürseniz, birkaç şirketin dünyadaki küresel hesaplama riskin hesaplama kabiliyetini yapay zekada %80'den fazlasını topladığını düşünürseniz, o şirketlerin ortaklarının, bazı ortaklarının da ortak olduğunu düşünürseniz, burada bir risk haritası var. Riskte yol haritasında bir risk var. Ama gelecek dönemde insanları bekleyecek bunların dışında başka bir risk var. Çünkü bizden sonraki nesil, bunlarla büyüyecek olan, bunlara etki altında kalacak olan nesil, düşünme kabiliyetleri değişecek ve belki azalacak. Bunun dışında kalanları. Biz düşünme, muhakeme yeteneği yüksek insan grubunu nasıl tutacağız ki tekelleşen gruptaki yüksek entelektüel kapasiteyle bunu araç olarak kullananlar diğerleri hakimiyeti altına almasınlar diye bir problemle karşı karşıya kalacağız. Yani zeka seviyesinin belirli bir şekilde bazı gruplarda düşme riski olacak. Bu geçiş döneminde dijitalleşmenin yeni unsurları ortaya çıkacak. Yani yapay zekanın verdiği imkanlarla yeni unsurları ortaya çıkacak. Biz üniversitelerimiz buna hazır mı diye sürekli olarak son zamanda bizim İTÜ'de dahil olmak üzere küresel üniversitelerle bir araya geliyoruz. Bunu nasıl yönetiriz diye bizim rektörümüze dahil olmak üzere sürekli toplantılar halinde giderek artan, her hafta neredeyse bununla bir etkinlik o kadar yoğun olduğunu söyleyebilirim. Çünkü nasıl bir insan yetiştireceğiz ki o insanlar gelecekte ekonomik düzen içerisinde yaptıklarının karşılığında bir fayda sağlayabilsin ve hayatını geçindireceği karşılığı bundan alabilsin. Böyle bir riskle karşılaşıyoruz. Sosyal bir riskle karşı karşıyayız aslında. Tekelleşme ve dijital egemenliğin kaybedilmesiyle birlikte onların yönettiği ve diğer karşılığındaki sistemler. Niye? Çünkü bunu tekelleştiğiniz zaman diyelim ki sosyal maaş ödemesinden bahsediyor değil mi Elon Musk? Peki o sosyal maaş kendi ülkesinde ve Türkiye'de ne kadar olacağını kim belirleyecek? Ve ne kadar refah karşı olduğunu bilecek? Bu bir çatışmaya yol açmayacak mı? Daha da önemli bir problem, şu anda çok gündemde olmayan, yapay zekanın 5. evresinden sonra genelleştirilmiş yapay zeka haritasının devamında, yapay süper zeka evresine geçildiğinden itibaren, insan bunu kendisi doğrudan bir iletişim olarak kendi içerisinde kullanmak isteyecek değil mi? Neuralink'te olduğu gibi beyninin bir uzvu olarak kullananlar çıkacak. Bazıları diyebilir ki ben hayır, beynime çip yerleştirilmesini istemiyorum. Mevcutta, geçmişte birçok filmde de bu konu oldu. Çipini attı işte ben aslında kahramandırım diye. Ama bir de gerçek var. Toplumun geneli bir tane kahraman üretmek yerine nasıl bir ekonomi üretecek ve buna kullananlarla kullanmayanlar arasındaki rekabet farkını gözetmeyen bir sistem olacak muhtemelen. O zaman da bizim bildiğimiz insan yerine bilmediğimiz bir insan ortaya çıkacak. O bilmediğimiz insandan biz şimdiki insanlar memnun olmayacağımız kesin. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla şimdiki insan grubu gibi düşünmeyen bir başka insan grubu olacak. Bu anlamda bir nükleer savaş olmasa da, yapay zeka bir nükleer savaşa neden olmasa da, yapay zeka bir biyolojik savaşa başlatmasa da, yapay zeka biyolojik savaşın moleküllerini düğmeye basıp üretmese de, ki bunları yapabilir ama insanın sebep olduğu, bu insanın değişikliğe zorlanması rekabet sebebiyle insanın en büyük kaybolma, mevcuttaki günümüzdeki bildiğimiz insanın kaybolma riski olacak.
5: Ne dersiniz? Geleceğin savaşı insan 2.0 türleri arasında mı olur? Bilim kurgu bunu yıllar önce hayal etti. İnsan, makine ve ikisinin arasında yeni bir tür. Bugün galaktikanın Cylonları hala kurgu. Ama insanla makine arasındaki sınır artık eskisi kadar kesin değil. Beyin bilgisayar arayüzleri, sinirsel sinyalleri dijital komutlara dönüştürüyor. Yapay uzuvlar sinir sistemiyle iletişim kurabiliyor. Yapay zeka ise insanın düşünme, görme, yazma ve karar

verme alanlarına giderek daha fazla giriyor. Şimdi bunları aynı gelecekte birleştirelim. Bir tarafta tamamen biyolojik insanlar, bir tarafta bağımsız yapay zekalar. Aralarında ise hafızasını, duyularını ya da zihinsel kapasitesini teknolojiyle güçlendiren hibrit insanlar. Peki geleceğin mücadelesi insanla makine arasında mı yaşanacak, yoksa teknolojiyle güçlendirilmiş insanlarla doğal kalmayı seçen insanlar arasında mı? Belki de geleceğin sınıf farkını para değil, satın alabildiğimiz zeka belirleyecek. Ve o zaman soru artık, robotlar insan olacak mı, olmayabilir? Çok daha tuhaf bir soru sorabiliriz. İnsan ne kadar makineleşirse hala insan kalır.

Efendim, insanlık ateşi kontrol etti, atomu parçaladı, genleri değiştirmeyi öğrendi. Şimdi ise ilk kez kendi zekasına rakip olabilecek bir zeka inşa ediyor. Belki yapay zeka insanlığı yok etmeyecek, belki hastalıkları çözecek. Hatta belki de bilimin sınırlarını aşacak ve insanın yüzyıllardır yapmak isteyip de yapamadıklarını birkaç yıla sığdıracak. Ama tarihin bize öğrettiği bir şey var. Bir teknolojinin geleceğini yalnızca ne yapabildiği değil, kimin elinde olduğu belirler. Bu yüzden asıl soru yapay zekanın ne zaman bizden daha zeki olacağı değil. Asıl soru insanlığın kendi yarattığı güç karşısında nasıl bir insan olarak kalacağına karar vermesi. Üstelik gelecek henüz yazılmadı ama ilk kez onu yazacak tek zeka biz olmayabiliriz.

temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrar.

istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, an ve zamanda bu hafta tarihin büyük komutanlarından biri olan Hannibal'ın hayat hikayesini ve yaptığı savaşları Doçent Doktor Ahmet Çelik'e soruyor. An ve zaman bu akşam 23.15'te 24.

0: Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden resmi. Hükümdarlardan şairlere bir devrin yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin Seyahatnamesi, Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de, 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Annesi soylu bir kadın olmadığı için babasıyla evlenmesine izin vermeyen dedesi tarafından doğumu tarihe şöyle not düşüldü. 1452, 15 Nisan Cumartesi günü gece saat 3'te bir torunum doğdu. Oğlum Ser Piero'nun oğlu. Adını Leonardo koydular. Babası onu Floransa'nın en önemli atölyelerinden birine verdi. İyi okullarda okumadı ama iyi ustalara çırak oldu. Dünya tarihinin en iddialı iş başvurusu olarak kabul edilen mektubunu Milano Dükü Sforza için yazdı. Bu olağanüstü mektup sonucunda 17 yıl boyunca Milano Dükü için yalnızca resim veya heykel değil, aynı zamanda bina, makine ve silah tasarımları da yaptı. İlgi alanı oldukça geniş olan Da Vinci, başladığı işleri zamanında bitiremedi. Ancak bugün eskizleri ve yarıda kalmış eserleri bile dünyanın en tanınmış ve pahalı parçalarındandır. Özellikle dini temalı resim ve heykelleri, antik Yunan etkili Hristiyan Batı medeniyetinin sembolleri arasında yer almakta. Osmanlı hükümdarı Sultan II. Bayezid'in Haliç üzerine bir köprü yaptırmak istediği haberini duyunca, kendisi için ikinci önemli iş başvuru mektubunu yazdı Da Vinci. Bendeniz, Efendimizin Galata'dan İstanbul'a bir köprü kurdurmak için teşebbüse geçtiklerini işittim. Bu işten anlayan kulunuz arzularınızı gerçekleştirebilir. Efendimiz Hazretleri irade buyururlarsa Anadolu sahiline kadar uzayacak, gerektiğinde açılır kapanır bir köprü dahi inşa

edebilirim. Fakat bu talep sonuçsuz kaldı. Bilim ve sanat dünyasına hem de zamanının şartlarının ötesinde onca katkısına rağmen 67 yaşında ölüme bir adım kala Leonardo da Vinci'nin şu sözleri söylediği rivayet edilir. Çalışmalarım olması gereken kaliteye erişemediği için Tanrı'yı ve insanlığı gücendirdim.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'nden tekrar merhaba. Saatler 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21. Müsiyat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu kapanış programına katıldı. Erdoğan, Siyonist zihniyetle mücadelesinin devam edeceğini vurguladı. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, mahkeme salonlarıdır dedi.
1: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız. Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Yemek kuyruklarında, küvezlerde, camilerde, okullarda, hastanelerde göz göre göre katledilen sivillerin hesabı elbette adalete verilecektir. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa

0: aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insani trajediyle biliriz ki çocuklarımız da karşılaşacak. Biz şahsen son nefesimize kadar adalet mücadelesi içinde olacağız. Türkiye ve Türk milleti aynı şekilde bunun mücadelesi içinde olacak. Hangi dinden, kültürden, kökenden olursa olsun adalete inananlar bunun mücadelesi içinde olacak. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir. İnsanlık İttifakı'nın temsilcisi olarak Genel Kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Şahsımızı ve ülkemizi ahlaksız iddialarla hedef koymalarının sebebi işte budur. Türkiye vicdanlı, onurlu, ahlaklı ve yürekli duruşuyla hem mazlumlara umut olmuş hem de diğer ülkelere cesaret aşılamıştır. Genel Kurul salonunda ve kürsüsünde insanlığın müşterek vicdanına tercüman olan tüm ülkeleri ve liderleri gönülden tebrik ediyorum. Türkiye olarak ne pahasına olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında durmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda boş salona hitap ederken ülkesinde de topa tutuldu. İsrail basını Netanyahu'nun aşırı sağcı politikalarının Tel Aviv'in ABD'deki itibarını tarihinin en düşük seviyesine çektiğini yazdı. Ülkede gündemi sarsan bir diğer gelişme ise Başbakanlık ofisinde patlak veren yapay zeka destekli gizli medya takip skandalı oldu.
2: Soykırımcı Başbakan Benjamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'na hitabı için geldiği New York'ta sert protestolarla karşılandı, tepki çekti. Ancak bu tepki ABD ile sınırlı kalmadı. İsrail basını da Netanyahu'nun hitabını sert bir şekilde eleştirdi. Yediot Ahronot gazetesi, diplomatların salonu terk etmesiyle boş koltuklara yapılan konuşmayı kibirli, saldırgan ve vizyondan yoksun olarak niteledi. 27 Ekim'deki seçimlere sayılı günler kala yapılan bu çıkışın tamamen iç siyasete yönelik olduğunu belirtti. Haaretz gazetesinin başyazısındaysa Netanyahu ve aşırı sağcı ortaklarının İsrail'in ABD'deki itibarını çökerttiği, sadık müttefikleri olan ABD Başkanı Donald Trump'ın dahi Netanyahu'ya sırtını döndüğü vurgulandı. Yazıda her İsrailli'nin ülkenin imajının Amerikan halkının gözünde ne ölçüde bozulduğunu ve bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından ne anlama geldiğini anlamak zorunda olduğu aktarıldı. Siyasi krizin gölgesinde Başbakanlık ofisinde bir de teknoloji skandalı patlak verdi. Netanyahu'nun basın danışmanı Yonatan Urihin, Başbakan ve eşi Sara Netanyahu hakkındaki haberleri taramak için yapay zeka modeli Claude tabanlı özel bir sistem kurduğu ortaya çıktı. Medyayı her 90 saniyede bir tarayarak WhatsApp üzerinden rapor sunan sistemin kaynak kodları internette şifresiz ve herkese açık şekilde unutulunca ifşa oldu. Daha önce gizli askeri belgeleri sızdırmak suçundan yargılanan Urihin bu hatası Netanyahu'nun medya stratejisini de deşifre etti. Sistemin kodlarında Netanyahu'yu destekleyen bazı sağcı kanalların bilinçli olarak alt sıralara atıldığı, muhalif veya bağımsız yorumcularınsa birinci derece kaynak olarak sıkı takibe alındığı görüldü.
1: İran'la ABD arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yeni bir diplomasi trafiği başladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington'a Boğaz'ın 7 gün içinde yeniden açılmasını öngören somut bir plan sunduklarını açıkladı. Ancak Wall Street Journal gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın bu teklifi reddettiğini ve Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmayı düşündüğünü öne sürdü.

0: İran'la ABD arasında diplomasi kapısı yeniden aralandı. Hürmüz Boğazı pazarlığın en kritik başlığı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'ye yeni bir teklif ilettiklerini belirtti. Top şimdi ABD'nin sahasında dedi.
1: Responsibility also rests.
2: İran Katar aracılığıyla ABD'ye 7 günlük kesin bir plan sundu. Gerekli koşullar sağlanırsa Boğaz yeniden açılabilir. Normal deniz seyri seferi 7 gün içinde başlayabilir.
0: Arakçı Birleşmiş Milletler'de gazetecilere konuştu. ABD'ye 7 günlük bir plan sunduklarını belirtti. Plan Lübnan dahil tüm çatışmaların durmasını, İran'ın 12 milyar dolarlık dondurulmuş fonunun serbest bırakılmasını ve deniz ablukasının kaldırılmasını öngörüyor. Gerekli şartların sağlanması halinde Hürmüz Boğazı'nın 6. gün gemi trafiğine açılması ve 7. gün kapsamlı nükleer müzakerelerin yeniden başlaması hedefleniyor. Arakçı'nın bunun aslında yeni bir şey olmadığını, imzalanan mutabakat zaptında da yer aldığını belirtti.
1: Yet on each occasion the United States responded in bad faith.
0: Gözler ABD'ye çevrildi. Wall Street Journal gazetesi ise ABD Başkanı Trump'ın İran'ın 7 günlük teklifini reddettiğini iddia etti. Gazeteye göre Trump Kasım ayındaki ara seçimleri bekliyor. Seçimlerin ardından İran'a yönelik bombardımanı yeniden başlatmayı düşünüyor. Aynı haberde Trump'ın büyük çaplı yeni bir askeri operasyona şu aşamada mesafeli olduğu, mühimmatın başka olası senaryolar için korunmasının da değerlendirildiği aktarıldı. Trump daha önce BM kürsüsünden yaptığı açıklamada anlaşma sağlanmaması halinde İran'ı yok etmekle tehdit etmişti.
3: Daha iyi bir ülke olmaları için fırsat mı vereceğim yoksa cehennemin en dibine mi göndereceğim, bunun kararını vereceğim.
4: No US adversary will have...
0: Katar'dansa farklı bir mesaj geldi. Başbakan Al-Sani dolaylı görüşmelerde her iki tarafında ilerleme arzusu taşıdığını belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin sadece İran'ı değil tüm dünyayı baskı altına aldığını kaydetti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Washington'a güvenmediklerini söyledi. Pezeşkian, İran'ın müzakere masasını terk etmediğini ancak geçmiş deneyimler nedeniyle ABD'ye artık güvenmediklerini söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de destek verdiği Haziran mutabakatına dönülmesi çağrısını yineledi. Gerilim Avrupa'ya da sıçradı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin İran'a yönelik saldırılarda Avrupa üslerinden 5000 sorti yapıldığını açıklaması Tahran'da tepki topladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu açıklamayı Avrupa'nın savaşa bilinçli şekilde katıldığının açık bir itirafı olarak niteledi.
5: Fon soruşturmasında para trafiğine ilişkin yeni bir inceleme başlatıldı. Başsavcılık, soruşturma kapsamındaki 7 şirkete ait fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar tüm yatırımcı hareketlerini istedi. Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fonlardan çıkan yatırımcıların işlemleri ayrıntılı olarak incelenecek.
6: Fonlardaki para hareketlerine ilişkin kritik bir adım daha atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere gönderdi. Başsavcılık soruşturma dosyasında yer alan 7 şirkete ait fonların yatırımcı ve işlem kayıtlarını istedi. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetlerle bağlantılı fonlar incelemeye alındı. Savcılık, fonların kuruluşundan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarına kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı tüm hareketlerin ortaya çıkarılmasını istedi. Yatırımcıların alım-satım işlemleri, bu işlemlerin TL karşılıkları, katılma payı değerleri, pay oranları ve hesaplardaki bakiyeler dosyaya girecek. Böylece fonlara kimlerin ne zaman girdiği ve hangi tarihlerde çıkış yaptığı ayrıntılı biçimde ortaya konulacak. Yatırımcı hareketlerinin soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Savcılığın talebinde en çok dikkat çeken başlıklardan biri ise son 3 aylık dönem. Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ayrıca mercek altına alındı. Bu dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayısı, çıkışların toplam tutarı ve kalan bakiyelerinin ayrıntılı olarak bildirilmesi istendi. Özellikle tasfiye sürecine yaklaşılan son 3 aydaki hareketliliğin zamanlaması ve

0: büyüklüğü araştırılacak. Böylece fonlardan gerçekleşen çıkışların soruşturma kapsamındaki para trafiğiyle bağlantısı olup olmadığı da dosyadaki diğer verilerle birlikte değerlendirilecek. Başsavcılığın 22 Eylül tarihli müzekkeresiyle istediği kayıtların dosyaya girmesinin ardından fonlardaki yatırımcı hareketleri daha ayrıntılı şekilde incelenecek.
1: Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ikinci bir soruşturma kapsamında İstanbul'da operasyon düzenlendi. Sarıyer Maslak'ta paraların saklandığı tespit edilen araçlarda yaklaşık 934 milyon TL tutarında euro ve dolar cinsinden döviz ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
2: Vanlı Karahaydar soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Otoparkındaki araçlarından servet çıktı. Vanlı Karahaydar soruşturmasında operasyonun adresi bu kez İstanbul. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında Tançalan'a ait paraların Sarıyer Maslak'taki iki araçta saklandığı belirlendi. Gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Araçlar didik didik arandı. Aramalarda yüksek küpürlü banknotlar halinde 16 milyon 440 bin euro ile 700 bin dolar ele geçirildi. Ekipler araçlara el koydu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen paraların kaynağı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı araştırılıyor.
1: Güvenlik güçlerinin suçla mücadelesinde yeni bilanço ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütlerinden uyuşturucuya, siber suçlardan trafiğe kadar yürütülen çalışmalardaki son rakamları açıkladı. Yurt dışına kaçan suçlulardan okul güvenliğine kadar birçok başlıkta dikkat çeken veriler paylaşıldı. Bakan Çiftçi, başarı karnemizi milletimizin huzuru belirleyecek dedi.
3: Sayın Mustafa Çiftçi, salonunuzu teşrif etmişlerdir.
2: Yurt dışına kaçtılar, Türkiye peşlerini bırakmadı. 42 ülkeden 640 organize suç örgütü elebaşı veya üyesinin iadesi sağlandı.
4: Interpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların da peşini bırakmıyoruz.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 18. Milli İrade Buluşması'nda bakanlığın güvenlik ve asayiş çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yurt dışına kaçan suçluların takibine de değinen Çiftçi, Interpol kanalıyla yürütülen çalışmalarda bu yıl 42 ülkeden 640 organize suç örgütü elebaşı veya üyesinin takip edildiğini ve Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı.
4: Bu yıl içerisinde yani 1 Ocak 25 Eylül tarihleri arasında toplamda 714'e ulaştı bugün güncel olarak bunların sayısı. Önümüzdeki günlerde inşallah Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya da gidip bunları yine takip etmeye ve ülkemize iadesini sağlamaya devam edeceğiz.
2: Organize suç örgütleriyle mücadelede dikkat çeken rakamlar paylaşıldı. Bakan Çiftçi özellikle yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışmalara ağırlık verildiğini belirtti.
4: Şu anda en fazla ağırlığı yeni nesil suç örgütlerine vermiş durumdayız. Nitekim bu yıl içerisinde 492 organize suç çetesine yönelik olarak 1388 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız. Altına baktığımız zaman bunlardan 19 tanesi uluslararası bağlantıları da olan suç örgütleri, ulusal çapta, bölgesel çapta, yerel çapta faaliyet gösteren örgütler var. Bunların çökertilmesi için bu sene operasyonları arttırdık.
2: Okullarda güvenliğin artırılması için de yeni tedbirler devreye alındı. Bakan Çiftçi, bahçe görevlisi uygulamasının güvenliğe katkı sağladığını ifade etti. Çiftçi ayrıca ailelere evlerindeki silahları çocukların ulaşamayacağı güvenli yerlerde muhafaza etmeleri çağrısında bulundu.
4: Eğer evimizde silah varsa bunu çocukların erişemeyeceği, ulaşamayacağı bir yere saklamak lazım. Bir çelik kasa olabilir, bir dolap olabilir. Yani evdeki silaha sahip çıkmak da artık devletin görevi olmasa gerek. Aileler bu noktada üzerine düşeni yaparlarsa ben daha isabetli olacağını değerlendiriyorum.
2: Çiftçi güvenlik çalışmalarında başarının yalnızca operasyon ve denetim sayılarıyla ölçülemediğini belirterek bizim başarı karnemizi milletimizin huzuru belirleyecek dedi.
1: Yeni Parti'nin Konya İl Başkanı Nejat Türktaş uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Ankara merkezi yürütülen soruşturmada Türktaş'ın evinde arama yapıldı. Ardından

0: Polis tarafından Ankara'ya götürüldü. Türktaş'a yöneltilen suçlamanın uyuşturucu temin etmek olduğu öğrenildi.
1: Özgür Özel'in genel başkanlığını yaptığı yeni partide skandallar bitmiyor. Yeni partinin Konya'daki en üst yöneticisinin kapısını sabah saatlerinde narkotik polisi çaldı. İl Başkanı Nejat Türktaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında evinden gözaltına alındı. Polisler evde arama yaptı. Türktaş daha sonra işlemler için Ankara'ya sevk edildi. Suçlama oldukça ağır. Türktaş'ın uyuşturucu temin ettiği iddiası var. Soruşturmanın merkezindeki bu isim sıradan bir şüpheli değil. Yeni partinin Konya İl Başkanı. Üstelik Türktaş daha iki gün önce Konya'daki bir basın açıklamasına partisinin il yöneticileriyle birlikte katılmıştı. Şimdi ise hakkında uyuşturucu temin ettiği yönündeki suçlama araştırılıyor. Emniyetteki ifade ve dijital incelemelerin ardından soruşturmanın genişlemesi bekleniyor.
0: Müsiyat Expo 2026 hız kesmeden devam ederken uluslararası ticarette de önemli çalışmalara alan sağlıyor. Türkiye'nin Kıbrıs'taki gayrimenkul yatırımlarını 24 muhabiri Neslişah Yuma konuğuna soracak. İzleyelim.
2: Türkiye'nin ve dünyanın ticareti İstanbul'da. Türkiye'nin ev sahipliğinde Müsiyat Expo 2026'da atmaya devam ediyor. Tabii inşaat alanında da hem Türkiye içerisinde yapılmış yatırımlar hem de Türk menşeli firmaların yurt dışında ve yavru vatanda yapmış olduğu çalışmalar var. Peki inşaat alanında Müsiyat Expo 2026'da ne gibi çalışmalar yapıldı? Globalde ne gibi çalışmalar oluyor? Bir yayın konuğum var, kendisine soracağız. Gaboras Gayrimenkul Borsası Genel Müdürü Ruhi Konak yayın konuğum olacak. Efendim, emeğinize sağlık, güzel çalışmalar var. Hem burada fuar alanı nasıl geçiyor sizin için hem de çalışmalarınız nelerdir?
3: Çok teşekkür ederiz. Ben Gaboras Gayrimenkul Borsası Genel Müdürü Ruhi Konak. Gaboras 2018 yılında kurulmuş bir dijital gayrimenkul platformu, bir pazar yeri. Fuarımız çok yoğundu. Özellikle standımız oldukça yoğundu. Arkadaşlar misafirlerimizle ilgilendiler. Genel olarak çok yoğunluk var. Bugün fuarın son günü olmasına rağmen bir hayli katılım mevcut. Biz Gaboras olarak tüm Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde projelerin pazarlamasına aracılık yapıyoruz aynı zamanda. Buraya da bir yine Kuzey Kıbrıs'ta yatırım yapan S-Point Vivamor projesiyle gelen S-Point Construction firmasına ait maketi görüyorsunuz. Bu makette de otel tipi bir proje İskele bölgesinde. Onun pazarlamasını yapıyoruz aynı zamanda. Şu anda yoğun bir rağbette söz konusu Kıbrıs'a.
2: Efendim şimdi Türkiye'yi konuşuyoruz burada fakat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kıbrıs için açmış olduğu çok önemli başlıklar var. Sizler de aslında Kıbrıs'taki çalışmalarınızı bu noktada değer katıyorsunuz. Ben orası üzerine de biraz daha konuşmak isterim. Ne durumda şu anda Kıbrıs'taki çalışmalarınız?
3: Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii ki Kıbrıs için çok önemli, Türkiye için. Biz de bu minvalde yavru vatanımıza sahip çıkıyoruz. Ben her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Kıbrıs'ta bir gayrimenkulün olmasını arzu ediyorum. Bu minvalde biz de elimizden geldiği kadar çalışmalarımızı yapıyoruz. Orada büyük projeler de var. Ve devam eden projeler var. Bu şekilde pazarlama çalışmalarımızı yönetiyoruz.
2: Son olarak şunu sormak isterim. Bugün 18'e kadar açık olan bir fuar alanından bahsediyoruz. Gelip sizleri görmek isteyen ziyaretçilerimize ne söylemek istersiniz?
3: Öncelikle Gaboras Gayrimenkul Borsası gayrimenkul işiyle ilgili alıcının satıcının bir araya geldiği bir platform. Mobil uygulamalarımız var. Mutlaka indirmelerini rica edeceğim. İkinci holdeyiz. 103 numaradayız. Herkesi bekliyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Biz teşekkür ederiz.
2: Sağlık diyelim. Evet, kıymetli yayın konuğum da aktardı. Fuar alanının son günündeyiz bugün. Türkiye'de ve yavru vatanda yapılmış önemli çalışmaları buraya gelip ziyaret etmek mümkün diyelim. Bizler de süreci kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'la sizlere aktardık diyelim. Sözü buradan size, merkeze bırakalım.
0: Hatay'da depremin ardından evinden çıkmayarak gününü bilgisayar ve telefon oyunlarıyla geçiren Barış Özbey, hastanede gördüğü 3 aylık tedavi sürecinin ardından yeniden evine döndü. Ancak kendisine verilen ilaçları kullanmadı.

0: kullanmayı reddediyor. Gününü cep telefonu ve bilgisayar oyunları ile geçirmeye devam ediyor.
1: Güzel, mükemmel. Mutluyum ben gayet, hiç sıkıntı yok.
2: Depremin ardından yaşama hevesini kaybetti. Okulunu bıraktı ve eve kapandı. Ne kimseyle konuşmak istiyor, ne de yemek yemek ya da duş almak. Hayatını sanal dünyaya kapatan Barış Özbay yeniden telefonun başında. Barış Özbay Hatay'da yaşıyor. Sanal dünyaya bağımlı. Hayat hikayesiyle kamuoyunun dikkatini çekmişti. Yetkililer Barış'ın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçmişti. Özbay'ın evi temizlenmiş, kişisel bakımı yapılmış ve tedavi için hastaneye götürülmüştü. (Gülüyor) 25 yaşındaki Özbay yaklaşık 3 aylık tedavisinin ardından evine döndü.
1: Ben farkındayım zaten her şeyin. Yani nasıl düzeleceğimi de biliyorum. İstesem düzelirim. Ama istemiyorum işte hani.
2: Ancak tedavide verilen ilaçları kullanmayı bıraktı. Doktor kontrolüne gitmeyi de reddetti.
1: Psikologlar nasıl çalışıyor anlıyorum demeyeceğim ama hani büyük ihtimalle tahminimce hani onların tedavi yöntemi işte hani insana işte anlatmaya çalışıyorlar kendi durumunun o kadar kötü olmadığını. Durumunu anlayan hasta da işte düzeliyor yavaş yavaş.
2: Gününün büyük bölümünü cep telefonda oyun oynayarak geçiren Barış kişisel bakımını da ihmal ediyor.
1: Hatırlamıyorum. 2 aydan fazla olmuştur.
2: Özbay'a oynadığı bilgisayar oyunlarının yaşantısı üzerinde etkisinin olup olmadığının sorulması üzerine ise bu yanıtı verdi.
1: Ya kesin etkisi vardır da hani ana etkisi o değil. Ama kesin etkisi vardır yine. Daha kötüye gitmesinde etkisi vardır.
2: Özbay mevcut hayatından da memnun olduğunu ifade ediyor. Deprem sonrası başlayan içe kapanma sürecinin ardından yeniden sanal dünyaya dönen Barış'ın hayatı annesiyle birlikte aynı evde devam ediyor.
0: Efendim bu haberle biz noktayı koyalım. Saat başında Duygu Göktürk akşam haberleriyle karşınızda olacak. Hoşça kalın.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz yine hazırız. Eğer sizler de hazırsanız hemen başlayalım. AKM Yeşilçam Sineması yine çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Film Yönetmenleri Akademisi'nin gerçekleştireceği bu organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapım desteği almaya hak kazanan yönetmenlerin projelerini geliştirme katkısında bulunacak. Son başvuru tarihi ise 30 Eylül.
1: Birbirinden başarılı sinema projeleri AKM Yeşilçam Sineması'nda hayat bulacak.
2: Hepiniz hoş geldiniz.
1: AKM Yeşilçam Sineması, sinema sanatına dair çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Film Yönetmenleri Akademisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından

0: yapım desteği almaya hak kazanan yönetmenlerin projelerinin gelişim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla yeni dönem çalışmalarına AKM'de başlıyor. 17-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Film Yön Akademi'nin son başvuru tarihi ise 30 Eylül. Alanında deneyimli sinemacılarla gerçekleştirilecek olan eğitim, danışmanlık ve paylaşım süreci AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilecek. Özel oturumların, buluşmaların ve atölyelerin de olacağı programda yönetmenler sektörle güçlü bağlar kurma fırsatı yakalayacak. Şenay Gürler, Çiğdem Sezgin, Fadik Sevin Atasoy, Semih Kaplanoğlu, Biket İlhan ve Serdar Akar gibi isimlerin yer alacağı organizasyona başvurmak isteyen sinemacıların Film Yön Akademi ile iletişim kurması gerekiyor.
1: Ve çağdaş sanat sahnesinin öncü galerilerinden biri olan Galerist, 25. yılını kuruluşundan bugüne denk galerinin kimliğini şekillendirmiş, 50'ye yakın sanatçıyı bir araya getiren Gönül İşi adlı sergisiyle kutluyor. Sergi, galerinin tarihine damga vurmuş önemli yapıtları sergi için üretilmiş yeni eserlerle bir araya getirerek karşımıza çıkıyor.
0: İstanbul Çağdaş Sanat Sahnesi'nin öncü galerilerinden biri olan Galerist, 25. yılını kuruluşundan bugüne dek galerinin kimliğini şekillendirmiş 50'ye yakın sanatçıyı bir araya getiren Gönül İşi sergisiyle kutluyor. Sergi, galerinin tarihine damga vurmuş önemli yapıtları, sergi için üretilmiş yeni eserlerle bir araya getirerek sanatsal yakınlıkların, uzun soluklu ilişkilerin ve ortak bağlılıkların izini sürüyor. Gönül İşi sergisi, galerinin yolculuğuna arşiv üzerinden bakmak yerine, galeristi onu var eden sanatçıların üretimleri aracılığıyla düşünmeye açıyor. Serginin başlığı sanatsal üretimin ve uzun soluklu birlikteliklerin temelinde yer alan çoğu zaman görünmez emek, özen, kararlılık ve inancı görünür kılıyor. Başlık, yıllara yayılan sanatçı, kurum, sanat profesyoneli, koleksiyoner ve izleyici gibi farklı aktörlerle birlikte gelişen bir galeri olmanın süreklilik gerektiren çabasına işaret ediyor. Tamamlanmış bir geçmişi anmaktan ziyade sergi hala yazılmaya devam eden bir hikayeyi kutluyor. 25 yıllık yolculuğu selamlarken bu ilişkilerin mümkün kılacağı geleceğe de bakıyor.

Filistin'in hafızasını, mücadelesini ve umudunu sanatın diliyle anlatan Süleyman Mansur, İşgal ve Direniş Sanatı sergisiyle Filistin Sanat Günleri tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. 3 Ekim'e kadar sürecek olan bu özel etkinlikler bir halkın hikayesini ve köklü hafızasını sanatın evrensel diliyle buluşturuyor.

Süleyman Mansur, İşgal ve Direniş Sanatı sergisiyle Filistin Sanat Günleri 24 Eylül'de Medrese Davutpaşa'da başladı. Sergi ve etkinliklerin 3 Ekim'e kadar devam edeceği organizasyonun açılışında sanatçı Cemal Toy, 15 katılımcı çocukla Filistin temalı bir resim atölyesi gerçekleştirdi. Açılış programında ayrıca sokak sanatçıları da yer aldı. Filistin, işgal, direniş ve sanat ilişkisini farklı yönleriyle ele alan program kapsamında çeşitli paneller, gösterimler ve dinletiler gerçekleştiriliyor. Tüm program 3 Ekim Cuma

Cumartesi günü sanatçı performanslarıyla sona erecek. Böylece Süleyman Mansur'un sanatından hareketle başlayan program, Filistin'in hafızasını ve kültürel direnişini farklı kuşaklara ve farklı sanat dallarına taşıyan bütünlüklü bir Filistin Sanat Günleri programına dönüşmüş oluyor. Peki, değerli sanatçı Süleyman Mansur kimdir? Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden biri olan ve 25 Ağustos 2026 tarihinde aramızdan ayrılan Mansur, ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist olarak yaşamını sürdürdü. Mansur, Filistin direnişinin sanat dünyasındaki sembol isimlerinden biriydi. Filistin halkının vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Filistinlilerin direnişini ve toprakla bağını eserlerine yansıtan Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü, tarihi ve geleneğinden türetilen sembolleri kullandı. Sanatçı, eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz, yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamak için direnen hafızasının da iziydi. Mansur, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, National Arab Orchestra'yı ilk kez ülkemizde ağırlıyor. Geleneksel doğu enstrümanlarını batı senfonik müziğinin güçlü orkestrasıyla buluşturan topluluk, Ankara ve İstanbul'da sahne alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, uluslararası müzik dünyasının önemli topluluklarını sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Geleneksel doğu enstrümanlarını batı senfonik müziğinin güçlü orkestra yapısıyla buluşturan topluluk, uluslararası ödüllü Filistinli vokalist Nai Barghouti ile 26-28 Eylül tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da sahne alacak.

Küçük bir oda müziği topluluğu olarak çıktığı yolculukta zamanla büyük ölçekli profesyonel bir orkestraya dönüşen topluluk, bugün farklı kültürel kökenlerden müzisyenleri aynı sahnede buluşturan yapısıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'de ilk kez sahne alacak orkestranın müzik direktörlüğünü ve şefliğini, Doğu ve Batı müzik geleneklerini buluşturan çalışmalarıyla tanınan Michael İbrahim üstlenecek. Programın solisti ise uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen Filistinli vokalist Nai Barghouti olacak. Topluluk 26 Eylül Cumartesi günü saat 20'de CSO Ada Ankara'da, 27 Eylül Pazar ve 28 Eylül Pazartesi günlerinde ise saat 20.30'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

0: Değerli izleyenler, bu haftada yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: And what would you know about my father?
2: Me and him stole enough gold.
3: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 11 filmin vizyona gireceği yeni haftada iki başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki The Unholy Trinity yapımı.
4: I'm still faster than there.
5: Ladies and gentlemen, Henry Broadway just hit that goal.
3: Film, idam edilen babasının son isteğini yerine getirmek için Trinity kasabasına giden Henry Broadway'in ailesinin geçmişine uzanan sırlar ve hesaplaşmalarla karşılaşmasını konu alıyor.
6: Justice and leave a few hearts beating.
7: I ain't giving up none of my share.
8: Yine derhal takviye gerekiyor.
3: Bir diğer filmim ise çocukları hayli yakından ilgilendiriyor. Kahraman köpek Charlie.
9: Öyle mi? Woo!
10: Charlie!
11: Oh, harika!
12: Merhaba anne.
3: Kahraman köpek Charlie, uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra kazandığı olağanüstü güçleri, dünyayı tehdit eden kedi Paddy'ye karşı sevdiklerini korumak için kullanır. Bakalım kahramanımız bu süreçte hangi maceralarla karşılaşır?
13: Dünyanın bana ihtiyacı var.
14: Peki ya ben? Benim de var.
13: Bir şey olmayacak. Söz veriyorum.
15: Tüylerini sana tek tek yedireceğim.
0: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları yapımcı ve yönetmen Göksel Gülensoy ile sanatçı Mansur Ark bizimle birlikte Kırmızı Halı'da kendileriyle hem sanata hem müziğe hem sinemaya hem de vizyondaki filmlerine dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlayalım. Merhabalar, hoş geldiniz.
16: Hoş bulduk.
17: Selamlar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
17: İyiyiz, şükürler olsun. Sizler nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Göksel Bey siz?
16: Ben de iyiyim. Çok mersi. Çok teşekkür ederim.
0: Biz de çok teşekkür ederiz burada olduğunuz için. Kırmızı Halı için ve benim için önemli bir girizgahla müsaadenizle başlamak istiyorum. Sinema sizler için ne demek? Sinemanın kavramsal ve pratik karşılığı sizdeki nedir? Göksel Bey buyurun lütfen.
16: Vallahi çok sağlam bir giriş yaptınız. Bir de çok önemlisi sinema aslında benim düşüncem bir yönetmenin iradesi ile yapılan bir sanattır. Her ne kadar yedinci sanat sinema diye bahsediyorsak da yedinci sanatın yaratıcısı yönetmenin iradesindeki yapılan iştir. Ben sinemaya böyle bakıyorum. Hı hı. Arkasındaki sektörlerse senaristlikler, oyuncular vesaireler ise bunlar sadece bu puzzle'ın birer parçası. Puzzle'ın parçasının içindekilerle analiz ettiğimizde aslında sinema bir bütün. Hı hı. Ama yönetmenin iradesinde yapılan bir iş olarak görüyorum.
0: Bu da eşittir sinema yönetmeni dünyasıdır'a çıkıyor mu hocam?
16: Evet, yani onun iradesi. Dünya dediğin, kastettiğin herhalde iradeden bahsediyorsunuz.
0: Evet, paralel bir şey.
16: Evet, paralel bir şey. O yüzden de yönetmenin iradesiyle doğru orantılı.
0: Güzel, bir net iş. Bir özet oldu. Teşekkür ederim. Mansur Bey, nedir sizdeki sinemanın karşılığı? Hayatınızda nasıl bir yer kaplıyor merak ediyorum.
17: Bana göre büyük emek sinema. Seyretmesi tabii ki başka bir keyif ama içinde olmak, orada rol yapmak bambaşka bir dünya. Hiç de kolay olmayan, hele bir de filmin konusu vesaire, onlar da çok çok önemli. Çok çok büyük emek ve baktığınızda görünmeyen gizli emekler, gizli kahramanlar, seyretmesi keyifli.
0: Harika. Peki sizin sinema yolculuğunuz, bir sürü sorun var. O yüzden kısaca rica ediyorum. Nasıl başladı, ne zaman başladı bu yolculuk, sinema yolculuğumuz?
16: Evet, yani ben 2013 öncesi bir televizyon hayatım var. Fakat 2013'te bağımsız bir ufak bir şirketle bağımsız sinema yolculuğum başladı. Ve bunun içinde iki proje planlamıştım. Bunlardan bir tanesi Sağdan Hanım'dı. Bunun çekimleri bayağı uzun sürdü. İkinci setapta ise bir Ayasofya ile ilgili bir film geliyor gelecekte.
0: Çok güzel.
16: Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yolculuğum aslında televizyonu bırakıp tamamen sinemaya yöneldiğim 2013'te başladı.
0: En çok hangi formatta iş yaparken mutlu oluyorsunuz hocam? Sinema, dizi, belgesel, kurmaca...
16: Özellikle

0: De belgesel feature denilen, yani belgesel sinema formatı denilen ve bütün dünyada benimsenen bu formatı Türkiye'ye ilk getirenlerden biri olmak için savaşıyorum. Bu yüzden de Sadan Hanım belgesel feature dalında belgesel sinema formatında bir iş.
1: O zaman gelelim Sadan Hanım filminize. Çok önemli bir konuya parmak basıyorsunuz, Alzheimer hastalığı gibi. Çok önemli bir detay aslında bu. Filmin içeriğini merak ediyorum, karakterleri merak ediyorum. Nasıl bir yolculuğun ürünü onu merak ediyorum. Ama öncesinde dilerseniz bir fragmanımız var. Filmin fragmanını hep birlikte izleyelim. Olur mu?
2: Lütfen.
0: Lütfen.
1: İzliyoruz.
3: Neredeyiz ve sözüne göksel?
4: İnsan öleceğini de bilir ama asla kondurmaz. Alzheimer olmak da benzer bir şey. Hayatın sizi ne zaman, nereye sürükleyeceği belli olmuyor. Ta ki hayatın gerçek yüzüyle tanışana dek.
3: Yaşadığım günleri hatırlamak istiyorum. Yaşadığım.
4: Bazen soluk olarak nitelenen anılar, içlerinde taşıdıkları canlılıkla bugün yaşanan andan çok daha hayat verici.
3: Bir adam geldi işte böyle boynum olsun bir adam. Bir şey söylemedi, yüzüme baktı. Hiç kimseyi hatırlamıyorum, ziyacımdan başkasını. Hayatına çok teşekkür ederim.
1: Evet, bu anlamlı filmin fragmanını izledik. Nedir hocam sizdeki karşılığı? Nasıl bir düşünce sürecinin ürünü? Nasıl çıktı bu iş ortaya? Lütfen sizden dinleyelim.
0: Ya çok kısa anlatmam gerekirse bir sandıkta açılan 8 milimetrelik filmlerin seyretmemle başladı. Ve 8 milimetrelik filmlerde bir ailenin hayatı söz konusuydu. Ve ben de o sürelerde ne yapabilirimin karışıklığını yaşıyordum. Fakat bir konu bulmam gerekiyordu. Annem Alzheimer teşhisi kondu ve dedim ki ya kesinlikle ben bunu Alzheimer'la meç etmem gerekiyor deyip bir araştırmaya girdim. Alzheimer hastalığını öğrendim ve Alzheimer Derneği'nden destek aldık. Sevgili Profesör Barış Topçular bu konuda çok filme destek verdi bilimsel olarak ve kafamda ilk önce resmi kurdum. Yani yapacağım puzzle'ı kurmuştum kafamda ve bir kadının, bir annenin, bir aile ferdinin hafızasındaki hikayelerin yok olmasını çekecektim. Ve bununla yola çıkarak filmi 4 yılda sadece ve sadece gerçek bir kişinin, yani annemin üzerinden o hafızaların kayıtlarını almaya başladım. Filmde de 4 veya 5 tane hikaye anlatıyor zaten. Birçok hikaye anlatıyor ama filmi destekleyen 8 milimetrelik ve Canan Ergüder'in de başrolünde Sadan Hanım'a çok benzemesinden dolayı da böyle bir meç olduk. Hem bu hikayenin içerisinde bir Alzheimer hastasının hafızasının nasıl yok olduğunu anlatan bir film ortaya çıktı. Hem de oyunculuklarla çok iyi desteklendiğiniz, sinemadaki çok değerli oyuncularla çalıştım. Ve bu oyuncuların katkıları ve birebir, yani Sadan Hanım'ın hayatındaki albümlerden yola çıkarak, yani bir Kayıkçı Burhan'la bir Sadan Hanım'ın
2: gerçekten,
0: gençliği
2: gerçekten
0: de benzeyerek çok yola çıktık. O yüzden de yani bütün oyuncularımızı hem seçerek hem de böyle kendi gönüllerinden bir şeyler katarak film ortaya çıktı. Çok uzun bir yolculuktu gerçekten. Fakat bir pandemi dönemine denk geldik ne yazık ki filmin bitimiyle birlikte. Arkasından da bu sürecin sinemalardaki performansların çok düşük olması, seyircilerin çok düşük olması bizim vizyonumuzu 2026'ya mecburen o istikamete çevirdi. Şu anda da mutluyuz.
1: Çünkü her şeyin bir yeri, zamanı, sırası vardır belki hocam.
2: Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Vizyon yolculuğu devam ediyor.
0: Devam ediyor ve şunu çok belirtmek isterim. 8 ödülle dünyadan döndük. Ve bu 8 ödülle birlikte de belgesel sinemanın örneğini biz bu filmde ilk defa seyirciyle bir Alzheimer hikayesinde birleştirdik. O yüzden mutluyum. Böyle bir iş yaptığım için de ve ilk filmim, yani bağımsız sinema formatındaki ilk filmim olan Sadan Hanım'la yolculuğumu başlatmış oldum.
5: Hadi bismillah. Hayırlı olsun.
0: Sağ ol.
1: Hayırlı olsun. Umarım bu yolculuk çok anlamlı ve insanlara dokunarak devam eder diyelim.
0: İnşallah.
1: Peki bir sorumluluk taşıdınız mı?

0: bu filmi yaparken yani önemli bir noktaya değiniyorsunuz dediğim gibi. O sorumluluğu hissettiniz mi? Yani dikkat etmeliyim, şu şekilde ifade etmeliyim, şu şekilde lanse etmeliyim gibi.
1: Evet, çok doğru bir nokta. Benim için bir tarafta annem, bir tarafta da oyuncu annem vardı. Yani oyuncu sağdan vardı. Hı hı. Bir tarafta da annem vardı. Yani bu iki kavramı çok iyi ayırt etmem gerekiyordu. Ve filmin çalışmaları sırasında annemle olan diyaloğunda ve kamera hep yanımda olduğu için o diyalogları çok naif bir şekilde verdim. Aslında onu oynatmadım ben filmde. O kendi kendini oynadı. Evet. Hı hı. Yani rol yaptırmadım hiçbir zaman. Bu çok önemli bir şeydi benim için. Ve bu süreci ben böyle yaşadım. Çok üzülerek söylüyorum. Vefat edince de iki tane kişiyi kaybettim. Hem annemi hem de oyuncu Sadan Hanım'ı. Hı hı.
0: Teknik olarak doğru bir bilgi vermek adına aslında değerli Sadan Hanım kayınvalideniz. Ama siz bunu haklı olarak bu şekilde ifade etmek istemiyorsunuz. Çok seviyordunuz ve çok sayırdığınız bir isimdi kendisi, değil mi?
1: Evet ya, ben kayınvalidem demekten hiçbir zaman hoşlanmadım. Çünkü bir ailede annen, yani eşinizin annesi de anne sayılıyor benim için.
0: Evet, evet.
1: O yüzden bu kavramı hep hayatım boyunca atmışımdır. Aslında Sadan Hanım benim kayınvalidem. O yüzden de bunu bu şekilde ifade etmek istedim.
0: Tabii ki, çok teşekkür ederiz. Mansur Bey, siz nasıl dahil oldunuz filme? Bu süreç nasıl başladı ve mutlu oldunuz mu bu yolculukta, merak ediyorum.
2: Şöyle, hani tabii ki ekip çalışması, yönetmenim, diğer oyuncularla ilgili bu çok keyif verici bir şey, hayatıma bir şeyler katan bir bölüm oldu, dönem oldu. Ama hani filmin konusu da çok hüzünlü. Yani işte hüzünle mutluluğu bir arada yaşadık filmi çekerken diye düşünüyorum. Hani çok çok duygusal. Çok duygusal. Bir de ben de böyle bir dönemde bu B12 vitamini eksikliğinden dolayı böyle hafıza problemi yaşadım. Bana ayrı bir dokundu yani, hı hı, film.
0: Peki birlikte çalışmak, buradaki jest ve mimiklerinizden anlıyorum ki çok aslında hikayenin dışında çok keyifli bir süreçti. Nasıldı birlikte bir yönetmenle çalışmak? Nasıl bir süreçti?
2: Kaptan o kadar güzel idare etti ki. Yani gemiyi yürütendir. O kadar pozitif, o kadar anlayışlı, acemiliğimi, kendi adıma söyleyeyim, acemiliğimi örterek, beni motive ederek, zaten diğer oyuncular çok profesyonel. Hı hı. Ben acayip keyif aldım. Hayatımda bambaşka bir yeri var.
1: Yani filmde şöyle bir şey var. Yani her karakter aslında Sadan Hanım'ın albümünden çıkan gerçek karakterler. Yani hakikaten gerçekten Sadan Hanım'ın filmi seyrettiğinizde Kayıkçı Burhan'ı zaten kendi de telaffuz ediyor. Kendi gerçekten real hayatta da filmde bunu görüyoruz. Biz sadece filmin içerisinde Sadan Hanım'ın yok olan hayallerinin bütünlemesini sağlamaya çalıştık. 8 milimetrelik filmlerle ve gerçek oyuncularla çalışarak. Sır burada saklı.
0: Gayet iyi anladım. Bir teknik bir soru sormak istiyorum. Bu film birçok özelliğiyle, daha doğrusu vizyona girmesi bağlamında bir ilk olma özelliği de taşıyor. Sizle daha önce konuştuğumuzda bunu bana ifade ettiniz. Lütfen tekrar seyircilerimiz için de açıklarsanız çok mutlu oluruz. Hangi özellikleri itibariyle bu film hem biricik, hikayesi itibariyle zaten çok kıymetli ve biricik bir yerde duruyor, ama teknik olarak belgesel film dememiz mi daha doğru, kurmacaya yakın? Lütfen.
1: Kurmacaya yakın olduğu için de belgesel sinema formatı demek çok doğru olur. Yani belgesel sinema demek çok doğru olur. Çünkü ben filmi festivallere gönderdiğimde documentary bölümünde müracaat etmiştik. Fakat bütün festival direktörlerinden şöyle cevap geldi: biz sizin filminizi documentary future dalında, hı hı, yarıştırmak istiyoruz. Çünkü filminizin teknik özellikleri de süre olarak da belgesel documentary future, yani belgesel sinema formatında yarıştırmak istiyoruz deyince, bu kavramı ben Türkiye'de araştırdığımda Türkiye'de dramatik belgesel diye geçiyor, ama dramatik belgesel, hani oyuncuyla yapılan şimdiye kadar bir örnek yok. Yani bunu diğer kanallarda, hı-hı, yabancı kanallarda görüyoruz. Ama Türkiye'de bunun örneği yok. Hele sinemada hiç yok. Birinci özelliği, sinemada böyle bir filmin, belgesel sinema formatındaki bir filmin yer alması. Hı-hı. İkincisi de dünyada gerçek bir kişi üzerinden 4 yıl boyunca çekilerek yapılan film yok. Sadan Hanım bu yönden ilk olması çok önemli. Çünkü Sadan Hanım gerçek bir karakter, yaşayan bir karakter ve gerçekten Alzheimer hastası. Yani bu üç datayı da biz birleştirip sinemanın içerisindeki dokümentary kısmını

0: Yani iki datanın bir arada harmanlamasından dolayı ve bunu da çok iyi yaptığımı ve ödüllerle de dönerek bu işi yaptığımdan dolayı çok iyi yaptığımı düşünüyorum. O yüzden de belgesel sinema formatında bir ilk, Türkiye'de bir ilk diyebilirim.
1: Çok güzel, tebrik ediyorum. Sadan Hanım'la ilgili şunu söylemek isterim. Yolculuğunun keyifli ve güzel olmasını, elbette bir filmin başarısının ölçüde aldığı ödüller değildir %100 ya da gişede yakaladığı rakamlar değildir. O yüzden doğru insanlara farkındalık oluşturulması için de çok kıymetli bir yerde bir portre olarak duruyor kendisi. Keyifli bir yolculuğun olmasını temenni ediyorum. Bütün açıklamalarınız için çok teşekkür ediyorum. Mansur Bey'e şu soruyu sormazsam seyircilerimiz bana kızabilir. Az önce oyunculukla ilgili sorduğum aslında müzisyen kimliğinizle tanıyoruz ve biliyoruz sizi.
2: İnadı bırak yanıma ya. Şimdi yenisi geliyor.
1: Evet, yenisi geliyor. Nasıl devam ediyor işler, müzik hayatınız?
2: Çok keyifli. Konserler zaten devam ediyor. Bu 10 yıl önce bir 90'lar diye Hakan Küfündür'ün başlattığı bir projeydi. Hala devam ediyor. Cumartesi Ankara'dayız. Başka
1: çeşitli
2: solist arkadaşlarımız
1: var, takvimlerimiz var.
2: Koşturmaca devam ediyor. Ne ama heyecan veren şu an yeni şarkı.
1: Evet, onun da ismini anarsak çok mutlu olurum.
2: Beni bırakıp nereye, alıştım darbelere, bilgin olsun bir dahaki sefere, sen varsan ben yokum diye yeni şarkı çıkıyor.
1: Sen varsan ben yokum yeni şarkısı, evet. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm dijital platformlarda şu an dinlenebilir durumda.
2: Öyle.
1: Bunun nasıl bir düşünce süreci oldu merak ediyorum. Bir anda mı geliyor yoksa bir yaşanmışlığın bir ürünü mü? Elbette öyledir diye tahmin ediyorum
2: ben
1: ama.
2: Ben şarkılarımı direkt piyanonun başında yapıyorum. Yani ritimlerini yazıyorum, işte akorlarını basıyorum falan filan. Bir altyapı çıkıyor. Ondan sonra bir şeyden ilham alıp, yani işte yaşanmışlık falan, onu çok uygulamıyorum. Hani bundan ilhamlandım, bundan esinlendim değil. Hmm. O ritimlerin, o notaların verdiği şey beni esasında yönlendiriyor.
1: Son sorum, kısaca rica ediyorum. Genç sanatçılara, genç müzisyenlere, genç sinemacılara, gençlere, genç üreticilere neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar ve ben de varım demeliler? Göksel Bey, siz sinema perspektifinden ve yönetmenlik perspektifinden cevaplamak istersiniz diye düşünüyorum.
0: Tabii ki. Ben kendimden bir örnek vermek istiyorum. Gençlere bu konuda yardımcı olmak adına. Bir proje yaptığınızda o projenin hataları ne ise, yaptığınız yanlışlar ne ise, kafanızın çok rahat olduğu bir dönemde aynanın karşısına geçin ve ben kendi silüetimle savaşıyorum aynanın karşısında. Ve ben kendime her zaman Göksel bu hataları yapmışsın bir daha yapma diye kendime hem kızıyorum hem orada kendimi haşlıyorum ve ondan sonra da dönüp ben hayatıma devam ediyorum. Ama aynadaki Göksel orada kilitli kalıyor. Ben ne zaman onu tekrardan var edersem o zaman çıkıyor. Yani benim dışarıda yaptığım hatalarla yüzleşmek istediğimde hep o aynanın karşısında onunla savaşıyorum. O yüzden kendimle savaşıyorum. Doğru bir yol. Ve azimlerinden, hiçbir şeyi kaybetmeden, gerçekten kalben seviyorlarsa bu mesleği yapsınlar. Evet, ben 70 yaşında da yönetmen olarak öleceğim diyorlarsa yapsınlar ve kalben seviyorlarsa yapsınlar. Ama öteki tarafta hiç uğraşmasınlar, zamanlarına kayıp.
2: Kilit anahtar cümle o. Gerçekten sevmek.
1: Sevmek meselesi. Sevmek. Gönül bağı kurmak ve sevmek.
2: Bir de şu an her şey o kadar kolaylaştı ki, bu yapay zekalar falan. Evde herkes bir şeyler deniyor. Hiçbir şey yapmasa işte selfie çekiyoruz. Yolda yürürken işte bir yerleri çekiyoruz falan. Hani kamera da artık herkesin cebinde. Müzik de aynı şekilde. Yapay zekayla falan uğraşıyorlar. Ve acayip güzel şeyler de çıkıyor içlerinde. Yani dinlediğim zaman wow diyorum. O işte o kişiler belli ki onu severek yapmışlar. Devam etsinler. Severek devam etmek lazım. Çok ama kendilerini de düzgün eleştirmeleri gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum tekrar. Kırmızı Halı'da olduğunuz için, 24 ekranlarından seyircilerimize seslendiğiniz ve paylaşımlarınız için sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Davetiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun filminiz. İstediğinizden daha güzel yerlere gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Sadan Hanım'ın yolculuğu aslında kendi ismiyle devam etti. Sadan, gökyüzündeki bir yıldızın yeryüzüne kaydığı sıradaki bıraktığı izdir. Sadan Hanım da bir iz bıraktı ismi gibi bu dünyada. O yüzden de bir

0: beni ve filmimi ve birlikte sevgili Mansur'u ağırladığınız için sevgili Ali Bey, biz size ve Kırmızı Halı'ya çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de tüm ekip arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, bu hafta da Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları efendim. Ben Duygu Göktürk, gelişmelerle hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız efendim. Hafta sonu akşam haberlerini bir son dakika gelişmesiyle açalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek devam etmekte olan fon soruşturmasına dair ilave ve yeni tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamaları sosyal medyadan paylaştı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıkıyoruz ifadelerini kullandı. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığı donduruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek mesajında şu ifadeleri paylaştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın takip ettiği fon soruşturmasında önceliğimiz vatandaşlarımızın haklarını korumak, birikimlerinin istismar edilmesine izin vermemek ve uğradıkları mağduriyetlerin kanunun öngördüğü koşullar çerçevesinde giderilmesini sağlamaktır dedi. Devamında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız aklama suçları soruşturma bürosunca suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma, nitelikli dolandırıcı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturmada para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir dedi. Bu kapsamda bugün yeni bir adım daha atılmış. 1 Temmuz 16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı dondurulmuştur. Haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır dedi. Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT, havale ve mal varlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla müzekkereler yazılmıştır. Amacımız açıktır dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Soruşturma konusu mal varlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirilmesine veya üçüncü kişiler üzerine geçirilmesine imkan vermemek, suçtan elde edildiği tespit edilen değerleri güvence altına almak ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına kavuşmasını sağlamaktır ifadelerini kullandı. Tekrar edelim efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek devam etmekte olan fon

0: Soruşturmasında ilave ve yeni tedbirlere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıkıyoruz ifadeleri dikkat çekti Akın Gürley'in. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişinin mal varlıkları donduruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına dair oldukça önemli açıklamalarda bulundu efendim. O açıklamaları da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. O metni ekranlarınıza taşıyoruz. Bakan Gürlek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığının dondurulduğunu söyledi. Para hangi hesaba aktarılmış? Mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz dedi. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin bir takım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Hukuka aykırı işlemleri ve bağlantılarını ortaya çıkaracak, kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirleri kararlılıkla uygulayacağız dedi. Vatandaşımızın hakkını, emeğini ve birikimini korumak için hukukun bize verdiği bütün imkanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz ifadelerini kullandı. Bu kapsamda bugün yeni bir adım daha atıldı dedi Bakan Gürlek. 1 Temmuz 16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı dondurulmuş ve haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında da yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT, havale ve mal varlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır ifadelerini kullandı Bakan Gürlek. Fonlardaki para hareketlerine ilişkin kritik bir adım atıldı. Efendim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere de göndermişti. Bunu da ifade edelim. Diğer başlıklarla devam edelim efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21. Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu kapanış programına katıldı. Erdoğan, Siyonist zihniyetle mücadelesinin devam edeceğini vurguladı. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, mahkeme salonlarıdır dedi.
1: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21. Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu kapanış programında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımına bir kez daha sert tepki gösterdi. Geri adım atmayacağız dedi.
1: Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
2: Soykırıma uğrayan halkların yalnız olmadığını belirten Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Siyonistlere olan tutumuna dikkat çekti.
1: Yemek kuyruklarında, küvezlerde, camilerde, okullarda, hastanelerde göz göre göre katledilen sivillerin hesabı elbette adalete verilecektir. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz, hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir. İnsanlık İttifakı'nın temsilcisi olarak Genel Kurul, savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
2: Türkiye'nin soykırım karşıtı ve barışçıl tavrının uluslararası alanda önemli bir karşılık bulduğunu belirten Erdoğan, bu duruşun umut ve cesaret aşıladığını belirtti.
1: Şahsımızı ve ülkemizi ahlaksız iddialarla hedef koymalarının sebebi işte budur. Türkiye vicdanlı, onurlu, ahlaklı ve yürekli duruşuyla hem mazlumlara umut olmuş hem de diğer ülkelere cesaret aşılamıştır. Genel Kurul salonunda ve kürsüsünde insanlığın müşterek vicdanına tercüman olan tüm ülkeleri ve liderleri gönülden tebrik ediyorum.
2: 21. Müsiyat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı 4 günün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı kapanış töreniyle 21. yılında gösterişli bir kapanış töreni gerçekleştirdi. Programda sanayiciler, girişimciler, yatırımcılar, uluslararası alım heyetleri ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi.
3: Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, bundan 33 yıl önce 1993'te İzmir'de sadece 70 firma ile 9'ar metrekarelik mütevazi standlarda gerçekleştirdiğimiz ilk MÜSİAD fuarımızla birlikte büyük bir hayale yolculuk ettik. O gün imkanlarımız kısıtlıydı fakat inancımız çok güçlüydü. Belki standlarımız küçüktü ama ufkumuz çok genişti. Geçen zaman içerisinde bugün 21.sini başarıyla tamamladığımız MÜSİAD Expo artık yalnızca ülkemizin değil aynı zamanda bölgemizin de en büyük karma fuarı haline geldi.
2: Etkinlik boyunca 114 ülkeden ziyaretçi ve 400'den fazla nitelikli alıcı heyetin katıldığı organizasyonda firmalar arasında görüşmeler gerçekleşti.
4: Türkiye'nin ve dünyanın küresel ticaret hacmi 4 gün boyunca binlerce katılımcıyla Türkiye'de MÜSİAD Expo 2026 ile İstanbul'da attı. 4. günün sonundaysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yaraşır bir kapanış seremonisi gerçekleşti.
2: 4 gün süren fuarın ardından gerçekleşen anlaşmalar ve ticaret hacmiyle birlikte MÜSİAD Expo 2026 aile fotoğrafının çekilmesiyle kapılarını kapattı.
0: Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Ankara'da yürütülen ikinci bir soruşturma kapsamında İstanbul'da operasyon düzenlendi. Sarıyer Maslak'ta paraların saklandığı tespit edilen araçlarda yaklaşık 934 milyon TL tutarında avro ve dolar cinsinden döviz ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
5: Vanlı Karahaydar soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Otoparkındaki araçlarından servet çıktı. Vanlı Karahaydar soruşturmasında operasyonun adresi bu kez İstanbul. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında Tançalan'a ait paraların Sarıyer Maslak'taki iki araçta saklandığı belirlendi. Gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Araçlar didik didik arandı. Aramalarda yüksek küpürlü banknotlar halinde 16 milyon 440 bin euro ile 700 bin dolar ele geçirildi. Ekipler araçlara el koydu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen paraların kaynağı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı araştırılıyor.
0: Thank you. Güvenlik güçlerinin suçla mücadelesinde yeni bilanço ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütlerinden uyuşturucuya, siber suçlardan trafiğe kadar yürütülen çalışmalardaki son rakamları açıkladı. Yurt dışına kaçan suçluların takibinden okul güvenliğine kadar birçok başlıkta dikkat çeken veriler paylaşıldı. Çiftçi, başarı karnemizi milletimizin huzuru belirleyecek dedi.
6: Sayın Mustafa Çiftçi, salonunuzu teşrif etmişlerdir.
5: Yurt dışına kaçtılar, Türkiye peşlerini bırakmadı. 42 ülkeden 640 organize suç örgütü elebaşı veya üyesinin iadesi sağlandı.
7: Interpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların da peşini bırakmıyoruz.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 18. Milli İrade Buluşması'nda bakanlığın güvenlik ve asayiş çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yurt dışına kaçan suçluların takibine de değinen Çiftçi, Interpol kanalıyla yürütülen çalışmalarda bu yıl 42 ülkeden 640 organize suç örgütü elebaşı veya üyesinin takip edildiğini ve Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı.
7: Bu yıl içerisinde, yani 1 Ocak 25 Eylül tarihleri arasında toplamda 714'e ulaştı bugün güncel olarak bunların sayısı. Önümüzdeki günlerde inşallah Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya da gidip bunları yine takip etmeye ve ülkemize iadesini sağlamaya devam edeceğiz.
5: Organize suç örgütleriyle mücadelede dikkat çeken rakamlar paylaşıldı. Bakan Çiftçi özellikle yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışmalara ağırlık verildiğini belirtti.
7: Şu anda en fazla ağırlığı yeni nesil suç örgütlerine vermiş durumdayız. Nitekim bu yıl içerisinde 492 organize suç çetesine yönelik olarak 1388 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız. Altına baktığımız zaman bunlardan 19 tanesi uluslararası bağlantıları da olan suç örgütleri, ulusal çapta, bölgesel çapta, yerel çapta faaliyet gösteren örgütler var. Bunların çökertilmesi için bu sene operasyonları arttırdık.
5: Okullarda güvenliğin artırılması için de yeni tedbirler devreye alındı. Bakan Çiftçi, bahçe görevlisi uygulamasının güvenliğe katkı sağladığını ifade etti. Çiftçi ayrıca ailelere evlerindeki silahları çocukların ulaşamayacağı güvenli yerlerde muhafaza etmeleri çağrısında bulundu.
7: Eğer evimizde silah varsa bunu çocukların erişemeyeceği, ulaşamayacağı bir yere saklamak lazım. Bir çelik kasa olabilir, bir dolap olabilir. Yani evdeki silaha sahip çıkmak da artık devletin görevi olmasa gerek. Aileler bu noktada üzerine düşeni yaparlarsa ben daha isabetli olacağını değerlendiriyorum.
5: Çiftçi güvenlik çalışmalarında başarının yalnızca operasyon ve denetim sayılarıyla ölçülemediğini belirterek bizim başarı karnemizi milletimizin huzuru belirleyecek dedi.
0: Yeni Parti'nin Konya İl Başkanı Nejat Türktaş uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı efendim. Ankara merkezli yürütülen soruşturmada Türktaş'ın evinde arama yapıldı, ardından polis tarafından Ankara'ya götürüldü. Türktaş'a yöneltilen suçlamanın uyuşturucu temin etmek olduğu öğrenildi.
2: Özgür Özel'in genel başkanlığını yaptığı Yeni Parti'de skandallar bitmiyor. Yeni Parti'nin Konya'daki en üst yöneticisinin kapısını sabah saatlerinde narkotik polisi çaldı. İl Başkanı Nejat Türktaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında evinden gözaltına alındı. Polisler evde arama yaptı. Türktaş daha sonra işlemler için Ankara'ya sevk edildi. Suçlama oldukça ağır. Türktaş'ın uyuşturucu temin ettiği iddiası var. Soruşturmanın merkezindeki bu isim sıradan bir şüpheli değil. Yeni Parti'nin Konya İl Başkanı. Üstelik Türktaş daha iki gün önce Konya'daki bir basın açıklamasına partisinin il yöneticileriyle birlikte katılmıştı. Şimdi ise hakkında uyuşturucu temin ettiği yönündeki suçlama araştırılıyor. Emniyetteki ifade ve dijital incelemelerin ardından soruşturmanın genişlemesi bekleniyor.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında bu kez 67 milyon liralık ihale ve her ay elden verildiği söylenen 100 bin lira konuşuldu efendim. Etkin pişmanlıktan yararlanan sanık Burak Karakuş, Murat Ongun'un kendisini Emrah Bağdatlı'ya yönlendirdiğini, ardından üzerine bir şirket geçirildiğini anlattı. Karakuş'a göre şirket Medya Anonim şirketinden 67 milyon liralık ihale aldı. Kendisine de iş olsa da olmasa da her ay sus payı olarak 100 bin lira nakit verildi.
5: Burak Karakuş mahkemede önce nasıl şirket sahibi yapıldığını anlattı, ekonomik sıkıntı yaşadığı dönemde eski müdürü Murat Ongun'la görüştüğünü söyledi. Karakuş'un beyanına göre Ongun onu Emrah Bağdatlı'ya yönlendirdi. Bağdatlı da kendisinden eski tarihli medya ve organizasyon alanında faaliyet gösteren bir şirket bulmasını istedi. Şirket bulundu, devir yapıldı. Sonra para akışı başladı. Karakuş, Bağdatlı'nın kendisine iş olsa da olmasa da her ay 100 bin lira vereceğim dediğini anlattı. Ve her ayın 15'i ile 20'si arasında 100 bin lirayı elden nakit aldığını söyledi. Ardından 67 milyon liralık ihale geldi. Karakuş, Gümüşsuyu'ndaki ofiste önüne çok sayıda evrak konulduğunu, kaşeve imza attığını, birkaç gün sonra da ihale Uhdeniz'de kalmıştır mesajını aldığını söyledi. İhale bedelinin 67 milyon liranın üzerinde olduğunu mahkemede anlattı. Murat Ongun duruşmada Karakuş'a Emrah Bağdatlı sana niye her ay 100 bin lira verdi diye sordu. Karakuş'un cevabı ise kısa oldu. Ben öyle duruyordum, bana para veriyorlardı. Karakuş ayrıca şirket üzerinden İngiltere'deki bir firmaya 39 bin sterlin gönderildiğini, bu işlemden şüphelendiğini de anlattı. Ekrem İmamoğlu'nun da sanıklar arasında bulunduğu davada mahkeme şimdi Karakuş'un anlattığı bu şirket yapılanmasını, 67 milyon liralık ihaleyi ve aylık 100 bin liralık ödemelerin neden yapıldığını değerlendiriyor. Bu anlatımlar sanık beyanı niteliğinde, yargılama sürüyor.

0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda boş salona hitap ederken ülkesinde topa tutuldu. İsrail basını Netanyahu'nun aşırı sağcı politikalarının Tel Aviv'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki itibarını tarihinin en düşük seviyesine çektiğini yazdı. Ülkede gündemi sarsan bir diğer gelişme ise Başbakanlık ofisinde patlak veren yapay zeka destekli gizli medya takip skandalı oldu. Detayına bakalım.
1: Soykırımcı Başbakan Benjamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'na hitabı için geldiği New York'ta sert protestolarla karşılandı, tepki çekti. Ancak bu tepki ABD ile sınırlı kalmadı. İsrail basını da Netanyahu'nun hitabını sert bir şekilde eleştirdi. Yediot Ahronot gazetesi, diplomatların salonu terk etmesiyle boş koltuklara yapılan konuşmayı kibirli, saldırgan ve vizyondan yoksun olarak niteledi. 27 Ekim'deki seçimlere sayılı günler kala yapılan bu çıkışın tamamen iç siyasete yönelik olduğunu belirtti. Haaretz gazetesinin başyazısındaysa Netanyahu ve aşırı sağcı ortaklarının İsrail'in ABD'deki itibarını çökerttiği, sadık müttefikleri olan ABD Başkanı Donald Trump'ın dahi Netanyahu'ya sırtını döndüğü vurgulandı. Yazıda her İsrailli'nin ülkenin imajının Amerikan halkının gözünde ne ölçüde bozulduğunu ve bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından ne anlama geldiğini anlamak zorunda olduğu aktarıldı. Siyasi krizin gölgesinde Başbakanlık ofisinde bir de teknoloji skandalı patlak verdi. Netanyahu'nun basın danışmanı Yonatan Urihin, Başbakan ve eşi Sara Netanyahu hakkındaki haberleri taramak için yapay zeka modeli Claude tabanlı özel bir sistem kurduğu ortaya çıktı. Medyayı her 90 saniyede bir tarayarak WhatsApp üzerinden rapor sunan sistemin kaynak kodları internette şifresiz ve herkese açık şekilde unutulunca ifşa oldu. Daha önce gizli askeri belgeleri sızdırmak suçundan yargılanan Urihin bu hatası Netanyahu'nun medya stratejisini de deşifre etti. Sistemin kodlarında Netanyahu'yu destekleyen bazı sağcı kanalların bilinçli olarak alt sıralara atıldığı, muhalif veya bağımsız yorumcularınsa birinci derece kaynak olarak sıkı takibe alındığı görüldü.
0: İsrail'de 7 Ekim 2023 operasyonlarına ilişkin çarpıcı bir iddia daha gündeme geldi. İsrail ordusunun eski istihbarat subayı Barak Seri, Başbakan Netanyahu'nun olaylara ilişkin resmi bir soruşturma komisyonu kurulmasını engellemek için elinden geleni yaptığını ileri sürdü. Seri, Mısır dahi pek çok kaynaktan uyarı gelmesine rağmen Netanyahu'nun kibirle hareket edip tüm kırmızı ışıkları görmezden geldiğini söyledi. Seri açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Netanyahu'yu sert bir dille eleştirdi. Seri, Netanyahu'nun 7 Ekim saldırılarından önce hem ülke içinde hem uluslararası kanallardan çok sayıda uyarı aldığını, ancak kibirli tutumu nedeniyle hiçbir adım atmadığını savundu. Eski subay, felakete giden süreçte tüm kırmızı ışıkların yandığını belirterek, Netanyahu'nun resmi bir soruşturma komisyonu kurulmasına karşı çıkmasının ana nedeninin de bu ihmallerin ortaya çıkmasından korkması olduğunu söyledi. ABD basınında da iddialar var. Buna göre eski Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in 7 Ekim saldırısından sadece 11 gün önce İsrail'i gizlice ziyaret ederek Hamas'ın büyük bir hamleye hazırlandığı konusunda Netanyahu yönetimini uyardığı aktarılmıştı. Seri, dünyanın dört bir yanından tanıklıkların ortaya çıktığını belirterek onu uyardılar, ancak o hepsini yok saydı. Şimdi gerçekler ifşa oluyor ifadelerini kullandı. ABD-İran savaşındaki gelişmelere de bakalım. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yeni bir diplomasi trafiği başladı zira. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Washington'a Boğaz'ın 7 gün içinde yeniden açılmasını öngören somut bir plan sunduklarını açıkladı. Ancak Wall Street Journal gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın bu teklifi reddettiğini ve Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmayı düşündüğünü öne sürdü.
1: İran'la ABD arasında diplomasi kapısı yeniden aralandı. Hürmüz Boğazı pazarlığın en kritik başlığı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'ye yeni bir teklif ilettiklerini belirtti. Top şimdi ABD'nin sahasında dedi.
2: Responsibility also rests.
3: İran Katar aracılığıyla ABD'ye 7 günlük kesin bir plan sundu. Gerekli koşullar sağlanırsa Boğaz yeniden açılabilir. Normal deniz seyri seferi 7 gün içinde başlayabilir.
2: And in violation of...
1: Arakçı Birleşmiş Milletler'de gazetecilere konuştu. ABD'ye 7 günlük bir plan sunduklarını belirtti. Plan Lübnan dahil tüm çatışmaların durmasını, İran'ın 12 milyar dolarlık dondurulmuş fonunun serbest bırakılmasını ve deniz ablukasının kaldırılmasını öngörüyor. Gerekli şartların sağlanması halinde Hürmüz Boğazı'nın 6. gün gemi trafiğine açılması ve 7. gün kapsamlı nükleer müzakerelerin yeniden başlaması hedefleniyor. Arakçı'nın bunun aslında yeni bir şey olmadığını, imzalanan mutabakat zaptında da yer aldığını belirtti.
2: Yet on each occasion, the United States responded in bad faith.
1: Gözler ABD'ye çevrildi. Wall Street Journal gazetesi ise ABD Başkanı Trump'ın İran'ın 7 günlük teklifini reddettiğini iddia etti. Gazeteye göre Trump, Kasım ayındaki ara seçimleri bekliyor. Seçimlerin ardından İran'a yönelik bombardımanı yeniden başlatmayı düşünüyor. Aynı haberde Trump'ın büyük çaplı yeni bir askeri operasyona şu aşamada mesafeli olduğu, mühimmatın başka olası senaryolar için korunmasının da değerlendirildiği aktarıldı. Trump daha önce BM kürsüsünden yaptığı açıklamada anlaşma sağlanmaması halinde İran'ı yok etmekle tehdit etmişti.
4: Daha iyi bir ülke olmaları için fırsat mı vereceğim yoksa cehennemin en dibine mi göndereceğim, bunun kararını vereceğim.
5: No U.S. adversary will ever...
1: Katar'dansa farklı bir mesaj geldi. Başbakan Al-Sani dolaylı görüşmelerde her iki tarafında ilerleme arzusu taşıdığını belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin sadece İran'ı değil tüm dünyayı baskı altına aldığını kaydetti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Washington'a güvenmediklerini söyledi. Pezeşkian, İran'ın müzakere masasını terk etmediğini ancak geçmiş deneyimler nedeniyle ABD'ye artık güvenmediklerini söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de destek verdiği Haziran mutabakatına dönülmesi çağrısını yineledi. Gerilim Avrupa'ya da sıçradı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin İran'a yönelik saldırılarda Avrupa üslerinden 5000 sorti yapıldığını açıklaması Tahran'da tepki topladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu açıklamayı Avrupa'nın savaşa bilinçli şekilde katıldığının açık bir itirafı olarak niteledi.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda liderlerin hitapları da sürüyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Orta Doğu'da artan çatışmalara dikkat çekti, diplomasi vurgusu yaptı. Başbakan Şahbaz Şerif, New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etti. Orta Doğu'daki çatışmalara dikkati çekti. Amerika Birleşik Devletleri, İran çatışmasının dünya ekonomisini ve ticaretine zarar verdiğini belirtti. Müzakerelere dönme çağrısı yaptı. Şerif, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na da değindi. Anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtti. Savunma, istikrar ve bölgesel barışa hizmet ettiğini vurguladı. Şerif'in gündeminde İsrail'in saldırganlığı da vardı. İsrail'in saldırılarını şiddetle kınadı. Kalıcı çözümün bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olacağını söyledi. Şerif, Hindistan'a da gözdağı verdi. İndus Suları Anlaşması'nın Hindistan tarafından tek taraflı askıya alınmasının hukuki dayanağı olmadığını söyledi. Pakistan'ın payına düşen suyun kesilmesi, engellenmesi veya yönünün değiştirilmesine yönelik her türlü adımı savaş eylemi olarak değerlendirebileceklerini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Washington'daki 3 günlük tarihi zirveyi samimi mesajlarla tamamladı efendim. Beyaz Saray'da düzenlenen çay partisinin ardından ulusal arşivleri ziyaret eden iki lider, 250 yıllık Amerikan tarihiyle 6000 yıllık Çin tarihini kıyasladı. Zirvede çatışma yerine yapıcı stratejik istikrar vurgusu öne çıkarken en somut adımsa ticaret ateşkesinin 2027 yılına kadar uzatılması oldu.
6: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Washington'a gerçekleştirdiği 3 günlük tarihi ziyaret, Beyaz Saray'da renkli ve sembolik görüntülere sahne oldu. Ziyaretin son gününde liderler ve eşleri çay partisinde bir araya geldi. Trump görüşmeleri muazzam ilerleme olarak niteledi. Amerikalı çiftçileri sevindirecek somut kararlar aldıklarını belirtti.
7: Bu harika iki insanın yaptığı ziyaretten gerçekten büyük keyif aldık. İlişkilerde muazzam ilerleme kaydettik.
6: Çin lideri Xi ise ilişkileri iki kaptanın yönettiği bir gemiye benzetti. Saygı ve karşılıklılık ilkesine dayalı yapıcı stratejik istikrar vizyonunda anlaştıklarını dile getirdi.
3: Başkan Mayıs ayında Çin'i ziyaret ettiğinde stratejik istikrar temelli yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi kurma vizyonu üzerinde mutabık kalmıştık. Bu sefer bu vizyona yeni bir boyut daha ekleme konusunda anlaştık.
6: Liderlerin bir sonraki durağı bağımsızlık bildirgesi ve ABD anayasasının saklandığı ulusal arşivler binası oldu. Tarihi belgeleri inceleyen iki lider çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Xi ile tarihlerini kıyasladıklarını belirtti.
7: Sadece tarihlerimizi karşılaştırıyorduk. Bizimki 250 yıl. Bu harika bir şey ve bununla gurur duyuyoruz. Onların tarihi ise 6000 yıllık. 6000 ile 250 arasında küçük bir fark var. Ama biz 250 yılımızla çok gurur duyuyoruz.
6: Görüşmede İran krizinin ve Hürmüz Boğazı'nın da konuşulduğunu belirten Trump, bu konuda da birlikte harika işler çıkaracaklarını savundu. Yoğun sembolik jestlere ve sıcak diyaloglara rağmen zirveden çıkan en somut ekonomik karar, ticaret savaşında varılan geçici uzlaşmanın uzatılması oldu. İki ülke heyetleri 10 Kasım'da dolacak olan ticaret ateşkesini Ocak 2027'ye kadar uzatma kararı aldı. İki ülke görüşmenin ardından 8 maddelik bir mutabakatla yayımladı. Buna göre taraflar yapay zeka konusunda diyalog başlatma ve bu teknolojiyle bağlantılı kazalar için iletişim kanalı kurulmasında anlaştı. Öte yandan mutabakat metninde İran'ı ilgilendiren iki madde yer aldı. Trump ve Xi, İran'ın nükleer silah geliştirmeme yükümlülüğünü yerine getirmesi ve hiçbir ülke veya kurumun uluslararası su yollarından geçiş ücreti almaması gerektiği konusunda mutabık olduklarını bildirdi. İki liderin bu yıl bitmeden Kasım ayında Çin'deki APEC zirvesinde, Aralık ayındaysa Miami'deki G20 zirvesinde iki kez daha bir araya gelmesi planlanıyor.
0: Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yılı kapsamında düzenlenen Türkiye-Özbekistan Kültür ve Sanat Buluşmaları Türk Film Günleri ile devam ediyor efendim. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Özbekistan Kültür Bakanlığı'nın işbirliğinde düzenlenen etkinlikte Türk sinemasının önemli yapımları ve sanatçıları Taşkent'te izleyiciyle buluştu. Taşkent'te Türk sineması rüzgarı esiyor. Yerli Düşünce Derneği tarafından Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen Türk Film Günleri'nin galası Özbekistan Milli Sinema Sanatı Sarayı'nda gerçekleştirildi. Galaya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'la Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Cihangir Ahmedov katıldı. Türk sanatçılar, Özbek sinema severlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, iki kardeş ülkenin sinema alanındaki işbirliğinin gelecekte de devam edeceğini söyledi. Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Cihangir Ahmedov ise, Türkiye ve Özbekistan arasındaki bağların sinema alanında da daha ileri taşınacağının mesajını verdi. Köklerin fısıltısı kesilmiş bir ağaç gibi, bak postacı geliyor, mutluyuz mu?

ve Dedektif Raptor filmleri Özbekistanlı sinema severlerle buluşacak. Türk Film Günleri 29 Eylül'de Dedektif Raptor filminin gösterimiyle sona erecek.

0: Antalya'da bir otomobil kontrolden çıktı. Önce karşıdan karşıya geçmek isteyen genç bir kıza, ardından durakta bekleyen insanlara çarptı. Feci kazada biri ağır, 3 kişi yaralandı.
1: Önce yayaya çarptı, ardından otobüs durağına. Feci kazada 3 kişi yaralandı. Görüntüler Antalya'nın Alanya ilçesinden. Kontrolden çıkan otomobil önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ardından otobüs bekleyen insanların da bulunduğu durağa çarptı. Biri ağır, 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
0: Önce İstanbul Avcılar'daki galeriyi hedef aldılar. Sonra bir ay geçti. Bu kez Esenyurt'ta aynı aileye ait galerinin önündeki aracı ateşe verdiler. Galeri sahiplerinin iddiasına göre saldırının arkasındaysa 10 milyon liralık haraç talebi var. Kundaklama anları kameraya yansıdı. Görüntülerde alevlerin aracı bir anda sardığı anlar var efendim. O anlara bakalım.
2: Gece yarısı galerinin önüne geldiler. Park halindeki aracı ateşe verdiler. Alevler saniye içinde büyüdü. Kundakçılarsa kaçtı. Adres İstanbul Esenyurt. İtfaiye yangını söndürürken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Ancak bu aynı ailenin başına gelen ilk olay değil. Galeri sahiplerinin ifadesine göre yaklaşık bir ay önce Avcılar'daki diğer otogalerileri de kundakladı. O saldırıda iki kişi araçları ateşe verdi. Yaptıklarını videoya çekip kaçtı. Ve aileden 10 milyon lira haraç istendiği ortaya çıktı. Bu kez hedef Esenyurt'taki galeri oldu. Polis şimdi iki kundaklama arasında bağlantı olup olmadığını ve haraç talebinin arkasındaki kişileri araştırıyor.
0: İstanbul Eyüp Sultan'da İSKİ'nin altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi. Ana arterde meydana gelen olay sonrası büyük bir patlama sesi duyuldu. Çevreye yoğun bir gaz kokusu yayıldı. Vatandaşlar panik yaşarken bölgede güvenlik önlemleri alındı.
2: İSKİ'nin kazası korkuttu. Ana arterde doğalgaz borusu delinince ekipler alarma geçti. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.
3: Ses ve kokuyla uyandık, baktık ve gerçekten çok yoğun bir koku vardı. Çalışma sırasında galiba kepçe vurmuş, doğalgaz borusunu patlattı. Bütün müşterilerimiz dışarı çıkardılar.
2: Eyüp Sultan Bulvarı'nda altyapı çalışması sırasında korku dolu anlar yaşandı. İSKİ ekiplerinin yürüttüğü çalışma, iş makinesi ana arterde bulunan doğalgaz borusuna zarar verdi.
3: Hani İstanbul daha sakinken yazın yapılabilecek şeylerin bu durumda daha yoğun, daha kış zamanda yapılması gerçekten insanı mağdur etti. Trafik yoğunluğu yaşanıyor, kavgalar oluyor. Bizim açımızdan da müşteriler biraz daha az gelmeye başladı.
2: Önce büyük bir patlama sesi duyuldu. Ardından çevreye yoğun gaz kokusu yayıldı.
4: Doğalgaz ekibi geldi. Şu anda sanırım 1-2 saate doğalgazın yapılacağını söylendi. Şu anda doğalgazımız çalışmıyor. Aynen, çalışmadan kaynaklı kepçe arkadaş sanırım yanlışlıkla patlatma durumu oldu. O da ana artermiş.
2: Panik yaşayan vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılırken olay yerine polis, itfaiye ve İKTAŞ ekipleri sevk edildi. İKTAŞ ekipleri doğalgaz akışını keserek bölgede güvenlik önlemi aldı. Hasar gören borunun onarılması için çalışma başlatılırken olay nedeniyle çevredeki iş yerleri de mağdur oldu.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İş Forumu Kongresi ve 21. Müsiyat Uluslararası Fuarı'nı ziyaret etti. Standları gezen Bolat, inşallah yıl sonu 410 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı rakamımıza ulaşacağız dedi. Türkiye'nin ihracattaki performansının da olumlu seyrettiğini söyledi.
5: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Müsiyat Uluslararası Fuarı'nı ziyaret etti. Firma yetkililerinden ürünler ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Bakan Bolat, basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümet olarak yatırımın, üretimin, istihdamı arttırmanın ve ihracatı arttırmanın peşinde koşmaya, mücadelemizi daha da arttırmaya devam edeceğiz.
5: 70 ülkeden 400 kişilik alım heyetinin katıldığı organizasyonu ilk 3 günde yaklaşık 70 bin kayıtlı ziyaretçi gezdi. Yurt içi ve yurt dışından toplam ziyaretçi sayısının 80 bini aşması bekleniyor.
6: Bizim Türkiye olarak amacımız bütün dünya ile iş yapmak ve birlikte ortaklık yapmak. Kazan kazan temelinde, dengeli ticaret temelinde Türkiye'mizin dış ticaretini arttırmak.
5: Bolat, Türkiye'nin ihracattaki performansının da olumlu seyrettiğini söyledi. Bakan Bolat, son 12 aylık dönemde mal ihracatının 280 milyar doları aştığını belirtti. Eylül ayında da ihracatın yükselmeye devam ettiğini ifade etti. Türkiye'nin yıl sonu hedefini de açıkladı.
6: İnşallah yıl sonu 410 milyar dolar mal ve hizmet ihracat rakamımıza ulaşacağız.
5: Bakan Bolat, uluslararası fuarların Türkiye'nin ürünlerini ve hizmetlerini dünya pazarlarına tanıtmasında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.
6: Türkiye olarak, hükümet olarak, Ticaret Bakanlığı olarak uluslararası fuarları destekliyoruz. Firmalarımızın katılımlarını destekliyoruz.
0: Kalp kontrolü için yapılan radyolojik görüntüleme 52 yaşındaki Serkan Yalçın'ın hayatında hiç beklemediği bir bulgunun ortaya çıkmasını sağladı. Akciğerinde tespit edilen yaklaşık 5 santimetrelik kitle nadir görülen bir tümör olarak belirlendi. Hasta kapalı yöntemle ameliyat edilerek kitleden tamamıyla kurtuldu. Sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.
5: Kalp için radyolojik görüntüleme yapıldı, akciğerdeki nadir görülen tümör fark edildi. Tesadüfen fark edilen hastalık başarıyla ameliyat edildi.
7: Yaklaşık 6 ila 8 aydan beri takipteydi göğüs hastalıkları tarafından. Hastamızın sağ akciğerin alt kısmında bir kistik bir lezyon vardı. Aslında bu bir kistik lezyon olduğu düşünülüyormuş.
5: 52 yaşındaki Serkan Yalçın hem ailesindeki kalp hastalığı öyküsü, hem bir takım şikayetleri hem de kontrol amacıyla hastaneye gitti. Yalçın'ın kalp damarlarını değerlendirmek için BT anjiyografisi çekildi. Akciğerinde yaklaşık 5 santimetrelik bir kitle tespit edilen Yalçın, bir süre takip edildikten sonra yapılan PET incelemesinde kitlenin tümöral aktivite gösterdiğinin belirlenmesi üzerine ameliyata alındı.
7: Hastanın hastanemize giriş şikayetlerinden bir tanesi öksürük ve yüzünde kızarma şikayetleri ve çok da bilinçli bir hasta, kan CRP düzeylerindeki sürekli yüksek kalması. Yani bu CRP'de genel olarak bir enfeksiyon bulgusudur aslında. Hastada niye benim vücudumda sürekli bir enfeksiyon bulgusu var diye bunu tetkik ederken de hasta bize kadar ulaştı. Akciğerindeki lezyon olduğu, bağlı olduğunu düşündük. Ve hastanın PET'te de pozitiflik olduğunu görünce de biz hastaya ameliyata karar verdik.
5: Başlangıçta kistik bir lezyon olduğu düşünülen kitlenin ameliyat sonrası dünyada oldukça nadir görülen bir tümör türü olduğu belirlendi.
7: Hastanın çok dünyada çok nadir olan bir tümörü olduğu ortaya çıktı. İsmi inflamatuar miyelofibroplastik tümör. Benim de 22 senelik çalışma hayatımda ilk hastam oldu bu gerçekten. Teorik olarak birkaç tane olduğunu biliyordum ama biz ilk defa gördük. Bu aslında bağışıklık sisteminin hücrelerinin yarattığı bir tümör. Bakarsak çok agresif bir tümör değil. Yani diğer akciğer kanserleri gibi vücuda metastaz yapmıyor, yayılım yapmıyor ama lokal olarak büyüyebiliyor ve tamamında çıkartılması gerekiyor. Yoksa yeniden büyüyüp başka bir hadiseye de sebep olabilir.
5: Ameliyatı gerçekleştiren hekim, 22 yıllık meslek hayatında ilk kez karşılaştığı bu tümörün diğer akciğer kanserlerinden farklı özellik taşıdığını belirtti. Kitlenin kapalı yöntemle ve geniş şekilde çıkarıldığını, hastanın ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
7: Rahatlıkla, kapalı bir yöntemle de hastanın ameliyatı başarılı gerçekleştirdik. Hastanın durumu gayet iyi, yürüyor, diğer şikayetleri geçti, kan değerleri iyi, filmi gayet iyi. Hastayı en yakın zaman taburcu edeceğiz.
0: Sarıyer'de sürü halinde dolaşan köpeklerin vatandaşlara saldırdığı ve bazı kişileri ısırdığı öne sürüldü. Bölge sakinleri çocuklar ve spor yapanlar için endişe duyduklarını belirterek belediyeden çözüm istedi.
2: Sarıyer'de başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor.
8: Sokak köpekleri saldırganlığa başladı. Bir de bu sokak köpekleri bir tane değil, iki tane değil, beş tane değil. Sürü halinde geziyorlar. Sokakta küçük çocuklar var, kadınlar var, yalnız geçemeyenler var. Biz zaman zaman elimize sopayı alıp onlara eşlik geçirip sokağa geçiriyoruz. Yani bu Kireçburnu'nda bu kadar sokak köpeği başıboş olamaz. Belediye ilgilenmiyor.
2: Kireçburnu'nda sürü halinde dolaşan köpeklerin vatandaşlara ve spor yapanlara saldırdığı öne sürülüyor.
9: Mehmet Efendi sokakta çocuğumla beraber aşağı inerken bir saldırdılar, toplu halde saldırdılar.
2: Özellikle Haydar Aliyev Caddesi ve çevresinde yaşanan olaylar bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, çocukların, bisikletlilerin ve spor yapanların güvenliği konusunda endişe yaşadıklarını belirtiyor. Bölgede uzun süredir devam ettiği belirtilen başıboş köpek sorununa çözüm bulunması isteniyor.
9: Gerekli işlemler yapılmıştır gibi bir cevap gelince ben de dedim ki herhalde köpekleri topladılar, götürdüler. Artık ne işlem yaptılar bilmiyorum. Kısırlaştırdılar mı, başka bir işlem mi yaptılar? Daha geçen gün yine bir sahilde birine saldırdıklarına rast geldim.
0: İstanbul'da Kültür Yolu Festivali sanat, kültür ve gastronomiyi bir araya getiren programıyla başladı. Şehrin farklı noktalarında 400'den fazla etkinlik sanatseverlerle buluşurken festival kapsamında konserlerden sergilere, tiyatrodan atölyelere kadar çok sayıda etkinlik düzenleniyor.
2: İstanbul'da Kültür Yolu Festivali, sanat ve gastronomiyi bir araya getiren geniş kapsamlı programıyla başladı. Şehrin farklı noktalarında düzenlenen festivalde konserlerden sergilere, tiyatrodan modern dans gösterilerine, atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar 400'den fazla etkinlik sanatseverle buluşuyor.
10: Türkiye'nin bu eşsiz kültür sanat markasının doğduğu şehrimizde 6. kez kapılarımızı ziyaretçilerimize açıyoruz. Ve her yıl bir öncekini aşarak daha zengin, daha dolu, daha renkli, daha eğlenceli olma başarısını sürdürdüğümüzü de özellikle ifade etmek isterim.
2: Festival kapsamında 23 farklı mekan ve 50'den fazla noktada program düzenlenirken, uluslararası sanat toplulukları da İstanbul'daki etkinliklerde yer alıyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde ise farklı sanat anlayışlarını bir araya getiren özel sergiler ziyaretçilerini bekliyor.
10: 15 sergi ve yerleştirme etkinliğimizde de sanatseverleri misafir edeceğiz. Ben açılış vesilesiyle şu ana kadar AKM'de 3 sergimizi gezdim bile. Gerçekten de birbirinden değerli, birbirinden özel çalışmalar var.
2: Festival programında ayrıca çevre, dönüşüm ve kültürel miras temalarını ele alan çalışmalar da öne çıkıyor. İstanbul'un gastronomi zenginliği de festivalin önemli başlıkları arasında. 200'den fazla lezzet noktası ve 5 farklı gastronomi rotasıyla ziyaretçilere kentin mutfak kültürünü keşfetme imkanı sunuluyor. Festivalin rotaları Beyoğlu, Galata, Karaköy, Tarihi Yarımada, Fatih, Beşiktaş, İstinye Boğazhattı, Kanlıca, Beykoz, Şile ve Kadıköy modu olarak belirlendi. Bu yıl 26 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin gelecek yıl 6 yeni şehrin katılımıyla 32 şehre ulaşması planlanıyor.
10: İstanbul hem Türk mutfağının hem de dünya mutfağının eşsiz lezzetlerinin tadılabileceği bir destinasyon olarak seyahat tercihlerinde artık öne çıkmaktadır. Festivalimiz kapsamında farklı şefler, akademisyenler ve içerik üreticilerin rehberliğinde deneyimlenebilecek çok güzel lezzet rotaları hazırladık. Bunlar Beyoğlu, Galata, Karaköy, tarihi yarımada Fatih, Beşiktaş İstinye Boğaz hattı, Kanlıca Beykoz Şile ve Kadıköy Moda rotalarıdır.
2: İstanbul'da başlayan festival, sanat, kültür, geleneksel miras ve gastronomiyi kentin farklı noktalarında bir araya getirerek ziyaretçilere geniş bir etkinlik programı sunuyor.
0: Hatay'da depremin ardından evinden çıkmayarak gününü bilgisayar ve telefonla oynayarak geçiren Barış Özbay, hastanede gördüğü 3 aylık tedavi sürecinin ardından yeniden evine döndü. Ancak kendisine verilen ilaçları kullanmayı reddediyor, gününü cep telefonu ve bilgisayar oyunlarıyla geçiriyor. Özbay, iyi olmak ve hayatını düzene sokmak istemediğini söylüyor.
11: Güzel, mükemmel. Mutluyum ben gayet, hiç sıkıntı yok.
1: Depremin ardından yaşama hevesini kaybetti. Okulunu bıraktı ve eve kapandı. Ne kimseyle konuşmak istiyor, ne de yemek yemek ya da duş almak. Hayatını sanal dünyaya kapatan Barış Özbay yeniden telefonun başında. Barış Özbay Hatay'da yaşıyor. Sanal dünyaya bağımlı. Hayat hikayesiyle kamuoyunun dikkatini çekmişti. Yetkililer Barış'ın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçmişti. Özbay'ın evi temizlenmiş, kişisel bakımı yapılmış ve tedavi için hastaneye götürülmüştü. ...25 yaşındaki Özbay yaklaşık 3 aylık tedavisinin ardından evine döndü.
11: Ben farkındayım zaten her şeyin, nasıl düzeleceğimi de biliyorum. İstesem düzelirim. Ama istemiyorum işte hani.
1: Ancak tedavide verilen ilaçları kullanmayı bıraktı. Doktor kontrolüne gitmeyi de reddetti.
11: Psikologlar nasıl çalışıyor anlıyorum demeyeceğim ama hani büyük ihtimalle tahminimce hani onların tedavi yöntemi işte hani insana işte anlatmaya çalışıyorlar kendi durumunun o kadar kötü olmadığını. Durumunu anlayan hasta da işte düzeliyor yavaş yavaş.
1: Gününün büyük bölümünü cep telefonda oyun oynayarak geçiren Barış, kişisel bakımını da ihmal ediyor.
11: Hatırlamıyorum. 2 aydan fazla olmuştur.
1: Özbay'a oynadığı bilgisayar oyunlarının yaşantısı üzerinde etkisinin olup olmadığının sorulması üzerine ise bu yanıtı verdi.
11: Ya kesin etkisi vardır da hani ana etkisi o değil. Ama kesin etkisi vardır yine. Daha kötüye gitmesinin de etkisi vardır.
1: Özbay mevcut hayatından da memnun olduğunu ifade ediyor. Deprem sonrası başlayan içe kapanma sürecinin ardından yeniden sanal dünyaya dönen Barış'ın hayatı annesiyle birlikte aynı evde devam ediyor.
0: Çeşme'de deniz, spor ve gastronomi aynı organizasyonda buluştu. 18. kez düzenlenen Big Fish Türkiye Çeşme'de başladı. Türkiye ve Avrupa'nın farklı bölgelerinden 45 tekne ve yaklaşık 200 sporcunun katıldığı organizasyonda 2 gün sürecek açık deniz yarışı için mücadele başladı. Big Fish'te sportif balıkçılığın yanı sıra gastronomi, sanat ve eğlence etkinlikleri de ziyaretçilerle buluşuyor.
1: Denizde rekabet, kıyıda lezzet ve eğlence. Çeşme'de deniz bu kez sporcuların rekabetine sahne oldu. Türkiye ve Avrupa'nın farklı bölgelerinden gelen 45 tekne ve yaklaşık 200 sporcu 18. kez düzenlenen Big Fish Türkiye'de buluştu. Tekneler denize açıldı, sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti. 2 gün sürecek yarışta yakalanan balıklar tartılacak, hakem değerlendirmelerinin ardından dereceye girenler belli olacak. Ancak Big Fish'te hedef yalnızca yarışmak değil. Organizasyonun temelinde yakala, bırak, yaşat anlayışı bulunuyor. İhtiyaç kadar balığın tutulması, diğer balıkların ise uygun koşullarda yeniden denize bırakılması teşvik ediliyor. Denizde mücadele sürerken karadaysa bambaşka bir hareketlilik yaşanıyor. Şefler, restoranlar ve markalar deniz ürünlerinden kahveye uzanan özel lezzetleri konuklarla buluşturuyor. 26-27 Eylül'de denizde devam edecek yarış heyecanının yanı sıra hafta sonu programında canlı müzik ve DJ performansları da yer alacak.
0: Hafta sonu akşam haberlerini noktaladık, ancak bir yere ayrılmayın efendim. Saat başında gelişmelerle yine buradayız.

prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldı.

iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrınadır.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmek emin. Doktor Özgenur Reyhan Güler, an ve zamanda bu hafta tarihin büyük komutanlarından biri olan Hannibal'ın hayat hikayesini ve yaptığı savaşları Doçent Doktor Ahmet Çelik'e soruyor. An ve zaman bu akşam 23.15'te 24.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Soruşturmada önceliğin vatandaşların haklarını korumak ve mağduriyetleri gidermek olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, mal varlığı dondurulan kişi ve kurumlarla yeni adli kontrol tedbirlerini duyurdu. Fon soruşturması derinleşerek devam ediyor. Soruşturmanın bugünkü aşamasında önemli tedbirler hayata geçirildi. Tedbirleri Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 1 Temmuz ile 16 Ağustos tarihleri arasındaki fon çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere titizlikle incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. Bununla birlikte hakkında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması karar verildi. Yürütülen işlemler çerçevesinde devir, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT ve havale ile mal varlığını azaltıcı diğer işlemlerin önüne geçilmesi, şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuka aykırı işlemleri ve bağlantılarını ortaya çıkaracak kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirleri kararlılıkla uygulayacağız. Vatandaşımızın hakkını, emeğini ve birikimini korumak için hukukun bize verdiği bütün imkanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz ifadesini kullandı. Fon soruşturmasında para trafiğine ilişkin yeni bir inceleme başlatıldı. Başsavcılık soruşturma kapsamındaki 7 şirkete ait fonların kuruluşunun tasfiye tarihine kadar tüm yatırımcı hareketlerini istedi. Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fonlardan çıkan yatırımcıların işlemleri ayrıntılı olarak incelenecek.
1: Fonlardaki para hareketlerine ilişkin kritik bir adım daha atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere gönderdi. Başsavcılık soruşturma dosyasında yer alan 7 şirkete ait fonların yatırımcı ve işlem kayıtlarını istedi. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetlerle bağlantılı fonlar incelemeye alındı. Savcılık, fonların kuruluşundan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarına kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı tüm hareketlerin ortaya çıkarılmasını istedi. Yatırımcıların alım-satım işlemleri, bu işlemlerin TL karşılıkları, katılma payı değerleri, pay oranları ve hesaplardaki bakiyeler

0: her dosyaya girecek. Böylece fonlara kimlerin ne zaman girdiği ve hangi tarihlerde çıkış yaptığı ayrıntılı biçimde ortaya konulacak. Yatırımcı hareketlerinin soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Savcılığın talebinde en çok dikkat çeken başlıklardan biri ise son 3 aylık dönem. Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ayrıca mercek altına alındı. Bu dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayısı, çıkışların toplam tutarı ve kalan bakiyelerinin ayrıntılı olarak bildirilmesi istendi. Özellikle tasfiye sürecine yaklaşılan son 3 aydaki hareketliliğin zamanlaması ve büyüklüğü araştırılacak. Böylece fonlardan gerçekleşen çıkışların soruşturma kapsamındaki para trafiğiyle bağlantısı olup olmadığı da dosyadaki diğer verilerle birlikte değerlendirilecek. Başsavcılığın 22 Eylül tarihli müzekkeresiyle istediği kayıtların dosyaya girmesinin ardından fonlardaki yatırımcı hareketleri daha ayrıntılı şekilde incelenecek.
1: Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Ankara'da yürütülen ikinci bir soruşturma kapsamında İstanbul'da operasyon düzenlendi. Sarıyer Maslak'ta paraların saklandığı tespit edilen araçlarda yaklaşık 934 milyon TL tutarında avro ve dolar cinsinden döviz ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli de gözaltına alındı.
2: Vanlı Karahaydar soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Otoparkındaki araçlarından servet çıktı. Vanlı Karahaydar soruşturmasında operasyonun adresi bu kez İstanbul. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında Tançalan'a ait paraların Sarıyer Maslak'taki iki araçta saklandığı belirlendi. Gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Araçlar didik didik arandı. Aramalarda yüksek küpürlü banknotlar halinde 16 milyon 440 bin euro ile 700 bin dolar ele geçirildi. Ekipler araçlara el koydu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen paraların kaynağı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı araştırılıyor.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda boş bir salona hitap ederken ülkesinde topa tutuldu efendim. İsrail basını Netanyahu'nun aşırı sağcı politikalarının Tel Aviv'in ABD'deki itibarını tarihinin en düşük seviyesine çektiğini yazdı. Ülkede gündemi sarsan bir diğer gelişme ise Başbakanlık ofisinde patlak veren yapay zeka destekli gizli medya takip skandalı oldu.
2: Soykırımcı Başbakan Benjamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'na hitabı için geldiği New York'ta sert protestolarla karşılandı, tepki çekti. Ancak bu tepki ABD ile sınırlı kalmadı. İsrail basını da Netanyahu'nun hitabını sert bir şekilde eleştirdi. Yediot Ahronot gazetesi, diplomatların salonu terk etmesiyle boş koltuklara yapılan konuşmayı kibirli, saldırgan ve vizyondan yoksun olarak niteledi. 27 Ekim'deki seçimlere sayılı günler kala yapılan bu çıkışın tamamen iç siyasete yönelik olduğunu belirtti. Haaretz gazetesinin başyazısındaysa Netanyahu ve aşırı sağcı ortaklarının İsrail'in ABD'deki itibarını çökerttiği, sadık müttefikleri olan ABD Başkanı Donald Trump'ın dahi Netanyahu'ya sırtını döndüğü vurgulandı. Yazıda her İsrailli'nin ülkenin imajının Amerikan halkının gözünde ne ölçüde bozulduğunu ve bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından ne anlama geldiğini anlamak zorunda olduğu aktarıldı. Siyasi krizin gölgesinde Başbakanlık ofisinde bir de teknoloji skandalı patlak verdi. Netanyahu'nun basın danışmanı Jonathan Urich'in, Başbakan ve eşi Sara Netanyahu hakkındaki haberleri taramak için yapay zeka modeli Claude tabanlı özel bir sistem kurduğu ortaya çıktı. Medyayı her 90 saniyede bir tarayarak WhatsApp üzerinden rapor sunan sistemin kaynak kodları internette şifresiz ve herkese açık şekilde unutulunca ifşa oldu. Daha önce gizli askeri belgeleri sızdırmak suçundan yargılanan Urich'in bu hatası Netanyahu'nun medya stratejisini de deşifre etti. Sistemin kodlarında Netanyahu'yu destekleyen bazı sağcı kanalların bilinçli olarak alt sıralara atıldığı, muhalif veya bağımsız yorumcularınsa birinci derece kaynak olarak sıkı takibe alındığı görüldü.
1: Böylece bültenimizi noktaladık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol...
1: ...toplantıya da ayrıca iştirak ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca 16 ikili görüşme gerçekleştirdiler. Her sene olduğu gibi ABD'de yaşayan vatandaşlarımızla da bir araya geldiler. Ayrıca Türk ve Amerikalı iş insanlarıyla görüştüler. ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın genel kurul hitabı adeta Türkiye'nin küresel vizyonunu ortaya koyan bir manifesto niteliğindeydi. Tecrübesi ve birikimiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın BM'den verdiği mesajlar her sene takip ettiğiniz gibi çok büyük yankı uyandırmakta. Bu yılda küresel meseleler ve bölgesel sorunlar konusunda son derece önemli mesajları oldu. Her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımız Filistin halkının yaşadığı dramı bir kez daha tüm çıplaklığıyla dünyanın dikkatine getirdiler. Gazze'de yaşananların insanlığın ortak vicdanını ve uluslararası sistemin güvenilirliğini sınayan bir mesele olduğunu güçlü bir biçimde ifade ettiler. Filistin devletinin tanınması çağrısını yinelediler ve Filistin'in haklı davasını her zaman destekleyeceğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurguladılar. Biz de Türk heyeti olarak katıldığımız tüm toplantılarda İsrail'in soykırım politikalarını, işgal ve ilhak faaliyetlerini gündeme getirdik. Gazze'de, Batı Şeria'da yaşanan acıları aktardık. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptıkları görüşmelerde, hitaplarda, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası meselelerle dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden ihtilaflara dair yaklaşımını da ortaya koydular. Kıbrıslı Türklerin haklı beklentilerini bir kez daha uluslararası gündeme taşıdılar. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca iklim konusundaki vizyonumuza ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülük ettiği sıfır atık hareketine de dikkat çektiler. Başkanlığını ve ev sahipliğini yapacağımız COP31 zirvesine ilişkin önceliklerimizi ve inisiyatiflerimizde yüksek düzeyli hafta vesilesiyle açıklamış olduk. Değerli arkadaşlar, yüksek düzeyli hafta boyunca benim gerçekleştirdiğim ikili görüşme ve çok taraflı toplantıların sayısı da 40'tan fazlaydı. Mevkidaşlarımızla bölgesel ve küresel konuları kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanımız oldu. Filistin konusu yine başta gündem maddemizdi. Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün ve Bayi Dışişleri Bakanları ile 8'li formatta sırf Filistin konulu bir araya gelme imkanımız oldu. Ayrıca New York Deklarasyonu ile kapsamlı barış planı ele alındığı toplantılara katıldık. Bunların yanı sıra Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile dörtlü, Suriye ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ise üçlü formatta bir araya geldik. Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarımızla Mekke İttifakı çerçevesinde bir araya geldik ve kapsamlı istişarelerde bulunduk. Ayrıca Dışişleri Bakanları Konseyi dönem başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi yıllık koordinasyon toplantısına da New York'ta başkanlık ettik. ABD ile birlikte Libya'da barış, birlik ve refah için uluslararası destek başlıklı toplantıya ortak ev sahipliği yaptık. Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısında ise bölgesel ve küresel gündemdeki gelişmeleri arkadaşlarımızla beraber ele alma imkanı bulduk. Ayrıca gelecek sene dönem başkanlığını üstleneceğimiz MİKDA Dışişleri Bakanları 30. toplantısına iştirak ettik. New York'ta ayrıca düşünce kuruluşları ve onların temsilcileriyle bir araya gelerek dış politika önceliklerimizi ve vizyonumuzu paylaşma imkanımız oldu. Bakan yardımcılarımız ve heyetimizin diğer üyeleri de hafta boyunca küresel meselelere ilişkin çok sayıda toplantıya ve görüşmeye iştirak ettiler. Bu surette BM bünyesinde göç, kalkınma, insani yardım, iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi konularda yürütülen çok sayıda çalışmaya da katkı sunduk. Rohingya meselesi, Medeniyetler İttifakı ve Kırım gibi farklı başlıklardaki toplantılarda ülkemizi temsil ettik. Arabuluculuk Dostlar Grubu toplantısına Türkiye'nin ev sahipliğini icra ettik. Tüm temaslarımızda mesajımız netti. Çatışmalara karşı diyaloğu, krizlere karşı diplomasiyi, bölünmelere karşı işbirliğini savunduk. Uluslararası toplumun ortak sorunlara ortak çözümler üretmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade ettik. Bölgesel sahipleme vizyonumuz çerçevesinde bölgesel meselelerin çözümünün başka yerlerde aranmaması gerektiğine dikkat çektik. Birleşmiş Milletler sisteminin reform sürecine desteğimizi de ayrıca dile getirme imkanımız oldu. Değerli basın mensupları, geride bıraktığımız hafta Türk dış politikasının çok boyutlu niteliğini ve ülkemizin diplomatik kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Bizim için esas olan ilkesel tutum ile sonuç odaklı diplomasiyi aynı zeminde bir araya getirebilmektir. Türkiye'nin öncülük ettiği bölgesel girişimlerle, krizlerin çözümünde harcadığı yoğun mesai ve yapıcı yaklaşımla katkısı aranan, söyledikleri dikkatle dinlenen bir aktör halini aldığını bir kez daha görmekten büyük mutluluk duyduk. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin ağırlığını çok taraflı platformlarda daha da güçlendirmeye, diplomasinin tüm imkanlarını kullanmaya, farklı aktörler arasında köprüler kurmaya inşallah devam edeceğiz. New York'tan bu anlayış ve kararlılıkla ayrılıyoruz. Katılımlarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi varsa sorularınızı almaya hazırım.
2: İzninizle başlayayım mı efendim?
1: Buyurun.
2: Ferhat abi, ben Ali Artmaz. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi geçtiğimiz yıl tam bu zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başkan Trump'ın önderliğinde soykırımın Gazze'de bitmesi adına önemli bir adım atıldı. Mısır'da bu somut bir noktaya geldi ama ne yazık ki soykırımcı Netanyahu ve İsrail'in kural tanımazlığı sebebiyle süreç çok yavaş ilerliyor. Yine bu hafta içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Körfez ülkeleriyle bir toplantı yapıldı. Bu konu orada gündeme geldi mi? Özellikle tabii ki burada Trump'ın tavrı da önemli. Bir yandan da bu sene çok güzel bir tablo gördük. Salonun neredeyse tamamına yakını diyelim boşaldı ve İsrail'in daha fazla yalnızlaşmaya başladığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte bu yalnızlaştırma Filistin'e barışın gelmesi konusunda nasıl bir sonuç verir ve Türkiye'nin bundan sonraki planları nelerdir, nasıl adımlar atacağız efendim?
1: Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız ifade ettiğiniz gibi Sayın Trump'la ve diğer Körfez ülkeleriyle beraber bir araya gelme imkanları oldu. Burada iki konu ağırlıklı olarak konuşurdu. Bir, geçen sene yine burada süreci başlatılan Gazze Barış Planı'nın karşılaştığı zorluklar ve sıkıntılar ve İsrail'in bu konudaki kural tanımamazlığı. İkincisi ise Körfez'de devam eden gerilim ve bu gerilime ilişkin neler yapılabileceği konusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız kendileri orada, yani Türkiye'nin yani bölgesel barış vizyonunu ve buna bağlı olarak İsrail yayılmacılığının ortaya çıkardığı tehdidi, Gazze'deki sorunları ve aynı zamanda Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın aşılmasına ilişkin vizyonlarını, çözüm önerilerini sundular. İfade ettiğiniz gibi İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. Burada tabii ki takip edilen ustalıklı diplomasinin büyük rolü var. Burada uluslararası toplumun hislerini uygulanabilir, görülebilir protestolara, tavırlara ve politikalara dönüştürmek gerçekten ciddi bir çaba ve çalışma gerektiriyor. Koordinasyon gerektiriyor. Bu konuda diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak Türkiye olarak ortaklarımızla beraber, müttefiklerimizle beraber yoğun bir çaba içerisindeyiz. Açıkçası bunun ortaya koyduğu sonuçları da görüyoruz. Tabii ki amacımız Gazze'deki dramın bir an önce son bulması, oradaki insani yardım miktarının artması ve Filistinlilerin gelecek kaygısı yaşamaması. Bunu temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ama İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam, yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor. Yani yaptığı her eylemin karşılığında çok ağır bedeller ödemek zorunda. Bu yalnızlaşma, Uluslararası Adalet Divanı ve ceza mahkemeleri dahil olmak üzere burada tabii ki hukuki yaptırımlarla karşı karşıya gibi daha önce hiç alışık olmadığı, hiç karşılaşmadığı durumlarla karşılaşıyor. Bu ifade ettiğim gibi yani Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde Türkiye'nin ortaya koyduğu müttefikleriyle beraber insan vicdanı merkezli, evrensel değerleri dikkate alan ve prensiple hareket eden ve prensiple hareket ederken de çok fazla kar zarar hedefini gözetmeyen politikanın bir sonucu. Gerçekten burada da gördük ki yani 200'e yakın ulus devlet bu konularda bu türden bir dış politika liderliğine muhtaç durumdalar. Yani herkesi kuşatan, ortak değerleri gözeten, ayrımcılık yapmayan, barışı hedefleyen bir politik duruş, bir diplomatik girişim. Bunun Türkiye tarafından ve müttefikleri tarafından yapılıyor olması Filistin meselesinde de çok şükür büyük sonuçlar getiriyor.
3: Teşekkürler. Dilek Kaya, İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber adına buradayım. Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak önemli bir toplantı yaptınız. Bu toplantıda kurumsallaşma çalışmaları ne aşamada ve bundan sonraki takvimle ilgili bilgi alabilir miyiz?
1: Tabii biz Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Burada yani ittifak sürecinin başından itibaren kesintisiz devam ettirilen çalışmaların bir yenisi yapılmış oldu. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Başlamasını müteakip diğer kadrolara atamaların yapılması konusunda çalışmalar nihayete erecek diye düşünüyorum. Diğer taraftan tabii bölgede devam eden özellikle Suudi Arabistan'ı hedef alan bir takım askeri tehditler ve gelişmeler var. Gerek güneyden Huti gerek kuzeyden yapılan saldırılar. Bunlara ilişkin durumların ne olduğuna ilişkin genel siyasi değerlendirmelerde bulunduk. Dün biliyorsunuz Riyad'da Genelkurmay Başkanımızın da katıldığı bir askeri teknik değerlendirme toplantısı oldu. Kendisiyle de bugün konuştum. Yani hem askeri teknik konuları hem siyasi perspektifi uyumlaştırma adına Cumhurbaşkanımızı da hani bilgilendirdik. Onun ortaya koyduğu genel vizyonu bir siyasi politik dile ardından da uygulanabilir askeri taktik konulara çevirmeyle ilgili çalışmalarımız her kademede iyi devam ediyor. Silahlı kuvvetlerimiz gerçekten çok profesyonel biliyorsunuz. Her türlü tehdide cevap verebilecek imkan ve kabiliyetleri, daha da önemlisi tecrübeleri var. Şu anda bu konudaki çalışmalardan açıkçası memnunuz. İnşallah yani daha çatışmasız, barışçıl bir ortamı sağlamada çalışmalarımıza devam edeceğiz.
2: Sayın Bakanım, İslam Doğru Anadolu Ajansı'ndan. Ben de Körfez'deki krizle ilgili bir soru sormak istiyorum. Dün İran Dışişleri Bakanı ile bir görüşmeniz oldu Sayın Arakçı ile. Bu hafta yine başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizler Amerikalı yetkililerle, arabulucu ülkelerle yoğun bir temas yaşadınız. İran ile ABD arasındaki savaştaki son durum ve Hürmüz Körfezi'ndeki gelişmelerle ilgili açılım konusunda ne söylemek istersiniz? Bir gelişme var mı?
1: Şöyle İranlı meslektaşımızla, Sayın Arakçı ile bir araya geldiğimizde ve daha önce çeşitli vesilelerle New York'ta Amerikalı meslektaşlarımızla da bir araya geldik. Şimdi son olarak biliyorsunuz İran'ın teklif ettiği bir paket var. Bir an önce hani Hürmüz Boğazı'nın açılması ile ilgili şartları nelerdir? Onu bir kez daha İranlı mevkidaşımdan dinleme imkanım oldu. Daha sonra Amerikalıların buna olan ilk tepkileri konusunda da bir takım izlenimler alma imkanımız oldu. Güzel olan şey çabaların devam ediyor olması. Ama tabii negatif olan ise halihazırda bir netice vermemiş olması. Bizim isteğimiz, Cumhurbaşkanımız bunu telefonda Sayın Trump'a da aradıklarında söylemişlerdi. Hiçbir şekilde çatışma ortamına meydan vermeden, savaşın tekrar yenilenmeden bizim diplomatik zeminde çalışmaya devam etmemiz esas olmalı. Burada açıkçası bizim Körfez'deki bu konudan birinci dereceden etkilenen hem ekonomik olarak hem savaş koşulları olarak diğer müttefiklerimizin, ortaklarımızın da aynı görüşü paylaşıyor olması önemli. Bunu İranlı arkadaşlarımıza da yaptığımız görüşmelerde çok net anlattık. Yani burada yani İran gerçekten zor bir durumda. Yaptırımlar var, savaş tehdidi var, saldırılar var, taarruzlar var. Ama onun dışında İran'ın ortaya koyduğu bir takım tavırlar var. Bunların hani daha farklı nasıl yönetilebilir hepsi? Barışı en kısa sürede nasıl getirebiliriz ve savaşın bölgeye yaygınlaşması nasıl önlenebilir? O konularda çok kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Sadece şeyle değil, İranlı mevkidaşımla değil, diğer arkadaşlarımızla da bir araya geldiğimizde bu konu gerçekten New York'taki geçirdiğimiz bir hafta süresince gündemimizi işgal eden önemli konulardan biriydi.
4: Teşekkür ederim. Andrew Hopkins, TRT World. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Sinjar'ın Irak devletinin otoritesine devredildiğini duyurdu. Terörle mücadele ve PKK'nın tasfiye süreci kapsamında Türkiye ve Irak hükümetinin bölgedeki bir sonraki odak noktası veya eylem planı nedir?
1: Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanımız malumunuz Irak Başbakanını kabul ettiler burada Türk evinde. Güzel bir görüşme oldu. O görüşmede birçok konu görüşüldü. Görüşülen önemli konulardan biri de sizin ifade ettiğiniz mesele idi. Orada daha sonra bir basına beyanatta da bulunuldu. Orada benim belki bir ufak düzeltme yapmam gerekiyor sizin sorunuza ilişkin. Bizim hani yaptığımız basın açıklamasını da yakından incelediğinizde şöyle bir husus ortaya çıkıyor. Büyük memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Bunu yaparken özellikle PKK ve ilintili grupların yönetiminde bulunan, başta Sinjar olmak üzere buradaki hususların da silahsızlandırılmasını kendisine bir hedef olarak koymuş durumda. Tabii Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı biliyorsunuz daha önce özellikle terörle mücadele merkezli olan varlığı, başka üssü özellikle ilk açıldığı zaman terörle mücadele maksatlı Iraklılarla beraber davet üzerine açılmıştı. Şimdi Irak'ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirme ile ilişki yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir başka üssüyle ilgili söylüyorum. Tasarruf içerisinde olacak. Cumhurbaşkanımız buna Irak Başbakanı'yla konuştuklarında iradelerini belli ettiler. İnşallah Sinjar'da ortadan terör grubunun varlığı sona erdikten sonra, kalktıktan sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
5: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim bilginiz.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Amerika Birleşik Devletleri İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş ve işte şimdi bugünlerde Yemen'e yayılan savaş demeyelim, kriz, inşallah savaşa dönüşmesin. Bölgemizi konuşacağız. Daha doğrusu bu savaşın anatomisini çıkartacağız. Ama aynı zamanda Yemen halkası ile birlikte sadece bölgemizi değil, dünya ticaretini de toptan etkilediği için son derece uluslararası bir krize dönüşme ihtimali var. Bunun da okumasını yapacağız. Çok değerli konuğumuz Serhan Apacanlı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Biz aslında daha önce de buna kalkışmıştık ama Türkiye daima yeni haberlere açık bir ülke. Yayınımız tamamlanmamıştı. Fakat şimdi ona bir de Yemen eklendi. Şöyle başlayalım istiyorum Serhan Bey. Hem biraz geriye dönüp hatırlamak açısından. 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdı ve bir savaş oldu. Hala da bitmiş değil. Ama biz aslında Gazze'de ateşkes sürecinden söz ediyorduk. Trump'ın planı vardı Şarm el-Şeyh'te. Olumlu da karşılanmıştı. Fakat o işlemediği gibi bölgede başka bir savaştan konuşur olduk. Bu savaşta Amerika Birleşik Devletleri de, İsrail de, İran da her üçü de kazandığını iddia eden bir propaganda yaptı. Ben sizden önce rica ediyorum. Kimin muradı neydi? Ne kazandı, ne kaybetti? Bir şeyini çıkartırsak, bilançosunu.
1: Şimdi aslında tam sorunuzun özellikle son kısmı benim işimi çok kolaylaştıran bir yere getirdi konuyu. Bu kazanma ya da kaybetme mevzu kimin bu savaştan ne murad ettiğiyle ilgili. Burada da muradı Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i aramamız gerekir. Çünkü savaşı başlatanlar bunlardı. Yani savaşı İran başlatmadı ki İran'ın buradan bir muradı olsun. Zaten bizim yetkililerimiz de geçen sene Haziran ayındaki çatışmada olduğu gibi bu sene 70 takriben 40 gün süren 7 ayını takriben dolduran savaşta da bunu İran'ın kışkırtmadığını, bunun anlamsız bir savaş olduğunu söylediler. Tamam. Dolayısıyla burada bizim Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ne murad ettiğine bakmamız lazım. Sonra İran'a ayrıca döneriz. Şimdi ben burada da bir fikir birliği olduğu kanaatinde değildim. İsrail'in İran rejimini ortadan kaldırmak istediği ve bunu bir takıntı haline getirdiği izahtan vareste bir şey. Bu biliniyor. Her gün söylüyorlar bunu. Her gün birkaç defa söylüyorlar yerine göre. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise burada muradının biraz ben farklı olduğunu düşünüyorum. Evet, eğer rejim düşerse bundan bir noktada memnun olabilirlerdi. İşte diyelim ki 28 Şubat'ta Ali Hamenei ülkenin lideri öldürüldüğünde rejim düşseydi, Tahran vurulduğunda rejim düşseydi vesaire. Ama bütün hesaplarını bunun üzerine inşa ettikleri kanaatinde değilim. Bence buradaki Amerikalıların buradaki muradı İran'ı zayıflatmaktı. İran'ın askeri kapasitesini eritmek.
0: Yani arada o beyan edilen rejimi devireceğiz, indireceğiz. Bunlar aslında bu propagandanın bir parçası mıydı?
1: Bence öyleydi. Yani Amerikalı, evet, yani ABD Başkanı Trump'a bakarsak zaten biliyorsunuz savaştan önce İran'da bir protesto dalgası vardı. Orada başlamıştı. İşte devlet kurumlarını tutun, rejim düştü düşecek falan ve sonrasında da bu söylemi sürdürdü. Buraya bakarsak Amerika'nın tek muradının rejimi düşürmek olduğunu görürüz. Ama hareket tarzına baktığınızda ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum şahsen. İran'ı zayıflatmak olduğunu düşünüyorum ve kalıcı şekilde zayıflatmak ki bu da açılması gereken bir şey. Birincisi tabii ki İran'ı herhangi bir surette tekrar nükleer programını diriltecek, ihya edecek kapasiteden mahrum bırakmak. Ki zaten geçen sene de vurmuştu biliyorsunuz. Bu sene de vururuz dedi. Yeni operasyonlar, potansiyel operasyonlar konuşuluyor. İkincisi bu Hürmüz konusunda biraz benim karmaşık bir tahlilim var şahsen. İran'ın elinden Amerika şu an Hürmüz kartını almaya çalışıyor. Bu uzun bir tartışma konusu. İsterseniz şu an için girmeyeyim. Çünkü bu devam eden de bir süreç bir taraftan. Dolayısıyla buradan bakarsak Amerika Birleşik Devletleri şu an için muradına erişmiş görünüyor. Açık konuşalım. Bunu bizim söylememize gerek yok. Hatta enteresandır. Türkiye'de İran'ın fedailiğine soyunan, işte biliyorsunuz bugünlerde İran, İsrail,
0: İktisat.

0: ülkemizde İsrailciler, ABC'ler, Amerikancılar ve İrancılar da varmış.
1: Bunlar korkunç bir güruh. Şu açıdan korkunç bir güruh. Zaten saplantılarının, tahlillerinin değil saplantılarının olduğu biliniyor. Diğer taraftan bu insanların resmetmeye, tasvir etmeye çalıştığı görüntü İran içinde bile satın alınacak bir görüntü değil. Küçük bir azınlık dışında. İranlılar neyin ne olduğunu biliyorlar. Bu savaşın maliyetlerinin ne olduğunu biliyorlar. İran'ın buradan önemli bir zarar gördüğünü ve bu zararın bizzat Cumhurbaşkanları söylüyor. Yani ekonomik durumu hatta hatırlayalım. Geçtiğimiz haftalarda İran'ın işte yeni lideri Mujtaba Amene bir açıklama yapmak ve şunu söylemek zorunda kaldı. Bizim bütün noksanlarımızı, kusurlarımızı objektif olacağız diye açık etmeyin. Düşman bundan cesaret buluyor diye. Çünkü ortada objektif kriterlere göre İran'ın uğradığı zararlar var. İran'ın toparlanması gereken bir takım hasarları var vesaire. Şimdi dolayısıyla olaya bu taraftan bakarsak Amerika'nın muradının şu an için söylüyorum büyük oranda Amerikalılar açısından hasıl olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla savaşı başlatan Amerikalılar ve İsrailler, İsrail'i dışarıda bırakıyorum.
0: Orada bir dakika durur musunuz? Tabii. Diğer ülkelere geçmeden müsaadenizle bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi biz Irak savaşının, Irak işgalinden itibaren yavaş yavaş yükselen bir İran gördük. Hatta bir Şii ihlalinden söz edildi uzun yıllar. Açıkçası bu haritaya bakınca da gözüküyordu. Yani az çok bu işlerden anlayan birisi bile görebilirdi. Fakat sonra ve bunun da Amerika Birleşik Devletleri sayesinde olduğu değerlendirmeleri de gizli saklı değildi. İran'ın misyonu mu bitti de şimdi zayıflaması gerekiyor.
1: İran'ın misyonu bitmedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri için.
1: İran'ın misyonu bitmedi. Bence Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya bakışı biraz daha değişti. Yani çünkü Amerika Birleşik Devletleri daha güçlü, daha iddialı, nükleer kapasitesiyle, füzesiyle, farklı şekillerde bölgeyi tehdit eden bir İran'ı artık taşımak istemiyor. Çünkü Amerika'nın burada kapasite azaltmasına, kapasite indirimine gitmek istediği bilinen bir şey. Yani artık Orta Doğu'ya çok fazla angaje olmayayım, bu pılımı pırtayım, toplayayım, gideyim anlamında değil biliyorsunuz strateji.
0: Yani öncesinde o yol verme hikayesi.
1: Bu doğru bir hikaye. Yani benim bu hikayeden hiçbir kuşkum yok. Bunu iki şekilde açıklayabiliriz. Birincisi kasıtlı bir şey olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi de Amerikalıların...
0: Opportunist bir şey oldu.
1: Evet, ikincisi de Amerikalıların hesaba katmadığı, dikkate alınmayan, yeterince dikkate alınmayan bir sonuç. Şimdi bakın, İranlılar dediler ki bu Esed düştükten sonra biliyorsunuz hala da söylüyorlar. Baktım İran'ın aklı başında bir takım kurumları bazı Amerikalıları falan konuşturuyorlar. İşte bu CIA operasyonudur, Esed'in düşmesi, Şahran'ın gelmesi falan gibi dünyada buldukları herkesi konuşturuyorlar. Ve diyorlar ki işte bunu Siyonistler düşürdü, emperyalistler düşürdü, filanca devletler bizim ülkemizde dahil. Bunlar da bunun peyki olarak onlara katıldılar falan. Şimdi ben Saddam Hüseyin Amerikalılar tarafından düşürülüp öldürüldüğünde İranlılardan hiç böyle bir şey duymadım. Saddam Hüseyin iyidir, düşmemelidir anlamında söylemiyorum. İranlılar Saddam Hüseyin düştüğünde bayram ettiler. Saddam Hüseyin Amerikalılar düşürdü, emperyalistler düşürdü demediler. Denilebilir ki İran Saddam Hüseyin'le 8 yıl savaşmıştı. Suriye'de de yüz binlerce, milyonlarca insan Beşar Esed katiliyle o zaman savaştı. Dolayısıyla İran'ın bu pragmatik tavrını, pragmatist tavrını başka şekillerde ambalajlamaya çalışmasının bence bir karşılığı yok. Çünkü İran Saddam'ın düşmesiyle beraber Irak'taki mevziinin ve nüfuzunun çok genişleyeceğini biliyordu. Böyle de oldu zaten. 1600 kilometre sınır. Sınırın her iki tarafında milyonlarca Şii nüfus ki Irak'ın biliyorsunuz en azından yarısı, yarısından bir miktar fazlası Şii. Ve İran'ın öteden beri birlikte hareket ettiği Şii gruplar. Dolayısıyla Amerikan işgalinin hatta Afganistan işgali ve Irak işgalinin İran'ın nüfuz alanını genişlettiği konusunda şahsen benim hiçbir kuşkum yok. Şunu da ekleyeyim müsaadenizle. İran yetkililer de zaman zaman şunu söylediler. Amerikalılarla özellikle Irak'ta Saddam'ı zayıflatmak ve çöküşünü hızlandırmak için istihbarat paylaşımı yaptıklarında bizzat kendileri
0: söyledi. Şimdi ben de aslında bunu sormak istiyordum. Şöyle ki sizin de işaret ettiğiniz gibi yani bizim ülkemizde de bu propagandanın parçası olan insanlar var ve oldukça da başarılı gözüküyorlar. Onun için biraz daha açıklığa kavuşturmanızı istiyorum aslında söylediğiniz ama şimdi biz 79'dan bu yana Amerikan aleyhtarı değil yani şeytanlaştırılmış bir Amerika ve biz onun yüzüne bakmayız diyen bir yönetim görüyoruz Amerika, İran'da, komşumuzda. Fakat yer yer ki siz onu pragmatik diye pragmatizm diye tanımlıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri ile basbayağı ittifaka giren bir İran profili çıkıyor mu? Bunlar ne zamanlar da gördük? Yani çünkü bir ülkenin bir ülkeyle ilişkiye geçmesi ayıp bir şey değil. Ama bunu asla yapmam gibi sunduğunda ister istemez bu konuşulması gereken bir şey.
1: Şimdi Belkıs Hanım, benim sürekli vurgulama ihtiyacı duyduğum bir şey var. İran'a baktığımızda ilk gördüğünüz şey çok kesif, yoğun bir retorik. Gerçekten, çünkü devrimden gelen
0: yani bir... devrimci bir retorik.
1: Devrimci bir retorik, anti-emperyalist, anti-siyonist.
0: Bildiğimiz.
1: Bağıntısızlığı geçelim, bağımsızlıkçı. Biz biliyorsunuz istiklal vurgusu yapan ne Doğu ne Batı vesaire. İslam Cumhuriyeti vurgusu yapan vahdetçi. Bütün ümmeti kapsamı iddiasında bulunan, efendime söyleyeyim, içeride de dışarıda her türlü işte istikbal stizi diyorlar. Her türlü hegemonik güce karşı içeride ve dışarıda mücadeleyi kendine prensip edinmiş, amentü edinmiş bir rejim görüyoruz. Ve her zaman vurgulama ihtiyacı duyduğum şu: İran devrimini biz çok farklı şekillerde analiz ediyoruz, biliyorsunuz. Konuşuluyor zaten bunlar. İşte sağcılar, solcular, tabii ki Hümeyni'nin taraftarları olan İslamcılar tırnak içinde. Ve bunların nasıl rejimin düşmesini mümkün kıldığı çok konuşulan bir şey. Ama asıl bence dikkat edilmesi gereken şu: bu sağ, sol, İslamcı söylemler 79 devrimine çok zengin bir retorik kabiliyeti de getirdi. Yani 79 devrimine giden süreçte ve sonraki süreçte baktığınızda bunun tamamen İslami bir söylemi olduğunu söyleyemezsiniz. İslami olmayan bir söylemi olduğunu.
0: Devrimci bir söylem.
1: Tabii ki, hatta
0: en önce.
1: Üçüncü dünyacı. Yani bağımsızlık
0: aynı zamanda.
1: Tabii ki. Yani
0: onun için solcuların da mahşuna gidiyor.
1: Elbette. Yani 79'da hatta merak edenler bununla alakalı baksınlar. Nacizane benim de bir bununla alakalı çalışmam olmuştu doktora dönemimde. Başka kişilerin de var. 79 devriminin Türkiye'de, hatta İslam dünyasında nasıl görüldüğü, büyük oranla solun çok sahip çıktığını görürsünüz. Tabii ki bir takım İslamcı grupların sahip çıktığını.
0: Ama Arapları bile peşine takmıştı.
1: Tabii tabii, yani birçok, yani sol ve dediğim gibi peşine takabilir, ama sadece dindar Araplar değil, hepsi değil elbette. Bir takım İslamcı Araplar, bir takım sol Araplar vesaire. Çünkü içinde sol retorik var, İslamcı retorik var. Che Guevara'da
0: var.
1: Che Guevara'da var. Hazreti Ali de var. Yani işte bir taraftan Amerikan emperyalizmi de var, bir taraftan tırnak için Emevi emperyalizmi de var. İşte bunların hepsi aslında Ali Şeriati diyelim isterseniz. Bence bunu bünyesinde barındıran Ali Şeriati'den daha somut, müşahhas.
0: Ama bunların içerisinde tarihsel gerçekliği olan bir hat var. Hep var olan, değil mi? Yani söylem, işte ne dediniz?
1: Yani Emevilerden
0: alıyor. Işte mesela onu işitince insan aslında sonra o nereye gidiyor?
1: Yani
0: o konuda bir
1: işte
0: fikri
1: modern
0: var.
1: Emperyalizme kadar getiriyor tabii ki. Yani bu,
0: ve modern bir dil, ama o geleneğinin içinde de var.
1: Tabii bu Şii damar içinde, bu zaman zaman farklı İslamcı okumalara da sirayet etmiş bir bence hastalık. Emevileri bu kadar telin etme, Emevileri tamamen marjinalize etme garip bir hastalıktır. Bu üzerine uzun uzun konuşulması gereken bir şey, ama şuraya geleceğim.
0: Bizim, evet değil mi?
1: Evet,
0: sadece
1: evet.
0: Bu bahis.
1: Tabii ki, yani bunu başlı başına bence tartışılması gereken bir problem, bir illet olarak görüyorum ben bunu. Çünkü Emevilerin İslam tarihi içinde, İslam medeniyeti içindeki yerini sırf materyal koşullara bile baktığınızda, İslam devletinin, ümmetin inkişafına bile baktığımızda görürüz. Problemler ayrıca vardır tabii ki. Bunları her zaman için söylemek gerekir. Asr-ı Saadet sonrasında bile yaşananları, değil mi? İslam uleması da yazmış. İşte biliyorsunuz Cemal olayları, Sıffin olayları vesaire, ama Emevileri böyle bütüncül olarak efendim söyleyeyim şeytanlaştırmak falan gibi korkunç bir hastalık da var. Şimdi şuraya geleceğim. İran'a ilk baktığınızda gördüğünüz bu retorik. Ve bu retorik büyüleyici bir retorik. Neden? Çünkü dünyada emperyalizmin alıp yürüdüğü, Siyonizmin bütün coğrafyamıza bir hastalık gibi musallat olduğu bir yerde bir devlet diyor ki anti-emperyalizm, anti-Siyonizm vesaire. Ve bununla hemen hemen bütün rejimleri de itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bu Amerikan uşağı, bu bilmem ne uşağı, bu İsrail
0: uşağı. Bunun ikinci şeyi var esas, değil mi?
1: Bence temel ajanda bu zaten.
0: En önemli ayağı altı.
1: Bence temel ajanda bu zaten. Yani bence İran'ın anti-emperyalist ve anti-Siyonist kampanyasının temel ajandası, temel amacı.
0: Serhan Bey, çok değişik, önemli bir şey söylüyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Yani bu bizim hep işittiğimiz bir şey, ama bu şekilde bir değerlendirme.
1: Tabii tabii, bence bunun temel birinci araçsal değeri bu. Yani biliyorsunuz.
0: Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail araçsallaştırılıyor aslında ikinci kategorideki bölge ülkeleri için.
1: Çok net. Çok net bir şekilde. Hatta bunu bir başka vesileyle, zannediyorum bu kadar derinde bugün giremeyiz. Arzu ederseniz başka vesileyle gireriz. 79 devriminin meydana geldiği konjonktürü çok iyi okumamız lazım. En basitinden söyleyeyim.

0: ayrıntıya girmeden devrimden hemen önce 1978 ve 79'da Filistin davasının bağıntısızdan hareketinin temel devletlerinden biri olan bölgede Mısır Camp David anlaşmalarını imzaladı İsrail'le. İşte Enver Sadat bir tarafta Menahem Begin biliyorsunuz. Bu ne anlama geldi? Mısır'ı İsrail'le diplomatik ilişkilerini hani soğuk barış denen bir ilişkiyi tesis etti. Ve Filistin davasını tırnak içinde sattı. Neden? Çünkü kendi anlaşmasıyla Filistin'i ilgilendiren barış planı iki ayrı plan olarak kurguladı Camp David'de ve dediler ki sen hakikaten Filistin'le kader birliği yapıyor olsaydın böyle bir ikisini şey aynı anlaşmanın parçası olarak gördün ve derdin ki benim seninle anlaşmam Filistin'deki bu konulara Filistinlilerin hakkında riayet ettiğin sürece geçerlidir. Neyse sonrasında hemen zaten bunun ardından biliyorsunuz devrim gerçekleşti. Şah'ın da zaten İran konusundaki tavrı ortadaydı. Bugün bilmiyorum gördünüz mü? Bunun bir oğlu var biliyorsunuz Devrik Şah'ın. Amerika'da siz biliyorsunuz Los Angeles'da dolanıyor. Evet. Konuşabildiği her yerde konuşuyor. Oldukça zavallı. Ülkesinin bombalanması için bomba dilenen Amerika'dan bir karakter. Bugün diyor ki işte diyor bunlar bugün İsrail'e füze falan gönderiyorlar. İşte gençler hatırlamaz diyor. Benim babam zamanında Şah'ı kastediyor. Her gün uçak vardı Tel Aviv'de falan diyor. Tabii ki Şah'ın da İsrail'e yan yana verdiği görüntü. Hümeyni bunu aldı ve antisiyonizmi, anti-emperyalizmi her şeyden önce devrimi ihraç etmek ve bölgedeki bütün Arap rejimlerini itibarsızlaştırmak için kullandı. Etkili bir araç olarak da kullandı bu arada. Yani bunu da çok net bir şekilde...
1: Ama bir taraftan da küçücük bir parantez sormak istiyorum. Şimdi Arap rejimleri ama onunla da kalmıyor. Arap milletlerini de küçümseyen bu işte İsrail üzerinden türlü türlü itham eden bir söylem var. Ve o söyleme rağmen baktığımızda belki biz bunu unutuyoruz yani hafızamızı çalıştırmamız gerekiyor. Hani kim daha çok öldü Filistin için diye sorduğumuzda herhalde cevap İranlılar değil Araplar olur değil mi?
0: Yani bunun hiç tartışılacak bir tarafı yok.
1: Evet bunu
0: yani
1: hatırlamak büyük, gerekiyor.
0: Nekbe'de de büyük felakette de öncesine gitmiyorum. 1948 İsrail Devleti'nin kuruluşu orada da. 1967'de de, 1973'te de devlet bazında savaşlar açıldığında Arap devletleri savaş açtı. Savaşan ordular Arap ordularıydı. Daha sonra kurulan örgütlerde de büyük oranda zaten bunlar Arap'tı. Burada yardım edenler de Araplardı. Büyük, diğer İslam devletleri buna hiç destek olmadı demiyorum. Ama bunun taşıyıcılığını Araplar yaptı. Dolayısıyla oradaki itibarsızlaştırmanın falan hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Ha, 67 savaşını, 73 savaşını, stratejisini tartışırsınız. Doğruydu elbette tartışılır
1: evet,
0: bunlar.
1: Başarılı başarısız onları bir tarafa bırakarak
0: onları bir tarafa
1: söylüyorum.
0: Yani bırakırsak
1: insanlar
0: kesinlikle,
1: neticede canlarını verdiler.
0: Kesinlikle canlarını verdiler ve bundan hiç de geri durmadılar. 73 petrol
1: ambargosu. Bir daha yaptılar.
0: Petrol ambargosunu hatırlayalım Berkis Hanım. Savaşı bir tarafa bırakın. Ya Arapların petrol ambargosu uygulayarak Ekim Savaşı'ndan ya da yol
1: aç kalmaları demek.
0: Yani uğradıkları baskı, uluslararası baskı bugün ölçeğinde hayal edilecek bir baskı değil.
1: Çünkü Faysal'ınkini söylüyorsun.
0: Tabii ki. Çünkü Batı
1: ekonomisi. Zaten şehit ettiler.
0: Evet şehit ettiler. Bütün Batı ekonomilerini felç ettiler ve bunun bedelini çok ağır ödediler. Sırf buradan bahsediyorum ki dediğim gibi verdikleri can kayıpları, yaşanan travmalar falan. Ve tabii ki biz şimdi mesela bugün Suriyelilerden bahsediyoruz değil mi? Suriyeli kardeşlerimizden ülkelerini terk etmek durumunda kaldılar. Filistinliler. Yani 48'den sonra... 67'den sonra yüz binlerce, milyonlarca Filistinli ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Bugün Ürdün'ün nüfusunun yarısı belki daha fazlası Filistinli. Lübnan'a gittiler. Lübnan'da ciddi sorunlara neden oldu. Daha sonra biliyorsun Mısır'a gidenler oldu. Bütün yani bütün sonuçlarıyla yüzleşti Araplar. Doğru, yanlış, hatasıyla sevabıyla bu tecrübe.
1: Ama tam bunun üstüne işte 78'de başlayıp 79'da gelen bir İran İslam devrimi var. Biraz evvel dediniz ki Amerika Birleşik Devletleri İsrail düşmanlığı araçsallaştırılan bir şey bu politik söylem içerisinde. Diğerleri de kategorize ediliyor. Üstelik de bu mirasın üstüne kategorize
0: kesinlikle
1: ediliyor. Sonra biz şunu gördük mü? Yani bu tarafta ki Arap devletleri ve karşılarında İran. Yani ona karşı da bir mukavemet sorunu yaşadılar mı sizce?
0: Mutlaka yaşadılar. Zaten biliyorsunuz birincisi Ayetullah Hümeyni ile Enver Sadat karşı karşıya kaldı. Merak edenler lütfen baksınlar. Karşılıklı birbirlerini tekfir falan ettiler. Yani Hümeyni Enver Sadat Müslüman değil dedi. Enver Sadat Hümeyni kafayı yemiş bir çılgından başka bir şey değil dedi. Falan zaten iki sene sonra biliyorsunuz elbette İran'la bağlantılı değil. Halid İstanbuli adlı bir kişi tarafından Enver Sadat Kahire'de.

0: 73 Savaşı'nın, harbinin seneyi devriyesinde öldürüldü vesaire. Diğer taraftan zaten Saddam Hüseyin ve İran Savaşı'nı, yani İran-Irak Savaşı'nı buraya bağlayabiliriz. Mesela burada da şunun altını çizeyim madem oraya girdik. Şimdi Saddam Hüseyin'in nasıl bir figür olduğunu biliyoruz. 1979'dan itibaren Irak'a tamamen hakim hale gelmesi ve sonra Irak'ta yaptığı mezalimleri de biliyoruz. Ama benim kabul etmediğim bir şey varsa o da şudur. İran-Irak Savaşı'nın bütün faturasının çıkış noktasının Saddam Hüseyin'e kesilmesini ben tarihsel olarak doğru buluyorum.
1: Öyle mi? Neden?
0: Saddam Hüseyin elbette biliyorsunuz 1975 Cezayir Anlaşması ki İran'la Irak arasında Şaddülerap sorunu, yani Fırat'la Dicle birleştikten sonra takribi 200 kilometre yürüyen bir su yolu var. Bu iki ülke arasında oldukça önemli stratejik bir konu öteden beri. Yani sadece bizi izleyenlere şunu söyleyeyim. 1937 yılında Türkiye Cumhuriyeti Irak'la beraber, İran'la beraber ve Afganistan'la beraber Sadabat Paktı'nı imzalarken İran'la Irak'ı aynı anlaşmada buluşturmak için önce ikisini Cenevre'de bir araya getirip Şaddülerap'la alakalı bir protokol imzalamak zorunda kaldılar. Çok geleneksel bir sorun iki ülke arasında. 75 yılında Cezayir Anlaşması'yla bir statü inşa edildi. Daha sonra Saddam Hüseyin dedi ki artık ben bu statüyü tanımıyorum ve biliyorsunuz İran'a saldırdı. Ama savaş başlamadan önce Ayetullah Hümeyni'nin söylemlerine bakarsanız Irak'a karşı, yani pek dostane, hayırhah söylemlerde değil. Bayağı Irak'taki Şiileri tabii ki ayaklanmaya davet ediyor. Yani Saddam Hüseyin tabii ki bunu bir savaş olarak gerekçe kullanır mı? Daha sonra yaşanan fecaatleri bu meşrulaştırır mı? Ayrı soru elbette. İranlılar diyorlar ki bu cengi tahmilidir. Bize dayatılmış bir savaştır. Evet, öyle görebilirsiniz ama bir taraftan 79'dan itibaren her yere söylem olarak saldırması.
1: Yani
0: her...
1: saldırgan bir rejim mi gördük biz?
0: Çok net. Bunun, yani bu bizzat İranlılar tarafından tartışıldı. Bakın,
1: aleni olarak.
0: Evet, yani bu şekilde biz ilişki kuramayız. Artık normalleşmemiz gerekir diye. Ve hatırlayalım, zaten 1989'dan itibaren savaş 88'de bitti. Rafsanjani 89'da biliyorsunuz Cumhurbaşkanı oldu. Ayetullah Hümeyni ölmüştü Haziran'da derken orada işte...
1: Bir de daha rejimin...
0: Şunu ekleyeyim müsaadenizle. Rafsanjani Cumhurbaşkanı olur olmaz ilk yaptığı işlerden bir tanesi Körfez'le olan ilişkileri tamir etmeye çalışmak oldu. Çünkü 80'ler boyunca bozulmuştu bu ilişkiler. İran bu agresif tavrı sergiledi.
1: Rejimin kurulduğu daha çiçeği burnundayken Reagan'ın seçilmesi Amerika Birleşik Devletleri ile perde arkasından bir ilişkisi de var değil mi?
0: Çok net. Şimdi hatta Reagan'ın İran'ın ya da İran krizinin daha da somut söylersek rehine krizinin herhalde başkan yaptığını söylemek, büyük katkısı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Konu da şuydu biliyorsunuz 1979'da devrim oldu. Amerikalılar hala İran'daydı. Yani Amerikan Büyükelçisi gitmişti ama Amerikan sefareti açıktı derken senenin sonuna doğru 4 Kasım'da devrimci gençler Amerikan elçiliğini bastı. Ve oradaki diplomatları esir aldılar ve 444 gün kadar bu insanlar esaret altında tutuldular.
1: Bir seneden fazla.
0: Bir seneden fazla tutuldular. Şimdi burada şöyle de bir tartışma var. Ayetullah Hümeyni doğrudan bunun emrini vermiyor. Bundan hoşnut oldu mu olmadığı gibi tartışmalar da var. Oraya da girmeyeyim çünkü bence Hümeyni'nin hesabını bozan bir şey.
1: İzni olmadan böyle bir şey imkansız.
0: Biraz öyle ama biraz da Hümeyni'nin bunu ilk duyduğundaki tepkisinin çok hoş olmadığı, Amerikalılardan haz etmediği ortada. Ama bir taraftan da İran'ın o dönem çok büyük problemleri var. Hümeyni mesela Ayetullah Hümeyni o dönem Sovyetlere de eşit derecede kuşkucu yaklaşıyor. Dolayısıyla bu elçilik krizinden itibaren Jimmy Carter ki Şah'la arası biliyorsunuz çok iyiydi. Demokrat bir başkan olmasına rağmen Jimmy Carter bunları kurtarmak için yapmadığı iş kalmadı. Çöl kalkanı operasyonları yaptı. İspan yakınlarına Tebes çöllerinde helikopterler düştü, askerler öldü vesaire. Rezil rüsva oldu tabiri caizse. Tam da o dönemde Reagan kampanya yürütürken Cumhuriyetçi kanat cenah adına İran'la gizli temaslar kurdu. Ve dedi ki siz bunların serbest bırakılmasını bekletin. Ben başkan olduktan sonra bunları serbest bırakacağız. Ben bunu kampanyada kullanacağım. Gerçekten kampanya süresi bitti. Başkan olduktan sonra bunlar serbest bırakıldı. Bunun karşılığında İran ne yaptı? İran-Irak savaşı patlak verdi. Meşhur lütfen ilgilenenler baksınlar. Bir İran Gates skandalı var. Ya da kontrol gerilla skandalı var biliyorsunuz. Yani İran'a silah sağlanması İsrail üzerinden bu silahlardan elde edilen paralarında Nikaragua'daki evet yani komünist karşıtı kontrol gerillalara transfer edilmesi o dönem Reagan yönetiminin başını çok ağrıttı. Hatta azledilmesi tartışmaları falan oldu. Oradan kurtuldu. Şimdi bunlar olabilir mi? Olabilir.
1: Bakın. Tabii tabii ama söylemle çok farklı.
0: Tamam, o tam oraya gelecektim. Dolayısıyla ilk karşılaştığınız o kesif söylem tabii.

0: tabakası oluyor. Şimdi
1: onun mesele o.
0: Mesele o. Yoksa real politiğe altta geldiğinizde herhangi bir devlet kadar pragmatik davrandığını görüyorsunuz. İşine geldiği yerde vahdetten bahsettiğini görüyorsunuz. İşine geldiği yerde biraz daha farklı davrandığını görüyorsunuz diyeyim. Bu noktada susayım.
1: Evet, burada küçük bir ara verelim.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta tarihin büyük komutanlarından biri olan Hannibal'ın hayat hikayesini ve yaptığı savaşları Doçent Doktor Ahmet Çelik'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Müsiyat Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
6: Arabanı arabam.com'a. Değerinde
1: drink sat. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20'de 24'te.

işte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
1: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Henüz bitmemiş olsa da inşallah biter. 28 Şubat'ta başlayan Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaşta bunun üç ayağı elbette İsrail. Kim ne yaptı, ne murad etti, ne kazandı, ne kaybetti diye anatomisini çıkartıyorduk ve İran bahsinde siz İran Gate skandalında kaldınız. Yani Amerika'ya dönük söylemine nispetle siyaseti, ki bunu pragmatizm diye tanımladınız, aradaki makasın açıklığından söz ediyordunuz ve araya gittik.
1: Buyurun. Evet, yani bu İran Gate skandalında daha güncel gelelim isterseniz. Tunus'ta ilk Arap Baharı çıktığında bizzat Ali Hamenei çıkıp halk hareketlerini selamlıyordu. Arapça konuşmalar yapıyordu. Bu İran devriminden mülhem bir halk hareketidir diyordu. Halklar ayağa kalktı diyordu. Kaderlerin ellerini alıyorlar. Bu meyanda konuşmalar yapıyordu. Ama aynı Ali Hamenei, aynı halk Suriye'de ayaklandığında bunları terörist olarak...
0: Suriye'yi tahmin etmemiş miydi sizce?
1: Hayır, tahmin etmemişti.
0: Öyle
1: yani
0: mi?
1: Oraya geleceğini...
0: Orada ürkerler, kalkamazlar.
1: Kesinlikle. Yani bu kadar etkisi altına alacağını tahmin etmiyordu. Oraya geldiğinde bir anda oradaki yaşananların, oradaki sürecin Amerika'nın emperyalizmin, siyonizmin uşakları tarafından tahrik edildiğini söylediğini falan...
0: Bayağı gördüm. Vizyonu darmış çünkü. Tabii. Oradan oraya her yere atlayacağı...
1: Ve dahası oradaki...
0: pek çok kişi de düşünüyordu.
1: Tabii ki düşünüyordu ve oradaki müdahalesini, askeri müdahalesini, oradaki halkı öldüren Beşar Esed'e verdiği desteği de kutsal direniş olarak İran'ın isimlendirdiğini gördük. Oradaki harem, işte bir takım Hazreti Zeynep'in türmeleri, diğer önemli zevatın türmelerinin müdafası, tekfircilerin, selefilerinden, teröristlerin, IŞİD'çilerin elinden alınması için yapılan bir mücadele olarak resmedik. Şimdi buradan şuraya varıyorum. Devletlerin pragmatik davrandığının sayısız örneği var. Herhalde konuşsak Orta Doğu'da zaten bunun da örneği var. Dünyanın başka her yerinde örnekleri var. İşaret etmeye çalıştığım şey, İran'a baktığımızda neyi göreceğiz? Bazıları devamlı bu söylemi esas alıyorlar. Söylem üzerinden bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Ve İran'ın bu söylem kabiliyeti de onların elini güçlendiriyor.
0: Başarılı çünkü. Ama.
1: Bu çok başarılı. Yani az önce de söylediğim gibi zaten mollaların böyle bir kabiliyeti var. Çünkü dini literatürü bu anlamda kullanıyorlar. Solun getirdiği bir literatür vesaire var, kabiliyetler var.
0: Bu savaş sırasında da öyleydi.
1: Şimdi bu savaş sırasında da öyleydi. Benzer bir şey gördük. Şimdi bu savaşla alakalı başta vurguladım. Tespit etmemiz gereken temel şey burada. Ortada bir İsrail problemi var. Bunu zaten biz 7 Ekim'den itibaren görüyoruz. 7 Ekim'de başlamadı. Bunu da defaatle, belki yüzlerce defa vurguladık. İnsanlar vurguladı. Dolayısıyla ortada bir İsrail saldırganlığı, bir Siyonizm sapkınlığı, saldırganlığı meselesi var. Amerikan saldırganlığı meselesi de var. Çünkü Amerika'nın coğrafyamızı nasıl istikrarsızlaştırdığını bir taraftan görüyoruz. Ama İran'ın buradan hareketle tamamen bulunduğu yeri meşrulaştırması, İran'ın hakkaniyet iddia ettiği yerde hakkaniyetin işlemesi, hakkaniyet iddia etmediği yerde başkalarının haksız durumda olması gibi bir söylemi kabul etmek çok mümkün değil. Belki bunu bir taraftan vurgulamak lazım. Dolayısıyla İran çoğunlukla pragmatik davranmayı gayet beceren, milli menfaatleri bunu gerektirdiğinde milli davranan, ama yeri geldiğinde de vahdet vurgusu yapmaktan da geri durmayan bir karşımıza İran İslam Cumhuriyeti gerçeği ve rejimi var. Ve bunu böyle tespit etmemiz lazım. Kaldı ki İran'da da söylediğim gibi bu tartışmalar çok soğukkanlılıkla yapılıyor. Şu manada yapılıyor. Biz günün sonunda kendi milli menfaatlerimize bakmalıyız. Yani bizim önceliğimiz İranlı olmalı, ki sokaklarda da bunun karşılığı var biliyorsunuz. Gazze'de, Lübnan'da bunlar değil. Bizim derdimiz İran tarzı bir toplumsal kabul de aynı zamanda var. Ama İran, Türkiye'de propaganda yapanlar, bunlar İsrail lehine propaganda yapanlar var. Elbette İran lehine propaganda yapanlar var. Bunlar tamamen bu söylemden hareketle bambaşka bir şey pazarlamaya çalışıyorlar. Ve buna karşı son dönemlerde alınan tedbirleri görmekte, açık konuşmak gerekirse, son derece memnuniyet verici.
0: Yani İran bile küme mi düşüyor?
1: Yani öyle görünüyor. Yani birileri bunları takip ediyor tabii ki. Yani bunlar görünmeyecek şeyler değil. Oldukça aşikar. İşte en son Mekke Anlaşması'nda nasıl süratle itibarsızlaştırmaya çalışıldığını gördük. Daha yeni doğmuş oluşum sürecinde bir anlaşma. Bela işte kağıttan kaplan, Dışişleri Bakanımız da dedi ya. Ya daha durun dedi. Yani ortada yeni bir anlaşma var. Bu kurumsallaşacak, bir metni ortaya çıkacak. Ama bir taraftan bu hesaplarla bazen İsrailcilerin, bazen İrancıların, ha işte bunlar hiçbir şey yapamayacaklar, iş olsun diye yaptılar, bu sembolik bir şeyin ötesine geçmeyecek propagandasını çok süratle işletmeye çalıştıklarını gördük.
0: Şimdi diğer tarafta da Bunu çok uzun uzun konuşmaya da ihtiyaç var mı bilmiyorum. Çünkü artık İsrail'i bilmeyen yeryüzünde insan kalmadı galiba. Fakat İsrail tarafından da baktığımızda 7 Ekim'den itibaren işte başka bir İsrail'i gördü bütün dünya artık, değil mi?
1: Tabii.
0: Buna mukabil.
1: Ya da gerçek yüzünü gördü.
0: Gerçek yüzünü gördü, evet. Yani Orta Doğu'nun biricik, dokunulmaz,
1: demokratik, batı değerlerine sahip.
0: Evet, epey bir sıfatı vardı, demokratik ama. Yani evet. Çünkü Netanyahu'nun Gazze'deki icraatını İsrail basınına göre %95-97 oranında destekleyen bir İsrail milleti var. Ve bu anlamda dünyada daha demokratik bir ülke yok. Çünkü makas tamamen neredeyse kapalı. Fakat İsrail, Trump'ın barış planından itibaren Gazze'den bu savaşla dikkati başka bir yere çekmeyi başardı ne yazık ki. Siz bu savaş dahilinde İsrail'i nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi İsrail sorunu dediğimiz şey biliyorsunuz modern Orta Doğu'nun oluşumundan biri eski bir sorun. Hani genelde biliyorsunuz 1917 Balfour Deklarasyonu'na götürülür. Henüz Birinci Dünya Savaşı sürerken bu coğrafyadaki bütün milletler Osmanlı İmparatorluğu temsil ediyor. Tabii ki bunların büyük bir bölümünü can derdindeyken işte Büyük Britanya'nın bir İsrail Devleti'nin en azından oluşumuna zemin hazırlama, devlet demese de bir yurt dese de Balfour Deklarasyonu'ndan itibaren zaten oraya artan Yahudi göçleri, Arapların topraklarının çalınması, çok küçük bir kısmının satın alınması, büyük bir bölümünün çalınması suretiyle bir İsrail sorunu ortaya çıkıyor ve bu sorun 1947 Taksim Planı olarak adlandırılan Mahut Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu arada Güvenlik Konseyi'nde değil kararla beraber somut hale geliyor. Yani Arapların kendilerine ait toprakları, Araplardan da kastımız büyük bir bölümü Müslüman evet ama Hristiyanlar var ve Yahudiler var biliyorsunuz. Büyük bir bölüm Müslüman Araplar. O coğrafyanın insanları bunlar. Bunların topraklarının çalınarak bir bölümünün dışarıdan gelen Yahudilere işte Holokost'un da etkisiyle bu çok bilinen bir hikaye biliyorsunuz. Peşkeş çekilmeye çalışılması tabii ki Arap coğrafyasında, Arap kamuoyunda ve devletler nezdinde ki bu Taksim planına karşı gelen bütün devletler karşı geldi. Türkiye Cumhuriyeti dahil, İran dahil bütün Arap devletleri tabiatıyla buna karşı geldiler. Ama 1948 Mayıs'ında biliyorsunuz Ben Gurion çıktı İsrail Devleti'nin kuruluşunu açıkladı. Buradan itibaren de takriben bir sene kadar süren ve büyük felaket olarak Arap literatürünün Arap kolektif hafızasına geçen bir savaş yaşandı. Ama İsrail buradan da muzaffer ayrıldı. Böyle olunca ortada bir İsrail devleti sorunu çıktı. Şimdi buradan itibaren İsrail bütün Orta Doğu'yu istikrarsızlaştıran bir ur gibi yayıldı. Bir taraftan toprak çaldı, Ürdün'den çaldı, Suriye'den çaldı. Lübnan'dan çaldı, Mısır'dan çaldı. 67 Savaşı'nı hatırlayalım. 6 gün savaşı Sina Yarımadası'nı işgal etti. Daha sonra 73 Savaşı'ndan sonra pazarlıklar Camp David'le beraber bunu iade etme anlaşmaları yapıldı.
0: Yani sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor bilen yok değil mi?
1: Bilen yok. Çıktı işte gördük Birleşmiş Milletler'in yüzüne baka baka utanmaz bir şekilde Netanyahu Golan Tepeleri bizim dedi. Kendince kutsal kitaplara falan referansta bulundu. Tevrat'a, İncil'e vesaire referansta bulundu. Batı Şeria'da zaten istedikleri gibi inşa tırnak içinde işgal faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ortada böyle bir İsrail problemi var. Ve İsrail bizim açımızdan yani bizim coğrafyamız açısından hiçbir zaman esasen sadece bir

0: bir kutsal mekan meselesi olmadı. Mescid-i Aksa evet hepimiz için önemli. Mescid-i Aksa için kurulmuş olan İslam İşbirliği Teşkilatı diye bir gerçek var biliyoruz. Arap Birliği zaten yine Arap ordularını organize edip Arap topraklarının himaye için kuruldu. Ama aynı zamanda her zaman İsrail bu coğrafya için bir güvenlik problemiydi. Davranışı çünkü problemli. Hani varlığını diyelim ki varlığını bir şekilde 67 sınırları diyoruz değil mi? 67 sınırlarına dön. Kudüs-ü Şerif'i rahat bırak. Doğu Kudüs Filistin Devleti'nin başkenti olsun ve böyle de bunu da kabul etmiyor. Orası da benim diyor. Orayı da işgal ederim diyor. Beyrut'a kadar geliyor.
1: Hatta sanki ne ben sizi rahat bırakayım ne de siz beni
0: tabii,
1: rahat
0: böyle
1: bırakın
0: var olabiliyor.
1: Diyor.
0: Böyle evet. Var olabiliyor. Çünkü böyle o mağduriyeti yeniden üretebiliyor. Batı'daki desteğini İsrail ne yaparsa yapsın.
1: Yani ben sürdürülebilir bir kriz halinde devam edeyim büyümeye diyor.
0: Çünkü eğer bu krizler bir noktada biterse bu kırmızı karın yağması gibi bir şey maalesef. Biliyor ki İsrail toplumunun kendi içinde çok büyük kırılganlıkları var. Esasen bir yalan üzerine inşa edilmiş olan bir rejimden bahsediyoruz ve baş etmesi gereken hem toplumsal hem ekonomik biliyorsunuz sosyolojik bir sürü problemleri var. Bunlarla baş etmek yerine devamlı sağa sola yayılmacı, Amerika'dan koşulsuz destek, Batı'dan koşulsuz destek, uluslararası mekanizmaları işine geldiğinde kullanma, işine geldiğinde yok sayma ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin müteaddit kararlarını tanımama gibi bir imtiyaza da tırnak içinde İsrail Devleti sahip. Dolayısıyla bu coğrafyanın bir İsrail problemi var. Ve bu problemi en yakın zamanda tekrardan görüyoruz. Suriye'ye saldırıyor, Lübnan'a saldırıyor. Zaten Filistinlerin hayatını tamamen kabusa çevirmiş durumda. Gazze'deki katliamı artık yani kelimeler tükendi. Yani herkes söylüyor. Dünyadaki bütün vicdanlı insanlar bunu vurguluyorlar. Devletler vurguluyorlar. Bizim asıl işgal etmemiz gereken yer Batı Şeria diyorlar. Öteden beri bu böyle. Zaten Mescid-i Aksa'nın biliyorsunuz altını kazıyorlar. Tahminlere göre bir noktada maalesef Mescid-i Aksa'nın bir yapı olarak güvenliği bile artık çok maalesef sorun haline gelmiş bulunuyor. Dolayısıyla karşımıza böyle bir İsrail problemi de var. Ve bu İsrail'in sınır tanımadığını şuradan görüyoruz. Son dönemlerde Türkiye'yi de hassiz bir şekilde hem Cumhurbaşkanımızı hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan zaman zaman jeopolitik alanın işte en son Yunanistan'da yaptığı anlaşmada gördüğümüz gibi bu Aşil Kalkanı hareketinde de görmüş olduğumuz gibi projesinde Türkiye'yi alanı daraltmaya çalışan Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin Orta Doğu'daki alanı daraltmaya çalışan, Türkiye'nin oldukça uluslararası mevzuata uygun biçimde imzalamış olduğu Mekke Anlaşması'nı sınırlarını zorlamaya çalışan, bunu itibarsızlaştırma, altını boşaltmaya çalışan bir takım eylemler içinde görüyoruz. Dolayısıyla İsrail bence bizatihi bütün bu coğrafya açısından çok kritik, hayati bir güvenlik sorunu haline gelmiş bulunuyor. Öncesinden çok daha fazla.
1: Evet. Ama Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ve işte 7 Ekim'den bu yana baktığımızda İsrail'in yürütemedikleri, kaybettikleri, kazandıkları neler?
0: Şimdi öncelikle İsrail orada çok akıllı bir strateji izledi. Şöyle izledi, geçen sene de vurmuştu biliyorsunuz. 13 Haziran'da başlamış ve 24 Haziran'daki ateşkese kadar İran'ı sert bir şekilde vurmuştu. Bir sürü üst düzey ismi öldürdü.
1: Karizmatik isimlerini yok etti.
0: İsimleri öldürdü. Efendime söyleyeyim şehirlerini terörize etti. İran'ın elbette. Bu defa da 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ile başladı. Ve sonrasında 8 Nisan'daki ateşkesten itibaren İsrail'in birkaç adım geriye çekildiğini ve bütün operasyonu, saldırganlıklar Amerika Birleşik Devletleri bu defa sürdürdüğünü görüyoruz. Abluka'yı Amerika finanse ediyor. Bütün bu savaşın maliyetini Amerika, tabii ki bu gayrimeşru savaşın
1: maliyeti. Yani orada İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetiyor gibi oluyor, öyle mi?
0: Yani genel anlamda bunu söylemek çok iddialı olabilir ama ben şu an itibariyle... Yani
1: kısım.
0: Şu an itibariyle yürütülen savaşın Amerikan devlet aklıyla başlatılmış ve yürütülen bir savaş olduğunu düşünmüyorum. Amerika'nın menfaatlerine hizmet etmediği zaten Amerika'da bizatihi biliyorsunuz MAGA ekibi yani Trump'ın kendi ekibinin içinde
1: Nitekim de çok... Kasım'daki seçimlerde
0: tabii
1: de...
0: Tabii ki Kasım'da da 3 Kasım'da da göreceğiz muhtemelen bunun etkilerini. Dolayısıyla biraz daha geri çekilmiş gibi görünüyor ama Amerika'nın bir şekilde bu işten çıkmasını da imkansızlaştıracak hamleler yapmaktan da geri durmuyorlar. Çünkü Amerika bunu mümkünse toparlamaya çalışıyor, bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Ve bulamazsa tekrar savaş başlayacak. Bunun maliyetlerinin de farkında. Dolayısıyla İsrail özellikle Netanyahu hükümetinin bütün sinsiliğiyle bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı da bence oldukça ayan bayan bir gerçek.
1: Ama bir taraftan da işte demir kubbesi den itibaren o

0: demir kubbe ülke imajı da dokunulamaz, ellenemez miti sarsıldı.
1: Çok fena sarsıldı. 7 Ekim'de zaten sarsılmıştı. İran'ın savaşta özellikle geçen sene ama bilhassa bu 28 Şubat'taki saldırıyla ile, gerçi İran 28 Şubat'tan itibaren stratejisini biraz daha Körfez'deki komşularını vurmak üzerine inşa etti. Başka bir mantaliteyle elbette, o da ayrıca tartışılır. Ama bu tabii ki sarsıldı. Ve zaten İsrail'e dair bildiğimiz birkaç şey varsa o da şu. Bir tanesi şu: Amerika arkasından çekilirse ya da Amerika gerekli desteği sağlamazsa İsrail'in bu saldırganlıklarını sürdürmesi mümkün değil. Onlar da bunun çok farkındalar. Netanyahu'nun kaç defa, işte Trump'ın 2 yıllık görev süresi dolacak önümüzdeki aylarda, kaç defa Amerika'ya gittiği, kaç defa Amerikan Kongresi'nde yardım dilendiğini falan da hatırlarsak, Amerika'nın arkasına sığınarak İsraillerin yürüttüğü bir savaş olduğunu düşünüyorum bunu. Bu tabii Amerika'nın şenaatlerini, Amerika'nın orada işlemiş olduğu cürümleri ibra eden bir şey değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta yaptıklarıyla, Suriye'de yaptıklarıyla, coğrafyamız işte İsrail'e verdiği destekle bu istikrarsızlığın temel müsebbiplerinden bir tanesi.
0: Şimdi rakamları tekrar vermeye hacet yok ama kabaca sormak istiyorum. İsrail bahsinde İran 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ilk İran'a saldırıyı başlattığı gün biz İran'ın Riyad'a saldırdığını gördük. Buna mukabil bütün savaş boyunca İsrail'e attığı ne varsa,
1: daha fazlasını,
0: kat be kat daha fazlasını komşu ülkelere attığını izledik, gözledik. Bunun sebebini izah edebilir misiniz? Yani hepimizin bir fikri var ama
1: evet, yani,
0: nedir? Çünkü oradan da Yemen'e geçeceğim.
1: Şimdi öncelikle bunu İran...
0: Yani bir taraftan tutarlı yani bir strateji koyuyor ortaya ve o stratejinin aslında kendi mantığında ilerlediğini görüyoruz, değil mi? Sürpriz değil.
1: Şimdi öncelikle İran'ın İsrail'e kurduğu ilişki, İsrail konusundaki tavrına baktığınızda herhalde İranlılar İsrail'in kendilerine saldırmasına çok şaşırmamış olmalılar. Çünkü İran zaten İsrail rejiminin ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyorlardı. İsrail'in de zaten bunu bir noktada İran'a saldırmak için kullanacağı biliniyordu. 7 Ekim'den itibaren işte bölgede yaşanan bir takım gelişmeler, İran'ın bu ileri savunma doktrininin artık belli oranda geçerliliğini yitirmesi doğrudan İran'ı hedef haline
0: getirecek. Böyle bir soru belki cevabı da zor ama 7 Ekim olmasa belki Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı olmazdı gibi duruyor sanki.
1: Hiç zannetmiyorum.
0: Değil mi?
1: Hiç zannetmiyorum. Olmaz. Zaten bu bence benim açımdan şunu doğruluyor ama yani 7 Ekim'den itibaren İsrail oluşan atmosferi ve ortamı kendi paradigmasını dayatmak için çok etkili bir şekilde kullandı.
0: Kullandı. O
1: yani,
0: da
1: evet, o da işin önemli boyutlarından bir tanesi.
0: Büyük ihtimalle 7 Ekim nevi bir şey olacağını da istihbaratı bilmiyor olamaz. Onu da araçsallaştırmayı becerdi herhalde.
1: Herhalde bu daha çok konuşulacak ama daha bugün biliyorsunuz yine haberler vardı ki öteden beri var. Mısır istihbaratı
0: verdiğini söylüyor.
1: Yani evet, daha 11 gün önce 7 Ekim'den itibaren bunu
0: söylüyor. Bir de devletler o gelen verilerden doğrusunu seçme durumundadır. Herhalde İsrail istihbaratı da onu seçmekten aciz bir istihbarat değil.
1: En kötü, yani en diyelim ki naif bir yorumla şunu söyleyebiliriz. Mossad fena halde çuvallamış. Elbette burada Hamas'ın eylemi, Hamas'ın bir hayat memat noktasında gösterdiği refleks ayrıca tartışılabilir. Ama İsrail'in bunu bir şekilde kullandığı, 7 Ekim'den itibaren oluşan atmosferi kullandığı ve bölgeyi terörize etmekten geri durmadığı.
0: En azından bunu biliyoruz.
1: En azından bunu biliyoruz. Bunun diğer kısmı tamamen tartışılması gereken istihbari boyutla, askeri boyutla
0: bilerek tartışılması. Bilerek mi yaptı,
1: bilmiyorum. Evet, evet, o bambaşka bir tartışma konusu. Şimdi dolayısıyla yani 28 Şubat'tan itibaren İran neden Körfez'e vurdu? Buna iki cevap verebiliriz. Bir tanesi İran'ın cevabı olabilir. İran diyor ki çünkü burada bütün ülkelerde Amerikan üsleri var. Hatta bir bölümü dünyadaki en büyük üslerden bir tanesi işte Udeyd üssü biliyorsunuz Katar'da. Aşağıdan yukarıya kadar hepsinde ve bugün de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkan'da dedi ki Amerika bizi Müslüman ülkelerin hava sahalarını kullanarak vurdu dedi. Dolayısıyla biz de onları vurduk. Bu İran'ın getirmiş olduğu açıklama. Şimdi burada elbette tarihsel olarak tespit edilmesi gereken bir şey var.
0: Evet, biz de NATO İttifakı içerisinde tabii. bir ülkeyiz. Değil mi? Soğuk savaş koşullarında.
1: Tabii.
0: Hatta rejimden önce İran'da soğuk savaş koşullarında Hı-hı. pozisyonu tabii. vardı. Şimdi siz anlatırken de pozisyonu olduğunu anlıyoruz tabii. zaten. Buyurun.
1: Dolayısıyla bunu kullanarak İran vurdu. Ama
0: yani araç sallaştırıyor. Yani.
1: Mutlaka. Yani elbette bunun belli bir oranda gerçekliğinin olduğunu da biliyoruz. Amerikan
0: ama
1: üsleri
0: şunu,
1: var orada.
0: Şunu netleştirebilir misiniz Serhan Bey? Bu ülkeler, bahsi geçen ülkelerin Türkiye'de dahil İran'a dönük herhangi bir düşmanca faaliyeti oldu mu, gidip İran'ı rahatsız edecek işlerin içerisinde oldular mı doğrudan Tahran'ı?
1: Şimdi İranlıları bunu zaman zaman soruyoruz ya da buna verdikleri cevapla okumaya çalışıyoruz. İranlılar niyet okuyorlar? Diyorlar ki işte Suudlar şu kadar zamandır Amerikalıları efendime söyleyeyim İran'a saldırmak için teşvik ediyorlar, finanse etmeye
0: tam
1: çalışıyorlar.
0: Tam tersini istediler. Tabii, yani kimse Amerika bölgeye gelsin istemedi. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri bile.
1: Şimdi dolayısıyla bu İran'ın okuması. Şimdi gerçekte olan ne? Gerçekte olan şu. İran'ın elindeki askeri kapasiteye baktığımızda, özellikle dronlara baktığımızda, tabii ki füzelerden balistik füzeleri var, seyir füzeleri var. İsrail'e kadar göndermiş olduğu. Ama bunların çok daha efektif bir şekilde yakın civarını vuracak menzilde büyük bir bölümü. Çünkü bu füzelerin hepsi en son teknoloji Fettah füzeleri değil. Daha önce üretilmiş olan menzile daha düşük füzeler var. Çünkü İran 3000 kilometre menzile kadar, diyelim ki İsrail'e rahatlıkla ulaşabilecek 2000 kilometre menzile kadar füzelere sahip. Bunları da kullandı zaten. Ama daha eski füzeleri, körfezi çok rahat vurabilecek füzeler. Dronları zaten öyle, İsrail'e uçması söz konusu değil. Dolayısıyla İran şöyle bir hesap yaptı. Dedi ki benim Amerika'ya maliyet ödetmem lazım. Amerika'yı caydırmam lazım. Ben Amerika'yı nasıl caydırırım? Birincisi Hürmüz. Zaten sıfır noktasını Hürmüz'ü kapattı. Etkili bir şekilde. Hakikaten buradan da şu an...
0: Ama Hürmüz de tamamen benim dedi.
1: Tabii Hürmüz de benim.
0: Halbuki öyle değil.
1: Halbuki öyle değil. Orada da şöyle bir sorun var. Bunu tespit etmemiz gerekir. İran diyor ki Hürmüz'ü ben kontrol edeceğim. Neden? Çünkü Hürmüz benim sınırlarından geçiyor. Peki karşıda Umman var. Tamam, o zaman Umman'la konuşacağım. Umman diyor ki ben kendi karasularımdan gemilerin geçişine izin veriyorum. Yok diyor, yapamazsın
0: sen. Seni de vururum
1: diyor.
0: Der.
1: Yok, sen de o vurdu zaten. Oradan geçen gemileri de vurdu. Dolayısıyla bu böyle uluslararası...
0: De facto benim burası.
1: Bu de facto benim. Yani ben tehdit algılıyorum. Senin hiçbir şekilde burada uluslararası hukukun varmış falan umurumda değil. Bu tehdit durumu geçinceye kadar sen kendi egemenlik hakkını iddia edemezsin diyor burada. Umman'la biliyorsunuz bir anlaşma yapıldığı açıklandı. Ama anlaşmanın henüz ayrıntıları ortada değil. Dolayısıyla burayı geçişleri düzenlemeye dönük Umman'la uzun süredir görüşme yapıyorlar. Bununla alakalı bir anlaşma yapıldığı söylendi ise de şu an... Amerika ile olan temaslarını bir noktaya getirmeyi bekliyorlar ki ayrıntılarını açıklasınlar. Şimdi İran gerçekten ne yapmaya çalıştı? Şunu yapmaya çalıştı. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'ne bedel ödetmeye çalıştı. Hürmüz'ü kapatarak enerji üzerinden, uluslararası ticaret üzerinden. Diğer taraftan da bu bölge devletlerini vurarak onların Amerika'ya baskı kurmasını. Bu arada çıkarım da değil. İranlılar söylediler zaten bunu. Ya bunun bir strateji olduğunu söylediler. Hatta bu ülkeleri zaman zaman dediler ki askeri üslerini vurduk. Araplar dedi ki yok, sen gayet geldin, bizim şehirlerimizi vurdun. Bir takım işte oldukça.
0: Tabii hatta bir Çinli de vuruldu, Çinlilere
1: tabii,
0: ait
1: yani
0: yardım.
1: Dolayısıyla İran bunu neden yaptı? Amerika'ya şu mesajı verdi. Yani ben yanarsam ben daha önce şöyle ifade ediyordum Belkıs Hanım. Yani biz devamlı bir oyun kurmaya çalışan İran'ı görüyoruz. Suriye'de öyle yaptı, Lübnan'da öyle yaptı, Irak'ta böyle yaptı vesaire. Örnekleri çoğaltmak mümkün belli oranda İran'da. Ama İran bir gün hayat memat noktasına gelirse yakarım bu mahalleyi moduna geçecek.
0: Yani intihar komandosu gibi.
1: Bir anlamda. Yani İran'da söylüyor. Yani ben yakarım bu mahalleyi. Yani bütün bölgeyi istikrarsızlaştırırım. Hatta şimdi de diyorlar ki savaş tekrar patlarsa çok daha şiddetli vuracağım. Amerika benim eğer altyapımı vurursa, yani enerji, işte su, desalinasyon biliyorsunuz, altyapımı vurursa ben de Arapları vuracağım. Bu ne demek oluyor? Orada hayatı felç edeceğim. Şimdi bunun fıkhi boyutu var. Hakikaten bir toplumun hayatını felç etmek ne anlama gelir?
0: Tabii bu haç sırasında konuşuldu, söyledi İran. Elektrik santrallerini vururum tabii. dedi. O demektir ki su yok, ekmek yok demek.
1: Kesinlikle ve bu Arap toplum devletlerinin bir bölümü biliyorsunuz çok büyük oranda suyu, körfez suyundan alıyorlar.
0: Elektrikle temizliyor.
1: Elektriği de hakeza öyle tesisleri ki desalinasyon için de zaten yani suyu tuzdan arındırmak için de elektriğe ihtiyacınız var bu tesislerin işlemesi için. Dolayısıyla Amerika'yı caydırmak için en uygulanabilir savaş stratejisi olarak İran bunu gördü.
0: Yani bir taraftan bu var. Bunu da sormak istiyorum. Şimdi başta anlatırken Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail düşmanlığının İran rejimi için aynı zamanda bir araç olduğundan söz ettiniz bölgeyle ilgili.

0: zaten böyle bir durum var. Hı hı. İşte o söylemde Emevi hikayesi aslında çok geniş bir sayfa okuması yapılması gereken bir şey belki, yani hı hı. aşikar olan bir şey daha doğrusu, hı hı. bir durum. Bir taraftan da hazır fırsat, bu fırsat motivasyonu olabilir mi?
1: Mutlaka. Yani bu mutlaka, çünkü bakın yani haritaya baktığımızda bazı şeyler haritadan anlamak
0: yani çok... Çünkü bunu şundan çok özür dilerim soruyorum. Bu devletler İran'la çok iyi ilişkiler içerisinde olsun olmasın, ki kötü de değildi uzun süredir bölgede.
1: Suudi Arabistan'la toparlamışlardı ilişkileri, evet, ilişkiler. 2023'te.
0: Dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri bile Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırmasını istemedi. Amerikan basınında tersi yönde savaş devam ederken de bir takım provokatif haberler çıksa bile. Nitekim de doğru hesaplamışlar. Birleşik Arap Emirlikleri de işte Dubai efsanesini çöktüğünü gördü, değil mi?
1: Çok büyük zarar aldı.
0: Yani evet, ama o şeyi gitti. Tabii. İşte cilası döküldü.
1: Doğru, döküldü.
0: Doğru bir hesap dahilinde istememişler. Şimdi bölgede kimse bu savaşı istemezken, savaşın patladığı gün İran önce komşularını karşısına aldı. Burada tek derdi, madem bana bir şey oluyor ben de o zaman yani strateji plan yürütmem, herkesi batırırım mı vardı? Yoksa bana vurdular, bir daha böyle bir fırsat geçmez mi vardı? Çünkü Türkiye'ye de iki füze geldi.
1: Şimdi
0: ve her zaman da Amerika'nın menfaatlerinin olduğu yere düşmediğini gözledik füzelerin. Bambaşka yerlere de gitti.
1: Tabii tabii, kesinlikle. Buna müsaadenizle şöyle, bizzat İranlıların açıklaması üzerinden yine cevap.
0: Onlar ne diyorlar?
1: Şöyle, İranlı bir diplomat daha sonra bunu bir konuşmada bir yerde söylemişti. Daha sonra baktım basında da bir yerde söylemiş. İranlar kullanıyorlar bu söylemi. Dediler ki bu savaş, 28 Şubat'tan başlayan savaş bize 3 fırsat getirdi. 3 fırsat penceresi açtı. Tabii ki bir sürü sorunlar ortaya çıkardı vesaire, bu kısmı aşikar. Bunlardan bir tanesi, İranlılar Ali Hamenei'nin ölmesinden tabii ki çok üzüntü duydular. Büyük bir problemdi. Ama bir de İran'da uzun süredir, hatırlayalım, Hamenei'nin yerine kim gelecek tartışması vardı. Ve bunun İran iç politikasını bilenler biliyorlar ki bu çok zor bir konuydu.
0: Bu bir kriz.
1: Potansiyel bir krizdi. Yani farz edelim ki böyle bir savaş olmadı. Ali Hamenei de olağan koşullarda öldü. Burada çok büyük bir tartışma yaşanacaktı. Çünkü herkesin kendi adayı vardı. Ya da herkesin İran açısından, kendi güç merkezleri açısından daha uygun bulduğu bir takım isimler vardı vesaire. Ayrıntısına girmeyeyim. Diyor ki İranlılar, birincisi bize bu geçişi çok kolay yapma fırsatı sağladı. Yani iyi ki Ali Hamenei öldü anlamında değil, ama her kriz belli fırsatlarla geliyor. Bunu neden? Çünkü Ali Hamenei 28 Şubat'ta öldü. Çok da düşünülmeyen, o acaba olur mu falan denen oğlu yerine 8 Mart'ta ülkenin yeni lideri olarak seçildi. Ve kimse bunu adam akıllı sorgulayamadı. Savaş koşullarıydı. Babası öldürülmüştü.
0: Prensiplere aykırıydı.
1: Prensiplere aykırıdan emin değilim. Çünkü anayasalara bir problem yok. Babadan olayı anayasada önünü kapatan bir şey yok.
0: Ama daha evvel bu nevi şeyleri telin eden bir söylem
1: var. Kesinlikle, ama babadan oğla görüntüsü çok arzu edilen bir görüntü değildi. Ali Hamenei'nin de bunu çok arzu etmediği de söyleniyordu zaten. Yani kendisinden sonra oğlunun devam etmesi görüntüsünün çok taraftarı olmadı. Başka bir takım isimleri üzerinde çalıştı. Bunlar tabii ki spekülasyon.
0: Bilmiyorum.
1: Çünkü hiçbir zaman bir açıklama yapmadı. Neden bu konuda açıklama yapmadı meselesine de girmeyeyim isterseniz. Çünkü Ayetullah Hümeyni döneminde yaşanan bir kriz var, biliyorsunuz, Muntazeri krizi. Ayetullah Hümeyni, Ayetullah Muntazeri bizzat kendi halefi olarak adlandırmıştı. Ama ölümüne çeyrek kala 5-6 ay önce onu azdetti. Çünkü Muntazeri'nin doğal lider olarak varlığı bir sürü tartışmaları beraberinde getirmişti. Ve Ayetullah Hümeyni ölmeden kısa süre önce Muntazeri'yi hal etti o görevden ve dedi ki benim artık ne kalbimde ne gönlümde aklımda hiçbir yerin yok. Senin kabiliyetlerine hiçbir zaman zaten inanmadım. Git kenarda Allah'a tevbe et, en azından nar-ı cehennemden azat olasın. Şimdi dolayısıyla kendi hayatında birinin adını koyarak Ayetullah Ali Hamenei böyle bir kriz yaşatmak istememiş olabilir. Ama her halükarda oğluna geçiş, yani Ayetullah Ali Hamenei'den Müştaba Hamenei'ye geçiş görece sorunsuz oldu. Olan koşullarda sorunlu olabilirdi. Sorunlu olsa ne olurdu ayrıca tartışırız. Hani çözülemez bir sorun mu olurdu ayrı bir tartışma konusu. Birincisi bu. İkincisi diyorlar, biz uzun süredir bilhassa 2018'den itibaren bu Hürmüz kartını çok dillendiriyor.

0: yapıyorduk. Hatırlayalım, 2018 Mayıs'ında birinci döneminde Trump nükleer anlaşmadan çekildi. İran'a baskı uygulamaya başladı biliyorsunuz. İran dedi ki bana baskı uygulayacaksın, petrol satamayacağım ama herkes Basra Körfezi'nden petrolü alacak gidecek, yok öyle bir şey, Hürmüz'ü kapatırım dedi ama kapatmadı. İranlar diyor ki kimseyi inandıramıyorduk biz kapatabileceğimize, böyle de gösterdik diyorlar. Kapatabiliriz ve kapattık. Bir krize neden olduk. Üçüncüsü de Arap komşularımıza diyorlar biz buradaki Amerikan varlığının, askeri varlığının bizim açımızdan tehdit olduğunu, bunu vuracağımızı söylüyorduk. Yeterince
1: inanmıyordunuz.
0: Bu vesileyle göstermiş de olduk diye. Halbuki Amerikan, Arap coğrafyasında Amerikan varlığı neden vardır? Ne zaman kurulmuştur? Baktığınızda bunun hiç İran'la alakası yok. Amerika'nın İran'a saldırma niyeti yok demiyorum. Araplar içindeki potansiyel güvensizlik ve potansiyel sorunlar Arapların İran'la yaşadığı sorunlardan çok daha büyük. Araplar içindeki rekabet çok daha derin. Yani bu tarihsel Bağız rejiminden gelen işte biliyoruz, hatta Hüseyin var. Diğer taraftan Mısır'ın Arap dünyasındaki biliyorsunuz liderlik arayışı var.
1: Acaba Tahran şey gibi mi zannetti? Irak'ın işgalinde kendisinin Amerika'ya desteği gibi mi zannetti?
0: Ya bir anlamda.
1: Yani kendisi onu yaptı.
0: Tabii ki yaptı ve Arap coğrafyasında İran'ın bir sorun olmadığını söylemiyorum. Bu da yanlış anlaşılmasın ama herkes herkes sorun edebilir. Bakın biz de Yunanistan'la ne tür sorunlar yaşıyoruz ama bu birbirimize saldırmamız anlamına gelmiyor. Bir şekilde bu krizleri de devletler, yani kriz yaşamayan devlet yok. Bu coğrafyada zaten böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla İran bu krizde bütün bunları göstermek için, bütün bu coğrafyaya caydırıcılık kapasitesini tekrar göstermek ve bunlar üzerinden hareketle Amerika'ya bedel ödetmek, maliyet üretmek için bunu etkili bir strateji olarak gördü. Hatta burada dikkat çekilmesi gereken husus şudur bakın. Aslında İran bu savaş döneminde, bu ifadem yanlış anlaşılmasın, İranlı yetkililerin açıklamalarını istinaden söylüyorum, bir tür örgüt gibi davrandı. Bunu olumsuzdur, askeri strateji anlamında demiyorum. Oldukça da etkili bir, kendileri açısından strateji olarak uyguladılar. Bu da nedir? Mozaik savunma doktrini. Şimdi mozaik savunma doktrini neydi? Bizzat İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve sonra İranlı yetkililer bunu açıkladılar. Özellikle ABD'nin Irak işgalinden itibaren İranlılar anlaşılır biçimde şöyle bir senaryo üzerinde çalıştılar. Amerikalılar liderliği hedef alırsa, Tahran'daki karar alma mekanizmalarını felç ederse ya da felçe yakın bir noktaya getirirse, İran gibi işte 1.5 kilometre kareden daha büyük bir coğrafya, takriben 1.6 milyon kilometre kare bir coğrafyanın müdafasını biz nasıl sağlarız? Müstakil bir takım birimler oluşturdular. Mozaik de buradan geliyor. Müstakil bir takım birimler oluşturdular ve dedi ki, hatta hatırlayalım, savaşın ilk günlerinde İran Umman'ı hedef aldı. Dediler ki bir hatırladığım kadarıyla El Cezire BBC röportajında, ya herkesi hedef aldınız, Umman'ı niye hedef aldınız? Hani bu adamlar canhıraş bir şekilde görüşmeleri ev sahibi yaptı falan.
1: Bahreyn'i de aldı.
0: Bahreyn'i de aldılar. Hatta
1: yani
0: Bahreyn'i...
1: o daha da şok edici değil mi?
0: Tabii, kesinlikle. Şimdi...
1: Yani herhalde Bahreynliler de şoke olmuştur.
0: Yani ama Bahreyn rejimiyle idaresi İran arası iyi değil. Bir de Bahreyn İsrail'e normalleşmiş falan olduğu için onu İranlılar...
1: Bir taraftan da Şii nüfusun çok
0: tabii,
1: yüksek
0: Şii nüfus
1: olduğu.
0: Var ama İran oraya baktığında Şii nüfusu görmüyor.
1: Görmez mi?
0: Tabii, orada zaten Arap Baharı sürecinde yaşananları da gördük. İran oraya baktığında başka bir şey görüyor. Şimdi şöyle cevap verdi Sayın Arakçı. Dedi ki, yani biz şu an mozaik savunma doktrini esasında hareket ediyoruz. Dolayısıyla her birim her koşulda merkezden emir beklemiyor. Kendilerine daha önce verilmiş olan talimatlar, genel strateji doğrultusunda anlık kararları
1: yaptığı okumayla
0: tabii,
1: sizi...
0: Evet, diyor ki bizim şurayı vurmamız lazım.
1: Sizi biz vurmak gerektiğini...
0: Biz bir de bunu nereden biliyoruz? Türkiye'ye gönderilen, en azından hava sahamızı ihlal eden, en hafif ifadeyle bence gönderilen 4 füzeden biliyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Pezeşkian çıktı, ne dedi İran Cumhurbaşkanı? Özür dileriz dedi. Bizim böyle muradımız yoktu. Yapmadık, bir komisyon teşkil edilsin, araştıralım. Adam bunu dedikten sonra başına gelmeyen de kalmadı. Yani bir hakaret etmedikleri kaldı. Hani ne şuursunuz.
1: Bizde de İran vurmadı, İsrail
0: tabii,
1: vurdu yani diyenler
0: bunu,
1: çıktı.
0: Şimdi burada mesele neydi? Bunu kim gönderdi? Hangi komuta kademesinden bunun kararını
1: bu
0: kim verdi?
1: Tabii, göre...
0: Mozaik doktrini esasında. Dolayısıyla...
1: Bu ama çok şey bir şey. Ne denir? Kullanışlı bir model.
0: Tabii.
1: Çünkü hem mesulsünüz hem değilsiniz
0: tabii
1: gibi.
0: Ki. Ve bunun çok net bir meşru zemini var İran açısından. Biz hayat memat noktasındaysak, yani kavgada yumruk sayılmaz.
1: Peki kuvvet de mi böyle vuruldu?
0: Kuvvet çok daha net bir şekilde bizatihi.
1: Hayır, çok yazık yani, minnacık
0: Kuveyt çok Kuveyt. Net bir şekilde merkezi komuta kademesinin emriyle vuruldu. Sistematik bir biçimde vuruldu. Çünkü Kuveyt öncelikle bir tehdit olarak algılandı.
1: Ama nasıl tehdit Kuveyt?
0: Oradan Amerikan...

0: uçakları kalktığı için. Dediler ki Amerikan uçakları buradan kalkıyor. Dolayısıyla biz Kuveyt'i her türlü vurabiliriz ve vurdular. Ve en fazla Kuveyt'i vurdular. Zaten Kuveyt'te İran'ı biliyorsunuz yanı başında. Dolayısıyla etkili bir şekilde vurabildiler İran'ı. Dolayısıyla şuraya döneceğim. Belkıs Hanım, bir maliyet ödetmek istediler. Hem uluslararası piyasalara, Amerika'nın ekonomisine, Trump'ın işte Orta Doğu'dan çekilme güya, Asya Pasifik'e yoğunlaşma, o büyük stratejisinde bir maliyet üretmeye çalıştılar. Bunda başarılı oldular mı? Belli oranda oldular. Ama şu an geldiğimiz noktada bunun da sınırlarına gelmiş gibi görünüyor İran. İran'da tartışılan da bu. Hatta geçtiğimiz günlerde ya da haftalarda İran'ın meclis başkanı, aynı zamanda müzakere heyetinin de başkanı olan Kalibaf dedi ki, yani dedi dengeleri de gözetmemiz gerekir. Yani elimiz en güçlü noktada müzakere etmeliyiz. Artık abartmamalıyız dedi bir anlamda. Yani elimizdeki bütün güçlerin belli bir sınırı var tabiatıyla. İran'da olsanız var biliyorsunuz, Amerika'da olsanız var. Şu an itibariyle ben İran'ın elindeki enstrümanların, araçların kapasitesinin erimeye başladığını düşünüyorum. Hürmüz'ü daha fazla evet dayatmaya çalışabilirler ama bunun beraberinde bir maliyet getirdiğini de görüyorlar. İran'ın bu diplomasi kanalını ilerletmeye çalışması, ki bu iyi bir şey. Arabulucu devletler var. Biraz da ben bu realiteyle açıklıyorum şahsen.
1: Evet. Şimdi aslında doğrudan Yemen'e gelmek istiyorum ama gelmeden bölgemizdeki kıymetli bir ittifaktan söz etmek istiyorum. Tam da Hicaz Demiryolu'nun peşine gelen malum ittifak. Ama bu ittifak Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın bir sonucu gibi sunulsa da veya öyle anlaşılsa da öyle de bir ittifak değil, değil mi? Çok öncesi var, ciddi bir geçmişi var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir taraftan da, ha onu da altını çizeyim, ben Arap basınını takip ettim sosyal medyada. Arap halkını da takip ettim. Yani teker teker mesajları okudum. Herkes çok sevindi. Çok heyecanlandı. Ve böyle uzun yıllardır belki ilk defa Türkler, Araplar ve Pakistanlılar bir şey için ortak olarak sevindiler.
0: Şimdi bir kere bu ittifak fincancı katırlarını ürkütmüş gibi duruyor. Öncelikle bunu gördük, gerçekten gördük. Şuradan başlayayım müsaadenizle. Bir devletin bir başka devlette kolektif savunma anlaşması imzalaması çok büyük bir şeydir. Çünkü devletlerin biliyorsunuz birincil niyeti, birincil güvenliğini sağlamaktır. Güvenliğin üstüne refah inşa edersiniz vesaire. Güvenliği sağlamadığınızda sınır güvenliği olur biliyorsunuz. Dış tehditlere, iç tehditlere karşı güvenlik. Dolayısıyla devletlerin asli vazifesi güvenliktir. Bütün her şeyi bunun üzerine inşa edersiniz. Şimdi bu tamam. Ama bir başka devletin güvenliğini sağlama vazifesini, sorumluluğunu deruhte etmek büyük bir şeydir. Elbette bunun getirileri olur. Bir bölgesel bir şeyse bölgeye istikrar getirme vizyonu ortaya koyarsınız. NATO'da olduğu gibi daha küresel bir şeyse, değil mi? Daha geniş çaplı savaşların ortaya çıkmasını engellemeye çalışırsınız. Ama bununla beraber sorumluluklar geliyor. Dolayısıyla böyle bir anlaşmayı devletler iş olsun diye üzerine düşünmeden, bütün potansiyel sorun alanlarını tespit etmeden imzalamazlar. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti gibi 1952'den itibaren bunun çok daha büyüğünü imzalamış, NATO, onlarca yıl test etmiş olan bir devlet böyle bir anlaşmanın ne anlama geldiğini bilir.
1: Bir şimdi, nevi yani NATO demeyelim de ama yani ittifak anlaşması deyince model olarak insanın aklına gelen şeylerden biri. İlk defa söyledi, onun alternatif.
0: Efendim? Sayın Hakan Fidan söyledi. 7 Ağustos'ta bu anlaşma Mekke'de imzalanınca teknik olarak NATO'nun 5. maddesidir dedi yaptığımız şey. Yani kolektif savunma. Yani bizatihi o referansa bulundu. Bu da ne demektir? İşte bir hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Hani en basit ifadeyle.
1: Evet, çünkü bu noktaya da yıllar içerisinde geldi bu coğrafya ülkeleri.
0: Tabii. Şimdi öncelikle o vurgunuza kesinlikle katılıyorum. Bu bölgesel 4. Yani formatında görüşmeler sürüyordu biliyorsunuz. Pakistan zaten bu anlaşmanın 3 tarafı, ilaveten Mısır. Mısır anlaşmaya dahil olmadı. Orada süreç devam ediyor. O ayrı bir tartışma konusu. Bunun doğrudan İran'ı, zaten İranlılar ne dedi yaptıkları açıklamada? Bize karşı yapılmış gibi düşünmek için bir nedenimiz yok. Bu devletlerin hepsi de bizim kendine has güzel ilişkilerimiz var falan dedi. Ama bence işi karikatürize de etmemek lazım. Sanki bu anlaşmayı imzalayan devletlerin aklının bir tarafında İran hiç yokmuş gibi davranmak da bence olayı karikatürize etmiş olabilir. Bu devletlerin
1: yani şu mu? İran'dan bir tehdit ihtimali de zihinlerinde vardı.
0: %100 İran'ın bizatihi kendini varlığını tehdit olarak görmüyorlar.
1: Suudi Arabistan
0: Tabii İran'ın bizatihi kendini tehdit olarak görmüyor bu devletler. İran'la ilişkileri var zaten. İşte Pakistan'ı görüyoruz İran'la durum. Türkiye zaten aşikar. İran'ın savaş dönemindeki stratejisini bir tehdit, potansiyel bir tehdit
1: gördük
0: olarak
1: zaten.
0: Görüyorlar. Tabii. Dolayısıyla budur. Yani İran'la hiç alakası yok. Bu komik bir şey. İran'ın bizatihi...
1: Ama savaşın bir sonucu ittifak değil.
0: Değil. Tabii ki de şimdi bu...
1: Çok... Evveliyatı
0: imzalanıyor var. Ve imzalandığı süreçte bir savaş devam ediyor. Hatta hatırlayalım, bu görüşmelerden birinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu bölgesel 4 toplantısını Riyad'da yaparken orada bomba atılmıştı. Hmm. Ne dedi Sayın Dışişleri Bakanı, böyle bir şey olmaz dedi. Hatta hemen
1: biz sizin işinizi konuşurken tabii, tepemize
0: yani biz burada evet başka bir şey konuşuyoruz vesaire. Bunu bu tarz şeyleri tasvip etmiyoruz diye. Dolayısıyla İran'ın kendisi değil. Ama savaş dönemindeki stratejisi, Suudi Arabistan'ı vurma stratejisi...
1: Gözünün hiçbir şeyi görmediğini gösteriyor.
0: Bu ittifakın potansiyel tehdit algılarından bir tanesidir. Bunda hiç kuşku yok. İsrail'in siz bu anlaşmada ya da ortaya konan niyet metninde bir düşman olarak adlandırıldığını gördünüz mü? Görmedik. İran'ı da görmedik ama İsrail'in tutumu da potansiyel bir tehdittir. Çünkü böyle devam ederse ne diyorsunuz?
1: Nitekim İsrail'de de tepkilerden
0: tabii ki.
1: Öyle görüldüğünü... teyit edebiliyoruz.
0: Tabii ki çok net bir şekilde. Yani yarın bir başka tehdit ortaya çıkabilir. Herhangi bir X bir ülkede saldırgan bir rejim iktidara gelebilir. Dolayısıyla bu devletler buna karşı da adım atma ihtiyacı duyabilirler. Dolayısıyla bu İran bu ittifaka dahil olacak falan tartışmalarında ben abesle iştigal buluyorum. Bu konjonktürde sulandırmamak lazım tartışmayı. Önce bu krizin durulması lazım. Ki zaten az önce de dinledik. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta da söyledi. Birçok vesileyle söylemişti. Bu savaşın durması lazım. Hürmüz'ün açılması lazım, bu savaşın durması lazım.
1: Ama bir diğer
0: lazım.
1: Taraftan ittifaka çok kıymet verdiği de belli Cumhurbaşkanı. Çünkü bu fidan büyüyecek, serpilecek, çınar olacak.
0: Çok net. Yani söylediğim diyor. Gibi bir görelim, yapalım, olmadı döneriz tarzı bir anlaşma değil bu. Bazen biliyorsunuz devletler bazı anlaşmaları yaparlar. Ekonomik olur, başka türlü olur. Bu istenilen maksat hasıl olur olmaz. Ama belli ki bunu kurumsallaştırma ve kalıcı hale getirme yolunda çok net adımlar atılacak. Ve hatta şunu da ilave edeyim ki bu da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York'taki temaslarında Jeffrey ile yaptıkları bir görüşmede soruldu kendisine. Dedi ki işte bu Husilere saldırılarına neden işlemedi bu falan. Dedi ki ya NATO ne kadar yıldır var, kaç yıldır var? Kaç defa işletildi 5. madde? Yani 5. madde şu mu demek?
1: Bir defa.
0: Bir defa 11 Eylül saldırılarından sonra Afganistan'a Amerika Birleşik Devletleri müdahale ederken 5. madde şu mu demek? Herhangi birimiz, herhangi bir saldırıya...
1: O da çok böyle...
0: Tabii ki o da yani karambole geldi. Yani evet. O da bambaşka tartışmaların gölgesinde oldu. Şimdi bu şu mu demek 5. madde? Herhangi bir devlet bu ittifakın tarafı olan herhangi bir saldırıya uğrarsa öbür devletler topunu tüfeğini alıp koşuyor. Böyle bir şey yok. Zaten bu tartışılıyor. 5. maddede de deniliyor ki istişare edilir. Diğer bütün araçlar dikkate alınır vesaire. Dolayısıyla bu işin ciddi bir tarafı. Yani burada bence şunu söyleyebiliriz. Eğer kendimize bir iğne batıracaksak şu olabilir. Biz bu tarz bir kolektif savunmanın ne anlama geldiğini bilen bir devletiz. Dediğim gibi NATO var. Bu oldukça önemli bir şey. Belki yeterince bunun iletişimini yapamamış olabilir miyiz? Ya da yapıldı. Belki Arap sokaklarında, Arap kamuoylarında manipülasyonun önüne biraz daha geçilebilir bundan sonraki çalışmalarda. Yoksa Türkiye burada ne yaptığını çok net bir şekilde biliyordu. En üst düzeyde bu anlatıldı. Bundan sonraki aşamada da anlatılacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla orada sembolik herhangi bir şey yok. Oldukça somut, gerçekçi bir anlaşma.
1: Son 6 dakikamız evet, Serhan gördüm. Bey. Yemen daha fazlasını hak ediyor ama en azından tablo bize Yemen'i anlamamızı sağlayacak. Buraya kadar konuştuklarımız. Şimdi Hürmüz'den bahsederken Babül Mendeb. Yani iç bölgeyle alakası olmasa bile Türk dünya enerjisinin değil mi? Hı hı. Şah damarı diye tarif edilen bir durum söz konusu. İran okuması üzerinden Yemen'deki krizi, çatışmayı nasıl değerlendirirsiniz? Bir taraftan da 2015'ten beri zaten var olan bir şey.
0: 2015 öncesinden beri var olan bir şey. 2014'te bizzat Husiler Sana'yı ele geçirdikten sonra artık tamamen büyümüş olan bir krizden bahsediyoruz. Daha önce Sa'da da yürüyen savaş, Ali Abdullah Salih ile Husilerin savaşması, 2015'te ittifak yapmaları, 2017'de Ali Abdullah Salih'i öldürmeleri. Ya yani Yemen Orta Doğu'nun en makus talihli coğrafyalarından bir tanesi. Yani modern dönemde böyle. Neredeyse modern dönemde Yemen'in tek parça halinde bulunduğu bir dönem yok. Buna 90'da birleşmesi de dahil. Yemen, Arap Cumhuriyeti'nin kurulması da dahil. Zaten biliyorsunuz.

0: 67'den 90'a kadar Kuzey Yemen'de Arap Cumhuriyeti, Güney Yemen'de Demokratik Güney Yemen Cumhuriyeti var biliyorsunuz. Daha Marksist esaslarda Güney Yemen Halk Cumhuriyeti var kurulmuş olan.
1: 90... Bundan tabii yerinin stratejik olması.
0: Tabii ki. Tabii.
1: Değil mi sebep? Yani, şimdi yani mesela... orada başka bir millet de olsa başına bu işler gelir miydi?
0: Tabii mutlaka gelirdi. Şimdi bugün bakalım mesela. Bugün aşağı iniyoruz. Biliyorsunuz başkan liderlik konseyi var. Yani bizim meşru hükümet dediğimiz var. Aden'i tutuyor. Ya Bab-ı Mendem'in girişi. Yukarıya gidiyorsunuz Husilerin kontrolündeki alan. San'ı tutuyorlar. En son Muha'yı ele geçirdiler. Stratejik adaları ele geçirdiler. Birisi Bab-ı Mendem'in girişini. Diğeri Bab-ı Mendem'in geliş noktasını kontrol altında bulunduruyor. Zaten bu yönüyle büyük bir kriz. 42 milyon olduğu tahmin ediliyor nüfusun. Korkunç bir dramla karşı karşıya, her türlü dramla bir karşı karşıya, neresinden tutarsak tutalım büyük bir kriz var orada. Şimdi 2000 neden biz şu an Yemen'i konuşuyoruz? Uzun süredir Yemen'i konuşuyoruz ama şu konjonktürde konuşmamızın sebebi şu. Biliyorsunuz 10 Eylül'den itibaren Husiler ilerleyişlerini sürdürdüler, Mohaya ele geçirdiler, stratejik adaları ele geçirdiler, Suudi Arabistan'da gerilim arttı. Şimdi tartışma şu, bu İranlar diyor ki Husilerin kendi kendilerine aldıkları kararlar, kimsenin emrine ihtiyacı yok, böyle bir şey yok.
1: Yoksa ben vekalet vermiş değilim mi diyor.
0: Kesinlikle İran bu cepheyi de harekete geçirdi, bunu İran lideri de söylemişti Mart ayında. Düşman bu tavrını sürdürürse hiç hazırlıkları olmadığı cepheleri harekete geçirir, savaşı oraya yayarız diye. Dolayısıyla İran bunu savaş stratejisinin, az önce söylediğim maliyet üretme stratejisinin bir parçası olarak kullandı. Şu an bundan ne kadar netice alıp almayacağını göreceğiz ama açık konuşmak gerekirse, realist konuşmak gerekirse Taiz gibi bir takım bölgelerde, daha güneyde ya da ikisinin kesişim hattında diyelim, mücadele devam ediyor. Husiler bir taraftan hareket ediyorlar. Meşru hükümet harekete geçiyor ama Husilerin şu an itibariyle istim üstünde olduğunu görüyoruz. Açık konuşmak gerekirse. İstim üstünde olduğunu oldukça etkili bir şekilde bir stratejiyle Yemen'in tamamına hakim hali. Husilerin hedefi bu. Bu arada Husiler Yemen'in bir bölümünü koparmak istemiyorlar. Eski Kuzey-Güney ayrımına gitmek istemiyorlar. Bütün Yemen'e hakim olmak istiyorlar. Şu an itibariyle İran'ın burayı harekete geçirerek Yemen krizini çok daha içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini düşünüyorum. Şunu ekleyeyim. 2022'deki ateşkesten itibaren görüşmelerden somut sonuç alınmış mıydı? Hayır, alınamamıştı. Ama orada artık %10, %15 şans varsa şu an bunun neredeyse sıfıra doğru indiğini görüyoruz.
1: Riyad'ın Husilerin hedefi olarak, yani bu bölgenin seçilmesi de herhalde tesadüf değil ve aslında 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin başlayan saldırısıyla İran'ın ilk tercihi olarak Riyad'a füze atması ve şu andaki bu hikaye de tesadüf gözükmüyor mu? Zaten aynı hat mı?
0: Zaten tesadüf değil çünkü İsrail ya da Amerika ile olan savaştan önce Yemen üzerinde İran'ın Suudi Arabistan savaşıyordu 2015 Suudi Arabistan'ın Yemen müdahalesinden itibaren. Zaten orada süre giden bir savaş mücadele var. İran bunlara destek sağlıyordu. Diğer taraftan Suudi Arabistan biliyorsunuz Husilere karşı mücadele halindeydi. Dolayısıyla İran o cepheyi hala kullanıyor. Sonuna kadar da kullanacak. Ne zaman kullanmaz? İran tamamen kendini güvende hisseder ise, bu ne anlama geliyorsa, bir noktada Suudilerle temas kurabilir ama İran bunu Suudilere karşı bir başka araç olarak kullanıyor.
1: Ama bir taraftan da son birkaç dakikamız, Amerika Birleşik Devletleri Boğaz'ı kullanmak konusunda, başına bir şey gelmemek konusunda Husilerle anlaştığı söyleniyor. Aynı şekilde Çinli gemileri de vurmaması konusunda anlaştığı söyleniyor. Böyle olunca işte tepedeki filler hikayesi gibi, onun dışında Avrupa dahil herkesi, yani tedarik zincirini, enerjiyi, hepsini rehin almış bir kriz gibi değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Hani Türkiye uzunca bir süredir bölgesel sahiplenmeden bahsediyor ya, bölgesel krizleri, bölge inisiyatifleriyle çözelim. Yemen'in böyle çözülmesi lazım. Çünkü şu çok net bir şekilde görülüyor ki Husileri kimse oradan söküp atamayacak. Hı hı. Yani biraz gerilerler, biraz ilerlerler vesaire. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Husilerle ilgili olası dizaynı, tasarımı bence kimsenin hoşuna gidecek bir senaryo değil. Ve Amerikalıların ben bunun üzerine çalıştığını düşünüyorum. Yani Amerikalılar açısından Yemen'e kimin hakim olduğu çok önemli bir konu değil bence, açık konuşalım. Amerikalılar oradaki menfaatine bakıyorlar. Irak'taki menfaatine baktığı gibi, Afganistan'daki menfaatine vesaire. Bunun örneklerini Latin Amerika'ya...
1: Dolayısıyla başta Riyad olmak üzere bütün bölgenin üzerinde

0: Kesinlikle.
1: Düşünmesi ve ince ince gitmesi gereken
0: kesinlikle
1: bir mesele. İnşallah aşılır. Çok teşekkür
0: İnşallah.
1: Ediyoruz
0: Rica
1: Serhan
0: ederim.
1: Afacan.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Bu akşam 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısıyla başlayan savaş, onun bölgemizdeki tezahürü ve Yemen'de yaşanan kriz, hadisenin anatomisini çıkarmaya çalıştık Serhan Afacan'la. Haftaya görüşmek üzere.

temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrınadır.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek demek. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta tarihin büyük komutanlarından biri olan Hannibal'ın hayat hikayesini ve yaptığı savaşları Doçent Doktor Ahmet Çelik'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 20'de.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara.

0: çok. Trendyol Milla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap
3: basit. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden resmi. Hükümdarlardan şairlere bir devrin yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin seyahatnamesi, Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de, 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın ince...

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21. Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu kapanış programına katıldı. Erdoğan, Siyonist zihniyetle mücadelesinin devam edeceğini vurguladı. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, mahkeme salonlarıdır dedi.
1: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21. Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu kapanış programında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımına bir kez daha sert tepki gösterdi. Geri adım atmayacağız dedi.
1: Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar geri adım atmayacağız.
2: Soykırıma uğrayan halkların yalnız olmadığını belirten Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Siyonistlere olan tutumuna dikkat çekti.
1: Yemek kuyruklarında, küvezlerde, camilerde, okullarda, hastanelerde göz göre göre katledilen sivillerin hesabı elbette adalete verilecektir. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa, aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir. İnsanlık İttifakı'nın temsilcisi olarak Genel Kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
2: Türkiye'nin soykırım karşıtı ve barışçıl tavrının uluslararası alanda önemli bir karşılık bulduğunu belirten Erdoğan, bu duruşun umut ve cesaret aşıladığını belirtti.
1: Şahsımızı ve ülkemizi ahlaksız iddialarla hedef koymalarının sebebi işte budur. Türkiye vicdanlı, onurlu, ahlaklı ve yürekli duruşuyla hem mazlumlara umut olmuş hem de diğer ülkelere cesaret aşılamıştır. Genel Kurul salonunda ve kürsüsünde insanlığın müşterek vicdanına tercüman olan tüm ülkeleri ve liderleri gönülden tebrik ediyorum.
2: 21. Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı 4 günün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı kapanış töreniyle 21. yılında gösterişli bir kapanış töreni gerçekleştirdi. Programda sanayiciler, girişimciler, yatırımcılar, uluslararası alım heyetleri ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi.
3: Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, bundan 33 yıl önce 1993'te İzmir'de sadece 70 firma ile 9'ar metrekarelik mütevazi standlarda gerçekleştirdiğimiz ilk müsiat fuarımızla birlikte

0: Birlikte büyük bir hayale yolculuk ettik. O gün imkanlarımız kısıtlıydı fakat inancımız çok güçlüydü. Belki standlarımız küçüktü ama ufkumuz çok genişti. Geçen zaman içerisinde bugün 21.sini başarıyla tamamladığımız Müsiat Expo artık yalnızca ülkemizin değil aynı zamanda bölgemizin de en büyük karma fuarı haline geldi.
1: Etkinlik boyunca 114 ülkeden ziyaretçi ve 400'den fazla nitelikli alıcı heyetin katıldığı organizasyonda firmalar arasında görüşmeler gerçekleşti.
2: Türkiye'nin ve dünyanın küresel ticaret hacmi 4 gün boyunca binlerce katılımcıyla Türkiye'de Müsiat Expo 2026 ile İstanbul'da attı. 4. günün sonundaysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yaraşır bir kapanış seremonisi gerçekleşti.
1: 4 gün süren fuarın ardından gerçekleşen anlaşmalar ve ticaret hacmiyle birlikte Müsiat Expo 2026 aile fotoğrafının çekilmesiyle kapılarını kapattı.
3: Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında ele geçirilen bir telefon bu kez siyaset ve suç örgütü bağlantısı iddiasını aynı merkezde buluşturdu. Arda Birinci'nin dijital materyallerinde Yeni Parti Ala Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'e hitaben yazıldığı belirtilen mesajlarda 5 milyon doların geri istendiği görülüyor. Aynı incelemede Birinci'nin Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında adı geçen isimlerle çekilmiş fotoğrafları da var.
1: Telefon açıldı, içinden sadece bir mesajlaşma çıkmadı. Bir yanda Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'e gönderildiği belirtilen mesajlar, diğer yanda Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasındaki isimlerle çekilmiş görüntüler. Soruşturmanın en çarpıcı bölümü ise 5 milyon dolarlık para tartışması olarak kayıtlara geçti.
4: Kardeş göz hareket gelsin bunu alalım.
1: Mesajlarda Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde sonuç alınması amacıyla para verildiği ifade ediliyor. Ancak işin sonuçlanmadığı, ardından paranın geri istendiği görülüyor. İşte şimdi savcılığın peşinde olduğu nokta bu. 5 milyon dolar gerçekten verildi mi? Kime teslim edildi ve neden geri istendi? Dijital materyallerde bunun yanında Birinci'nin Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasındaki bazı isimlerle çekilmiş samimi fotoğrafları da var. Yani soruşturmada sadece uyuşturucu ve fuhuş detayı yok. Yeni partili bir vekille yapıldığı belirtilen para yazışmaları, 5 milyon dolarlık iş takibi iddiası ve Ayhan Bora Kaplan çevresiyle bağlantılı görüntüler birlikte inceleniyor. 5 milyon dolarlık mesaj trafiği bununla sınırlı değil. Arda Birinci'nin telefonunda bulunan Bacanaklar isimli yazışma grubunda Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'in adı geçiyor. Dijital kayıtlara göre Mustafa Erdem adına kayıtlı hesaptan "Biz kumara gidiyoruz" mesajı gönderiliyor. Ardından gruba poker fişlerinin bulunduğu bir masa fotoğrafı geliyor. Konuşmalarda 5000 söyle geliyorum ve seviliyorsunuz gençler ifadeleri yer alıyor. Başka bir yazışmadaysa kumarda para kaybı ve borçlanma konuşuluyor. Çok mu verdin? 155 borçlandım, hırs yaptım ve mekanı değiştirelim biraz mesajları geliyor. Böylece dosyada 3 hat oluşuyor. Yeni Parti milletvekiliyle 5 milyon dolarlık yazışma, kumar içerikli mesajlar, Ayhan Bora Kaplan dosyasındaki isimlerle görüntüler.
3: Gelişmeleri aktardık. Böylece bu dilimi noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek. Konforlarını bozacak. Yalanlarının maskesini indirecek. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele

kalmıyor. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmıyor. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacak. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların içinde konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24.

0: sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz Trendyol Milla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Maddeleri aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İyi akşamlar. Doğrusuna'ya hoş geldiniz. Cumartesi günleri aslında beni ekranda görmeye alışkın değilsiniz. Ben Perşembeleri temsil heyetinden sorumluyum. Peki bu hafta neden ben sizlerle beraberim? Çünkü sevgili 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan baba oldu. Betül ve Mustafa çiftine buradan hem tebriklerimizi iletiyoruz hem de bebeklerine sağlıklı, mutlu, uzun, hayırlı bir ömür diliyoruz. Vatana, millete hayırlı bir evlat olsun inşallah dileyelim. Dolayısıyla bugün ben sizlere eşlik edeceğim. Bilmiyorum konuklarım bu durumdan dolayı muzdarip mi, üzgünler mi ben olduğum için, ama diliyorum ki keyifli bir yayın olur. Hemen dilerseniz vakit kaybetmeden konuklarımı takdim edeyim. Onların da görüşlerini alayım. Hukukçu Cüneyt Altıparmak, hoş geldiniz.
1: Nasılsınız? Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan, hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. İyiyim. Sizi gördüm. Çok daha iyi oldum. Hani Mustafa Bey'in şu an bu keşmekeşi içerisinde biz de böyle farklı bir yayın yapacağız gibi duruyor.
0: Peki.
2: Temsil heyetinden sonra.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türk Caner, hoş geldiniz. Siz nasılsınız?
3: Hoş bulduk Yağmur Hanım. Teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Güzel bir yayın olsun. Saygılar sunuyorum bütün izleyicilerimize.
0: Çok teşekkürler. O zaman dilerseniz hemen sizinle başlayalım mı Can Türk
3: Tabii
0: Hocam?
3: Tabii ki.
0: Mansur Yavaş'la ilgili geçtiğimiz haftadan bu yana yaşanan gelişmeler iç siyasetin malum gündemi. Önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabulü.
3: Evet.
0: Ardından CHP'den istifası ve bugün de sıcağı sıcağına bir açıklama oldu. Erken seçimle alakalı bir takvim gelirse o zaman konuşurum ama şu an gündemde öyle bir şey yok dedi. Aslında ağzından erken seçim ifadesinin çıkması da dikkat çekiciydi. Siz tüm bu süreci böyle genel tablo olarak baktığınızda nasıl değerlendirirsiniz?
3: Evet, öncelikle şeyden bahsedelim. Mansur Yavaş niye istifa etmiş olabilir?
0: Buyurun.
3: Tabii işin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki butlan meselesinden dolayı başlayan ayrışma var. Hepimizin malumu. Ve Mansur Yavaş uzun süre her iki oluşumunda, iki siyasi partinde tam ortasında duruyordu. Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'ne üyeliği devam ediyordu. Diğer taraftan da yeni partinin işte etkinliklerine katılıyordu, yürüyüşlerine katılıyordu.
0: Can Türk Hocam şey mi oldu? İki tarafta bir ucundan çekiştirince
3: evet.
0: Ortada kaldı gibi bir durum
3: Şimdi
0: mu oldu?
3: Şimdi şöyle, yani onu şöyle anlatayım. Bizim oralarda bir söz vardır Yağmur Hanım. Bir kızın peşinden iki erkek koşarsa...
0: Ne onun?
3: Şans, hayır, şans her zaman üçüncüdedir.
0: Güzel.
3: O yüzden Mansur Yavaş iki siyasi partinin arasında kalmak zorunda bırakılınca...
0: Öyle mi olacak? Üçüncü mü olacak?
3: Evet.
0: Yani iki,
3: görüntü o.
0: Yani yeni parti katılımı noktasında ihtimal vermiyorsunuz o halde.
3: Yani şöyle bir şey var. Yani yeni partide tabii herkes bekliyor. Yani ama Mansur Yavaş'ı nerede konumlandırdıkları önemli. Ben Mansur Yavaş'ın yeni partiye niçin katılmayacağının gerekçesini yani kendimce yeni partinin Cumhurbaşkanı adayının Özgür Özel olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Şimdi böyle bir pozisyonda Mansur Yavaş'ın yani Cumhurbaşkanı adaylığı söz konusuyken, bununla ilgili ciddi anlamda bir şey varken, yani spekülasyon varken, beklenti varken daha doğrusu, Mansur Yavaş niye yeni partiye katılsın? Veya garantisini almadan niye katılsın? Benzer şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki de adayı olabilirdi kalsaydı, ama belli ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kalmamasına yönelik büyük bir süreç var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki çekişmelerden kaynaklanır. Çünkü şimdi bir siyasi partide siyaset yapmak başka şeydir. Bir siyasi partinin üyesi veya elemanı veya o doktrinin siyasetçisi olmak başka şeydir. Hep malumunuz Mansur Yavaş sağ kökenden gelen bir siyasetçi. Dolayısıyla evet uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'ni yaptı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tabanı yok. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu yani partiyi arındıracağını, partinin yeniden yapılanacağını hem söylüyor hem uygulamaya da döktü. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni aktörler girmeye başladı. Hatta şöyle bir cümle kurdu Sayın Yavaş istifa ettiğini açıklayınca. Onu dedi siyasete ben kazandırdım dedi. Şimdi onu ben siyasete kazandırdım demesi aslında şu anlama da gelir. Yani onun gibi başkalarını da kazandırabilirim. Dolayısıyla yani gitmesinin belki de Cumhuriyet Halk Partisi'nin dengelerle ilişkili olduğunu da düşünmek lazım. Veya Sayın Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalarak Türkiye'nin yani Cumhur İttifakı'nın adayının karşısına çıkabilecek ortak bir aday olamayacağı veya konjonktürün buna uygun olmadığını düşünebilir. Veya üçüncü bir şık hiç konuşmuyoruz. tamamen siyaseti bırakmak istiyor da olabilir. Çünkü emekli 71 yaşında. Dersiniz? 71 yaşında bugüne kadar yıllardır nereden baksanız bir 30 senedir belediye başkanlığı yaptı. Aktif siyasetin içinde yer aldı.
0: Aktif diyebilir miyiz? Yani siyasi anlamda hep güvenli alanda kaldığı için.
3: Hayır, şu manada aktif derken yani siyasetçi ya. Yani evet, kendisi çalışıyor. Yani siyasetle iştigal ediyor.
0: Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna ilişkin o siyaset vizyonunu ortaya koyacak ve tartışacak olursak hani hep güvenli bir limanda siyaseti yürüttüğü için mesela işte Sayın tabii, Cumhurbaşkanımızla kıyaslamak
3: garantili bir liman diyelim evet, ona. Yani garantiden evet, sığ sularda.
0: Kaç kez ekranda görmüşüzdür? Bir bugün gördüm ben
3: yani,
0: uzun yıllar
3: bir
0: sonra.
3: Bir de şey var yani zaten şimdi Sayın Yavaş dediğim gibi hani bazı gemiler kıyıyı takip eder. Daha az dalga olmasın diye. Bazı gemiler de risk alır, okyanuslara açılır. Şimdi Sayın Yavaş öyle bir siyasetçi değil yani veya öyle bir gemi değil metafor kurarsak. Yani belirli bir konfor alanında kalıp veya risksiz bir alanda kalıp sessiz kalıp biraz da işte basının veya ne bileyim bazı çevrelerinde pompalamasıyla hani güvenilir adam imajıyla.
0: O halde yeni partide Cumhurbaşkanlığı değil Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devam edebilir mi? Eğer bu pozisyondan değerlendirirsek.
3: Şimdi şöyle yani Mansur Yavaş hangi siyasi oluşuma geçerse geçsin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı olur. Hı. Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı etmemek için veya olmaması için herhangi bir problem yok. Hı hı. Yani Mansur Yavaş yani 2-3 dönem oldu değil mi? 3 dönemdir Ankara'yı yönetiyor. Kadrolarını oluşturdu, hakim. Dolayısıyla hangi siyasi partiye girerse girsin Ankara Büyükşehir Belediye adayı olur. Hı hı. Yani seçilir veya seçilemez ayrı konu ama olur. Hı hı. Ama şimdi yıllardır yani son yani 2023'ten beri son 3 yıldır Mansur Yavaş'ı şeye pompalıyorlar. Cumhurbaşkanı adayı. Hatta geçmiş dönemde de işte 2023 seçimleri o altılı masa döneminde de Sayın Meral Akşener kalktı. İkisinin ismini söyledi. O krizde hatta Sayın Kılıçdaroğlu da yol kazasına uğramamak için ikisine Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti. Evet. 7+2 formülü koydular o zaman. Tabii Cumhurbaşkanı adayı olmak her Türk vatandaşının hayalidir. Ve yani kurdun aklına kan düşer.
0: Öyle midir ya bu arada hocam?
3: Tabii. Yani şimdi Cumhurbaşkanı bir kere siyasetin ötesinde Cumhurbaşkanı olmak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani
0: ben hiç hayal edemedim. Şimdi herkes de kendi yeteneklerinin de farkındadır ya.
3: Hayır şöyle.
1: Demirel'in sözüdür o.
3: Ama zannedersem siz zaten adayda olamazsınız yaşınız gereği. 40 yaş şeyi var. Dolayısıyla yani Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için yani o Cumhurbaşkanı ol dendiği zaman buna hemen hemen hiçbir Türk vatandaşı hayır diyemez. Ha seçilir seçilemez o başka bir şey ama güzel bir hayaldir. Yani bu siyasetin en üst noktası Türkiye'de.
0: Evet.
3: Bunun ötesi yok. Dolayısıyla şimdi kurdun dişine kan değdi derler. Şimdi, Sayın Yavaş'ı işte birileri bir şekilde işte
0: heyecanlandırdı
3: gaza getirdi tabiri yerindeyse belki de bunun peşinde koşuyor olabilir yani bir siyasi hedeftir insanlar siyasi hedefler koyar yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmak da çok önemli bir olay yani bir başkentin belediye başkanısınız bunu da bir cumhurbaşkanlığıyla taçlandırmak istenebilir bir de örnek de var işte Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından yani yerel yönetimlerden cumhurbaşkanlığına geçen birisi. Dolayısıyla önünde bir örnek de var. Bunu düşünmüş olabilir ama şu var. Tabii yıllar geçiyor, yaş ilerliyor, yıpranmışlık var siyasette. Seçilememe korkusu var. Zaten Sayın Yavaş'ın da...
0: Siyasetçileri ileri yaş şimdi onda kalabilir.
3: Ya, tabii zaten öyle de şunu anlatmak istiyorum. Şimdi şunu istiyor olabilir. Şimdi garantici de dedik ya. Sayın Yavaş şunu düşünüyordur. Ya ben öyle bir aday olmalıyım ki madem öyle... Beni Cumhurbaşkanı yapmak istiyorsunuz, seçtirmek istiyorsunuz. O zaman herkes benim arkamda dursun.
0: Yani, bu nasıl mümkün olacak?
3: İşte bütün o partilerin, yani muhalefetin ortak adayı olma çabası. Yani bu amaçla da olmuş olabilir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne de kalması, evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olur da, ama yeni partinin adayı olamayacağı için ve Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasında da siyasi anlamda bir çekişme doğacağı için, önümüzdeki günlerde yeni parti... Belki de katılır onu da bilemeyiz yani 2028'e kadar veya erken seçime kadar katılma söz konusu olabilir. O yani siyaset çok hareketli Türkiye'de ama öyle bir durumda da olsa Özgür Özel aday Şimdi Özgür Özel adaylığı söz konusu olduğu yerde...
0: Yani oradan bir sürpriz beklemiyoruz değil mi? Özgür Özel'e gelsen bizim
3: yani
0: Cumhurbaşkanı
3: ben
0: adayımız
3: beklemiyorum.
0: Ol demiyoruz.
3: Ben beklemiyorum. Yani zaten olması gereken de o. Hı hı. Yani yeni parti genel başkanı olarak.
0: Yani bunu galiba mesela ben de Toma'ya falan tırmandığında anlamıştım.
3: Yani çünkü bir liderlik havası hı hı, var.
0: Evet.
3: Ben onu 38. kurultaydan zaten galiba yine 24 ekranlarındaydık o kongrenin olduğu gün. Hı hı. İstanbul'daydım ben. Ben o seçildi daha o olaylar başlamadan. Hı hı. Hayırlı olsun dedim yani Özgür Özel yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıdır dedim. Hı hı. Yani o zamandan beri ben bu fikrimi hiç değiştirmedim. Çünkü tavrı, konuşması, yaklaşımı
0: imaj değişikliğinden de başlamış
3: yani,
0: olabilir.
3: O da söz konusu. Bir hani Z kuşağına inme anlayışı, genç şeye inme. Dolayısıyla Mansur Yavaş buradan da yola çıkarak bir ihtimal siyasette bırakacak olabilir. Yani neden olmasın?
0: Ama o konuda da şöyle bir gelişme ya da bir ayrıntı var. 7-8 tane de ilçe belediyesi beraberinde aynı evet. istifa etti. Bu da aslında hani çevresinde de bir kadro oluşturuyor mesajını da verdi.
3: Veya kadro onu oluşturdu da olabilir Yağmur Hanım. Yani şimdi bazen siyasette öyle bir noktaya gelirsiniz ki uzun yıllar siyaset yaparsanız bu siyasetçiler için de geçerlidir. Hani bizde hep eleştirilir siyasetçiler neden erkenden ayrılmıyorlar. Ayrılamazsınız. Siz artık siz olmaktan çıkarsınız bir ekibin, bir kadronun, bir hareketin, bir davanın temsilcisi olursunuz. Siz gitmek isteseniz bile kimse sizi göndermez. Şimdi Mansur Yavaş'ın ardından diğer belediye başkanlarının istifa etmesi... Yani Mansur Yavaş'a nereye gidiyorsun? Biz de senin arkandayız. Seni ön plana çıkarıyoruz. Biz senin arkanda duruyoruz demek de olabilir. Yani bu anlamda Mansur Yavaş her halükarda Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için böyle bir hareketi yapmış, bu istifayı gerçekleştirmiş duruyor. Ama dediğim gibi yani olasılıklar arasında yani bir yüzdelik koymayacağım. Henüz olay çok sıcak ama. Hı hı. Ama belki de siyaseti bırakmak istemiş de olabilir. İşte o hemen akabinde diğer belediye başkanlarını da istifa edip nereye gidiyorsun biz de senin yanınızdayız deyip tekrar oyunda tutuyor olabilirler.
0: Siz, yani biraz iyimser oluyor sanki artık emekliye ayrılma ihtimali.
3: Ya şimdi bilemezsiniz ki yani Yağmur Hanım belki de hiç bilmediğimiz bir rahatsızlığı var veya bir ailesi istemiyor da olabilir. Yani şimdi hı hı. denklemlere şey bakmak lazım. Yani olasılıklar ne kadar düşük de olsa çok da şey etmemek lazım. Ama şu bir gerçek. Hı hı. Evet Mansur Yavaş muhalefetin 2028'de veya erken seçimde bir adayıymış gibi bir görüntü daha belirgin. Hı hı. Yani renkler arasında kırmızı daha şeyi de bütün ona verdiler diye bir söz vardır. Yani biraz daha belirgin bir görüntü sergiliyor. Ama hani ben olasılıkları ortaya koymaya çalışıyorum.
0: Peki.
3: Tabii o noktada belki de işte Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki dengeleri de tartmak istemiş olabilir. Zaten dediğim gibi oraya çok oturan bir profil değildi. Yani Cumhuriyet Halk Partili veya o davaya inanmış o kadrodan olan bir kişi değil, bir siyasetçi değil. Yani ayrılması kolay oldu bir anlamda.
0: Peki. Merve Hocam. Baktığımızda hem Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme bir soru işareti uyandırmıştı hem de örneğin CHP'nin kuruluş yıldönümü programlarına katılmadı. Anıtkabir ziyaretinde yer almadı. Tüm bunlar da aslında bir kopuşun işaretleriydi. Ancak sizce o kopma nereden başladı?
2: Ya ben aslında hocama katılıyorum gerçekten. İlk aşama itibariyle zaten siyasi görüş noktasında tamamen farklı bir cephe, tamamen farklı bir arka planla geldiği için hani bir yerde o kopmanın zaten zihin dünyasında olduğunu belki düşünmek gerekiyor. Bununla birlikte özellikle sizin de hatırlattığınız mesele çok önemli. Çünkü eğer siz bir partiye aidiyet duyuyorsanız o zaman onunla alakalı adım atarsınız. Farklı bir girişimde bulunmazsınız. Ama Mansur Yavaş'ın zaten takip ettiğimiz çerçeve içerisinde biraz daha CHP içerisinde bağımsız yaklaştığı noktaların olduğunu da görmek gerekiyor. Bence bu açıdan şu an biz... Şunu da görmüş olduk. CHP için de ikinci büyük kırılma oldu belki de bu yeni partinin ortaya çıkmasından sonra. Ama bir yandan da CHP'den gelen açıklama soğuk ve kurumsal bir dille oldu. Bu da son derece önemli. Demek ki taraflar tam anlamıyla...

0: birbirlerine karşı bir aidiyet hissetmemişler. Ben bunu düşündüm işin açığı. Bununla birlikte 8 ilçe belediye başkanı da istifa etti. Onlar da bağımsız hale geldiler. Dolayısıyla bu yeni bir parti, yeni bir adımdan ziyade bağımsız yerel bir siyasi ağ oluşturduğunu da gösteriyor bence. Tamamen bağımsız olarak yerel bir ağ oluşturmuş olacaklar. Ya da hocamın da dediği gibi farklı başlıklarla farklı bir konu karşımıza çıkabilir. Fakat şunu okumak gerekiyor. 2024'te CHP CHP'nin yerel seçimlerde oluşturduğu o kadro, o yapı tamamen artık bozulmuş durumda. Ve bu büyük ihtimalle kendisini farklı aşamalarda da gösterecek. Bir yandan da şunu düşünmek gerekiyor. Mansur Yavaş burada kalmış olsaydı CHP içerisinde CHP'nin iç kavgasının bir tarafı olacaktı. Yeni partiye geçmiş olsaydı yeni parti zaten yeni projeler üretmeye çalışıyor. Projelerin bir aracı haline gelmiş olacaktı. Sanırım burada bağımsız kalmanın biraz daha mantıklı olduğunu düşündü ki bu adımı atmış oldu. Fakat ben şunu düşünüyorum hocamın dediği gibi siyaset öyle bir şey ki bağımsızlık ne kadar devam eder? Acaba farklı bir adım atılır mı? Farklı bir birliktelik düşünülür mü? Tabii bunlar varsayımsal olarak karşımıza çıkıyor olsa da biz şunu görüyoruz ki şu an için bağımsız yerel bir siyasi ağ var. Ama bunun neye evrileceği, nasıl bir adım atılacağı tam net olarak oturmuş değil. Bu açıdan Mansur Yavaş kendisi açısından rasyonel olan bir adım attı diyebiliriz sistem içerisinde. Bir yandan da dediğim gibi hani buradaki zaten temel kopuşlar yavaş yavaş geldi. Bir anda her şey ortaya çıkmadı. Net olarak bir açıklama yapmadı uzun süre. Denge arayışı içerisinde hem CHP hem yeni parti açısından. Ama bu dengeleri kurmak da çok zor. Dengeleri oluşturmak, buradaki bozulan aşamaları yeniden tamir etmek kendileri açısından çok zor. Dolayısıyla bu adımın gelmesi bence çok şaşırtıcı olmadı. Ama en fazla belki ilginç noktayı 8 belediye başkanının daha istifasıyla okumak gerekecektir. Acaba bunu takiben farklı adımlarda görecek miyiz? Bunu da sorgulamak gerekiyor. Şimdi bir yanda sadece Ankara'ya odaklı olmamak gerekiyor. Diğer büyük şehirlerde ya da diğer bölgelerde de benzer adımlar gelirse o zaman sanırım burada tamamen farklı bir yol haritasında devreye gireceğini düşünmek gerekecek.
1: Peki. Cüneyt Hocam, Mansur Yavaş bugün dedi ki bana herhangi bir seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirlerse ona göre bir şeyler söylerim. Hem bu cümle ne demek? Yani bir seçim tarihi söylenirse bana ben de ona göre bir cevap veririm. Ne demek? Hem de örneğin geçtiğimiz hafta yani Perşembe günü bu olay gerçekleştiğinde şunu da sorduk. Koskoca Ankara Büyükşehir Belediyesi, ülkenin başkenti. Mesela bunu bir yazılı açıklamayla mı başkentliler öğrenmeye layıktı? Yoksa hani böyle kameralar karşısına geçip daha ciddi bir şekilde tüm Ankara halkına hitap etmek noktasında bir adım mı atılsa sanki daha yakışık alırdı? Ve elbette siyaseten Ankara'yı ne gibi gelişmeler bekliyor?
2: Tabii şimdi bir gerilim noktası var. Bu gerilim noktası şu anda tezahür, yani biz sonucunu konuşuyoruz ama bunun bir geriye dönük süreci var. Nereden başlıyor aslında bu? CHP'nin kuruluş yıl dönümündeki toplantıya katılmaması.
1: Faik Öztürk'ün eleştirileri.
2: Onun yerine Sayın Erdoğan'la görüşmesi, Erdoğan'la yaptığı görüşmenin öncesinde ve sonrasında Özgür Özel'e, sadece sonrasında Sayın Kılıçdaroğlu'na bilgi vermesi. Bu bir gerilim noktası. Burada aslında tartışma yavaş yavaş başladı. Aslında o tartışma da daha önceki sorunla ilgili durumu görünür hale getirdi. Yani Özgür Özel yağmurun altında genel merkezden meclise yürürken yanında Mansur Yavaş da vardı. Şimdi burada
1: kol kola yürüdüler o gün.
2: Burada evet, burada kol kola yürüdüler ama şimdi burada esas sorunu biz nereden tartışıyoruz veya doğru soruyu soruyor muyuz aslında? Ben biraz o konuda tereddütlüyüm. Hocalarım da analizde bulundular. Yani bu bundan sonraki siyasetiyle veya hangi seçime göre ne gibi bir durum belirleyeceği noktasında da kendisinde de bir belirsizlik, o belirsizlik olduğuna işaret ediyor. Ama bir nokta belirli aslında ve en önemli nokta da o. CHP'den istifa etti. Yeni partiye de geçmedi. CHP'den istifa etmesinden daha önemli olan şey yeni partiye geçmemiş olması.
1: Peki sizce de
2: geçmeyeceğini de deklar etti. Ben bağımsız olarak yoluma devam edeceğim dedi.
1: Bu bir süreç benim partim, olabilir mi?
2: Benim partim Ankara Partisi'dir gibi ifadeler kullanıldı. Ben böyle bir süreç olsaydı biraz önce bahsettiğiniz yazılı açıklamayla geçiştirme meselesinin tıpkı bir iz düşümü gibi bu belirsizliği de bu geçiştirme paketinin içerisinde topluma verebilirdi diye düşünüyorum. Bence aslında vermesi gereken mesajı gerekli dozda verdiği kanaatindeyim. O da şu, ben CHP'nin mutlak butlanla doğan durumunu kabul etmediğim kadar İmamoğlu endeksiyle de yürüyen yeni partiyi de kabul etmiyorum demek bu.

0: Peki Özgür Özel, ben aday değilim, gel sen bizim adayımız ol derse, öyle bir denklemi kabul eder miydi?
1: Burada hocama atıf yapacağım. Her faninin, yani Demirel'e de atfedilir bu söz. Hiçbir faninin elinin tersiyle itemeyeceği bir tekliftir bu. Ben bu konjonktürde, bu durumda CHP, yani bu şekilde bağımsız kalması veya bağımsızlık marjını uygulayacağını ilan etmesinden sonra artık ben de şu kanaat kesinleşti. CHP'nin adayı birkaç programdır hocamın üstüne basa basa söylediği gibi Sayın Özgür Özel. Ben bu
0: Yeni Parti.
1: konunun, pardon, Yeni Parti'nin bu konunun da Sayın Mansur Yavaş tarafından görüldüğü kanaatindeyim. Şayet böyle olmasaydı ne olurdu? Orada olma ihtimali olsaydı. Bir de tersinden okuyalım. Şimdi bu durumda Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu kime Sayın Cumhurbaşkanı adayım diyorlardı veya Sayın Cumhurbaşkanım diyorlardı? Sayın Kılıçdaroğlu'na diyorlardı, değil mi? Ve birlikte bir seçim süreci yaşadılar ve günün sonunda Kılıçdaroğlu seçilseydi bunlar da hükümetin, yani o meclis Cumhurbaşkanı'nın atayacağı bakanlar veya Cumhurbaşkanları arasında olacaklardı. Bu neyi gösteriyor? Bu şunu gösteriyor. Yani CHP'de de böyle bir marjın olma ihtimali zayıfladı. Yeni Parti'de de böyle bir durumun olma ihtimali zayıfladı. Amaç Cumhurbaşkanlığı veya Cumhurbaşkanlığı olma ihtimali de mümkün değilse, günün sonunda bu iki tarafın ürettiği siyaset stresinden Mansur Yavaş neden etkilensin?
0: Zaten istifa ettikten sonra rahatladığı ifade ediliyor. Yani o üzerindeki sorumlulukların ve yükün
1: Aynen
0: kalktığı
1: öyle.
0: ve rahatladı.
1: Rahatlamış,
0: Yani ses
1: şu anda
0: tonu bile
1: rahatladı.
0: etki ettiği
1: Ama
0: ifade ediliyor görüşmenler tarafından.
1: şöyle bir şey söyleyeyim. Bağımsız bir alanı yönetmek, partili bir alanı yönetmekten daha zor. Yani istifalarla arkasına eklenen vagonlar bence ikinci bir stres kaynağı olabilir kendisi için.
0: Hocam.
1: Ve belediye meclisinde de şunun altını çizmekte fayda var. Belediye meclisinde de aynı izdüşümün bir adım sonra gündeme gelmesi mümkün olabilir. Yani belediye
0: Oranın
1: meclis
0: matematiğini de.
1: tabii orayı da değiştirebilir. Bu yarın öbür gün şu duruma bile dönüşebilir. Yani bağımsızlık marjını gerçekten uygularsa o zaman siyasette o dediğiniz üçüncü bir alan açılabilir. Ama o da zayıf çünkü bağımsız alanı yönetmek bir parti disiplini alanını yönetmekten daha zor. Çünkü kime ne vereceğiniz veya kimle nasıl siyaset vaadinde bulunacağınız ayrı bir tartışma. Ben bu konuda Mansur Yavaş'la ilgili durumun yani kendince bir üçüncü yol seçme pozisyonuna doğru ilerlediğini ve biraz önce sizin sorduğunuz soruyla da bağlantısının hangi seçim olacağı konusunun netleşmesine göre de durumunun netleşeceği. Ya mesela Cumhurbaşkanlığı seçimi ise belki ben bu konuyla ilgili aday gösterilmeyeceğimi biliyorum. Onu anladığı için benim böyle bir talebim yok diyecek. Ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ben böyle bir bağımsız olarak buna hazırım veya beni bir kısım parti bunu önerirse teklif edebilirim diyebilir. Bir de Cumhurbaşkanlığı meselesinde bu bağımsız kalma meselesi de çok tartışılıyor ama hukuken ben iki noktayı söyleyeyim. Şimdi
0: Buyurun.
1: birincisi sizi bir parti grubu önermediği zaman siz aday olamıyorsunuz.
2: Tabii. 100 bin imza.
1: Ya da 100 bin imza. 100 bin imza toplama meselesi de
0: Onu
1: öyle
0: Meral
1: gör...
0: Akşener mi en son yapmıştı?
1: Evet, yani birçok parti lideri aday olacağım dedi ama olamadı. 100 bin imzayı da toplayamadılar. Velev ki 100 bin imzayı topladı diyelim ve aday oldu diyelim. 100 bin imzayı toplamakla da yetmiyor bu iş. Neden? Bir parti teşkilatına ihtiyacınız var sizin.
0: Bir bütçe
1: Günün sonunda
0: gerektiriyor
1: tabii
0: ayrıca.
1: bütçeyi de hani şeyle bu yardımlarla falan da çözebilir belki ama parti teşkilatı günün sonunda sandığa sahip çıkacak adam
2: Tabii.
1: lazım. Bu parti teşkilatı hangisi olacak? Niye önemli parti teşkilatının hangisi olacağı? Hangisi olacaksa öbürü ona oy vermeyecek.
2: Tabii.
1: Kimi seçecek? Bu da bence önündeki açmazlar. Yani şu andaki belirsizlik durumunun iki nokta üzerinden netleştiği kanaatindeyim. Birincisi CHP ve Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayları belli. Ve Mansur Yavaş bunu biliyor. İkincisi, Ankara'ya hizmet etme gibi bir mottosu var. Bunu deneyebilirse, bunu başarabilirse, bu yolla bunu gündeme getirebilirse Mansur Yavaş bu anlamda siyasete devam edebilir. Ama bunun ikisi de olmayacaksa Mansur Yavaş için üçüncü ihtimal dediğimiz o emeklilik meselesinin gündeme gelmesi olası. Seçim tarihi ve seçimin niteliği bence o anlamda önemli. Yazılı açıklama meselesi de şöyle. Ankara halkında bir hesap verme, hesap verilebilirlik meselesi üzerinden tartışılabilir. Bu önemli bence, dediğiniz önemli bir durum. Ama şunu da belirtmek gerekiyor. Hizmet bağlamında baktığımız zaman Ankara seçmeninin yazılı açıklama yapılıp yapılmayacağına takılmayacağı kanaatindeyim. Yani eğer gerçekten bir oylama olsaydı ve hizmet üzerinden odaklı bir seçim olsaydı,
0: zaten
1: yani giderek
0: istifa ettiği günde Ankara'yı kıyamet seller götürüyordu, arabalar
1: giderek İzmir
0: sürüklendi. Ben de dedim ki herhalde ondan dolayı istifa etti.
1: Giderek İzmir seçmeninin refleksine benzeyen bir Ankara seçmen refleksi var. Onun için yani yazılı olmamasını belki biz buradan bakıp devlet teamülleri veya siyaset teamülleri üzerinden değerlendiriyoruz ama Ankara'da vatandaşın bunu ciddiye almadan önce daha farklı meseleleri önemseyerek meseleye bakması.
0: Peki dediniz ya, yeni partide Özgür Özel'in adayı olduğunu bence o da anladı diye. Peki bunu biraz geç mi anladı? Çünkü eğer en başından beri anlamış olsaydı o zaman kol kola yürüyüşü onu desteklediği anlamına da gelmiyor mu?
1: O andaki durumun ben biraz o yürüyüş meselesi sonrasındaki işte parkta yapılan açıklamanın
0: Sayın
1: biraz
0: Cumhurbaşkanı'na giderken tabii, izahat verip gitmiş olması.
1: Ya o mesele çok daha ilginç. Ben şöyle bir bağlamakta fayda var. O meselede birçok kişinin o yürüyüşe katıldıktan sonra bazı açıklama yapmasının, yani bir kısmının gerçekten Özgür Özel'e inandığı için, pek çoğunun taktik ve stratejik olarak bu pozisyon. Ben yeni partide de bu durumun böyle olduğunu düşünüyorum. Yani biraz daha böyle seçimler dönemine geldiğimizde partide kiminle ilgili ne rejim uygulanacağı noktasında zihinler ayıldığı andan itibaren yeni partide de bu sorgulama başlayacaktır. Çünkü yeni partide niye yeni partiye geçiyorlar? Bir ümit var. Ne? İşte bir daha milletvekili olabilmek, bakan olabilmek ve benzeri. Bunların olmayacağı anlaşıldığı andan itibaren ne yaparlar?
2: Tabii.
1: İnsanlar özellikle bu şeyde CHP'den kopuşta yuvaya geri döndüm meselesiyle biz gündeme gelebileceklerini düşünüyoruz. Bir de Cumhurbaşkanı'yla ilgili konuşma meselesini mesela başkanlık sisteminin getirdiği bazı hususlar üzerine değerlendirdi. Zaten benim o konuşma, o görüntüden sonra ilk üzerinde durduğum nokta ve zihnimde bunu tartıştığım nokta oydu. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam ederken Cumhurbaşkanı'yla görüşmeden Ankara'da birkaç tane mega iş yapılmış. Demek ki görüşmeden de oluyor. Görüşme olduğu andan itibaren ve siyaseten siz bunu sembolik değeri üzerinden meseleye baktığınızda, bunu siz içeride ne konuşursanız konuşun, dışarıda biz neye bakarız? Kronolojik olarak eylemlere bakarız. Şimdi bu eylemler size neyi gösteriyor? Cumhurbaşkanı ile hiçbir şey konuşmadıklarını varsayalım. Şunu da mı konuşmamışlar diye düşünüyorum ben. İşte Cumhurbaşkanlığı meselesi değil de işte Ankara ile ilgili böyle bir sorun var. Ben Ankara'ya hizmet etmek istiyorum. Ben Ankara'da hizmetimi sürdürmek istiyorum. Bu konuda da desteğinizi bekliyorum dememiş midir mesela Mansur Yavaş? Bu ne demektir? Yani ben bir odağım var, o da Ankara demektir.
0: Yani ben Sayın Cumhurbaşkanı yerinde olsaydım, herkesin bir hayali vardan oraya geldik ama NATO liderler zirvesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadığı yolları hükümet yaptı.
1: İşte biraz önce yazılı açıklama dediniz ya.
0: O Trump'ın dediği ne kadar güzel yollar dediğini
1: aslında ulaştırma yaptı.
0: Yani Ulaştırma Bakanlığı yaptı, devlet yaptı, hükümet yaptı. Neyse, sonuçta hizmet etmeyerek de ben hizmet yapmak istiyorum demek ne kadar şık.
1: İşte bu aslında tabii
0: benim
1: sizin dediğiniz anlamda
0: ben de bırakın gibi oluyor.
1: Yani ya da ben Cumhurbaşkanlığıyla ilgili bir marjım, bir beklentim yok anlamında da.
0: Ama bu koltuğu da kaybetmeyeyim.
1: Gelebilir. Yani şimdi bu duruma baktığımızda, bu tabloda böyle bir konuşma olmadığını söyleyebilir miyiz? Tabii bunların hiçbirisi beyan esastır. Biz Sayın Mansur Yavaş'ın da devletin de yaptığı açıklamaları esas almak zorundayız ama hani
0: Cüneyt
1: olaylar
0: çok kibar olduğu için bana katılamıyor.
1: olayları değerlendirirken biz sonuçtaki davranış üzerinden geriye dönük yorum yapıyoruz. Şimdi günün sonunda siz CHP'den ayrılıp yeni partiye de geçmiyorsanız sizin Cumhurbaşkanı'yla yaptığınız görüşmeye biz bir anlam yükleriz.
3: Alt metinler var yani hocam.
1: Öyle okunur yani. Başka nasıl okunur? Dünyanın neresinde yorumlarsanız böyle yorumlarsınız.
0: Muhalefetin ortak adayı dersek seçim aritmatiği nasıl olur peki?
1: Muhalefetin ortak aday kavramı da çok olgunlaşmış bir durum değil. Terörsüz Türkiye meselesi marjının okunamadığı kanaatindeyim. Yani muhalefetin ortak adayı dediğiniz profilin Terörsüz Türkiye süreciyle bir bağlantısının, bir irtibatının olması gerekiyor. Yeni parti Terörsüz Türkiye sürecinde ikircikli bir modelle meseleye yaklaşmış bir parti. Şimdi bunun

0: %50 artı 1'in alındığı bir sistemde bunun terörsüz Türkiye'nin doğru olduğuna inananlarla inanmayanlar arasında veya ona göre oy verecekler arasında nasıl bir farklılık yaratacağı konusunda bir netlik var mı muhalefette? Bu konuda uzlaşıyorlar mı mesela? Siyaset marjının Türkiye'de değiştiği noktasında mesela hala muhalefet bağlamında da biz ne üzerinden düşünüyor muhalefette bunu? Parlamenter sistemin getirileri üzerinden meseleyi yorumluyor. Ama değişti bir başkanlık sistemi var. Yani şu var artık mesela. Ben mecliste muhalefete oy verirken Cumhurbaşkanlığında iktidara oy verebilirim. Nitekim bunun çok bariz örneği Sayın Erdoğan. Yani Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın aldığı toplam oyla Sayın Erdoğan'ın aldığı oy daha fazla. Demek ki muhalif olan ve muhalefete oy verip Sayın Erdoğan'a oy verenler de var. Onun için muhalefetin ortak adayı bir aday olmayacaktır. Muhalefetin ortak adayları olabilecektir. Çünkü herkes kendi açısından bakacaktır duruma. Günün sonunda da seçmen açısından son ikiye kalan, yani ikinci tura kaldığını varsayarsak, o iki kişi arasındaki seçim önemli. Orada da bizim anladığımız anlamda bu yereldeki başarı veya yereldeki tartışma muhalefetin ortak adayı olması, muhalefetin X partisinin birisini desteklemesinin önemi yok. Orada da değerlendirilecek üç temel kriter var. Birincisi
1: Ülke güvenliği,
0: ülke
1: öyle
0: güvenliği
1: değil mi?
0: tabii.
1: Dış politikada Türkiye'nin nasıl yönetildiği.
0: Aynen
1: Yani
0: öyle.
1: son
0: Bir kriz,
1: seçimlerde
0: bir
1: biz
0: kriz,
1: bunu görmedik mi?
0: bir savaşa maruz kaldığında bu ülkeyi kim bu anketlere de yansıyan bir şey. Adam
1: Mesela bir sonraki seçimde de seçmen sizce yine bunu mu gözetecektir? Yoksa hani artık
0: güvenlik
1: bu
0: parametresi hiçbir zaman
1: değişmez,
0: değişmez.
1: öyle değil
0: Bunun
1: mi?
0: yanına başka parametreler eklenir. Yani işte bugün mesela ekonomik bir sorunlu durum varsa onun üzerinden meseleye bakar. Veya güncel bir gelişme olmuştur. O gelişme seçmenin
1: Ama
0: refleksidir. Ama günün
1: neredeyse
0: sonunda
1: 3. Dünya Savaşı'na hani gidildiğinin konuşulduğu bir ortamda ekonomiyi mi dikkate alır seçmen ya da Türk toplumu diyelim, yoksa
0: güvenlik.
1: değil mi? Yani
0: Tabii.
1: bu bir sonraki
0: Bu
1: seçimde
0: aslında
1: de
0: test edildi yani. 2023'te Erdoğan ve AK Parti Cumhur İttifakı seçimi kazandı. 2024'te yerel seçimlerde tam tersi bir durum ortaya çıktı.
2: O
0: Seçmen de
2: bambaşka bir
0: arif yani.
2: sosyolojik şey
0: Tabii.
2: ama. Yani o geçen 2024 yerel seçimleri farklı sayıklarla. Yani ben 2024 yerel seçimlerinde
0: Yerel seçimde genel
2: bu
0: konjonktür
2: nereden baktığımıza
0: değerlendirme
2: bağlı.
0: marjı
2: Şimdi
0: kalktığı için seçmen onu
2: %45
0: değerlendirmedi
2: diyor
0: yani.
2: mesela muhalefet, işte o dönem Özgür Özel. Şimdi yerel seçimlerde insanlar belediye başkanlarına ayrı gerekçelerle oy verir. Hemşerilik girer, güven girer, akraba
0: Öbür
2: ilişkileri
0: aday,
2: girer,
0: öbür adayın niteliği
2: öbür
0: girer.
2: adayın niteliği girer.
1: Parti geleneği de mesela CHP için konuşacak olursak İzmir'de isim kişi kim olursa olsun
2: Tabii.
1: İzmirliler
2: O girer.
0: CHP. Ankara'da öyle oldu şimdi.
1: Evet.
2: Ama mesela şeyde seçmenin asıl tavrını gösterdiği yer
1: Ülke.
2: hayır şeydir. Belediye meclisleri ve il genel meclisi oy
1: Yerelde.
2: oranlarıdır. Çünkü orada siyasi parti oy verir. Yani o noktada baktığımız zaman yani şeyin Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranıyla 2024 il genel meclisi ve belediye meclis oranlarıyla AK Parti'nin oy oranları arasında afaki bir uçurum yok. Mesela %45 aldığını iddia etti Özgür Özel ama %45 alamadı. Yani o noktada ben o yerel seçimleri biraz daha farklı konjonktürlerle ölçüldü. Yani o adaylar üzerinden okumak hep yanlış olur. Yani bir hani akademisyen olarak söylüyorum. Dolayısıyla ama şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi muhalefetin çıkaracağı aday orada işte o Türkiye'nin tezlerini
1: Mesela Mansur Yavaş o kürsüde hitap ederken hayal edebiliyor muyuz?
2: işte yani mesela Sayın Cumhurbaşkanı 16 defa konuştu. İşte o hemen
1: Ve bir sözü slogan oldu mesela.
2: evet.
1: Dünya beşten büyük.
2: Mesela şeyde Orta Doğu zirvesinde işte Trump'ın söylemleri var. Yani yani o Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderlik karizmasını, yeteneklerini veya uluslararası düzeydeki imajını geçecek bir adam olmalı ki muhalefetin adayı onu tercih etmeliler. Şimdi o Cüneyt Bey'e katılıyorum ben. O öyle bir aday çıkartamıyor.
0: Böyle profil yok.
2: Yok. Yani ne üzerinden aday çıkarıyor? Ya işte Mansur Çimi şöyle düşünüyor muhalefet.
1: Erdoğan'a karşıtlık.
2: Ana muhalefet. Diyor ki evet yani Erdoğan karşıtı, AK Parti karşıtı.

0: Nefret
1: yani Erdoğan düşmanlığı.
0: İdeoloji kuramaz ama.
1: Yani tabii yok zaten.
0: Kuramaz yani.
1: Tabii tabii. Ve işte kim kazanabilir? Pragmatizm. Pratik şeyler. İşte Mansur Yavaş işte alır. Ama bu düz bir hesap. Çünkü Cumhurbaşkanı seçilirken işte dediği doğru Cüneyt Bey'in. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nı %52 aldı. Şimdi %52'nin içerisine sol oylar da var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsına. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi bir anlamda belediye başkanını seçmek gibi bir şey aslında. Yani seçmen davranışı orada da değişebilir. Veya ya tamam biz işte Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçelim ama bu adam bunları yapamaz. Gene kim var? İşte devleti bilen yıllardır bu işi de iyi bir şekilde yani dış politikada çok iyiyiz biz. Yani kim ne derse desin.
2: Yani, ve ekip de önemli yani.
1: Tabii işte bir oturmuş bir düzen var.
2: Bakanı.
1: Tabii bir birikim var, bir şey var, bir hafıza oluştu. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı yani güçlü bir aday görüntüsünde. İşte muhalefetin asıl sorunu o olmadığı sürece ki olamaz. Yani çünkü bu mevcut aday konjonktürleri arasında yani muhalefetin adayları biraz şeyde geri planda kalıyor.
0: Hocam esas o 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde şaşırtıcı olan Sayın Erdoğan'ın seçilmesi değildi. Şaşırtıcı olan Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğu elde tutmasıydı.
1: Tabii.
0: O zaten ikinci turun da referansına dönüştü. Şimdi herkes tabii ne bekliyordu? İşte Cumhurbaşkanı ne olursa olsun biz meclisi zaten yüksek bir oyla aldık diye yani düşünüyorum.
1: %60, %70.
0: Yani daha Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili değişme veya buna ilişkin marja gelene kadar seçmenin elinde meclis aritmetiğini değiştirme, yani Cumhurbaşkanı ile ilgili bir tartışma yok şu anda.
1: Evet.
0: Yani Cumhurbaşkanı'nın seçilip seçilemeyeceği veya aday olursa seçilip bir şekilde Cumhurbaşkanlığına tekrar gelmesi noktasındaki tartışma olabilmesi için bence nitelik itibariyle bu meseleleri, devlet meselelerini ihata edebilecek bir profilin ortaya çıkması lazım. Şimdi Mansur Yavaş'ın da böyle bir iddiası veya bir profil deneyimi yok. Sayın Özgür Özel'in de böyle bir bağlam yok. Yani biz açıklama da görmüyoruz hocam. Bu konuları konuşan, destek veren, bunun üzerinden tartışan bir profil de yok.
1: Veya yeni bir öneriler, beklenmedik öneriler ortaya atan veya işte dış politikadaki konjonktürü okumaları yapan hiç konuşma yok. Varsa yoksa işte parti içi çatışmalar, çekişmeler.
3: Hocam dış politika deyince bakma çok özür dilerim hemen söyleyeyim. Geçeceğiz Suriye geliyor da. Suriye ile alakalı.
1: Kırılan poplar.
4: Yani sonuçta 2020. Araya gitmeden önce bir cümle şunu söyleyeceğim. İşte İran savaşından dolayı bu bölgeye atılan füzeler, işte bölge ülkelerinin tedirgin halleri varken sosyal medyada Türk milleti ya bizim başımızda Erdoğan olduğu için biz rahatça geceleri uyuyabiliyoruz diye
1: tabii, tabii.
4: Bunu mizaha bile çevirecek kadar bu ülkeye ve yönetimine güvendiklerini ifade ettiler
1: bu
4: diye.
1: Bu zirvede mesela bazı muhalif gazeteciler bile Sayın Cumhurbaşkanı'nın dış politikada nasıl görüntüsünü açık açık söylediler zaten.
4: Biz kendi aramıza devam edelim ama izleyiciler saat başında bizimle bir arada olsunlar. Lütfen dış politikaya geçeceğiz diyelim ve saat başında görüşmek üzere.

temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaleti

yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrınadır.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, an ve zamanda bu hafta tarihin büyük komutanlarından biri olan Hannibal'ın hayat hikayesini ve yaptığı savaşları Doçent Doktor Ahmet Çelik'e soruyor. An ve zaman bu akşam 23.15'te 24.
1: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
5: Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden resmi. Hükümdarlardan şairlere bir devrin yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin Seyahatnamesi, Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de, 24'te.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
8: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın hitabı, Netanyahu'nun yuhalanarak protesto edilmesi gibi sizin hafızanıza kazınan bu haftaki görüntülerden en dikkat çekeni ne oldu?
1: Ben üç tane mesele var. Bir, Sayın Erdoğan'ın işte dünya beşten biridir, büyüktür çıkışını ve bu çıkışıyla bağlantılı olarak tüm dünyaya bu konuyu tekrar yüzlerine karşı bu sefer tamamen vicdanlarına seslenerek hitap etmesi bence önemli. Bunu gündeme getirmek, bunu herkesin huzurunda dile getirmek çok önemli. İkinci bir konu, Sayın Emine Erdoğan'ın bir gün önce
0: yürüttüğü mesai.
1: Tabii dijitalleşme ve çocuklar üzerinde. Ben bu aralar biraz o konuya çok eğildiğim için en fazla da dikkatimi o çekti ve
0: ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın
1: da yapay zeka sözleşmesine atıf yaptı. Hatta ben birkaç gün öncesinde keşke bu konu gündeme gelse, Sayın Erdoğan bunu dile getirse diye de yazmıştım. Öyle de oldu, o açıdan önemli. Niye önemli? Aslında dünya beşten büyüktür paradigması sosyal medya veya internet şirketlerine indiğinde dünya beş tane şirketten de büyüktür. Çünkü beş şirket yönetiyor dünyayı internet alanında. Bunun önüne geçmesi anlamında önemli. Bu iki vurgu. Bir de üçüncüsü bu Netanyahu'nun yaptığı açıklama. Biz başından beri bu mesele teopolitiktir diyoruz. Bu tezi net bir şekilde ortaya koydu. Yani dünyada sınırları belli olmayan bir İsrail var. Nerede yazıyor sınırları? Tevrat'ta. Tevrat'ın hangi teviline göre yazılıyor?
2: Açık açık da diyorlar.
1: Evet. Yani şimdi bir teville bu konuyu İran sınırlarına da götürebilir. Bu konuyu işte Yunanistan'a da taşıyabilir, adaya da taşıyabilir. Tabii şimdi Golan Tepelerini getirmiş şey diyor. Bu diyor bize vaat edilmiş bizim olduğu işte Tevrat'ta yazan bir metin üzerinden uluslararası hukukun şu anda hani dinden laik olması gereken bir hukuk sisteminden dini bir metinle referans gösterip dünyanın da buna inanmasına bir şekilde inanmasını bekliyor. Bu bir kere aslında İsrail'in ne kadar büyük bir tehdit olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü sınırı belli değil. Her an, istediği andan itibaren bir egemen ve yüzyıllardır bu coğrafyada olan bir ülkeye bile burası bizim topraklarımız diyebilir. Bunu da kendi dini metinleri üzerinden tevil ederek, yani tahrip edilmiş bir metni tevil ederek bu şeyi, sınırı genişletebilir. Bu aslında bizim karşı karşıya olduğumuz büyük bir tehdidi gösteriyor. Ona gösterilen tepki, salonun boşaltılması, bu da uluslararası anlamda Sayın Erdoğan'ın ve onunla beraber bu konuda uyanan bazı halkların ve onların tetiklediği siyasilerin, İtalya işte buna benzer İspanya gibi ülkelerin de...
0: Şey diyebilir miyiz? 77 ülke Netanyahu'nun İsrail'in sesini duymak istemiyor diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz. Türkiye bu konuyla ilgili Netanyahu hakkında şey çıkardı. Kırmızı Bülten için başvuruda bulundu. Yani şimdi bu Türkiye'nin yaptığı işleri bazı kimseler böyle küçümsüyor da kendi açılarından ama öyle değil. Yani bir sistematik var. Bu sistematiğe karşı Türkiye dirençli bir biçimde karşı koymaya çalışıyor. Bu karşı koyuş beraberinde bir blok oluşturdu. Bu da önemli. Yani Sayın Erdoğan'ın da içinde bulunduğu ve Netanyahu'ya karşı, İsrail'e karşı bir blok oluştu uluslararası sistemde. Bir de İsrailli diplomatın böyle tahrik edici, İran'a karşı tahrik edici bir takım davranışları vardı. Ben onu da çok böyle aslında önleri bir açılsa, önlerindeki bu set kalksa, İsrailli diplomatların da aslında bildiğimiz birer İsrail askerinden farksız olduğunu gösteren refleksler. Yani dünyada böyle tüm dünyanın diplomatik dokunulmazlığı olan kimselerinin bulunduğu bir ortamda kalkıp bu tip davranışlar yapılması da aslında nasıl bir ruh haliyle meseleye baktıklarını gösteriyor. İsrail'de Netanyahu gitse de gitmese de bu paradigma değişmez. Kesinlikle. Bu aslında meselenin teopolitik bir mücadele olduğunu gösteriyor.
0: Yani Netanyahu gitse, Katz gelse daha beteri olacak neticede.
1: Fark etmez. Yani bu bugün olmaz, yarın. Çünkü aslında çerçeveyi Netanyahu bir şekilde aşikar etmiş oldu. Bunun üzerinden meseleye bakmak gerekiyor. Erdoğan'ın da Erdoğan'ın temel bir arayışı var. Mesela Trump'ın konuşmasını da dinledim. Trump güçten bahsetti konuşmasında. Erdoğan meşruiyetten bahsetti. Yani biz bu zemini nasıl bir herkesin üzerinde uzlaştığı bir mekanizmaya dönüştürebiliriz?
0: Mesela veto meselesine değinmek ister misiniz? Tüm ülkelerin, beş ülkenin kararına bağımlı halde olması
1: tabii yani,
0: zorunlu.
1: Bunu mesela dönüşümlü bir şekilde model öneriliyor. Bu konuyla ilgili 1965'ten beri tartışma var.
0: Mesela salt çoğunluk gibi bir mekanizma işletilemez mi orada?
1: Ya ben şöyle söyleyeyim. Ya bu Birleşmiş Milletler sistematiği tamir edilerek çözülebilecek bir

Doğrusuna ikinci bölümde devam ediyoruz. Dış politikaya uzanacağız. Özellikle Birleşmiş Milletler'den yansıyanlar ve küresel gelişmeleri konuşacağız. Ve Cüneyt Hocam'la başlayalım.

0: mekanizma olmaktan uzaklaştı. Bunun yeniden yazılması lazım. Yeniden kodun oluşturulması lazım. Ve bu müdahale yetkisi veya müdahale etme yetkisinin de şimdi mesela Güvenlik Konseyi'nin oluşumu da aslında çok böyle çarpık bir oluşum. Yani o oluştuğu dönemdeki güç dengeleri üzerinden meseleye bakılmış. Yani ne nüfus bağlamında bir adil dağılım var, ne kıtalar bağlamında bir adil dağılım var. Bizim dünya 5'ten büyüktür, işte Güvenlik Konseyi genişlemelidir yaklaşımımızın Amerika'da uluslararası hukukta uğraşanların da tezi böyle. Ama onların farklı bir saikle ortaya koyduğu bir değişim paradigması var. Bence işin kökünde şu var. Birleşmiş Milletler bir güvence sistematiği üretememektedir. Bu güvence sistematiğini bunu tamir ederek mi yoksa bu meseleyi tekrar baştan sona tekrar yazarak mı bir daha tekrar canlandırabiliriz? Bence Sayın Erdoğan'ın konuşmasının alt metninden çıkan durum bu. Yani biz Gazze üzerinden meseleye bakıyoruz ama birçok alanda Birleşmiş Milletler meşru olmaktan veya insanları bir sorundan, bir sıkıntıdan kurtarabilme kabiliyetinden uzak bir mekanizma. Bence bu yüzyılın işte bunalımı bu. Bence.
1: Netanyahu doğrudan Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı da hedef aldı. Şu an Yahudi düşmanlığı yalanını yayan ülkelerin başında Türkiye yani Erdoğan geliyor dedi.
0: Yani tırnak içerisinde söyleyeyim biraz amiyane bir tabir olacak. Bu kendisini halt etmesi. Hiç öyle bir şey yok. Yani bu konuyla ilgili
1: Sayın Türkiye'de... Cumhurbaşkanı mesela Yahudi kelimesini ağzına aldığına şahit olmuş muyuzdur Türkiye, bu zamana kadar?
0: Yani Sayın Erdoğan'ın da devletin de böyle bir Yahudi din düşmanlığı üzerinden meseleye baktığı yok. Onların yaptığı bir canilik var. Bu caniliğe karşı uluslararası
1: soykırımı biz engelledik diyor.
0: Tabii uluslararası toplumun bir biçimde uyanması için Türkiye'nin ortaya attığı bazı veya Türkiye'nin gündeme getirdiği bazı durumlar var. Bu sadece Türkiye'de hasredilemez. Vicdanı olan herkes bunu yapar. Türkiye'de daha çok vicdanlı insan olduğu için bu ses daha yüksek çıkıyor. Bir de bir nokta var. Türkiye Netanyahu hakkında birebir soruşturma yürüten bir ülke şu anda. Yani o bir kendisinin bir ekibi var. Soykırım ekibi. Onunla ilgili soruşturmayı yürütüyor. Ve Türkiye hatırlayalım Sumut filosuyla İsrail'e gidenleri getiren bir ülke. Şimdi bu kadar da güçlü. Ne yapması lazım İsrail'in? Bir meşruiyet zemini oluşturabilmesi için yeni bir düşman, yeni bir düşman paradigması oluşturması lazım. Şimdi Türkiye ile bunu denemeye çalışıyor. Ama bunu buna sadece kendileri inanıyor. Belki yani İsrail'in tamam bile buna inanmıyor. Siyaseten ortaya atılmış bir retorik. Günün sonunda Türkiye haklı ve meşru zeminde bunu her alanda da yapmaya çalışıyor. Bence önemli olan bu.
1: Peki. Şimdi yönetmenimden rica edeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da Uluslararası İş Forumu'nda konuştu ve gündeminde bu soykırımcı Netanyahu'nun ifadeleri de vardı. Bir dinleyelim Sayın Cumhurbaşkanı ne söyledi?
2: Kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
1: Ve o günlerde mutlaka gelecektir dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Çok önemli bir ifade ve böyle üst perdeden de söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı çıkardığı savaş suçlularının yeri burası değil, mahkemelerdir. O günleri de göreceğiz diyor. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasına hem de Netanyahu cephesinden tüm bu saldırganlığa ilişkin sizin değerlendirmeniz ne olur Merve Hocam?
3: Ya öncelikle bence bu Birleşmiş Milletler son derece önemliydi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı 2005 itibariyle Birleşmiş Milletler kürsüsünden seslendiği her noktada dedi ki Birleşmiş Milletler artık gücünü kaybediyor, yetkisini kaybediyor, revizyon gerekli ama biz bunun gündeme

0: 2026'da taşındığını gördük. Yani inanılmaz yavaş işleyen bir süreç. Ve ne yazık ki az önce hocam belirtti. Güvenlik Konseyi'nin kararı olmadıktan sonra 5 daimi üye hiçbir şekilde veto etmedikten sonra bu sistem değişmeyecek.
1: Genel kurul karar alıyor.
0: Yine
1: genel
0: olmuyor.
1: Kurul kararını uygulayacak Güvenlik Konseyi olduğu için gene duruyor.
0: Yine evet. Duruyor. Hiçbir şey olmuyor. Ya Filistin'le alakalı bunu gördük. Gazze'deki süreçle alakalı bunu görüyoruz. 14 ülke neredeyse evet dedi. Çekimsel kalanlar da vardı. Bir tek Amerika hayır dediği için bugün hala Gazze'de biz bu tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemleri, duruşu burada son derece önemli. Bir diğer konu Uluslararası Ceza Mahkemesi konusuyla alakalı şunu söylemek gerekiyor. Bence en önemli noktalardan biri Netanyahu hala gidip Birleşmiş Milletler'de konuşabiliyor ne yazık ki. Ama bu yıl şöyle bir şey oldu. Çok uzun süre kalamadı. Çünkü Mamdani dedi ki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını uygularım dedi. Bence bu son derece önemliydi. Bir diğer kırılma noktası yine Türkiye'nin özellikle uluslararası alandaki etkisi noktasında Macron'un açıklamalarıydı. Yine Ürdün'den açıklamalar geldi, İngiltere'den açıklamalar geldi. Bunlar son derece önemli kırılmalar olarak düşünülmesi gerekiyor.
2: Bu gelen açıklamaları da çok kısa anımsatalım mı hocam?
0: Tabii ki de. Macron'un özellikle buradaki eleştirilerinden bir tanesi Gazze'de yaşananlarla ilgili olarak Batı Şeria'yı da hatırlattı. Bence bu son derece önemli. Çünkü Türkiye'nin zaten uzun süredir gündeme almış olduğu soykırım suçlarının işlendiği coğrafya olarak Gazze'yi görüyoruz. Ama bir yandan da Batı Şeria'da da son dönemde özellikle toprak işgallerine devam ediyorlar.
2: Ve aslında hiç bilmiyoruz ama yani Kudüs'te Müslüman mahalleleri akşamları sırf rahatsızlık vermek için fişek atıyorlar. Yani İsrail'in bulunduğu her yer cehennem demek de mümkün aslında.
0: Kesinlikle. İşte bu nedenle de şuna geleceğim. Şimdi Avrupa'daki aktörlerden de biraz söylem değişimi başladı. İngiltere ve Fransa önemli. Çünkü geçtiğimiz yıl her ikisi de Birleşmiş Milletler'de Filistin'i tanıdılar. Ama hemen şunu da ekleyeyim. Birleşmiş Milletler'de Filistin daimi üyelerden ya da üyelerden biri değil. Neredeyse gözlemci statüsünde. Neden? Çünkü Amerika Güvenlik Konseyi'nde onay vermiyor.
2: Mahmut Abbas bu yıl da vize alamadığı için
0: yok.
2: Gelemedi.
0: Aynen ama orada da Sayın Cumhurbaşkanı yine üzerine düşen sorumlulukla bence oradan seslendi. Ve bunun karşılığında gördük. Özellikle Netanyahu'nun konuşması esnasında herkes salonu neredeyse terk etti. Son derece dikkat çekiciydi. Burada hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Bence en önemli anlardan bir tanesi Netanyahu'nun suçlamalarına istinaden Türkiye'nin vermiş olduğu cevaptı. Üçüncü katip yanlış hatırlamıyorsam konuşmuştum.
2: Evet, doğru.
0: Diplomatik teamüller gereği normalde devlet başkanı ya da işte lider üzerinden belki beklenecek bir şeydi. Netanyahu herhalde onu kale alacağımızı düşündü. Ama burada verilen cevap son derece önemliydi. Ben üçüncü katibin açıklamaları noktasında şuna dikkat çekmek istiyorum. İnanılmaz profesyonel, inanılmaz böyle dikkat çekici bir dil. Ve eş zamanlı olarak burada Türkiye'nin yaklaşımını çok net ortaya koyan bir üslup vardı. Çok akıcı bir şekilde konuşuldu, doğrudan muhatabı alacak şekilde konuşuldu ve herhangi bir açık ya da herhangi bir ne diyelim böyle karşı tarafın bunu kullanabileceği bir argüman verilmedi. Bence bu açıdan son derece önemliydi ve Birleşmiş Milletler'in bence en ikonik anlarından biri haline gelecek diye düşünüyorum. Bu açıdan da zaten sembolik, siyasi tercih ve kullanılan dilin her biri şu mesajı verdi. Yani senin statün nezdinde biz bu cevapları veriyoruz dediler. Bu açıdan bence son derece önemliydi. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Netanyahu'nun söylemlerinde Yahudi düşmanlığı, antisemitizm gibi bağlamları ortaya çıkarmış. Ama şunu hatırlatmak gerekiyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Katolik Monarşi İspanya'da kurulduğu an itibariyle Yahudilerin her biri İstanbul'a geldiler Müslüman nüfusla. Ve herhangi bir şey olmadı. Yani tarih neyse bugün de aynı şekilde kendisini gösteriyor. Bunun da altını çizmek gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Ayşegül de bu arada Türkiye 3. katiple ayar verdi diye tüm söylemlerinize bir destek KJS'e atmış.
0: Çok güzel olmuş.
2: Peki. Tamam o halde.
0: Aynen. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Çok özür dilerim hocam.
3: Estağfurullah.
0: COP31 ile alakalı da vardı. Hocam şimdi özellikle dijital alan dikkat çekti ama çevre de çok büyük sorunlardan bir tanesi.
2: Aslında Türkiye yani orada üç ayaklı bir sorumluluk gördü değil mi? Yani şöyle hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum böyle üç ayaklı muhteşem bir organizasyon, muhteşem bir gündem yürüttü Türkiye orada.
0: Kesinlikle.
2: Yani hangi liderin eşini takip ettik mesela biz orada öyle değil mi? Sayın
0: evet.
2: Emin Erdoğan'ın gündemi

0: Hem çocuklar vardı, hem iklim vardı, hem yapay zeka vardı. Mesela kullanat kültüründen uzaklaşmalıyız dedi. Yani Türkiye aslında böyle gerçekten oranın gündemini de şekillendirdi.
1: Kesinlikle aslında Birleşmiş Milletler'in gündemi bu olmalı. Biz hep bunu hatırlatıyoruz her yıl. Sürdürülebilirlik vardır, eş zamanlı olarak işte mesela çocukların korunumu vardır. Aynı zamanda yapay zeka ile alakalı gelişmeleri takip etme gibi başlıklar var. Ama ne yazık ki Birleşmiş Milletler gündemini tamamen unutmaya başladı. Az önce hocam Trump'ın konuşmasında güç var dedi ama Trump'ın konuşmasıyla ilgili şunu hatırlatmak istiyorum. Trump İran'a saldırıyoruz dedi. İran heyetini gösterdiler. Venezuela'ya saldırdık işte şöyle böyle oldu dedi. Venezuela'yı gösterdiler. Yani o kadar reklam haline gelmiş bir Birleşmiş Milletler konuşması yapmıştı ki ve bizim konuşmayla kıyasladığımızda çok daha farklı bir temel ortaya çıkıyor.
0: Peki, Birleşmiş Milletler'e dair sizin genel
1: Evet.
0: değerlendirmeniz nedir? Hem de elbette küresel gelişmeleri de dilerseniz hocam sizinle yavaştan girelim.
2: Tabii.
0: Hem ABD-İran gerilimi, işte Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye'nin yeni arabuluculuk arayışları, Mekke İttifakı gibi Karadeniz'de seyri sefer güvenliğinden sorumlu, mayın temizliğinden sorumlu olan Türkiye'nin yürüttüğü bu role ilişkin BM'den genel küresel
2: Tabii.
0: gelişmelere geçelim
2: Girelim.
0: mi böyle?
2: Şimdi şöyle. Yani Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı bittikten sonra o dönem faşizmle ve diktatörlükle savaşan ülkelerin bir daha faşizmin, nazizmin ve diktatöryal rejimlerin yükselmesine izin vermeyecek bir siyasal ortam kurmak mantığıyla oluşturuldu. Birleşmiş Milletler kurulduğunda Afrika'da neredeyse Afrika'nın tamamı, yani bağımsız bir tek devlet yoktu. Ama işte 70'lere kadar bunlar da bağımsızlıklarını aldılar ve Birleşmiş Milletler Soğuk Savaş'ın kültürüyle iki kutuplu dünya sisteminin mantalitesi arasında kurulan bir sistemdi. Peki sağlıklı bir sistem miydi? Hayır. Güçlü bir sistem miydi? Hayır. Çünkü bu daimi konsey dediğimiz bir yapı var. Bu yapı her şeyi kontrol ediyor. Siz ne yaparsanız yapın. İşte bu beş ülke güya İşte tüm dünyayı temsil ettikleri varsayımından yola çıkarak demokrasiyi, yeni dünya düzenini bunları iptal etme haklarını bulunduruyorlar. Artık yani ve Birleşmiş Milletler düzeni, işte o Soğuk Savaş düzeni özellikle Batı'nın hani Doğu'da sınırlı bir rekabet içerisine girdiği ve egemen bir okuma yaptığı, dünya sisteminde egemen bir güç olduğu bir dönemi de temsil eder. O dönem bitti. Nasıl bitti? Soğuk Savaş bitti önce. Sovyetler dağıldı. Yeni yeni aktörler girdiler. Ardından işte 2000'li yıllar küreselleşme, işte sermaye, insan, bilişim, yapay zeka, uzay derken dünya avuçlarımızın içerisine yani bir cep telefonuna sığdı. Ve artık doğuyla batı arasında yani doğudan kastım şu. Batının dışındaki herkes. O şekilde kullanıyorum ben, bilerek kullanıyorum. Artık Doğu ile Batı arasında bir uçurum da yok. Ne finansal bir uçurum var, ne teknolojik bir uçurum var, ne kültürel bir uçurum var. Şimdi evet cep telefonunu ilk icat eden Batı olabilir ama Doğu en iyisini üretiyor. Efendim internet Batı tarafından icat edilen bir şey olabilir ama en iyisi Doğu'da. Para da Doğu'da, nüfus da Doğu'da. Ve finansın, paranın yönü de değişti. Bugün batıya uçan uçakların neredeyse iki katı Asya'ya uçuyor.
0: O zaman ABD-Çin yakınlaşmasına da bunu örnek verebilir
2: Yani
0: miyiz?
2: şöyle artık yani uluslararası sistem soğuk savaş sisteminin mantığını kaldırmıyor. Dünyada Afrika var, Afrika'da bir uyanış var. Tabii iç çatışmalar da devam ediyor kendi çelişkisi içerisinde. Amerika başta olmak üzere Batı hala kontrolü kendi elinde tutmaya çalışıyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar ve işte o bir önceki gün Bloomberg'e yazdığı makale bu. Diyor ki artık bu sikleti siz taşıyamazsınız. Yani özellikle hani çok çarpıcı öneriler ortaya koyuyor. Mesela diyor ki işte daimi konseyin veto hakkı kaldırılsın diyor. Tabii yeni bir şeyler gelir illaki ama orada bile şunu kastediyor. Ya siz dünyayı kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Kendi aranızda da problemleri çözemiyorsunuz. Yani ne Rusya ne Çin her neyse. Yeni kaoslara siz sebep oluyorsunuz. En büyük eleştiri bu.
0: Ve tüm bu kaosları da diplomasi yoluyla çözmeye çalışan tek ülke Türkiye, öyle
2: tabii,
0: değil mi?
2: Türkiye. Yani
0: mesela buna ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bir açıklaması olmuştu. Bir hemen ona
2: tabii
0: hatırlayalım
2: ki, tabii
0: mı?
2: Tabii ki bugünkü toplantıyı kastediyorum.
0: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasını yönetmenim alabilir miyiz?
3: Diplomasi trafiğini bugün itibariyle inşallah tamamlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın genel kurul hitabı adeta Türkiye'nin küresel vizyonunu ortaya koyan bir manifesto niteliğindeydi. Tecrübesi ve birikimiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın BM'den verdiği mesajlar her sene takip ettiğiniz gibi çok büyük yankı uyandırmakta. Tüm temaslarımızda mesajımız netti. Çatışmalara karşı diyaloğu, krizlere karşı diplomasiyi, bölünmelere karşı işbirliğini savunduk. Bizim için esas olan ilkesel tutum ile sonuç odaklı diplomasiyi aynı zeminde bir araya getirebilmektir. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin ağırlığını çok taraflı platformlarda daha da güçlendirmeye, diplomasinin tüm imkanlarını kullanmaya, farklı aktörler arasında köprüler kurmaya inşallah devam edeceğiz. Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Dün biliyorsunuz Riyad'da Genelkurmay Başkanımızın da katıldığı bir askeri teknik değerlendirme toplantısı oldu. Silahlı kuvvetlerimiz gerçekten çok profesyonel biliyorsunuz. Her türlü tehdide cevap verebilecek imkan ve kabiliyetleri, daha da önemlisi tecrübeleri var. Şu anda bu konudaki çalışmalardan açıkçası memnunuz. Cumhurbaşkanımız malumunuz Irak Başbakanını kabul ettiler burada Türk evinde. Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Bunu yaparken özellikle PKK ve ilintili grupların yönetiminde bulunan, başta Sincar olmak üzere buradaki hususlarında silahsızlandırılmasını kendisine bir hedef olarak koymuş durumda. Silahlı grupları
0: peki,
3: sona erdirme ile ilişkin yol haritası.
0: Türkiye'nin özellikle hem rolüne dikkat çekip hem de özellikle işbirliği vurgusu önemli.
2: Evet.
0: Hem diplomasi hem işbirliği. Hani tüm alanları ve tüm aslında elindeki imkanları kullandığını gösteriyor. İşte mesela terörsüz Türkiye sürecinde de hep şey demiştik. Temkinli gidiliyor çünkü kadife eldiven içinde de bir demir yumruk,
2: evet,
0: var diye. Türkiye aslında hem sahada hem masada hem askeri anlamda her alanda her türlü faaliyeti yürütebilecek bir potansiyelde.
2: Tabii.
0: Bunu da artık her alanda ifade ediyoruz.
2: Çok net bir cümle kullandı. Aslında bu bir motto. Ne diyor? İlkesel tutumla sonuç diplomasisi diyor.
0: Hı hı.
2: Yani Türkiye ilkesel ilkeleri olan bir diplomasi yürütmeye çalışıyor. Bu ilkeler mesela beraber kazanalım. İşte kimsenin, yani herkesin kazanabileceği ortak formüller.
0: Ki mesela Sayın Cumhurbaşkanı dışında Netanyahu hariç neredeyse tüm dünya liderleriyle görüşen başka bir isim var mı hocam?
2: Hayır. Yani şöyle dediğim gibi şimdi Türkiye'nin bu ilkesel tutumu artık bu küresel sistemde özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayıp Gazze soykırımıyla yıkılan, parça parça edilen uluslararası sistemde en ayrıştırıcı ve en yani çarpıcı cümleleri Türkiye kullanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı kullanıyor. Nedir o? Barışın dili, diplomasinin dili, herkesin kazanabileceği formülleri,
0: hı hı,
2: ve ara buluculuk argümanları. Somut, net. Mesela tahıl koridoru
0: i̇şte
2: argümanı.
0: Putin diyor ki İstanbul müzakerelerine geri dönünüz.
2: Mesela.
0: Ya da işte İran diyor ki müzakerelerde Türkiye'de yer alsın gibi gibi.
2: Gibi. Şimdi bu işte ilkesel bir tutum almak.
0: Hı hı.
2: Ve sonuç üretmek. Yani afaki, yıllara dayanan, işte işi hani tabiri yerindeyse topu taca atıp işte hani mevcut sistemi, oyunu kilitleyen bir anlayış yerine daha somut, elle tutulur, gözle görülür, hızlı.
0: Hı hı.
2: Bu dünyanın şu an aradığı en önemli şey.
0: Hı hı.
2: Özellikle yani bu yıkılan uluslararası sistemde ve şu uyarı yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Diyor ki artık Birleşmiş Milletler sistemi bu yapısıyla çözüm üretmez. Ama yani bir temel fizik kanunudur. Doğada da böyledir, uluslararası ilişkilerde de böyledir, siyasette de böyledir. Yani sistem boşluk kabul etmez. Dolayısıyla yeni aktörler girecek diyor. Aslında bir uyarı yapıyor bu büyük devletlere. Veya o işte 5 daimi konseye yeni bir sistem geliyor. Bu sistem multipolar dediğimiz çok kutuplu bir sistem. Ve bu sistem mevcut sizin bütün sisteminizi sorgular. Ve yarın bir gün sizin bütün etkinliğiniz ortadan kalkar. Kurduğunuz sistemin yerine başka bir sistem geliyor. Ve bu tabii kaos da getiriyor beraberinde. Çünkü o sistemin oturması belki de mini bir dünya savaşından sonra çıkacak. Çünkü dünyadaki bütün uluslararası ilişkilerdeki bütün uluslararası sistem değişimleri hep bir savaş sonucu ortaya çıktı. Ve bu sefer yaşanacak olan 3. Dünya Savaşı gerçekten çok kıyıcı bir savaş olacak. Bırakın nükleerleri, nükleer kullanmasanız bile yani Siber. Savaş teknolojilerindeki değişiklikler. Bugün mesela Bill Gates'in bir açıklaması var. Diyor ki yapay zeka 1 milyar insanın ölümüne yol açabilir diyor.
0: Evet, çünkü yani, gerçeklik algımızı yitirdik.
2: O mesela hastanelerde, sağlık sisteminde, ne bileyim işte tarım ilaçlamada, şimdi bu yapay zeka teknolojileri hemen hemen her alana girecek, girmeye başladı. Düşünebiliyor musunuz? Siz bir hastanesiniz.
4: Hocam, Birleşmiş Milletler'de Netanyahu çağrı cihazını gösterdi ya.
2: Evet.
4: Bu sözde o çağrı cihazları arasında bir bağlantı olması lazım.
2: Yani.
4: Yani bu
0: o İran'a bir tehdit değil mi?
4: İran'a yani tehdit de yani.
0: Yeni geri gelebilir.
4: Teknoloji üzerinde. Şimdi Netanyahu bu konuyla ilgili özellikle 8. cephe derken bunu kastediyor. Bu evet. Algoritma, yapay zeka. Hatta bu açıklamayı yaptıran Saik ne diye ben çok düşündüm hocam.
2: Evet.
4: Bir şey bulundu. Ve bu bulunan şey bence onların bile tahammül edemeyeceği düzeyde bir sorun üretebilecek.
2: Zaten şu an
0: şöyle komplo teorileri de dönüyor. Şimdi mesela neden yapay zeka ile biz bu kadar işte gerçeklik algımızı yitirdik? Sanki işte bir ara Antarktika'nın ardında bambaşka bir şey var ve
2: evet, dünya düzdür teorisi
0: gibi hani şey biz artık gördüğümüz her şey ya yapay zekadır deyip normalleştiriyoruz ya. Aslında bir gün karşımıza çıkacak olan
4: düz dünya teorisi öyle.
0: Artık bir gün sonra karşımıza çıkacak olan gerçekliği de belki kabul etmeyeceğiz ve yapay zeka deyip geçeceğiz.
2: Yani zaten şimdi hani mesela yapay zekayı mesela diyelim normal bir hastane sistemine soktuğunuzda mesela hastaların ilaç tedavileriyle ilgili, hastalıkların seyriyle ilgili bir yapay zeka sistemini hastanelere soktuğunuz zaman yapay zeka sistemi hacklenirse ne olur? Ameliyatlar yarıda kalır, hastalar ölür. Yani 1 milyar insanın ölmesinin şeyi bu. Dolayısıyla giderek ortaya çıkan bir tehdit var. Ve bu tehdidi ortadan kaldıracak önlemleri alalım diyor. Zaten Türkiye yani 2023'ten bu yana belki daha eski.
0: Netanyahu yani için mi kastettiniz hocam?
2: Genel olarak
0: mesela
2: söylüyorum.
0: Onun aldığı önlem muhtemelen telefonunun arkasına bant yapıştırmak gibi önlemler.
2: Ya şimdi şöyle yani şimdi yani Netanyahu'nun o cep telefonu saldırma olayı aslında hani çok egzantrik böyle yani değişik böyle eğlenceli derken yani beynimizin arkasını gıdıklayan komplo teoriler hani vay be ne kadar başarılı bir istihbarat örgütü of falan 2013'te zaten bir dizide gösterildi. Bu zaten yapılabilir de bir şey. Zaten ben hani küçümsemek için söylemiyorum. Gerçekten önemli bir başarıdır ama yani Mossad'ın bu takibi. Ama şöyle bir şey. Şimdi siz bir örgütü takip ediyorsunuz. Yıllarca baskı kuruyorsunuz ve bu örgütün bir iletişim kaynaklarını sınırlandıracak tedbirler alıyorsunuz. O örgüt gidiyor, Hizbullah gidiyor, çağrı cihazı alıyor. Çağrı cihazlarının da aldığını takip ediyorsunuz. Yani bunları kullandığını.
0: Ve hepsini patlatıyorsun.
2: Ve hepsini mesela gidiyorsunuz Tayvan'daki şirkete. Ben bir şirketim diyorsunuz. O hatırlayalım o olayı. Hı hı. Ve o şirketin diyorsunuz ki ben bu şirketin çağrı cihazı yapım haklarını veya işte telefon yapım haklarının bir kısmını senden satın almak istiyorum. İyi de para vermişler. Şirket zaten orta düzeyli bir şirket. Yani göze batmamak için o şirketi kullanmış Hizbullah ve İran. Sonra onu yapay yani bir Macar firması olduğunu söylüyorsunuz. Gemide just in time denen bir yöntem vardır. Şu an Uzak Doğu'da sıklıkla uygulanan bir yöntem o. Fabrikada üretmiyor. Gemiye yedek parçalar yükleniyor. Ona göre gemileri var.
4: Seyahatteyken
2: üretiyor. Kore'de olduğu gibi. Güney Kore bunu yapıyor mesela. Veya Japonya'da bunu yapıyor. O onları orada imal ediyor. İmal ederken de bataryaların olduğu yere işte birkaç damla, birkaç gram patlayıcı yerleştiriyor. Sıvı nitrogliserin yerleştiriyor. Ve çağrı cihazlarını bazen cep telefonlarımızın bataryası ısınıyor. Hocam, yüksek bir işele. Yani şunu anlatmak.
0: Bu kadar meşakkate gerek var mıydı? Çünkü zaten hava saldırılarıyla Lübnan'ı, dahiyeyi vurdu.
2: Şimdi şöyle bir şey var. Bakın. Karşımızda kafayı, yani bizi yok edecekler, bizi mahvedecekler. Bütün Yahudileri öldürmek için başta Müslümanlar sıraya geçmişle bozan, psikolojisi bozulmuş bir politik psikolojik perspektiften de bakalım. Şimdi Netanyahu kendisini muhtemelen Mesih zannediyor. Yani İsrail halkını koruyacak. Çünkü o günkü konuşmasındaki saldırgan üstü bu tavrı, yani evet, yani iyi bir de rol yapar. Ama kendini iç politikaya yönelik oradan pazarlamaya çalışan bir lider görüntüsü var. Bir siyasetçi görüntüsü var. Diyor ki yok edemeyeceksiniz. Orası bizim topraklarımız. Niye? İşte kutsal kitapta yazıyor. Şimdi buradan baktığınız zaman hakikaten problemli, kişilik problemleri olan paranoyak bir siyasetçi çıkar karşınıza.
4: Tabii.
2: Sağlıklı çıkmaz. Yani o veya çok iyi oyun oynayan, tamamen iç politikadaki radikal kesimin oylarını alacak olan ama sonuçta da Türkiye'yi veya bu argümanları kullanan, pragmatizme kullanan bir lider görüntüsü de çıkabilir.
0: Çünkü yalnızlaştı da coğrafyada, öyle değil mi? Yani
2: tabii şimdi şu var,
0: Güney bakın, Kıbrıs'taki o yeni yerleşim yerleriyle Kıbrıs halkının da bir süre sonra artık biz de küçük Gazze mi oluruz gibi.
2: Şimdi zaten Yunanlılar ve Rumlar başlarına nelerin geldiğini hala farkında değiller de. Yani o zaten yavaş yavaş uyarmaya başladı. Aklı selim eski askerler, akademisyenler, ben hani Yunan basını da takip ettiğim için yavaş yavaş, ya siz ne yapıyorsunuz? Bu Türkiye ile bu kadar gerilmenin ne anlamı var? Şeklinde bir tartışmalar başladı. Nitekim şeye de yansıdı, o Mitsotakis'in konuşmasında da var. Coğrafyayı değiştiremeyiz, gelin anlaşalım diyor. Yani bu noktadan baktığımızda şimdi Netanyahu meseleyi bilerek geren, bilerek yükselten, işte seçimlerde de kazanamayacağı da belli. Bütün argümanları kullanan bir lider görüntüsü vermeye çalıştı. Yani ya hakikaten paranoyak, ciddi bir psikolojik bir travma içerisinde, kolay değil. 3 yıldır, yani iktidara geldiği günden beri ülkeyi savaşa sürükleyen bir adam. Dehlizlerde saklanıyor. Bu bir süre sonra, hani bir laf vardır ya, hani kendim yalan söylem. Bir yalana inanmanın kendisini veya inandırmanın en kolay yolu başka bir yalan atmaktır. Bir süre sonra yalan atan da inanmaya başlar o yalana.
4: Tabii.
2: Yani bu Mesih sendromu deniyor buna. Bu Trump'ta da var mesela. Ben sizi kurtarmaya geldim.
0: Bir de şimdi seçim meselesi var gündemlerinde.
1: Evet.
2: Yani o yalana kendisinde inanmaya başladığı bir profil gördüm ben Netanyahu'da. Şimdi peki, buradan baktığımızda ciddi anlamda
0: peki,
2: Birleşmiş Milletler sistemi. Bir de bugün ne oldu? İşte o İsrailli bir delege, İranlı delegenin yanına geldi arada. Evet. İşte Starlink'leri size gönderelim mi? Bak işte bilmem, adam orada hakikaten sabırlı davrandı yani. Bir tane vursa yani peki, olay çıkacak.
0: Peki. Merve Hocam, sizinle devam etmek istiyorum. Lavrov şu dakikalarda konuşuyor. Birkaç açıklamasını şöyle aktarayım. Diyor ki Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz diyor. Avrupa ile savaşmak gibi niyetimiz yok. Bizimle savaşa hazırlanan taraf Avrupa diyor. Bu açıdan Lavrov'un açıklamalarına ilişkin ne söylersiniz?
1: Valla Maduro ve Venezuela ile alakalı gerçekten son derece düşündürücü noktalar var benim de zihnimde. Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'dan özellikle petrol alanında belli imtiyazlar aldı diyebiliriz. Ve şu an Hürmüz'deki krizin kapanmasında Venezuela petrolünde aslında önemli bir rol var. Şirketler sanırım artık burada devrede. Maduro serbest bırakılır mı eşiyle birlikte, bu çok büyük bir muamma. Eğer öyle bir şey olursa o zaman şunu da düşünmek gerekecek. Acaba Venezuela'da gerçekleştirilen bu durumun arka planında başka bir alt metin mi var? Yani bir de öyle bir düzlem çıkıyor. Bir diğer konu, Lavrov özellikle son dönemdeki açıklamalar, yani Rusya'nın açıklamalarının her birinde şunu görüyoruz. Avrupa ile bir savaş düşünmüyoruz diyorlar ama inanılmaz bir hibrit savaşın gri alanı oluşmuş durumda. Yani son dönemdeki başlıklara baktığımızda drone saldırılarından tutalım da siber alandaki saldırılara kadar pek çok başlıkta Avrupalı aktörler Rusya'ya doğrudan hedef gösteriyorlar. Rusya tabii kabul etmiyor bunu. Çünkü hani gri alan içerisinde ilerliyorsa ne yapacak? Mümkün mertebe yorabildiği kadar yoracak. Ama ben bugün ilginç bir haber okudum. Özellikle Almanya'daki son seçimlerde AfD'nin öne çıkmasıyla birlikte Kuzey akımı yeniden canlandırabiliriz yaklaşımı vardı. Eğer bu haber doğrulanırsa ve gerçekten Rusya Almanya ile birlikte yeni bir işbirliği alanı ortaya çıkartırsa, o zaman biz acaba savaşın da sonuna mı geliyoruz diye sormalıyız. Bunu da şuna bağlayacağım. Tarafların bir araya geleceğine dair haberler çoğalmaya başladı. Bence orada da BM marjında önemli adımlar atıldı diye düşünüyorum. Ben zaten hep bu savaşın sonlanacağı yerin İstanbul olduğunu, Türkiye'de bir masanın kurulduğunu düşünüyorum. Hani umarım ki o aşamaya gelir. Eğer o aşamaya gelmeyecekse, hep Can Türk Hoca'nın söylediği bir şey var. Rusya Ukrayna'ya doğrudan gidecek diyor.
2: Yani Ukrayna'nın tamamen fiilen işgal edileceğini.
1: Yani öyle bir adıma kadar gidebilir. Çünkü şunu görmek gerekiyor artık. 3. Dünya Savaşı.
0: Bir de Polonya meselesi var.
1: Aynen. Ya Polonya'nın yanı sıra bugün bir de Litvanya, Letonya ile ilgili haberler de vardı. Orada da siber saldırılar olduğuna ilişkin, kabloların kesildiğine dair. Artık hani gri alan dediğimiz noktada şunu düşünmemiz gerekiyor. Bir bölgenin can damarı nedir? Bir, enerji. İki, internet sisteminden ya da o dijital alandan muaf bırakmak bölgeyi. Dolayısıyla bu iki alana ilerlemeye başladığı anda zaten sorunlar daha çok artacak. Önümüzdeki günlerde enerji krizleri bizi bekliyor. Bunu çok net olarak görüyoruz. Sadece Hürmüz'de düşünmüyoruz bunu. Aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşı hep enerji altyapıları hedef alınıyor. Yani Rusya'nın kendi enerjisini üretip sisteme dahil edeceği alanda Hindistan'dan ya da Türkiye'den yeniden enerji başlıklarını gündeme getirmesi son derece düşündürücüydü. Bu nedenle zaten savaş sona ermeli. Eğer biz burada bir nokta koyamazsak buna diplomasiyle, o zaman nükleer bir alternatif karşımıza çıkabilir. Biz hep Rusya'ya odaklanıyoruz ama ben şunu da hatırlatıyorum artık. Sadece Rusya'da yok ki nükleer. Aynı zamanda Avrupa'da da var. Avrupa üretim bandını Ukrayna topraklarına taşırken nükleerle alakalı bir adım atılırsa ne olacak? Yani öngöremediğimiz çok fazla gri alan var. Bunu sadece savaş alanında düşünmeyelim. Açıklamalar üzerinde de biz bunları
0: görüyoruz. Netanyahu da İran'ın nükleer faaliyetlere devam ettiğini, dolayısıyla ABD olsun olmasın İran'a saldıracaklarını söyledi.
1: Kesinlikle. Şimdi Netanyahu bu nükleer konusunu araçsallaştırıyor. Ama bence Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir nükleer başlığı yok gündeminde. Hürmüz var sadece.
0: Bu arada Lavrov'un S-400'lerle alakalı açıklaması da dikkat çekti. Diyor ki dünyada Avrupalıların Afrika, Asya, Latin Amerika, Arap dünyasındaki ülkelerden de silah satın almak için dolaştığına dair çok sayıda vaka var. Bu silahların başka bir yere gitmeyeceği garanti edilse bile yine de hepsini Ukrayna'ya transfer ediyorlar. Böyle ihlallerin yapılmayacağını garanti eden bir talep olduğunda S-400'leri böyle bir ülkeye transfer etmeye hazır olacağız diyor, Türkiye'yi kastederek.
1: Evet. Yani burada yine neyi görmüş oluyoruz? Türkiye yine hem diplomasinin hem de sorunların çözülmesinin merkezi haline gelmiş oluyor. Ya şunu çok net olarak görelim. 2022-2025 yılları arasında Avrupa mühimmat desteği yaptı Ukrayna'ya. Ama artık teknoloji desteği yapmaya başladılar. Yani teknoloji Ukrayna üzerinden devam edecek bir alan haline geldi. Ve en üzücü nokta, yani 2 milyona yakın sivil asker ayrımı yapmadan söylüyoruz bunu, insan hayatını kaybetti. Ve hala da savaşın tırmandırılmasına yönelik açıklamalar devam ediyor. Avrupa ayağında biz bunu çok net olarak görüyoruz. S-400'lerle ilgili açıklama konusunda arka planı da çok iyi takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu konu üzerinden de farklı dezenformatif yaklaşımlar olabilir Yağmur Hanım. Yani bu konular gerçekten son derece önemli. Şimdi Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta eskiden iki tane aktör var diyorduk. Biri Rusya, biri Ukrayna. Ama son dönemde İngiltere'nin dahil olduğu, Baltık'ın zaten dahil olma potansiyelinin yüksek olduğu bir çerçeveyle birlikte haritadaki renkler ve aktörler değişmeye başladı. İşte bu açıdan belki süreci de okurken her bir noktayı dikkatle ele almak gerekiyor. Buradaki en temel konu aktörlerin sadece mühimmat desteği üzerinden konumları değil, silahlanma noktasında da çok dikkat çekici. Çünkü son raporlara göre 2.9 trilyon dolarlık bir silah satışı var sistem içerisinde, küresel sistemde. Bu inanılmaz bir rakam. Geçtiğimiz yıla göre %10 bandında artmış neredeyse, ama 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en fazla askeri harcamanın arttığı dönemdeyiz. Ben evet, Rusya Avrupa karşı karşıya gelir mi sorusunu çok fazla sorduğumuzu görüyorum son günlerde. Ama eğer böyle bir olasılık olursa, küresel sistem bunun sonuçlarına hazır mı? Bunun cevabı yok.
0: Peki. Cüneyt Hocam, ABD-İran savaşına da bir değinelim istiyorum. Tabii Rusya-Ukrayna ilişkin değerlendirmeniz varsa onu da alabiliriz ama özellikle BM sonrası işte Putin'in açıklamaları, İran'la alakalı anlaşmayı reddettim demesi. Şimdi Pezeşkian'dan bir açıklama var. İran Cumhurbaşkanı diyor ki liderlerimiz ve çocuklarımızı öldüren ABD'nin verdiği sözleri yerine getireceğine nasıl inanabiliriz? Bizimle aşağılayıcı şartlarda müzakere etmek istiyorlar. Ölürüz ama aşağılanmaya boyun eğmeyiz diyor. Ki biz Hamaney'den bu tarz sert çıkışlara, Müçtepe Hamaney'den alışkınız ama sanki Pezeşkian biraz daha diyalog yürüten bir isimken ölürüz de boyun eğmeyiz açıklaması da oldukça sert olmuş. ABD-İran gerilimi nereye gider?
4: Yani bunun artık nereye gideceği konusunda bence değme uluslararası ilişkiler uzmanları bile, kıymetli hocalarım buradalar.
0: Değil mi?
4: Onlar bile netleşemiyorlar. Tabii ben biraz daha farklı yorumluyorum meseleyi.
0: Hani Hürmüz kilidi ve küresel ekonomiye bu kadar etkisi bunu sonlandırır diye bekledik. Ancak hala da Trump'ın da...
4: Işte mesela Hürmüz meselesini biz Çin'e bağladık. Adamlar birbirlerine panda hediye ettiler. Yani
2: bu arada Çin'le ilgili bir gelişme var. Eğer evet. Hani şey olmayacaksa. Çin Dışişleri Bakanlığı Amerika ile 8 maddelik bir uzlaşıya vardıklarını duyurmuşlar bir saat önce. Üçüncü maddede özellikle İran'la ilgili.
4: Bu Hürmüz'ü de etkiler.
2: Evet, iki devlet İran'ın nükleer silah elde etmemesi ve uluslararası yollarında yani Hürmüz'de hiçbir ülke veya kuruluşun geçiş ücreti uygulamaması konusunda mutabakata vardıklarını gösteriyorlar. Bunu kabul etmişler. Bu noktada yani Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını da buldum. Demek ki artık
4: çerçevelenme.
2: Çerçeve İran bir çerçeve içerisine alındı.
4: Evet. Tamamlandı hocam.
2: Tamamlandı.
4: Bundan sonra bir gelişme olabilir. Çünkü zaten amaç neydi? Boğazlar etkisini, Boğazların bir şekilde kontrol altına almak isteyen Amerika temel hedefi Çin'i bir şekilde bu Boğaz trafiğinde denetim altında tutmak istiyordu. Bu konuda uzlaşı olmuşsa bu andan itibaren yani biraz önce bahsettiğiniz o işte İran'la Amerika'nın bir şekilde uzlaşması ihtimalinin daha yüksek bir duruma dönüştüğünü düşünüyorum. Ama şu var.
0: Bölgedeki tansiyonun daha da giderek artacağını
4: şöyle bir durum var.
0: Bunun, çünkü işte Yemen ve Suudi Arabistan.
4: Bunun getirdiği bir ekonomi var. Yani bu belirsizliğin getirdiği bir ekonomi var. Bundan vazgeçecek mi Amerika? Yani bence esas artık bu saatten sonra tartışılması gereken
0: mesela
4: durum.
0: Mesela Trump
4: bu.
0: İçin hani seçim kampanyasına yoğunlaşır ve artık buradan elini çeker dedik ama hiç de olmadı. Sanki burayı da bir seçim kampanyası olarak yürüttü. İşte son günlerde
4: son Yemen... açıklamasında şey diyor Trump. Ya ben buradayım başkanım diyor. Görev süremin sonuna kadar da buradayım. Yani biraz da şunu gösteriyor. Öbür seçimde ne oluyorsa bölgede. Olsun diyor. Beni ilgilendirmiyor gibi bir şey algıladım ben, durum algıladım.
0: Ayşegül editörümüz Pezeşkian'ın saldırıda ilgimiz yok cümlesini yazmış ekrana, onu aktarayım. Bizim yani İran'ın ve Yemen'in Suudi Arabistan'ın petrol boru hattına yapılan saldırıyla hiçbir ilgimiz yoktu. İsrail'in bu eylemi gerilimleri tırmandırmak ve anlaşmazlıkları körüklemek amacıyla gerçekleştirdiğini ifade etmiş Pezeşkian. Yani tansiyon yeniden yükselecek gibi de duruyor.
4: Yani bu tartışmanın Hürmüz'den Yemen bandına kaydığı, artık bence bu Çin'in de mutabakatı sonrasında bence netleşti gibi. Ama dediğim gibi yani bu işin ürettiği, bu belirsizliğin ürettiği bir ekonomi var. Amerika'da bundan istifade eden bir lobi var. Bu ne kadar etkili, ne derece etkili bence biraz onu takip etmek gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Bu meseleler... ciddi anlamda Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok ülkede bir güvenlik paradigması değişikliğine gitmelerine sebebiyet verdi. Bu da yakın zamanda şu anda konuştuğumuz meselelerin dışında biz farklı güvenlik paradigmalarını konuşuyor olabiliriz. Mekke anlaşması bunun bir işaret fişeği. Yani bunun dışında da başka anlaşmalar olabilir. Hatta yani ben biraz daha meseleyi iç siyasetle bağlantılandırdığım andan itibaren yani Sayın Kurtulmuş'un Irak'taki mesele, Suriye'deki mesele çözülmeden terörist Türkiye çözülmez meselesini de buradan okumak gerekiyor. Ama Çin'le yapılan bir uzlaşma varsa Hürmüz Boğazı'ndaki meseleye ilişkin Amerika'nın marjında bir değişiklik olabilir. Amerika'nın aslında İran'a önerdiği taleplere benziyor bu hocamın biraz önce okuduğu. Çin'le yapılan mutabakat muhtemelen İran'da buna benzer bir metni kabul edecektir. Zaten İran Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama da şuna işaret ediyor. Ya bir anlaşmaya giden bir yol var ama bazı hususlar var ve bunlar bizi artık kabul edemeyeceğimiz bir biçimde.
0: Mesela Lübnan'ın saldırılarının durdurulması.
4: Tabii yani buna ilişkin bir alt metnin veya alt görüşmenin olduğu da net.
0: Bu arada şöyle de demiş, Gazze'de en acımasız saldırıları gerçekleştirmesine rağmen halkı teslim olmaya zorlamayan İsrail 92 milyonluk İran'ı mı teslim alacak? Netanyahu, İran liderinin hedef alınması halinde rejim düşecek yalanını söyleyerek Trump'ı kandırdı diyor.
4: Evet, bu öyle geçmişte de öyle de oldu zaten. Bu dediği doğru yani.
0: Peki, o zaman kapatmadan önce Can Türk Hocam, Rusya-Ukrayna ilişkin değerlendirmenizi alalım dilerseniz. Tabii İran'la alakalı da varsa söylemek istedikleriniz. Kapanışı tabii sizinle yapalım, buyurun.
2: Yani İran cephesinde bu önemli. Eğer Çin'le Amerika anlaştıysa o zaman İran önümüzdeki günlerde Hürmüz meselesi çözüme ulaşır. Asıl tehdide yönelirler. O da Babil Mendeb. Yani o zaman Yemen'e ağırlık verilir. Zaten olması gereken de oydu.
0: İyice kör boğaz olacak değil mi?
2: Evet. Yani çünkü Babil Mendeb daha riskli. Yani Hürmüz'den bir şekilde çıkarsınız da Babil Mendeb kapanırsa o ciddi bir sıkıntı. Muhtemelen böyle bir öncelik verilmiş olabilir. Buradan da yola çıkarak önümüzdeki günlerde Afrika boynuzundaki gelişmeleri de takip etmek lazım. Onu da ekleyelim unutmadan.
0: Ve Rusya-Ukrayna savaşı biter mi?
2: Rusya-Ukrayna savaşı biter mi? Ben yani bundan 2 hafta önce yaklaşık burada bazı haritalar ortaya koyduk. 3 tane şehir var Donbas hattının dışında kalan. Şimdi o Slovensk hattında Ruslar ciddi bir şekilde direnişle karşılaşıyorlar. 3 hattın birinde kırdılar. Yani Ukrayna'yı kırdılar. Ukrayna güçlerini geriletmeyi başardılar ve oradan yüklenmeye başladılar. Ama Slovensk hattı bir anlamda direnişle karşı karşıya. Orayı da kırarlarsa Ukrayna'nın direnecek bir noktası kalmıyor. Ben her zaman şunu düşünüyorum. Eğer bu iş daha fazla uzarsa Rusya daha önceden çok pişman olduğu bir şeyi yapar. Odessa hattını kapatır da Transdniester'e bir hat çizebilirse Ukrayna'yı işgale başlar.
0: Ben bu gidişat konuda, onu mu gösteriyor?
2: Evet, yani bütün emareler onu gösteriyor. Yani bu da herhalde büyük ihtimalle Avrupalılar da Amerika da bunu görüyordur. Yani meseleyi sürekli Almanya NATO üzerinden okutmaya çalışıyor ama onların ben hepsinin bir cambaza bak olduğunu.
0: Lavrov az önce Avrupa bizimle savaşa hazırlanıyor demiş.
2: İşte bu da aslında
4: yani
2: bir anlamda
4: biz de hazırlanıyoruz demek.
2: Malumun yani İlanıdır. Yani Rusya'nın planlarının farkındalar Avrupalılar.
4: Yani biraz biz saldırıyoruz demez, saldıracağız demez. Onlar saldırmayı düşünüyor.
2: Biraz böyle bağırarak Rusya bize saldıracak diyerek Ukrayna hattındaki bu Rus ilerleyişini önceden durdurmayı amaçlıyorlar. Ama ben Rusya'nın bir Polonya'ya veya bir NATO ülkesine saldıracağını düşünmüyorum. Ama Ukrayna'ya büyük ihtimalle 3-5 şehir dışında geniş arazileri işgal edebilir.
0: Bir takvim var mı kafanızda?
2: Yani ben şimdi Kasım ayında bu 3 hat, o 3 şehir hattı çökmediği sürece Ruslar bunu gerçekleştirecek zemini bulamıyorlar.
4: Hocam Rusya Genelkurmay Başkanı gibi bir...
2: Yani haritaya bakmak lazım. Yani şöyle.
0: Bir de kış çetin oluyor orada. Basın
2: ama Ruslar da takip etmesi zor oluyor hocam. Rus toplumu. Onlar soğuk iklim insanları.
0: Ama biz basın mensuplarını da takip etmesi zor oluyor.
2: Yani o şimdi Slav ırkı soğuk iklim ırkıdır. Onlar için fark etmez. Yani soğuk sıcak. Sıcakta savaşamaz onlar. Tam onların savaşacağı bir ortam. Çünkü baharda ve sonbaharda Ukrayna bölgesi çamurlarla kaplanır.
0: Takvimi
2: tanklar ilerleyemez.
0: Cüneyt Hocam takvimi belirledi.
2: Evet. Ben kış aylarında böyle bir o 3 hattı kırarsa geçebilirse ki orada çok büyük direniş var.
4: Bu tehdit marjı bile hocam bence birçok anlaşma şeyini değiştirir.
2: Tabii.
4: Durumunu
0: İstanbul
4: değiştirir.
0: Müzakereleri devreye girer mi bu süreç?
2: Valla Ruslar 3 şehir dışında yani Kiev, Lviv buraları kuşatır. Yani bütün Ukrayna'yı yani geniş bir ölçeye işgal ederlerse.
0: Bu arada sizin attığınız haritayı sevgili editörümüz Ayşegül Gedik Kızır gibi ekrana yansıttı. Teşekkürler Ayşegül.
2: Şimdi burada tabii haritalar değişti. Ben onu önümüzdeki hafta inşallah daha net gösteririm. Şimdi bu hatlar yani 2 hatta direniş var. Biri Slovensk hattı. Ama diğer en son hatta güney hattında yani. Ruslar önemli bir kazanım elde ettiler. Artık Ukrayna derinliklere de saldıramıyor. Derinliklere saldıramayınca Ukrayna birliklerinde yani görünürlüğü azaldı. O yüzden kışın kış aylarında Ocak, Kasım, Aralık, Ocak gibi Ruslar bir genel taarruza kalkarlarsa ben şaşırmam. O hattın kırılmaz. Yani oradaki direnişlerin durumuna göre değişecek tabii ki.
0: Tabii bölgesel etkileri noktasında da Türkiye'nin
2: alacağı Ruslar
0: alacağı
2: şöyle bir şey. Tedbirli. Ruslar yani Yağmur Hanım büyük ölçüde bu istilaya başlarlarsa yani artık bir barış anlaşmasına gerek yok Ruslar için.
0: Karadeniz'de hem seyri sefer güvenliği hem tahıl koridoru hem işte mayın temizliği gibi Türkiye'nin çok önemli rolleri oldu. Bu alanda
2: Ruslar bir hata yaptı savaşın başında. Odessa'yı kapatmadılar. Karadeniz hattını tamamen kapatmaları gerekiyordu. Kapatsalardı bugün Karadeniz'in güvenliği
0: tahıl
2: bambaşka
0: krizi
2: olurdu. Şu an yani Ukrayna'nın Karadeniz'e denize kıyısını kapatırlarsa ki bunu yapmak istemediler aslında bir anlamda bir barış hani havuç ve sopa modeli uygulamak istediler ama Karadeniz'in güvenliği Ukrayna tarafından bozuluyor çoğunlukla. Onu da söyleyeyim. Yani gelen mayınlar, gelen işte bizim bazen sahillerimize İHA, SİHA'lar, mayınlar bunu. Onların hepsi Ukrayna silahları. Yani orada kontrolsüz bir saldırı evet Rusların donanmasına ciddi zarar verdiler. Ruslar onun cezasını çok çekiyor. Odessa hattını kapatmayı artık ne kadar becerirler bilmiyorum ama keşke becerselerdi. Karadeniz'in güvenliği. Ben kendi açımızdan bakıyorum. Öyle hemen bakmayın bana hocam. Yani Ruslardan yana falan da değilim. Ben o noktada yani savaşın adil bir şekilde bitmesi gerektiği taraftarıyım ama yani onun cezasını çok çektiler. Yani Kerç Boğazı'nı kapatmak Ukraynalıları durdurmadı.
0: Peki. Can Türk, Caner, Merve, Suna Özcan ve Cüneyt Altıparmak çok teşekkür ediyorum.
2: Biz
0: kıymetli
2: teşekkür
0: katkılarınız
2: ederiz.
0: İçin. Tüm kamera arkası ekibe ve kıymetli izleyicilerimize de bize eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Ankara'dan iyi akşamlar. Hoşçakalın.

Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek. Konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecek. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmıyor. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmıyor. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların içinde konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarih. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, an ve zamanda bu hafta tarihin büyük komutanlarından biri olan Hannibal'ın hayat hikayesini ve yaptığı savaşları Doçent Doktor Ahmet Çelik'e soruyor. An ve zaman bu akşam 23.15'te 24.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir. Ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr

0: İstihar açlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Hesap basit.
7: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21. Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu kapanış programına katıldı. Erdoğan, Siyonist zihniyetle mücadelesinin devam edeceğini vurguladı. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, mahkeme salonlarıdır dedi.
1: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını

0: verecekleri mahkeme salonlarıdır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21. Müsiyat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu kapanış programında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımına bir kez daha sert tepki gösterdi. Geri adım atmayacağız dedi.
0: Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
1: Soykırıma uğrayan halkların yalnız olmadığını belirten Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Siyonistlere olan tutumuna dikkat çekti.
0: Yemek kuyruklarında, küvezlerde, camilerde, okullarda, hastanelerde göz göre göre katledilen sivillerin hesabı elbette adalete verilecektir. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa, aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir. İnsanlık İttifakı'nın temsilcisi olarak Genel Kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
1: Türkiye'nin soykırım karşıtı ve barışçıl tavrının uluslararası alanda önemli bir karşılık bulduğunu belirten Erdoğan, bu duruşun umut ve cesaret aşıladığını belirtti.
0: Şahsımızı ve ülkemizi ahlaksız iddialarla hedef koymalarının sebebi işte budur. Türkiye vicdanlı, onurlu, ahlaklı ve yürekli duruşuyla hem mazlumlara umut olmuş hem de diğer ülkelere cesaret aşılamıştır. Genel Kurul salonunda ve kürsüsünde insanlığın müşterek vicdanına tercüman olan tüm ülkeleri ve liderleri gönülden tebrik ediyorum.
1: 21. Müsiyat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı 4 günün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı kapanış töreniyle 21. yılında gösterişli bir kapanış töreni gerçekleştirdi. Programda sanayiciler, girişimciler, yatırımcılar, uluslararası alım heyetleri ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi.
2: Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, bundan 33 yıl önce 1993'te İzmir'de sadece 70 firma ile 9'ar metrekarelik mütevazi standlarda gerçekleştirdiğimiz ilk müsiyat fuarımızla birlikte büyük bir hayale yolculuk ettik. O gün imkanlarımız kısıtlıydı fakat inancımız çok güçlüydü. Belki standlarımız küçüktü ama ufkumuz çok genişti. Geçen zaman içerisinde bugün 21.sini başarıyla tamamladığımız Müsiyat Expo artık yalnızca ülkemizin değil aynı zamanda bölgemizin de en büyük karma fuarı haline geldi.
1: Etkinlik boyunca 114 ülkeden ziyaretçi ve 400'den fazla nitelikli alıcı heyetin katıldığı organizasyonda firmalar arasında görüşmeler gerçekleşti.
3: Türkiye'nin ve dünyanın küresel ticaret hacmi 4 gün boyunca binlerce katılımcıyla Türkiye'de Müsiyat Expo 2026 ile İstanbul'da attı. 4. günün sonundaysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yaraşır bir kapanış seremonisi gerçekleşti.
1: 4 gün süren fuarın ardından gerçekleşen anlaşmalar ve ticaret hacmiyle birlikte Müsiyat Expo 2026 aile fotoğrafının çekilmesiyle kapılarını kapattı.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 81. Genel Kurul haftasında

0: Tası değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşmasını bir manifesto olarak nitelendirdi. Mekke Anlaşması'na yönelik genel sekreter seçimine ilişkin konuştu. Gündeminde Irak'la varılan Sincar Anlaşması da vardı.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın genel kurul hitabı adeta Türkiye'nin küresel vizyonunu ortaya koyan bir manifesto niteliğindeydi.
2: New York'taki Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli haftası sona erdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geride kalan bir haftalık periyodu değerlendirdi.
1: Tecrübesi ve birikimiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın BM'den verdiği mesajlar her sene takip ettiğiniz gibi çok büyük yankı uyandırmakta. Tüm temaslarımızda mesajımız netti. Çatışmalara karşı diyaloğu, krizlere karşı diplomasiyi, bölünmelere karşı işbirliğini savunduk.
2: Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak New York'ta bir araya gelmişlerdi. Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye olarak genel sekreter seçimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
1: Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Dün biliyorsunuz Riyad'da Genelkurmay Başkanımızın da katıldığı bir askeri teknik değerlendirme toplantısı oldu. Silahlı kuvvetlerimiz gerçekten çok profesyonel biliyorsunuz. Her türlü tehdide cevap verebilecek imkan ve kabiliyetleri, daha da önemlisi tecrübeleri var. Şu anda bu konudaki çalışmalardan açıkçası memnunuz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Ezzeyda arasında New York'ta yapılan görüşmede terörle mücadele ve ekonomik işbirliği odaklı kritik kararlar alınmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıntı verdi.
1: Cumhurbaşkanımız malumunuz Irak Başbakanı'nı kabul ettiler burada Türk evinde. Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Bunu yaparken özellikle PKK ve ilintili grupların yönetiminde bulunan, başta Sincar olmak üzere, buradaki hususlarında silahsızlandırılmasını kendisine bir hedef olarak koymuş durumda. Silahlı grupları sona erdirme ile ilişki yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir başka usulle ilgili söylüyorum. Tasarruf içerisinde olacak. Cumhurbaşkanımız buna Irak Başbakanı'yla konuştuklarında iradelerini belli ettiler. İnşallah Sincar'da ortadan terör grubunun varlığı sona erdikten sonra, kalktıktan sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
0: Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan

0: bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrına.
1: Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden resmi. Hükümdarlardan şairlere bir devrin yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin seyahatnamesi, Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de, 24'te.
2: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap
1: basit. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Ayhan Güler. Bu akşam an ve zamanda tarihin en önemli komutanlarından biri olan Hannibal'i konuşacağız. Kartaca ile Roma arasında yıllarca süren bir mücadeleyi, Hannibal'in ordusuyla çıktığı uzun yolculuğu, Alpleri aşmasını, Roma'ya karşı kazandığı büyük savaşları ve savaş stratejilerini ele alacağız. Bu akşam Hannibal'in hayatını ve onun yüzyıllar sonra bile konuşulur kılan yönlerini bu akşam an ve zamanda masaya yatıracağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık bu akşam. Bizi yaklaşık 2000 yıl öncesine götürecek bir tarih yolculuğuna çıkıyoruz. Akdeniz dünyasında büyük devletlerin karşı karşıya geldiği, orduların kıtalar aştığı, tek bir kararın savaşların yönünü değiştirdiği bir döneme bakacağız. Merkezimizde ise bugün hala askeri stratejileriyle birlikte anılan Hannibal var. Bu akşam tarihin en dikkat çekici mücadelelerinden birinin izini sürüyoruz. Kıymetli hocamla beraber hemen size takdim etmek istiyorum kendisini. Antalya Müzesi Müdürü ve arkeolog, kıymetli hocam Doçent Doktor Ahmet Çelik bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür
0: nasılsınız?
1: Ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız, iyi
0: çok
1: misiniz?
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Sizi tekrar ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduk. Hoş geldiniz, şeref
1: hoş verdiniz. Bulduk,
0: sağ
1: hoş bulduk, ben de çok mutlu oldum.
0: Sağ olun hocam, çok teşekkür ederiz.
1: Rica
0: hemen
1: ederim.
0: Etiketimizi müsaadenizle hatırlatmak istiyorum.
1: Tabii.
0: X platformu üzerinden etiketimiz Hannibal bu akşam. Ve yine en sosyal üzerinden de yazabilirsiniz. Hocama Hannibal üzerine, etiketi üzerine yazarsanız ben hocama sorularınızı ve görüşlerinizi iletmiş olacağım değerli tarihseverler. Hocam, hakikaten merak edilen bir konuyu evet, konuşacağız bu akşam. Aslında Hannibal portresi üzerinden bir koca bir dönemi anlamaya çalışacağız.
1: Tabii.
0: Şimdi tabii siz hem Antalya'da hem de o bölgede birçok arkeolojik kazılar da yapıyorsunuz. Müzede evet, idari göreviniz var, akademidesiniz aynı zamanda. Ama yine yeni kazılarla beraber tarihe ışık tutmaya devam ediyorsunuz. Özellikle mesela Perge kazıları bilimsel sorumlusu olarak bölgede çalışmalar yapıyorsunuz. Öncelikle nasıl gidiyor çalışmalarınız?
1: Çalışmalar çok güzel gidiyor. Bu yıl biraz sıcaktı ama gayet güzeldi tabii. Kazılar tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım ne olacak?
0: Elinize emeğinize sağlık. Size ve tüm ekip arkadaşlarınıza. Tarihe gerçekten yüzyıllar öncesine giderek ışık tutuyorsunuz. Çok önemli bir göreviniz var. Bu akşam da yine bir o kadar çok geriye gidip bir portre üzerinden yine tarihi açıklamaya çalışacağız. Hannibal'i konuşuyoruz. Evet. Hocam başlayalım hemen. Kimdir
1: tabii
0: Hannibal? Nerede doğmuştur? Onu nasıl anlatırız? Ailesi kimdir? Buradan tamam, başlayalım anlamaya.
1: Tabii ki ya Hannibal tarihin gördüğü en büyük askerlerden birisi. Kendisi bir Kartacalı. Kartaca bugün günümüzde Tunus'ta bir yerleşim ve aslen Fenikeli. Bir ailesi var. Barsitler ya da Barkitler sülalesi olarak geçer. Bu sülalenin başı Hamilkar Barca adında bir adam. Hamilkar büyük bir generaldi ve Hannibal'in babasıydı. Hannibal milattan önce 247 yılında doğmuştu. Kartaca'da doğmuştu. Tunus'ta doğmuştu. 3 tane ablası vardı. İsmini bilmiyoruz. Bu 4. çocuğuydu Hamilkar Barca'nın. Bir kardeşi vardı, küçük kardeşi Hasdrubal Barca. Ondan bir küçük kardeşi daha vardı, Mago Barca. Ama son derece cesur, büyük, yetenekli bir askerdi. Askeri bir dehaydı gerçekten. Zaten birazdan anlatacağız. Hayatının ilerleyen aşamalarında yaptığı şeyler insanlığın unutamadığı şeyler oldu. Büyük zaferler kazandı. Hem de Roma gibi bir güce. Ve gerçekten büyük bir askerden bahsedeceğiz bugün. Tarihin görmüş olduğu en büyük zaferleri kazanan büyük bir kişilik.
0: Evet hocam, çocukken de stratejik bir asker olarak mı yetişmiş?
1: Şöyle bir şey, aslında Kartacalılarla Romalılar bir aşamadan sonra rakip oldular. Batı Akdeniz'in hakimiyeti için bunlar savaşmaya başlamışlardı. Pön adını verdiğimiz şey aslında Kartacalılar. Bu Fenike isminin bozmasıdır. Punikya'da Pön derler. Şimdi birinci Pön savaşları vardı. Milattan önce 264'ten 241'e kadar 23 yıl boyunca Roma ile Kartacalılar savaşmışlardı. Hı hı. Bir sürü deniz savaşı vardı, kara savaşları vardı. Sicilya hakimiyeti ve Batı Akdeniz hakimiyeti için. Bu savaşların yıldızı da Hannibal'in babasıydı. Hamilkar Barca'ydı. Tabii Kartacalılar kaybettiler. Kartacalılar kaybedince çok ağır tazminatlara maruz kaldılar. İnsanlarının bir bölümü köleleştirildi. Romalılar tarafından köle haline getirildi. İnsanlar çok zor duruma düştüler ve tabii Roma'ya karşı inanılmaz bir nefret başladı. Bilhassa babasında Hamilkar Barca'da çocukluğundan itibaren Hannibal'e, yani en büyük oğlu olan, üç ablası var ama en büyük oğlu olan Hannibal'e her zaman Roma'ya karşı düşman olacağına dair yemin ettiriyor. Onu öyle büyütüyor. Onu ve iki kardeşini, Hasdrubal Barca'yı ve Mago Barca'yı. Demek ki bu çocuk doğar doğmaz aslında asker olarak yetişmeye başlamıştı ve rakibinin Roma olduğunu biliyordu. Ona göre de zaten gereğini yapıyordu.
0: O kinle büyümüş ve kinle intikam büyümüştü. Duygusuyla büyümüş.
1: Aynen öyle. İntikam duygusuyla büyümüş. Bakın şurada görülüyor zaten. Hannibal 9 yaşındayken, şimdi bu Roma'nın 1. Pön savaşlarında Kartacalılar son derece ağır tazminatlara maruz kaldılar ya. Kartacalıların başka çaresi yoktu. Korsika'yı kaybetti, Sardinya'yı kaybettiler, Sicilya adasını kaybettiler. Bu Roma'nın ağır savaş tazminatlarını karşılayabilmek için Hamilkar Barca İberya'ya, yani İspanya'ya gitti. Aslında ondan bir 100 yıl önceden beri İberya'da şeyleri vardı, toprakları vardı Kartacalıların. Orada şey yapıyorlardı, yani orada gümüş madeni çıkarıyorlardı. Çeşitli madenler getiriyorlardı, tarım yapıyorlardı, orada büyük bir gelir elde ediyorlardı. Hı hı. Ancak Hamilkar Barca 237 yılında İspanya'ya gitmeye karar verdi. Hannibal o zaman 9 yaşında, 9-10 yaşında bir çocuk, babasına yalvarıyor. Ne olursun diyor, beni de götür diyor İspanya'ya diyor. Seni götürürüm ama diyor bana bir yemin edeceksin diyor. Yemini de şudur diyor. Hayatım boyunca az önce bahsettiğimiz olay, Roma'ya düşman olacaksın diyor. Çünkü Romalılar diyor bizim ülkemizi mahvetti, insanlarımızı köleleştirdi. Bunların yaptığını unutmayacaksın diyor. Hatta bunların baş tanrısı Baal vardır. Baal. Onun sunağına bir kurban kesmiş. Ya çocuğun elini o hayvanın üzerine koydurup yemin ettirdi. Ya bir kadehin içine kan koydu, elini batırdı, yemin etti. Ya da orada şömine gibi bir ateşin üzerine elini uzaktan tutarak yemin ettirdi. Hannibal orada hayatım boyunca Roma'ya düşman olacağım dedi. Kartaca'nın intikamını alacağım dedi. Babası o yemin üzerine onu 9 yaşında İspanya'ya, İberya'ya götürdü. Ve Hannibal tam 36 yıl sonra bir daha memleketine dönebildi.
0: 36 sene.
1: 36 sene. Bir daha hiç dönemedi çünkü o kadar büyük savaşlar yaptı ki bir daha dönme fırsatı olmadı yani.
0: O savaşları uzun uzun konuşacağız hocam. Aynen. Stratejilerini. Tabii. Ve fakat daha iyi anlamak üzere Kartacalı ve Pön dediğimiz insanlar kimlerdi? Biraz orayı da anlamak istiyorum. Yani tabii. Mesela Fenikeliler kimdi? Kartacalı ve Pönler kimdi? Kartacalılar Fenikelilerden nasıl bir bağlantıyla var ya da ayrılıyorlar? Bunu biraz anlayalım o
1: tabii ki.
0: Bölgeleri.
1: Şimdi Fenikeliler dediğimiz bize yabancı insanlar değil aslında. Doğu Akdeniz'de bugün özellikle Lübnanlıların ataları aslında. Kenan coğrafyası. Bunlar Kenanlı aslında. Tunç Çağı'nda bunlara Kenan diyorlardı. Bunların toprakları olmadığı için denize açılmışlardı. Ve deniz ticareti yapıyorlardı. Çok güzel gemiler yapmışlardı. Böyle geniş karınlı yük gemileri yaparak Akdeniz dünyasına açılmışlardı. Günümüzden 4500 sene önce bu Fenikeliler. Şimdi Fenikeliler camı belki bulmadılar, belki Mısırlılar buldu ama dünyaya camı tanıtanlar Fenikeliler oldu. Bugün bizim kullandığımız alfabeyi, Latin ya da Grek alfabesi denen şeyi aslında Fenikeliler buldu. İnsanlığa armağanıdır yani. Bu kullanmış olduğumuz alfabenin mucitleri onlardı. Yani bunlar aslında Kenanlıydı. Bütün Akdeniz dünyasını kolonize etmişlerdi. Fenikeliler ise demir çağı, yani günümüzden 3000 sene önce falan onlara verilen isim. Kızıl giyen ya da mor giyen insanlar demektir aslında Grekçe'de. Fenikeli. Çünkü murex adı verilen bir tür midyeden mor renkte kumaşlar üretmeyi de başarmışlardı. Ve bu Kartacalılarda

0: bunların çocukları aslında. Nereli bunlar aslen? Fenikeli ama bugünkü Lübnan'daki Tir, Sur adı verilen, Tiros adı verilen Lübnan'ın güneyindeki o yerleşimden. Tirliler gidiyorlar, Kartaca'yı kuruyorlar günümüzden yaklaşık 3000 sene önce, 2900 sene önce falan. Ve bütün Akdeniz dünyasına hakim oldular. Bunların efsanevi amiralleri vardı. Mesela Büyük Hanno vardı, denizci Hanno. Milattan önce 5. yüzyılda Cebeli Tarık'ı geçtikten sonra Afrika kıyılarından iniyor aşağıya. Onun bir seyahatlerinin olduğunu biliyoruz aslında. Dolaylı yoldan elimize geliyor bilgiler. Nijer Deltası adı verilen Afrika'nın o dış ayrım noktası var ya, o bölgeye kadar gittiği söyleniyor bu adam. Ve bu adamların kolonileri vardı sadece Akdeniz'de değil. Bugün Fas'la Batı Sahra'nın arasında Mogador adı verilen bir yer vardı. Orası halen bir Fenike kolonisidir. Yine bunların bir amiralleri vardı. Himilko adında birisiydi. Bu adam da kalay aramak için yine milattan önce 5. yüzyılda, yani günümüzden 2500 sene önce Kartaca'dan çıkıp Cebeli Tarık'ı geçip Portekiz'i takiben Britanya'ya gittiği söylenir. Öylesine mahir tüccarlar, inanılmaz zenginleşmişlerdi. Ticaretleriyle birlikte inanılmaz zenginleşmişlerdi ve Akdeniz'de ve Atlas Okyanusu'nda birçok koloni kurdular. Yani Afrika'nın kenarlarında bu mesela Tanca, işte Mogador gibi daha aşağı belki de inmiş olabilirler. Öylesine koloniler kurdular. İspanya'da Malaga'yı, Malaka'dan gelir aslında, mülk kelimesinden gelir. Kartadaş'tı, yani Kartagena'yı. İşte Akralevka'yı, yani Alicante'yi. Kadiz'i, yani Gadir'i kuran insanlar bunlar aslında. Ve bütün Akdeniz'de inanılmaz bir zenginliğe, kültürel alışverişe, uygarlığın temelini, altyapı oluşturabilecek hareketlere, ticaretle bu insanlar sahip oldular. Ve bunların sayesinde insanoğlu büyük sıçrama yaşadı aslında.
1: Evet. Hocam yine Hannibal üzerinden o toplumun tamamını ya da farklı kültürleri anlamak açısından ve olayları anlamak açısından genç yaşta İberya'da, yani hani bugünkü İspanya'da tabii, neler yapmış, nasıl komutan olmuş, büyük komutan nasıl olmuş, evet, nasıl yola çıkmış ve dönememiş, nerelere gitmiş?
0: Şimdi Hannibal Barca'nın babası İspanya'ya gittikten sonra M.Ö. 228 yılında, çünkü İspanya'nın doğusunda Kelt İber toplulukları vardı. Yani Galatlı, Keltli, İberli topluluklar vardı. Batısında ise, orta ve batısında ise tamamen Kelt toplulukları vardı. Onları hakimiyet altına almaya çalışıyordu babası. İspanya'nın ortasından, yani İspanya'yı böyle ortadan bölen bir Tagus Nehri vardır. Antik ismi Tajo Nehri. Tagus Nehri vardır. Şimdi orada bu Helmentica, yani bugün Salamanca var ya İspanya'daki, İspanya'nın orta bölgesindeki Salamanca'ya saldırdığı sırada bu Kelt toplulukları toplanıyor, bunlara saldırıyorlar. Babaları Hamilcar Barca, yanlarında iki oğlu var, Hannibal ve küçük kardeşi Hasdrubal, çocukları kurtulsun diye Júcar ırmağına atını sürdü ve o Júcar ırmağında bakın öldü. Bakın İspanya'yı ortadan bölen bir mavi çizgi var, görüyorsunuz. O Carpeteni yazıyor. O Tagus Nehri'dir. Onun bir kolu olan Júcar ırmağında boğularak öldü. Öldükten sonra Hannibal'in eniştesi vardı, Adil Hasdrubal. Kardeşiyle aynı ismi taşıyordu. İsmini bilmediğimiz bir ablasıyla evliydi bu adam. Adil Hasdrubal. Milattan önce 228 yılında, yani kayınpederi ölünce, Hannibal'in babası ölünce, o zaman Hannibal daha 18 yaşında, ordunun başına geçemez yani. O yüzden ablasının eşi olan Adil Hasdrubal ya da Cömert Hasdrubal ya da Yakışıklı Hasdrubal derler. O İspanya'daki Kartaca ordularının başına geçti. Ve o adam aslında şeyi kurdu, Cartago Nova'yı kurdu. Eskiden bir küçük şehir varmış, Cartago Nova'yı kurdu ve o adam da kayınpederinin yaptığı gibi İspanya'da Kartaca sınırlarını genişletmeye başladı. Romalılar korkmaya başladı çünkü Kartaca bir daha belini doğrultuyordu. nasıl olacak dediler. 226 yılında, yani bu Adil Hasdrubal başa geçtikten 2 yıl sonra Romalılar bir heyet gönderdi. Az önceki haritayı açarsanız, bu İspanya'da İspanya'ya ismini veren Ebro Nehri vardır. Bakın İber yazıyor. Bakın en üstte Ebro Nehri, İber Nehri. Hı hı. Geldiler bir Ebro Nehri, İber Nehri anlaşması yaptılar. Dediler ki İber Nehri'nin güneyinde kalan toprakların hepsini alabilirsiniz dediler Romalılar. Hı hı. Ama İber Nehri'nin kuzeye geçmeyeceksiniz dediler. 226 yılında Adil Hasdrubal'la Romalılar bir anlaşma yaptılar. Bu bağlamda Kartacalılar bu İber Nehri'nin altına doğru genişlemeye devam ettiler. Fakat baktılar ki Romalılar bu iş böyle olmayacak. 221 yılında bu Adil Hasdrubal'i bir suikastle öldürdüler. Suikastle öldürülünce Hannibal Barca 26 yaşında başa geçti. Yani İberya'da, İspanya'da, Hispanya'da Kartac ordularının başına geçti. O zaman 26 yaşındaydı. Askerler onu çok seviyordu. Çünkü her zaman en büyük acıyı çeken, asla konfor aramayan, savaşlarda ilk öne atılan oydu. O gençliğine rağmen askerler onu çok seviyordu. Hatta askerler Hamilcar Barca'nın aynı yüzüne sahip olduğunu söylüyor. Babasına çok benziyormuş yani. Aynı ifade, aynı kararlılık ama biraz daha genç. Eniştesi öldürüldükten sonra doğal olarak onu getirdiler. Kartaca ordularının komutanı yaptılar.
1: Hocam.
0: 26 yaşında.
1: 26 yaşında.
0: Evet 26
1: sevilen
0: yaşında.
1: Sevilen bir komutan.
0: Çok seviliyor.
1: Hannibal ordusunda sadece Kartacalıları barındırmıyordu değil mi? Birçok işte Afrikalılar,
0: tabii.
1: İberyalılar,
0: tabii.
1: İşte Nubidyalılar, Galya. Tabii. Çok farklı topluluklardan bir ordu var orada başına geçiyor ya tabii. Da kendisi de katıyor daha sonradan belki. Bu farklı topluluklardan askerleri nasıl bir arada tutabilmiş? Dediğiniz özelliklerle mi yani tabii. Sadece yoksa farklı özellikleri nasıl bir motivasyonla?
0: Onun aslında askerlerin yani o çok çeşitli kozmopolit ordusundaki birçok dili bildiği söylenir yani. Askerleriyle konuşabiliyormuş ama lider yani. Adam evet. Lider doğmuş. Onun aldığı kararlara yani kendi milliyetinden olmasalar dahi işte dediğiniz gibi Keltler de, İberyalılar da, Nümidyalılar da ona çok güveniyor. Çünkü cesur bir asker, kararlı bir adam. O yüzden onunla birlikte ölüme de gidiyorlar. Ama ihanet olmuyor mu? Oluyor tabii. Safları değiştirenler, taraf değiştirenler yani Hannibal'e karşı gelenler oluyor. Ama hepsinin üstesinden gelen olağanüstü bir lider ve tabii Milattan önce 221 yılında başa geçtikten sonra bu babasının ve eniştesinin İberya'yı fetih hareketlerine devam etti bu adam. Az önceki harita olursa bu İspanya haritası Saguntum diye bir kent vardı.
1: Saguntum. Saguntum.
0: Günümüzde Saguntum olarak geçer. Bakın hemen İspanya'nın batısında şu Edetani yazıyor ya Saguntum bakın İspanya'nın batısında. Belar evet. Adaların hemen şeyinde. Hı. Bu bir Roma kolonisiydi aslında. Romalılar İber Nehri'nin güneyinde
1: kıyıdaki olması, yer.
0: Kıyıdaki Saguntum, yer.
1: Tamam.
0: Saguntum olarak geçiyor. Roma bahane oluşturmaya çalışıyordu. Çünkü İberya'da Kartacalıların genişlemesinden rahatsız olmuşlardı. Korkuyorlardı yani. Saguntum'u alamazsın dedi. Çünkü 226'da bir anlaşma imzalamışlardı. Saguntum İber Nehri'nin güneyinde olmasına rağmen anlaşmasını bozdu aslında Roma. Ama Hannibal dedi ki ben alabilirim dedi. Çünkü İber'in güneyinde olan bir yer dedi. Ve 8 ay süren bir Saguntum kuşatması yaptı. Orada tabii ayağından yaralanıyor. İnsanlar aç tabii. Ondan sonra insanlar teslim olmayınca bu en sonunda büyük bir katliam yapıyor. İnsanların çoğu Hannibal'in eline geçmemek için böyle ateşin içine atlamışlar. Toplu intiharlar falan yani.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Saguntum'u alınca 8 aylık bir süreçte Romalılar bir elçi heyeti gönderdiler. Önce o elçi heyeti geldi. İspanya'da Hannibal ile görüştü. Dedi ki neden Saguntum'u aldın? Benim müttefikimdi. O dedi ki biz bir anlaşma yapmıştık. Ben Saguntum'u alabilirim. Romalılar dedi ki sen bunu yaptığın için biz size savaş ilan edeceğiz. Buradan ayrıldılar bu defa Tunus'a, Kartaca'ya gittiler. Kartaca senatosuna Fabius Maximus Verrocosus adında bir adam vardı. Bir Romalı senatör. Eski bir adam.

0: Senato'ya diyor ki togasının böyle iki elini şey yapıyor. Diyor ki ya Hannibal'i bize teslim edeceksiniz ya da ya savaşı seçeceksiniz ya da barışı. Orada tabii Kartacalıların bayağı ağırına gidiyor. Siz karar verin diyor bir Romalı olarak. O da diyor ki ben savaşı seçiyorum deyince resmi olarak 2. Kartaca-Roma Savaşı başlamış oldu. Milattan önce 218 yılı. Yani 2. Pön Savaşı başlamış oldu. Hı hı. Böylece bu savaşta da en büyük general kim oldu? İşte Hannibal oldu ve onun hikayesi böylece başlamış oldu.
1: Zaten Roma'ya karşı yeminliymiş.
0: Yeminliydi
1: diş biliyormuş.
0: Zaten.
1: Bu da onun için bir fırsat herhalde.
0: Aynen öyle oldu. Hannibal bu harita kalsın çok güzel. Şimdi Hannibal bakın Cartago Nova yazıyor. Cartagena. İspanya'nın güneybatı ucunda.
1: Evet.
0: Cartagena, Cartago Nova olarak geçer. Onların hac merkezleri de Gadis'di. Bakın hemen Cebeli Tarık'ı geçiyorsunuz. İspanya'nın güneybatı bölümünde. Cadiz yazan bir yer. Oraya gitti kurbanlar sundu. Sonra 102 bin kişilik bir asker grubu oluşturdu. 102 bin. Yani süvariler var, piyadeler var, İberliler var, Keltler var, Nümidyalılar var. Bakın bugün Cezayir bölgesi Nümidya'dır aslında. Hı hı. Ondan sonra Mauriler var. Mesela Fas bölgesinde, Moritanya bölgesinden insanlar var. Bir sürü askerler var. Cartago Nova'dan Saguntum'a geçti. Ondan sonra Ebro Nehri'ni geçti. Orada bazı İberli askerler dedi ki biz sizinle gelmek istemiyoruz dedi. Onları affetti. 11 bin askeri terhis etti. 20 bin askeri de kardeşi Hasdrubal'ın emrine verdi. Yaklaşık bir 50-60 bin civarında askerle birlikte Fransa'ya doğru yani Galya'ya doğru yoluna devam etti. Yoluna devam ederken yolda bazı Kelt kabileleri bununla müttefik oldu. Bazıları da buna düşman oldu. Ve yolda evet.
1: Bu arada bu büyük yürüyüş burada mı gerçekleşiyor?
0: Büyük yürüyüş buradan başlıyor. Alplere
1: buradan
0: doğru.
1: Başlıyor.
0: Alplere doğru
1: başlıyor. Alplere doğru gidecek.
0: Gidecek artık. İspanya'dan başlıyor bakın.
1: Evet.
0: Fransa'yı geçiyor. Rom bölgesine geliyor. O zaman ne zaman? Yazın sonları gibi. Yani Nisan Mayıs gibi İspanya'dan çıkıyor. Hı hı. Birkaç ay savaşa savaşa bazen anlaşa anlaşa Ron Vadisi'ne geliyor. Fransa'daki Ron Vadisi'ne. Hı hı. Şimdi tabii savaş ilanı oldu ya bu defa da Romalılar o dönemin konsülleri var. 218 yılının iki tane konsülü var. Publius Cornelius Scipio ve Sempronius Longus adında iki tane konsül var. Romalılarda her yıl iki konsül olur başbakan gibi. Bu Publius Cornelius Scipio ile kardeşi vardı. Gnaeus Cornelius Scipio'ya dedi ki siz Marsilya'ya gidin. Oradan İspanya'yı işgal edeceksiniz. Roma erken davranmak istiyor. Diğer konsül olan Sempronius Longus'a dedi ki sen askerlerini al git Sicilya'ya. Bakın hemen karşısında Tunus görüyor musunuz? Yeşil olan yer Kartaca'ya saldıracaktı. İki yerden birden. Ama bunlar tabii Marsilya'da oldukları sırada bakın Massalia yazar. Hannibal'in geldiğinin haberini alıyorlar. Orada Roma ile müttefik olan bazı Kelt kabileleri Hannibal'e saldırmak istiyorlar Rom bölgesinde. Ve Hannibal burada o Rom bölgesinde uzun hikaye tabii kız kardeşinin oğlu Hanno vardır. O yeğenini gönderiyor. Nehrin yukarısına gönderiyor. Gizlendiriyor. Bu Keltler nehrin karşısında onları bekliyorlar. Tabii filleri de geçiriyor. 37 tane fil, 50-60 bin civarında asker. Orada Keltlere ilk darbeyi vuruyor. Yeğeni Hanno geliyor. Onları sırtından vuruyor. Ve Ron nehrini geçiyor. Tabii Romalılar bu kadar erken geleceğini zannetmiyorlar. Daha 3-4 günlük yolun olduğunu zannediyorlar. Ama o hızlı bir şekilde Ron'dan Alplere doğru kıvrılıyor. Ve ünlü Alp geçişi için hazırlanıyor.
1: Gerçek mi hocam? Yani ordusuyla, hayvanlarla, özellikle fillerle bu tarihin en büyük hikayelerinden biri bu. Gerçekten geçmiş mi Alpleri?
0: Tabii ki geçmiş. Antik yazarların hepsi bu kanaatte. Polybius olsun, Titus Livius olsun hepsi Alpleri geçtiği konusunda hemfikirler. Ama 7 kadar geçit var. Hangisinden geçti? Mesela Küçük Sembernat var. Ondan sonra Kalpier geçidi var. Ondan sonra Col de la Traverset geçidi var mesela. 2900 metre yükseklikte inanılmaz zorlu bir şey. Ve kışın geçiyor Alpleri. Kışa doğru, yani sonbaharda geçiyor. O bölgeler artık iyice soğumuş. İnanılmaz açlık. Tırmanmaya başlıyorlar. Fillerle beraber 37 fili var. 50 bin civarında askeri var tabii. Yolda bu keltlerin bazıları bunlara düşman, bazıları müttefik olmaya çalışıyor. Tuzağa düşüyorlar. Yollarda bunlara ok atıyorlar, mızrak atıyorlar. Yollarını kaybediyorlar. Bir daha dönüp toparlıyorlar. Donuyorlar. İnanılmaz açlık çekiyorlar. İnanılmaz bir irade. Ve o şartlar altında Hannibal yaklaşık 1,5-2 ay gibi bir sürede o koca Alpleri geçiyor. 37 fil ama ordusunun ya 1/3'ünü kaybetti ya yarısını. Hmm. Mevcut 20-25 bine düşüyor yani askerlerin sayısı. Ondan sonra Po Ovası'na inmeyi başarıyor. Po Ovası'na inmeyi başarıyor. İndiği zaman Kasım 218. Milattan önce 218 yılının Kasım ayında falan Po Ovası'na iniyor. Tabii Romalılar bu durumu fark edince, bu az önce söylediğim Publius Cornelius Scipio, ağabeyi Gnaeus Cornelius Scipio Calvus'u aldı, dedi ki sen abi dedi İspanya'ya git dedi. İspanya'yı işgal et dedi, orada Kartacalılarla savaşacağız dedi. Ben dedi bunun önünü keseyim dedi. Çünkü Romalılar Alpleri geçeceğine asla ihtimal vermiyorlardı yani. Mucizeyi imza attı. İnanılmaz bir şey. Ve ilk savaşı olan Ticinus savaşı başladı.
1: Ticinus'a gelmeden hocam, tabii, filleri merak ediyoruz açıkçası. Tabii. Yani çünkü Hannibal dediğimizde akla ilk gelen nesne hemen savaş filleri geliyor. Kesinlikle. Bu filler savaş meydanında gerçekten etkili mi? Neden fil kullanmış? Yani neden filleri görüyoruz biz hep Hannibal? 37 tane diyorsunuz.
0: Aynen öyle.
1: Hani hantal, büyük, yavaş. Filler ne işe yarıyordu? Neden fil?
0: Şimdi bakın bu Hannibal'in kullanmış olduğu fillerin çoğunluğu aslında Afrika orman filleri olarak geçer. Daha küçük fillerdir. Yani Asya fillerine göre daha küçük fillerdir. Bu kulaklarında bir iç bükey bir çıkıntıyla fark edilir. Ve erkekleri bile 2,5 metre falandır. Ama mesela Asya filleri 3,5 metreyi geçer yani sırt yüksekliği. Şimdi bu filler o dönemin tankları aslında. O dönemin savaşlarında tank gibi. Bunların eğiticileri var. Filin tam üzerinde. Ama tabii fil tuhaf bir hayvan. Kendi ordusuna da saldırabiliyor. Bazen sinirlenince kontrolden de çıkabiliyor. Bu eğiticiler bu duruma karşı ellerinde bir kama ve çekiç taşırlarmış yanlarında. Fil kendi ordusuna döndüğü zaman ensesine vurup omirliğine vuruyor, fili öldürüyor mesela. Yoksa askerleri, kendi askerlerini öldürecek yani. Öyle kontrolden çıkabiliyor ama düşman askerlerine saldırdığı zaman, ki çoğu zaman öyle olur, süpürüyor adeta. Atlar çok korkuyor filden mesela. Süvariler kaçıyor, dağıtıyor yani. Piyadeyi dağıtıyor, süvariyi dağıtıyor. İnanılmaz etkili. Bir de bunların üzerinde kule gibi şeyler var. Bakın evet, şeyde görünüyor.
1: Görseller.
0: Oradan okçular yüksekten ok atabiliyorlar. İnanılmaz avantajlı. Aslında filler nereden tanındı? Makedonyalı Büyük İskender'le tanınmıştı. Hindistan'a gittiği zaman o Kral Foros'la savaş yaptığı sırada fillerin varlığını anlamıştı. Ne kadar önemli olduğunu anlamıştı. İskender'den sonra bu Helenistik krallıklar, bilhassa Antigonoslar vesaire, Seleukoslar sonra falan, Hindistan'dan filleri getirdiler. Bunlar da kullanıyormuş. Bu da bir Helenistik krallık aslında. Helenistik dönemin krallıklarından birisi. Ve Indoi diyorlar bunların terbiyecilerine. Hindistan'dan geliyor birçoğu. Fakat Hannibal babasının o geleneğini devam ediyor aslında. Hani bu fillerin tehlikeli olmasına rağmen filleri ordusunda görmeyi seviyor.
1: Psikolojik etkisi de olabilir mi fillerin? Heybetli, büyük, karşı tarafı korkutuyor.
0: Karşıdaki olguyu tabii psikolojik açıdan çökertiyor tabii yani. Devasa bir hayvan. Ama onun çok sevdiği bir fili varmış. Suros adında bir fil. O Suros aslında Suriyeli demek aslında. Suriye fillerinden bir Asya fili, diğer fillerine göre çok büyükmüş ve zaten en son ölen filidir aslında.
1: Öyle mi?
0: Çünkü fillerinin çoğu Alplerden geçerken zatürre olmuşlardı. En son Po Ovası'nda birçoğu öldü.

0: En son kalan fili Suros'tu. O da Arnavutluklardan geçerken ölmüştü ve çok üzülmüş gerçekten. Filleri çok seviyor.
1: Büyük yürüyüşte yol arkadaşı, ordusu kadar bağlı olmalı.
0: Yani bu bazıları tartışır tabii. Bu filler nasıl şeyi geçti diye, ama geçen yüzyılda Jumbo diye bir fili geçirdiler aslında. Deneme amaçlı Jumbo adına bir fili Alplerden resmen geçirdiler yani. Geçebilir filler.
1: Demek ki geçiyormuş.
0: Geçiyor yani.
1: Evet.
0: Öylesine bir şey.
1: Hocam az önce işaret ettiniz. Ticinus.
0: Savaşı.
1: Tam muharebe olarak mı geçiyor?
0: Muharebe.
1: Neden yaşandı bu muharebe? Yani Hannibal'in ilk başarısı mıdır bu, yoksa?
0: İtalya'daki ilk başarısı. Şimdi az önce dedim ya, o yılın konsülü olan Publius Cornelius Scipio, bunlara Scipio da derler ama Scipio'dur aslında, baston demektir. Latince'de baston demek bunlar. Çok ünlü bir aile. Roma'nın kurucu babası olan bir aile. Corneli ailesi. İnanılmaz general çıkarır, asker çıkarır, politikacı vesaire. Şimdi bu Hannibal'in önünü kesmek istedi. İtalya'ya girmesini istemedi çünkü Roma'nın ana vatanı yani. O yüzden Ticinus nehrinde bunun önüne bilhassa bir süvari savaşıdır. Çok kapsamlı bir savaş değildir. Süvarilerin savaştığı bir şeydir ama Hannibal'in dehasını orada anlamaya başlamıştı. Hannibal Roma süvarilerini püskürttüğü gibi bir de hilal taktiğine benzer bir taktikle onları kuşattı. Scipio Africanus'un babası Publius Scipio ağır yaralandı bu konsül. Oğlu 16 yaşında olan, aynı ismi taşıyan küçük Scipio babasını zorlukla kurtardı. Ve onlar Placentia'ya çekildiler yani. Piacenza var ya. Oraya çekildiler. Diğer konsül, Roma Senatosu baktı ki olacağı yok. Diğer konsül Sempronius Longus'u şeye göndermişler ya, Sicilya'ya. Onu geri çağırdılar, gel yardıma diye. O bir daha gemilerle Rimini limanına geldi büyük ihtimal. Ve o da şeye doğru gitti. Po Ovası'na doğru, İtalya'nın kuzeyine çıktı ki Hannibal'i durdurabilsinler diye. Ama bu Hannibal'in Romalılara karşı ilk büyük zaferidir aslında. Ticinus Nehri Savaşı.
1: Peki sonrasında Trebia Savaşı var.
0: Evet.
1: Trebia Savaşı'na nasıl gidiyorlar?
0: Trebia Savaşı bundan hemen sonra olan bir şey. Trebia'da ayrı bir nehir. Yine Kuzey İtalya'da Po'nun kollarından birisi. Po ırmağının kollarından birisi. Şimdi şöyle oluyor. Sempronius Longus çok böyle nasıl diyeyim, ünü çok seven bir adam. Siyasetçi bunlar tabii. Eğer bir zafer kazanırsa ünü artacak. Daha da çok sevilecek. Bakın hemen kuzeyde ikinci kırmızı noktayı görüyorsunuz. Trebia diye yazar. Şimdi Kasım ayının sonlarında bu Ticinus Nehri Savaşı olmuştu. Bir ay sonra yaklaşık 22 Aralık ya da 23 Aralık'ta bu Hannibal bakıyor ki bu Sempronius Longus böyle tahriklere gelen bir adam. Hannibal'in araziyi kullanma, insanların yapısını kullanma gibi olağanüstü yetenekleri var yani. Askerin hareketlerinde nasıl bir insan olduğunu 3 aşağı 5 yukarı çözebiliyor. Ona göre stratejiyi değiştirebiliyor. Ne yapıyor? Sabah erkenden ordusunu uyandırıyor. Romalılar yatıyor. Bunlar bu Trebia Nehri'nin batısında Hannibal, bu Sempronius Longus da doğusunda. Romalıların 40 bin kadar askeri var. Hannibal'in 30 bin kadar askeri var. Romalıların askeri üstünlüğü var yani. Şimdi Hannibal küçük kardeşi Mago da onunla birlikte. Kardeşine diyor ki 1000 tane piyade, 1000 tane de süvari al diyor. Hemen şu çalıların olduğu yere git, gizlen diyor, seni Romalılar görmesin diyor. Böyle tepelik çalıların olduğu bir yer var. Sulak bir alanmış falan. Kardeşi karanlıkta gidiyor oraya, gizleniyor. 2000 askeriyle. Ondan sonra Hannibal Numidyalı süvarileri var. Numidyalı süvarilerine diyor ki, ama ordusunu önceden bir kahvaltı yaptırıyor daha güneş doğmadan. Bir de vücutlarına zeytinyağı sürdürüyor. Vücutlarını sıcak tutsun diye. Ondan sonra elbiselerini giyiyorlar falan. 1000 kadar, kimisi 500'ler Numidyalı süvarisini bu nehri geçirterek, bakın Aralık ayı, buz gibi su, geçirterek Roma lejyonlarını tahrik ediyor. Sempronius Longus'un şeyine ok atıyor.

0: Bunlar mızrak atıyorlar vesaire. Romalılar tahrik oluyor tabii. Daha adamlar kahvaltı bile yapmamış. Doğru dürüst insanlar uyanmamış yani. Hemen Sempronius Longus orduya ileri harekat emri veriyor.
1: Hazırlıksız, aç bir ilaç.
0: Aç bir ilaç, aynen öyle. Tabii bu Numidyalılar onları iyice tahrik edince Roma ordusu üç kol halinde o nehre giriyor. Tabii üzerinde zırhlar var mı? Var. Su buz gibi, boğaz seviyesinde bir nehir. O suyu suya giriyorlar sabahın erken vakti. Bütün Roma ordusu ıslanıyor mu iyice? Tabii askerler çıkıyor zangır zangır. Numidyalılar tabii kaçmış durumda. Roma ordusunu üç parçaya bölüyor. Yani her bir bölüğün uzunluğu 2,5 kilometre boyunda. Yani yaklaşık 10 kilometrelik bir alana yayılmış durumda Roma ordusu. O kadar büyük yani. Hannibal de hemen düzenini alıyor. Merkeze Kelt ve İberli piyadelerini diziyor. Sağ ve sola Numidyalı süvarilerini şey yapıyor. Savaş düzenine geçiriyor. Numidyalı süvariler Roma süvarilerine saldırıyor. Tabii hepsi üşümüş Romalıların. Ondan sonra piyade de öbür merkezi piyadeye saldırınca tabii Romalılar bu savaşı kaybediyorlar. En son kardeşi Mago da arkadan gelip vurunca Roma resmen bir cendereye alındı ve Romalılar çok ağır bir yenilgi aldılar. O gün 15 bin kadar Romalı öldürüldü. Bir 15 bin kadar da esir alındı aslında. Bazı kaynaklarda öyle anlatılır. Yani 40 bin askerin 30 bini ya
1: Roma'yı.
0: öldü ya Hannibal tarafından esir alındı. Bu Sempronius Longus da Cornelius Scipio canını zor kurtardılar. Tabii bu büyük bir zaferdi aslında Hannibal için. Ve tabii Roma Senatosu korkmaya başladı. Ne yapacağız dedi ya. Biz ne yapacağız? Bu adam iki tane büyük konsülü peş peşe yendi. Buna daha fazla bir önlem almamız gerekir
1: Gerekir.
0: dedi ve Roma senatörlerinin dizlerinin bağı çözülmüştü.
1: Harika bir yerde bıraktınız.
0: Evet.
1: Kısa bir arayla daha sonra daha heyecanlı hikayeler ve Hannibal'in büyük komutanlığını, stratejilerini konuşalım hocam. Müsaadenizle değerli
0: Sağ ol.
1: tarihseverler kısa bir ara ardından Hannibal'i konuşmaya devam edeceğiz.

0: Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek. Konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecek. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmıyor. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmıyor. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacak. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğiz. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.
1: Dünya her geçen

tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Macera aramıyorum ki. Değerinde Tring sattım.
2: Arabanı arabam.com'a. Değerinde Tring sat.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarihseverler. Doçent Doktor Ahmet Çelik hocamla beraber sizi binlerce yıl öncesine götürüyoruz. Büyük komutan Hannibal'i ve bilinmeyenlerini konuşmaya devam ediyoruz. Hocam devam edelim.
1: Evet.
0: Tabii şimdi zoru seven bir komutan, imkansızı tabii seven bir komutandan bahsediyoruz. Ay. Alpleri geçmiş fillerle, koca ordusuyla. Bir de bataklıkları da geçiyor.
1: Evet tabii.
0: Şimdi hikaye bitmiyor ki hiç. Bize çıkmış. Bitti. 26 yaşında çıkmış yerinden İberya'dan.
1: İberya'dan çıkmış.
0: Çıkıyor.
1: İspanya'dan.
0: Kaç sene dönmüyor?
1: Memleketine 36 yıl sonra dönüyor.
0: 36 yıl sonra. O 36 sürekli bir mücadele.
1: Savaş mücadele.
0: Alpleri geçmek, tabii, karda, kışta, orada, buradan, bir de bataklık geçmek. Nedir aynen hocam? Arno bataklıklarını geçiyor. Orayı nasıl geçiyor? Neden?
1: Şimdi şöyle bir şey oldu. Hannibal tabii Keltlerin müttefikliğini kazanmaya çalışıyordu. Diğer İtalik şeyler vardı. Mesela Samnitlerin, diğer İtalik toplulukların, birçok şeyin ittifakını kazanmaya çalışıyordu. Bu açıdan kimilerini zorla, kimilerini ikna ederek müttefik elde etmeye çalışıyordu ve başarılı olmaya başlamıştı. Çünkü ordusunun

0: sayısı düşse de sürekli artıyordu, azalıyordu, artıyordu. Bu müttefikleri sayesinde olabiliyordu. Çünkü yanında belki parası da yoktu yani. Erzak, bir orduyu beslemek kolay bir şey değil. Neyse, Po Ovası'ndayken 217 yılı geldi. Bu savaşlardan sonra hani Roma korkmuştu ya, Roma'yı işgal eder mi diye. Roma 217 yılında iki tane konsül seçti. Geminus ve Flaminus adında iki tane konsül. Şimdi Roma dedi ki Geminus'a, git, iki tane yol var. Çünkü Po Ovası'ndan Roma'yı işgal için iki tane yol var. Bir tanesi günümüzde Rimini adı verilen Ariminum. Geminus'u oraya yerleştirdi. Bir de günümüzde Arezzo olan Arretium diye bir şey vardı, kent vardı. Flaminus da oraya yerleşti. Bugünkü Perugia'ya yakın bir yer. O İtalya haritası olursa ben şey yapabilirim, şey. Ondan sonra bu ikisi bekliyorlardı. Yani Hannibal gelirse ikisi araya alıp Hannibal'ı boğacaklardı. Ama Hannibal bunların hiç beklemediği bir şey yaptı. Apeninler, İtalya'yı bölen o bel kemiği gibi Apeninleri doğuya doğru bakın geçti. Etruria bölgesi, bakın o kırmızı bölge, Pisa'dan geçti. Floransa'ya doğru geldi. Orada Arretium'da o Flaminus'un arkasından dolaşınca iki tane Romalı komutan şok geçirdi. Nasıl olur dedi. Hiç savaşmadan stratejik üstünlük ele geçirdi. Yani iki Romalı komutana çalım atmış oldu aslında. Ondan sonra geldi, bu Trasimene gölü vardır. Bakın Perugia yazıyor. Tam İtalya'nın yukarısında, Perugia, Etruria bölgesinin yanında. Bir Trasimene gölü var. O gölün geliyor batısında şey oluyor ama Arno bataklıklarını geçerken çok zorlukla geçiyor. 4 gün 3 gece bu bataklıklardan geçiyorlar. Az önce söylediğim gibi bir tek fili kalmıştı, Suros. Bütün filleri zatürreden ölmüştü. Hastalık, ondan sonra
1: hasta
0: şeyler.
1: Hasta elbet bataklık insan hocam, askerler.
0: Tabii sıtma.
1: Kendisi de oluyor mu hasta?
0: Oluyor tabii. Ya bir sinek sokması. Ya bir böcek ısırması ya da bu bir göz iltihabının dolayı bir gözünü kaybediyor aslında.
1: Aa, burada.
0: Askerler uykusuz, herkes perişan. Bazı askerler ölüyor tabii, artık dayanamıyorlar falan. Mayıs ayı gibi geçiyor. O yılda inanılmaz bir yağmur yağmış. Her taraf bataklık. Ondan sonra en son o Suros da burada ölüyor. Çok üzülüyormuş yani. Gözüne mi üzülsün, filine mi üzülsün bilmiyorum artık. O şekilde bataklıkları geçti ve iki tane Romalı konsülü resmen gerisinde bıraktı ve stratejik üstünlüğü ele geçirdi. Tabii ele geçirince Romalılar neye uğradığını şaşırdı. Hannibal geldi bu Trasimene adı verilen ya da Trasimeno adı verilen bir gölün kenarına geldi, kampını kurdu. Şimdi Flaminus bunu takip etmeye başladı. Flaminus, Nepos adında bir Flaminus Nepos adında eski bir siyasetçiydi aslında. Askerleriyle bunu takip etmeye başladı. Romalılar da kampını gölün kuzeyinde kurdu. Kartacalılar doğusunda kurdu. O sırada tarih 21 Haziran 217 yılı. Zaman geriye doğru geliyoruz ya, milattan önce. Romalılarla Kartacalılar birbirlerini görüyorlar. Hannibal gece olunca kardeşi Mago'ya diyor ki, sen diyor meşale sayısını arttır diyor burada. Meşaleleri arttır diyor. Ben ve arkadaşım Maharbal, onun komutanıydı, çok sevgili bir dostuydu. Gizlice tepelere çıkacağız, mevzileneceğiz diyor. Ama sen burada meşale sayısını arttır ki Romalılar eksildiğimizi anlamasınlar diyor. Kardeşi Mago aşağıda onu yapıyor. Bunlar da o Trasimene Gölü'nün tepesinin üst tarafındaki ormanların içine gizlice yayılıyorlar ve pusuya yatıyorlar. Sabah oluyor, Flaminus bir tipik Romalı şeyi şeklinde 3 sıra halinde askerlerini o göl kıyısından yürütmeye başlıyor. Kartacalıların üzerine doğru. Her ne hikmetse de o gün o sabah sis çöküyor. Sis çöküyor. Tabii o sis çöktüğü zaman Hannibal fırsatı yakalıyor. Ve tepelerden saldırılar başlıyor. Güneyden de tabii şeyi kapamışlar. Bir tarafta da göl var. Romalı askerlerin çoğu ağır zırhlı. Kimisi kendini göle atıyor. Göremiyor adam kimin geldiğini, hangi kılıcın nereden. Çünkü her taraf sis yani. Birçoğu o gölün içinde boğuldu. ve kimileri

0: Tabii Hannibal'in askerleri tarafından öldürüldü. O gün Flaminus da dahil olmak üzere bir Roma konsülü Flaminus da dahil olmak üzere 15 bin Romalı askeri öldürdü o gün. Trasimene Gölü Savaşı, Flaminus da ölmüştü. Bazı Romalılar kaçtı. Ama daha sonra Maharbal bu kaçan 6 bin kadar Romalıyı da yakaladı. Onları da öldürdü. Ondan sonra Geminus vardı. Servilius Geminus. O Brindisium'da pusuda yatan komutan vardı ya. O gelmek istedi ama Maharbal tarafından süvarileri yok edilince o da kaçmak zorunda kaldı. Ve böylece Roma'nın yolu tamamen Hannibal'e açılmış oldu. Ve artık Hannibal kapıda, sözleri orada söylenmeye başladı Romalılar tarafından. Herkes korkuyordu. Kadınlar ağlıyordu, tapınaklara gidiyorlardı, yalvarıyorlardı tanrılarına. Bizi Hannibal'den kurtar. Ondan sonra Hannibal ante portas Latincesi. Hannibal kapıda. Halen söylenen bir sözdür aslında. Hannibal böylesine bir duruma getirmiştir Roma'yı.
1: Hocam Romalıların korkulu rüyası olmuş.
0: Korkulu rüyası
1: İnanılmaz
0: tabii.
1: yani büyük pusular, sürekli beklenmeyen hamleler.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi Romalılar Hannibal'i savaş meydanında yenemeyince farklı stratejiler neye uğradıklarını şaşırmışlar. Belli ki farklı yöntem geliştirmişler. Notumda yazıyor Fabian stratejisi.
0: Evet.
1: Fabian stratejisi ne demek? Hannibal'e karşı kaçmak mı? Ondan kaçmak mı demek? Nasıl bir strateji?
0: Aslında işte o Fabius Verrocosus dediğim adam savaşı başlatan adamdı belki de. Ya oydu ya da onun şeydi. Adı nedir? Kartaca Senatosu'na giden kuzeniydi. Şimdi savaşı başlatmıştı bu adam. Sıra ona geldi. Romalılar pek nadir olan bir şey yaptılar. Bu Fabius'u diktatör olarak atadılar. Tüm yetkileri ona verdiler bir 6 aylığına. Dediler ki Hannibal'le savaş. Roma'yı koru dediler. Hannibal orada bir şey veriyor. Roma'ya saldırmaktan vazgeçiyor. Ve İtalya'nın güneyine doğru bakın şuradan aslında Asculum adı verilen Ascoli bölgesi Adriyatik denizine doğru gidiyor. Oradan güneye doğru inmeye başlıyor. Roma'ya girmekten vazgeçiyor aslında Hannibal. Belki de hata yaptı yani. Ondan sonra Fabius da askerlerini topluyor. Onun bir yardımcısı var. Minicius adında bir adam. Minicius atak bir asker. Saldıralım, maldıralım falan diyor ama Fabius çok akıllı bir adam. Hannibal'i yenemeyeceğini anlıyor aslında. Ne yapıyor? Bu adama kunktator derler mesela. Geciktirici ya da yıpratıcı. Yıpratma savaşları veriyor. Gerilla savaşları. Yani vurup kaçıyor. Doğrudan Hannibal'in karşısına çıkmıyor. Tabi Romalılar çıldırıyor. Hannibal yağma yapıyor, ekinleri yakıyor, köyleri boşaltıyor. Yani askerleri yağma yapıyor, beslemesi lazım çünkü. İtalya'nın içinde sağdan solda, doğudan batıya Hannibal sürekli şey yapıyor ama Fabius bir türlü Hannibal'e saldırmıyor. Tabi o zaman Romalılar çıldırıyor. Niçin? Niçin böyle bir şey yapıyorsun diyorlar. En sonunda Fabius'u Senato çağırıyor hesap vermesi için. Tabi dinsel töreni bahsediyorlar. Onun yardımcısı Minicius o sırada Hannibal'e saldırmak istedi. Hannibal onu da perişan etti. Adam canını zor kurtardı. Ondan sonra Romalılar anlamaya başladı ki bu Hannibal'i savaşta yenmek mümkün değil. O yüzden Fabius'un stratejisi bir müddet askıya alındı. Hannibal ne yaptı? Geldi İtalya'nın güneydoğusunda bugünkü bu Venosa yakınlarında bir yere geldi. Cannae Savaşı. Meşhur.
1: En büyük zaferi
0: En
1: Hannibal'in.
0: büyük, tarihin de en büyük zaferlerinden birisi. Belki Roma tarihinin en ağır yenilgilerinden birisidir. Belki de en büyüğüdür yani.
1: Üstelik Roma ordusunun sayıca çok çok fazla değil mi?
0: Çok fazla. Kimisi 100 bin der, kimisi 90 bin der. Ama gerçekçi rakam 86 bin. 80 bin, 86 bin civarında bir Roma ordusu. Yani bu gerçekten az bir rakam değildir. 20 lejyon demektir yani. 21 lejyon falan demektir aslında. Şimdi Cannae aslında Roma için hayati önemli olan bir yoldu. Şimdi Hannibal tabii sağda solda yağma yapıyor, şey yapıyor falan. Tarihte Temmuz ayının sonları böyle Cannae bölgesine geliyorlar. Hannibal'in 40 bin kadar askeri var o zaman. Romalıların iki katından daha fazla yani. Evet. 86 bin kadar. Tabii Cannae'de o zaman tabii 216 yılının konsülleri var. Amilius Paulus ve bir başka konsül daha var. O iki tane konsül şeyin karşısına çıkıyorlar. Hannibal'in karşısına çıkıyorlar. Şimdi o konsüllerin birbiriyle anlaşamıyorlar. Bir gün o yönetiyor, bir gün öbürü yönetiyor. En sonunda 216 yılında 2 Ağustos 216 Hannibal ile Roma ordusu Cannae'de karşılaşıyor. Şimdi Hannibal önce ordusunu böyle bir ters hilal biçiminde diziyor. Ters hilal biçiminde Roma'ya karşı diziyor. Romalılar karşıda tabii. Romalıların inanılmaz ağır silahlı piyadeleri var. Sağda solda şeyleri var. Süvarileri var. Atlı birlikleri var. Hannibal ortaya İberyalı ve Keltli piyadelerini diziyor. Arkasına da Libyalıları diziyor. Sağda ve solda Maharbal. İşte Hanno'nun komutanlık yaptığı süvarileri var. Ondan sonra Romalıların merkezden yükleneceğini biliyor aslında. Romalılar o büyük bir saldırıya geçiyorlar. Çünkü ağır silahlı piyade sayısı çok fazla. Romalılar ite şeye doğru geliyorlar mı? Bu Kartacalılar tabii hani şöyle bir ters hilal biçimindeyken bu defa onlar geri çekile tam normal hilal, U biçimine dönüyorlar. Yani Kartacalılar geri çekiliyor. O tam aradığı fırsat oluyor. Önce süvarileri Roma süvarilerine saldırıyor. Numidyalı süvariler geri dönüyorlar ve tamamen Roma ordusu bir kıskaca düşüyor. O gün 55 bin, kimisi 70 bin Romalının öldüğü söylenir. 4 saat içinde.
1: 4 saat içinde.
0: Bir kıyım yaşanıyor.
1: Hocam Roma ordusu neredeyse yok etti.
0: İmha oluyor. Roma ordusu imha oluyor. Birçoğu esir oldu. Amilius Paulus adı verilen adam orada öldü. Ondan sonra o diğer konsül kaçtı tabii. Scipio Africanus adındaki o meşhur, sonradan Afrika'yı fethedecek olan o Publius Scipio'nun oğlu da hayatını zor kurtardı. Bazı Romalı askerler artık Roma'yı terk etmeyi düşünüyorlardı. Sonra o Scipio'nun yemin ettirdiği Roma'ya sadık kalacağız diye falan ve inanılmaz derecede bir avantaj elde etti. Tabii o büyük bir savaştı. Arkadaşı Maharbal şeye diyor ki Hannibal'e hemen diyor Roma'yı işgal edelim diyor. Ama Hannibal daha gerçekçi bir adam. Çünkü savaş makineleri yok, katapult yok, mancınık yok.
1: İyi de zaten Roma ordusunu neredeyse yok etmiş. Oraya yürüyüp Roma'yı ele geçirebilirdi.
0: Ama Roma'nın dışarıda da lejyonları vardı. Bir 11-12 kadar lejyonu vardı. Halen Romalıların askerleri var. Mesela Roma'nın içinde falan birkaç lejyon. Bir de surları var. Onun geçemeyeceğini düşünüyordu belki de. Belki de gerçekten hata etti. Roma'yı belki o zaman alsaydı şey yapacaktı. Ama Hannibal Roma'yı almıyor, vazgeçiyor. Belki hayatının hatasıdır bu. Başka şeyler yapmaya çalışıyor. İtalya'nın güneyinde müttefikler elde etmeye çalışıyordu. Magna Graecia adı verilen İtalya'nın güneyinde büyük Grek şeyleri vardı. Tarentum vardı mesela. Turi gibi, işte Locri gibi. Güney bölgede Metapontum gibi şehirleri ele geçirmeye çalışıyordu. Bir de Capua adını verdiğimiz bugün Napoli'nin olduğu bölgeler. Orada Nola, İşte Nujeria gibi böyle kentler vardı. Faestum gibi kentler vardı. O bölgeleri ele geçirmeye çalışıyordu. Yani İtalikleri, yani müttefikleri Roma'dan ayırmaya çalışıyordu. Roma'nın ezdiği halkları kendisini bağlamaya
1: yine
0: çalışıyordu.
1: Yine stratejik düşünüyor. Hocam Capua dediniz. Capua Hannibal için neden bu kadar önemli?
0: Capua bölgesi İtalya'nın en güzel yerlerinden birisi. En mübit toprakların olduğu bir yer. Ve Capua çok büyük bir şey. Roma'ya rakip neredeyse. Eski bir Etrusk bölgesidir aslında. Etrusk bölgesidir. Şimdi onların desteğini alması Roma'ya çok ağır bir darbe vuracaktı. Roma tahıldan mahrum kalacaktı. Bir nevi ambargo olacaktı. Romalılar da bu önemi biliyordu. Fakat Capualılar Hannibal'e destek verdiler. Hannibal'le 216 yılında bu Cannae Savaşı'nın etki

0: gelmesiyle birlikte birçok Yunan devleti gibi, şehir devleti gibi bu Kapuallarda Hannibal'le müttefik oldu ve Roma ile bağlarını attılar. Roma çıldırdı tabii. Nasıl böyle bir şey olur diye. Onun üzerine tabii Romalı komutanlar, özellikle Roma'nın kılıcı sayılan Marcellus adında bir komutan vardı. Bu Roma tarihinde belki de tek gerçek Spolia Opima adı verilen, yani en değerli zırhı, ganimeti elde etmiş olan bir askerdi. Öyle bir generaldi ki bir Kelt şeyi, Viridomaris adında bir Keltliği öldürmüştü teke tek dövüşte. Çok büyük bir adam olduğunu söylüyorlar. Ve bu adam Spolia Opima'yı kazanmıştı. Öyle bir askerdi yani. Bu Marcellus bu Capua'yı almak için Capua yakınlarındaki Nola adı verilen bir yerleşime Hannibal'in sefer yapmasını engellemeye çalıştı. Ve bunda başarılı oldu. Hannibal'i yenemiyordu ama o Nola bölgesini almasını da 3 savaşta engel oldu. Daha sonra savaş Sicilya'ya kaydı. Siracusa'ya kaydı. O zamanın çok zengin kentlerinden birisiydi Siracusa'yı. Orada bir mücadele başladı. Şimdi 2. Hiero diye bir kral vardı. Siracusa, Sicilya kralıydı bu adam. Roma'nın müttefikiydi. O öldükten sonra Hieronymus diye bir torunu başa geçti. Bu Cannae Savaşı'ndan sonra Kartacalılara hayran olmuştu. O da Roma'yı terk etti. Tabii Romalılar çıldırdı. Bu Nola Savaşları'ndan sonra bu defa Sicilya'ya 213 yılında bu Marcellus'la beraber Pulcher adında bir komutanlarını gönderdi. Kartacalılar da Himilco adında komutanlarını gönderdi. Bir de Bomilcar diye bir şeyleri vardı, amiralleri vardı. Sicilya için mücadele başladı. Hipokrates adında bir adam da Hannibal adına gidip o bölgede darbe gibi bir şey yapmıştı. Ve Siracusa'yı kuşatması başladı Romalılar. Çünkü elden çıkmıştı. Ünlü Siracusalı Arşimet de oradaydı orada. Bakın ünlü Arşimet, o hani buldum diye Evraka diye bağıran adam var ya.
1: Evet.
0: O Sicilyalıdır aslında. Siracusa kentindendir. İskenderiye'de eğitim görmüştür. İnanılmaz akıllı bir adam. Onun yaptığı savaş makinalarından dolayı Romalılar 2 yıl boyunca Siracusa'yı alamadılar. Çünkü mancınıklar yapıyormuş. Bir de onun bir pençe adı verilen bir şeyi varmış. Yani suyun içinde Roma gemilerini devirecek kadar bir inanılmaz bir aletten bahsediyorlar. Mesela mercekleri Roma gemilerini yakmak için kullandığını falan söylerler. Öyle bir deha yani. Meşhur Arşimet işte, Siracusalı.
1: Evet.
0: Arşimet'in şeyini geçemiyorlar ama Marcellus'un bir askeri Arşimet kumsaldaymış. Böyle çubukla geometrik şeyler çözüyormuş. Askeri duymamış yani, kendinden geçmiş. O kadar şey şey yaparken asker onu öldürüyor. Siracusalı Arşimet'i de Marcellus'un bir askeri öldürdü. İşte tam o sırada, o Hannibal çatışmaları sırasında o ünlü Arşimet de ölmüş oluyor böylece.
1: Hocam Hannibal yaklaşık 15 yıl boyunca İtalya'da kalıyor. İtalya topraklarında kalıyor değil mi? Buna rağmen çok uzun bir yıl, 15 sene.
0: Kesinlikle.
1: Buna rağmen Roma ama yıkılmıyor bir şekilde. Neden İtalya'daki şehirlerin tamamını kendi tarafına çekememiş? 15 sene boyunca bu kadar tabii büyük kahramanlıklar.
0: Evet. Çünkü Romalılar cesur bir milletti aslında. Kararlıydılar. Şimdi Hannibal Cannae Savaşı'ndan sonra Roma'ya elçi gönderdi. Dediler ki teslim ol. Roma dedi ki biz seninle anlaşmıyoruz. Kesinlikle teslim de olmayız. Ondan sonra bunun üzerine Romalılar her yerden borç aldılar. Yeni lejyonlar kurdular. Şimdi Roma hani o ünlü Lerna izleri var ya, Hidria. Hani başını kestikçe bir daha ortaya çıkan bir mitolojik yaratık gibi aslında. Roma'nın tanımı odur aslında. Lerna izleri gibi yani. Hidria gibi başı kesildikçe asla ölmeyen bir devlet aslında Roma. Kararlılığı kurtarıyor Roma'yı aslında. Romalılar 15 yaşında erkek çocukları bile askere almışlardı, biliyor musunuz? İnanılmaz bir mücadele gösterdiler. Köleleri bile askere almışlardı. Borçlandılar, enflasyon arttı. Roma asla vazgeçmedi ve Hannibal'le savaşlarına

0: devam ettiler. Ve ne oldu en sonunda? Hannibal bütün zaferleri kazanmasına rağmen İtalya'nın güneyine hapsolmaya başladı. Çok tuhaf bir durum.
1: Evet, çok tuhaf. Yani çok, çok tam tersi, hiç beklenmedik bir şey.
0: Aynen öyle. Ve Roma kaybettiği yerleri işte Marcellus gibi, Pulcher gibi bir başka komutanlar, böyle bir sürü komutanlarıyla, cesur komutanlarıyla ya zorla ya da ikna ederek bir daha toprakları geri almaya başladı. Hannibal yalnızlaşmaya başladı.
1: Zayıflama dönemine girmiş biraz.
0: Zayıflama dönemine girdi. Bunda da tabii İspanya'daki savaşların kaybedilmesi var.
1: Hmm.
0: Bakın şöyle bir şey olmuştu. Ben size şimdi konu biraz karışık, açmam lazım. Şimdi bu Romalılar tabii İtalya'da savaşıyor. Hannibal geldi ama Hannibal'in kardeşi Hasdrubal Barca, Mago Barca yanındaydı, İtalya'daydı. O gidip geliyordu ama. Bu Hasdrubal Barca, Scipio kardeşler, yani bu Scipio Africanus'un babası ve amcasıyla savaşıyordu. Milattan önce 218 yılından 211 yılına kadar Scipio kardeşler İspanya'da yavaş yavaş Kartaca gücünü yenmeye başlamışlardı. 218 yılında bu Ebro Nehri'nin yakınlarında Cissa Savaşı'nı kazandılar. Ve 215 yılında da Dertosa Savaşı'nı kazanınca bu Hasdrubal Barca'yı yendiler. Ama daha sonra 212 yılında Kartacalılar Mago Barca'yı bir orduyla beraber İspanya'ya gönderdiler kardeşine destek versin diye. Bir de Hasdrubal Gisco diye bir komutan da vardı. Üç tane ordusu oldu Kartaca'nın. Bu Scipio Africanus'un babası ve amcasını orada öldürdüler. Ve bu Roma için korkunç bir şey. Bu defa babası ve amcasının intikamını almak için bu genç Scipio, Publius Cornelius Scipio Africanus, 210 yılında İspanya prokonsülü oldu. Babasının ve amcasının intikamını almak için ve 209 yılında ani bir baskınla, öyle cesur bir adam ki bu, İspanya'daki Kartacalıların başkenti olan Cartago Nova'yı Kartadaş'ta ele geçirdi. Ve 206 İlipa Savaşı'nda bu İspanya'yı tamamen ele geçirdi.
1: Hannibal'in ilk yenilgisi olabilir mi?
0: Bu Hannibal'in kardeşlerinin yenilgileri ama. İspanya'da.
1: Ama
0: Çünkü Hannibal İspanya'dan daha önceden gelmişti. İtalya'da Hannibal.
1: Evet, evet.
0: Şimdi savaş çok ayaklı devam ediyor aslında.
1: Evet.
0: Bir dünya savaşı bu.
1: Evet.
0: Normal değil yani. Akdeniz çevresinde daha böyle detaya girdiğimiz zaman iyice kafamız karışacak. O yüzden ben biraz frenlemeye çalışıyorum aslında. Evet. Savaşlar birçok yerde devam ediyor yani. Özellikle İtalya ve İspanya'da bu savaşlar dengeyi bozuyor ya da şey oluyor. Ve böylesine bir ortamda tabii Hannibal o becerisiyle, o askerlerini kendine bağlamasıyla bütün bu savaşları kazanıyordu ve İtalya'da tutulmaya başlamıştı. Roma'nın başına bela olmuştu. Roma da bütün gücüne rağmen bunu atamıyordu aslında. Öyle güçlü bir adam. Ve en sonunda tabii Hannibal yavaş yavaş Kroton bölgesine, bu çizmenin kunduranın ayak ucu bölgesine bir şey, yani İtalya bir çizme gibi ya. Orada Juno tapınağına Res Gestae, yani başarılarım diye bir sütun diktirdi ve üzerine bir bronz tablette Roma'ya karşı yaptığı bütün başarıları anlatmış orada aslında.
1: Oo.
0: Antik dönemde varmış ama şu anda günümüzde yok yani. Öylesine bir şey.
1: Hocam, ikinci Pön Savaşı sonra bitiyor mu? Bu savaşlar, mağlubiyetler, işte Hasdrubal pardon, Barca ve Hasdrubal neydi? Mago kardeşlerin
0: Barca.
1: Başka yerlerdeki mağlubiyetleri, Hannibal'in zaferleri vesaire. İkinci Pön Savaşı bitiyor mu sonra bunlardan sonra?
0: Bakın şöyle oldu. Aslında Hasdrubal Barca baktı ki İspanya'daki savaşları kaybediyor. Bu Beacula Savaşı vardı. 208 yılında. Bu Scipio Africanus Hasdrubal Barca'yı yendi. Fakat o da kalan askerleriyle beraber İspanya'dan, o da Alpleri geçti ve ağabeyinin yanına gitmek istedi aslında, İtalya'ya. Ağabeyine destek olmak için. Bunlar mektup yazıyorlar. Hannibal o zaman İtalya'nın güneyinde, Hasdrubal de İtalya'nın kuzeyinde. Bu Po Ovası'nda aslında bir yerlerde. Bu mektubu Romalılar ele geçirdi. Bunlar aslında İtalya'nın ortasında Umbria bölgesinde buluşmak istiyorlar. Ama ne Hannibal kuzeye çıkabiliyor. O zaman Nero diye bir komutan var. Salinatör diye bir başka komutan daha var. Hannibal'i kuzeye çıkarmadılar ve Metaurus adı verilen bir yerde M.Ö. 207'de Hasdrubal Barca'yı yendiler ve başını kestiler. Getirip Hannibal'in güneydeki o Tarentum bölgesindeki kampına kardeşinin başını attılar. Hannibal çok ağlamış, inanılmaz bunalıma girmiş ve ondan sonra zaten Roma'ya saldırmadı. Kabuğuna çekildi ama Kartaca'ya da geçmiyordu. Çünkü eğer geçerse Romalıların memleketine saldıracağını biliyordu. Orada o şekilde bekledi. 206 İlipa Savaşı'ndan sonra, bakın dedim ya çok uzun hikayeler, çok karışık.
1: Evet.
0: Kartacalıların elinde İspanya'da bir tek Kadiz kalmıştı. 205'te, M.Ö. 205'te bu Şipro Africanus gelip Mago Barca'yı orada da yendi mi? Mago Barca mecburen İspanya'dan çekildi, geldi bugünkü Mallorca, Minorca yok mu?
1: Hı hı.
0: Bu Balear adalarına.
1: Evet.
0: Ibiza var. İspanya'nın doğudaki adalarını falan. Orada Minorca'da Mahon adı verilen bir liman vardır. Halen o Magon'un adına aslında şey. Ondan sonra geldi ağabeyinin yanına gelmek istedi. O da deniz yoluyla Liguria bölgesine. Genova yok mu bugün İtalya'nın kuzey batısında? Genova bölgesine geldi. O da ağabeyinin yanına ulaşmaya çalışıyordu. Ama onlar yine bir araya gelemediler. Scipio Africanus, siz az önce dediniz ya nasıl bu savaş nasıl sonlandı diye. Evet. Şimdi Hannibal İtalya'nın güneyinde kalmıştı. Scipio Africanus İspanya'yı ele geçirince hemen döndü, senatodan yetki aldı, Sicilya'ya geçti. Bu defa Kartaca'ya saldırdı. Tek ana vatanları kalmıştı ya.
1: Eyvah, evet.
0: Kartaca'ya saldırdı. Milattan önce 205'te Utica adı verilen Kartaca'ya hemen yakın bir yerde karaya çıktı. Askerlerini çıkardı. 35 bin asker. Ve Kartaca'nın eski müttefiki Massinissa adı verilen bir Numidya kralı da artık onun müttefiki olmuştu. Şimdi Kartacalılar korkmaya başladı. Bu Hasdrubal Gisco'yla Sifax adı verilen Batı Numidya'nın başka bir kralı bunları durdurmaya çalıştı. Ama Utica açıklarındaki bir savaşta bu şu anda gördüğünüz Scipio Africanus ve Massinissa bu Kartacalıların şeylerini yakıyor. Kamplarını yakıyor. Daha sonra Büyük Ovalar Savaşı oluyor. 203 yılında falan. Massinissa Sifax'ı yakalıyor. Onun memleketi olan Sirta'ya, başkenti Sirta'ya götürüyor. Orada kalenin önünde, surların önünde, halkın gözünün önünde onu zincire vurdurdu. Halk tabii kralları gidince kapıyı açtılar. Onun eşi vardı Sofonisba. Çok güzel bir kadın olduğunu söylüyorlar. Bu Hasdrubal Gisco'nun kızıydı. Onunla evlendi. Fakat Scipio Africanus, Sifax'ın eski karısı, hani Roma'ya düşman ya.
1: Evet.
0: Sofonisba'yı Roma'ya götürüp zafer alayında, bir tören alayında sergilemek istedi. Massinissa buna razı olmadı. Eşinin götürülmesini istemedi. Gizlice ona bir kadeh zehir gönderiyor. Roma'nın eline düşmektense kendini öldür diyor. Ve kadın, o ünlü Kartacalı kadın, çok güzel bir kadın olduğunu söylüyorlar. Zehri içerek ölüyor. Çok uzun hikayeler.
1: Evet.
0: En sonunda Kartacalılar baktı ki bu Scipio Africanus durmayacak. Zaten Africanus Afrika Fatihi demek aslında. Hı-hı. O şeyden sonra alıyor. Hannibal'i çağırdılar. Dediler gel artık bizi kurtar diye. Hannibal mecburen şeye dönmek zorunda kaldı. Kartaca'ya dönmek zorunda kaldı. İşte 36 yıl sonra M.Ö. 203 ya da 202 gibi bir daha Afrika'ya geçti. Hadrumentum adı verilen Kartaca'nın güneyinde bir kent var. Belki atalarının yerleşimiydi. Oraya geçti, askerlerini topladı ama o sırada kardeşi Mago Barca'da bu Liguria bölgesinde Romalılarla çatışırken çok ağır yaralandı. Sardinya adasını geçemeden Akdeniz'e can verdi. Kardeşi de, o öbür kardeşi de öldürüldü Romalılar tarafından.
1: Hocam dönüyor. Artık tabii biz hep asker olarak anlatıyoruz ama bundan sonra da bir siyasetçi olarak yoluna devam ediyor değil mi? Tabii. Yani savaştan sonra da Kartaca'da önemli ekonomik ve

0: askeri, daha doğrusu siyasi reformlar yaptığını biliyoruz Hannibal'in. Nasıl bir devlet adamı oluyor sonrasında? Nasıl bir devlet adamıydı?
1: Şöyle oldu, işte siz dediniz ya, o 202'de Zama Savaşı artık son savaştı. Hı hı. Orada 80 kadar fili varmış, 40 bin asker ama tecrübesiz tabii. Ama o Massinissa ile Scipio Africanus kendine çok güveniyorlar. İşte en son savaş, 202 Zama Savaşı, şeyin belini kırdı. Kartaca'nın belini kırdı. Hannibal'in aldığı ilk meydan muharebesi savaş, yani yenilgidir o.
0: Yenilgisi.
1: 202 yılında bakın, 221'de başa geçiyor. Yaklaşık 19 yıl sonra ilk defa, 40 kadar savaştan sonra ilk defa orada bir yenilgi alıyor. Ve Kartacalılara diyor ki artık teslim olun. Bizim gücümüz bitti. Kartaca artık şeyin vasal devleti oldu. Roma'nın hegemonyasına girdi. 10 bin talentum tazminata mahkum oldu. Yani 280 bin kilo gümüş. Kartacalılar bitmişti. Bunu Romalılar dedi ki 50 yıl takside bölebiliriz dediler. 280 bin kilogram gümüş ödemek zorundalardı. Her şeylerine el koydular yani. Her şeyde Roma'da artık izin almak zorundaydılar. Tabii Kartacalılar 202'den yaklaşık 196 yılına kadar Hannibal'i yargılamışlar, biliyor musunuz?
0: Öyle mi?
1: Hannibal 6 yıl yargılanıyor. O yargılanmadan aklandıktan sonra 196 yılında suffet oldu. Şimdi Roma'da konsüller vardır her yıl. İki tane seçilir. Kartaca'da da Gerusia adı verilen yaşlılar meclisi vardır. Onlar da iki tane suffet seçer. Başbakan gibi bir şey yani, iki tane. Tabii Hannibal geldikten sonra, az önce söylediğiniz soruya cevaben söylüyorum ben. Geldikten sonra bu şeyleri düzeltmeye başladı. Yolsuzluğa son verdi. Ağaçlar ektirdi. Tarımı düzeltti. Bir baktı ki Romalılar, bir daha bu Kartacalılar ayağa kalkıyor. Hemen toparlamaya başladı. Tabii bir de bu yolsuzluğa son verince bazı Kartacalı asilzadelerin hoşuna gitmedi. Bunu gizliden gizliye kendi insanlarını Roma'ya şikayet ettiler. Hani bak.
0: İşlerine gelmedi tabii. İşlerine düzenleri bozuldu.
1: Için, aynen öyle, düzenleri bozuldu. Hannibal 195 yılında, yani 2 yılda devleti toparlıyor aslında, 196-195. Ondan sonra kendi isteğiyle sürgüne gitti.
0: Kendi isteğiyle.
1: Tabii, kendi isteğiyle
0: sürgüne
1: gitti.
0: Neden istiyor hocam? Yani sevdiği bir yer, 36 sene sonra dönmüş Kartaca'ya.
1: Tabii.
0: Nereye sürgüne gidiyor? Neden istiyor?
1: Çünkü inciniyormuş aslında. Herkes ona laf sokuyormuş yani. Senin yüzünden bunlar başımıza geldi. Oysa ki adam olmasa Roma anında bitirecek zaten.
0: 36 sene rahat yaşadıysa Kartaca, hükümdarı yüzünden.
1: Onun sayesinde
0: o
1: oldu.
0: O Roma alınacaktı hocam. O zaman aslında her şey bitecekti.
1: Olabilir
0: ya.
1: Ama işte imkanı yoktu bence. Yani kuşatsa bile o kuşatılabilirdi. Çok,
0: çok üzücü ama. Çok incitici, çok haklı. O kadar... 36 sene neredeyse mücadele et, Alpleri geç, bataklıklarda savaş, onu yapmıyor.
1: Gözünü kaybet, kardeşlerini evet. kaybet, doğru dürüst bir yaşamın olmasın. Ya ama İmilke adında bir karısı var, Aspar diye bir çocuğu da varmış, kasıtlı olan da.
0: 36 sene ailesinden ayrı mı, karısı nerede?
1: İspanya'da kalıyor.
0: Kalıyor.
1: Onlar da öldürüldü büyük ihtimal zaten. Ah. O Kartagonova alındığı sırada muhtemelen öldürüldüler ama bir asilzade Castulo, Güney İspanya'da. Himilki adında bir kadınla evlendiği söyleniyor. Haspar ya da Aspar adında bir oğlu da varmış yani. Hmm. Belki başka çocukları da vardı. Adamın bütün hayatı at sırtında geçiyor yani.
0: Evet.
1: Rahat yüzü görmeyen bir insan. Ülkesini çok seviyor. Ama ona rağmen yaranamıyor. Ve kendi isteğiyle nereye sürgüne gidiyor? Seleukos Krallığı'na, 3. Antiyokos'a. Bizim Antakya'ya geliyor.
0: Türkiye'ye geliyor.
1: Türkiye'ye geliyor tabii. Antakya o zaman... Seleukosların başkenti. 3. Antiyokos onu karşılıyor 195 yılında falan. Danışman gibi bir şey yapıyor ama önemli toplantılara çağırmazmış onu. Ona bir filo falan veriyor. Küçük bir filo falan veriyor. Sonra Efes'te falan buluşuyorlar. Ondan sonra tabii 190 yılında bu Romalılarla Seleukoslar savaştı. Roma savaşı kazandı. Magnesia Savaşı'nı, Manisa Savaşı'nı kazandı. 188 yılında Apemeia Barışı oldu. Yani bu Dinar Anlaşması oldu. Bu Seleukoslar Anadolu'daki topraklarını kaybettiler. Torosların güneyine çekilmek zorunda kaldılar. Donanmalarını bıraktılar Roma'ya falan. O zaman Hannibal bir daha kaçıyor.
2: Çünkü

0: Roma'nın şartlarından birisi Hannibal'i bize teslim edeceksiniz diye.
1: Peşini bırakmıyorlar.
0: Bırakmıyorlar. O zaman Girit'e kaçıyor. Girit'ten sonra bu defa Roma'nın dostu Bergama Krallığı'nın düşmanı olan Bitinya Kralı 2. Prusyas'a sığınıyor. İkinci Prusyas bunu önce çok güzel karşılıyor. Sarayında ona bir yer veriyor. Danışmanlık gibi bir şey yapıyor. Hatta ikinci Eumenes'e karşı bunlar bir savaş yapıyorlar. Deniz Savaşı'nda bu böyle zehirli yılanların olduğu küpleri alıp şeye attırmış. Deniz Savaşı'nı kazanıyor yani. Bergamalıları yeniyor. Öyle zeki bir adam. Zehirli yılanları küpleri alıyor. Mancınıklarla öbür gemiyi attırıyor. Tabii tayfalar korkuyor. Haliyle düzen bozulunca savaşı kazanıyor Hannibal. Öyle bir adam.
1: Hayvanlarla savaş idare etmeyi çok iyi biliyor.
0: Her şeyi biliyor.
1: İnanılmaz.
0: Bu adamın doğal bir yeteneği var. Her şeyi kullanıyor. İnsan psikolojisini, araziyi, işte yani sineğin kanadından yağ çıkaran bir adam bu.
1: Evet öyle gibi.
0: İnanılmaz bir stratejist.
1: Doğru.
0: Gerçekten büyük bir deha. Yoksa tarihin en büyük askerlerinden birisi olmaz. Kimisine göre İskender'den bile daha büyüktür yani. İskender'den bile daha büyüktür o aslında. Kimisi İskender'i daha büyük kabul eder. Kendisi de İskender'in daha büyük olduğunu söyler. Şipşi Afrikanus'a söylediğini söylerler yani anlatılanlarda. Şimdi tabii bu tabii büyük bir insandı. Daha sonra Romalılar onun Bitinya bölgesinde olduğunu anlıyorlar. Haberini alınca istiyorlar tabii. O da tabii diyor ki ya bir kadeh zehir içti. Romalı askerleri görünce teslim olmak istemiyor. Ya bir kadeh zehir içti ya da yüzüğünde zehir varmış zaten. Teslim olmamak için ya da o 2. Prusyas Roma'nın korkusundan bu adamı öldürttü derler. Milattan önce 183 yılında ya da 182 ya da 181 yılında yani 64-65 yıl o civarlarda bir arada o yaşlarda ölüyor. Ama nerede ölüyor? Libissa'da ya da Dakibizza'da ölüyor. Yani Gebze'de ölüyor.
1: Bizim Gebze'de.
0: Bizim Gebze'de ölüyor. Buraya sığınıyor.
1: İstanbul'da.
0: İstanbul işte Kocaeli Gebze şey.
1: İzmir.
0: İzmir Gebze'de ölüyor. Hatta onun mezarı biliniyormuş antik dönem.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Hatta İmparator bakın şurada bakın Hannibal anıtı. Atatürk aslında 1930'lu yıllarda bir emir veriyor o zamanın arkeologlarına. Diyor ki Hannibal'in mezarını bulun. O zamanın arkeologları arıyorlar ama mezarı bulamıyorlar. Fakat 1980 ya da 81 yılında şöyle 100 metre çapında bir anıtı, ortada bakın bir kaya var. Üzerinde onun yüzünün bir tasviri var. Şu tasvire benzeyen bir tasvir. Hannibal anıtı. Ülkemizde tabii Hannibal. Bu bizim için muhteşem bir şey.
1: Gerçek. Bu yani tahmin mi, gerçek mi hocam?
0: Yok yok, antik kaynaklar,
1: bir şey
0: kaynaklarda
1: antik
0: var.
1: Öyle mi?
0: Burada öldü. Hatta İmparator Septimius Severus vardır. 193-211 yılları arasında imparatorluk yapmıştır. O da aslen Fenike kökenlidir. Biraz siyahi bir imparatordur yani. Leptis Magna'dandır o. Ya o ya da oğlu. Bakın işte zehri içerken yani. Diyor ki bu Romalıları bu şeyden, bu ihtiyar adamın ölümünü bekleme korkusundan kurtaralım diyor. Zehri içmeden önce yani. Kinayeli bir şekilde bir son sözlerinin bu olduğunu söylerler. Ondan sonra ölüp gidiyor. Ve Septimius Severus'un antik dönemde buna mermerden bir böyle bir heron gibi yani bir anıtsal mezar yapısı yaptırdığını, insanların onu ziyarete geldiğini, hatta 11. yüzyıla kadar da bu mezarın yerinin bilindiği falan söylenir yani. Şimdi halen aranıyor. Yeri tam kesin nerede belli değil ama Gebze civarında olduğu kesin yani. Ve bizim ülkemizde öldü. Böylesine büyük bir komutan, böylesine büyük bir deha.
1: Gerçekten öyle.
0: Bu adama biz şu anda sahiplik yapıyoruz yani.
1: Hocam az önce resimlerden, daha doğrusu figürlerden çıkartabiliyoruz. Mesela şu paraların üstünde.
0: Evet.
1: Gerçekten Hannibal'i gösteren tasvirler mi bunlar sizce?
0: Tabii ki. Şimdi sikkeler mesela gümüş sikkeler bakın fil görünüyor. Afrika filini görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Kulaklarından anlaşılıyor
1: evet.
0: Küçük fillerden. Şimdi bunlar Kadiz bölgesine hakimlerdi ya az önce söylediğim. Aslında bu Kadiz bölgesi çok eski bir yerleşim. Hı hı. Orada eski ahitte, Tevrat'ta Tarşiş olarak geçen, antik kaynaklarda Tartessos olarak geçen bir yer. Gümüş madenleriyle ünlü, meşhur bir yer. Tabii bu Roma tazminatını ödemek için bunlar İspanya'ya, İberya'ya gittiler ya. O bölgeden habire gümüş çıkarıyorlardı ve tabii gümüş değerini üzerine taşıyan bir maden olduğundan dolayı da bunlar da böyle baskılar yapıyorlardı. Şurada görmüş olduğunuz o fil onların Afrika orman fillerine benziyor zaten. Alttaki ise ya Hannibal Barca'nın profil tasviri ya da kardeşi Hasdrubal Barca'nın profil tasviri olabilir. Bu kardeşler birbirine çok benziyor. Babaları da var hatta. Onun da böyle fil, yani Melkart adını verdiğimiz bu, onların büyük bir tanrıları vardır. Finike, yani işte bakın mesela bu Herakles Melkart tipinde ya Hannibal Barca ya da Hasdrubal Barca kardeşi. Hı hı. Bu burunları kemerli böyle. Burunları kemerli bir yapıda. Daha başka sikkeleri de var mesela bunların. Babalarının var mesela, sakallı bir şey var. Melkart, yani Herakles. Fenike tanrısı Melkart. Herakles'le bunlar şey, onu bütünleştirirler. Mesela bu eniştesi Adil Hasdrubal olabilir aslında. Hı hı. Ablasının eşi Adil Hasdrubal olabilir. Bunu Romalılar 221 yılında suikastle öldürdüler. Ebro anlaşmasını yapan adam buydu. Çok iyi yürekli olduğunu söylüyorlar aslında. Hannibal'i de yetiştiren budur zaten. Hannibal bunun emrinde yüzbaşı, binbaşı rütbesinde görev yapıyormuş. Bakın buradaki büste Hannibal'in biraz idealize bir büstü.
1: Biraz, evet.
0: Ama tarihin en büyük komutanlarından birisi. Tabii onu onurlandırmak lazım.
1: Tabii.
0: Napolyon buna hayran. Tarihin bütün komutanları buna hayran yani. Biliniyor. Bunun maceraları binlerce yıl, yani 2200 yıldır anlatılıyor aslında.
1: Kesinlikle.
0: Bunun asıl kaynağı da şeydir. Polibios adında birisidir aslında. Bu öldüğü zaman Polibios 20'li yaşlarında. Milattan önce 203'te falan doğuyor. Daha taze bilgiler, yani Hannibal'in ne yaptığını falan şey yapıyor. Bir de bunun Spartalı Sosilos diye bir hocası vardı. O 7 ciltlik bir kitap yazmış galiba. Doğrudan elimizde yok ama dolaylı yollardan Hannibal şey yapıyor. Hannibal'in yaptıkları anlatılıyor tabii. Mesela Hannibal renkli bir kişilik aslında. Gördüğü bir rüya vardır.
1: Öyle mi?
0: Bakın şeyden ayrılırken, bu İberya'dan ayrılırken bir rüya görüyor. Bakıyor ki önüne böyle tanrısal bir genç ona rehberlik ediyor. Ama arkasında da büyük bir gürültü var. Bir fırtına gibi bir şey kopuyor. Ağaçlar devriliyor. Büyük bir fırtına gibi bir ses var. O öndeki rehber diyor ki geriye bakma diyor. Arkana bakma diyor rüyada. Ama bu gayri ihtiyari merak ediyor. Geriye bakıyor ki devasa bir yılan. Ağaçları böyle deviren. Ondan sonra çalıları parçalayan. O hareketine bağlı olarak fırtına sesi gibi sesler çıkaran bir yılan. İşte bu bu Roma'yı fethedecek kişi deniyor aslında o rüyasında. Aslında onu temsilen, yani büyük bir güç gidiyor. Roma'nın sonunun geleceğini falan, rüyasında bir kehanet gibi bir şey oluyor. Tabii ona bir destek gibi bir şey ama tabii sonuçta Roma alt olmuyor.
1: Evet.
0: Kartacalılar milattan önce 146'da 3. Pön Savaşı ile birlikte tamamen tarihten silindi ve gittiler.
1: Halbuki
0: bunu dinleselerdi böyle olmayacaktı.
1: Komutanlarının kıymetini bilselerdi.
0: Aynen.
1: Hocam şimdi tabii izleyicilerimizin sorduğu sorular da var.
0: Tabii.
1: Bir iki tane de sormak istiyorum size vaktimiz yettiğince. Hannibal'in kendi döneminde nasıl anlatıldığını soruyorlar. Yani bildiklerimizin büyük bir bölümü Romalı tarihçilerden tabii geliyor ise, ki geldiği tabii için. Onun hikayesine ne kadar tarafsız bakabiliyoruz? Ya da bugün nasıl anlatıyoruz?
0: Aslında Polibius biraz daha şeydir. Daha objektif gibidir. Ama yine de onlar da Hannibal'i tam objektif anlatamıyorlar. Ama mesela Titus Livius vardır. O tam bir Romalıdır. Hannibal'i Romalı bakış açısıyla anlatır. Bazen küçümser, bazen şey. Zaten pön ifadesi Romalıların, Fenikelileri, Kartacalıları küçümsemek için kullandıkları bir ifade yani. O yüzden objektif değiller. Romalılar kendine yontuyor. Kartacalılar zaten bu konuda fazla bir yazma gibi bir dertleri yok yani. Ama eğer o hocası Spartalı Sosilos'un şeyi gelseydi elimize, muhtemelen

0: daha farklı şeyler görecektik yani.
1: Ama bir Etrüsklünün mezarı, mezar taşında Hannibal'in adamlarıyla savaştı diyor bu adam. Uzun bir yıl yaşamış, yani 100 yılın üzerinde bir adam ömür yaşamış. O mezar taşında yazar. Hannibal'in adamlarıyla savaştı. Yani bu şerefe nail olduğu gibi bir ifade tarzı takınıyor adam. Zaten Hannibal gibi Roma gibi bir gücün, kendisinden 7 kat daha 7-8 kat daha büyük bir nüfusa sahip bir gücün kalbinde 15 yıl kalabiliyorsa bu adam adil olmalı. Askerlerinin gönlünü kazanmalı. Dürüst olmalı. Değil mi? Yoksa askerler nefret eder ve bunu terk ederlerdi, değil mi?
2: Tabii.
1: Bu onun aslında karakterini gösteren en iyi şeydir. Yani Romalı ne anlatırsa anlatsın bu çok büyük bir komutandır. Çok iyi de bir insan olmalı ki bu askerler onu terk etmediler yani. Halen onu anlatıyoruz mesela.
2: Kesinlikle. Bir de hocam Hannibal'in adı bugün hala askeri ve yani askeri akademilerde ve strateji kitaplarında geçiyor.
1: Geçer tabii.
2: Onun taktiklerinden modern dünyada ders alınması gereken neler var? Ya da modern dünyada kalan ne var?
1: Yani mesela Napolyon onu aslında taklit ediyor. Alpleri geçiyor ama yüksekten geçemiyor. Aşağı bölgelerden falan geçiyor yani. Avusturya'ya doğru giderken mesela. Onu örnek alıyor. Onun yaptıklarını örnek alıyor. Aslında Afrika Fatihi olan Scipio, yani Publius Cornelius Scipio Africanus bile ona göre bir 10-12 yaş kadar daha gençtir. Onun taktiklerini öğreniyor o dönemde. Hmm. Çünkü onunla karşılaşıyor. Babasını mesela yaralıyor, onu kurtarıyor. Cannae Savaşı'nda ne yaptığını görüyor. Zama Savaşı'nda Hannibal'in taktikleriyle yenebiliyor. Bakın daha o dönemden itibaren bu adamı örnek almaya başlamışlar zaten. Ama mesela Cannae Savaşı, Trebia Savaşı, bunların hepsi askeri akademilerde üstün taktik örneği olarak okutulan örneklerdir yani. Dünya tarihine geçmiş bir adamdır. Dünya askerlik tarihine geçmiş olağanüstü bir lider ve olağanüstü bir askerdir. Tabii bu neyi? Az önce söylediğim gibi araziyi kullanmayı, insanları kullanmayı, savaşa göre, araziye göre, duruma göre taktik belirlemeyi insanlara öğretmiş olan büyük bir de. Yani bir insan zaten İskender mi daha büyük yoksa Hannibal mi daha büyük dendiği zaman bu adamın nasıl bir asker olduğunu zaten anlıyorsunuz yani.
2: Bir de hocam sabır var, strateji var, hız var,
1: tabii.
2: İnanılmaz taktikler yani. Peki biz seyircimizin sorusu daha var. En büyük yaptığı hata sizce neydi?
1: Bence en büyük yaptığı hata belki Hasdrubal'i dinleyip Roma'yı kuşatması gerekirdi. Cannae Savaşı'ndan sonra.
2: Evet.
1: Ama dediğim gibi o da haklıydı. Elinde mancınıklar yoktu. Yani o surları geçebilecek katapultlar yoktu. Evet. O farklı savaş, o balistalar yoktu. Yani sadece bir insan gücüyle gidip Roma'yı kuşatırsanız Roma kapılarını size açmaz yani. Bir de Roma'nın dışarıda lejyonları da vardı. Belki onları düşündü. Doğru. Onlar gelseydi bu Roma'yı kuşatayım derken kendisi kuşatılmış olacaktı.
2: Bilemiyoruz, o riski göze alamadı. Şartlarını.
1: Ama yine de belki şansını denemesi gerekiyordu. Bu savaşı kazanması açısından yani.
2: Aslında hocam Hannibal'in hikayesi bize şunu gösteriyor. Yani çok büyük zafer kazanmış. Büyük bir deha ve iyi bir, yani büyük bir komutan ama tarih sadece büyük zaferleri değil. Alınan kararları, kurulan ittifakları, cesareti, işte belki yapılan hataları. Tabii. Ve işte o değişen dengelerle şekilleniyor. Hannibal bize bütün bu çeşitliliği sağlıyor aslında, değil mi? Son bir dakika kadar son cümlelerinizi alıp böyle
1: kapatalım. Hocam işte hatasıyla sevabıyla büyük bir asker aslında. Bu adam eğer o savaşları vermeseydi Kartaca zaten yıkılmış olacaktı.
2: Evet.
1: Bu adam ülkesinin ömrünü en az bir 50-60 sene uzattı zaten. Çünkü Roma gibi kendisinin 7 kat, 8 kat daha büyük bir güçle savaşıyor. Hem insan gücü açısından eksik hem de askeri güç açısından eksik. Ama ona rağmen Roma gibi bir güce kafa tutuyor ve bir dünya savaşı veriyor.
2: Kesinlikle büyük bir komutan. Bu büyük komutanı da sizinle dinledik.

0: çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Gerçekten çok bu alanda uzman ve coğrafyada da, çeşitli coğrafyalarda da, kendi çalıştığınız alanda da, arkeolojik kazılarınızda da bu dünyaya ışık tutuyorsunuz. Bu akşam da bize tuttunuz. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok kıymetliydi. Çok değerli tarih severler, bu akşam An ve Zaman'da tarihin en dikkat çekici komutanlarından biri olan Hannibal'i konuştuk. Bilinmeyenleriyle beraber, Ahmet Çelik hocamla beraber. Teşekkür ediyoruz sorularınızla bizleri yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar An ve Zaman'da sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrına.
1: Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden resmi. Hükümdarlardan şairlere bir devrin yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin seyahatnamesi, Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 portre bu akşam 20'de 24'te.

bu dünyadan bir Süleyman Mansur geçti. Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist Süleyman Mansur, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşamını yitirdi.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Bir Zeyt kasabasında 1947'de dünyaya gelen Mansur, Filistin direnişinin sanat dünyasındaki sembol isimlerinden biriydi. Filistin halkının vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı.

Fırçasında toprak yalnızca bir coğrafya değil, hatıraların, acıların, özlemlerin ve köklerin sessizce konuştuğu bir yurt haline geldi. Sanatı bir direniş biçimi olarak gören Mansur'un 1973'te yaptığı ve sırtındaki ağır yükün altında ezilen yaşlı bir Filistinli adamı tasvir ettiği Güçlüklerin Devesi adlı tablosu dünya çapında üne ulaştı. Sanatsal ve ulusal bir ikon haline gelen eserinde Kudüs'ün yer aldığı yükü, Kubbetüs Sahra'nın da görülebildiği büyük bir göz şeklinde resmetti. Sanki o göz yalnızca Kudüs'e değil, Filistin'in acısına, geçmişine ve hiç silinmeyen hafızasına bakıyordu. Sanatçı eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamak için direnen hafızasının da iziydi. Filistin modern sanatının önemli temsilcilerinden olan Mansur, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, Roma Ödülü, UNESCO Ödülü, Arap Yaratıcılar için Nil Ödülü ve Filistin Plastik Sanatlar Ödülü'nün de aralarında bulunduğu yüzlerce yerel ve uluslararası ödüle layık görüldü. Şimdi Süleyman Mansur bu dünyadan geçti. Ardında yalnızca tablolar, heykeller ve çizimler değil, bir halkın hafızasına dokunan, toprağına ve tarihine sahip çıkan koca bir miras bıraktı. Ruhu şad olsun.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Amerika Birleşik Devletleri İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş ve işte şimdi bugünlerde Yemen'e yayılan savaş demeyelim, kriz, inşallah savaşa dönüşmesin. Bölgemizi konuşacağız. Daha doğrusu bu savaşın anatomisini çıkartacağız. Ama aynı zamanda Yemen halkası ile birlikte sadece bölgemizi değil, dünya ticaretini de toptan etkilediği için son derece uluslararası bir krize dönüşme ihtimali var. Bunun da okumasını yapacağız. Çok değerli konuğumuz Serhan Afacanlı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Biz aslında daha önce de buna kalkışmıştık ama Türkiye daima yeni haberlere açık bir ülke. Yayınımız tamamlanmamıştı. Fakat şimdi ona bir de Yemen eklendi. Şöyle başlayalım istiyorum Serhan Bey. Hem biraz geriye dönüp hatırlamak açısından. 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdı ve bir savaş oldu. Hala da bitmiş değil. Ama biz aslında Gazze'de ateşkes sürecinden söz ediyorduk. Trump'ın planı vardı Şarm el-Şeyh'te. Olumlu da karşılanmıştı. Fakat o işlemediği gibi bölgede başka bir savaştan konuşur olduk. Bu savaşta Amerika Birleşik Devletleri de, İsrail de, İran da her üçü de kazandığını iddia eden bir propaganda yaptı. Ben sizden önce rica ediyorum. Kimin muradı neydi? Ne kazandı, ne kaybetti? Bir şeyini çıkartır.

0: Şimdi aslında tam sorunuzun özellikle son kısmı benim işimi çok kolaylaştıran bir yere getirdi konuyu. Bu kazanma ya da kaybetme mevzu kimin bu savaştan ne murad ettiği ile ilgili. Burada da muradı Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i aramamız gerekir. Çünkü savaşı başlatanlar bunlardı. Yani savaşı İran başlatmadı ki İran'ı buradan bir muradı olsun. Zaten bizim yetkililerimiz de geçen sene Haziran ayındaki çatışmada olduğu gibi bu sene 70 takriben 40 gün süren 7 ayını takriben dolduran savaşta da bunu İran'ın kışkırtmadığını, bunun anlamsız bir savaş olduğunu söylediler. Tamam. Dolayısıyla burada bizim Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ne murad ettiğine bakmamız lazım. Sonra İran'a ayrıca döneriz. Şimdi ben burada da bir fikir birliği olduğu kanaatinde değildim. İsrail'in İran rejimini ortadan kaldırmak istediği ve bunu bir takıntı haline getirdiği izahtan vareste bir şey. Bu biliniyor. Her gün söylüyorlar bunu. Her gün birkaç defa söylüyorlar yerine göre. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise burada muradının biraz ben farklı olduğunu düşünüyorum. Evet, eğer rejim düşerse bundan bir noktada memnun olabilirlerdi. İşte diyelim ki 28 Şubat'ta Ali Hamenei ülkenin lideri öldürüldüğünde rejim düşseydi, Tahran vurulduğunda rejim düşseydi vesaire. Ama bütün hesaplarını bunun üzerine inşa ettikleri kanaatinde değilim. Bence buradaki Amerikalıların buradaki muradı İran'ı zayıflatmaktı. İran'ın askeri kapasitesini eritmek.
1: Yani arada o beyan edilen rejimi devireceğiz, indireceğiz. Bunlar aslında bu propagandanın bir parçası mıydı?
0: Bence öyleydi. Yani Amerikalı evet yani ABD Başkanı Trump'a bakarsak zaten biliyorsunuz savaştan önce İran'da bir protesto dalgası vardı. Orada başlamıştı. İşte devlet kurumlarını tutun, rejim düştü düşecek falan ve sonrasında da bu söylemi sürdürdü. Buraya bakarsak Amerika'nın tek muradının rejimi düşürmek olduğunu görürüz ama hareket tarzına baktığınızda ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum şahsen. İran'ı zayıflatmak olduğunu düşünüyorum ve kalıcı şekilde zayıflatmak ki bu da açılması gereken bir şey. Birincisi tabii ki İran'ı herhangi bir surette tekrar nükleer programını diriltecek, ihya edecek kapasiteden mahrum bırakmak. Ki zaten geçen sene de vurmuştu biliyorsunuz bu sene de vururuz dedi. Yeni operasyonlar, potansiyel operasyonlar konuşuluyor. İkincisi bu Hürmüz konusunda biraz benim karmaşık bir tahlilim var şahsen. İran'ın elinden Amerika şu an Hürmüz kartını almaya çalışıyor. Bu uzun bir tartışma konusu. İsterseniz şu an için girmeyeyim. Çünkü bu devam eden de bir süreç bir taraftan. Dolayısıyla buradan bakarsak Amerika Birleşik Devletleri şu an için muradına erişmiş görünüyor. Açık konuşalım. Bunu bizim söylememize gerek yok. Hatta enteresandır. Türkiye'de İran'ın fedailiğine soyunan, işte biliyorsunuz bugünlerde İran, İsrail
1: ve ülkemizde İsrailciler, ABciler, Amerikancılar ve İrancılar da varmış.
0: Bunlar korkunç bir güruh. Şu açıdan korkunç bir güruh. Zaten saplantılarını, tahlillerinin değil saplantılarının olduğu biliniyor. Diğer taraftan bu insanların resmetmeye, tasvir etmeye çalıştığı görüntü İran içinde bile satın alınacak bir görüntü değil. Küçük bir azınlık dışında. İranlılar neyin ne olduğunu biliyorlar. Bu savaşın maliyetlerinin ne olduğunu biliyorlar. İran'ın buradan önemli bir zarar gördüğünü ve bu zararın bizzat Cumhurbaşkanları söylüyor. Yani ekonomik durumu hatta hatırlayalım. Geçtiğimiz haftalarda İran'ın işte yeni lideri Mujtaba Amene'ye bir açıklama yapmak ve şunu söylemek zorunda kaldı. Bizim bütün noksanlarımızı, kusurlarımızı objektif olacağız diye açık etmeyin. Düşman bundan cesaret buluyor diye. Çünkü ortada objektif kriterlere göre İran'ın uğradığı zararlar var. İran'ın toparlanması gereken bir takım hasarları var vesaire. Şimdi dolayısıyla olaya bu taraftan bakarsak Amerika'nın muradının şu an için söylüyorum büyük oranda Amerikalılar açısından hasıl olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla savaşı başlatan Amerikalılar ve İsrailler, İsrail'i dışarıda bırakıyorum.
1: Orada bir dakika durur musunuz? Tabii. Diğer ülkelere geçmeden müsaadenizle bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi biz Irak savaşın, Irak işgalinden itibaren yavaş yavaş yükselen bir İran gördük. Hatta bir Şii ihlalinden söz edildi uzun yıllar. Açıkçası bu haritaya bakınca da gözüküyordu. Yani az çok bu işlerden anlayan birisi bile görebilirdi. Fakat sonra ve bunun da Amerika Birleşik Devletleri sayesinde olduğu değerlendirmeleri de gizli saklı değildi. İran'ın misyonu mu bitti de şimdi zayıflaması gerekiyor?
0: İran'ın misyonu bitmedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri için.
0: İran'ın misyonu bitmedi. Bence Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya bakışı biraz daha değişti. Hmm. Yani çünkü Amerika Birleşik Devletleri daha güçlü, daha iddialı, nükleer kapasitesiyle, füzesiyle, farklı şekillerde bölgeyi tehdit eden bir İran'ı artık taşımak istemiyor. Çünkü Amerika'nın burada kapasite azaltmasına, kapasite indirimine gitmek istediği bilinen bir şey. Yani artık Orta Doğu'ya çok fazla angaje olmayayım, bu pılımı pırtlayayım, toplayayım, gideyim anlamında değil biliyorsunuz strateji.
1: Yani öncesinde o yol verme hikayesi.
0: Bu doğru bir hikaye. Yani benim bu hikayeden hiçbir kuşkum yok. Bunu iki şekilde açıklayabiliriz. Birincisi kasıtlı bir şey olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi de Amerikalıların...
1: Opportunist bir şey olduğunu.
0: Evet, ikincisi de Amerikalıların hesaba katmadığı, dikkate alınmayan, yeterince dikkate alınmayan bir sonuç. Şimdi bakın, İranlılar dediler ki bu Esed düştükten sonra biliyorsunuz hala da söylüyorlar. Baktım İran'ın aklı başında bir takım kurumları bazı Amerikalıları falan konuşturuyorlar. İşte bu CIA operasyonudur, Esed'in düşmesi, Şahran'ın gelmesi falan gibi dünyada buldukları herkesi konuşturuyorlar. Ve diyorlar ki işte bunu Siyonistler düşürdü, emperyalistler düşürdü, filanca devletler bizim ülkemizde dahil. Bunlar da bunun peyki olarak onlara katıldılar falan. Şimdi ben Saddam Hüseyin Amerikalılar tarafından düşürülüp öldürüldüğünde İranlılardan hiç böyle bir şey duymadım. Saddam Hüseyin iyidir, düşmemelidir anlamında söylemiyorum. İranlılar Saddam Hüseyin düştüğünde bayram ettiler. Saddam Hüseyin Amerikalılar düşürdü, emperyalistler düşürdü demediler. Denilebilir ki İran Saddam Hüseyin'le 8 yıl savaşmıştı. Suriye'de de yüz binlerce, milyonlarca insan Beşar Esed katiliyle o zaman savaştı. Dolayısıyla İran'ın bu pragmatik tavrını, pragmatist tavrını başka şekillerde ambalajlamaya çalışmasının bence bir karşılığı yok. Çünkü İran Saddam'ın düşmesiyle beraber Irak'taki mevziinin ve nüfuzunun çok genişleyeceğini biliyordu. Böyle de oldu zaten. 1600 kilometre sınır. Sınırın her iki tarafında milyonlarca Şii nüfus ki Irak'ın biliyorsunuz en azından yarısı, yarısından bir miktar fazlası Şii. Ve İran'ın öteden beri birlikte hareket ettiği Şii gruplar. Dolayısıyla Amerikan işgalinin hatta Afganistan işgali ve Irak işgalinin İran'ın nüfuz alanını genişlettiği konusunda şahsen benim hiçbir kuşkum yok. Şunu da ekleyeyim müsaadenizle. İran yetkililer de zaman zaman şunu söylediler. Amerikalılarla özellikle Irak'ta Saddam'ı zayıflatmak ve çöküşünü hızlandırmak için istihbarat paylaşımı yaptıklarında bizzat kendileri
1: söyledi. Şimdi ben de aslında bunu sormak istiyordum. Şöyle ki sizin de işaret ettiğiniz gibi yani bizim ülkemizde de bu propagandanın parçası olan insanlar var ve oldukça da başarılı gözüküyorlar. Onun için biraz daha açıklığa kavuşturmanızı istiyorum aslında söylediğiniz ama şimdi biz 79'dan bu yana Amerikan aleyhtarı değil yani şeytanlaştırılmış bir Amerika ve biz onun yüzüne bakmayız diyen bir yönetim görüyoruz Amerika, İran'da, komşumuzda. Fakat yer yer ki siz onu pragmatik diye, pragmatizm diye tanımlıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri ile basbayağı ittifaka giren bir İran profili çıkıyor mu? Bunlar ne zamanlar da gördük? Yani çünkü bir ülkenin bir ülkeyle ilişkiye geçmesi ayıp bir şey değil. Ama bunu asla yapmam gibi sunduğunda ister istemez bu konuşulması gereken bir şey.
0: Şimdi Belkıs Hanım benim sürekli vurgulama ihtiyacı duyduğum bir şey var. İran'a baktığımızda ilk gördüğümüz şey çok kesif, yoğun bir retorik. Gerçekten çünkü devrimden gelen
1: yani bir... devrimci bir retorik.
0: Devrimci bir retorik, anti-emperyalist, anti-siyonist.
1: Bildiğimiz.
0: Bağıntısızlığı geçelim, bağımsızlıkçı. Biz biliyorsunuz istiklal vurgusu yapan ne doğu ne batı vesaire. İslam Cumhuriyeti vurgusu yapan vahdetçi, bütün ümmeti kapsamı iddiasında bulunan efendime söyleyeyim içeride de dışarıda her türlü işte istikbal stizi diyorlar. Her türlü hegemonik güce karşı içeride ve dışarıda mücadeleyi kendi prensip edinmiş, amentü edinmiş bir rejim görüyoruz. Ve her zaman vurgulama ihtiyacı duyduğum şu İran devrimini biz çok farklı şekillerde analiz ediyoruz biliyorsunuz. Konuşuluyor zaten bunlar. İşte sağcılar, solcular tabii ki Hümeyni'nin taraftarları olan İslamcılar tırnak içinde ve bunların nasıl rejimin düşmesini mümkün kıldığı çok konuşulan bir şey. Ama asıl bence dikkat edilmesi gereken şu, bu sağ, sol, İslamcı söylemler 79 devrimine çok zengin bir retorik kabiliyeti de getirdi. Yani 79 devrimine giden süreçte ve sonraki süreçte baktığınızda bunun tamamen İslami bir söylemi olduğunu söyleyemezsiniz. İslami olmayan bir söylemi olduğunu
1: devrimci bir söylem.
0: Tabii ki hatta
1: en önce.
0: Üçüncü dünyacı. Yani bağımsızlık
1: aynı zamanda.
0: Tabii ki. Yani
1: onun için solcuların da mahuşuna gidiyor.
0: Elbette. Yani 79'da hatta merak edenler bununla alakalı baksınlar. Nacizane benim de bir bununla alakalı çalışmam olmuştu doktora dönemimde. Başka kişilerin de var. 79 devriminin Türkiye'de hatta İslam dünyasında nasıl görüldüğü, büyük oranla solun çok sahip çıktığını görürsünüz. Tabii ki bir takım İslamcı grupların sahip çıktığını.
1: Ama Arapları bile peşine takmıştı.
0: Tabii yani birçok yani sol ve dediğim gibi peşine takabilir ama sadece dindar Araplar değil, hepsi değil elbette. Bir takım İslamcı Araplar, bir takım sol Araplar vesaire. Çünkü içinde sol retorik var, İslamcı retorik var. Che Guevara da var.
1: Ümmet var.
0: Che Guevara da var, Hazreti Ali de var. Yani işte bir taraftan Amerikan emperyalizmi de var, bir taraftan tırnak için Emevi emperyalizmi de var. İşte bunların hepsi aslında Ali Şeriati diyelim isterseniz. Bence bunu bünyesinde barındıran Ali Şeriati'den daha somut, müşahhas.
1: Ama bunların içerisinde tarihsel gerçekliği olan bir hat var. Hep var olan, değil mi? Yani söylem işte ne dediniz?
0: Yani Emevilerden
1: alıyor. Işte mesela onu işitince insan aslında sonra o nereye gidiyor?
0: Yani bunu o konuda bir işte fikri modern var. Emperyalizme kadar getiriyor tabii ki. Yani
1: bu, ve modern bir dil ama o geleneğinin içinde de var.
0: Tabii bu Şii damar içinde bu zaman zaman farklı İslamcı okumalara da sirayet etmiş bir bence hastalık. Emevileri bu kadar telin etme, Emevileri tamamen marjinalize etme garip bir hastalıktır. Bu üzerine uzun uzun konuşulması gereken bir şey ama şuraya geleceğim.
1: Evet değil mi? Evet, sadece evet. Bu bahis.
0: Tabii ki yani bunu başlı başına bence tartışılması gereken bir problem, bir illet olarak görüyorum ben bunu. Çünkü Emevilerin İslam tarihi içinde, İslam medeniyeti içindeki yerini sırf materyal koşullara bile baktığımızda, İslam devletinin, ümmetin inkişafına bile baktığımızda görürüz. Problemler ayrıca vardır tabii ki, bunları her zaman için söylemek gerekir. Asr-ı Saadet sonrasında bile yaşananları değil mi? İslam uleması da yazmış işte biliyorsunuz Cemal olayları, Sıffin olayları vesaire ama Emevileri böyle bütüncül olarak efendim söyleyeyim şeytanlaştırmak toptancı falan gibi korkunç bir hastalık da var. Şimdi şuraya geleceğim. İran'a ilk baktığınızda gördüğünüz bu retorik ve bu retorik büyüleyici bir retorik. Neden? Çünkü dünyada emperyalizmin alıp yürüdüğü, Siyonizmin bütün coğrafyamıza bir hastalık gibi musallat olduğu bir yerde bir devlet diyor ki anti-emperyalizm, anti-Siyonizm vesaire. Ve bununla hemen hemen bütün rejimleri de itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bu Amerikan uşağı, bu bilmem ne uşağı, bu İsrail uşağı.
1: Bunun ikinci şeyi var esas, değil mi?
0: Bence temel ajanda bu zaten.
1: En önemli ayağı altı.
0: Bence temel ajanda bu zaten. Yani bence İran'ın anti-emperyalist ve anti-Siyonist kampanyasının temel ajandası, temel amacı.
1: Serhan Bey çok değişik, önemli bir şey söylüyorsunuz. Evet, evet. Yani bu bizim hep işittiğimiz bir şey ama bu şekilde bir değerlendirme.
0: Tabii bence bunun temel birinci araçsal değeri bu. Yani biliyorsunuz.
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail araçsallaştırılıyor aslında ikinci kategorideki bölge ülkeleri için.
0: Çok net. Çok net bir şekilde. Hatta bunu bir başka vesileyle zannediyorum bu kadar derinde bugün giremeyiz. Arzu ederseniz başka vesileyle gireriz. 79 devriminin meydana geldiği konjonktürü çok iyi okumamız lazım. En basitinden söyleyeyim ayrıntıya girmeden. Devrimden hemen önce 1978 ve 79'da Filistin davasının bağıntısızdan hareketinin temel devletlerinden biri olan bölgede Mısır Camp David anlaşmalarını imzaladı İsrail'le. İşte Enver Sadat bir tarafta Menahem Begin biliyorsunuz. Bu ne anlama geldi? Mısır'ı İsrail'le diplomatik ilişkilerini hani soğuk barış denen bir ilişkiyi tesis etti. Ve Filistin davasını tırnak içinde sattı. Neden? Çünkü kendi anlaşmasıyla Filistin'i ilgilendiren barış planı iki ayrı plan olarak kurguladı Camp David'de ve dediler ki sen hakikaten Filistin'le kader birliği yapıyor olsaydın
1: böyle
0: ikisini
1: bir şey
0: aynı anlaşmanın parçası olarak gördün ve derdin ki benim seninle anlaşmam Filistin'deki bu konulara Filistinlilerin hakkında riayet ettiğin sürece geçerlidir. Neyse sonrasında hemen zaten bunun ardından biliyorsunuz devrim gerçekleşti. Şah'ın da zaten İran konusundaki tavrı ortadaydı. Bugün bilmiyorum gördünüz mü? Bunun bir oğlu var biliyorsunuz Devrik Şah'ın. Amerika'da siz biliyorsunuz Los Angeles'da dolanıyor. Evet. Konuşabildiği her yerde konuşuyor. Oldukça zavallı. Ülkesinin bombalanması için bomba dilenen Amerika'dan bir karakter. Bugün diyor ki işte diyor bunlar bugün İsrail'e füze falan gönderiyorlar. İşte gençler hatırlamaz diyor. Benim babam zamanında Şah'ı kastediyor. Her gün uçak vardı Tel Aviv'de falan diyor. Tabii ki Şah'ın da İsrail'e yan yana verdiği görüntü. Hümeyni bunu aldı ve anti-Siyonizmi, anti-emperyalizmi her şeyden önce devrimi ihraç etmek ve bölgedeki bütün Arap rejimlerini itibarsızlaştırmak için kullandı. Etkili bir araç olarak da kullandı bu arada. Yani bunu da çok net bir şekilde.
1: Ama bir taraftan da küçücük bir parantez sormak istiyorum. Şimdi Arap rejimleri ama onunla da kalmıyor. Arap milletlerini de küçümseyen bu işte İsrail üzerinden türlü türlü itham eden bir söylem var. Ve o söyleme rağmen baktığımızda, belki biz bunu unutuyoruz yani, hafızamızı çalıştırmamız gerekiyor. Hani kim daha çok öldü Filistin için diye sorduğumuzda herhalde cevap İranlılar değil, Araplar olur değil mi?
0: Yani bunun hiç tartışılacak bir tarafı yok.
1: Evet, bunu
0: yani
1: hatırlamak büyük, gerekiyor.
0: Nekbe'de de, büyük felakette de öncesine gitmiyorum. 1948 İsrail Devleti'nin kuruluşu, orada da, 1967'de de, 1973'te de devlet bazında savaşlar açıldığında Arap devletleri savaş açtı. Savaşan ordular Arap ordularıydı. Daha sonra kurulan örgütlerde de büyük oranda zaten bunlar Arap'tı. Burada yardım edenler de Araplardı. Büyük, diğer İslam devletleri buna hiç destek olmadı demiyorum. Ama bunun taşıyıcılığını Araplar yaptı. Dolayısıyla oradaki itibarsızlaştırmanın falan hiçbir kıymet harbiyesi yok. Ha, 67 savaşını, 73 savaşını, stratejisini tartışırsınız. Doğruydu, elbette tartışılır
1: evet,
0: bunlar.
1: Başarılı başarısız, onları bir tarafa bırakarak
0: onları bir
1: söylüyorum.
0: Tarafa
1: yani
0: bırakırsak
1: insanlar
0: kesinlikle,
1: neticede bak, canlarını verdiler.
0: Kesinlikle canlarını verdiler ve bundan hiç de geri durmadılar. 73 petrol
1: ambargosu. Bir daha yaptılar.
0: Petrol ambargosunu hatırlayalım Berkis Hanım. Savaşı bir tarafa bırakın. Ya Arapların petrol ambargosu uygulayarak Ekim Savaşı'ndan ya da yol...
1: Aç çıkış, kalmaları demek.
0: Yani uğradıkları baskı, uluslararası baskı bugün ölçeğinde hayal edilecek bir baskı değil.
1: Çünkü Faysal'ınkini söylüyorsun.
0: Tabii ki. Çünkü Batı ekonomisi...
1: Zaten şehit ettiler.
0: Evet, şehit ettiler. Bütün Batı ekonomilerini felç ettiler ve bunun bedelini çok ağır ödediler. Sırf buradan bahsediyorum ki, dediğim gibi verdikleri can kayıpları, yaşanan travmalar falan. Ve tabii ki biz şimdi mesela bugün Suriyelilerden bahsediyoruz değil mi? Suriyeli kardeşlerimizden, ülkelerini terk etmek durumunda kaldılar. Filistinliler. Yani 48'den sonra... 67'den sonra yüz binlerce, milyonlarca Filistinli ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Bugün Ürdün'ün nüfusunun yarısı, belki daha fazlası Filistinli. Lübnan'a gittiler. Lübnan'da ciddi sorunlara neden oldu. Daha sonra biliyorsun Mısır'a gidenler oldu. Bütün, yani bütün sonuçlarıyla yüzleşti Araplar. Doğru, yanlış, hatasıyla sevabıyla bu tecrübeler...
1: Ama tam bunun üstüne işte 78'de başlayıp 79'da gelen... Bir İran İslam devrimi var. Biraz evvel dediniz ki Amerika Birleşik Devletleri İsrail düşmanlığı araçsallaştırılan bir şey bu politik söylem içerisinde. Diğerleri de kategorize ediliyor. Üstelik de bu mirasın üstüne kategorize
0: kesinlikle
1: ediliyor. Sonra biz şunu gördük mü? Yani bu tarafta ki Arap devletleri ve karşılarında İran. Yani ona karşı da bir mukavemet sorunu yaşadılar mı sizce?
0: Mutlaka yaşadılar. Zaten biliyorsunuz, birincisi Ayetullah Hümeyni ile Enver Sadat karşı karşıya kaldı. Merak edenler lütfen baksınlar. Karşılıklı birbirlerini tekfir falan ettiler. Yani Hümeyni, Enver Sadat Müslüman değil dedi. Enver Sadat Hümeyni kafayı yemiş, bir çılgından başka bir şey değil dedi. Falan. Zaten iki sene sonra biliyorsunuz, elbette İran'la bağlantılı değil. Halid İstanbuli adlı bir kişi tarafından Enver Sadat Kahire'de 73 savaşının, harbinin Sene-i Devriyesi'nde öldürüldü vesaire. Diğer taraftan zaten Saddam Hüseyin ve İran Savaşı'nı, yani İran-Irak Savaşı'nı buraya bağlayabiliriz. Mesela burada da şunun altını çizeyim madem oraya girdik. Şimdi Saddam Hüseyin'in nasıl bir figür olduğunu biliyoruz. 1979'dan itibaren Irak'a tamamen hakim hale gelmesi ve sonra Irak'ta yaptığı mezalimleri de biliyoruz. Ama benim kabul etmediğim bir şey varsa o da şudur. İran-Irak Savaşı'nın bütün faturasının çıkış noktasının Saddam Hüseyin'e kesilmesini ben tarihsel olarak doğru buluyorum.
1: Öyle mi? Neden?
0: Saddam Hüseyin elbette biliyorsunuz 1975 Cezayir Anlaşması, ki İran'la Irak arasında Şatdül Arap sorunu, yani Fırat ve Dicle birleştikten sonra takribi 200 kilometre yürüyen bir su yolu var. Bu iki ülke arasında oldukça önemli stratejik bir konu öteden beri. Yani sadece bizi izleyenlere şunu söyleyeyim. 1937 yılında Türkiye Cumhuriyeti Irak'la beraber, İran'la beraber ve Afganistan'la beraber Sadabat Paktı'nı imzalarken İran'la Irak'ı aynı anlaşmada buluşturmak için önce ikisini Cenevre'de bir araya getirip Şatdül Arap'la alakalı bir protokol imzalamak zorunda kaldılar. Çok geleneksel bir sorun iki ülke arasında. 75 yılında Cezayir Anlaşması'yla bir statü inşa edildi. Daha sonra Saddam Hüseyin dedi ki artık ben bu statüyü tanımıyorum ve biliyorsunuz İran'a saldırdı. Ama savaş başlamadan önce Ayetullah Hümeyni'nin söylemlerine bakarsanız Irak'a karşı, yani pek dostane, hayırhas söylemlerde değil. Bayağı Irak'taki Şiileri tabii ki ayaklanmaya davet ediyor. Yani Saddam Hüseyin tabii ki bunu bir savaş olarak gerekçe kullanır mı? Daha sonra yaşanan fecaatleri bu meşrulaştırır mı? Ayrı soru elbette. İranlılar diyorlar ki bu cengi tahmilidir. bize dayatılmış bir savaştır. Evet, öyle görebilirsiniz ama bir taraftan 79'dan itibaren her yere söylem olarak saldırması.
1: Yani
0: her...
1: saldırgan bir rejim mi gördük biz?
0: Çok net. Bunun, yani bu bizzat İranlılar tarafından tartışıldı. Bakın,
1: aleni olarak.
0: Evet, yani bu şekilde biz ilişki kuramayız. Artık normalleşmemiz gerekir diye. Ve hatırlayalım, zaten 1989'dan itibaren savaş 88'de bitti. Rafsanjani 89'da biliyorsunuz Cumhurbaşkanı oldu. Ayetullah Humeyni ölmüştü Haziran'da derken orada işte...
1: Bir de daha rejimin...
0: Şunu ekleyeyim müsaadenizle. Rafsanjani Cumhurbaşkanı olur olmaz ilk yaptığı işlerden bir tanesi Körfez'le olan ilişkileri tamir etmeye çalışmak oldu. Çünkü 80'ler boyunca bozulmuştu bu ilişkiler. İran bu agresif tavrı sergiledi.
1: Rejimin kurulduğu daha çiçeği burnundayken Reagan'ın seçilmesi Amerika Birleşik Devletleri ile perde arkasından bir ilişkisi de var değil mi?
0: Çok net. Şimdi hatta Reagan'ın İran'ın ya da İran krizinin daha da somut söylersek rehine krizinin herhalde başkan yaptığını söylemek, büyük katkısı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Konu da şuydu biliyorsunuz. 1979'da devrim oldu. Amerikalılar hala İran'daydı. Yani Amerikan Büyükelçisi gitmişti ama Amerikan sefareti açıktı. Derken senenin sonuna doğru 4 Kasım'da devrimci gençler Amerikan elçiliğini bastı. Ve oradaki diplomatları esir aldılar ve 444 gün kadar bu insanlar esaret altında tutuldular.
1: Bir seneden fazla.
0: Bir seneden fazla tutuldular. Şimdi burada şöyle de bir tartışma var. Ayetullah Humeyni doğrudan bunun emrini vermiyor. Bundan hoşnut oldu mu olmadığı gibi tartışmalar da var. Oraya da girmeyeyim çünkü bence Humeyni'nin hesabını bozan
1: bir şey. İzni olmadan böyle bir şey imkansız.
0: Biraz öyle ama biraz da Humeyni'nin bunu ilk duyduğundaki tepkisinin çok hoş olmadığı, Amerikalılardan haz etmediği ortada. Ama bir taraftan da İran'ın o dönem çok büyük problemleri var. Humeyni mesela, Ayetullah Humeyni o dönem Sovyetlere de eşit derecede kuşkucu yaklaşıyor. Dolayısıyla bu elçilik krizinden itibaren Jimmy Carter, ki Şah'la arası biliyorsunuz çok iyiydi, demokrat bir başkan olmasına rağmen, Jimmy Carter bunları kurtarmak için yapmadığı iş kalmadı. Çöl Kartalı operasyonları yaptı. İspan yakınlarına, Tebes çöllerinde helikopterler düştü, askerler öldü vesaire. Rezil rüsva oldu tabiri caizse. Tam da o dönemde Reagan kampanya yürütürken Cumhuriyetçi kanat cenah adına İran'la gizli temaslar kurdu. Ve dedi ki siz bunların serbest bırakılmasını bekletin. Ben başkan olduktan sonra bunları serbest bırakacağız. Ben bunu kampanyada kullanacağım. Gerçekten kampanya süresi bitti. Başkan olduktan sonra bunlar serbest bırakıldı. Bunun karşılığında İran ne yaptı? İran-Irak savaşı patlak verdi. Meşhur, lütfen ilgilenenler baksınlar. Bir İran Gates skandalı var. Ya da kontrol gerilla skandalı var biliyorsunuz. Yani İran'a silah sağlanması İsrail üzerinden, bu silahlardan elde edilen paraların da Nikaragua'daki, evet, yani komünist karşıtı kontrgerillalara transfer edilmesi. O dönem Reagan yönetiminin başını çok ağrıttı. Hatta azledilmesi tartışmaları falan oldu. Oradan kurtuldu. Şimdi bunlar olabilir mi? Olabilir.
1: Bakın. Tabii tabii, ama söylemle çok farklı.
0: Tamam, tam oraya gelecektim. Dolayısıyla ilk karşılaştığınız o kesif söylem tabakası oluyor. Şimdi onun,
1: mesele o.
0: Yoksa real politiğe altta geldiğinizde herhangi bir devlet kadar pragmatik davrandığını görüyorsunuz. İşine geldiği yerde vahdetten bahsettiğini görüyorsunuz. İşine geldiği yerde biraz daha farklı davrandığını görüyorsunuz diyeyim. Bu noktada susayım.
1: Evet, burada küçük bir ara verelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20'de 24'te.

henüz bitmemiş olsa da inşallah biter. 28 Şubat'ta başlayan Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaşta bunun 3 ayağı elbette İsrail. Kim ne yaptı, ne murad etti, ne kazandı, ne kaybetti diye anatomisini çıkartıyorduk ve İran bahsinde siz İran Gate skandalında kaldınız. Yani Amerika

0: Amerika'ya dönük söylemine nispetle siyaseti, ki bunu pragmatizm diye tanımladınız, aradaki makasın açıklığından söz ediyordunuz ve araya gittik.
1: Buyurun. Evet, yani bu İran Gate skandalında daha güncel gelelim isterseniz. Tunus'ta ilk Arap Baharı çıktığında bizzat Ali Hamene'ye çıkıp halk hareketlerini selamlıyordu. Arapça konuşmalar yapıyordu. Bu İran devriminden mülhem bir halk hareketidir diyordu. Halklar ayağa kalktı diyordu. Kaderlerin ellerini alıyorlar. Bu meyanda konuşmalar yapıyordu. Ama aynı Ali Hamene, aynı halk Suriye'de ayaklandığında bunları terörist olarak...
0: Suriye'yi tahmin etmemiş miydi sizce?
1: Hayır, tahmin etmemişti.
0: Öyle
1: yani
0: mi?
1: Oraya geleceğini...
0: Orada ürkerler, kalkamazlar.
1: Kesinlikle. Yani bu kadar etkisi altına alacağını tahmin etmiyordu. Oraya geldiğinde bir anda oradaki yaşananların, oradaki sürecin Amerika'nın emperyalizmin, siyonizmin uşakları tarafından tahrik edildiğini söylediğini falan...
0: Bayağı gördüm. Vizyonu darmış çünkü. Tabii. Oradan oraya, her yere atlayacağı...
1: Ve dahası oradaki...
0: pek çok kişi de düşünüyordu.
1: Tabii ki düşünüyordu ve oradaki müdahalesini, askeri müdahalesini, oradaki halkı öldüren Beşar Esed'e verdiği desteği de kutsal direniş olarak İran'ın isimlendirdiğini gördük. Oradaki harem, işte bir takım Hazreti Zeynep'in türmeleri, diğer önemli zevatın türmelerinin müdafası, tekfircilerin, selefilerinden teröristlerin, IŞİD'çilerin elinden alınması için yapılan bir mücadele olarak resmettik. Şimdi buradan şuraya varıyorum. Devletlerin pragmatik davrandığının sayısız örneği var. Herhalde konuşsak Orta Doğu'da zaten bunun da örneği var. Dünyanın başka her yerinde yani örnekleri var. İşaret etmeye çalıştığım şey, İran'a baktığımızda neyi göreceğiz? Bazıları devamlı bu söylemi esas alıyorlar. Söylem üzerinden bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Ve İran'ın bu söylem kabiliyeti de onların elini güçlendiriyor.
0: Başarılı ama.
1: Bu çok başarılı. Yani az önce de söylediğim gibi zaten mollaların böyle bir kabiliyeti var. Çünkü dini literatürü bu anlamda kullanıyorlar. Solun getirdiği bir literatür vesaire var, kabiliyetler var.
0: Bu savaş sırasında da öyleydi.
1: Şimdi bu savaş sırasında da öyleydi. Benzer bir şey gördük. Şimdi bu savaşla alakalı başta vurguladım. Tespit etmemiz gereken temel şey burada. Ortada bir İsrail problemi var. Bunu zaten biz 7 Ekim'den itibaren görüyoruz ki 7 Ekim'de başlamadı. Bunu da defaatle, belki yüzlerce defa vurguladık, insanlar vurguladı. Dolayısıyla ortada bir İsrail saldırganlığı, bir Siyonizm sapkınlığı, saldırganlığı meselesi var. Amerikan saldırganlığı meselesi de var. Çünkü Amerika'nın coğrafyamızı nasıl istikrarsızlaştırdığını bir taraftan görüyoruz. Ama İran'ın buradan hareketle tamamen bulunduğu yeri meşrulaştırması, İran'ın hakkaniyet iddia ettiği yerde hakkaniyetin işlemesi, hakkaniyet iddia etmediği yerde başkalarının haksız durumda olması gibi bir söylemi kabul etmek çok mümkün değil. Belki bunu bir taraftan vurgulamak lazım. Dolayısıyla İran çoğunlukla pragmatik davranmayı gayet beceren, milli menfaatleri bunu gerektirdiğinde milli davranan, ama yeri geldiğinde de vahdet vurgusu yapmaktan da geri durmayan bir karşımızda İran İslam Cumhuriyeti gerçeği ve rejimi var. Ve bunu böyle tespit etmemiz lazım. Kaldı ki İran'da da söylediğim gibi bu tartışmalar çok soğukkanlılıkta yapılıyor, şu manada yapılıyor. Biz günün sonunda kendi milli menfaatlerimize bakmalıyız. Yani bizim önceliğimiz İranlı olmalı, ki sokaklarda da bunun karşılığı var biliyorsunuz. Gazze'de, Lübnan'da bunlar değil. Bizim derdimiz İran tarzı bir toplumsal kabul de aynı zamanda var. Ama İran, Türkiye'de propaganda yapanlar, bunlar İsrail lehine propaganda yapanlar var. Elbette İran lehine propaganda yapanlar var. Bunlar tamamen bu söylemden hareketle bambaşka bir şey pazarlamaya çalışıyorlar. Ve buna karşı son dönemlerde alınan tedbirleri görmekte, açık konuşmak gerekirse, son derece memnuniyet verici.
0: Yani İran bile küme mi düşüyor?
1: Yani öyle görünüyor. Yani birileri bunları takip ediyor tabii ki. Yani bunlar görünmeyecek şeyler değil. Oldukça aşikar. İşte en son Mekke Anlaşması'nda nasıl süratle itibarsızlaştırmaya çalışıldığını gördük. Daha yeni doğmuş oluşum sürecinde bir anlaşma. Bela işte kağıttan kaplan, Dışişleri Bakanımız da dedi ya. Ya daha durun dedi. Yani ortada yeni bir anlaşma var. Bu kurumsallaşacak, bir metni ortaya çıkacak. Ama bir taraftan bu hesaplarla bazen İsrailcilerin, bazen İrancıların, ha işte bunlar hiçbir şey yapamayacaklar, iş olsun diye yaptılar, bu sembolik bir şeyin ötesine geçmeyecek propagandasını çok süratle işletmeye çalıştıklarını gördük.
0: Şimdi diğer tarafta da bunu çok uzun uzun konuşmaya da ihtiyaç var mı bilmiyorum. Çünkü artık İsrail'i bilmeyen yeryüzünde insan kalmadı galiba. Fakat İsrail tarafından da baktığımızda 7 Ekim'den itibaren işte başka bir İsrail gördü bütün dünya artık, değil mi?
1: Tabii.
0: Buna mukabil.
1: Ya da gerçek yüzünü gördü.
0: Gerçek yüzünü gördü, evet. Yani Orta Doğu'nun biricik dokunulmaz,
1: demokratik, batı değerlerine sahip.
0: Evet, epey bir sıfatı vardı, demokratik ama. Yani evet. Çünkü Netanyahu'nun Gazze'deki icraatını İsrail basınına göre %95-97 oranında destekleyen bir İsrail milleti var. Ve bu anlamda dünyada daha demokratik bir ülke yok. Çünkü makas tamamen neredeyse kapalı. Fakat İsrail, Trump'ın barış planından itibaren Gazze'den bu savaşla dikkati başka bir yere çekmeyi başardı ne yazık ki. Siz bu savaş dahilinde İsrail'i nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi İsrail sorunu dediğimiz şey biliyorsunuz modern Orta Doğu'nun oluşumundan beri eski bir sorun. Hani genelde biliyorsunuz 1917 Balfour Deklarasyonu'na götürülür. Henüz Birinci Dünya Savaşı sürerken bu coğrafyadaki bütün milletler Osmanlı İmparatorluğu temsil ediyor. Tabii ki bunların büyük bir bölümünü can derdindeyken işte Büyük Britanya'nın bir İsrail Devleti'nin en azından oluşumuna zemin hazırlama, devlet demese de bir yurt dese de Balfour Deklarasyonu'ndan itibaren zaten oraya artan Yahudi göçü, Arapların topraklarının çalınması, çok küçük bir kısmının satın alınması, büyük bir bölümünün çalınması suretiyle bir İsrail sorunu ortaya çıkıyor. Ve bu sorun 1947 Taksim Planı olarak adlandırılan mahut Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu arada Güvenlik Konseyi'nde değil kararla beraber somut hale geliyor. Yani Arapların kendilerine ait toprakları, Araplardan da kastımız büyük bir bölümü Müslüman evet ama Hristiyanlar var ve Yahudiler var biliyorsunuz. Büyük bir bölüm Müslüman Araplar. O coğrafyanın insanları bunlar. Bunların topraklarının çalınarak bir bölümünün dışarıdan gelen Yahudilere işte Holokost'un da etkisiyle bu çok bilinen bir hikaye biliyorsunuz. Peşkeş çekilmeye çalışılması tabii ki Arap coğrafyasında, Arap kamuoyunda ve devletler nezdinde ki bu Taksim planına karşı gelen bütün devletler karşı geldi. Türkiye Cumhuriyeti dahil, İran dahil bütün Arap devletleri tabiatıyla buna karşı geldiler. Ama 1948 Mayıs'ında biliyorsunuz Ben Gurion çıktı İsrail Devleti'nin kuruluşunu açıkladı. Buradan itibaren de takriben bir sene kadar süren ve büyük felaket olarak Arap literatürünün Arap kolektif hafızasına geçen bir savaş yaşandı. Ama İsrail buradan da muzaffer ayrıldı. Böyle olunca ortada bir İsrail devleti sorunu çıktı. Şimdi buradan itibaren İsrail bütün Orta Doğu'yu istikrarsızlaştıran bir ur gibi yayıldı. Bir taraftan toprak çaldı, Ürdün'den çaldı, Suriye'den çaldı. Lübnan'dan çaldı, Mısır'dan çaldı. 67 Savaşı'nı hatırlayalım. 6 gün savaşı, Sina Yarımadası'nı işgal etti. Daha sonra 73 Savaşı'ndan sonra pazarlıklar, Camp David'le beraber bunu iade etme anlaşmaları yapıldı.
0: Yani sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor bilen yok değil mi?
1: Bilen yok. Çıktı işte gördük Birleşmiş Milletler'in yüzüne baka baka utanmaz bir şekilde Netanyahu Golan Tepeleri bizim dedi. Kendince kutsal kitaplara falan referansta bulundu. Tevrat'a, İncil'e vesaire referansta bulundu. Batı Şeria'da zaten istedikleri gibi inşa tırnak içinde işgal faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ortada böyle bir İsrail problemi var. Ve İsrail bizim açımızdan yani bizim coğrafyamız açısından hiçbir zaman esasen sadece bir kutsal mekan meselesi olmadı. Mescid-i Aksa evet hepimiz için önemli. Mescid-i Aksa için kurulmuş olan İslam İşbirliği Teşkilatı diye bir gerçek var biliyoruz. Arap Birliği zaten yine Arap ordularını organize edip Arap topraklarının himaye için kuruldu. Ama aynı zamanda her zaman İsrail bu coğrafya için bir güvenlik problemiydi. Davranışı çünkü problemli. Hani varlığını diyelim ki varlığını bir şekilde 67 sınırları diyoruz değil mi? 67 sınırlarına dön. Kudüs-ü Şerif'i rahat bırak. Doğu Kudüs Filistin Devleti'nin başkenti olsun ve böyle de bunu da kabul etmiyor. Orası da benim diyor. Orayı da işgal ederim diyor. Beyrut'a kadar geliyor.
0: Hatta sanki ne ben sizi rahat bırakayım ne de siz beni
1: tabii,
0: rahat
1: böyle
0: bırakın
1: var olabiliyor.
0: Diyor.
1: Böyle evet. Var olabiliyor. Çünkü böyle o mağduriyeti yeniden üretebiliyor. Batı'daki desteğin İsrail ne yaparsa yapsın.
0: Yani ben sürdürülebilir bir kriz halinde devam edeyim büyümeye diyor.
1: Çünkü eğer bu krizler bir noktada biterse bu kırmızı karın yağması gibi bir şey maalesef. Biliyor ki İsrail toplumunun kendi içinde çok büyük kırılganlıkları var. Esasen bir yalan üzerine inşa edilmiş olan bir rejimden bahsediyoruz ve baş etmesi gereken hem toplumsal hem ekonomik biliyorsunuz sosyolojik bir sürü problemleri var. Bunlarla baş etmek yerine devamlı sağa sola yayılmacı, Amerika'dan koşulsuz destek, Batı'dan koşulsuz destek, uluslararası mekanizmaları işine geldiğinde kullanma, işine geldiğinde yok sayma ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin müteaddit kararlarını tanımama gibi bir imtiyaza da tırnak içinde İsrail devleti sahip. Dolayısıyla bu coğrafyanın bir İsrail problemi var. Ve bu problemi en yakın zamanda tekrardan görüyoruz. Suriye'ye saldırıyor, Lübnan'a saldırıyor. Zaten Filistinlilerin hayatını tamamen kabusa çevirmiş durumda. Gazze'deki katliamı artık, yani kelimeler tükendi. Yani herkes söylüyor. Dünyadaki bütün vicdanlı insanlar bunu vurguluyorlar, devletler vurguluyorlar. Bizim asıl işgal etmemiz gereken yer Batı Şeria diyorlar. Öteden beri bu böyle. Zaten Mescid-i Aksa'nın biliyorsunuz altını kazıyorlar. Tahminlere göre bir noktada maalesef Mescid-i Aksa'nın bir yapı olarak güvenliği bile artık çok maalesef sorun haline gelmiş bulunuyor. Dolayısıyla karşımıza böyle bir İsrail problemi de var. Ve bu İsrail'in sınır tanımadığını şuradan görüyoruz. Son dönemlerde Türkiye'yi de hassiz bir şekilde hem Cumhurbaşkanımızı hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan, zaman zaman jeopolitik alanını, işte en son Yunanistan'da yaptığı anlaşmada gördüğümüz gibi bu Aşil Kalkanı hareketinde de görmüş olduğumuz gibi projesinde Türkiye'yi alanı daraltmaya çalışan Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin Orta Doğu'daki alanı daraltmaya çalışan, Türkiye'nin oldukça uluslararası mevzuata uygun bir biçimde imzalamış olduğu Mekke Anlaşması'nı sınırlarını zorlamaya çalışan, bunu itibarsızlaştırma, altını boşaltmaya çalışan bir takım eylemler içinde görüyoruz. Dolayısıyla İsrail bence bizatihi bütün bu coğrafya açısından çok kritik, hayati bir güvenlik sorunu haline gelmiş bulunuyor. Öncesinden çok daha fazla.
0: Evet. Ama Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ve işte 7 Ekim'den bu yana baktığımızda İsrail'in yürütebildikleri, yürütemedikleri, kaybettikleri, kazandıkları neler?
1: Şimdi öncelikle İsrail orada çok akıllı bir strateji izledi. Şöyle izledi. Geçen sene de vurmuştu biliyorsunuz. 13 Haziran'da başlamış ve 24 Haziran'daki ateşkese kadar İran'ı sert bir şekilde vurmuştu. Bir sürü üst düzey ismi öldürdü.
0: Karizmatik isimlerini yok etti.
1: İsimleri öldürdü. Efendime söyleyeyim, şehirlerini terörize etti. İran'ın elbette. Bu defa da 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ile başladı. Ve sonrasında 8 Nisan'daki ateşkesten itibaren İsrail'in birkaç adım geriye çekildiğini ve bütün operasyonu, saldırganlıkları Amerika Birleşik Devletleri bu defa sürdürdüğünü görüyoruz. Ablukayı Amerika finanse ediyor. Bütün bu savaşın maliyetini Amerika, tabii ki bu gayrimeşru savaşın
0: maliyeti. Yani orada İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetiyor gibi oluyor, öyle mi?
1: Yani genel anlamda bunu söylemek çok iddialı olabilir ama ben şu an itibariyle... Yani
0: kısım.
1: Şu an itibariyle yürütülen savaşın Amerikan devlet aklıyla başlatılmış ve yürütülen bir savaş olduğunu düşünmüyorum. Amerika'nın menfaatlerine hizmet etmediği zaten Amerika'da bizatihi biliyorsunuz MAGA ekibi, yani Trump'ın kendi ekibinin içinde.
0: Nitekim
1: de çok
0: Kasım'daki
1: ekibi.
0: Seçimlerde
1: tabii
0: de.
1: Tabii ki Kasım'da da 3 Kasım'da da göreceğiz muhtemelen bunun etkilerini. Dolayısıyla biraz daha geri çekilmiş gibi görünüyor ama Amerika'nın bir şekilde bu işten çıkmasını da imkansızlaştıracak hamleler yapmaktan da geri durmuyorlar. Çünkü Amerika bunu mümkünse toparlamaya çalışıyor, bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Bulamazsa tekrar savaş başlayacak. Bunun maliyetlerinin de farkında. Dolayısıyla İsrail özellikle Netanyahu hükümetinin bütün sinsiliğiyle bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı da bence oldukça ayan beyan bir gerçek.
0: Ama bir taraftan da işte demir kubbesinden itibaren o demir kubbe ülke imajı da dokunulamaz, ellenemez miti sarsıldı.
1: Çok fena sarsıldı. 7 Ekim'de zaten sarsılmıştı. İran'ın savaşta özellikle geçen sene ama bilhassa bu 28 Şubat'taki saldırıyla, gerçi İran 28 Şubat'tan itibaren stratejisini biraz daha Körfez'deki komşularını vurmak üzerine inşa etti. Başka bir mantaliteyle elbette, o da ayrıca tartışılır. Ama bu tabii ki sarsıldı. Zaten İsrail'e dair bildiğimiz birkaç şey varsa o da şu, bir tanesi şu. Amerika arkasından çekilirse ya da Amerika gerekli desteği sağlamazsa İsrail'in bu saldırganlıklarını sürdürmesi mümkün değil. Onlar da bunun çok farkındalar. Netanyahu'nun kaç defa, işte Trump'ın 2 yıllık görev süresi dolacak önümüzdeki aylarda, kaç defa Amerika'ya gittiği, kaç defa Amerikan Kongresi'nde yardım dilendiğini falan da hatırlarsak Amerika'nın arkasına sığınarak İsraillerin yürüttüğü bir savaş olduğunu düşünüyorum bunu. Bu tabii Amerika'nın şenaatlerini, Amerika'nın orada işlemiş olduğu cürümleri ibra eden bir şey değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta yaptıklarıyla, Suriye'de yaptıklarıyla coğrafyamızı, işte İsrail'e verdiği destekle bu istikrarsızlığın temel müsebbiplerinden bir tanesi.
0: Şimdi rakamları tekrar vermeye hacet yok ama kabaca sormak istiyorum. İsrail bahsinde İran 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri

0: İran'a saldırıyı başlattığı gün biz İran'ın Riyad'a saldırdığını gördük. Buna mukabil bütün savaş boyunca İsrail'e attığı ne varsa,
1: daha fazlasını,
0: kat be kat daha fazlasını komşu ülkelere attığını izledik, gözledik. Bunun sebebini izah edebilir misiniz? Yani hepimizin bir fikri var ama
1: evet, yani,
0: nedir? Çünkü oradan da Yemen'e geçeceğim.
1: Şimdi öncelikle bunu İran...
0: Yani bir taraftan tutarlı yani bir strateji koyuyor ortaya ve o stratejinin aslında kendi mantığında ilerlediğini görüyoruz, değil mi? Sürpriz değil.
1: Şimdi öncelikle İran'ın İsrail'e kurduğu ilişki, İsrail konusundaki tavrına baktığınızda herhalde İranlılar İsrail'in kendilerine saldırmasına çok şaşırmamış olmalılar. Çünkü İran zaten İsrail rejiminin ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyorlardı. İsrail'in de zaten bunu bir noktada İran'a saldırmak için kullanacağı biliniyordu. 7 Ekim'den itibaren işte bölgede yaşanan bir takım gelişmeler, İran'ın bu ileri savunma doktrininin artık belli oranda geçerliliğini yitirmesi doğrudan İran'ı hedef haline
0: getirecek. Böyle bir soru belki cevabı da zor ama 7 Ekim olmasa belki Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı olmazdı gibi duruyor sanki.
1: Hiç zannetmiyorum.
0: Değil mi?
1: Hiç zannetmiyorum. Olmazdı. Zaten bu benim açımdan şunu doğruluyor ama yani 7 Ekim'den itibaren İsrail oluşan atmosferi ve ortamı kendi paradigmasını dayatmak için çok etkili bir şekilde kullandı.
0: Kullandı. O
1: yani,
0: da
1: evet, o da işin önemli boyutlarından bir tanesi.
0: Büyük ihtimalle 7 Ekim nevi bir şey olacağını da istihbaratı bilmiyor olamaz. Onu da araçsallaştırmayı becerdi herhalde.
1: Herhalde bu daha çok konuşulacak ama daha bugün biliyorsunuz yine haberler vardı ki öteden beri var. Mısır istihbaratı
0: verdiğini söylüyor.
1: Yani evet. Daha 11 gün önce 7 Ekim'den itibaren bunu
0: söylüyor. Bir de devletler o gelen verilerden doğrusunu seçme durumundadır. Herhalde İsrail istihbaratı da onu seçmekten aciz bir istihbarat değil.
1: En kötü yani en diyelim ki naif bir yorumla şunu söyleyebiliriz. Mossad fena halde çuvallamış. Elbette burada Hamas'ın eylemi, Hamas'ın bir hayat memat noktasında gösterdiği refleks ayrıca tartışılabilir. Ama İsrail'in bunu bir şekilde kullandığı, 7 Ekim'den itibaren oluşan atmosferi kullandığı ve bölgeyi terörize etmekten geri durmadığı.
0: Bunu biliyoruz.
1: En azından bunu biliyoruz. Bunun diğer kısmı tamamen tartışılması gereken istihbari boyutta, askeri boyutta
0: bilerek tartışılması. Bilerek mi yaptı, bilmiyorum.
1: Evet, o bambaşka bir tartışma konusu. Şimdi dolayısıyla yani 28 Şubat'tan itibaren İran neden Körfez'e vurdu? Buna iki cevap verebiliriz. Bir tanesi İran'ın cevabı olabilir. İran diyor ki çünkü burada bütün ülkelerde Amerikan üsleri var. Hatta bir bölümü dünyadaki en büyük üslerden bir tanesi işte Udeyd üssü biliyorsunuz Katar'da. Aşağıdan yukarıya kadar hepsinde ve bugün de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkan'da dedi ki Amerika bizi Müslüman ülkelerin hava sahalarını kullanarak vurdu dedi. Dolayısıyla biz de onları vurduk. Bu İran'ın getirmiş olduğu açıklama. Şimdi burada elbette tarihsel olarak tespit edilmesi gereken bir şey var.
0: Evet, biz de NATO ittifakı içerisinde Tabii. bir ülkeyiz. Değil mi? Soğuk savaş koşullarında.
1: Tabii.
0: Hatta rejimden önce İran'da soğuk savaş koşullarında pozisyonu Tabii. vardı. Şimdi siz anlatırken de pozisyonu olduğunu anlıyoruz Tabii. zaten. Buyurun.
1: Dolayısıyla bunu kullanarak İran vurdu. Ama
0: yani araç sallaştırıyor. Yani.
1: Mutlaka. Yani elbette bunun belli bir oranda gerçekliğinin olduğunu da biliyoruz. Amerikan üsleri var orada.
0: Şunu netleştirebilir misiniz Serhan Bey? Bu ülkeler, bahsi geçen ülkelerin Türkiye'de dahil İran'a dönük herhangi bir düşmanca faaliyeti oldu mu gidip İran'ı rahatsız edecek işlerin içerisinde oldular mı? Doğrudan Tahran'ı.
1: Şimdi İranlıları bunu zaman zaman soruyoruz ya da buna verdikleri cevapla okumaya çalışıyoruz. İranlılar niyet okuyorlar. Diyorlar ki işte Suudlar şu kadar zamandır Amerikalıları efendime söyleyeyim İran'a saldırmak için teşvik ediyorlar, finanse etmeye
0: Tam
1: çalışıyorlar.
0: Tam tersini istediler. Tabii, yani kimse Amerika bölgeye gelsin istemedi. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri bile.
1: Şimdi dolayısıyla bu İran'ın okuması. Şimdi gerçekte olan ne? Gerçekte olan şu. İran'ın elindeki askeri kapasiteye baktığımızda, özellikle dronlara baktığımızda, tabii ki füzelerden balistik füzeleri var, seyir füzeleri var, İsrail'e kadar göndermiş olduğu. Ama bunların çok daha efektif bir şekilde yakın civarını vuracak menzilde büyük bir bölümünü. Çünkü bu füzelerin hepsi en son teknoloji Fettah füzeleri değil. Daha önce üretilmiş olan menzile daha düşük füzeler var. Çünkü İran 3000 kilometre menzile kadar, diyelim ki İsrail'e rahatlıkla ulaşabilecek 2000 kilometre menzile kadar füzeler.

0: sahip. Bunları da kullandı zaten. Ama daha eski füzeleri, körfezi çok rahat vurabilecek füzeler. Dronları zaten öyle İsrail'e uçması söz konusu değil. Dolayısıyla İran şöyle bir hesap yaptı. Dedi ki benim Amerika'ya maliyet ödetmem lazım. Amerika'yı caydırmam lazım. Ben Amerika'yı nasıl caydırırım? Birincisi Hürmüz. Zaten sıfır noktasını Hürmüz'ü kapattı. Etkili bir şekilde. Hakikaten buradan da şu an...
1: Ama Hürmüz de tamamen benim dedi.
0: Tabii Hürmüz de benim.
1: Halbuki öyle değil.
0: Halbuki öyle değil. Orada da şöyle bir sorun var. Bunu tespit etmemiz gerekir. İran diyor ki Hürmüz'ü ben kontrol edeceğim. Neden? Çünkü Hürmüz benim sınırlarından geçiyor. E peki karşıda Umman var. Tamam, o zaman Umman'la konuşacağım. Umman diyor ki ben kendi karasularımdan gemilerin geçişine izin veriyorum. Yok diyor, yapamazsın
1: sen. Seni de vururum
0: diyor.
1: Der.
0: Yok, sen de, o vurdu zaten. Oradan geçen gemileri de vurdu. Dolayısıyla bu böyle uluslararası...
1: De facto benim burası.
0: Bu de facto benim. Yani ben tehdit algılıyorum. Senin hiçbir şekilde burada uluslararası hukukun varmış falan umurumda değil. Bu tehdit durumu geçinceye kadar sen kendi egemenlik hakkını iddia edemezsin diyor burada. Umman'la biliyorsunuz bir anlaşma yapıldığı açıklandı. Ama anlaşmanın henüz ayrıntıları ortada değil. Dolayısıyla burayı geçişleri düzenlemeye dönük Umman'la uzun süredir görüşme yapıyorlar. Bununla alakalı bir anlaşma yapıldığı söylendi ise de şu an Amerika ile olan temaslarını bir noktaya getirmeyi bekliyorlar ki ayrıntılarını açıklasınlar. Şimdi İran gerçekten ne yapmaya çalıştı? Şunu yapmaya çalıştı. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'ne bedel ödetmeye çalıştı. Hürmüz'ü kapatarak enerji üzerinden, uluslararası ticaret üzerinden. Diğer taraftan da bu bölge devletlerini vurarak onların Amerika'ya baskı kurmasını. Bu arada çıkarım da değil. İranlılar söylediler zaten bunu. Ya bunun bir strateji olduğunu söylediler. Hatta bu ülkeleri zaman zaman dediler ki askeri üslerini vurduk. Araplar dedi ki yok, sen gayet geldin, bizim şehirlerimizi vurdun. Bir takım işte oldukça.
1: Tabii hatta bir Çinli de vuruldu. Çinlilere
0: tabii ait yani
1: yardım.
0: Dolayısıyla İran bunu neden yaptı? Amerika'ya şu mesajı verdi. Yani ben yanarsam ben daha önce şöyle ifade ediyordum Belkıs Hanım. Yani biz devamlı bir oyun kurmaya çalışan İran'ı görüyoruz. Suriye'de öyle yaptı, Lübnan'da öyle yaptı, Irak'ta böyle yaptı vesaire. Örnekleri çoğaltmak mümkün belli oranda İran'da. Ama İran bir gün hayat memat noktasına gelirse yakarım bu mahalleyi moduna geçecek.
1: Yani intihar komandosu gibi.
0: Bir anlamda. Yani İran'da söylüyor. Yani ben yakarım bu mahalleyi. Yani bütün bölgeyi istikrarsızlaştırırım. Hatta şimdi de diyorlar ki savaş tekrar patlarsa çok daha şiddetli vuracağım. Amerika benim eğer altyapımı vurursa, yani enerji, işte su, desalinasyon biliyorsunuz, altyapımı vurursa ben de Arapları vuracağım. Bu ne demek oluyor? Orada hayatı felç edeceğim. Şimdi bunun fıkhi boyutu var. Hakikaten bir toplumun hayatını felç etmek ne anlama gelir?
1: Tabii bu hac sırasında konuşuldu, söyledi İran. Elektrik santrallerini vururum tabii. dedi. O demektir ki su yok, ekmek yok demek.
0: Kesinlikle ve bu Arap toplum devletlerinin bir bölümü biliyorsunuz çok büyük oranda suyu, körfez suyundan alıyorlar. Elektriği de hakeza öyle tesisleri ki desalinasyon için de zaten yani suyu tuzdan arındırmak için de elektriğe ihtiyacınız var bu tesislerin işlemesi için. Dolayısıyla Amerika'yı caydırmak için en uygulanabilir savaş stratejisi olarak İran bunu gördü.
1: Yani bir taraftan bu var. Bunu da sormak istiyorum. Şimdi başta anlatırken Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail düşmanlığının İran rejimi için aynı zamanda bir araç olduğundan söz ettiniz bölgeyle ilgili. Zaten böyle bir durum var. Hı hı. İşte o söylemde Emevi hikayesi aslında çok geniş bir sayfa okuması yapılması gereken bir şey belki yani hı hı. aşikar olan bir şey daha doğrusu hı hı. bir durum. Bir taraftan da hazır fırsat bu fırsat motivasyonu olabilir mi?
0: Mutlaka. Yani bu mutlaka çünkü bakın yani haritaya baktığımızda bazı şeyleri haritadan anlamak
1: yani
0: çok...
1: Çünkü bunu şundan çok özür dilerim soruyorum. Bu devletler İran'la çok iyi ilişkiler içerisinde olsun olmasın ki kötü de değildi uzun süredir bölgede.
0: Suudi Arabistan'la toparlamışlardı ilişkileri 2023'te.
1: Dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri bile Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırmasını istemedi. Amerikan basınında tersi yönde savaş devam ederken de bir takım provokatif haberler çıksa bile. Nitekim de doğru hesaplamışlar. Birleşik Arap Emirlikleri de işte Dubai efsanesini çöktüğünü gördü değil mi?
0: Çok büyük zarar aldı.
1: Yani evet ama o şeyi gitti. Tabii. İşte cilası döküldü.
0: Döküldü.
1: Doğru bir hesap dahilinde istememişler. Şimdi bölgede kimse bu savaşı istemezken savaşın patladığı gün İran önce komşularını karşısına aldı. Burada tek derdi.

0: madem bana bir şey oluyor, ben de o zaman yani strateji falan yürütmem, herkesi batırırım mı vardı? Yoksa bana vurdular, bir daha böyle bir fırsat geçmez mi vardı? Çünkü Türkiye'ye de iki füze geldi.
1: Şimdi
0: ve her zaman da Amerika'nın menfaatlerinin olduğu yere düşmediğini gözledik füzelerin. Bambaşka yerlere de gitti.
1: Tabii tabii, kesinlikle. Buna müsaadenizle şöyle, bizzat İranlıların açıklaması üzerinden yine cevap.
0: Onlar ne diyorlar?
1: Şöyle, İranlı bir diplomat daha sonra bunu bir konuşmada bir yerde söylemişti. Daha sonra baktım basında da bir yerde söylemiş. İranlar kullanıyorlar bu söylemi. Dediler ki bu savaş, 28 Şubat'tan başlayan savaş bize 3 fırsat getirdi. 3 fırsat penceresi açtı. Tabii ki bir sürü sorunlar ortaya çıkardı vesaire, bu kısmı aşikar. Bunlardan bir tanesi, İranlılar Ali Hamenei'nin ölmesinden tabii ki çok üzüntü duydular. Büyük bir problemdi. Ama bir de İran'da uzun süredir, hatırlayalım, Hamenei'nin yerine kim gelecek tartışması vardı. Ve bunun İran iç politikasını bilenler biliyorlar ki bu çok zor bir konuydu.
0: Bu bir krizdi.
1: Potansiyel bir krizdi. Yani farz edelim ki böyle bir savaş olmadı. Ali Hamenei de olağan koşullarda öldü. Burada çok büyük bir tartışma yaşanacaktı. Çünkü herkesin kendi adayı vardı. Ya da herkesin efendime söyleyeyim, İran açısından, kendi güç merkezleri açısından daha uygun bulduğu bir takım isimler vardı vesaire. Ayrıntısına girmeyeyim. Diyor ki İranlılar, birincisi bize bu geçişi çok kolay yapma fırsatı sağladı. Yani iyi ki Ali Hamenei öldü anlamında değil, ama her kriz belli fırsatlarla geliyor. Bunu neden? Çünkü Ali Hamenei 28 Şubat'ta öldü. Çok da düşünülmeyen, o acaba olur mu falan denen oğlu yerine 8 Mart'ta ülkenin yeni lideri olarak seçildi. Ve kimse bunu adam akıllı sorgulayamadı. Savaş koşullarıydı. Babası öldürülmüştü.
0: Prensiplere aykırıydı.
1: Prensiplere aykırıdan emin değilim. Çünkü anayasal olarak bir problem yok. Babadan olayı anayasada önünü kapatan bir şey yok.
0: Ama daha evvel bu nevi şeyleri telin eden bir söylem
1: kesinlikle
0: var.
1: Kesinlikle, ama babadan oğla görüntüsü çok arzu edilen bir görüntü değildi. Ali Hamenei'nin de bunu çok arzu etmediği de söyleniyordu zaten. Yani kendisinden sonra oğlunun devam etmesi görüntüsünün çok taraftarı olmadı. Başka bir takım isimleri üzerinde çalıştı. Bunlar tabii ki spekülasyon.
0: Bilmiyorum.
1: Çünkü hiçbir zaman bir açıklama yapmadı. Neden bu konuda açıklama yapmadı meselesine de girmeyeyim isterseniz. Çünkü Ayetullah Hümeyni döneminde yaşanan bir kriz var, biliyorsunuz, Muntazeri krizi. Ayetullah Hümeyni, Ayetullah Muntazeri bizzat kendi halefi olarak adlandırmıştı. Ama ölümüne çeyrek kala 5-6 ay önce onu azdetti. Çünkü Muntazeri'nin doğal lider olarak varlığı bir sürü tartışmaları beraberinde getirmişti. Ve Ayetullah Hümeyni ölmeden kısa süre önce Muntazeri'yi hal etti o görevden ve dedi ki benim artık ne kalbimde ne gönlümde aklımda hiçbir yerin yok. Senin kabiliyetlerine hiçbir zaman zaten inanmadım. Git kenarda Allah'a tövbe et, en azından nar-ı cahimden azat olasın. Şimdi dolayısıyla kendi hayatında birinin adını koyarak Ayetullah Ali Hamenei böyle bir kriz yaşatmak istememiş olabilir. Ama her halükarda oğluna geçiş, yani Ayetullah Ali Hamenei'den Müşteba Hamenei'ye geçiş görece sorunsuz oldu. Olağan koşullarda sorunlu olabilirdi. Sorunlu olsa ne olurdu ayrıca tartışırız. Hani çözülemez bir sorun mu olurdu ayrı bir tartışma konusu. Birincisi bu. İkincisi diyorlar, biz uzun süredir bilhassa 2018'den itibaren bu Hürmüz kartını çok dillendiriyorduk. Hatırlayalım, 2018 Mayıs'ında birinci döneminde Trump nükleer anlaşmadan çekildi. İran'a baskı uygulamaya başladı, biliyorsunuz. İran dedi ki bana baskı uygulayacaksın, petrol satamayacağım ama herkes Basra Körfezi'nden petrolü alacak gidecek. Yok öyle bir şey, Hürmüz'ü kapatırım dedi ama kapatmadı. İranlar diyor ki kimse inandıramıyorduk biz kapatabileceğimize. Böyle de gösterdik diyorlar. Kapatabiliriz ve kapattık. Bir krize neden olduk. Üçüncüsü de Arap komşularımıza diyorlar. Biz buradaki Amerikan varlığının, askeri varlığının bizim açımızdan tehdit olduğunu, bunu vuracağımızı söylüyorduk. Yeterince
0: inanmıyordunuz.
1: Bu vesileyle göstermiş de olduk diye. Halbuki Amerika, Arap coğrafyasının Amerikan varlığı neden vardır? Ne zaman kurulmuştur? Baktığınızda bunun hiç İran'la alakası yok. Amerika'nın İran'a saldırma niyeti yok demiyorum. Araplar içindeki potansiyel güvensizlik ve potansiyel sorunlar Arapların İran'la yaşadığı sorunlardan çok daha büyük. Araplar içindeki rekabet çok daha derin. Yani bu tarihsel Bağız rejiminden gelen işte biliyoruz. Hatta Hüseyin var. Diğer taraftan Mısır'ın Arap dünyasındaki biliyorsunuz liderlik arayışı
0: var. Acaba Tahran şey gibi mi zannetti? Irak'ın işgalinde kendisinin Amerika'ya desteği gibi mi zannetti?
1: Ya bir anlamda.
0: Yani kendisi onu yaptı.
1: Tabii ki yaptı ve Arap coğrafyasında İran'ın bir sorunu olmadığını söylemiyorum. Bu da yanlış anlaşılmasın ama herkes herkes sorun edebilir. Bakın biz de Yunanistan'la ne tür sorunlar yaşıyoruz ama bu birbirimize saldırmamız anlamına gelmiyor. Bir şekilde bu krizleri de devletler, yani kriz yaşamayan devlet yok. Bu coğrafyada zaten böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla İran bu krizde bütün bunları göstermek için, bütün bu coğrafyaya caydırıcılık kapasitesini tekrar göstermek ve bunlar üzerinden hareketle Amerika'ya bedel ödetmek, maliyet üretmek için bunu etkili bir strateji olarak gördü. Hatta burada dikkat çekiyor.

0: Anlaşılır biçimde şöyle bir senaryo üzerinde çalıştılar. Amerikalılar liderliği hedef alırsa, Tahran'daki karar alma mekanizmalarını felç ederse ya da felçe yakın bir noktaya getirirse, İran gibi işte 1.5 kilometre kareden daha büyük bir coğrafya, takriben 1.6 milyon kilometre kare bir coğrafyanın müdafasını biz nasıl sağlarız? Müstakil bir takım birimler oluşturdular. Mozaik de buradan geliyor. Müstakil bir takım birimler oluşturdular ve dedi ki, hatta hatırlayalım, savaşın ilk günlerinde İran Umman'ı hedef aldı. Dediler ki, bir hatırladığım kadarıyla El Cezire BBC röportajında, ya herkesi hedef aldınız, Umman'ı niye hedef aldınız? Hani bu adamlar canhıraş bir şekilde görüşmeleri ev sahibi yaptı falan.
1: Bahreyn'i de aldı.
0: Bahreyn'i de aldılar. Hatta
1: yani
0: Bahreyn'i...
1: o daha da... Şoke edici değil mi?
0: Tabii, kesinlikle. Şimdi,
1: yani herhalde Bahreynliler de şoke olmuştur.
0: Yani ama Bahreyn rejimiyle idaresi İran arası iyi değil. Bir de Bahreyn İsrail'e normalleşmiş falan olduğu için onu İran'da...
1: Bir taraftan da Şii nüfusun çok
0: tabii,
1: yüksek
0: Şii nüfus
1: olduğu.
0: Var ama İran oraya baktığında Şii nüfusu görmüyor.
1: Görmez mi?
0: Tabii, orada zaten Arap Baharı sürecinde yaşananları da gördük. İran oraya baktığında başka bir şey görüyor. Şimdi şöyle cevap verdi Sayın Arakçı. Dedi ki, yani biz şu an mozaik savunma doktrini esasında hareket ediyoruz. Dolayısıyla her birim, her koşulda merkezden emir beklemiyor. Kendilerine daha önce verilmiş olan talimatlar, genel strateji doğrultusunda anlık kararları
1: yaptığı okumayla
0: tabii,
1: sizi...
0: Evet, diyor ki bizim şurayı vurmamız lazım.
1: Sizi vurmak gerektiğini...
0: Biz bir de bunu nereden biliyoruz? Türkiye'ye gönderilen, en azından hava sahamızı ihlal eden, en hafif ifadeyle bence gönderilen 4 füzeden biliyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Pezeşkian çıktı, ne dedi İran Cumhurbaşkanı? Özür dileriz dedi. Bizim böyle muradımız yoktu. Yapmadık, bir komisyon teşkil edilsin, araştıralım. Adam bunu dedikten sonra başına gelmeyen de kalmadı. Yani bir hakaret etmedikleri kaldı. Hani ne şuursunuz.
1: Bizde de İran vurmadı, İsrail
0: tabii,
1: vurdu yani diyenler
0: bunu,
1: çıktı.
0: Şimdi burada mesele neydi? Bunu kim gönderdi? Hangi komuta kademesinden bunun kararını
1: bu
0: kim verdi?
1: Tabii, göre...
0: Mozaik doktrini esasında. Dolayısıyla...
1: Bu ama çok şey bir şey. Ne denir? Kullanışlı bir model.
0: Tabii.
1: Çünkü hem mesulsünüz hem değilsiniz
0: tabii
1: gibi.
0: Tabii ki. Ve bunun çok net bir meşru zemini var İran açısından. Biz hayat memat noktasındaysak, yani kavgada yumruk sayılmaz.
1: Peki Kuveyt de mi böyle vuruldu?
0: Kuveyt çok daha net bir şekilde bizatihi.
1: Hayır hayır, çok yazık yani, minnacık.
0: Kuveyt çok Kuveyt. Net bir şekilde merkezi komuta kademesinin emriyle vuruldu. Sistematik bir biçimde vuruldu. Çünkü Kuveyt öncelikli bir tehdit olarak algılandı.
1: Ama nasıl tehdit Kuveyt?
0: Oradan Amerikan uçakları kalktığı için. Dediler ki Amerikan uçakları buradan kalkıyor. Dolayısıyla biz Kuveyt'i her türlü vurabiliriz ve vurdular. Ve en fazla Kuveyt'i vurdular. Zaten Kuveyt'te İran'ı biliyorsunuz yanı başında. Dolayısıyla etkili bir şekilde vurabildiler İran'ı. Dolayısıyla şuraya döneceğim. Belkıs Hanım, bir maliyet ödetmek istediler. Hem uluslararası piyasalara, Amerika'nın ekonomisine, Trump'ın işte Orta Doğu'dan çekilme güya, Asya Pasifik'e yoğunlaşma, o büyük stratejisinde bir maliyet üretmeye çalıştılar. Bunda başarılı oldular mı? Belli oranda oldular. Ama şu an geldiğimiz noktada bunun da sınırlarına gelmiş gibi görünüyor İran. İran'da tartışılan da bu. Hatta geçtiğimiz günlerde ya da haftalarda İran'ın meclis başkanı, aynı zamanda müzakere heyetinin de başkanı olan Kalibaf dedi ki, yani dedi dengeleri de gözetmemiz gerekir. Yani elimiz en güçlü noktada müzakere etmeliyiz. Artık abartmamalıyız dedi bir anlamda. Hmm. Yani elimizdeki bütün güçlerin belli bir sınırı var tabiatıyla. İran'da olsanız var, biliyorsunuz Amerika'da olsanız var. Şu an itibariyle ben İran'ın elindeki enstrümanların, araçların kapasitesinin erimeye başladığını düşünüyorum. Hürmüz'ü daha fazla evet dayatmaya çalışabilirler ama bunun beraberinde bir maliyet getirdiğini de görüyorlar. İran'ın bu diplomasi kanalını ilerletmeye çalışması, ki bu iyi bir şey. Arabulucu devletler var. Biraz da ben bu realiteyle açıklıyorum şahsen.
1: Evet. Şimdi aslında doğrudan Yemen'e gelmek istiyorum ama gelmeden bölgemizdeki kıymetli bir ittifaktan söz etmek istiyorum. Tam da Hicaz Demiryolu'nun peşine gelen malum ittifak. Ama bu ittifak Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın bir sonucu gibi sunulsa da veya öyle anlaşılsa da öyle de bir ittifak değil, değil mi? Çok öncesi var, ciddi bir geçmişi var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir taraftan da, ha onu da altını çizeyim, ben Arap basınını takip ettim sosyal medyada. Arap halkını da takip ettim. Yani teker teker mesajları okudum. Herkes çok sevindi. Çok heyecanlandı. Ve böyle uzun yıllardır belki ilk defa Türkler, Araplar ve Pakistanlılar bir şey için ortak olarak

0: sevindiler.
1: Şimdi bir kere bu ittifak fincancı katırlarını ürkütmüş gibi duruyor. Öncelikle bunu gördük, gerçekten gördük. Şuradan başlayayım müsaadenizle. Bir devletin bir başka devletle kolektif savunma anlaşması imzalaması çok büyük bir şeydir. Çünkü devletlerin biliyorsunuz birincil niyeti, birincil güvenliğini sağlamaktır. Güvenliğin üstüne refah inşa edersiniz vesaire. Güvenliği sağlamadığınızda sınır güvenliği olur biliyorsunuz. Dış tehditlere, iç tehditlere karşı güvenlik. Dolayısıyla devletlerin asli vazifesi güvenliktir. Bütün her şeyi bunun üzerine inşa edersiniz. Şimdi bu tamam. Ama bir başka devletin güvenliğini sağlama vazifesini, sorumluluğunu deruhte etmek büyük bir şeydir. Elbette bunun getirileri olur. Bir bölgesel bir şeyse bölgeye istikrar getirme vizyonu ortaya koyarsınız. NATO'da olduğu gibi daha küresel bir şeyse, değil mi? Daha geniş çaplı savaşların ortaya çıkmasını engellemeye çalışırsınız ama bununla beraber sorumluluklar geliyor. Dolayısıyla böyle bir anlaşmayı devletler iş olsun diye üzerine düşünmeden, bütün potansiyel sorun alanlarını tespit etmeden imzalamazlar. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti gibi 1952'den itibaren bunun çok daha büyüğünü imzalamış,
0: NATO,
1: onlarca yıl test etmiş olan bir devlet böyle bir anlaşmanın ne anlama geldiğini bilir.
0: Bir şimdi, nevi yani NATO demeyelim de ama yani ittifak anlaşması deyince model olarak insanın aklına gelen şeylerden biri. İlk defa söyledi, onun alternatifi.
1: Efendim? Sayın Hakan Fidan söyledi. 7 Ağustos'ta bu anlaşma Mekke'de imzalanınca teknik olarak NATO'nun 5. maddesidir dedi yaptığımız şey. Yani kolektif savunma. Yani bizatihi o referansla bulundu. Bu da ne demektir? İşte hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Hani en basit ifadeyle.
0: Evet, çünkü bu noktaya da yıllar içerisinde geldi bu coğrafya ülkeleri.
1: Tabii. Şimdi öncelikle o vurgunuza kesinlikle katılıyorum. Bu bölgesel 4. Yani formatında görüşmeler sürüyordu biliyorsunuz. Pakistan zaten bu anlaşmanın 3 tarafı, ilaveten Mısır. Mısır anlaşmaya dahil olmadı. Orada süreç devam ediyor. O ayrı bir tartışma konusu. Bunun doğrudan İran'ı, zaten İranlar ne dedi yaptıkları açıklamada? Bize karşı yapılmış gibi düşünmek için bir nedenimiz yok. Bu devletlerin hepsi de bizim kendine has güzel ilişkilerimiz var falan dedi. Ama bence işi karikatürize de etmemek lazım. Sanki bu anlaşmayı imzalayan devletlerin aklının bir tarafında İran hiç yokmuş gibi davranmak da bence olayı karikatürize etmiş olabilir. Bu devletlerin
0: yani şu mu? İran'dan bir tehdit ihtimali de zihinlerinde vardı.
1: %100. İran'ın bizatihi kendini varlığını en azından, tehdit olarak görmüyorlar.
0: Suudi Arabistan başta
1: tabii,
0: olmak üzere.
1: İran'ın bizatihi kendini tehdit olarak görmüyor bu devletler. İran'la ilişkileri var zaten. İşte Pakistan'ı görüyoruz İran'la durum. Türkiye zaten aşikar. İran'ın savaş dönemindeki stratejisini bir tehdit, potansiyel bir tehdit
0: gördük
1: olarak
0: zaten
1: görüyorlar. Tabii. Dolayısıyla budur. Yani İran'la hiç alakası yok. Bu komik bir şey. İran'ın bizatihi...
0: Ama savaşın bir sonucu ittifak değil.
1: Değil. Tabii ki de şimdi bu...
0: Çok... Evveliyatı
1: imzalanıyor ve imzalandığı süreçte bir savaş devam ediyor. Hatta hatırlayalım, bu görüşmelerden birinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu bölgesel 4 toplantısını Riyad'da yaparken orada bomba atılmıştı. Ve ne dedi Sayın Dışişleri Bakanı, böyle bir şey olmaz dedi. Hatta hemen
0: biz sizin işinizi konuşurken
1: tabii,
0: tepemize
1: yani biz burada evet başka bir şey konuşuyoruz vesaire. Bunu bu tarz şeyleri tasvip etmiyoruz diye. Dolayısıyla İran'ın kendisi değil. Ama savaş dönemindeki stratejisi, Suudi Arabistan'ı vurma stratejisi...
0: Gözünün hiçbir şeyi görmediğini gösteriyor.
1: Bu ittifakın potansiyel tehdit algılarından bir tanesidir. Bunda hiç kuşku yok. İsrail'in siz bu anlaşmada ya da ortaya konan niyet metninde bir düşman olarak adlandırıldığını gördünüz mü? Görmedik. İran'ı da görmedik ama İsrail'in tutumu da potansiyel bir tehdittir. Çünkü böyle devam ederse ne diyor Suudi'ler?
0: Nitekim İsrail'de de tepkilerden
1: tabii ki
0: öyle görüldüğünü... teyit edebiliyoruz.
1: Tabii ki çok net bir şekilde. Yani yarın bir başka tehdit ortaya çıkabilir. Herhangi bir X bir ülkede saldırgan bir rejim iktidara gelebilir. Dolayısıyla bu devletler buna karşı da adım atma ihtiyacı duyabilirler. Dolayısıyla bu İran bu ittifaka dahil olacak falan tartışmalarını da ben abesle iştikal buluyorum. Bu konjonktürde sulandırmamak lazım tartışmayı. Önce bu krizin durulması lazım. Ki zaten az önce de dinledik. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta da söyledi. Birçok vesileyle söylemişti. Bu savaşın durması lazım. Hürmüz'ün açılması lazım, bu savaşın durması lazım.
0: Ama bir diğer
1: lazım.
0: Taraftan ittifaka çok kıymet verdiği de belli Cumhurbaşkanı. Çünkü bu fidan büyüyecek, serpilecek, çınar olacak.
1: Çok net. Yani söylediğim diyor. Gibi bir görelim, yapalım, olmadı döneriz tarzı bir anlaşma değil bu. Bazen biliyorsunuz devletler bazı anlaşmaları yaparlar. Ekonomik olur, başka türlü olur. Bu istenilen maksat hasıl olur olmaz. Ama belli ki bunu kurumsallaştırma ve kalıcı hale getirme yolunda çok net adımlar atılacak. Ve hatta şunu da ilave edeyim ki bu da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York'taki temaslarında

0: Jeffrey ile yaptıkları bir görüşmede soruldu kendisine. Dedi ki işte bu Husilere din saldırılarını neden işlemedi bu falan. Dedi ki ya NATO ne kadar yıldır var, kaç yıldır var? Kaç defa işletildi 5. madde? Yani 5. madde şu mu demek?
1: Bir defa.
0: Bir defa 11 Eylül saldırılarından sonra Afganistan Amerika Birleşik Devletleri müdahale ederken 5. madde şu mu demek? Herhangi birimiz, herhangi bir saldırıya.
1: O da çok böyle.
0: Tabii ki o da yani karambole geldi. Yani. Evet. O da bambaşka tartışmaların gölgesinde oldu. Şimdi bu şu mu demek 5. madde? Herhangi bir devlet bu ittifakın tarafı olan herhangi bir saldırıya uğrarsa öbür devletler topunu tüfeğini alıp koşuyor. Böyle bir şey yok. Zaten bu tartışılıyor. 5. maddede de deniliyor ki istişare edilir. Diğer bütün araçlar dikkate alınır vesaire. Dolayısıyla bu işin ciddi bir tarafı. Yani burada bence şunu söyleyebiliriz. Eğer kendimize bir iğne batıracaksak şu olabilir. Biz bu tarz bir kolektif savunmanın ne anlama geldiğini bilen bir devletiz. Dediğim gibi NATO var. Bu oldukça önemli bir şey. Belki yeterince bunun iletişimini yapamamış olabilir miyiz? Ya da yapıldı. Belki Arap sokaklarında, Arap kamuoylarında manipülasyonun önüne biraz daha geçilebilir bundan sonraki çalışmalarda. Yoksa Türkiye burada ne yaptığını çok net bir şekilde biliyordu. En üst düzeyde bu anlatıldı. Bundan sonraki aşamada da anlatılacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla orada sembolik herhangi bir şey yok. Oldukça somut, gerçekçi bir anlaşma.
1: Son 6 dakikamız Serhan Bey. Yemen daha fazlasını hak ediyor ama en azından tablo bize Yemen'i anlamamızı sağlayacak. Buraya kadar konuştuklarımız. Şimdi Hürmüz'den bahsederken Babil Mendeb. Yani iç bölgeyle alakası olmasa bile Türk dünya enerjisinin değil mi? Şah damarı diye tarif edilen bir durum söz konusu. İran okuması üzerinden Yemen'deki krizi, çatışmayı nasıl değerlendirirsiniz? Bir taraftan da 2015'ten beri zaten var olan bir şey.
0: 2015 öncesinden beri var olan bir şey. 2014'te bizzat Husiler Sana'yı ele geçirdikten sonra artık tamamen büyümüş olan bir krizden bahsediyoruz. Daha önce Sa'da da yürüyen savaş, Ali Abdullah Salih ile Husilerin savaşması, 2015'te ittifak yapmaları, 2017'de Ali Abdullah Salih'i öldürmeleri. Ya yani Yemen Orta Doğu'nun en makus tarihli coğrafyalarından bir tanesi. Ya yani modern dönemde böyle. Neredeyse modern dönemde Yemen'in tek parça halinde bulunduğu bir dönem yok. Buna 90'da birleşmesi de dahil. Yemen, Arap Cumhuriyeti'nin kurulması da dahil. Zaten biliyorsunuz 67'den 90'a kadar Kuzey Yemen'de Arap Cumhuriyeti, Güney Yemen'de Demokratik Güney Yemen Cumhuriyeti var biliyorsunuz. Daha Marksist esaslarda Güney Yemen Halk Cumhuriyeti var kurulmuş olan.
1: 90... Bundan tabii yerinin stratejik olması.
0: Tabii ki. Tabii.
1: Değil mi sebep? Yani mesela orada başka bir millet de olsa başına bu işler gelir miydi?
0: Tabii mutlaka gelirdi. Şimdi bugün bakalım mesela. Bugün aşağı iniyoruz. Biliyorsunuz başkan liderlik konseyi var. Yani bizim meşru hükümet dediğimiz var. Aden'i tutuyor. Ya Babil Mendeb'in girişi. Yukarıya gidiyorsunuz Husilerin kontrolündeki alan. Sana'yı tutuyorlar. En son Muha'yı ele geçirdiler. Stratejik adaları ele geçirdiler. Birisi Babil Mendeb'in girişini. Diğeri Babil Mendeb'in geliş noktasını kontrol altında bulunduruyor. Zaten bu yönüyle büyük bir kriz. 42 milyon olduğu tahmin ediliyor nüfusun. Korkunç bir dramla karşı karşıya, her türlü dramla karşı karşıya, neresinden tutarsak tutalım büyük bir kriz var orada. Şimdi 2000 neden biz şu an Yemen'i konuşuyoruz? Uzun süredir Yemen'i konuşuyoruz ama şu konjonktürde konuşmamızın sebebi şu. Biliyorsunuz 10 Eylül'den itibaren Husiler ilerleyişlerini sürdürdüler, Moha'yı ele geçirdiler, stratejik adaları ele geçirdiler, Suudi Arabistan'da gerilim arttı. Şimdi tartışma şu, bu İranlar diyor ki Husilerin kendi kendilerine aldıkları kararlar, kimsenin emrine ihtiyacı yok, böyle bir şey yok.
1: Yoksa ben vekalet vermiş değilim mi diyor.
0: Kesinlikle İran bu cepheyi de harekete geçirdi, bunu İran lideri de söylemişti Mart ayında. Düşman bu tavrını sürdürürse hiç hazırlıkları olmadığı cepheleri harekete geçirir, savaşı oraya yayarız diye. Dolayısıyla İran bunu savaş stratejisinin, az önce söylediğim maliyet üretme stratejisinin bir parçası olarak kullandı. Şu an bundan ne kadar netice alıp almayacağını göreceğiz ama açık konuşmak gerekirse, realist konuşmak gerekirse Taiz gibi bir takım bölgelerde daha güneyde ya da ikisinin kesişim hattında diyelim. Mücadele devam ediyor. Husiler bir taraftan hareket ediyorlar. Meşru hükümet harekete geçiyor ama Husilerin şu an itibariyle istim üstünde olduğunu görüyoruz. Açık konuşmak gerekirse. İstim üstünde olduğunu oldukça etkili bir şekilde bir stratejiyle Yemen'in tamamına hakim hali. Husilerin hedefi bu. Bu arada Husiler Yemen'in bir bölümünü koparmak istemiyorlar. Eski Kuzey Güney ayrımına gitmek istemiyorlar. Bütün Yemen'e hakim olmak istiyorlar. Şu an itibariyle İran'ın burayı harekete geçirerek

0: Göçmen krizini çok daha içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini düşünüyorum. Şunu ekleyeyim. 2022'deki ateşkesten itibaren görüşmelerden somut sonuç alınmış mıydı? Hayır, alınamamıştı. Ama orada artık %10, %15 şans varsa şu an bunun neredeyse sıfıra doğru indiğini görüyoruz.
1: Riyad'ın Husilerin hedefi olarak, yani bu bölgenin seçilmesi de herhalde tesadüf değil ve aslında 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin başlayan saldırısıyla İran'ın ilk tercihi olarak Riyad'a füze atması ve şu andaki bu hikaye de tesadüf gözükmüyor mu? Zaten aynı hat mı?
0: Zaten tesadüf değil, çünkü İsrail ya da Amerika ile olan savaştan önce Yemen üzerinde İran'ın Suudi Arabistan savaşıyordu. 2015 Suudi Arabistan'ın Yemen müdahalesinden itibaren. Zaten orada süre giden bir savaş mücadele var. İran bunlara destek sağlıyordu. Diğer taraftan Suudi Arabistan, biliyorsunuz, Husilere karşı mücadele halindeydi. Dolayısıyla İran o cepheyi hala kullanıyor. Sonuna kadar da kullanacak. Ne zaman kullanmaz? İran tamamen kendini güvende hisseder ise, bu ne anlama geliyorsa, bir noktada Suudilerle temas kurabilir. Ama İran bunu Suudilere karşı bir başka araç olarak kullanıyor.
1: Ama bir taraftan da son birkaç dakikamız, Amerika Birleşik Devletleri boğazı kullanmak konusunda, başına bir şey gelmemek konusunda Husilerle anlaştığı söyleniyor. Aynı şekilde Çinli gemileri de vurmaması konusunda anlaştığı söyleniyor. Böyle olunca işte tepedeki filler hikayesi gibi, onun dışında Avrupa dahil herkesi, yani tedarik zincirini, enerjiyi, hepsini rehin almış bir kriz gibi değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Hani Türkiye uzunca bir süredir bölgesel sahiplenmeden bahsediyor ya, bölgesel krizleri bölge inisiyatifleriyle çözelim. Yemen'in böyle çözülmesi lazım. Çünkü şu çok net bir şekilde görülüyor ki Husileri kimse oradan söküp atamayacak. Hı hı. Yani biraz gerilerler, biraz ilerlerler vesaire. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Husilerle ilgili olası dizaynı, tasarımı bence kimsenin hoşuna gidecek bir senaryo değil. Ve Amerikalıların ben bunun üzerine çalıştığını düşünüyorum. Yani Amerikalılar açısından Yemen'e kimin hakim olduğu çok önemli bir konu değil bence, açık konuşalım. Amerikalılar oradaki menfaatine bakıyorlar. Irak'taki menfaatine baktığı gibi, Afganistan'daki menfaatine vesaire. Bunun örneklerini Latin Amerika'ya
1: uzanabiliriz. Dolayısıyla başta Riyad olmak üzere bütün bölgenin üzerinde
0: kesinlikle
1: düşünmesi ve ince ince gitmesi gereken
0: kesinlikle
1: bir mesele. İnşallah aşılır. Çok teşekkür
0: İnşallah
1: ediyoruz Serhan Apacan.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Bu akşam 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısıyla başlayan savaş, onun bölgemizdeki tezahürü ve Yemen'de yaşanan kriz, hadisenin anatomisini çıkarmaya çalıştık Serhan Apacan'la. Haftaya görüşmek üzere.

0: Medeniyet durakları İstanbul, Kahire, Tebriz ve Herat'ın yüzyıllar öncesinden bugüne akseden resmi. Hükümdarlardan şairlere bir devrin yüzlerini kayıt altına alan Emir Hüseyin Ebriverdi'nin seyahatnamesi, Doçent Doktor Turgay Şafak çevirisiyle Dört Başkent'te. Şafak Dört Başkent'i 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta milli voleybolcu Aysun Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.

0: Peki bu hafta neden ben sizlerle beraberim? Çünkü sevgili 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan baba oldum. Betül ve Mustafa çiftine buradan hem tebriklerimizi iletiyoruz hem de bebeklerine sağlıklı, mutlu, uzun, hayırlı bir ömür diliyoruz. Vatana, millete hayırlı bir evlat olsun inşallah dileyelim. Dolayısıyla bugün ben sizlere eşlik edeceğim. Bilmiyorum konuklarım bu durumdan dolayı muzdarip mi, üzgünler mi ben olduğum için ama diliyorum ki keyifli bir yayın olur. Hemen dilerseniz vakit kaybetmeden konuklarımı takdim edeyim. Onların da görüşlerini alayım. Hukukçu Cüneyt Altıparmak, hoş geldiniz.
1: Nasılsınız? Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan, hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. İyiyim. Sizi gördüm. Çok daha iyi oldum. Hani Mustafa Bey'in şu an bu keşmekeşi içerisinde biz de böyle farklı bir yayın yapacağız gibi duruyor.
0: Peki.
2: Temsil heyetinden sonra.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türk Caner, hoş geldiniz. Siz nasılsınız?
3: Hoş bulduk Yağmur Hanım. Teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Güzel bir yayın olsun. Saygılar sunuyorum bütün izleyicilerimize.
0: Çok teşekkürler. O zaman dilerseniz hemen sizinle başlayalım mı Can Türk
3: Tabii
0: Hocam?
3: Tabii ki.
0: Mansur Yavaş'la ilgili geçtiğimiz haftadan bu yana yaşanan gelişmeler iç siyasetin malum gündemi. Önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabulü.
3: Evet.
0: Ardından CHP'den istifası ve bugün de sıcağı sıcağına bir açıklama oldu. Erken seçimle alakalı bir takvim gelirse o zaman konuşurum ama şu an gündemde öyle bir şey yok dedi. Aslında ağzından erken seçim ifadesinin çıkması da dikkat çekiciydi. Siz tüm bu süreci böyle genel tablo olarak baktığınızda nasıl değerlendirirsiniz?
3: Evet, öncelikle şeyden bahsedelim. Mansur Yavaş niye istifa etmiş olabilir?
0: Buyurun.
3: Tabii işin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki butlan meselesinden dolayı başlayan ayrışma var. Hepimizin malumu. Ve Mansur Yavaş uzun süre her iki oluşumunda, iki siyasi partinin de tam ortasında duruyordu. Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'ne üyeliği devam ediyordu. Diğer taraftan da yeni partinin işte etkinliklerine katılıyordu, yürüyüşlerine katılıyordu.
0: Can Türk Hocam şey mi oldu? İki tarafta bir ucundan çekiştirince
3: evet.
0: Ortada kaldı gibi bir durum
3: Şimdi
0: mu oldu?
3: Şimdi şöyle, yani onu şöyle anlatayım. Bizim oralarda bir söz vardır Yağmur Hanım. Bir kızın peşinden iki erkek koşarsa...
0: Ne onun
3: şans
0: mu?
3: Hayır, şans her zaman üçüncüdedir.
0: Güzel.
3: O yüzden Mansur Yavaş iki siyasi partinin arasına kalınca, kalmak zorunda bırakılınca...
0: Öyle mi olacak, üçüncü mü olacak?
3: Evet,
0: yani iki,
3: görüntü o.
0: Yani yeni parti katılımı noktasında ihtimal vermiyorsunuz o halde.
3: Yani şöyle bir şey var, yani yeni partide tabii herkes bekliyor. Yani ama Mansur Yavaş'ın nerede konumlandırdıkları önemli. Ben Mansur Yavaş'ın yeni partiye... Niçin katılmayacağının gerekçesini yani kendimce yeni partinin Cumhurbaşkanı adayının Özgür Özel olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Şimdi böyle bir pozisyonda Mansur Yavaş'ın yani Cumhurbaşkanı adaylığı söz konusuyken bununla ilgili ciddi anlamda bir şey varken yani spekülasyon varken beklenti varken daha doğrusu Mansur Yavaş niye yeni partiye katılsın? Veya garantisini almadan niye katılsın? Benzer şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki de adayı olabilirdi kalsaydı. Ama belli ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kalmamasına yönelik büyük bir süreç var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki çekişmelerden kaynaklanır. Çünkü şimdi bir siyasi partide siyaset yapmak başka şeydir. Bir siyasi partinin üyesi veya elemanı veya o doktrinin siyasetçisi olmak başka şeydir. Hep malumunuz Mansur Yavaş sağ kökenden gelen bir siyasetçi. Dolayısıyla evet uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaptı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tabanı yok. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu yani partiyi arındıracağını, partinin yeniden yapılanacağını hem söylüyor hem uygulamaya da döktü. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni aktörler girmeye başladı. Hatta şöyle bir cümle kurdu Sayın Yavaş istifa ettiğini açıklayınca. Onu dedi siyasete ben kazandırdım dedi. Şimdi onu ben siyasete kazandırdım demesi aslında şu anlama da gelir. Yani onun gibi başkalarını da kazandırabilirim. Dolayısıyla yani gitmesinin belki de Cumhuriyet Halk Partisi'nin dengelerle ilişkili olduğunu da düşünmek lazım. Veya Sayın Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalarak Türkiye'nin yani Cumhur İttifakı'nın adayının karşısına çıkabilecek ortak bir aday olamayacağı veya konjonktürün buna uygun olmadığını düşünebilir. Veya üçüncü bir şık hiç konuşmuyoruz. Tamamen siyaseti bırakmak istiyor da olabilir. Çünkü
0: emekli
3: 71 yaşında bugüne kadar yıllardır nereden baksanız bir 30 senedir belediye başkanlığı yaptı. Siyasi, aktif siyasetin içinde yer aldı.
0: Aktif diyebilir miyiz? Yani siyasi anlamda hep güvenli alanda kaldığı için.
3: Hayır, şu manada aktif derken yani siyasetçi ya. Yani evet, kendisi evet, çalışıyor. Yani siyasette iştigal
0: ediyor. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna ilişkin o siyaset vizyonunu ortaya koyacak ve tartışacak olursak, hani hep güvenli bir limanda siyaseti yürüttüğü için mesela işte Sayın tabii, Cumhurbaşkanımızla kıyaslamak
3: garantili bir liman diyelim evet, ona. Yani garanti, yani evet, sığ sularda.
0: Kaç kez ekranda görmüşüzdür? Bir bugün gördüm ben
3: yani,
0: uzun yıllar
3: sonra. Bir de şey var yani, zaten şimdi Sayın Yavaş dediğim gibi hani bazı gemiler kıyıyı takip eder. Daha az dalga olmasın diye. Bazı gemiler de risk alır, okyanuslara açılır. Şimdi Sayın Yavaş öyle bir siyasetçi değil yani, veya öyle bir gemi değil metafor kurarsak. Yani belirli bir konfor alanında kalıp veya risksiz bir alanda kalıp sessiz kalıp biraz da işte basının veya ne bileyim bazı çevrelerinde pompalamasıyla hani güvenilir adam imajıyla.
0: O halde yeni partide Cumhurbaşkanlığı değil Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devam edebilir mi? Eğer bu pozisyondan değerlendirirsek.
3: Şimdi şöyle yani Mansur Yavaş hangi siyasi oluşuma geçerse geçsin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı olur. Hı. Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı etmemek için veya olmaması için herhangi bir problem yok. Hı hı. Yani Mansur Yavaş yani 2-3 dönem oldu değil mi? 3 dönemdir Ankara'yı yönetiyor. Kadrolarını oluşturdu, hakim. Dolayısıyla hangi siyasi partiye girerse girsin Ankara Büyükşehir Belediye adayı olur. Hı hı. Yani seçilir veya seçilemez ayrı konu ama olur. Hı hı. Ama şimdi yıllardır yani son yani 2023'ten beri son 3 yıldır Mansur Yavaş'ı şeye pompalıyorlar. Cumhurbaşkanı adayı. Hatta geçmiş dönemde de işte 2023 seçimleri o altılı masa döneminde de Sayın Meral Akşener kalktı. İkisinin ismini söyledi. Hı hı. O krizde hatta Sayın Kılıçdaroğlu da yol kazasına uğramamak için ikisine Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti. Evet. 7+2 formülü koydular o zaman. Hı hı. Tabii Cumhurbaşkanı adayı olmak her Türk vatandaşının hayalidir. Ve yani kurdun aklına kan düşer.
0: Öyle midir ya bu arada hocam?
3: Tabii. Yani şimdi Cumhurbaşkanı bir kere siyasetin ötesinde Cumhurbaşkanı olmak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani
0: ben hiç hayal edemedim. Şimdi herkes de kendi yeteneklerinin de farkındadır ya.
3: Hayır şöyle.
1: Demirel'in sözüdür o.
3: Ama zannedersem siz zaten adayda olamazsınız. Yaşınız gereği. 40 yaş şeyi var. Dolayısıyla yani Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için yani o, Cumhurbaşkanı ol dendiği zaman buna hemen hemen hiçbir Türk vatandaşı hayır diyemez. Ha seçilir seçilemez o başka bir şey ama güzel bir hayaldir. Yani bu siyasetin en üst noktası Türkiye'de.
0: Evet.
3: Bunun ötesi yok. Dolayısıyla şimdi kurdun dişine kan değdi derler. Şimdi, Sayın Yavaş'ı işte birileri bir şekilde işte
0: heyecanlandırdı.
3: Heyecanlandırdı, gaza getirdi tabiri yerindeyse. Hı hı. Belki de bunun peşinde koşuyor. Olabilir yani bir siyasi hedeftir. İnsanlar siyasi hedefler koyar. Yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmak da çok önemli bir olay. Hı hı. Yani bir başkentin belediye başkanısınız. Bunu da bir cumhurbaşkanlığıyla taşlandırmak istenebilir. Bir de örnek de var. İşte Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından yani yerel yönetimlerden cumhurbaşkanlığına geçen birisi. Dolayısıyla önünde bir örnek de var. Bunu düşünmüş olabilir ama şu var. Tabii yıllar geçiyor, yaş ilerliyor, yıpranmışlık var siyasette. Seçilememe korkusu var. Zaten Sayın
0: ama
3: Yavaş'ın da...
0: Siyasetçileri ileri yaş. Şimdi onu da kabul
3: edelim. Tabii zaten öyle de şunu anlatmak istiyorum. Şimdi şunu istiyor olabilir. Şimdi garantici de dedik ya. Hı hı. Sayın Yavaş şunu düşünüyordur. Ya ben öyle bir aday olmalıyım ki madem öyle... Beni Cumhurbaşkanı yapmak istiyorsunuz, seçtirmek hı hı. istiyorsunuz. O zaman herkes benim arkamda dursun.
0: Yani, bu nasıl mümkün olacak?
3: İşte bütün o partilerin yani muhalefetin ortak adayı olma çabası. Yani bu amaçla da olmuş olabilir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne de kalması, evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olur da ama yeni partinin adayı olamayacağı için ve Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasında da siyasi anlamda bir çekişme doğacağı için önümüzdeki günlerde yeni parti belki de katılır onu da bilemeyiz. Yani 2028'e kadar veya erken seçime kadar katılma söz konusu olabilir. Hı hı. O yani siyaset çok hareketli Türkiye'de. Ama öyle bir durumda da olsa Özgür Özel aday. Şimdi Özgür Özel adaylığı söz konusu olduğu yerde...
0: Yani oradan bir sürpriz beklemiyoruz değil mi? Özgür Özel'e gel sen bizim yani Cumhurbaşkanı adayımız ol demiyoruz.
3: Ben beklemiyorum. Yani zaten olması gereken de o. Hı hı.

0: Yani yeni parti genel başkan olarak.
1: Yani bunu galiba mesela ben de Toma'ya falan tırmandığında anlamıştım.
0: Yani
1: çünkü.
0: Bir liderlik havası var.
1: Evet.
0: Ben onu 38. kurultaydan zaten galiba yine 24 ekranlarındaydık o kongrenin olduğu gün. İstanbul'daydım ben. Ben o seçildi daha o olaylar başlamadan. Hayırlı olsun dedim yani Özgür Özel yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıdır dedim. Yani o zamandan beri ben bu fikrimi hiç değiştirmedim. Çünkü tavrı, konuşması, yaklaşımı
1: imaj değişikliğinden de başlamış
0: yani,
1: olabilir.
0: Yani o da söz konusu. Bir hani Z kuşağına inme anlayışı, genç şeye inme. Dolayısıyla Mansur Yavaş buradan da yola çıkarak bir ihtimal siyasette bırakacak olabilir. Yani neden olmasın?
1: Ama o konuda da şöyle bir gelişme ya da bir ayrıntı var. 7-8 tane de ilçe belediyesi beraberinde aynı
0: evet.
1: istifa etti. Bu da aslında hani çevresinde de bir kadro oluşturuyor mesajını da verdi.
0: Veya kadro onu oluşturdu da olabilir Yağmur Hanım. Yani şimdi bazen siyasette öyle bir noktaya gelirsiniz ki uzun yıllar siyaset yaparsanız bu siyasetçiler için de geçerlidir. Hani bizde hep eleştirilir siyasetçiler neden erkenden ayrılmıyorlar. Ayrılamazsınız. Siz artık siz olmaktan çıkarsanız bir ekibin, bir kadronun, bir hareketin, bir davanın temsilcisi olursunuz. Siz gitmek isteseniz bile kimse sizi göndermez. Şimdi Mansur Yavaş'ın ardından diğer belediye başkanlarının istifa etmesi, yani Mansur Yavaş'a nereye gidiyorsun? Biz de senin arkandayız. Seni ön plana çıkarıyoruz. Biz senin arkanda duruyoruz demek de olabilir. Yani bu anlamda Mansur Yavaş her halükarda Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için böyle bir hareketi yapmış, bu istifayı gerçekleştirmiş duruyor. Ama dediğim gibi yani olasılıklar arasında bir, yani bir yüzdelik koymayacağım. Henüz olay çok sıcak ama ama belki de siyaseti bırakmak istemiş de olabilir. İşte o hemen akabinde diğer belediye başkanlarını da istifa edip nereye gidiyorsun biz de senin yanınızdayız deyip tekrar oyunda tutuyor olabilirler.
1: Siz, yani biraz iyimser oluyor sanki artık emekliye ayrılma ihtimali.
0: Ya şimdi bilemezsiniz ki yani Yağmur Hanım belki de hiç bilmediğimiz bir rahatsızlığı var veya bir ailesi istemiyor da olabilir. Yani şimdi denklemlere şey bakmak lazım. Yani olasılıklar ne kadar düşük de olsa çok da şey etmemek lazım. Ama şu bir gerçek. Evet Mansur Yavaş muhalefetin 2028'de veya erken seçimde bir adayıymış gibi bir görüntü daha belirgin. Yani renkler arasında kırmızı daha şeyi de bütün ona verdiler diye bir söz vardır. Yani biraz daha belirgin bir görüntü sergiliyor. Ama hani ben olasılıkları ortaya koymaya çalışıyorum.
1: Peki.
0: Tabii o noktada belki de işte Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki dengeleri de tartmak istemiş olabilir. Zaten dediğim gibi oraya çok oturan bir profil değildi. Yani Cumhuriyet Halk Partili veya o davaya inanmış o kadrodan olan bir kişi değil, bir siyasetçi değil. Yani ayrılması kolay oldu bir anlamda.
1: Peki. Merve Hocam, baktığımızda hem Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme bir soru işareti uyandırmıştı. Hem de örneğin CHP'nin kuruluş yıldönümü programlarına katılmadı. Anıtkabir ziyaretinde yer almadı. Tüm bunlar da aslında bir kopuşun işaretleriydi. Ancak sizce o kopma nereden başladı?
2: Ya ben aslında hocama katılıyorum gerçekten. İlk aşama itibariyle zaten siyasi görüş noktasında tamamen farklı bir cephe, tamamen farklı bir arka planla geldiği için hani bir yerde o kopmanın zaten zihin dünyasında olduğunu belki düşünmek gerekiyor. Bununla birlikte özellikle sizin de hatırlattığınız mesele çok önemli. Çünkü eğer siz bir partiye aidiyet duyuyorsanız o zaman onunla alakalı adım atarsınız. Farklı bir girişimde bulunmazsınız. Ama Mansur Yavaş'ın zaten takip ettiğimiz çerçeve içerisinde biraz daha CHP içerisinde bağımsız yaklaştığı noktaların olduğunu da görmek gerekiyor. Bence bu açıdan şu an biz şunu da görmüş olduk. CHP içinde ikinci büyük kırılma oldu belki de bu yeni partinin ortaya çıkmasından sonra. Ama bir yandan da CHP'den gelen açıklama soğuk ve kurumsal bir dille oldu. Bu da son derece önemli. Demek ki taraflar tam anlamıyla birbirlerine karşı bir aidiyet hissetmemişler. Ben bunu düşündüm işin açığı. Bununla birlikte 8 ilçe belediye başkanı da istifa etti. Onlar da bağımsız hale geldiler. Dolayısıyla bu yeni bir parti, yeni bir adımdan ziyade bağımsız yerel bir siyasi ağ oluşturduğunu da gösteriyor bence. Tamamen bağımsız olarak yerel bir ağ oluşturmuş olacaklar. Ya da hocamın da dediği gibi farklı başlıklarla farklı bir konu karşımıza çıkabilir. Fakat şunu okumak gerekiyor. 2024'te CHP'nin yerel seçimlerde oluşturduğu o kadro, o yapı tamamen artık bozulmuş durumda. Ve bu büyük

0: itibariyle kendisini farklı aşamalarda da gösterecek. Bir yandan da şunu düşünmek gerekiyor. Mansur Yavaş burada kalmış olsaydı CHP içerisinde, CHP'nin iç kavgasının bir tarafı olacaktı. Yeni partiye geçmiş olsaydı, yeni parti zaten yeni projeler üretmeye çalışıyor. Projelerin bir aracı haline gelmiş olacaktı. Sanırım burada bağımsız kalmanın biraz daha mantıklı olduğunu düşündü ki bu adımı atmış oldu. Fakat ben şunu düşünüyorum, hocamın dediği gibi siyaset öyle bir şey ki bağımsızlık ne kadar devam eder? Acaba farklı bir adım atılır mı? Farklı bir birliktelik düşünülür mü? Tabii bunlar varsayımsal olarak karşımıza çıkıyor olsa da biz şunu görüyoruz ki şu an için bağımsız yerel bir siyasi an var. Ama bunun neye evrileceği, nasıl bir adım atılacağı tam net olarak oturmuş değil. Bu açıdan Mansur Yavaş kendisi açısından rasyonel olan bir adımı attı diyebiliriz sistem içerisinde. Bir yandan da dediğim gibi hani buradaki zaten temel kopuşlar yavaş yavaş geldi. Bir anda her şey ortaya çıkmadı. Net olarak bir açıklama yapmadı uzun süre. Denge arayışı içerisinde hem CHP hem yeni parti açısından. Ama bu dengeleri kurmak da çok zor. Dengeleri oluşturmak, buradaki bozulan aşamaları yeniden tamir etmek kendileri açısından çok zor. Dolayısıyla bu adımın gelmesi bence çok şaşırtıcı olmadı. Ama en fazla belki ilginç noktayı 8 belediye başkanının daha istifasıyla okumak gerekecektir. Acaba bunu takiben farklı adımlarda görecek miyiz? Bunu da sorgulamak gerekiyor. Şimdi bir yanda sadece Ankara'ya odaklı olmamak gerekiyor. Diğer büyük şehirlerde ya da diğer bölgelerde de benzer adımlar gelirse o zaman sanırım burada tamamen farklı bir yol haritasında devreye gireceğini düşünmek gerekecek.
1: Peki. Cüneyt Hocam, Mansur Yavaş bugün dedi ki bana herhangi bir seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirlerse ona göre bir şeyler söylerim. Hem bu cümle ne demek? Yani bir seçim tarihi söylenirse bana ben de ona göre bir cevap veririm. Ne demek? Hem de örneğin geçtiğimiz hafta yani Perşembe günü bu olay gerçekleştiğinde şunu da sorduk. Koskoca Ankara Büyükşehir Belediyesi, ülkenin başkenti. Mesela bunu bir yazılı açıklamayla mı başkentliler öğrenmeye layıktı? Yoksa hani böyle kameralar karşısına geçip daha ciddi bir şekilde tüm Ankara halkına hitap etmek noktasında bir adım mı atılsa sanki daha yakışık alırdı? Ve elbette siyaseten Ankara'yı ne gibi gelişmeler bekliyor?
2: Tabii şimdi bir gerilim noktası var. Bu gerilim noktası şu anda tezahür, yani biz sonucunu konuşuyoruz ama bunun bir geriye dönük süreci var. Nereden başlıyor aslında bu? CHP'nin kuruluş yıl dönümündeki toplantıya katılmaması.
1: Faik Öztürk'ün eleştirileri.
2: Onun yerine Sayın Erdoğan'la görüşmesi, Erdoğan'la yaptığı görüşmenin öncesinde ve sonrasında Özgür Özel'e, sadece sonrasında Sayın Kılıçdaroğlu'na bilgi vermesi. Bu bir gerilim noktası. Burada aslında tartışma yavaş yavaş başladı. Aslında o tartışma da daha önceki sorunla ilgili durumu görünür hale getirdi. Yani Özgür Özel yağmurun altında genel merkezden meclise yürürken yanında Mansur Yavaş da vardı. Şimdi burada
1: kol kola yürüdüler o gün.
2: Burada evet, burada kol kola yürüdüler ama şimdi burada esas sorunu biz nereden tartışıyoruz veya doğru soruyu soruyor muyuz aslında? Ben biraz o konuda tereddütlüyüm. Hocalarım da analizde bulundular. Yani bu bundan sonraki siyasetiyle veya hangi seçime göre ne gibi bir durum belirleyeceği noktasında da kendisinde de bir belirsizlik, o belirsizlik olduğuna işaret ediyor. Ama bir nokta belirli aslında ve en önemli nokta da o. CHP'den istifa etti. Yeni partiye de geçmedi. CHP'den istifa etmesinden daha önemli olan şey yeni partiye geçmemiş olması.
1: Peki sizce de
2: geçmeyeceğini de deklar etti. Ben bağımsız olarak yoluma devam edeceğim dedi.
1: Bu bir benim partim,
2: benim partim Ankara Partisi'dir gibi ifadeler kullanıldı. Ben böyle bir süreç olsaydı biraz önce bahsettiğiniz yazılı açıklamayla geçiştirme meselesinin tıpkı bir iz düşümü gibi bu belirsizliği de bu geçiştirme paketinin içerisinde topluma verebilirdi diye düşünüyorum. Bence aslında vermesi gereken mesajı gerekli dozda verdiği kanaatindeyim. O da şu, ben CHP'nin mutlak butlanla doğan durumunu kabul etmediğim kadar İmamoğlu endeksiyle de yürüyen yeni partiyi de kabul etmiyorum demek bu.
1: Peki Özgür Özel ben aday değilim, gel sen bizim adayımız ol derse öyle bir denklemi kabul eder miydi?
2: Orada hocama atıf yapacağım. Her faninin, Demirel'e de atıf edilir bu söz. Hiçbir faninin elinin tersiyle itemeyeceği bir tekliftir bu. Ben bu konjonktürde, bu durumda CHP yani bu şekilde bağımsız kalması veya bağımsızlık marjını uygulayacağını ilan etmesinden sonra artık ben de şu kanaat kesinleşti. CHP'nin adayı birkaç programdır hocamın üstüne basa basa söylediği gibi Sayın Özgür Özel. Ben bu yeni konunun partinin. Pardon, yeni partinin bu konunun da Sayın Mansur Yavaş tarafından görüldüğü kanaatindeyim. Şayet böyle olmasaydı ne olurdu? Orada olma ihtimali olsaydı. Bir de tersinden okuyalım. Şimdi bu durumda Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu kime Sayın Cumhurbaşkanı adayım diyorlardı veya Sayın Cumhurbaşkanım diyorlardı? Sayın Kılıçdaroğlu'na diyorlardı, değil mi? Ve birlikte bir seçim süreci yaşadılar ve günün sonunda Kılıçdaroğlu seçilseydi bunlar da hükümetin, yani o meclis Cumhurbaşkanı'nın atayacağı bakanlar veya Cumhurbaşkanları arasında olacaklardı. Bu neyi gösteriyor? Bu şunu gösteriyor. Yani CHP'de de böyle bir marjın olma ihtimali zayıfladı. Yeni Parti'de de böyle bir durumun olma ihtimali zayıfladı. Amaç Cumhurbaşkanlığı veya Cumhurbaşkanlığı olma ihtimali de mümkün değilse, günün sonunda bu iki tarafın ürettiği siyaset stresinden Mansur Yavaş neden etkilensin?
1: Zaten istifa ettikten sonra rahatladığı ifade ediliyor. Yani o üzerindeki sorumlulukların ve yükün
2: kalktığı. Aynen öyle. Rahatlamış. Yani şu anda rahatladı.
1: Etki ettiği
2: ama
1: ifade ediliyor.
2: Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bağımsız bir alanı yönetmek, partili bir alanı yönetmekten daha zor. Yani istifalarla arkasına eklenen vagonlar bence ikinci bir stres kaynağı olabilir kendisi için.
1: Hocam.
2: Ve belediye meclisinde de şunun altını çizmekte fayda var. Belediye meclisinde de aynı iz düşümün bir adım sonra gündeme gelmesi mümkün olabilir. Yani belediye meclis tabii orayı da değiştirebilir. Bu yarın öbür gün şu duruma bile dönüşebilir. Yani bağımsızlık marjını gerçekten uygularsa o zaman siyasette o dediğiniz üçüncü bir alan açılabilir. Ama o da zayıf çünkü bağımsız alanı yönetmek bir partili parti disiplini alanını yönetmekten daha zor. Çünkü kime ne vereceğiniz veya kimle nasıl siyaset vaadinde bulunacağınız ayrı bir tartışma. Ben bu konuda Mansur Yavaş'la ilgili durumun yani kendince bir üçüncü yol seçme pozisyonuna doğru ilerlediğini ve biraz önce sizin sorduğunuz soruyla da bağlantısının hangi seçim olacağı konusunun netleşmesine göre de durumunun netleşeceği. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçimi ise belki ben bu konuyla ilgili aday gösterilmeyeceğimi biliyorum. Onu anladığı için benim böyle bir talebim yok diyecek. Ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ben böyle bir bağımsız olarak buna hazırım veya beni bir kısım parti bunu önerirse teklif edebilirim diyebilir. Bir de Cumhurbaşkanlığı meselesinde bu bağımsız kalma meselesi de çok tartışılıyor ama hukuken ben iki noktayı söyleyeyim.
1: Buyurun.
2: Şimdi birincisi sizi bir parti grubu önermediği zaman siz aday olamıyorsunuz.
3: 100 bin imza.
2: Ya da 100 bin imza. 100 bin imza toplama meselesi de öyle
1: Meral Akşener mi en son yapmıştı?
2: Evet. Yani birçok parti lideri aday olacağım dedi ama olamadı. 100 bin imzayı da toplayamadılar. Velev ki 100 bin imzayı topladı diyelim ve aday oldu diyelim. 100 bin imzayı toplamakla da yetmiyor bu iş. Neden? Bir parti teşkilatına ihtiyacınız var sizin.
1: Bir bütçe
2: günün sonunda
1: gerektiriyor.
2: Tabii bütçe, bütçeyi de hani şeyle bu yardımlarla falan da çözebilir belki ama parti teşkilatı günün sonunda sandığa sahip çıkacak adam
3: tabii.
2: Lazım.
3: Evet.
2: Bu parti teşkilatı hangisi olacak? Niye önemli parti teşkilatının hangisi olacağı? Hangisi olacaksa öbürü ona oy vermeyecek.
3: Tabii.
2: Kimi seçecek? Bu da bence önündeki açmazlar. Yani şu andaki belirsizlik durumunun iki nokta üzerinden netleştiği kanaatindeyim. Birincisi CHP ve Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayları belli. Ve Mansur Yavaş bunu biliyor. İkincisi, Ankara'ya hizmet etme gibi bir mottosu var. Bunu deneyebilirse, bunu başarabilirse, bu yolla bunu gündeme getirebilirse Mansur Yavaş bu anlamda siyasete devam edebilir. Ama bunun ikisi de olmayacaksa Mansur Yavaş için üçüncü ihtimal dediğimiz o emeklilik meselesinin gündeme gelmesi olası. Seçim tarihi ve seçimin niteliği bence o anlamda önemli. Hı hı. Yazılı açıklama meselesi de şöyle. Ankara halkına bir hesap verme, hesap verilebilirlik meselesi üzerinden tartışılabilir. Bu önemli bence dediğiniz önemli bir durum. Ama şunu da belirtmek gerekiyor. Hizmet bağlamında baktığımız zaman Ankara seçmeninin yazılı açıklama yapılıp yapılmayacağına takılmayacağı kanaatindeyim. Yani eğer gerçekten bir oylama olsaydı ve hizmet üzerinden odaklı bir seçim olsaydı,
1: zaten
2: yani giderek
1: istifa ettiği günde Ankara'yı kıyamet seller götürüyordu, arabalar giderek İzmir sürüklendi. Ben de dedim ki herhalde ondan dolayı istifa etti.
2: Giderek İzmir seçmeninin refleksine benzeyen bir Ankara seçmen refleksi var.

0: Onun için yani yazılı olmamasını belki biz buradan bakıp devlet teamülleri veya siyaset teamülleri üzerinden değerlendiriyoruz ama Ankara'da vatandaşın bunu ciddiye almadan önce daha farklı meseleleri
1: Peki
0: önemseyerek
1: Cüneyt
0: meseleye
1: Hocam,
0: bakması
1: dediniz
0: gerekiyor.
1: ya yeni partide Özgür Özel'in aday olduğunu bence o da anladı diye. Peki bunu biraz geç mi anladı? Çünkü eğer en başından beri anlamış olsaydı o zaman kol kola yürüyüşü onu desteklediği anlamına da gelmiyor mu?
0: O andaki durumun ben biraz o yürüyüş meselesi sonrasındaki işte parkta yapılan açıklamanın
1: Sayın
0: biraz
1: Cumhurbaşkanı'na
0: mesele
1: giderken
0: tabii.
1: izahat verip gitmiş olması.
0: Ya o mesele çok daha ilginç. Şöyle bir bağlamakta fayda var. O meselede birçok kişinin o yürüyüşe katıldıktan sonra bazı açıklama yapmasının yani bir kısmının gerçekten Özgür Özel'e inandığı için pek çoğunun taktik ve stratejik olarak bu pozisyon. Ben yeni partide de bu durumun böyle olduğunu düşünüyorum. Yani biraz daha böyle seçimler dönemine geldiğimizde partide kiminle ilgili ne rejim uygulanacağı noktasında zihinler ayıldığı andan itibaren yeni partide de bu sorgulama başlayacaktır. Çünkü yeni partide niye yeni partiye geçiyorlar? Bir ümit var. Ne? İşte bir daha milletvekili olabilmek, bakan olabilmek ve benzeri. Bunların olmayacağı anlaşıldığı andan itibaren ne yaparlar?
2: Tabii.
0: İnsanlar özellikle bu şeyde CHP'den kopuşta yuvaya geri döndüm meselesiyle biz gündeme gelebileceklerini düşünüyoruz. Bir de Cumhurbaşkanı ile ilgili konuşma meselesini mesela başkanlık sisteminin getirdiği bazı hususlar üzerine değerlendir. Zaten benim o konuşma, o görüntüden sonra ilk üzerinde durduğum nokta ve zihnimde bunu tartıştığım nokta oydu. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam ederken Cumhurbaşkanı ile görüşmeden Ankara'da birkaç tane mega iş yapılmış. Demek ki görüşmeden de oluyor. Görüşme olduğu andan itibaren ve siyaseten siz bunu sembolik değeri üzerinden meseleye baktığınızda bunu siz içeride ne konuşursanız konuşun dışarıda biz neye bakarız? Kronolojik olarak eylemlere bakarız. Şimdi bu eylemler size neyi gösteriyor? Cumhurbaşkanı ile hiçbir şey konuşmadıklarını varsayalım. Şunu da mı konuşmamışlar diye düşünüyorum ben. İşte Cumhurbaşkanlığı meselesi değil de işte Ankara ile ilgili böyle bir sorun var. Ben Ankara'ya hizmet etmek istiyorum. Ben Ankara'da hizmetimi sürdürmek istiyorum. Bu konuda da desteğinizi bekliyorum dememiş midir mesela Mansur Yavaş? Bu ne demektir? Yani benim bir odağım var, o da Ankara demektir.
1: Yani ben Sayın Cumhurbaşkanı yerinde olsaydım, herkesin bir hayali vardan oraya geldik ama NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadığı yolları hükümet yaptı.
0: İşte biraz
1: Yani
0: önce yazılı açıklama dediniz
1: o
0: ya.
1: Trump'ın dediği ne kadar güzel yollar dediğini
0: Aslında ulaştırma yaptı.
1: yani Ulaştırma Bakanlığı yaptı, devlet yaptı, hükümet yaptı. Neyse, sonuçta hizmet etmeyerek de ben hizmet yapmak istiyorum demek ne kadar şık.
0: İşte bu aslında tabii
1: Benim
0: sizin dediğiniz
1: koltuğumu
0: anlamda
1: ben de bırakın gibi oluyor.
0: yani ya
1: Hizmet
0: da
1: edeyim
0: ben
1: değil de.
0: Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir marjım, bir beklentim yok
1: Ama
0: anlamına
1: bu
0: da
1: koltuğu da kaybetmeyeyim.
0: gelebilir. Yani şimdi bu duruma baktığımızda, bu tabloda böyle bir konuşma olmadığını söyleyebilir miyiz? Tabii bunların hiçbirisi beyan esastır. Biz Sayın Mansur Yavaş'ın da devletin de yaptığı açıklamaları esas almak zorundayız. Ama hani
1: Cüneyt Hocam çok kibar olduğu için bana katılamıyor.
0: olayları değerlendirirken biz sonuçtaki davranış üzerinden geriye dönük yorum yapıyoruz. Şimdi günün sonunda siz CHP'den ayrılıp yeni partiye de geçmiyorsanız sizin Cumhurbaşkanı'yla yaptığınız görüşmeye biz bir anlam yükleriz.
3: Alt metinler var yani hocam.
0: Öyle okunur yani. Başka nasıl okunur? Yani dünyanın neresinde yorumlarsanız böyle yorumlarsınız.
1: Muhalefetin ortak adayı dersek seçim aritmatiği nasıl olur peki?
0: Muhalefetin ortak aday kavramı da çok olgunlaşmış bir durum değil. Terörsüz Türkiye meselesi marjının okunamadığı kanaatindeyim. Yani muhalefetin ortak adayı dediğiniz profilin terörsüz Türkiye süreciyle bir bağlantısının, bir irtibatının olması gerekiyor. Yeni parti terörsüz Türkiye sürecinde ikircikli bir modelle meseleye yaklaşmış bir parti. Şimdi bunun %50 artı 1'in alındığı bir sistemde bunun terörsüz Türkiye'nin doğru olduğuna inananlarla inanmayanlar arasında veya ona göre oy verecekler arasında nasıl bir farklılık yaratacağı konusunda bir netlik var mı muhalefette? Bu konuda uzlaşıyorlar mı mesela? Siyaset marjının Türkiye'de değiştiği noktasında mesela hala muhalefet bağlamında da biz ne üzerinden düşünüyor muhalefette bunu? Parlamenter sistemin getirileri üzerinden meseleyi yorumluyor. Ama değişti bir başkanlık sistemi var. Yani şu var artık mesela. Ben mecliste muhalefete oy verirken Cumhurbaşkanı

0: başkanlığında iktidara oy verebilirim. Nitekim bunun çok bariz örneği Sayın Erdoğan. Yani Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın aldığı toplam oyla Sayın Erdoğan'ın aldığı oy daha fazla. Demek ki muhalif olan ve muhalefete oy verip Sayın Erdoğan'a oy verenler de var. Onun için muhalefetin ortak adayı bir aday olmayacaktır. Muhalefetin ortak adayları olabilecektir. Çünkü herkes kendi açısından bakacaktır duruma. Günün sonunda da seçmen açısından son ikiye kalan, yani ikinci tura kaldığını varsayarsak, o iki kişi arasındaki seçim önemli. Orada da bizim anladığımız anlamda bu yereldeki başarı veya yereldeki tartışma, muhalefetin ortak adayı olması, muhalefetin X partisinin birisini desteklemesinin önemi yok. Orada da değerlendirilecek üç temel kriter var. Birincisi
1: ülke güvenliği.
0: Ülke güvenliği tabii.
1: Dış politikada Türkiye'nin nasıl yönetildiği.
0: Aynen öyle.
1: Yani bir kriz, bir kriz,
0: bir, savaşa maruz kaldığında bu ülkeyi kim, bu anketlere de yansıyan bir şey.
1: Adam, mesela bir sonraki seçimde de seçmen sizce yine bunu mu gözetecektir, yoksa hani artık
0: güvenlik parametresi hiçbir zaman değişmez.
1: Öyle değil.
0: Bunun yanına başka parametreler eklenir. Yani işte bugün mesela ekonomik bir sorunlu durum varsa onun üzerinden meseleye bakar. Veya güncel bir gelişme olmuştur. O gelişme seçmenin refleksidir.
1: Ama neredeyse 3. Dünya Savaşı'na hani gidildiğinin konuşulduğu bir ortamda ekonomiyi mi dikkate alır seçmen ya da Türk toplumu diyelim, yoksa
0: güvenlik.
1: Değil mi? Yani
0: tabii.
1: Bu bir sonraki seçimde
0: bu aslında test edildi yani. 2023'te Erdoğan ve AK Parti Cumhur İttifakı seçimi kazandı. 2024'te yerel seçimlerde tam tersi bir durum ortaya çıktı. O seçmen de Arif
2: yani. Sosyolojik şey tabii. Ama yani o geçen 2024 yerel seçimleri farklı sayıklarla. Yani ben 2024 yerel seçimlerinde
0: genel konjonktür değerlendirme marjı kalktığı için seçmen
2: %45
0: onu
2: diyor. Mesela muhalefet işte o dönem Özgür Özel. Şimdi yerel seçimlerde insanlar belediye başkanlarına ayrı gerekçelerle oy verir. Hemşerilik girer, güven girer, akraba ilişkileri
0: öbür aday,
2: girer.
0: Öbür adayın niteliği girer.
1: Parti geleneği de mesela CHP için konuşacak olursak İzmir'de isim kişi kim olursa olsun İzmirliler.
2: O girer.
0: Ankara'da öyle oldu.
1: Evet.
2: Ama mesela şeyde seçmenin asıl tavrını gösterdiği yer
1: ülke.
2: Hayır, şeydir. Belediye meclisleri ve il genel meclisi oy veranlarıdır. Çünkü orada siyasi parti oy verir. Yani o noktada baktığımız zaman yani şeyin Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranıyla 2024 il genel meclisi ve belediye meclis oranlarıyla AK Parti'nin oy oranları arasında afaki bir uçurum yok. Mesela %45 aldığını iddia etti Özgür Özel ama %45 alamadı. Yani o noktada ben o yerel seçimleri biraz daha farklı konjonktürlerle ölçüldü. Yani o adaylar üzerinden okumak hep yanlış olur. Yani bir hani akademisyen olarak söylüyorum. Dolayısıyla ama şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi muhalefetin çıkaracağı aday orada işte o Türkiye'nin tezlerini
1: mesela Mansur Yavaş o kürsüde hitap ederken hayal edebiliyor muyuz?
2: İşte yani mesela Sayın Cumhurbaşkanı 16 defa konuştu. İşte o hemen
1: ve bir sözü slogan oldu mesela
2: evet.
1: Dünya 5'ten büyük.
2: Mesela şeyde Orta Doğu zirvesinde işte Trump'ın söylemleri var. Yani o Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderlik karizmasını, yeteneklerini veya uluslararası düzeydeki imajını geçecek bir adam olmalı ki muhalefetin adayı onu tercih etmeliler. Şimdi o Cüneyt Bey'e katılıyorum ben. O öyle bir aday çıkartamıyor.
0: Öyle bir profil yok.
2: Yok. Yani ne üzerinden aday çıkarıyor? Ya işte Mansur şimdi şöyle düşünüyor muhalefet.
1: Erdoğan'a karşıtlık.
2: Ana muhalefet miyiz? Diyor ki evet yani Erdoğan karşıtı, AK Parti karşıtı.
0: Nefret.
2: Yani Erdoğan düşmanı.
0: İdeoloji kuramaz ama.
2: Yani tabii yok zaten.
0: Kuramaz yani.
2: Tabii tabii. Ve işte kim kazanabilir? Pragmatizm. Pratik şeyler. İşte Mansur Yavaş işte alır. Ama bu düz bir hesap. Çünkü Cumhurbaşkanı seçilirken işte dediği doğru Cüneyt Bey'in. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nı %52 aldı. Şimdi %52'nin içerisine sol oylar da var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsına. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi bir anlamda belediye başkanını seçmek gibi bir şey aslında. Yani seçmen davranışı orada da

0: değişebilir. Veya ya tamam biz işte Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçelim ama bu adam bunları yapamaz. Gene kim var? İşte devleti bilen yıllardır bu işi de iyi bir şekilde, yani dış politikada çok iyiyiz biz, yani kim ne derse desin.
1: Yani, ve ekip de önemli yani.
0: Tabii işte bir oturmuş bir düzen var.
1: Bakanı,
0: tabii bir birikim var, bir şey var, bir hafıza oluştu. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı yani güçlü bir aday görüntüsünde. İşte muhalefetin asıl sorunu o olmadığı sürece, ki olamaz. Yani çünkü bu mevcut aday konjonktürleri arasında yani muhalefetin adayları biraz şeyde, geri planda kalıyor.
2: Hocam esas o 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde şaşırtıcı olan Sayın Erdoğan'ın seçilmesi değildi. Şaşırtıcı olan Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğu elde tutmasıydı.
0: Tabii.
2: O zaten ikinci turunda referansına dönüştü. Şimdi tabii, herkes ne bekliyordu? İşte Cumhurbaşkanı ne olursa olsun biz meclisi zaten yüksek bir oyla aldık diye düşünüyorum.
0: Şimdi %70.
2: Yani daha Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili değişme veya buna ilişkin marja gelene kadar seçmenin elinde meclis aritmetiğini değiştirme, yani Cumhurbaşkanı'yla ilgili bir tartışma yok şu anda.
0: Evet.
2: Yani Cumhurbaşkanı'nın seçilip seçilemeyeceği veya aday olursa seçilip bir şekilde Cumhurbaşkanlığına tekrar gelmesi noktasındaki tartışma olabilmesi için bence nitelik itibariyle bu meseleleri, devlet meselelerini ihata edebilecek bir profilin ortaya çıkması lazım. Şimdi evet, Mansur Yavaş'ın da böyle bir iddiası veya bir profil deneyimi yok. Sayın Özgür Özel'in de böyle bir bağlam yok. Yani biz açıklama da görmüyoruz hocam. Bu konuları konuşan, evet, destek veren, bunun üzerinden tartışan bir profil de yok.
0: Veya yeni bir öneriler, beklenmedik öneriler ortaya atan veya işte dış politikadaki konjonktürü okumaları yapan hiç konuşma yok. Varsa yoksa işte parti içi çatışmalar, çekişmeler.
3: Hocam dış politika deyince bakma, çok özür dilerim, hemen söyleyeyim. Geçeceğiz, Suriye geliyor da. Suriye ile alakalı.
0: Evet. Kırılan poplar.
1: Yani sonuçta 2023. Araya gitmeden önce bir cümle şunu söyleyeceğim. İşte İran savaşından dolayı bu bölgeye atılan füzeler, işte bölge ülkelerinin tedirgin halleri varken sosyal medyada Türk milleti, ya bizim başımızda Erdoğan olduğu için biz rahatça geceleri uyuyabiliyoruz diye,
0: tabii,
1: bunu mizaha bile çevirecek kadar bu ülkeye ve yönetimine güvendiklerini ifade ettiler diye.
0: Bu zirvede mesela bazı muhalif gazeteciler bile Sayın Cumhurbaşkanı'nın,
1: evet,
0: dış politikada nasıl görüntüsünü açık açık, evet, söylediler zaten.
1: Biz kendi aramıza devam edelim ama izleyiciler saat başında bizimle bir arada olsunlar. Lütfen dış politikaya geçeceğiz diyelim ve saat başında görüşmek üzere.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Doğrusuna ikinci bölümde devam ediyoruz. Dış politikaya uzanacağız. Özellikle Birleşmiş Milletler'den yansıyanlar ve küresel gelişmeleri konuşacağız. Ve Cüneyt Hocam'la başlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hitabı, Netanyahu'nun yuhalanarak protesto edilmesi gibi sizin hafızanıza kazınan bu haftaki görüntülerden en dikkat çekeni ne oldu?
1: Ben üç tane mesele var. Bir, Sayın Erdoğan'ın işte dünya beşten biridir, büyüktür çıkışını ve bu çıkışıyla bağlantılı olarak tüm dünyaya bu konuyu tekrar yüzlerine karşı bu sefer tamamen vicdanlarına seslenerek hitap etmesi bence önemli. Bunu gündeme getirmek, bunu herkesin huzurunda dile getirmek çok önemli. İkinci bir konu Sayın Emine Erdoğan'ın bir gün önce
0: yürüttüğü mesai.
1: Tabii dijitalleşme ve çocuklar üzerinde. Ben bu aralar biraz o konuya çok eğildiğim için en fazla da dikkatimi o çekti ve
0: ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın
1: da yapay zeka sözleşmesini

0: Sıf yaptı. Hı hı. Hatta ben birkaç gün öncesinde keşke bu konu gündeme gelse, Sayın Erdoğan bunu dile getirse diye de yazmıştım.
1: Hı.
0: Öyle de oldu, o açıdan önemli. Niye önemli? Aslında dünya 5'ten büyüktür.

0: Tevrat'ta. Tevrat'ın hangi teviline göre yazılıyor?
1: Açık açık da diyorlar.
0: Evet, yani şimdi bir teville bu konuyu İran sınırlarına da götürebilir. Bu konuyu işte Yunanistan'a da taşıyabilir, ya, adaya da taşıyabilir. Tabii şimdi Golan Tepelerini getirmiş şey diyor, bu diyor bize vaat edilmiş, bizim olduğu işte Tevrat'ta yazan bir metin üzerinden uluslararası hukukun şu anda hani dinden laik olması gereken bir hukuk sisteminden dini bir metinle referans gösterip dünyanın da buna inanmasına bir şekilde inanmasını bekliyor. Bu bir kere aslında İsrail'in ne kadar büyük bir tehdit olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü sınırı belli değil. Her an istediği andan itibaren bir egemen ve yüzyıllardır bu coğrafyada olan bir ülkeye bile burası bizim topraklarımız diyebilir. Bunu da kendi dini metinleri üzerinden tevil ederek, yani tahrip edilmiş bir metni tevil ederek bu şeyi sınırı genişletebilir. Bu aslında bizim karşı karşıya olduğumuz büyük bir tehdidi gösteriyor. Ona gösterilen tepki, salonun boşaltılması, bu da uluslararası anlamda Sayın Erdoğan'ın ve onunla beraber bu konuda uyanan bazı halkların ve onların tetiklediği siyasilerin, İtalya işte buna benzer İspanya gibi ülkelerin de...
2: Şey diyebilir miyiz? Konu... 77 ülke Netanyahu'nun İsrail'in sesini duymak istemiyor diyebilir miyiz?
0: Diyebiliriz. Türkiye bu konuyla ilgili Netanyahu hakkında şey çıkardı. Kırmızı Bülten için başvuruda bulundu. Yani şimdi bu Türkiye'nin yaptığı işleri bazı kimseler böyle küçümsüyor da kendi açılarından ama öyle değil. Yani bir sistematik var. Bu sistematiğe karşı Türkiye dirençli bir biçimde karşı koymaya çalışıyor. Bu karşı koyuş beraberinde bir blok oluşturdu. Bu da önemli. Yani Sayın Erdoğan'ın da içinde bulunduğu ve Netanyahu'ya karşı, İsrail'e karşı bir blok oluştu uluslararası sistemde. Bir de bir İsrailli diplomatın böyle tahrik edici, İran'a karşı tahrik edici bir takım davranışları vardı. Ben onu da çok böyle aslında önleri bir açılsa, önlerindeki bu set kalksa, İsrailli diplomatların da aslında bildiğimiz birer İsrail askerinden farksız olduğunu gösteren refleksler. Yani dünyada böyle tüm dünyanın diplomatik dokunulmazlığı olan kimselerinin bulunduğu bir ortamda kalkıp bu tip davranışlar yapılması da aslında nasıl bir ruh haliyle meseleye baktıklarını gösteriyor. İsrail'de Netanyahu gitse de gitmese de bu paradigma değişmez. Kesinlikle. Bu aslında meselenin teopolitik bir mücadele olduğunu gösteriyor.
2: Yani Netanyahu gitse, Katz gelse daha beteri olacak neticede.
0: Fark etmez. Yani bu bugün olmaz, yarın. Çünkü aslında çerçeveyi Netanyahu bir şekilde aşikar etmiş oldu. Bunun üzerinden meseleye bakmak gerekiyor. Erdoğan'ın da Erdoğan'ın temel bir arayışı var. Mesela Trump'ın konuşmasını da dinledim. Trump güçten bahsetti konuşmasında. Erdoğan meşruiyetten bahsetti. Yani biz bu zemini nasıl bir herkesin üzerinde uzlaştığı bir mekanizmaya dönüştürebiliriz.
2: Mesela veto meselesine değinmek ister misiniz? Tüm ülkelerin, 5 ülkenin kararına bağımlı halde olması
0: tabii yani,
2: zorunlu.
0: Tabii bunu mesela dönüşümlü bir şekilde model öneriliyor. Bu konuyla ilgili 1965'ten beri tartışma var.
2: Mesela salt çoğunluk gibi bir mekanizma işletilemez mi orada?
0: Ya ben şöyle söyleyeyim. Ya bu Birleşmiş Milletler sistematiği güvenlik tamir şey. Edilerek çözülebilecek bir mekanizma olmaktan uzaklaştı. Bunun yeniden yazılması lazım. Yeniden kodun oluşturulması lazım. Ve bu müdahale yetkisi veya müdahale etme yetkisinin de şimdi mesela Güvenlik Konseyi'nin oluşumu da aslında çok böyle çarpık bir oluşum. Yani o oluştuğu dönemdeki güç dengeleri üzerinden meseleye bakılmış. Yani ne nüfus bağlamında bir adil dağılım var, ne kıtalar bağlamında bir adil dağılım var. Bizim dünya 5'ten büyüktür, işte Güvenlik Konseyi genişlemelidir yaklaşımımızın Amerika'da uluslararası hukukta uğraşanların da tezi böyle. Ama onların farklı bir saikle ortaya koyduğu bir değişim paradigması var. Bence işin kökünde şu var, Birleşmiş Milletler bir güvence sistematiği üretememektedir. Bu güvence sistematiğini bunu tamir ederek mi yoksa bu meseleyi tekrar baştan sona tekrar yazarak mı bir daha tekrar canlandırabiliriz? Bence Sayın Erdoğan'ın konuşmasının alt metninden çıkan durum bu. Yani biz Gazze üzerinden meseleye bakıyoruz ama birçok alanda Birleşmiş Milletler meşru olmaktan veya insanları bir sorundan, bir sıkıntıdan kurtarabilme kabiliyetinden uzak bir mekanizma. Bence bu yüzyıl